0: Tamam, tam onu söyleyecektim. Yani işte acaba bunun seçmendeki karşılığı bundan sonrasında ne olacak? O bir soru işareti. Burada iki tarafta bir meşruiyetten bahsediyor ama iki tarafında meşruiyet argümanlarının bir tarafı eksik. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu evet seçmeni yok gibi gözüküyor. Hoş o, yani seçmende de şu anda en azından iddia edilen sosyal medyada vesaire o bir tepki varmış gibi. Ama hukuki anlamda, legal anlamda tamamen %100 meşru olan kendisi gözüküyor. Öteki tarafta diyor ki Özgür Özel cephesi, ben diyor bir değil, iki değil, kaç kere seçim kazandım. Ya iyi de düğmenin ilk, ya ilk düğme, gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiyse orada bir sorun varsa zaten devamında da bir sorun var. Dolayısıyla bu iki meşruiyetin çatışması bölünmeye kadar gidecek gibi gözüküyor. İşte yarın yaşanacak olan da muhtemelen artık ne olacaksa olsun bitsin düşüncesi var. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde, Özgür Özel cephesinde de ya bırakacaksak da ya çok açık söyleyeceğim vuruşarak bırakalım, teslim olmayalım düşüncesi var. Ve bunun sonrasında iki tarafta mağduriyet fotoğrafı arayacak Sena Hanım. Yani mesela Özgür Özel'in genel merkezden çıkıp o ıslak gömleğiyle Ankara'da yürüyüşünden bir hareket başlatılmaya çalışıldı. Yani o yeni bir yürüyüş aslında sadece ben genel merkezden meclise yürüyorum değil, bir siyasi yürüyüş başlatıldı, portföy çizilmeye çalışıldı. Buradan da muhtemelen biz benzeri fotoğraf kareleri her iki taraftan da göreceğiz diye düşünüyorum. Ama bir taraf için işte o çıkacak olası bir arbedede Kemal Kılıçdaroğlu'na alak göstermesi yapılabilecek bir şeyde falan. Yani bu ihraç ve benzeri disiplin süreçlerini tetikleyecektir. Öteki taraf için de şudur, yani biz CHP'yi bırakmayın. Çünkü CHP kolay kolay bırakılacak da bir parti değil. Seçmen öyle kolay kolay taşınabilecek bir seçmen değil. Onların iddiası gibi biz gideriz hepsini de alır götürürüz. Ben onun toplu göçün çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bakın ama biz gitmedik. Biz CHP'yi terk etmedik. Biz kovulduk. Biz kapı dışarı edildik. Argümanının verileceği bir sahneye doğru gidiyor. Tabii bu kadar konuştuk. İnşallah yanılırız. İnşallah böyle görüntüler olmaz. İnşallah hiç beklemediğimiz bir şekilde iki taraf uzlaşır ve bir önceki genel başkana kendi görüşlerinde her ne kadar onu meşhur görmüyor olsalar da o kürsüyü verirler. Ve bunu efendilikle yapabilme şekli de vardır. Bakın kalmak istiyorsanız zaten odur. Yani evet bir süreç var, devam ediyor. Biz gitmek istemiyoruz.
1: Yani şöyle bir sahne mesela.
0: Ben yani hukuka da saygılıyız. Deyin, konuşturun, ne var yani?
1: Kendisi çıkmışken anons edip çağırmak gibi bir şeyden mi bahsediyorsunuz?
0: Evet, evet.
2: Öpüşüp koklaşmaları yani ile karşı karşıya şey kalırmışız bu kadar.
0: Yapılabilecek bir şey aslında bu. Yani normal şartlarda partide kalmak isteyenin, şimdi biz o kadar aslında gerilimi ve yani tarafların kopmak isteme yani düşüncesini o kadar satın aldık
1: mesela
0: ki.
1: Mesela CHP iki hafta sonra bugün ilk kez paylaşım yaptı CHP'nin resmi hesabından. Herkes için CHP'den. O da bu grup toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte grup toplantısı yapacağı paylaşımıydı. Ve Özgür Özel'in takipten çıkarıldığı yazıldı. Yani hani bir uzlaşıya dönük bir şeye de gitmiyor gibi
0: gitmiyor,
1: anlatabiliyor muyum?
0: Gitmiyor.
1: Bu çok
0: ama
1: iyi niyetli bir okuma olarak
0: kalıyor. Makul olan odur ya. Partiden evet, gitmek doğru istemezseniz.
1: Hele meclis çatısı altında arbede görüşmek istemezseniz.
0: Düşünüyorsanız da mesela yargı süreci tamamlanmamış, onun sonucunu beklerken parti içinde kalmak isterseniz.
3: Ama,
0: ne vardı konuştursanız.
3: Ama Kemal Bey tarafının da böyle bir beklentisi yok zaten. Eğer olsaydı yani onlar Özgür Özel ve etrafındaki kurmay ekibinin partide kalmasını isteseydi zaten o hamleyi yapardı bugüne kadar. En basiti dediğiniz bu tweet'i atan bir genel başkan şunu söyleyebilir mesela. Hayır Özgür Özel'i çıkartmayın takipten, kalsın. Bu da bir mesaj olsun. Ve bunu da söyleyebilir, bu mesajı iletebilirsin.
4: Bu bir çift başlık olur.
3: Hayır, grup başkanı canım ne olacak yani? Kemal, grup başkanı hayırlı olsun demiş
4: Özgür
3: genel başkan.
4: Özgür Özel genel başkanken grup başkanını takip ediyor muydu?
3: İyi niyeti.
4: Ya da Sayın Erdoğan grup başkanını takip ediyor mu?
3: Şunu söylüyorum tabii ki.
4: Ya da İYİ Parti'de böyle bir şey var mı?
3: Tabii ki olmaz.
1: Ama partiden.
3: Tabii ki olmaz ama diyorum ki bir ayrışmayı körüklemek mi?
1: Partinin sosyal medya hesabı takibi bırakmış.
3: Hayır şunu söylüyorum. Tabii ki
2: çok ilginç bence. O çok ilginç. Aslında işte az önce söylediklerimizin bize ön izlemelerini gösteriyor. Yani
3: Kemal Bey zaten
2: aslında CHP aslında Özgür Özel'i gözden çıkarmış da diyebiliriz.
3: Zaten
2: bir tane follow unfollow üzerinden yorum yapmak kadar da şu anda kendimi saçma bir yorum yaptığımı hissediyorum bir taraftan ama bizi bu noktaya getiren Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Hayır. İyi niyet, iyi
2: bu kadar saçma bir gündemi biz 12 gündür
0: yok yapmış mı falan diye.
2: Yani evet bakın işte
1: Ferhat Bey o kadar hızlı kendini eleştirdi ki.
2: Hayır eleştiriyorum ben 12 gündür eleştiriyorum. Biz 12 gündür, 13 gündür, 14 gündür Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğunun kimin oturacağını mı konuşmamız

0: lazım. Grupta kimin konuşmasını dinleyeceğimizi mi konuşmamız lazım? Sokak bunu söylemiyor bana. Mesela ben gittiğim zaman sokakta ya acaba sizce grup toplantısında kim konuşacak diye sormuyor. Diyor ki emekliler, maaşlarımız ne olacak? Hayat pahalılığı ne olacak? Buna çözüm getirebilecek bir siyasi atmosfer var mı diye soruyor. Ama Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip eder mi? Onun beğenisini işte kaldırır mı? Unfollow pozisyonuyla karşımıza çıkar mı gibi sorular sormuyor. Hakikaten bize bunu konuşturan da Cumhuriyet AK Partisi. Maalesef bu krizi bu hale getirerek. Ben Cumhuriyet AK Partisi'ni eleştiriyorum aslında. Kendimi bu yorumu yaptırdığı için.
1: Seçmen de gerçekten sandığa gitmeme eğilimi de yüksek. Yani CHP seçmenine. Zaten Cumhuriyet AK Partisi'nin iktidar olma gibi bir hedefi yok. Zaten bu bölünmüş veya bir umutsuzluk yüklenmiş CHP seçmenine. Gerçekten çok umutsuzlar. Ve bu devam ederse de sandığa gitmeyeceğiz diyen çok fazla insan var.
2: CHP hesabını kimleri takip ediyormuş?
0: Ben de onu merak ettim.
2: Erdem. CHP gençlik kollarını takip ediyor. CHP kadın kolları ve Kemal Kılıçdaroğlu. Bu kadar.
0: Bu kadar. Üç kişi.
2: Özgür Özel burada bu listedeydi. Çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu mu geldi o zaman?
1: Evet, tabii.
0: Ha, bu sadece genel başkanı takip şeklinde bir stratejileri varsa...
2: O zaman işte anlaşılır.
1: Geçmişte ama yok. Kemal Bey takip ediliyordu bildiğim kadarıyla. Ya Özgür Özel varken genel başkan Kemal Bey'i de takip ediliyordu.
0: Özgür Özel genel başkanken Kemal Kılıçdaroğlu takipten çıkılmış.
1: Hayır, çıkılmamıştı. Takip ediliyordu.
0: O zaman ayrı bu aslında bazı şeyleri bize şimdiden bu ayrışmayı gösteriyor.
1: Evet, ayrışmıştır artık
2: ya orada. Hakikaten yani bunlar üzerinden konuşuyoruz. Çünkü kaçınılmaz olarak siyaset bunlar üzerinden konuşmaya itiyor.
3: Aslında değil. Mesela biz burada şimdi bunun hakikat sonrasını konuşuyoruz. Burada olması gereken takiptir bu. Yani bu AK Parti'de de böyledir, MHP'de de böyle, İYİ Parti'de de, DEM'de de böyle. Yadırganacak bir şey yok. Esas yadırganacak şey Anadolu'daki birçok ilde, ilçede Özgür Özel birçok ilin, ilçenin sosyal medya hesaplarını özgür irade gibi, işte özgür lider gibi kavramlar üzerinden değiştirdi.
0: Sena Hanım,
3: bu şekilde
0: AK Parti mesela 561 kişiyi takip ediyor. Milletvekilleri var işin içerisinde, bakanlar var. Yine bunun yanı sıra farklı, geçmişte işte RTÜK başkanlığı yapmış isimler var. Belediye başkanları var. Yani bu noktada AK Parti şu anda... Hemen hemen herkesi takip ediyor. Grup başkanı da takip ediyor. Genel başkanı da takip ediyor tabii ki Cumhurbaşkanı.
2: İlla usul böyledir diyemiyoruz yani, diyorsunuz.
0: Baktığın zaman daha kapsayıcı gibi geldi bana.
2: Mesela MHP'ye baktım
3: buradaki
2: şimdi. Sadece
3: burada çift başlılığın bir göstergesi var baktığımız zaman. Türkiye Sayın Kemal Kılıçdaroğlu devlet terbiyesi almış bir lider. Bugün belki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı eleştirmiyor olabilir ama yarın bununla ilgili ciddi eleştiriler gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2200 yıllık devlet yönetme geleneğinden gelen bir ülke ve 200 yıllık bir demokrasinin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nda olan büyük bir sorumluluk var. Fakat bu sorumluluğu yerine getirmediğini görürüz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin içerisindeki son birkaç saattir içerisinde konuşulan ana konu budur. O yüzden...
2: Yani
3: yarınki
2: şunu mu duymayı bekliyor yarınki Kemal
3: çıkacak.
2: Kılıçdaroğlu tarafı? Çok özür dilerim, ya da Özgür Özel tarafı. Meclis başkanı diyecek ki yarın sabah 13.30'da Özgür Özel konuşacaktır. Ama mecliste yani meclis...
0: Ben buna itiraz edeceğim.
2: Evet, yani, buyurun, bu partinin iç düzeyiyle alakalıdır deniyor.
3: Devam edeyim.
4: Kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun takipten çıkılmış.
1: Evet, evet,
4: karar sonrası. O zaman ne kadar takip edilmiş?
1: Yani yıllarca takip
4: sonra
1: ettik.
4: Resmi hesaplar ele geçirildikten sonra bir sürede böyle gitmiş ikili. Bu yeni olmuş.
1: Ben de sordum. Dedim ki yıllarca takipten çıkmadı.
0: Meclis başkanı olayı yani
1: birazcık gidin
0: süreci,
1: gidin diyorlar yani.
0: Süreci burada meclis devam başkanı edeyim. Yüklemek şöyle doğru değil. Niye devam doğru edeyim. Değil? Düşünsenize Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir krizi niye meclis başkanı çözmek zorunda kalmış?
3: Buyurun. Bu kaçıncı oluyor?
2: Ama herkes birbirine katkı sağlıyor, eleştiriyor ya da itirazını sunuyor. Siz de istediğiniz zaman müdahale edebilirsiniz. Buyurun lütfen
3: buyurun,
2: devam edin.
3: Arkadaşlar konuşsun.
0: Ben şunu söyleyeyim o zaman. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın CHP içerisindeki bir sorunu çözmesinin beklenmesi tuhaf bir beklenti. Neden tuhaf bir beklenti? Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde çözememiş meseleyi, tarafsız olması gereken, tüm partilere tarafsız olması gereken bir meclis başkanı olaya müdahil olsun da şu kişi konuşsun ya da bu konuşmasın denmesi bekleniyor. Bu tuhaf değil mi? Mevzuata da uygun değil işin açıkçası.
2: Buyurun, mevzuat

0: uygun mu değil mi? Tuhaflık var
1: bu
0: mı?
1: Bu gerçek sorunlara sahte yanıt vermedir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 3 sayfalık bir dilekçeyle başvuru yaptı. Buradaki Özgür Özel'in kendisini sınıf başkanı gibi grup başkanı seçmesini eleştirel bir hukukun zemine oturtan bir dilekçe yazdı. Bu dilekçeye cevap vermeyen
2: milletvekilleri
1: bir meclis
2: itiraz
1: başkanı
2: etti mi
1: var.
2: Mesela,
1: ben bir
2: grupta
1: konuşayım.
2: Yok, karşılıklı gidelim. Yani, mesela milletvekilleri, CHP'deki milletvekilleri
1: savunmak için
2: iktidarı niye savunuyorum ben
1: burada?
2: İktidarın ilgisi yok. Meclis başkanını gündeme ediyorum. Getirdiniz.
1: Ya
2: diyorum
1: siz,
2: ki
1: ya ben bir
2: milletvekilleri, CHP'li milletvekilleri bizim grubumuzda yapılan grup başkanlığı ya seçimi usulsüzdür diye bir yazı verdiler mi mesela meclis başkanlığına?
0: Buyurun,
2: vermediler.
1: Ben gerçekleri konuşayım. Daha gri alandan kaçmak lazım. Daha somut ifade.
2: Size gerçekleri
1: meclis başkanına
2: net konuşuyoruz.
1: Ya, bak,
2: mevzuat dairinde konuşuyoruz. Şimdi
0: peki,
2: saygı göstereceksen ki, ben gerçekleri konuşuyorum demeyeceksin.
1: Ya ben şey
2: ben kendi yorumumu söyleyeyim diyeceksin.
1: Yani
2: ama biz
1: bence
2: mevzuatta ne yazıyorsa, TBMM, CHP grup iç yönetmeninde ne yazıyorsa,
1: böyle olmaz
2: iş tüzükte ne yazıyorsa,
1: ne
2: siyasi partiler yasasında ne yazıyorsa onu söylemeye çalışıyoruz.
1: Yani, bu,
2: kendimizce yorumluyoruz.
0: Buyurun. Gerçekleri dediğiniz için itiraz etti. Buyurun.
1: Gerçekleri söylüyoruz. Sayın Kemal Bey bir dilekçe verdi mi? Vermedi diyebilir misiniz?
2: Verdi.
1: Ne yazıyordu dilekçe? Okudunuz mu?
2: Verdi dilekçeyi okudum.
1: Ne
2: ben
1: yazıyor?
2: De soruyorum.
1: Tamam, ne yazıyor?
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nezdinde
1: bakın bir makama yazılan bir dilekçe var.
2: Milletvekili olup da
1: burada
2: meclis başkanlığına
1: somut,
2: neden
1: somut,
2: bizim grup toplantımız
1: somut,
2: yanlıştır, usulü uygun yapılmamıştır, yapılmamıştır
1: somut
2: diğer milletvekili yok
1: gereken,
2: diye soruyorum.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın paralel bir yapıya izin veriyor olması, sorumluluk alıyor olması onun bir anlamda ileriki aşamada bununla ilgili hesap verme dönemi gelecektir.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanlığından
1: bakın,
2: alma yetkisi sadece
1: değildir.
2: Bir noktada var.
1: Parti içerisindeki yasal olarak ifade edeyim tekrar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dilekçeyle müracaat etmiştir. Özgür Özel'in sınıf başkanı gibi kendisini grup başkanı seçtirmiştir. TÜZÜ'ye aykırı, parti meclisine aykırı. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurallarına aykırı bir şekilde gerçekleşen seçim sonrasında hukuki olmayan bir zeminde seçilen bir grup başkanından bahsediyoruz.
0: Az önce bir ifadeniz
1: bununla
0: oldu. Meclis başkanlığı ilerideki dönem için bir sorumluluk almamak adına mı böyle yaptı? Ona mealen
1: bunun,
0: öyle bir...
1: Bunun
0: hemen geliyorum hocam.
1: Meclis başkanının burada bir inisiyatif alması gerekirdi. Fakat bunu almıyor. Her iki tarafa da mesafeli durarak bu sorunu kendi içinizde çözün diyor. Bu doğru bir yaklaşım değil.
0: Peki.
1: Parti grup başkanı özür dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazdığı yazışmalara baktığımız zaman buradaki sorunu temelini hukuk çerçevesinde işaret ediyor. Bunları dikkate almayan bir meclis başkanımız var. O yüzden geçmişe hatırlayalım. Cemil Çiçek dönemindeki meclis başkanımızın meclis başkanlarında olağanüstü yetkiler vardır. Bu yetkileri kullanması gerekirdi. Ve bu yetkileri geçmişte Cemil Çiçek kullanmıştır. Yargılanan
2: böyle
1: milletvekili.
2: Böyle bir olay mı oldu?
1: Ya,
2: olmadı.
1: Siz saldırıya geçiyorsunuz. Biz burada ayakları zemine basan bir şekilde ben ifade ediyorum.
2: Ayakları zemine bastıracağım
1: siz
2: ben şimdi.
1: Siz meclis başkanını savunmaya geçiyorsunuz. Gözüne şirin görmek için herhalde.
2: Ya
1: burada
2: bak
1: somut
2: bir dakika,
1: olarak
2: Sena
1: burada,
2: o zaman ben de şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözüne şirin gözükmek için mi?
1: Yani biz geçelim biz.
2: Meclis grup
0: her
2: iç yönetmeliğinde yetkisi olmadığı halde
1: göreceğiz.
0: Başkanı çok değerli hocam Kerem Alkin. Buyurun hocam.
3: Ya şimdi esasen her iki tarafında doğru söylediği şeyler var diyeyim. Yani şu anlamda meclis başkanlığı buna muhatap olmaz. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'na da böyle haksızlık yapılmaz. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu...
1: Siz peki Özgür Özel'in grup başkanı seçiminde seçildi ve grup başkanı kendisini ilan etti. Oradaki sürecin literatürlere uygun olarak yapıldığını düşünüyor musunuz? Hukuki zemine oturuyor mu?
3: O zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri meclis başkanlığına gidip itiraz ederler.
1: Niye ettiler? Dilekçe verdi Kemal Bey.
4: Edemezler ya, tutanak altına
1: sayfa,
4: alınmış.
1: 3 sayfalık
4: resmi
1: dilekçe
4: yani.
1: Verdi.
4: Resmi, evet, ama, resmi bakın, olmasa avukat geçen hafta... Pardon da hocam, resmi olmasa geçen hafta Özgür Özel grup toplantısı yapabilir mi? Hayır. Yani orası...
1: Resmiyete, bakın resmiyete geçmiştir. Çünkü meclis başkanı bunu kabul etmiştir.
4: Yapmayın Allah aşkına, başka bir boyut
1: kabul etmiştir.
4: Edecek tabii ki.

0: 110
1: Murat Bey'in söylediğinde etmek zorunda. Şöyle bir felsefi doğruluk var. Sayın Özgür Özel dahil olmak üzere Sayın Kılıçdaroğlu 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi partisi tarafından büyük bir alkışla Cumhurbaşkanı adayı yapılmadı mı?
2: Yapıldı.
1: Ve bu nedenle de Sayın Kılıçdaroğlu siyaseten ciddi bir fedakarlıkta bulunarak milletvekili adayı olmadı mı? Şimdi
2: feragat etti millet.
1: Sayın Özgür Özel dahil olmak üzere kendi partisinin milletvekilleri bütün siyasetçileri tarafından alkışlarla, gözyaşlarıyla Cumhurbaşkanı adayı yapılmış olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendi siyasi hayatı için bir fedakarlık yapıyor o boyuttan bakarsanız. Milletvekili adayı olmaktan vazgeçerek Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Sonra da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu şekilde destekleyen ve onun da bu fedakarlığı yapmasına sebep olan ekip olarak dönüyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda milletvekili olmamasından yararlanmaya çalışıyorsunuz. Yani dolayısıyla burada meclis başkanlığının bu konuda inisiyatif almasını istemek de doğru değil. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu muamele de doğru değil. Yani oralarda buluşmamız lazım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir fedakarlık yapmış. Meclis başkanlığı açısından problemin en önemli karışık noktalarından bir tanesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu anda
3: peki,
1: fiilen milletvekili olmaması.
3: Peki aynı tarihte, aynı saatte salonu kullanabileceği
4: yönde. Böyle bir şey yok ki. Baktın, yok, iki tarafa da randevu veren bir meclis başkanlığı yok. Tam da gerçek bu işte.
3: Seninde,
4: gerçekler yani, üzerinde konuşalım. Nasıl,
3: İki seninde müracaat.
4: İki isme de ayrıca randevu verilmiyor.
3: Aynı saat.
2: Murat Bey, peki, çok biz, burada biz, bir yani, Ankara muhabiri olarak
1: Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na milletvekili adayı olmayarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu süreçteki adaylık süreci sonrasında seçilmemesi halinde CHP adına ciddi bir fedakarlık yaparak yani CHP adına ciddi bir fedakarlık yapması noktasında yani burada bugün CHP Sayın Kılıçdaroğlu'na bu perspektiften baktığınızda grup toplantısında konuşması hususunda gereken imkanı sağlamayarak bence çok büyük haksızlık yapılıyor. Yani
3: görev
1: birbirine karışıyor.
4: Doğru, bu doğru.
3: Görev ihmali var. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bir görev ihmali
5: yok,
3: var.
5: Resmi,
3: yani
5: resmi.
3: Nasıl yok?
5: Şöyle bir şey diyemez. Milletvekili olmayan, milletvekili olmayan birine parti grup başkanlığı vermemiş.
4: Sena Hanım,
5: milletvekili grup
4: sene,
5: başkanı seçmiş.
2: Ankara'nın
3: grup başkanının böyle bir olanak sağlamıştır.
2: Öyle bir çok
4: özür dilerim. Aydınlatalım yani.
2: Şöyle, her siyasi partinin grup toplantı saati günü bellidir. Ve o her hafta düzenli olarak, mutat olarak o tarihte, o saatte, o günde yapılır. Yani meclis başkanlığı AK Parti sen gel saat 12'de yap, perşembe günü bu hafta da çarşamba yap demez. Yani mesela AK Parti'nin çarşamba saati 12'dir, salı 10.30 MHP'nindir gibi böyle belirli şeyi var. Salı 13.30'da CHP'nindir. Bütün partilerin bellidir.
5: HDP'nin 14.30'dur.
2: Evet. Yani hepsi
4: BBMB TV'de hepsini yayınlar.
2: Yayınlar. Bu arada CHP basında bir de onu da söyleyelim. Pool dediğimiz o sistem yani frekans bilgilerini geçmiş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis toplantısında konuşacağı frekans bilgileri diye CHP basın tarafından paylaşılmış.
4: Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi
5: biz... O zaman kendileri yayınlayacak. Yani meclis TV'nin frekansı... Yani kendileri
2: yani frekans veriyorlar. Meclis TV'de ayrıca yayınlayacaktır.
4: Nasrettin yani Hoca'nın fıkrasına dönüyor herhalde. İş ama... Yani iki kişi tartışıyor, işte Nasrettin Hoca gidiyor, ona da haklısın, buna da haklısın. Bunu gören bir kişi de diyor ki ya ona da haklısın dedim, buna da haklısın dedin, sen de haklısın diyor. Şimdi buradaki mesele bu. Ama aynen bu meseleyi doğru. Ortaya çıkartan kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın, CHP grup iç yönetmeliği madde 5. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu, grup genel kurulu adıyla toplanır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi MYK demiyor. Diyor ki evet. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu grup genel kurulu adıyla toplanır. Grup başkanı Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun da başkanıdır. Genel başkan milletvekili değilse grup genel kurulunda grup başkanlığı için bir yasama döneminde iki kez seçim yapılır. Hı hı. Yapılan seçimlerde saat çoğunluk aranır. Yasama döneminin başında yapılan seçimlerde seçilen grup başkanının görev süresi 2 yıl. Bu sürenin dolmasından sonra yapılan dönem sonuna kadar gider diyor. Ya. Şimdi yani burada bakın Eğer grup başkanını değiştirmek istiyorsa şu an Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu

0: Kılıçdaroğlu. Bunun farklı bir şeyini söylemiyoruz. Ne yapabilir Kemal Kılıçdaroğlu? Meclis grubunu yeniden seçime götürebilir. Adaylarını belirleyebilir. O grup içerisinden yapılacak seçimle yeni grup başkanı ve grup başkan vekillerini belirleyebilir. Bunu yapmıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu yapmak yerine bir dilekçeyle meclis başkanlığına bir yazı yazıp grup başkanlığını düşürmesini istiyor. Verim. Veya devam edeyim bir saniye.
1: Şöyle bir bilgi vereyim.
0: Eğer şu grup seçimi usulsüzse, önemli bir, şu cümlemi lütfen kesinlikle
1: bilgi vereyim.
0: Grup başkanlığı
2: herkes
0: seçimi, grup başkanlığı
2: herkes
0: seçimi.
2: Hızlıca
0: bakın
2: buyurun,
0: şu tamam. Doğru. Grup başkanlığı seçimi 3 gün önce milletvekillerine haber vermeden yapıldı. Ama ben de diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının bir dilekçe vermesi yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden 20 milletvekilinin imzasının olduğu bizim grup başkanlığı seçimimiz usulsüzdür diyerek bir itiraz dilekçesi neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmiyor ve sonrasında yapılacak seçimde salt çoğunluğu sağlayamama endişesi mi taşıyor Kemal Kılıçdaroğlu ki çözümü Numan Kurtulmuş'tan bekliyor? Benim kimseye şirin gözükmek gibi bir derdim yok.
1: Ben
0: ama
1: kişi şimdi
0: kendinden bilir işi
1: şimdi,
0: bilemem.
1: Şimdi kim ifade edeyim belki daha iyi anlaşılır. Biraz önce belirtmiştim partiden aldığım bilgi ana konusu son iki saattir Numan Kurtulmuş'la ilgili eleştirel perspektiflerden bakıyorlardı. Biraz önce gelen bir bilgiyle size bilgi vereyim. Sizin bahsettiğiniz kişi, şahıs yani Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı meclis idari ekibiyle toplantıya giriyor. Neden giriyor? Yarınki bu grup toplantısıyla ilgili çözüm bulacağıyla
2: bugün
1: ilgili.
2: Bugün mü? Şimdi
1: şu an toplantıdalar. Yüksek ihtimal birkaç saat içerisinde herhalde netleşir. Bahsettiğim nokta buydu. Burada çözüm bulacak kişi değil, kuralı, hukuku, anayasayı, meclisin kurallarını uygulayacak kişi ve tek kişi yetkili Sayın Numan Kurtulmuş'tur. Bu görevden kaçamamıştır. Yani burada bir sorumluluk alacak. Yarınki huzuru, Türkiye'nin huzurunu sağlamak zorundalar.
2: Ben de bir
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde insanlar namus şeref üzerine yemin eder ve orada görev yapar. Başta meclis başkanımız. O yüzden buradaki sorumluluk öyle sıradan bir sorumluluk değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalbi olan merkezden bahsediyoruz. Paralel bir yapıya müsaade edemezler.
0: Yani biz ne kadar eleştirmek
3: istiyorsak. Yani milleti ama bir dakika milleti seçtiğim milletvekilleri orada Allah aşkına.
1: Siz burada Kemal Bey belki
3: ama bir dakika olmaz. Bakın, bakın ya, milletin seçtiği milletvekilleri ama milletin seçtiği milletvekillerine meclisteki milletvekillerine paralel diyorsunuz ya, bu mümkün mü ya?
1: Paralel bir
3: değil. Bunu diyemezsiniz ya, millet seçmiş onları.
1: İki tane iki başlılı bir şey olabilir mi? Grup
3: ona,
1: başkanı.
3: Ona siz karar veremezsiniz. Ona Cumhuriyet Halk Partisi
2: önce... Buyurun Kerem Hocam, sonra Merve Şef'e
3: diyemezsiniz.
4: Kasım
3: öyle bir
4: 2002
3: şey.
4: Seçimlerinde...
1: Ben ya şunu belirteyim. Şey benim ifade ettiğim...
3: Ağzımıza alıyoruz bir paralel. Neyin paralel?
1: Ben, arkadaş, benim ifade
3: adam,
1: ettiğim burada...
3: O,
1: tamam siz orada kalın. Bak ben şunu söyleyeyim. Numan Kurtulmuş'la ilgili... Belki bugün medyada ilk...
2: Hepsinin siyasete girme sebebi Kemal Kılıçdaroğlu. Hepsini
1: burada ifade edeyim.
3: O zaman evet, paraleli yaratan Kemal Bey yani.
1: Ya kimin yarattığını hepimiz biliyoruz.
3: Evet belli.
1: Yani önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Ardından nasıl kaybettiğinizin çalışması ya,
3: yaptılar.
1: Var. Dün size yayında örnek verdim. Ya, kişi yalanlama yapmadı.
3: Cumhurbaşkanı adayı yaptılar yani. Değil mi? Kemal
1: yaptılar.
3: Bey Cumhurbaşkanı adayı
1: Kemal
3: olmak
1: Bey,
3: için yakında çabaladı,
1: bunu da
3: uğraştı. Yankı odalarında toplandınız ya.
1: Şimdi ben size
3: ya,
1: şunu söyleyeyim.
3: Allah
1: Numan Kurtulmuş Bey'le ilgili,
2: Kerem
1: meclis başkanıyla ilgili.
2: Sonra devam edeceksiniz. Merve Şebnem Hanım da ekleme
1: yapacak. Tamam da hiç konuşturmuyorsunuz.
2: Olur mu Murat Bey, gözünüzü seveyim. Hiç konuşsun yani.
4: Gerçekten
2: çok
4: sessiz bir şey. Gerçekten
2: yani.
1: Ama
2: hocam,
1: şunu anlatalım yani biraz önce meclis başkanının meclisteki idarelerle toplantı yapıyor olması kıymetli midir
5: i̇şte,
1: Sayın Hocam?
5: Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarın dünyaya iyi görüntüler vermemesi anlamında da bir toplantı oluyor olabilir.
0: Hmm. Bir şey söyleyebilir miyim hocam?
4: Kasım.
0: Bilgi. Şimdi görüştüm. Böyle bir toplantı yok.
5: Ben de sordum.
0: Böyle evet, bir toplantı yok. Çok
1: birazdan görürüz.
0: Gerçekten.
3: Neyse, belki doğru da olabilir canım. Belki 2002
5: Kasım'ı
3: olabilir.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı. AK Parti meclis grubu oluşturulurken Sayın Abdullah Gül o zaman Kayseri milletvekili olarak grup başkanı oldu.
0: Evet.
5: Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da partinin genel başkanı olarak esasen bir parti içerisinde huzur,

0: saygı, bölünmüşlük yok. Yani bölünmüşlük yoksa, huzur, saygı ve teamül ve süreçlerle ilgili bir şey varsa, elbette her seferinde söz konusu Abdullah Gül'ün grup başkanı olduğu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman partinin genel başkanı olarak grupta toplantıya davet edildi ve gereğini yaptı. Sonra
1: şu anda öyle zaten Sayın Hocam. Yani Genel Başkan, AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan,
2: tabii,
1: milletvekili değil ama Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuşmasını
0: ondan
1: gördük mü hiç grupta?
0: 9
1: Görmedik.
0: Mart 2003'te Siirt'te seçimler yenilendi vesaire. Yani burada esasen yani Murat Bey'in şunu içselleştirmesinde yarar var. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu noktada usul gereği, teamül gereği bir saygısızlık yapıldığı aşikar. Ama bu söz konusu saygısızlığın meclis başkanlığıyla alakası yok. Yani bunu kaçırmamak lazım.
3: Bir örnek vereyim.
0: Yani
3: hani şimdi aldığım bir bilgi,
0: yani Sayın Kılıçdaroğlu'na saygısızlık yapılmıyor demiyoruz.
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nu, şunu da şöyle bir bilgi de vereyim.
1: Parti
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinlemek için 1400 civarında vatandaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yapıyor yarın dinlemek için. Bunun 600'üne izin veriyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani bu da ilginç. Birçok vatandaş
1: salon,
3: kapıda
1: salon,
3: kalabilir.
1: 600,
3: ama ben somut bir bilgi veriyorum.
1: Beraber.
3: Başvuru yapan, dünden itibaren başvuru yapanlarla ilgili sayı 1400 ve bunun 600'üne Türkiye Büyük Millet Meclisi
0: CHP
3: izin
0: mi
3: verdiği görülür. Sadece Kılıçdaroğlu ile ilgili başvuru yapan. Bu da
1: ama
3: ilginç.
1: Zaten salonun bir kapasitesi
4: belli
1: var.
4: Belli bir kapasite vardır orada.
3: Milletvekilleri var. 3000 milletvekilleri gelecek. Hayır, 3000 üzerinde
1: değil
3: de alabiliyor.
1: O salonun kapasitesi 3000 değil.
3: Geçen hafta 3000'e yakın kişi izledi.
4: Salon değil diye hatırlıyorum.
2: Çok küçük salon orası diyebiliyorum.
1: Yani o meclis grubunu, grup toplantı salonlarını bilenler bilecek.
2: Bellidir zaten o sayısı.
1: Ki muhalefetin büyük grubu, büyük salon ama buna rağmen yani çok tıka basa doldursanız 1000 kişinin alabileceği bir salon.
0: Sıralara Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, il ve ilçe başkanları,
1: eski
0: bakanlar, eski milletvekilleri oturuyorlar. İşte şu anda görüyoruz onu. Yani buraya 1500 kişi girebilir mi ya?
1: Mümkün değil.
4: Ya
0: bunu biraz daha verebilir miyiz? Yani
4: salonun genelini istiyorsunuz.
0: Geçen hafta grup toplantısı esnasında arkadaki bütün kalabalığı gösteren görüntüler vardı. Oradan kabaca bir hesap yapabiliriz. Yani 1600 kişi, 2000 kişi çok büyük izdiham olur.
4: Getirebilir misin Erdem o görüntüleri? Merve Şebnem Hanım o esnada buyurun.
5: Şimdi Murat Bey aslında iki kere üst üste aynı konuyu vurgulayınca sezdim sonra kendisi de
3: şöyle,
5: ifade etti.
3: Numan Bey'in şöyle bir düşüncesi varmış. Belki bu gece netleşir. Grup toplantısına vatandaşın alınmama ihtimalinin de olacağı söyleniyor. Belki bu gece netleşecek.
5: Bir arbede ihtimali varsa
0: i̇şte şu,
5: bu konuda evet inisiyatif alabilirler.
0: Şurada sizce kaç kişi vardır?
2: Kalabalık, çok kalabalık evet.
5: Yine de kalabalık.
1: Kalabalık ama
5: evet, kalabalık.
1: Yani burada 3000 kişi yok mesela
2: yok,
1: bence.
2: Yok
1: kişi
2: yoktur burada evet.
1: Almaz zaten kapasite.
4: Hocam siz ekonomistiniz,
1: en fazla 1000 kişi.
0: Yani
4: sizin
0: orada vatandaşlar
4: matematikle aranız hepimizden çok daha
0: yani
4: iyi.
0: Şöyle söyleyeyim. CHP'den yetkili olarak 400 kişi
2: varmış. Geçen hafta 1100 kişi varmış.
0: Abi,
2: burası
0: tam,
2: 1100 kişiymiş.
0: Şimdi, bakın yani, tam rakamı şöyle söyleyecektim. CHP'den yetkili olarak 400 kişi vardır. Vatandaştan da 700 kişi vardır diyecektim. Hı-hı. Tam zaten
2: yani izdiham vardı.
0: 1100'ü söylediniz.
2: 1100 kişi vardı diyor. İzdiham oldu diyor.
1: Yani şöyle buradan, söyleyeyim. Buradan yola çıkarsak CHP Genel Merkezi'nin talebine meclis yönetimi 600 kişiye onay vererek aslında muhatap olarak
0: orası o kadar dolacak anlamına
1: genel
0: gelir.
1: Merkezi
0: yani 700,
1: almış.
0: 700 kişi, 700 vatandaştan daha fazlası orada çok sıkıntı oluşturur.
2: Evet.
4: Şöyle bir yandan da ben de ziyaretçi sayılarına bakıyorum şimdi. Maksimum kişi sayısıyla ilgili evet hakikaten biraz daha bakar açıklarım ama büyük grup toplantı salonu ve küçük grup toplantı salonlarında değişkenlik gösteriyor. Anlaşılan o ki kim gelecek peki Murat Gezici? O misafir listesinde, ziyaretçi listesinde kim var biliyor
3: onu
4: muyuz?
3: Onu bilmiyorum. Yani orada vatandaşlar geliyor. Muhtar da gelebiliyor. Sıradan bir emekli de gelebiliyor. partililer de gelebiliyor. Tabii,
2: milletvekili adını yazdırıyor. Milletvekilleri
3: orada içeriye giriş referans da gerçekleşiyor.
5: De gerekiyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu açısından da
3: asıl
5: bakarsanız
3: orada ne konuşacak Kemal Bey? Onu dinlememiz lazım. Yani orada kimin

0: Geleceğinden ziyade Kemal Bey...
1: Yo, bence kimin geleceği de önemli ama sizin söylediğiniz de önemli. Müsaadenizle şu konu kapanmadan, Uman Kurtulmuş ve meclis başkanı meselesi kapanmadan ben de bir MS'i derdimi aldım. Yoksa sizin gibi ben de küseceğim, beni kişi konuşturmuyorsunuz. Şimdi şöyle, bakın aslında Murat Bey ilk söylediğinde sezdim ama ikincisinde kendisi teyit etti. Kemal Kılıçdaroğlu tarafında, Kılıçdaroğlu cephesinde bir meclis başkanlığına bir serzeniş var diye. Niye yapmıyorlar? Ben bunu biraz yanlış buluyorum. Bakın şimdi sen Numan Kurtulmuş A, B, C hiç fark etmez kim olduğu. Siyasete giriyorsanız bazı şeyleri altın tepside beklemeyeceksiniz. Yargı kararıyla geldiyseniz bile ki kesinleşmiş bir karar yok. Bundan sonrasında o bana bunu versin, şu bana şunu getirsin. Bunu yapamazsınız. Yani bu yağmurda yürüyeceğim deyip ıslanmak istemiyorum demek gibi bir şey. Bu bana verilsin, Özgür Özel'den alınsın. Geçen hafta Numan Kurtulmuş yurt dışına çıkmadan önce şunu söyledi ve çok doğru bir ifadeydi. Meclis kendini mahkeme yerine koymaz.
2: Evet.
1: Tam da bunu söylemişsiniz. Bir hafta sonrasında inisiyatif nedir? Kendinizin
0: peki,
1: vereceği kararı kullanmak
0: tutuklanan,
1: demektir.
0: Gözaltına alınan milletvekilleri vardı ama yargı karar vermemiş. Tutuklu olarak yargılanıyor. Somut kanıt yok. Bu kişi neden meclise giremiyor mesela? Baktığınız
1: çok
0: zaman.
1: Özür dilerim.
0: Bugün buna benzer başka bir çok örnek var.
1: Ya, çok özür dilerim. Birini çok alakası şeyler Yargıtay, kaldı ki bir de, şu mevzuda.
2: Uzlaşmasızlık bakın, içeriden çıkamıyor
0: zaten. Mahkeme değiliz diyor ya.
1: Meclis başkanı tam bu konuyla ilgili tutuklanması meselesinden tutun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutlağına geri dönmesine. Bütün bu konuların hepsinde arınma mesajı verene kadar Kemal Kılıçdaroğlu hep geri planda durdu. Ceza davalarında da hatta yani çağrılmasına rağmen gidip konuşmadı bile. Bütün bunlar yapılırken hep aslında eleştiriye tutulan, hedef olan kimdi? AK Parti. Numan Kurtulmuş her ne kadar tarafsız bir meclis başkanı olsa da gün sonunda AK Parti ve burada inisiyatif kullanması demek doğrudan partisinin de hedef olması demek. Neden böyle bir dezavantajlı duruma düşürsün ki kendisini? Bakın o kadar çok hani bütün CHP'liler itirafçı olmuş, CHP'liler şikayetçi olmuş parti içi bir meselede bütün dayağı aslında AK Parti yemişken bir de Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin bu konuda da neden bizim yerimize bir daha dayak yemiyorsun diye kızmasını da ben pek anlamlandıramadım. Günün sonunda vatandaşın da beklediği bir şey var. Madem siz bu kadar şikayetçiydiniz, kürsüye çıkıp da sadece bu bir FETÖ meselesi deyip çekilemezsiniz, altını doldurun kesinlikle denirken, bizler de onu beklerken, yani bakın bir senedir, bir buçuk senedir sustum ama artık konuşacağım dediğiniz yerde sizin konuşmanızı beklerken, siz hala birilerinden destek bekliyorsanız bunun devamı gelmez. Bundan sonra CHP içerisindeki sürecin daha da karışıklaşması, karmaşıklaşması açısından sıkıntılı bir durum.
2: Kesinlikle katılıyorum.
3: Şimdi mecliste siyasi partilere, tüm gruplarına siyasi partilerin tebliğ edilen bir yazı var. Bu da olası karışıklıkların önüne geçilmesi için grup toplantılarının yapıldığı günlerde ziyaretçi tahliyelerinin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için kapasite ve fiziki koşullar dikkate alınıp maksimum ziyaretçi sayısı belirlenmiştir diye bir yazı. Burada işte küçük grup toplantı salonu için 352, büyük grup toplantı salonu 630 diye sayıları belirtmişler. Bu sayı maksimumdur. Milletvekillerini ve güvenlik personel sayılarını da kapsar diye söylüyorlar ve herkesin grup toplantısı giriş kartı, yaka kartlarıyla salona alınacağına dair bir yazı gönderilmiş.
2: Evet.
3: Tüm siyasi partilere tebliğ edilmiş bu yazı.
2: 630 kişi
3: evet
2: alabiliyor. Yani büyük grup toplantı salonunda şu anda maksimum kişi sayısı hesaplaması 630.
4: Salon AK Parti'nin salonu zaten.
2: Hayır, evet. Orası daha Senato salonu diye geçiyor. AK Parti'nin küçük grup mesela salonu işte Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'nin kullandığı salon, CHP'nin kullandığı büyük grup salonu. Burada da
3: 632 kişi.
2: Şimdi buradan baktığımızda 600 kişilik bir onay veriliyor olması meclis başkanlığının aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezini burada dikkate aldığı anlamına geliyor. Burada aslında şimdi Merve Şebnem Oruç'un söylediği önemli bir nokta var. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi hep birilerinden bir şeyler bekliyor ama yarın bir gün Numan Kurtulmuş hukuken böyle bir yetkisi olmadığı halde ben yaptım oldu şekliyle Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Yani, CHP grup başkanı konuşamaz. Da.

0: usulsüz seçildiğiyle ilgili, usulsüz şekilde grup başkanı seçildiğiyle ilgili başvuru var.
1: Aynı şey sen yapıyorsun. Bir saattir itiraz ettiğin konuyu yapıyorsun.
0: Siz ne dediniz?
1: Bir saattir itiraz ettiğin meseleyi şu anda hayata geçiriyorsun.
0: Siz şunu görmezden geliyorsunuz. Burada usulsüz bir şekilde grup başkanı seçildiğine dair bir yazı var, bir dilekçe var.
1: Diyorum bunu ki, görmeyecek 25 milletvekili desteklediği iddia ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Bunlar meclis grubuna, meclis başkanlığına bir itiraz dilekçesi verip de bizim seçimimiz

0: 35 şekilde
1: yapıldığıyla
0: ilgili 3 sayfalık dilekçe verdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Dikkate alması gereken meclis üyelerinin yazdığı yok, bir dilekçe sus. Yok. Yapay Genel Merkez'in yazdığı bir dilekçe var. Genel Merkez'in yazdığı dilekçede grup seçimlerinin yenilenmesini gerektirebilir. O zaman buyursun grupta seçim yapsın diyorum ben de Kemal Kılıçdaroğlu. Niye yapmıyor?
0: Yenilenecek.
1: Ya da şunu işte yapsın.
0: Belirtiyoruz size.
1: Bakın hukuken elinde şöyle bir yetki var.
0: Meclis başkanına bir müracaat var. Bunu yok sayıyorsanız size ne der?
1: Zaten grup başkanlığı düşer. Özgür Özel'i grup başkanlığını iptal etmek istiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu CHP ile olan bağını keser. Parti meclisinden alacağı salt çoğunluk kararıyla beraber disiplin kuruluna gönderir. Gönderdiği an zaten CHP üyeliği sonlanacağı için fiilen grup başkanlığı düşer.
2: Düşer, evet.
1: Bunu niye yapmıyorlar?
2: Evet. Askıya alabilirler.
1: Yani Numan Kurtulmuş'tan beklerken ya da iktidardan böyle bir destek beklerken ki iktidar konuya diyor ki ya benim bununla bir alakam yok. Ben sadece izliyorum. Bir yandan da kendi gündemime bakıyorum. Zaten kendi gündemine baktığımızda 6 beldede yapılan ara seçimde 5 tanesi Cumhur İttifakı'nın kazanmasıyı da görüyoruz. Başka meselelerle ilgileniyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu burada parti içinde kendi mücadelesini, kendi ayakta durabilmesini sağlayamıyorsa başkasına bunu fatura etmemeli diyoruz biz. Şu yapılabilir bundan sonrası için. Olası benzer durumlar için meclis iş tüzüğü yeniden yazılır. İç yönetmelikler tekrar elden geçirilir. Siyasi partiler yasası tekrar elden geçirilir. Bütün açıklar, hukuki açıklar kapatılır. Biz de bu tartışmaları yapmayız. Ama şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun haklı olduğu bir tane nokta var. O da grup iç yönetmeliğinde yazan grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır diyor. Gördüğümüz kadarıyla Özgür Özel grup başkanı olarak genel başkana bağlı olarak çalışmıyor. Ve aslında parti suçu işiyor. Bu da disiplin süreçlerini beraberinde getirmesi doğru. gereken bir mesele.
2: Usulsüzlük yönünde de usulsüz değil. Niye? Meclis başkanlığı odayı vermiş ve odanın kapısına da grup başkanı diye tabela asmasına izin vermiş. Yani usulsüz olsa zaten mecliste öyle bir tabela asmasına izin vermezler. Milletvekilleri aday gösteriyor. Kapalı zarfla oylama yapılıyor ve kapalı zarfla yapılan oylama da tutanak altına alınıp meclis başkanlığına veriliyor. Yani Özgür Özel'in grup başkanlığı da usulsüz değil. Ha, evet, siyaseten bunu usulsüz diyebilirsiniz. Ama resmi olarak usulsüzlük yok ortada.
3: Buyurun. Ne diyeceksiniz?
0: Tekrar somut bulgularla ifade edeyim. Eğer ekrana getirebilirlerse 3 sayfalık Kemal Bey'in bir dilekçesi var.
3: Varsa dilekçe grup, getirelim.
0: Grup başkanı,
3: sizde varsa atın lütfen.
0: Grup başkanının seçimiyle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na müracaat etmiştir. Usule uygun olmadan seçimin gerçekleştiğiyle ve itiraz etmiştir. Ama buna sessiz kalan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı var. Bugün olayın daha
3: ciddi... Bu dilekçe ciddi işleme alınmadı mı yani?
0: Alınmamış olacak ki sadece levha kaldırıldığından bahsediliyor. Genel Başkan Özgür Özel yazıyordu biliyorsunuz levhada. Bunun kaldırıldığı altı çizilmişti kamuoyunda. Burada usulsüz bir şekilde grup başkanı seçimimi gerçekleşmiştir. Ve bununla ilgili bir itiraz olmuştur. Düşünün yani Cumhuriyet Halk Partisi mecliste bir grubu vardır.
2: Bir ve örnek, bu grup,
3: ya bir örnek ölüyorsa
2: komik
3: gerçekleşecek
2: yani.
3: Bir örnek
2: yani,
3: yani, bunu delillendirmek yani, gerekir.
2: Biz meclise gidip herhangi olarak, bir kapıya yani bunu, bir tabela asabiliriz. Yani bu mümkün mü?
4: Teknik olarak ben bilgilendirmeyi yapayım. Meclis tüzüğü gereği parti grubu tarafından yapılan seçim sonucunda seçilen grup başkanı ile ilgili olarak eğer bir itiraz varsa hem milletvekilleri hem de parti genel başkanı itiraz dilekçesi veriyor.
0: Verdi.
4: Ancak detay şu, söz konusu itiraz dilekçesinde seçimin usulsüz olduğuna dair hukuki argümanlar, yani o söz konusu 3 sayfalık dilekçede yeterince hukuki argüman var mı?
0: Mesela veya, hukuki, mesela diyor ki 3 gün öncesinden tebliğ edilmediğinden işte, bahsediyor.
4: Mahkeme bunlar kararları gerekçe gösterilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na itiraz dilekçesi sunulabiliyormuş. Yani dolayısıyla çok süratli bir şekilde belki Sayın Kılıçdaroğlu'nun destekleyen milletvekilleri aynı zamanda ilgili mahkemeye giderek bunun bu söz konusu parti genel başkanlığı seçiminin usulsüz olduğuna dair hemen bir mahkeme kararı da alıp onu da belki dilekçeye ekleyebilirler.
2: Yani mutlak mutluluğunu alan, Kemal Kılıçdaroğlu bunu da gayet alabilir. Yani bunda bir gitsin mahkemeye başvursun ve düşürsün veya askıya alsın.

0: Basın üyeliğini askıya aldığı an zaten direkt zaten düşecek grup başkanlığı. Partiden ihraç etsinler ve bu tartışma da bitsin. Ya
1: öyle biliyorsunuz ki Kemal Bey mi aldı mutlak kararını?
0: Yani Kemal yani, Bey ya, ama bakın, siyaseten söylüyorum. Yani
1: hakaret,
0: sonuçta bir mutlak...
1: Bakın hep bu adamı suçlayan ifadelerde bulunuyorsunuz ya.
0: Yazık. Adam, bakın şimdi yani, Kemal Bey'i eleştirebilirim.
1: Kemal Bey'i eleştirme...
0: Bu benim hakkım.
1: Eleştirme
0: eleştirebilirim.
1: Değil ki bu.
0: Özgür Özel de eleştirebilirim.
1: İktidarla beraber hareket ediyor diyorsunuz. Yani
0: bir şey
1: siz...
0: dedim mi?
1: İktidarla şey beraber, bakın bunu terk etmek lazım. Böyle bir...
0: Ben öyle bir şey mi dedim?
1: Sayın...
0: İktidarla beraber hareket ediyor mu dedim?
2: Yani, o ifadeyi kullanmadım.
0: Ifade kullanmadım. Dedim ki mutlak mutlanı alan... Bakın mutlak mutlanı alan...
1: Evet.
0: Ya şimdi mahkemeden almak
3: hukuka
0: şöyle...
3: Hukuka işi götüren bunu yani, hukuka götürsün mü demek
0: başvuru yapar ve kararı lehine çıkartır. Çıkartır derken yani... Dilekçeyi sunar, delillerini sunar ve haklı olarak alır. Yani şöyle ben beraat ederken de derim ki gittim... Suçlanıyordum ama delillerimi sundum, beraat ettim. Beraat kararı aldım denir. Yani mahkeme bana beraat ve beraat kararı. Yani bu bir teknik bir konu değil yani. Bu söyleniş biçimi. Şöyle söyleyeyim o zaman. Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak mutlanla genel başkanlık verildi. Ve bu mahkeme kararıyla verildi. Özgür Özel'le ilgili de başvuru yaparlar. Ve kendi istedikleri yönde argümanları sunarlar ve alabilirler. Mahkeme karar verirse ki veremez. Niye veremez? Çünkü
1: mahkemeye gidilmeden meclis başkanının yetkisi var.
0: Niye veremeyeceğini söyleyeyim.
1: Yetkisi olan
0: milletvekillerinin
1: Numan
0: imzasıyla
1: Bey'in bunu yapması gerekirdi.
0: Alınmış, tutanak altına alınmış mecliste meclis başkanlığının izni olmadan adım dahi atamazsınız. Bu kadar basit. Yani Özgür Özel de olsan, Kemal Kılıçdaroğlu da olsan, İktidar partisinin bir mensubu da olsan, bakan da olsan götürüp bir tabela asamazsın meclis başkanının izni olmadan. Meclis başkanlığı da Özgür Özel'in grup başkanlığını onaylamış ki kapısına grup başkanı diye tabela
1: genel
0: asılmasına
1: başkan
0: izin
1: da astı
0: vermiş.
1: O zaman genel başkan olarak da astı.
0: Gerçekten Murat
1: onu
0: Bey,
1: neden görmüyorsunuz?
0: Anlatamıyorum herhalde.
1: Bakın
0: tane
1: siz diyorsunuz ki bunu astı
0: diyorum
1: diyorsunuz. Oraya, o levhanın yanına ne astılar aynı zamanda? Genel başkan diye de astılar.
2: Ya, bakın sonra siz o kendinize
0: kaldırıldı.
1: Onu da astı, onu da astı. O, yani biri, böyle bir ikililik var. Çift başlılık var.
2: Ama paralel şunu söylüyor şu anda. Yani o genel başkan yazan tabela kaldırıldı ama grup başkanı olan kaldırılmadı.
0: Ama resmi çünkü o.
2: Meclis onu teyit etti mi demek
0: evet,
2: istiyorsun?
0: Evet teyit ettim. Yoksa nasıl
2: ama itiraz ondan sonra geldi zannederim.
1: Arka planda bakın meclis başkanı bu kişinin nasıl seçildiğiyle ilgili oradaki kısma bakmıyor. Ama bu parti tüzüğüyle alakalı, parti tüzüğüyle ilgili bir sorunun olduğunu meclis başkanına ifade ediyor. Diyor ki, siz burada şunu kaçırıyorsunuz. Bu şuna benzer. YSK işte bir yerde bir seçim, işte delege seçimi mesela. Hı hı. Ne yaptım? Delege sonucunu kabul etti YSK. Fakat mahkeme kararıyla ne oldu? Geri dönüş oldu. Burada da parti tüzüğünü atlıyorsunuz, görmemezlikten geliyorsunuz. Esas parti tüzüğünün nasıl seçileceği grup başkanının belirtiliyor. Ya ben bir konuşayım, böyle olmaz ama ya. Bakın dört kişi konuşuyor ama ben bölünerek, parçalanarak. Ya
0: Allah aşkına.
1: Toplumun aydınlanmasını istiyorsunuz.
2: Beni affedin.
1: Ben ama
2: dürüstlük şiarımdır. Herkes bölünerek, parçalanarak
1: ama
2: konuşuyor.
1: Ben böyle
2: ben şimdi herkesi böleceğim çünkü reklama gitmem gerekiyor.
1: Hayır şunu anlatayım bölünmeden. Tekrar ifade edeyim. Siz partide bir grup başkanını seçersiniz. Sınıf başkanı da gibi seçildi. Parti tüzüğüne aykırı bir seçim gerçekleşti ve bunu resmi olarak gidip ilan edildi. Ama meclis başkanı gidip de bu tüzüğe uygun mu seçildi mi ona bakmadı. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu'nun müracaatı diyor ki parti tüzüğüme göre diyor uygun şekilde seçilmedi diyor. Yani siz burayı atlıyorsunuz. O yüzden o levhanın asılmasının ana sebebi buradaki sorunu görmemekten geldi.
2: Yani parti tüzüğüne uygun seçilmediyse burada itiraz merci meclis midir? Yoksa
1: meclis,
0: mahkeme
1: bakın ben örnek veriyorum. Cemil Çiçek dönemini hatırlayalım. Meclis başkanı nasıl yetkilerini kullandı?
3: Mutlak kararı mı oldu ki grup toplantısında ben konuşacağım sen konuşacaksın kavgası oldu? Allah aşkına örneklendirirken de biraz sağlıklı bir
1: ya ben sağlıklı
3: verelim.
1: Konuşuyorum. Sen de sağlıklı biraz oturursan buna sevinirim. Siz yani, böyle sürekli bir itibarsızlaştırma.
3: Herkese burada sataşıyorsun. Reklama gireceğiz. Bak, sakin kalmaya çalışıyorum. Herkese sataşıyorsun. Tuhaf yorumlar.

0: yorumlar yapıyorsun.
1: Benim
0: lütfen sen de biraz söylediğini önce zihninden geçir, ondan sonra ağzından dök ya. Nedir bu saçma sapan sabahtan beri? Sen bir A dediğini ertesi dakika B diyorsun ya.
1: Ya itici konuşan sizsiniz.
2: Reklama gitmem gerekiyor. CHP Parti hadi bir reklama gidelim. O arada sakinleşelim. Dönüşte devam edelim. Bir reklam.
3: Pirantek'le devam edecek. Pirantek benimle hep.
4: Arkadaşlar, İstanbul'a güvenli işimizi yaparken.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.
3: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
2: Kısa bir aradan sonra açık ve net devam ediyor. Şimdi konuklarımızla konuşuyoruz CHP'de grup toplantısı krizini ve yansımalarını. Kerem Hocam ya biz bunları bütün buraya döndük dolaştık günlerdir. Niye konuşuyoruz?
6: Şunun için konuşuyoruz. 2008 küresel finans krizinden sonra bu küresel finans krizi aslında 80 yıla yakın bir süre, şu anda 2025 itibariyle bunun 80 yıl olduğunu söylüyoruz. 1945 tarihli Amerika'nın hegemonyasında kurulmuş olan küresel düzenin çatladığı dönem olması itibariyle orası çok garip bir kırılma noktası. Şöyle ki bugün temelde baktığınız zaman dünyada uluslararası siyasetin kanaat önderleri veya ağırlık merkezleri arasındaki ideolojik kapışmada 3 tane senaryo var. Senaryodan bir tanesi hem narsist hem de aynı zamanda aşırı ne diyelim aşırı kendilerini yani beğenmişlik anlamında bir noktada olan batıcı bir siyaset ağının Türkiye gibi ki bunun içerisinde 7 tane ülke var. Türkiye gibi son 15 yılda dünyada orta güç konumuna gelen ülkelerin bundan sonra yeni kurulacak olan küresel düzende masada söz sahibi olmasını o kibirle, o hasetle reddetmeleri konusu. Birinci büyük problem bu. Onlar açısından. İkinci grup diyor ki o da çok enteresan. Diyor ki artık bu ülkeler orta güç. Yani savunma konseptleriyle, ekonomileriyle, üretim kapasiteleriyle, bulundukları coğrafyada uyguladıkları çok kapsayıcı politikalarla bunlar artık orta güç. Bunun artık geri dönüşü yok. Yani o birinci kibirli ve nobran ekibin aksine bu ekip biraz daha gerçekçi. Onlar da diyorlar ki tamam ama artık orta güç olmalarını kabulleneceğimiz bu ülkelerde mümkün olduğu kadar bizimle birlikte hareket etmeye yakın siyasi figürler olsun, siyasi aktörler olsun. Üçüncü grup ise Türkiye gibi bu 7 tane ülkenin gerçek manada orta güç olmasını Atlantik'le yaklaşık bir 80-90 yıldan beri birikmiş olan rövanşı belki bir sürece dönüştürmek adına hareket eden grubu oluşturuyor. Burada Çin ve Rusya gibi ülkeler var. Ben yaklaşık bir 10 yılı aşan bir süreden bu yana

0: çeşitli makaleler, akademik makaleler ve gazete makalelerinde bu söylemiş olduğum yeni küresel düzenin kurulması ile ilgili süreçte iki tane ülkenin aslında bu iki ayrı blok arasında ki kapışmada tercihlerinin bloklardan bir tanesini öne çıkaracağını ifade etme gayretindeyim. Bunlardan birisi Türkiye, birisi Hindistan. Hindistan temelde bakıldığı zaman uzun zamandan beri Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin radarında. Sayısız defa ziyaretler söz konusu oldu. Fakat genel manada Trump yönetimi göreve geldikten sonra Trump yönetimi Hindistan'a ilk etapta ciddi bir mesafe koyunca Rusya'dan petrol alıyor vesaire diye Çin ve Rusya bir miktar bundan yararlanmak istediler bu imkandan ve Hindistan'ı yanlarına çekmek için 2025'in Eylül'ünde Çin'in ev sahipliği yaptığı iki toplantıda bunlardan bir tanesi Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüydü. Öbürü de İkinci Dünya Savaşı ile ilgili olarak Çin'in bir kutlama töreniydi. O daha askeriydi. Ona Kuzey Kore Devlet Başkanı falan da geldi. Orada Russia, India, China, RIC denilen model içerisinde öyle bir üçlü birliktelik. Herkes hatırlar o görüntüleri. Evet. İşte Putin, Modi ve Xi gülüşüyorlar vesaire falan filan. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ocak 2026'da pat Trump dedi ki biz Hindistan'la anlaştık. Hindistan'la yeni bir süreç başlıyor. Bunun açıklanmasından bu 26 Ocak'ta açıklandı. 26 Ocak'taki bu açıklamadan sonra bir anda Modi İsrail'e gitti. Katil Netanyahu'yla biraz dozacı kaçmış aşırı gülümsemeli fotoğraflar. İki gün sonra da İran Savaşı başladı. Evet. Yani şimdi bunlar birbirinden kopuk hikayeler mi? Tekrar geri sarıyorum. 2010'da bu birinci ekip yani bu Atlantik tarafındaki Nobran, Cibirli ve kendilerinden başka dünyayı kimsenin dizayn etmesine asla rızaları olmayacak olan bu enteresan ekip dediler ki eğer Türkiye ile birlikte çünkü o zaman herkes hatırlasın 2008 itibariyle tam küresel finans krizi yaşanırken Çin'in ve Rusya'nın çağrısıyla BRIC kurulmuştu. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin. Sonra bunu 2009'da Güney Afrika'yı da eklediler. Oldu BRICS. İşte oradaki o gruplaşmayı zaten takip ediyoruz. 2010 yılında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutlak kararı sonrasında gelip gerçekleştirdiği o çok anlamlı konuşmada işte geçmişteki süreçlerle ilgili olarak ne demişti kendileri? Ne yapmamız gerekiyor?
1: Yeni dünya düzeni.
0: Yok o şey hani hesaplaşma denmez de ne denir? Dedi ya.
1: Arınma hani, mı?
0: Af diliyorum falan dedi.
2: Helalleşme.
0: Çok özür dilerim. FETÖ meselesinden bahsetti. Hı hı. 2010 yılında bu dediğim Nobran, Kibirli ve kendilerinden başka yeni küresel düzenin tasarımına asla kimsenin karışmasını istemeyen grup en önemli aparatları olan bir NATO Gladio aparatı olan ve dünyanın en tehlikeli terör ve istihbarat örgütlerinden birisi olan FETÖ'yü kullanarak Sayın Deniz Baykal'a bir operasyon yaptılar. Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar birikimiyle geçmişi tarayarak aslında o süreçlerle ilgili olarak belki hakikaten bir helalleşme ve yeniden değerlendirme
3: helalleşme
0: yapıyor.
3: Dediğinde bunu mu?
0: Bu onu da söyledi çünkü ben af diliyorum dedi. FETÖ'nün partinin içerisine sızmasına şey yapamadım dedi.
1: Ama kendisinin gelişiyle ilgili değil siz öyle
0: kendisinin
1: bir söylediniz
0: gelişiyle
1: ki.
0: Gelişiyle ilgili bir şeyden söylemiyorum zaten.
1: Kemal Bey'i getiren kişi Önder Sav'dır. Önder Sav'ın
0: ben Kemal
1: televizyon programında Kemal Bey'in gelmek istemediğini fakat Önder Sav'ın ısrarla ya. Onu ikna
4: Murat
1: ettiğini
4: Bey.
1: Süreci anlatıyor.
4: Ay, Murat Bey,
1: siz,
4: böyle
1: Deniz siz Baykal'a, öyle bir söylediniz ki sanki Kemal Bey'i FETÖ'ye
0: getirdi. Hiç öyle bir şey demedim. Bakın hep böyle bir yakıştırma yapıyorsunuz söyledik.

0: dediklerimize de konu o değil. Bakın ben ondan sonra da FETÖ'cüler Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi diye garip bir şey söylesem haklısınız. Ben öyle bir şey demiyorum. Deniz Baykal'ı FETÖ'cüler götürdüler diyorum. Ondan sonraki parti içerisindeki, sonra Kemal Bey de diyor ki evet parti içerisine benim de dönemimde sızmış olan FETÖ'cülerle keşke fark etseydik diyor. Kendisi de söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cüler seçti demiyorum.
1: Kendisinin genel başkanlıktan sonraki süreci bahsediyor.
0: E tamam işte tamam ben de...
1: Kendisi de söylüyor derken yani sanki o geçiş aşamasını
0: beni FETÖ'cüler seçti demiyor ki Kemal Kılıçdaroğlu zaten. Yani konu o değil.
1: Siz öyle bir bağlaç kurduğunuzdan...
0: Öyle bir şey kurmuyoruz lazım. İşte temel problem o Murat Beyciğim. Yayından başından beri temel sorun o. Biz öyle şeyler kurmadığımız halde siz nedense yani hiç söylemediğimiz bir şeyi söylüyormuş gibi yapıp bence daha fazla zarar veriyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cüler seçtirdi diye niye öyle bir şey söyleyelim?
2: Siz öyle bir şey söylemediniz.
0: Ama Deniz Baykal'ın...
2: o sürece dair.
0: Deniz Baykal'ın...
2: PKK'la.
0: Ne diyelim? Dünya duruşu itibariyle demek ki ekarte edilmesi gerekiyordu. Bu Sayın Kılıçdaroğlu da bilmem ne anlamında bir şey söylemiyoruz. Sadece Deniz Baykal noktasında bir şey söylüyorum.
3: Tespit yaptınız.
0: Tespit yapıyoruz burada. Akademik tespit. Ya bunların hepsi konuşuluyor. Tezlere konu oluyor vesaire. Ondan sonra bu süreç giderek bu Nobran ekip tarafından gaddarlaştı. Mesela Obama ilk başkanlık döneminde Türkiye konusunda bu kadar sert değildi. Ama Obama'nın etrafındaki bu son derece tehlikeli sonrasında evangelizme, efendim siyonizme giderek daha fazla uzanan bu tehlikeli ekip Obama'nın politikalarını da zehirlemek suretiyle müthiş bir Türkiye düşmanlığı çıkardılar. O Türkiye düşmanlığı bizi Gezi olaylarına kadar getirdi. Şimdi o nedenle Türkiye'nin iç siyasetinde yaşanan süreçlerde farkında olmamız gerekiyor ki evangelistlerle ve siyonistlerle bir takım küresel çıkarlar içerisinde hareket etmekte olan bir grup ultra küreselci neoliberalle söz konusu aynı Atlantik İttifakı'nda yükselen Tucker Carlson dahil olmak üzere Amerika'da veya Avrupa'da bu siyonistlerle ve evangelistlerle de birlikte hareket eden bu ultra neoliberallerin gerek Amerika gerekse Avrupa siyasetinden tamamıyla uzaklaştırılması ve temizlenmesi anlamında beklenti içerisinde olan bir de yeni sağ hareket var. Neticede bu söz konusu 80 yıllık küresel düzen içerisindeki bu küresel iktidar mücadelesinin ekipleri arasındaki bu rekabet açısından baktığınızda bunun Türk siyasetine yansıması olmaması mümkün değil. Tekrar vurguluyorum. Çünkü Türkiye gibi artık tartışılması mümkün olmayacak şekilde netlik kazanmış olan bir orta güç ülkenin bundan sonra yapacağı uluslararası siyaset alanı ile ilgili yeni küresel düzenin kuruluş masasına oturan bir ülke olarak yapacağı tercihler dünyanın geleceğinde, dünyanın siyasi geleceğinin şekillenmesinde de çok önemli bir rol gösterecek. O nedenle biz şu anda bunun da yansımalarını görüyoruz Türkiye'ye. O sancıları da görüyoruz. Onu da göz ardı etmemek lazım.
2: Teşekkürler. Bu arada o ifade tam olarak şöyle. Benim bu millete, cefakar örgütümüze bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti, aydınlık geleceği için başlattığı o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, millet dedikçe, kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Yani Sayın Kılıçdaroğlu da teyit ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu beni FETÖ'cüler seçtiği teyit etmiyor. Bu sürecin içinde ta 1950'lerin sonlarına itibaren Türkiye'nin içerisine yerleştirilmiş olan bir NATO Gladio operasyon aparatı olan ve dünyanın en tehlikeli terör ve istihbarat örgütlerinden bir tanesi olan FETÖ'nün de bu kadar tehlikeli bir örgüt olarak CHP'ye sızmasını şimdi bütün süreci geriye doğru sardığımızda

0: görüyorum ve dolayısıyla da bunu zamanında yeterince fark etmediğimden dolayı da tüm teşkilatımızdan özür diliyorum diyor.
1: Boynumda beslemişim diyor, daha ne desin?
0: Evet, yani hani onu teyit ediyor zaten Sayın Kılıçdaroğlu. O yüzden şeyleri birbirine karıştırmayalım. Yani konunun özüne baktığınız zaman bunların hepsi birbiriyle zincirleme reaksiyon bağlantılı konular. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu belki şunu da demek istiyor. Kendisi 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminden sonraki belli bir dönemde Yeni Kapı'ya da katılmak suretiyle bir duruş içerisindeyken belki de işte partinin içerisine belki intikal etmiş olan ve bugün özür dilediği FETÖ'cüler nedeniyle sonra belki Sayın Kılıçdaroğlu döndü. Onların etkisiyle dedi. Tiyatro dedi belki. Ve belki bugün diyor ki ulan işte bak bunlar bana tiyatro dedirtmiş.
1: Ama altını da doldurması gerekiyor.
0: Evet. Kimse ama yani onlar. Şimdi bu bir süreç. O nedenle yani şimdi burada Türkiye'nin kuzeyle, güneyle, doğuyla, batıyla giderek daha bağımsız bir dış politika inşa etmesini milim, mikron kaldıramayacak, buna dayanamayacak, Türkiye'nin asla böyle bir bağımsız duruş ortaya koymasını tahammül edemeyecek, son derece tehlikeli bir nobran, narsist, teolojik, tehlikeli bir yapı var. Bunların eli kanlı, bunlar yani bir sonuç elde edebilmek için milyonlarca insanın ölmesine tüyleri kıpırdamayacak, evangelizmde terörize olmuş siyonizmin karışımıyla bir sürecin içindeler. Bunun içerisinde Epstein olayı da var, bir sürü başka hikayeler de var. Dolayısıyla süreçleri iyi okumak gerekiyor.
2: Peki.
0: Şu anda Türk siyasetinde yürümekte olan bu kapsamlı süreci dünyadaki yeni düzenin kurulması ile ilgili masa ile ilgili büyük rekabetten kopararak konuşamayız.
2: Paralellik arz eder, o açıdan da bakmak lazım diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir başka çok konuştuğumuz konu Merve Şebnem Oruç. Parti meclisi 11 Haziran'da toplanacak. Geçtiğimiz haftalarda toplanacak denmişti ama toplanmayacağı açıklandı. Parti meclisinde çoğunlukta kim olacak, kim olmayacak, bu çok konuşuluyor. Sizce parti meclisinde ağırlık kimde? Kemal Kılıçdaroğlu topladığına göre onda mı? Ve bir de Özgür Özel ve ekibinin azledilmesi üzerinden yürüyen bir tartışma var. Siz bunu mümkün görüyor musunuz?
3: Şimdi parti meclisi meselesi bir kere geçen haftaydı herhalde YDK toplandı. Mesela YDK'da da ağırlık nerede diye çok merak konusuydu. Benim de en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Çünkü iç disiplin süreci işletilecekse, komisyonlar kurulacaksa, her ne kadar yargı Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlaka sen geri döndün 4-5 Kasım 2023 öncesine döndük dese de benim anladığım kadarıyla bizim konuştuğumuz, benim konuştuğum CHP'lilerde, Kemal Kılıçdaroğlu kanadında da şu var. Biz bir parti için mekanizma işletmek istiyoruz. Ama orada bakacağımız yer zaten o mekanizmanın işleyebilmesi için parti meclisi, sizin dediğiniz gibi YDK vesaire. YDK'da aslında şeyi gördük. Kemal Kılıçdaroğlu tarafının görece biraz daha ağır bastığını gördük. Yani o kararların geçiş sürecinde. Ama parti meclisi meselesi biraz daha net ameli. Bir kısmı ile ilgili bazı soruşturmalar vesaire var. Bir kısmı da hakikaten ya kurultayın delege yapısı da iptal edilen 38. kurultayın delege yapısı da bir kere meseleli, sorunlu ki onunla ilgili bir dışarıda bir soruşturma süreci yürüyecek ama içeride de ki kurultaya gitmeme konularından bir tanesi her ne kadar tedbir kararının önce kalkması lazım dense de Kemal Kılıçdaroğlu ve cephesi açısından o delegelerin bir kısmı işte bir taraf ücret verdiyse öteki tarafta aldı durumunda. Yani kime güvenileceği de çok belirsiz. Hal böyleyken ben parti meclisinde şu anda o tabloyu çok net görebildiğimi söylemem. Yani şu kadar kişi şurada bu kadar Özgür Özel cephesinin söylediğine de inanmıyorum bu arada. Çok doğru gelmiyor ama bazı milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinde iyice uçlarda olanları ve rengi

0: Başından beri çok net belli edenlerin dışında parti bölünmesin, bu işi içeride biraz daha suhuletle çözelim diyenler var ise bile zaman içerisinde onlar da artık taraf seçmek durumunda kalıyor Sena Hanım. Mesela yarın. Yarın çok belirleyici olacak dediğimiz konulardan bir tanesi o. İşte bir arbede çıkması. Kişilerin o yaşanacak o böyle fütursuzlukları, haksızlıkları ya da işte fiziksel şiddete varacak böyle durumları nasıl zihinlerinde konumlandıracağı ve nasıl nereye oturacaklar? Yani işte Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak, Özgür Özel mi konuşacak? Ya da işte gördükleri ya bu kadar da yapılmamalıydı. Kimin açısından tutacaklar taraf? Ve bence
1: henüz kararsız ve tarafsız gri mekiller yani, var.
0: Bence diyorsunuz. O arada olan iki tarafa da böyle eşit mesafeli demesem de net kararını henüz vermemiş olan bir grup varsa bile bu yaşanan gerginliklerde yavaş yavaş taraf tutmaya, tarafını seçmeye başlıyor.
1: Sizce hangi tarafa yaklaşıyor yaşanan bu gerginlikleri son iki haftayı şöyle gözünüzün önüne getirdiğimizde?
0: Şimdi şunu beklerdim mesela Kemal Kılıçdaroğlu cephesine arınma sözü çok ağır ve çok ciddi, çok sert bir ifadeydi. Mesela sonrasında işte uzunca bir süre bekledik Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını. Bayramın dördüncü günü bir mesaj vereceği söylendi. Orada da bekledik. Bir FETÖ ifadesi çıktı en ağırlıklı olarak. Ve bir helalleşmeye hocamın da söylediği gibi benzer bir af dilemesi cümleleri geldi. Ama altı dolmadı. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu vekilleri vasıtasıyla mahkemeyle konuştu. Doğru, mahkeme heyetiyle. Şimdi parti içerisinde konuşuyor kapalı kapılar ardında genel merkezde. Ama günün sonunda Kemal Kılıçdaroğlu siyasetçi. Ve ben kayyum olarak gelmeyeceğim demiş bir siyasetçi. Bunu kabul etmiyorum demiş bir siyasetçi. Yani partiye dönüşünü böyle iktidar tarafından atanan birisi değil de ben siyasetçi olarak döneceğim. Bu partinin aslında yani haklı mecru genel başkanıyım diyerek gelen biri ve aslında biz konuşma pratiğini, kürsü becerisini falan çok iyi biliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun halka, topluma, kendi vekillerine, CHP'lilere hitap ederken ne kadar ateşli konuşmalar yaptığını da biliyoruz. Ama çok uzun süredir konuşmuyor. Bu bir tercih mi? Yoksa açıkçası buna bir fikrim yok yani. Yoksa ne orasını da bilmiyorum.
1: Neden konuşmuyor bir süredir?
0: Siyasetçisiniz. Siyasetçisiniz. Topluma bu zamana kadar işte mesela FETÖ meselesi. Demin hocam çok güzel bir perspektif çizdi. Şimdi FETÖ ile ilgili örneğin yani ya bu kadar yakınımıza gelmişler de anlayamamışız. Af diliyorum dediniz ama ne zaman geldiler? Mesela tarih verin. 2016, 15 Temmuz 2016'dan sonra mı? 2023'te mi? 2022'de mi? Genel seçimlere yakın mı? Gezi olaylarından önce mi? Siz gelirken mi? Bir tarih de yok.
1: Ne zaman geldiler? Bir de ben ne zaman bunu fark etti Kılıçdaroğlu? Evet. Onu da açıkçası merak ediyorum.
0: Bunlar yani doğmuyor. Ki şunu da diyebilir. Yani ben grup benim kürsüm mü var ki konuşamıyorum diyebilecek bir durumda da değil. Sosyal medyasının ne kadar çok izlendiği, paylaştığı videoların milyonlarca kişi tarafından takip edildiği, o dinlenmesi falan bunlar hep vurgulandı. Bir banka oturuyorsunuz ve bütün basın size mikrofon tutuyor. Konuşabileceğiniz o kadar çok yer var ki, yazılı açıklama yapabileceğiniz o kadar çok yer var ki, günün sonunda evet mahkeme size bir ünvan verebiliyor, genel başkanlığınızı geri verebiliyor, genel merkezi de geri verebiliyor, ama sonrasında almanız gereken bazı şeyler de siyasetçilerin yapması gereken şeyler, bileğinizle seçmeni size mahkeme geri veremez. Seçmeni ve milletvekillerini size meclis başkanı da veremez. Bundan sonrasını mücadele ederek almanız gerekiyor. Tıpkı arınma söyleyip, arınma evet çok önemli. Bu zamana kadar kaldıraç olarak yargıyı kullandınız, doğru. Ki aslında yargı da sizin bir şekilde şeyde hava yastığınız da oldu. Pek çok dayağı da yedi. AK Parti de hakeza öyle. Ama bundan sonra benim kaldıracım onlar olsun diyerek devam edemezsiniz. Ederseniz... Edebilirsiniz de bu arada siyasette şöyle diyebilir iktidar kanadı da tamam hani CHP'nin böyle gitmesi benim için avantajlı o zaman devam edelim dersiniz ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin de selametini düşünüyorsa kendisi artık konuşmaya başlamak durumunda ben erimenin böyle bir mesela günün sonunda işte Özgür Özel cephesi ya ihraç edilecek ya da kendileri gidecek diyelim ceketlerini alıp gidecekler ikinciye çok ihtimal vermiyorum ama gitmeleri durumunda böyle bir toplu oy göçü beklemiyorum ama konuşmazsanız

0: seçmenin kafasındaki sorulara cevap vermezseniz, ya mesela işte arınma, pavyonlar ifadesi geçti. Yani ar ediyorum konuşmaktan da, yani bizim partimizin meseleleri buralarda konuş. Bununla ne demek istediniz? Kim, nerede, ne zaman yaptığı vatandaş, buna bir örnek verelim Sena Hanım. Gezi olaylarıyla başladı, 17-25 Aralık'la devam etti değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın da o zaman başbakandı ve gerçekten ciddi bir yargı darbesiyle karşı karşıya kaldı. Evet, arka planda ciddi bir süreç işledi mi? Biz bunu özellikle Financial Times'ın vesaire yazdıklarından hatırlıyoruz. Ya işte nasıl müdahale ediyor siyaset, yargıya, işte o oluyor, bu oluyor falan. Ama Cumhurbaşkanı sabah, öğlen, akşam çıktı, vatandaşa anlattı, üşenmedi. Her yerde konuştu, her yerde konuştu ve milletin aklında, vatandaşın aklında yargıda yürüyenin dışında bir 17-25 Aralık şeması, siyasetçi söylemiyle, siyasetçi diliyle anlatılan bir tablo ortaya
1: çok çıkıyor. Önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani bütün dünyanın genelinde siyasetin ve siyasetçinin hitabının önemi, evet, işin özü kısa, net, basit ama çok aynı şeyi defalarca tekrar ederek anlatma.
0: Bütün evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisinin artık anlatması gerekiyor. Yani medyadaki, medyada onun adına konuşanlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Sosyal medyada olanları da biliyoruz. Ama artık hani artık sahne senin Kemal Kılıçdaroğlu. Işıklar senin üzerinde ve ne anlatacağını bekliyoruz.
1: Murat Gezici. Neden görece daha az konuşuyor Kemal Kılıçdaroğlu ve mesela kim konuşacağı çok konuştuk ama ne konuşulacak onu bir türlü konuşmaya fırsat olmadı. Yarın grup toplantısında şayet Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkar ise ne söyleyecek?
2: Şimdi siyasiler popülist söylemler kullanıyordu ama burada da popülist kelimeler duyuyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bir sahneye çıkıp bir ışıkların altında beklemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu parti terbiyesi almış ve partinin tüzüğüne göre hareket eden, aynı zamanda hukuk yönüyle bekleyen bir süreci takip eden bir isim. Ve Sayın Kılıçdaroğlu bu sürecin dışındaydı. Hiç konuşmadı. 2,5 yıl boyunca hiç konuşmadı. Geçen bayramlaşma merasiminde ilk defa konuştu. Bir öz eleştiri yaptı ve öz eleştiriyle başladı. Yani düğmenin ilkini iliklerken doğru iliklediğini ve bunun devamını gördük. Bugün Faik Bey'in de bu yönde bir açıklama yaptığını görüyoruz. Burada hukuk baz alınıyor. Yani eksen hukuk üzerinden inşa edildiğini görüyoruz. İşte Kemal Bey'e deniyor ki neden ifade vermeye gitmedi? Neden sürece dahil olmadı? Kemal Bey bu sürecin içerisinde olmayı istemedi. Partinin kendi içinde bu sorunları çözmesi için bekledi. Ve hukukla ilgili bu süreci de daha şeffaf bir şekilde bakılması yönünde arınma çağrılarında bulundu. Şöyle bakmak gerekiyor. Bu arınma çağrılarının neyine ve neden ve nesine karşı çıktıklarını ortaya koyamadılar. Değişim dedikleri baktığınız zaman aslında Kemal Bey'in dönemiyle beraber varlığını sürdüren bir yapıdan bahsediyoruz. Bu kişilerin değişimci olduğunu görüyoruz. Değişen aslında bir paradigma ortaya koyamadıkları, sadece değişimin Kemal Bey'in gitmesiyle oluşabileceğini gösterildiğini görüyoruz. Burada partinin kendi meşruiyetini ilan etmeden iktidara yürümesi mümkün değil. O yüzden temiz bir siyaset, yani doğrunun yanında mısın, temizin yanında mısın? Aslında böyle bir yol ayrımına giden bir parti içerisindeki bir yapı var. Doğrunun yanında olarak ifade edilen bu söz doğru değil esasında. Doğru olan temiz kalabilme ve temiz olduğunu ifade edebilmek. Örneğin geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Deniz Baykal'ın döneminde Gaziantep Belediye Başkanı yolsuzluklarla ilgili anıldı. O dönemde parti üyeliğini askıya almıştır, arınmıştır ve geri dönüşler gerçekleşmiştir. Ama şu an baktığımız zaman hukuk konusunda devlete itaatsizlik sürecinin oluşturulduğunu, önümüzdeki süreçte bunu daha net göreceğiz. Çünkü o küreselci yapı, emperyalist yapı diye tırnak içinde ifade ediliyor ama bu somut bir şekilde küreselcilerin bir paradigması var. Sivil hareket oluşturuluyor. Yani devletin kurallarına, devletin yasalarına aykırı davranma sürecinin geçen haftadan itibaren gördük. Kural tanımamazlık. Örneğin bugün bazı haberler okuduk, işte cezaevinde yatan kişilerin

0: işte şu tür bir süreç inşa edilmesi gerektiğini ifade ediliyor. Burada işte mahkeme kararının getirildiğinde önce okuyor, sonra ne yapalım diye düşünüyorlar, sonra bir video çekelim, tekrar getirtelim mahkeme kararını ve yırtalım. Böyle bir popülist söylemle devlete itaatsizlik üzerinden bir siyaset
1: tebliğ
0: yapılıyor.
1: Tebliğ için mi diyorsunuz? Ne için dediğinizi tam anlayamadım. Mahkeme kararı.
0: Mahkeme kararı.
1: Tebligat için mi söylüyorsunuz?
0: Kurultayla ilgili, kurultayla ilgili somut.
1: Özgür Özel'in yırttığı
0: tabii,
1: işte tebligat.
0: Somut olan kanıtların yok sayıldığını oluşturmaya çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu arınmak kavramında neye ve niçin karşı çıktıklarını söyleyemiyorlar. Ve bu arınma paradigmasının daha da genişleyeceği, orta ve uzun vadede daha da detaylanacağını görüyoruz. Ama Özgür Özel'in halen sırf iktidar olmak için her şeyi mübah gören, Sayın Erdoğan'ı yenmek, her şeyi yapabilmek anlamına geliyor paradigmasını oluşturarak Sayın Erdoğan karşıtlığından, Sayın Erdoğan karşıtlığı üzerinden devlet karşıtlığıyla bir propaganda götürülüyor. Bu iç huzuru bozabilecek bir yapıya dönüştürebilir. Bunun örneğini kural tanımamazlık, hukuku tanımamazlığı şöyle bir örnek verebilirim. Özgür Özel bu yolsuzlukla ilgili suçlamalar karşısında verdiği bir cevap var. Sayın Kılıçdaroğlu herkesin hesap vermesi gerektiğini, yani arınması gerektiğini kanun önünde ve parti tüzüğünde arınması gerektiğini altını çizdi. Fakat Özgür Özel Bey buna çok hızlı bir, proaktif bir şekilde cevap verdi. Yaklaşık 11-12 gün önce. Kendi kızının hırsızlık yapmış olsa dahi onun arkasında duracağını ifade etti. Bu şekilde savunma aslında temelde bir sorunu ortaya çıkartıyor. Yani sırf iktidar olabilmek için her şey mübah olarak görmemek gerekiyor. O yüzden ben Sayın Erdoğan'ı seçimde sandıkta yenmek için küreselcilerle de işbirliği yaparım, Yunanistan'la da işbirliği yaparım mevzusuna geliyor. Bunun somut bir örneğini yakın tarihte gördük. Geçen hafta Sayın Özgür Özel Türkiye'yi şikayet etti. Nereye şikayet etti? Marjinal bir gazeteye, Amerika'da. Ve çok ilginç bir kelime kullandı.
1: Newsweek makalesini evet, diyorsunuz.
0: Bu gazete anlamlı bir gazete, bir şikayet alanı olarak
2: marjinal.
0: Burayı açtı.
2: Burada, marjinal mi?
0: Burada,
1: Newsweek.
0: Burada şöyle bir kelime kullandı. Türkiye'de özgürlüğün, demokrasinin güvenlik sorunu olduğunu söylüyor. Ve bunun sonucunda Doğu Akdeniz güvenliği tehdit altındadır diyor. Avrupa'nın güvenliği tehdit altındadır diyor. Karadeniz, NATO tehlike altındadır diyor. Yani ifade ettiğimiz Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'le ilgili çok yerli ve milli davranıyor. KKTC'ye gidip çok önemli açıklamalar yapmıştır. Doğu Akdeniz kırmızı çizgimizdir demiştir. Sayın Erdoğan'la ve merkezdeki milli siyasi partilerle aynı yönde hareket etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bu yönde hareket etmiştir.
3: Özellikle tezkere konusunda
0: Özgür Özel, Özgür Özel Türkiye'yi şikayet ederek NATO'nun güvenliğini istiyor size diyor. Doğu Akdeniz'i vereceğim diyor aslında.
1: Peki
0: Doğu
1: o
0: Akdeniz
1: halde bu
0: nedir?
1: Önemli bir soru.
0: Bizim milli sınırımızdır. Libya ile olan anlaşmayı belki de feshedecektir iktidar olduğunda. Doğu Akdeniz'in özgür kılacağım anlamı neye işarettir? Yani ifade etmek istediğim Özgür Özel'in tek mübah gördüğü konu iktidar olmak için her şey mübah görüyor. Bu aslında bizim şöyle okumamız gerekiyor. Özet şunu söyleyeyim son cümle. Bu küreselcilerle Türk milliyetçilerin aslında savaşı olarak okumak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde.
1: Şöyle bir soru sordu Ferhat Murat. Daha önce tezkereye hayır o dönemlerde çok konuştu.
0: Tezkere evet.
1: Bir, o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir yaklaşım değişimi mi vardı?
0: Kemal
1: o
0: Bey,
1: zamanki durduğu yer mi farklıydı?
0: O dönemi hatırlıyorum. Yani aldığımız bilgiler şurdu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türk askerinin dışarıda hayatını kaybetmemesini arzu ediyordu. Çatışma ortamında gergin bir sürecin içinde olmaması gerektiğini ama Libya ile Türkiye'nin anlaşmasını desteklediğini ilan ediyordu. Doğu Akdeniz güvenliğini açısından Libya anlaşmasının çok kıymetli olduğunu söylüyordu. Bakın ilk defa

0: siz belki burada söylemediniz ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun Aralık ayında iki tane önemli makalesi yayınlandı. T24'te. Çok önemli. Baktığınız zaman o küreselci dünyayla ilgili önemli mesajlar vermiştir. O mesajlardan bir tanesi Türkiye'nin çok boyutlu, çok denklemli dış siyasetini bir şekilde desteklediğini görürüz ve Çin'le ilgili önemli bilgiler verdiğini görüyoruz. Ve bunu ilk defa söylemiyor aslında. Orta Doğu politikalarında da Orta Doğu ile ilgili bir iktisadi bir anlaşmanın yapılmasını öneriyordu. Yani Suriye, Irak, İran bölgesine Türkiye'nin de içinde olduğu iktisadi. Çünkü emperyalist yapının Orta Doğu'da hareket alanı oluşturmaya, terörle işbirliğine karşı bir alternatif oluşturulmasını istedi. Ne zaman bunu önerdi? Yıl 2017 döneminde bunları önerdi. Yani genel olarak bunları ifade edebilirim.
1: Teşekkürler. Can, burada şimdi mesela Özgür Özel tarafı ne söylüyor? Onu merak ediyorum. Bir, Özgür Özel çıksa kürsüye ne konuşacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla ilgili Müslüm Sarı'nın hiçbir şey gizli kalmayacak ifadesi var CHP sözcüsünün. Ve parti içerisinde son dönemde yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirecek diyor. Peki Özgür Özel?
2: Öyle. Şimdi öyle bir tablo çizildi ki Özgür Özel Türkiye'de milli güvenlik sorunuymuş gibi bir tablo. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: Amerika'ya şikayet başkanı etmedi mi Türkiye'yi?
2: Ben başlamadan bak sözümü kesiyorsunuz. Ben hiç konuşmadım
0: sizinle. Tamam, gazeteyi ne olarak okuyorsunuz siz?
1: Peki mesela makale bir şikayet
0: mi? Çok deneyimli bir gazetecisiniz. Yani Ergenekon balyoz davaları sürecinde takip eden ve müdahil olan bir isimsiniz. Şimdi sizce Özgür Özel'in Amerika'ya verdiği bu demeç doğru mudur?
2: Şimdi 2020 yılında Kemal Kılıçdaroğlu da bir gazete, İngiliz gazetesine yazmış. Sayın Cumhurbaşkanı'na diktatör demiş. 2024 yılında 2019 yılında yazmış Alman gazetesine. Türkiye'yi şikayet et. Bunlar oluyor normal. Yani hatta eleştiriyorduk burada. Ya Avrupa'ya işte Türkiye Partisi olacağız. Çok çok sert eleştiriler de yaptık Kemal Bey'e, Özgür Bey'e de yaptık. Hani dışarıya Türkiye'yi şikayet etmeyin falan. Bunlar oluyor. Çünkü bu ki genelde Türk siyasiler Avrupa'ya, işte Avrupa Birliği, Türkiye'yle Avrupa Birliği ilişkilerini anlatabilmek için, işte biz hala Avrupa Birliği'ni istiyoruz diyebilmek için zaman zaman bu tür makaleler yazar. Bazen şeyini aşar, amacını aşan ifadeler kullanabilir. Olabilir, bu siyaseten normaldir. Avrupa'yla iyi geçinmek bir siyasi tarzdır. Ben eleştiririm, ben ona karşıyım ama bu yapılabilen bir şey. Buna itiraz...
1: Burada Newsweek bir Amerikan merkezli, yani Avrupa'dan çok... O
2: Kemal Bey de
0: Amerika dedim ben de.
1: Kemal, yok, sizin için demedim.
2: Ben de Kemal Bey de
0: Avrupa'yı da Avrupa'nın güvenliğinin de tehditte olduğunu söyledi o yazının içerisinde.
1: Yazının içerisinde evet doğru söylüyorsun.
2: Şimdi FETÖ ile mücadele şöyle yapılır. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde Kemal Bey kanun hükmünde kararname ile mesleklerinden atılan FETÖ'cüleri geri mesleğe alacağını ifade etmişti. Mesela yani Türk devletinin
0: hepsini ifade etmiyor. Mağdur olanlar var.
2: Türk devletinin işte terörle iltisaklı diyerek meslekten attığı kişileri tekrar mesleğe alma gibi bir sözü vardı Kemal Bey'in. Mesela buna karşı Kemal Bey bugün ya ben orada yanlış yapmışım. Burada bir özeleştiri veriyorum. Bak,
0: orada,
2: doğru değil de
0: orada Kemal
2: diyor
0: Bey şunu söylüyor. Diyor ki mesela, kızını ya da çocuğunu onların okuluna yollamış. Ya da Bankasya'da kirasını ödemek için hesap açmış. Mağdur olan bununla ilgili yüz binler var.
2: Tamam. Onun yanıtını Kemal Bey ama ben
0: söyledi Kemal Bey o dönemde.
2: Siz Kemal Bey'seniz söyledi. Tamam, hani Kemal Bey size ya, yetki verdiyse benim adıma Murat Gezici.
0: Ama siz iftira
2: ekranlarda iftiram atıyorum.
0: Ya bu adam söyledi ben dedi bu tür tamam, mağdur olanlar var dedi.
2: O zaman şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Kemal Bey 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz darbe girişimini işte kontrollü darbe ve tiyatro diyerek tanımlamasını yaparak FETÖ'cülerin tanımlaması bu. Biraz meşrulaştırdı. Bakın hani meşrulaştır demiyorum da biraz meşrulaştırdı. Çünkü siyaseten meydanlarda bunu söyledi. Kontrollü darbe dedi. İşte bu bir tiyatrodur dedi. Hatta şunu söyledi. Dedi ki bu darbeyi dedi aslında dedi hükümet biliyordu AK Parti.

0: Parti bunu bildiği halde bu noktaya getirdi dedi. Şimdi bu siyaseten söylenebilir. Biz o zaman da dedik ki çok sert eleştiri.
1: Söylenebilir bile dememiz lazım.
0: Hayır, şunu diyorum. Dikkat bir siyasetçi aşırı sert söylemlerle eleştiri yapabilir. Bu doğal. Ama bir FETÖ ağzıyla konuşamaz. Şimdi kontrollü darbe demek. 251 vatandaşımız şehit olmuş. Meclise bomba atılmış. Kontrollü darbe demek. Tiyatro demek. Şimdi bunun özelleştirisi de verilebilir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıktığında şunu diyebilirdi. Ben bunu söyledim ama arkadaşlar kandırıldık. Ben de kandırılmışım. Hepinizden özür diliyorum. Bakın ben o zaman FETÖ, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine sızan FETÖ'yü beraber, hep beraber Kemal Bey'le beraber araştırırız ve ifşa da ederiz. Deriz ki evet, bir, nasıl Sayın Cumhurbaşkanı evet hata yapmış, hata yapmışım, milleti affetsin dedi ve milleti affetti. İki defa, üç defa daha seçti. Yani bu öz eleştiri hep karşı tarafa eleştiri yaparak olmaz. Öz eleştiri yapılır. Kendini bir eleştirirsin, yaptığın yanlışları söylersin. Evet ben burada hatalıydım dersin ve milletten özür dileyerek o isteyebilirsin. Bu da bir yöntemdir. Şimdi bütün her şeyi kenara bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani Kemal Bey'in bu söylemleri, çünkü bu bir gününle bir günü çok tutmuyor ne yazık ki siyaseten.
2: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu. Mesela ona da örnek vereceğim. Yine Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde altılı masanın dışarıda bir altılı masanın da bilmediği bir anlaşma yapıldı Zafer Partisi ile. Hatta Kemal Bey Halk TV'de o dönem canlı yayında bu iddia soruldu. Dedi ki hayır dedi, ben bir anlaşma yapmadım Zafer Partisi ile. Zafer Partisi Genel Başkanı da çıktı, Twitter'ından yaptığı ıslak imzalı anlaşmayı yayınladı. Bakın yani birinci dakikasında yalanlandı. Halk TV'de ben böyle bir anlaşma yapmadım dedi ama Zafer Partisi Genel Başkanı hayır sen bana İçişleri Bakanlığı'nı, MİT Müsteşarlığı'nı, yani orada bir de kurum bölüşülmüş. Kurum bölüşülmüş, bürokrasi bölüşülmüş, işte kimine 60 bürokrat verilmiş bilmem, şu partiye işte bakanlıklar dağıtılmış. Şimdi böyle bir siyasi tarzın içinde Sayın Kemal Bey'in bu eleştirilerini ben ne yazık ki haklı olarak göremiyorum. Şimdi yarın, bugün mesela bugün yaptığı açıklama, hani bir günü bir günü tutmuyor diyoruz ya, bir gün önce, 10 gün önce çıkıp hepsiyle hesaplaşacağım, arınacağız diyorsun ama bugün attığın tweette kardeşlik, birlik, beraberlik mesajı veriyorsun.
2: Ama az önce siyaseten çok iyi taktik dedin.
0: Siyaseten iyi bir taktik olabilir ama ben bunu eleştirebilirim.
3: Ya hem siyasi,
0: siyaseten taktik olabilir. Bakın, siyaseten
3: Kemal
0: taktik
3: Bey
0: olabilir
3: de
0: ama
3: kötü ağzıyla dün, konuşuyor dediniz. Yani bunları evet, bu kelimeleri evet, kullanmamak evet,
0: bakın,
3: lazım.
0: Bu kelimeyi aynen kullanıyorum. Bakın yani dava açılabilir. Bakın buna, dava açılabilir. Aynen kullanıyorum.
3: Lazım. Yani
0: bakın
3: bu
0: aynen
3: çok
0: kullanıyorum.
3: Ağır bir
0: bakın aynen kullanıyorum. 15 Temmuz'a 15 Temmuz'da kontrol darbe diyorsanız,
3: milli irade mitingine çıkmış biri.
0: Tiyatro diyorsanız FETÖ ağzıyla diyorsunuz. Ben bunu söylüyorum. Dava açılabilir.
3: Bunu söylemiştir geçmişte. Bakın bunu, bu tür kavramlar ben kullanmıştır.
0: Ya, meydanlarda
3: geçmişte
0: söyledi ya.
3: Milli
0: söyledi
3: irade mitingine katılmış
1: ama
3: biri.
1: Ama mitingden sonra kullandı işte. Yani, bu problem var. Yani önce buna, mitinge katılıp
3: bakın, milli irade mitingine katılmış.
0: Ondan sonra
3: devlete görüntü vermiş. Ya ben buraya bir cevap veriyorum. Bir sakin olursanız.
0: Ben Kemal Bey'e söylüyorum. Siz burada, Kemal Bey değilsiniz.
3: FETÖ ağzıyla konuşuyor demek doğru mudur? Doğru mudur? Ben size soruyorum.
2: Ya bir moderatör tamam olarak bana soru sormayın. Kendisi diyor ki evet, ben bu ifadeyi kullanıyorum. FETÖ ağzıyla olduğunu düşünüyorum.
0: Dava açsın bana. Ne diyeyim
2: bir
0: ben
2: dakika diyorum lütfen. Evet, yani dava tabii o dönem herkes. Hayır şimdi bu burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesi. Partimizin içerisine sızmış FETÖ'cüleri tamam göremedim. Helallik istiyorum. Dolayısıyla az önce de konuşuldu. Bu ifadeler ortaya atılırken acaba o dönem bir etkisi olmuş mudur? Bu önemli bir soru.
3: Önemli ama bunları söylemiş birine FETÖ ağzıyla konuşan
0: tabii ki onu söylüyorum. Şunu yani söyleyebilir. Onu ben bunu gerekiyor söylerken yanımdaki FETÖ'cüleri görmemişim. Bunlar FETÖ'cüymüş. Ahmet, Mehmet,
2: yani
0: Hasan,
2: şunu söylemek
0: kimse
2: burada mı bir şerh gerektirir?
0: Evet, bunlar
2: eğer
0: beni böyle yönlendirdi
2: diye.
0: Bunlar beni bu şekilde yönlendirdiği için ben 15 Temmuz'a kontrollü darbe ve tiyatro dedim. Özür diliyorum deseydi evet ben bunu kabul ederdim. Ama hiçbir şekilde kimseye kim FETÖ'cü, kim değil, ne zaman sızmış, hangi tarihte gelmiş,
2: az önce konuştuğumuz soru,
0: bunları ortaya atmadan CHP'ye FETÖ sızdı, biz de bunları arındıracağız. Kusura bakmayın, Aykan Erdemir'i milletvekili yapan ben değilim. Bakın Amerika'da Aykan Erdemir her

0: programda söylüyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları FETÖ'den yargılandı. Ceza da alan var danışmanları. Hayır bak doğru değil. Doğru değil. Bak, tanıdıklarımız da var. Eleştirebilirsiniz yargı kararını ama FETÖ'den ceza aldı. O zaman önce kendi danışmanlarına bir baksın Kemal Bey. Kendi milletvekillerine bir baksın.
1: Tamam zaten helallik istiyor.
0: Helallik böyle istenmez. Helallik şöyle istenir. Denir ki ben Aykan Erdemir'i milletvekili yaptım. Özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden.
1: Belki söyleyecek Can. Şimdi yarın mesela grup toplantısı yaparsa hiçbir şey gizli kalmayacak demiş.
0: Tamam söylerse bu eleştirilerimizi geri alırız. Deriz ki söyledi deriz. Ama bugüne kadar söylemedi. Şimdi bugüne kadar söylemedi ve Özgür Özel ve ekibine biraz önce ısrarlı bir şekilde milli güvenlik sorunu muamelesi yapılıyor. Şimdi milli bir güvenlik sorunuysa bu sorunu çözecek devlettir. Bu çözsünler yani.
2: Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir siyasi Amerika'ya böyle bir demeç vermemiştir. Ya da İngiltere'ye bize müdahale edin dememiştir.
3: Hemen doğrudan müdahale edeceğim. Şimdi mesela yurt dışına yazılan yazılardan bahsediliyor ya. Benim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışına Amerikan medyasına yazdığı hatırladığım ilk yazı ne zaman biliyor musunuz? Dönün bakın. 5 Şubat 2012 The Washington Post. 7 Şubat MİT krizinden 2 gün önce. Ben hakikaten şok olmuştum. MİT krizine de o yüzden çok inanılmaz yani daha böyle alarm olmuştum. Ve şey diyor yani neydi? Türkiye'de muhalefet bastırılıyor baskı altında şeklinde bir yazı. Bakın şimdi o kadar geriye gittim ki 14 yıl önce. Gezi olaylarında Today Zaman'ın Erdoğan eşittir diktatör demesine sebep olan ilk diktatör ifadesi Sosyalist Enternasyonel'de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun diktatör söylemiyle başladı. Sonra dünyaya yayıldı. Ondan sonra kalktınız 17-25 Aralık'ta o tapeleri siz meclis kürsüsünden okudunuz. Bakın yani 2016'ya gelmeye gerek yok. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun af dilemesini samimi buluyorum. Ama af dilerken sadece yanıma gelmişler değil, kulağıma da fısıldadılar ve ben onların dedikleriyle şöyle şöyle hareket ettim demesi de gerekiyor. Bakın siyasette, Türkiye'deki siyasette gerçekten FETÖ'nün bulaşmaya çalışmadığı kimse yoktur eminim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de ana muhalefetin başındayken, yani oradan gelelim, buradan gelelim, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirelim diye değil, önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu etkileyelim diye uğraştı FETÖ, hepimiz biliyoruz. Ve hadi hepsinde durdunuz ama yani 15 Temmuz'da geldiniz işte Yenikapı'daki mitingde evet oradaydınız ve bu herkes için çok önemli bir semboldü. Ama çok hızlı bir şekilde buna kontrollü darbe dediniz. Çok hızlı bir şekilde tiyatro dediniz. O zaman af dilerken öz eleştiri yaparken gerçekten bu kelimeyi çok sevmiyorum ama söylemek zorundayım. FETÖ tarafından kullanıldığınızı da söylemek durumundasınız. Ondan sonra devam edelim. Yani oydu, buydu, şuydu. Ya şimdi mesela atıyorum şimdi çok herkesin bildiği bir şey olduğu için. Ekrem İmamoğlu Samanyolu'nda şu kadar yıl televizyon yorumculuğu, spor yorumculuğu yaptı diye FETÖ'cü oluyorsa Today Zaman'ın kapısına gittiniz, Samanyolu'nun kapısına gittiniz. Onları siz aldınız partiye.
4: Kanal Türk, Bugün TV, Zaman.
0: Ben Özgür Özel'in yarın ne konuşacağıyla ilgili bir cümle bir şey söyleyeyim, şey yapayım, tamamlayayım. Özgür Özel bir partiden ayrılmama adına, çünkü bugün de onu konuştuğum için söylüyorum, her yolu deneyeceklerini anlatıyor, söyleyecek. Yarın da bunu söyleyecek eğer bir grup toplantısı yaparsa. Ama yapamazsa eğer Kemal Bey, CHP Genel Başkanı eğer orada grup toplantısında kürsüde konuşursa şunu diyecek. Çıkacak alana, meclis bahçesine diyecek ki, genel merkezdeki tavrı gibi tırnak içinde söylüyorum onların ifadesi olduğu için. İşte genel merkez nasıl gasp edildiyse meclis salonunda, meclis kürsüde gasp edilmiştir diyerek biz mücadelemize burada devam edeceğiz diyecek. Ancak bu gasp sözü, bunu özellikle Ferhat Murat doğru söylüyor yöntem olarak, bu ihraca doğru gidiyor bu süreç. Yani bir genel başkanın talimatına uymuyorsun ve genel başkanın kürsüye çıkmasına karşı da bir gasp ifadesi kullanarak bir disiplin suçu işlemiş oluyorsun parti tüzüğüne göre. O yüzden bu süreç disiplinle sonuçlanacaktır ve bu disiplinle sonuçlandıktan sonra da ayrı bir parti kurulacaktır. Artık onun ötesinde bir şey
1: mesela çok mümkün gözükmüyor. Mesela şu DSP iddiası var yani DSP'yi ziyaret üzerinden Önder Aksakal'ın teklifi reddettik gibi bir açıklaması var dedi.

0: DSP Başkanı'nın.
1: Evet.
0: CHP doğru. Grup Başkan Vekili Murat Emir teklifi anlaşıldı getirdi deniyor. Öyle bir iddia.
2: Doğru doğru. İki evet, taraf da bunu doğruladı.
1: Peki, yani, Murat Emir Emir evet, bu teklif edilmiş.
0: Neymiş detayı? Bir öğrenelim sonra Ferhat Murat'tan da dinleyelim. Ne?
1: Öyle yani biz bir grup olarak DSP'ye gelelim. DSP'ye üye olalım. Zaten Ekim'de mi? Kasım'da onların kurultayı varmış. Bu süreçte de parti yönetiminde de yer alalım.

0: Yapacaklar kurultayda da aday olup büyük bir ihtimalle işte Özgür Özel genel başkan seçilecek veya işte o ekip orada yönetime girecek. Bu da Önder Bey Merkez Karar Kurulu'na sormuş. Onlar da hayır demiş. Yani bu şey mümkün değil ama şöyle bir öneri sunmuşlar. Hani 5-10 kişi geleceğiz, 20 kişi geleceğiz. Hani biz siyaset alanı bulamıyoruz. Bize de en yakın parti Demokratik Sol Parti buraya katılmak istiyoruz diye gelselerdi diyor. Evet o zaman bunu kabul edebilirdik. O zaman hani gelene git diyemeyiz. Biz burada siyaset yapmak istiyoruz diyen 20 milletvekili, 30 milletvekili olursa buna hayır demeyiz diyor.
1: Peki
0: hayır
1: nasıl gelmişler de reddetme kararı
0: i̇şte
1: almışlar
0: bu,
1: merkez kararı?
0: Partiyi teslim alma değildi. Kurultayda biz de yönetime dahil olalım. Teslim alma biraz onu reddettiği için söylemiyorum ben. Kurultayda parti yönetimine dahil olalım. Biz de parti yönetiminde yer alalım. Ama büyük bir ihtimal o genel başkanlıktır tabii ki. Yani bir de o kadar güçlü gelirseniz, şimdi Demokratik Sol Parti zaten daha da küçüldü, daraldı. Ama bu kadar güçlü bir ana muhalefet partisinden bu kadar güçlü bir kopuşla DSP'ye gelip orayı ana muhalefet partisi yaparsanız doğal olarak o güçlü gelen taraf da kurultayda kazanan taraf olur. O da normaldir. Ama başka bir siyasi parti içine girecekler mi? O işte İyi Parti'ye girilebilir diyorlar. Başka parti, siyasi partiler söylüyorlar. Ama ben onların içine girerlerse bu rüzgarı yakalayamazlar. Yani
1: ayrı bir siyasi parti
0: kurmak dışında başka bir alternatifleri yok. Yoksa bu rüzgarı, bu seçmen rüzgarını bir tek Demokratik Sol Parti'de yakalayabilirsiniz. O da CHP'nin içinden çıktığı için söylüyorum. Yani daha CHP'ye özgü yakın bir parti. Onun dışındaki hiçbir siyasi partide bu rüzgar Özgür Özel'in arkasından gitmez.
1: Sizdeki bilgi partiyi bize verin.
2: Evet şimdi Fatih Atik'in haberi bu öncelikle. İki tarafla da konuşarak teyit ettiği için bilgi olarak paylaşabiliriz. İkisinin açıklamalarını da gördüm. Şimdi Murat Emir CHP Grup Başkan Vekili DSP'yi ziyarete gidiyor ve orada DSP'ye geçişle ilgili bir teklifi ortaya koyuyor ve ardından da Can'ın söylediği gibi kongrede, kurultayda partiyi biz devralalım şeklinde cereyan ediyor. Tabii Önder Aksakal ve onun yönetimi de bunu reddediyorlar. Bu arada tabii Demokratik Sol Parti şu anda Cumhur İttifakı'nda yer alan bir parti. Yani aslında Özgür Özel Cumhuriyet AK Partisi'nden kaçarken bir yandan Cumhur İttifakı'na dahil olmak gibi bir durumu da mı karşımıza çıkaracak? Ayrı bir mesele tabii işin latifesi. Ama şunu söylemek lazım. Yolsuzlukla, rüşvetle, iltikapla, bu iddialarla anılan metres kadroyla, işte belediyeye yaptırılan makam araçlarıyla anılan bir siyasi anlayışın Ecevit'in mirasına böyle bir geçiş yapması ne kadar kamuoyunda karşılık bulabilir? Ecevit'in mirasına ciddi bir leke sürer mi? Bana göre sürer. İkinci bir bilgi paylaşımında bulunayım. Bunu da teyit ettiğim için söylüyorum. Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an genel başkan yardımcısı. 5 Haziran Cuma öğleden sonra saatlerinde Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gidiyor. Öncelikle Ekrem İmamoğlu ile görüşüyor. Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından önemli bir isimle görüşüyor. Bu arada şu detayı da söyleyeyim. Sezgin Tanrıkulu yanında emekli bir askerle, bunun bir astsubay olduğunu belirtelim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tahsis edilen bir araçla Silivri'ye gidiyor. Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından Osman Kavala ile görüşüyor. Osman Kavala ile yaptığı görüşmenin tabii ki içeriğini orada olmadığımız için ve herhangi bir kaydında dışarıda ulaşılamaması durumundan kaynaklı olarak bilemeyeceğimizi burada belirteyim ama Silivri'den çıktıktan sonra bir otelin karşısında yer alan restoranda CHP'li bir grup milletvekiliyle bir araya geldiği ve yeni partiyi konuştuğu ifade ediliyor. İddialar arasında şu var: yeni partinin finansmanı ve yeni partinin Avrupa'daki Osman Kavala üzerinden kurulabilecek bir takım kanallar aracılığıyla legalize edilmesi ve Türkiye'de ana muhalefet olarak buranın dikkate alınması gerektiğine dair destek talebinde bulunduğu ifade ediliyor. Bu da ilginç bir nokta. Tabii bu bize neyi söylüyor aslında? Şunu söylüyor. CHP'de az önce de söylediğim gibi ilk bölümünde programın kalmak gibi Özgür Özel ve ekibinin herhangi bir stratejisi yok. Zaten

0: uzlaşmayı sağlayıp arınma üzerinde bir uzlaşmayı da Ekrem İmamoğlu'nun kabul edemeyeceğini de dikkate alırsak ve Özgür Özel'in arkasındaki gücün de Ekrem İmamoğlu olduğunu çok net bir şekilde görürsek esas noktanın, stratejinin yeni partinin zeminini oluşturmak için bu gerginliklerin ortaya çıktığını, CHP'den ayrılırken CHP'den seçmeni de kopartmak amacıyla CHP'yi yıpratmak olduğunu da görmek gerekiyor.
1: Af buyurun, şu kısmı anlayamadım. DSP'ye gidip DSP'yi devralmak istiyorlar, sonra gidip aynı anda yeni parti mi kurmak istiyorlar?
0: Şimdi birden fazla alternatifleri. DSP zaten
1: yani
0: hayır cevabını verdi.
1: Eğer ayrılacaklarsa, yeni parti kurulacaklarsa, bunun da finansmanı hazırsa neden DSP'ye gidip bizi
0: DSP'nin bir marka gücü var. Ciddi bir seçmen tabanında benzer seçmenlerin geçmişte de oy verdiği ki %21 ile hatırlarsınız, hı hı. 1999'da iktidara gelmişti. Dolayısıyla Ecevit'in mirası var. Kendilerini daha kolay, daha zaman kaybetmeden topluma anlatabileceklerini düşündükleri için DSP'ye gidiyorlar. Ancak DSP hayır cevabı veriyor. Tabii bunun dışında işte Ahmet Özal'ın bıraktığı tek parti gibi, hani tekrar teşkilatlanma süreciyle uğraşmayalım. 41 ilde teşkilatlanması lazım çünkü seçimlere girebilmesi için bir partinin. Bu alternatifler masada duruyor. Ben şu anlamda söylüyorum. Yani DSP'nin finanse edilmesi değil. Hangi partiye geçirecekse veya hangi parti kurulacaksa bunun finansman için Osman Kavala'yla bir görüşme
2: gidilen
0: içerisinde olduğu.
2: Genel başkanlık, cumhurbaşkanlığı, adaylığı, bütün bunların hepsinin devrinden de bahsediyorlardır herhalde. Yani
0: tabii
2: gidip
0: ki, tabii
2: de
0: ki.
2: DSP'ye mevcut genel başkanın liderliği altına gitmiyor
0: tabii ki,
2: kimse.
0: Tabii ki.
3: Tam
0: onu,
3: o sırada,
0: onu söylüyorum.
3: Tam o sırada Almanya'da oy oranını, olası oy oranını %28'e çıkarmış olan AfD'nin dört önemli yetkilisi geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Sankt Petersburg zirvesine davet ediliyorlar. Ve zirvenin yapıldığı günde Ukrayna son zamanların en önemli saldırısını yapıyor Sankt Petersburg'a. Yani dolayısıyla da yani izleyicilerimize sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Şu anda Türk siyasetinde yaşanmakta olan bu süreci takip ederken bir de bir başka frekansta Atlantik tarafında, Batı tarafında siyasette ne olup ne bittiğini de aynı anda takip etmemiz lazım. Yeni seçilen Slovenya Başbakanı, uzun zamandan beri Slovenya Başbakanlık binasında asılı olan Filistin bayrağını indiriyor. Slovenya Cumhurbaşkanı da diyor ki bu bayrak başbakanlık binasına inmiş olabilir ama Gazze'de Filistin'in uğramış olduğu mezalim bitmemiştir diyor. Söz konusu indirilen bayrak aynı ülkede Slovenya Cumhurbaşkanlığı binasına asılıyor.
2: Daha yüksek bir yere.
3: Yani dolayısıyla hani bu süreçlerin hepsini birbiriyle beraber okumamız gereken süreçlerde olacak. Şimdi izleyicilerimizi yormayalım. Hani daha konuyu farklı boyutlarıyla derinleştirmeyelim. Ama Türk siyasetindeki belirli bir siyasi alandaki arayışların mutlaka zaman içerisinde Atlantik siyasetindeki arayışlarla bir iz düşümü olacak. Dolayısıyla Türkiye olarak hem Doğu Akdeniz, hem Mavi Vatan, hem Kıbrıs, efendime söyleyeyim, hem Orta Doğu'nun yeniden yapılandırılması, kapsayıcı kalkınma, bu konuların tümüyle ilgili olarak Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde garip garip şeyler oluyor. Bizi üzen, bizim kalbimizi kıran bir takım gelişmeler oluyor. Ne oluyor? Şimdi tabii Türkiye'nin iç siyaseti doğal olarak yeterince yoğun olduğu için bu programlarda şu anda izleyicilerimizi yormamak adına bu konuları açmıyoruz ama zaman içerisinde Türkiye'de iç siyasetle ilgili taşlar yerine oturduktan sonra kuvvetle muhtemel o konulara dönmemiz gerekecek ve kıymetli izleyicilerimize de bu dışarıdaki meselelerle içerideki meseleler arasındaki irtibatı da tekrar izah etmeye devam edeceğiz.
1: Bu genelde böyle biz içeride işte yarın kim konuşacak, kim ne diyecek, ne olacak?
3: O da hayatın, siyasi hayatın
1: bunun
3: doğalında.
1: Bunun bir parçası, siyasetin içinde var. Ama bir yerde o üst frekans dediğiniz yeri de hakikaten kaçırmamak lazım. Biz bunu
0: kesinlikle
1: maalesef kendi içimizde bir tartışıp başladığımız yere de biraz dönmüş
0: evet
1: olduk aslında.
0: Şimdi Özgür Özel'in zaten bu direnme

0: Görüntüsü altında direnmeme, yeni partinin zeminini oluşturmadaki mesele de aslında gündemi değiştirebilmek. Yani CHP Özgür Özel döneminde neyle anılıyordu? Yolsuzluk, rüşvet, irtikap, belediyelerdeki tuhaf uygulamalar, işte gönül ilişkisi olduğu hanımefendileri, belediye başkanlarının başka belediyelerden ve kendi belediyelerinden kadrolu olarak işe alması, işe gelmemesi, onların makam aracının
1: iddialar
0: gibi iddialar.
1: Bunlar
0: iddialar
1: sadece iddia düzeyinde.
0: Zaten. Başta da iddialar dedim. Dolayısıyla bu olumsuz gündem, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın o havlulu görüntüsü, temiz siyaseti artık ağzına alamayan Özgür Özel ve ekibinin CHP'den mağduriyetle gönderiliyor stratejisini kamuoyuna yansıtmak için kullanabileceği önemli bir fırsattı ve yeni partinin zeminini burada oluşturmak istediler. Ayrılırken CHP'yi yıpratmak istediler. Burada konu üzerinden iktidara yüklenme fırsatı oluşturmak istediler ve mümkünse de sokakları karıştırmak istediler. Yani Allah'tan Özgür Özel'in çağrılarına Türk milleti ferasetle, sağduyuyla karşılık veriyor. İşte ışık açma kapamadan tutun da boykot çağrılarına kadar bütün çağrılarına istediği kalabalığı oluşturamadı Özgür Özel. Biz bunu aslında hafta sonu gerçekleşen seçimlerde de gördük Sena Hanım. Mesela bunu atlamamamız lazım. Sosyal medya üzerinden belirli sayıdaki 40 bin tane olduğu belirtiliyor. FETÖ hesabının yaptığı yorumlar, like'lar, görüntüleme sayıları üzerinden bir analiz yaparsak işte 6 beldede özellikle bir tanesi çok önemli. CHP'nin geçtiğimiz seçimlerde %90 oy aldığı Tokat, Reşadiye, Çevreci. Alevi vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı bir belde yarı yarıya Cumhuriyet Halk Partisi oy kaybetmiş.
2: %96.
0: Sadece 78 oyla seçimi kazanabildi. Tek kazandığı yer burasıydı ve AK Parti oyunu 5 kat arttırdı burada. Şimdi bu sosyolojiyi görmezsek,
1: bir
0: ya
1: şey
0: orası köy
1: bir
0: kardeşim.
1: Belde seçimi tam oraya getirecektim. Bir gösterge kabul edilebilir mi?
0: Şimdi şurası kabul edilebilir. Niye?
3: Anket, çoğu anketteki denek sayısından daha fazla.
0: Şimdi
3: var.
0: Tabii ki onun örneklem yeri, bir sürü detayı var. Ancak bakın CHP bir önceki seçimde %90 civarında oy aldığı bir yerden %45 oy kaybediyorsa, %40 oy kaybediyorsa bu çok ciddi okunması gereken bir meseledir. Hele ki Özgür Özel gidip orada miting yapıyorsa, benim bu adayıma destek verin diyorsa ya da Nevşehir'de, Ürgüp, Mustafa Paşa'da beni seven sandığa gelsin diyorsa ve orada CHP seçimi kaybediyorsa ya da yol üstü beldesi, bakın çok ilginç, Tokat Reşadiye yol üstü beldesinde Özgür Özel miting yaptı. Bir kalabalık toparlandı oraya. Kaç oy çıktı CHP'ye biliyor musunuz? 2. Yani belediye başkanı ve eşi vermiş olabilir. CHP'nin oradaki örgütünün dahi, örgüt yönetim kurulunun dahi oy vermediğini tahmin ettiğimiz 2 oy var çünkü. Böyle bir sonucu siz okuyamazsanız, CHP'de seçmen tabanı Özgür Özel'i işaret ediyor derseniz, sadece o sanal medyadaki, sosyal medyadaki boş algıların, troll hesapların yaptığı bir analize kendi fikrinizi de kurban etmiş olursunuz. Bence bunun çok iyi görülmesi lazım. Evet. Özgür Özel o kadar miting yaptığı yerden 2 oy çıkartabiliyorsa demek ki şuradan bu analizi çok net yapabiliriz. Özgür Özel'in sahadaki, sokaktaki karşılığı aktardığı gibi değil. Veya Alevi vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı Çevrecik beldesinde, Tokat Reşadiye'nin Çevrecik beldesinde Özgür Özel'in belirlediği aday Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak kararı sonrasında geldiğinde %45 civarında oy kaybıyla karşı karşıya kalıyorsa bunu Özgür Özel'in de iyi okuması gerekir. Biz genellikle algılar üzerinden sentetik veya suni bir gündemi karşımızda görüyoruz özellikle sosyal medyada. Dolayısıyla bunun çok sağlıklı bir şekilde analiz edilmesi lazım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de çok kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi banka faaliyet göstermediği için rahatlıkla söyleyebilirim. Osmanlı Bankası'nın bir reklamı vardı, hatırlar mısınız? Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu için kuracağım bu cümleyi. Yok aslında birbirimizden farkımız, biz Osmanlı Bankası'yız diyordu. Bankalar arasındaki farkı izah etmek için. Ben özellikle bu küreselci, ulusalcı meselesiyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda ortaya koyduğu performansa baktığımda, PYD terör örgütü değildir diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu anımsadığımda ya da özellik vaadini ortaya koyduğunda ya da Nuşirevan Elçi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden Türk bayrağını çıkarttırıp Rudava verdiği röportajda

0: Röportaja herhangi bir tepki gösterilmeyişinde sıra Suriye ve Irak tezkerelerine ret verilmesini gördüğümde ve Suriye'deki terör örgütü olarak görülmeyen PYD'nin terör devleti kurmasına bir alan açıldığında ciddi derecede eleştirmiştim kendisini. The Economist şöyle bir haber yapmıştı, hatırlıyorum 2023 seçimler öncesinde. Kemal Kılıçdaroğlu Batı'nın suyuna giden bir lider olacak demişti. Ardından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu BBC'ye çıkıp kesinlikle bunu destekleyen dış politikada Batı eksenini hayata geçireceğiz açıklamasını yapmıştı.
1: Peki.
0: Dolayısıyla hani burada Özgür Özel'in kendilerine Jön Türkler diyerek BBC'ye gidip İngiltere'nin Ekrem İmamoğlu'na yönelik taarruzlara güya, onun ifadesine göre söylüyorum, mahkeme kararlarına tepki göstermeyişini eleştirip Jön Türklerin de İngilizlere hoş görünmek için kendilerini atların yerine sokup İngiliz Büyükelçisi'nin gözüne girmek için bir hareket içerisinde olduğunu bilerek tarihi bir bilgiden yararlanmasını açıkçası
1: teşekkür
0: faydalı
1: ediyorum.
0: Bulurdum
1: bu
0: kendi adıma.
1: Bu arada Sezgin Tanrıkulu'nun Ekrem İmamoğlu ziyareti sonra Kavala ile görüşmesiyle ilgili sizin ortaya attığınız ifadelere dair Sezgin Tanrıkulu bir mesaj göndermiş. Yanıt hakkımı kullanmak istiyorum diyor. Osman Kavala ile ilgili olan açıklamalar yalan. Osman Kavala'yı 8 yıldır dostum olarak ziyaret ederim ifadelerini kullanmış.
0: Ziyaret doğru
1: onu
0: ama.
1: Da,
0: ben zaten içeriğiyle ilgili.
2: Onur Bey de karşı çıkmadı, ben şaşırdım orada.
0: Şimdi şunu söyleyeyim. 5 Haziran
2: Onur Bey karşı çıkmadı orada. Ben dinledim de küreselcilerle işbirliği
3: yani herkes
2: yaptığını.
3: Herkes kendi fikrini söylüyor. Yani yapacak
0: şimdi
3: şey
0: şunu
3: yani.
0: Söyleyeyim.
2: Kemal Bey olunca
1: yani
2: farklı oluyor.
0: Ben şundan bahsediyorum. Zaten Osman Kavala ile yaptığı görüşmenin içeriğini avukat odasında, görüş odasında yapıldığı için kayıt da alınamayacağı için dışarıya da herhangi bir bildirim olmayacağı için zaten tahminen konuştuğumuzu
1: evet,
0: söyledik ama sonrasında
1: Sezgin Tanrıkulu
0: Ramada
1: değil,
0: Otel'in karşısındaki
1: diyor.
0: Bir restoranda CHP'li bir grup milletvekiliyle buluştuğunu da biliyorum.
1: Pekala. Kendisi de bu içeriğin böyle olmadığını şey ifade ediyor. Osman Kavala
0: ama
1: ve yakınları için.
0: Değil mi?
3: Bence genç nesil istiyorlarsa dijital, bizim nesil istiyorlarsa konvansiyonel deftere, bundan sonra yarından itibaren yaşanacak olan tüm süreçleri not alsınlar. Çünkü bunlar biriktikçe biz burada giderek izleyicilerimizin daha da ilgisini çekecek çok evet. enteresan değerlendirmeler, o puzzle'ı, o yapbozu birleştirmeye devam edeceğiz gözüküyor.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Profesör Doktor Kerem Alkin, gazeteci Merve Şebnem Oruç, Ferhat Murat, Murat Gezici, Can Özçelik. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Hadi bir reklam.
4: Prentek'le devam edecek. Prentek, benimle hep.
5: Kaza geliyorum demez. Ama bunlar geliyorum der.
6: Mehmet Bey, geliyorum buradayım.
7: Mehmet Bey,
6: geliyorum Mehmet Bey, bekleyin.
8: Mehmet Bey, her zaman yanınızdayız.
5: Siz siz olun, kendini hasar danışmanı olarak tanıtanlara güvenmeyin. Sigortam 360 uygulamasından online kaza tutanağınızı doldurduktan sonra sigorta şirketinizle iletişime geçin. Verileriniz güvenliğinizdir. Kimseyle paylaşmayın. Türkiye Sigorta Birliği.
4: Prentek'le devam ediyor. Prentek, benimle hep.
1: Açık ve Net'in sonuna geldik. İyi geceler, hoşçakalın.

Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 34, Muğla yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 28, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Van yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Mardin güneşli 27 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 9 Haziran Salı sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken dünden geceye yansıyan gelişmeleri ve sabaha yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'a karşı 2 hafta içinde tam bir zafer ilan edeceğini ve savaş konusunun kapanacağını söyledi. Trump, İran hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılan Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gidiyoruz dedi ve önümüzdeki 2 haftaya vurgu yaptı. ABD'nin bu süre zarfında tam bir zafer ilan edeceğini belirtti Trump ve gerçekten kazanmış olacağız ifadelerini de kullandı. ABD Başkanı İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını belirtti. Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz ifadesini kullandı. ABD'deki benzin fiyatlarının da hızla düşeceği mesajını da verdi Trump. İran'la İsrail arasında gerilim yeniden tırmandı. Karşılıklı saldırıların ardından İran, İsrail'e yönelik askeri operasyonlarını sona erdirdiğini açıkladı. Ve İsrail basını da Tel Aviv'in ABD Başkanı Trump'ın talebi üzerine yeni saldırıları durdurduğunu öne sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuşan Trump, Netanyahu'ya dikkatli olmasını söyledim. Aksi takdirde İran karşısında yalnız kalır dedi.
1: İran ve İsrail arasında haftalardır süren ateşkesin ardından yeniden başlayan karşılıklı saldırılar bölgede gerilimi tırmandırdı. Saatler süren çatışmaların ardından İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırılar başlatması halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Amaçlarının savaşın sona ermesi ve istikrarlı güvenliğin sağlanması olduğunu belirten İran Meclis Başkanı Kalibaf, karşı tarafa güvenimiz yok dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik dedi. ABD Başkanı Trump'la Netanyahu telefonda görüştü. Netanyahu bu telefondan sonra İran'a yönelik saldırıları durdurma kararı aldı. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna demeç veren Trump, Netanyahu'ya ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim dedi. ABD Başkanı Donald Trump da taraflara ateşkes çağrısını yineledi. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve İran ateşi derhal durdurmalıdır dedi. Hem İran'ın hem de İsrail'in acil ateşkes istediğini ve barış görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Netanyahu ise İran ve Hizbullah'ın her zamankinden daha zayıf olduğunu iddia etti. Onlarla savaş henüz bitmedi diyen Netanyahu, İran'ın İsrail'e yeniden saldırması durumunda karşılık verileceğini söyledi. Gerilim İsrail'in Beyrut'un güney mahallesi Dahiye'ye hedef almasının ardından yükselmişti. İran, İsrail'e 3 dalga halinde füze saldırısı düzenledi. İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. İran medyası füzelerin görüntülerini yayınlarken, İsrail yetkililer yaklaşık 30 balistik füzenin ateşlendiğini açıkladı. Füze kalıntıları ve şarapnel parçalarının Batı Şeria ile İsrail'in çeşitli bölgelerine düştüğü bildirildi. 3000'e hasar aldı. İsrail ordusu buna karşılık İran'ın batı

0: hattı ve orta kesimlerindeki hedefleri vurduğunu açıkladı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri duyulurken, Mahşeh kentindeki Karun Petrokimya Tesisi'nin saldırılarda zarar gördüğü bildirildi. İsrail yetkililer, Hizbullah'ın İsrail'e saldırması halinde Beyrut'un güney mahallelerinin hedef alınacağını, İranlı yetkililer ise Lübnan'a yönelik yeni bir saldırının daha sert karşılık göreceğini savunuyor.
1: İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırıları düzenledi. Hizbullah da saldırılara yanıt verdi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri insansız hava araçları ve topçu atışları ile hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Hizbullah ise İsrail'in ateşkes ihlallerini karşılık gün içinde İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik 6 saldırı düzenledi. İsrail Savunma Bakanı Kas, Hizbullah'ın saldırıları devam ederse Beyrut'a yeniden saldıracakları tehdidinde bulundu. Ve Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'e saldırmazlık anlaşması için müzakere ediyoruz dedi. Ve Netanyahu ile savaşı bitirecek anlaşmaya varınana kadar da görüşmeyeceğini söyledi. ABD'nin Beyrut Büyükelçisi İsa, İsrail'in Lübnan'dan çekileceğini ve esirleri serbest bırakacağını öne sürdü. ABD arabuluculuğunda Lübnan'la İsrail arasında yürütülen görüşmeler kapsamında taraflar Washington'da 4 tur görüşme gerçekleştirmiş. Ateşkes 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'i ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'in görüşmesi Dolmabahçe ofisinde gerçekleşti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İki ülke arasındaki ikili ilişkiler, işbirliği ve atılabilecek adımlar değerlendirildi. İki lider ayrıca güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı bu görüşmeden önce AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Masalyan'ı da kabul etti. Kabulde Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bulundu. CHP'de gözler bir kez daha grup toplantısına çevrildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacağını ifade etti. Özel'den ise grup toplantısını ben yapacağım, kürsüyü teslim etmeyiz açıklamasında bulundu.
0: Karşılıklı mesajlar, paylaşılan görseller, yapılan duyurular. CHP'de gözler bir kez daha grup toplantısının yapılacağı salı gününe çevrildi. Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grup toplantısında konuşacağını duyurmuştu. CHP Genel Merkezi de toplantıyla ilgili bir görsel paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına yazdığı yazıda CHP Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım dedi. Grup toplantısına gelecek kişilerin listesini bildirdi. Ziyaretçilerin kurul toplantı salonuna alınması için gereğinin yapılmasını talep etti. Parti sözcüsü Sarı'dan da grup toplantısına ilişkin açıklama geldi. Kürsüde Kılıçdaroğlu'nun olacağını belirten Sarı, partilileri de parti içi disipline uygun davranmaya çağırdı. Özellikle milletvekillerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır ifadesi kullanıldı. Salı günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat yıldönümü programı için Manisa'ya gidecek olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de yeni bir açıklama geldi. Grup toplantısında konuşacağım dedi.
2: Biz yapmayacaktık ama grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Partililerimizi yarınki grup toplantısına omuz vermeye davet ediyorum.
0: Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Ardından kameraların karşısına geçti. Kürsüyü atanmış birine teslim etmemiz mümkün değil dedi.
2: Dedim ki Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü. Ben grup yapmayacağım ve Manisa'da olacağım. Ayın 9'unda Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği söylendi. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. O kürsüyü seçilmiş değil, atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil.
0: Özel bir kez daha olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.
2: Bu noktada beklenen derhal kurultaya gitmesine omuz ver.

0: vermekken, bir yandan kurultayın yapılmasındaki olanaksızlık ifade edildi. Bütün kamu hukuku hocaları, seçim hukuku hocaları, herkes aksine derhal kurultay yapılmasının gerektiğini söylüyorlar, yazıyorlar. Ama bir hukukçu ve bir kişi kurultay yapamayız diyor.
1: Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Perşembe günü yapacakları parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu kurultay açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız dedi. CHP lideri 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Tüm örgütü bugünkü grup toplantısında kenetlenmeye davet etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan Abdülaziz Han'ı anma programında konuştu. Gündeminde anayasa tartışmaları vardı. Bu bir siyasi tercih değil, zaruridir dedi.
2: Anayasaları darbelerden bütünüyle ayırarak, hiçbir şekilde darbelerin gölgelerinin, tortularının anayasalar üzerine aksetmesine müsaade etmeden Türkiye'nin yeni bir anayasayı yapma gücüne, kuvvetine, kudretine sahip olduğunun altını çizmek isterim. Ayrıca anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaların da mevzuu değildir. Yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir. Türkiye'nin bu anlamda gücünü artıracak, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. Bir siyasi tercih ya da bir fantazi değil, Türkiye için bir zarurettir. Kendi iç kalemizi tahkim etmek diyoruz ya, iç kalemizi tahkim etmenin önemli unsurlarından birisi de milletin geniş kesimleri tarafından benimsenmiş bir anayasa mutabakatının sağlanmasıdır.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve İsrail arasında yeniden alevlenen saldırılara ilişkin konuştu. Savaşın geride bırakılması elzem diyen Fidan, Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecek ifadelerini kullandı.
3: Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir.
4: İsrail-İran savaşı bitti derken yeni saldırı haberleri geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerginliğin sona ermesi için diplomasi çağrısı yaptı.
3: Kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.
4: İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü dışişleri bakanları 10. toplantısı yapıldı. 3 bakan ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgenin küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale geldiğini söyledi.
3: Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta ortak koridorun güçlenen rolüdür.
4: Fidan sözü 5 yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşına getirdi. Karadeniz'de artan saldırılara değindi.
3: Karadeniz ve Azak Denizi'nde son dönemde meydana gelen saldırılar bu tehlikenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren acı örneklerdir. Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin savaşın yaygınlaşmasından dolayı giderek azalmış olması hepimiz için endişe verici. Buradaki yakın dayanışmamız, koordinasyonumuz önemli.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşaması hakkında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantıya katıldı. Kalın görüşmeler kapsamında Filistinli gruplar ve garantör ülke temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Mısır ve Katar'dan üst düzey temsilcilerle Filistinli gruplar katıldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi için bir taslak metin üzerinde çalışıldığını açıkladı. Kalın, Kahire'deki toplantının marjında Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşat'la görüştü.

0: Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile de bir araya geldi. Görüşmelerde ABD, İsrail ve İran savaşı, Somali, Sudan ve Libya konuları ele alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni konut kampanyasına dair Ankara'daki örnek daire görüntülerini paylaştı. 64 ilde 20 bin konutun satışa çıkarılacağı projede satışlar 15 Haziran'da başlayacak. Evler 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı.
1: 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarılacak. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak. Açık satış kampanyası 17 Temmuz'a kadar devam edecek. TOKİ'nin yeni projesi kapsamında inşa edilen konutların satışa çıkması için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Saraycık'taki örnek daire görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Evler 2+1 ve 3+1 olarak öne çıkıyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 3+1 konutların fiyatı 3 milyon 300 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında kamu bankalarından doğrudan satış yapılacak. İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları aranmayacak. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma ve başvuru sahibiyle eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekecek. Kampanyada 3 ayrı ödeme planı sunuluyor. Peşin alımlarda %25 indirim, yarısının peşin ödenmesi halinde 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Ödeme esnasında %25'in peşin ödenmesi durumunda 60 ay vade seçeneği bulunacak. Taksitler 18 bin liradan başlayacak.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi SGK'ya yönelik bir işlem görüntüsü verilerek devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor yönünde ortaya atılan iddiaları yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödenmeden yapıldığı hatırlatıldı. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan bahse konu kesinti ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edilmekte olup SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mayıs ayına ilişkin uyuşturucu ile mücadele operasyonları verilerini paylaştı. Geçtiğimiz ay 706 operasyon yapıldığını, 4000'in üzerinde şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
2: Mayıs ayında uyuşturucuyla mücadelede 706 operasyon yapıldı, 4000'in üzerinde şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mayıs ayına ilişkin operasyonların detaylarını paylaştı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde toplam 706 operasyonda 9381 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti. 4606 şüpheli tutuklanırken 1317 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. 81 ilde yapılan operasyonlarda en çok işlem yapılan şehirlerden birisi İstanbul'du. Megakent'te 2531 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Gürlek, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
3: Gençlerimizin geleceğini, aile yapımızı ve toplum düzenimizi hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz.
0: Fahri trafik müfettişleri. Onlar trafiğin gizli ve sivil denetçileri ama zaman zaman kestikleri cezalar nedeniyle sürücülerin tepkisini çekiyorlar. Sürücülerin bu konuda bir talebi var.
4: Haberin olmadan sana direkt ceza geliyor.
5: Devlet ceza kestiği zaman sana bir kamera görüntüsü gönderiyor. Ama bunlarda yok böyle bir şey.
6: Trafiğin içinde sivil bir şekilde ihlalleri denetleyip ceza yazabiliyorlar. Görsel bir delil sunma zorunlulukları da yok. Sürücü

0: Yetkililerin tam da bu noktada bir şikayeti var.
1: İşte neymiş? Hatalı sollama. Ya burada hatalı sollama olabilir mi ya? Hiçbir ispatı yok. Sadece caddeye yazmış. İtiraz ettiğimizde de ispat etme şansımız yok.
2: Olur olmadık yerde cezalar geliyor bize. Fahri müfettiş yazmış. Gerçekten bazen de acımasız oluyor.
3: İspat olsun, resim olsun, bir kamera olsun. Ceza gelmiş bana halkada da. Makas atmaktan. Ne ilgisi var ya?
4: Hiçbir görüntü sunmadan ceza tutana direkt olarak cezaya dönüştürülebiliyor. Burada güven esasına dayanılıyor haliyle.
0: Fahri trafik müfettişi olmanın bazı şartları var. En az 40 yaşında ve üniversite mezunu olmak gibi.
4: Emniyet birimlerince titiz bir şekilde yapılan araştırmalar neticesinde yani bir psikolojik sorunu olmayan.
5: Vallahi hiçbir şey yok. Kafasına göre yazıyor, sonra ceza geliyor.
0: Yani her isteyen müfettiş olamıyor ama haksız yere ceza kesildiğini savunan sürücülerin de sayısı az değil. Fotoğraf veya video kaydı da alınsın diyorlar.
6: Ara sokakta merkeze bile bağlanmayan yerde doğru gittiğim halde bana ters gidiyorsun diyerekten 10 bin lira ceza gönderdi evime.
7: 5 bin lira ceza yazdılar, bunu adaletle bulmuyoruz.
0: Herhangi bir fotoğraf ya da videoyla ispatı bulunmayan bu cezalara sürücüler itiraz edebilirler. Ancak bu işlem biraz uzun sürüyor.
4: 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine başvurmak suretiyle cezaya itiraz edebilirler. Belki kendi aracında araç kamerası varsa kamera kayıtlarıyla ortaya çıkabilir.
8: Ben servis işi yapıyorum. Şurada 2 dakika arabamı park edip bir yere bir mal bırakıp çıkacağım. Hemen arkadan cezası geliyor.
9: Ekonomiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı. Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye yansımalarının ele alındığı toplantı sonrası yapılan açıklamada ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır denildi.
10: 23 çeyrektir kesintisiz olarak büyümenin sürdüğü vurgulandı. Jeopolitik gelişmeler hatırlatıldı. Alınan tedbirlerin altı çizildi.
11: Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji fiyatları, enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu etkilerin ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı, teknolojik dönüşümün hızlandığı bu süreçte güçlü makroekonomik temellerimiz, esnek ve çeşitlendirilmiş politikalarımız sayesinde ülkemiz, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için avantajlı bir konumdadır.
10: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyonu Kurulu yılın 5. toplantısını Beştepe'de yaptı. Yılmaz ele alınan konu başlıklarını sıraladı.
11: Orta vadeli program, yapısal reform eylemlerinin mevcut durumu değerlendirilmiş, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilave adımlar istişare edilmiştir. İş gücü piyasasındaki gelişmeler değerlendirilmiş, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı iş gücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar ele alınmıştır.
9: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek savaşın ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir. Ancak bu yönetilemeyecek bir durum değil dedi.
12: İran-ABD İsrail Savaşı'nın küresel ekonomilere etkisiyle Türkiye'ye yansımalarını değerlendirdi. Savaş çıkmasaydı enflasyonun hangi aralıkta olacağını söyledi.
13: Küresel petrol arzına baktığımızda geçmişte yaşanan şokların etkisinden daha büyük. Bu şok olmasaydı enflasyon %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üzerinde olma ihtimali yüksekti. Bugünkü fiyatlamalara baktığımızda en az 5 puanlık ilave bir etki var.
12: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CNN Türk yayınında ekonomiye dair açıklamada bulundu. Savaşın ekonomiyi etkilediğini ancak yönetilebilir düzeyde olduğunu belirtti.
13: Savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir ancak bu yönetilemeyecek bir durum değildir. Biz bunu yönetiriz, yönettik de. Türkiye'yi şoklara karşı hazırlamıştık. Ben savaşı öngöremem.
12: Yıl sonu enflasyon beklentisine yönelik de konuştu.
13: Merkez Bankası enflasyonu yıl sonunda %26 olarak görüyor, piyasa biraz daha yukarıda görüyor. Burada önemli olan yön. Bizim için önemli olan enflasyonun aşağı yönlü trendine devam etmesi. Bu savaş biter bitmez etkisini göreceğiz.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hayalim Kudüs'e vali olmak sözlerini, Kudüs Konstantinopolis değildir diyen İsrail Savunma Bakanı Katz'a yanıt verdi. İçişleri Bakanı, duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi.
1: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır.
2: Hayalim Kudüs'e vali olmak mesajı verdi. İsrail Savunma Bakanı Katz'tan skandal Kudüs Konstantinopolis değildir yanıtı geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi.
1: Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor. Biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız.
2: Bakan Çiftçi, Ankara'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması büyük final programında konuştu. Gazze hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız dedi.
1: Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.
0: Orta Doğu'da tırmanan gerilimde ABD, Umman Körfezi'nde petrol tankeri vurduğunu açıkladı. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldi. Buna göre ABD ordusu Umman Körfezi'nde ablukayı ihmal etmeye çalışan boş bir petrol tankerini vurdu. Tanker hareket kabiliyetini kaybetti. İran'a gidişi engellendi. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı 13 Nisan'da başlatmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın açıklamasına göre o tarihten beri 7 gemi hedef alındı. 134 gemi ise rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı tamamlanırken Başbakan Nikol Paşinyan zaferini ilan etti. Hükümeti tek başına kuracaklarını açıklayan Paşinyan, seçim sonuçlarının Türkiye ve Azerbaycan'da da olumlu karşılanacağını söyledi.
2: Ermenistan seçime gitti. Başbakan Nikol Paşinyan zaferi ilan etti. Paşinyan sosyal medyasından yaptığı paylaşımda seçim sonuçlarından mutluluğunu gösterdi. 3 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 2,5 milyon seçmen parlamento seçimleri için oy kullandı. Seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Başbakan Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi %60'a yakın oy oranıyla seçim yarışının ilk sırasında yer aldı. Sivil Sözleşme Partisi merkezinde açıklama yapan Paşinyan, partisinin seçimleri rekor bir sonuçla kazandığını belirtti. Hükümeti tek başına kuracaklarını söyledi. Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a da bir mesaj iletti. Bu mesaj barışa, bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır ve umuyorum ki bu hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılanacaktır, dedi. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmaları gerektiğini belirtti. Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını desteklediğini belirterek, Ahıl Kerek, Kars Demiryolu'nun açılması kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Azerbaycan'la barış anlaşmasının imzalanması ve Nahçıvan bağlantısını sağlayacak refah için Trump rotası projesinin hayata geçirilmesinin bölgeyi çıkmazdan çıkaracağını söyledi. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre güçlü Ermenistan İttifakı %21'lerle ikinci, Ermenistan İttifakı ise %8 oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor.
0: Değerli izleyiciler, A Milli Futbol takımı ABD'nin Arizona eyaletinde ve 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi o anlardan canlı görüntüler ekranlarınıza da yansıyor değerli izleyiciler. A Milliler Arizona'da antrenmanda ve Dünya Kupası hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Bizim çocuklar Arizona Athletic Grounds'ta ilk antrenmanına çıktı ve basına, taraftara açık bir antrenman

0: kısa süre önce başladı. Ekranlarınıza yansıyor o görüntüler. Arizona'da kampa giren Ameli futbol takımı kamp alanına hatırlayacaksınız dün ulaşmıştı. Tesisler onlar için hazırlandı ve tesis genelinde yer alan tüm ekranlara da Welcome Türkiye yazısı yazıldı. Ve Ameli futbol takımının fotoğrafı yansıtıldı. Antrenmanları süren Ameli takımımızda Dünya Kupası sürecinde de zaten başarılarımız tam destek olarak devam edecek elbette ki. Canlı olarak ekranlarınıza yansıyor değerli izleyiciler görüntü. Ameli futbol takımı ABD'nin Arizona eyaletine gitmişti ve şu anda da orada 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Ekip hummalı bir şekilde antrenmanını gerçekleştiriyor. Ve tabii ki de bütün dualarımız, kalplerimiz, yüreklerimiz Ameli futbol takımımızda yıllar sonra gelen bir fırsatla, müjdeyle inşallah bu temennimiz de neticeye kavuşur ve biz de milli gururumuzu bu ekranlardan sizlere aktarırız. Papa 14. Leo ziyarette bulunduğu İspanya'da konuşma yaptı. İspanya Meclisi'nde konuşan ilk papa olan Leo, "Barış artık siyasi bir özlem ve hatta gerçek bir ahlaki zorunluluk," dedi. Düzensiz göç sorunlarına da değindi.
1: Papa 14. Leo İspanya'da konuşan ilk papa oldu. Gündeminde barış vardı. Meclis Genel Kurulu'na hitabında dünya barışının önemini vurguladı.
2: Silahlar geçici sessizlik yaratabilir ama asla sağlam ve kalıcı barış sağlayamaz. Olgun bir toplumda farklılıklar dinleme yoluyla hafifletildiğinde çatışma bile barışa giden bir yol olabilir. Kararlılık küçümsemeyi gerektirmez ve anlaşmazlık aşağılanmayı doğurmaz.
1: Konuşmasının büyük bir bölümünü düzensiz göç sorunlarına ayıran Papa, trajik göç dramı uluslararası düzenin etik temelini sorgulamaktadır dedi. Siyasi kutuplaşmayı da çoğulculuk sürekli olarak karşı tarafı aşağılamaya dönüşmemelidir diyerek eleştirdi. Konuşması uzun süre alkış alırken bazı milletvekilleri yaşasın Papa diye bağırdı. Papa ziyareti kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez'le de bir araya geldi. İspanya'yı 15 yıl aradan sonra ilk ziyaret eden Papa olan 14. Leo, Barcelona ve Kanarya Adaları'na da gidecek. 12 Haziran'da da Roma'ya dönecek.
0: Türkiye'nin Malezya için ürettiği ikinci korvetin inşası tamamlandı ve İstanbul'da suya indirildi. STM tarafından yerli olarak üretilen gemi yüksek personel kapasitesi ve donanımlı silahlarıyla ön plana çıkıyor. Malezya için üretilecek toplamda 3 geminin 2027'de teslim edilmesi hedefleniyor.
3: ...99 metre uzunluğu, 14 metre genişliği bulunuyor. 111 kişilik personel kapasitesi ve donanımlı silahlarıyla ön plana çıkıyor. Malezya için üretilen yerli korvetin inşası tamamlandı. Raja Laut, İstanbul'da suya indirildi. STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması için toplam 3 korvet inşa edilecek. İlk geminin inşası 2 hafta önce tamamlandı. Projede yer alan ikinci gemi de üretildi ve İstanbul'da düzenlenen törenle suya indirildi. 99 metre uzunluğundaki gemi 26 knot hıza ulaşabiliyor. Gemi 111 kişilik personel kapasitesi ve 14 metre genişliğiyle mürettebata rahat bir yaşam alanı sunuyor. 77 milimetrelik ana top ve 30 milimetrelik ikincil top bulunuyor. Ayrıca 3 boyutlu gözetleme radarı, 1 atış kontrol radarı ve 2 adet hedef belirleme görüşüyle hedefe yönelik tespit ve takip avantajları sunuyor. 3 korvetlik projede gemilere Malezya tarihindeki önemli kişilerin isimleri veriliyor. 2 hafta önce teslim edilen ilk gemiye Malezya Kralı Sultan İbrahim'in oğlu Tunku adı verilmişti. Denize indirilen ikinci gemiye ise 19. yüzyılda bölgesel deniz ticaretinde rol oynayan tarihi figür Raja Laut ismi verildi. Proje kapsamında 3. geminin Ağustos ayında suya indirilmesi planlanıyor. Böylece her 3 geminin de Malezya'ya tesliminin 2027 yılında yapılması hedefleniyor.
0: İçişleri Bakanlığı'nda NATO zirvesi kapsamında alınacak

0: güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıkları değerlendirmek üzere toplantı düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığındaki toplantıya bakan yardımcıları Ankara Valisi Yakup Can Bolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ile birim amirleri katıldı. Türkiye'nin Temmuz ayında ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin güvenli şekilde tamamlanması amacıyla tüm hazırlıklar ele alındı. Bakan Çiftçi toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm tedbirlerin titizlikle alınacağını belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, TBMM Baltık Ülkeleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları toplantısı için gittiği Estonya'da konuştu. Oktay, Türkiye'nin yeni kurulan dünya düzeninin kutup başlarından biri olduğunu ifade etti. NATO'nun hava polisliğinde liderliği almış durumdayız dedi.
1: Uluslararası düzenin neredeyse artık yok olduğu bir boyuttayız. Burada da yeni bir dünya düzeninin arayışıyla alakalı Türkiye olarak da Dışişleri Komisyonu boyutunda bizler de gittiğimiz yerlerde aynı konuyu dile getiriyoruz. Yeni bir sistem kurulurken bu yeni sistemin kutup başlarından birisi olma hedefi var diyoruz Türkiye'nin, ama aslında Türkiye hali hazırda kutup başıdır. Biz Türkiye olarak da yine bölgede bu krizler çerçevesinde de hava polisliği diye ifade ettiğimiz NATO'nun hava polisliğinde aslında şu anda da yine bir liderliği almış durumdayız. Gönüllüler koalisyonu var. Orada da yine özellikle deniz boyutunda biz orada komutayı alma durumundayız. Aynı zamanda da KFOR'da ikinci defa komutayı almış durumdayız. F-16'lar dahil 2026'da Estonya'da, AVAX'lar dahil yine bölgede görevlendirmiş durumdayız.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası programında konuştu. E-ithalat yoluyla yurt dışı platformlarından satılan ürünlerde ürünlerin %81 gibi çok yüksek bir oranda güvensiz olduğunu tespit ettik dedi. Alınan önlemlere dair detayları paylaştı.
2: E-ithalat yoluyla ülkemize giren paket ürünler noktasında Türkiye'nin ürün güvenliği kriterlerine uygunluğunu denetlemek amacıyla laboratuvar incelemesine alınan ürünlerin içinde %81 gibi çok yüksek bir oranda güvensiz ürünler olduğu tespit edildi.
3: İthalat denetimlerine dair ayrıntıları paylaştı. Atılan adımları anlattı.
2: Vatandaşlarımız artık internette de ürünlerin güvenlik uyarılarını, uygunluk işaretlerini, İmalatçı, ithalatçı bilgilerini rahatça görebiliyorlar. Yurt dışı kaynaklı internet sitelerinden doğrudan ülkemize satış sunulan ürünler için Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletme bulundurmaları zorunlu hale getirilmiştir. Çünkü uygunsuzluk tespiti halinde sorumlu tarafa hızlıca ulaşmak zorundayız ve gerekli idari işlemleri hızlıca başlatmak zorundayız. Bildirimi takiben en geç 24 saat içinde yayından kaldırmak zorundalar.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası programında konuştu. Türkiye'nin e-ticaret pazar yerleri ciddi büyüme sergiledi dedi. Dijital ürün pasaportu mekanizması üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Bolat, genel ürün güvenliği tüzüğünün de uyumlaştırılma sürecinde olduğunu söyledi.
0: Akşam vakti sıcak havadan bunalıp parka oturmaya gittiniz. Bir anda silahlı saldırının ortasında kaldınız. Dün akşam Bursa'da yaşanan tam da buydu değerli izleyiciler. Otomobille gelen bir kişi çocuk parkında bulunan gençlere silahlı saldırı düzenledi. Sonrasında neler yaşandı birlikte izleyelim.
4: Parkta oyun oynayan çocuklara ve ailelere aldırış etmedi. Pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Gecenin hareketli geçtiği yer Bursa'nın İnegöl ilçesi. İddiaya göre ÖY bir grup gençle tartıştı. Daha sonra otomobille gençlerin bulunduğu çocuk parkına geldi. Parkta çok

Çok sayıda çocuk, genç ve aile vardı. Saldırgan pompalı tüfekle tartıştığı gençlerin üzerine ateş açtı. Parkta bulunan 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı.

0: yakalandı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kayseri'de tramvayla kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler Melikgazi ilçesinden Aşık Veysel Bulvarı üzerinde seyir halindeki kamyon tramvaya böyle çarptı değerli izleyiciler. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken raylardan çıkan tramvay nedeniyle seferler bir süre aksadı. Kazayla ilgili soruşturma da sürüyor. Adana'da hırsızları kilitli kepenk durduramadı. Öyle levyeyle falan da açmadılar. Döviz bürosunu soymak için bakın nasıl bir yöntem kullandılar.
2: Ciple kepengi kırdılar. İçeride ne var ne yok kırıp döktüler. Döviz bürosunu böyle soydular. Adana'da soyguncuların hedefinde bir döviz bürosu vardı. 4 kişi yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizledi. Bir ciple olay yerine gittiler. Hızlı davranmak için de ciple kepengi kırıp içeri girdiler. 3 soyguncu tezgahları devirerek çekmecelerde para aradı. Dakikalar içerisinde yaklaşık 16 bin doları çalıp poşete doldurdular. Geldikleri araca binip kaçtılar. İş yeri sahibinin ihbarıyla polis çalışma başlattı. 3 şüpheli çok geçmeden yakalandı. Ancak paraların izi bulunamadı. Şüpheliler sorgularında suçlamaları reddetti. Görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdüler. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Soygun aracının sürücüsü ise aranıyor.
1: 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Danimarka ile Ukrayna arasındaki karşılaşmada ise korkutan bir olay yaşandı. Danimarkalı Christian Eriksen bir anda baygınlık geçirdi ve yere yığıldı.
3: Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen bir kez daha korkuttu. Tecrübeli futbolcu, Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında bir anda bayılarak yere yığıldı. Oyuncular Eriksen'in etrafında toplandı. Sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Yaşanan olayın ardından mücadele yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından tatil edildi. Danimarka Futbol Federasyonu Eriksen'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun bilinci açık şekilde tedavi gördüğü duyuruldu. Eriksen daha önce 12 Haziran 2021'de Euro 2020'de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçirmişti. Tecrübeli futbolcu saha içindeki 10 dakikalık kalp masajı ve acil müdahale ile hayata döndürülmüştü. Bu büyük sarsıntının ardından kalbine şoklayıcı bir kalp pili takılan oyuncu, doktorların izniyle elit seviyede futbola dönmüştü.
1: İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı ABD ile yaşanan vize krizi ve maçların oynanacağı stadyumlara erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasında Meksika'ya ayak bastı. Takımın ABD'ye sadece maç günlerinde uçakla giriş çıkış yapmasına izin verilecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan vize krizinin gölgesinde yola çıktılar. Stadyumlara erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasında Meksika'ya ayak bastılar. İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı Meksika'nın Tijuana Uluslararası Havalimanı'na indi. Grup aşamasındaki 3 maçını da Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak olan oyuncular ve teknik heyete Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece maç günlerinde uçakla giriş çıkış yapabilecekleri bildirildi. İranlı yetkililer, ekipteki 15 görevli personele ise vize verilmediğini belirtti. Bu durum, spor dünyasına yönelik siyasi müdahalenin en kötü biçimi olarak nitelendirildi. İran devlet medyasına göre vize verilmeyen 15 kişi arasında Futbol Federasyonu Başkanı, Yardımcısı ve Medya Direktörü yer alıyor. Amerikalı yetkililer, İran'ın sahte gerekçelerle ülkeye terörist sızdırabileceğini savunurken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran heyetinde devrim muhafızları ordusuyla bağlantısı olan kişilere izin verilmeyeceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. İranlı takım gruptaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. 21 Haziran'da Belçika ile karşı

0: karşıya gelecek olan takım 26 Haziran'da ise Mısır'la karşılaşacak. Takım maçlar için yola çıkmadan önce antrenmanlarını Antalya'da tamamlamıştı.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda grup maçlarının başlamasına sayılı günler kala... ...milli takım için bestelenen maçlara bir yenisi de MHP'den geldi. Bahçeli'nin isteğiyle hazırlanan marş partinin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Arkanızdayız isimli marşı sanatçı Ahmet Öngel besteledi.

0: Hamile futbol takımına bir maç desteği de MHP'den geldi. 2026 Dünya Kupası yolculuğunda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isteğiyle marş bestelendi. Arkandayız marşı partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Marş sanatçı Ahmet Öngel tarafından bestelendi.
1: Bir beraber Türkiye'yiz, tek yumruğuz, tek yüreğiz, arkanızdayız.
0: 3 dakika 40 saniyelik Arkanızdayız marşının sözleri, kupanın alparslanlarının arkasındayız ifadeleriyle başlıyor. Klipte yurdun dört bir tarafından Türk bayraklarıyla donatıldığı görüntüler ve daha önceki yıllardaki milli takım coşkusuna yer veriliyor.
1: Bizim çocuklar.
0: Arkanızdayız marşı, biz sizinle zirvedeyiz. Bir beraber Türkiye'yiz, tek yumruğuz, tek yüreğiz ifadeleriyle devam ediyor. Yapay zekadan destek alınan görsellerle desteklenen klipte yerli araç TOG'a da yer verildi. Marş, bekle bizi Amerika, bizim çocuklar, arkanızdayız sözleriyle son buluyor.
1: Bekle bizi Amerika, bizim çocuklar.
2: 22 yaşında bir genç metrobüste çıkan tartışmada hayattan kopartıldı. 18 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı. Peki evlilik hazırlığı yapan genci ölüme götüren tartışmanın nedeni neydi? Birlikte izleyelim.
0: Hayatının baharındaydı henüz. Evlilik hazırlığı yapıyordu. Metrobüsteki yan baktığın tartışması 22 yaşındaki genci ölüme götürdü. Murat Bey, 18 yaşındaki oğlu Burak'la birlikte metrobüse bindi. Aynı metrobüste 22 yaşındaki Ferdi Aras da vardı. Nişanlısı yanındaydı. İddiaya göre metrobüsten indiklerinde Burak Bey ve Ferdi Aras arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Burak Bey yanındaki bıçakla Ferdi Aras'a saldırdı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis, şüpheliler Burak B. ve babası Murat B.'yi gözaltına aldı. Katil zanlısı ifadesinde metrobüsten indikten sonra tanımadığı bir şahsın neden bakıyorsun diye yaklaştığını ve hakaret ettiğini iddia etti. Yaşanan arbedede kendisini korumak için çakı kullandığını ileri sürdü. Babası da benzer yönde ifade verdi. Olayın tanığı, Ferdi Aras'ın nişanlısına yönelik sözler nedeniyle karşı tarafla tartıştığını söyledi. Polis metrobüs durağındaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.
2: Bir ailenin restorandaki yemek keyfi kabusa dönüştü. İzmir'de 2 yaşındaki Mercan bebeğin başına neler geldiğini haberimizle birlikte izleyelim.
3: Mutfağa yakın oturduğumuz için ilk masa bizdik. Tereyağı tavası ağzına kadar köpüklü, kaynar, kızgın bir şekilde doluydu.
0: O tereyağı tavası Demirkol ailesinin kabusu oldu. 2 yaşındaki Mercan'ın vücudunda o günden silinmeyecek izler kaldı.
3: Tavayı bir sallıyor. Belki o anda o tavanın sapı sallanıyordu. Tavanın sapı kırıldı. Komple üstüne döküldü.
0: İzmir'de yaşayan Demirkol ailesi geçen yıl Bornova ilçesindeki ünlü bir döner restoranına yemek yemeye gitti. İskender siparişi veren aile tereyağın servis edilmesini bekliyordu. O sırada bir garson elindeki tavayla mutfaktan çıktı. Tam tabaklara servis yapacaktı ki tavanın sapı koptu. Kızgın yağ 2 yaşındaki Mercan bebeğin üzerine döküldü.
3: O anda ne yapacağımızı bilemedik. Hemen ilk yardım uygulamaya çalıştık. Revirden geldiler.
0: Hastaneye kaldırılan Mercan tedavi altına alındı.
3: Sol dirseği, sol bel kısmı, sol arka bacak kısmı yarıya kadar yandı. İkinci derece yanıklar oldu.
0: Aile sorumlulardan şikayetçi oldu, dava açıldı. 2 kişiye para cezası verildi.
3: Garson ve mesul müdür olaydan sorumlu tutuldu. İşletmenin yönetim kurulu sahipleri hakkında onlar için de suç duyurusunda bulmuştuk. Ama sadece döken kişiyle müdür 7500 ve 11200 olmak üzere adli para cezası aldılar.
0: Aile kendi yaşadıkları olayı başkası yaşamadı.

0: olmasın diye bu tarz sunumların sona ermesini istiyor.
1: Kızım ömür boyu da bu izleri taşıyacak. Zaten doktor da söyledi. Buna bir dört tekerlekli bir şey alıp üzerine koyup ya da içeride servis edebilirsiniz. Şovun, bu gösterinin ben yasaklanmasını istiyorum. Yani bunun acısı 2 yaşındaki bir bebekten çıktı. Diğer başka çocukların başına gelmesin.
2: İstanbul Esenyurt'ta bir ilkokulda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. Neyse ki hafta sonuydu ve okul boştu.
3: Uzaklaş, uzaklaş.
4: Sıralar yandı. Alevler duvarları sardı. Okuldaki yangın büyük korku yaşattı. İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı İbrahim Özaydın İlkokulu'nun bahçesinden önce duman, ardından alevler yükseldi. Bahçe duvarının yanına konulan sıralar bilinmeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın okulun duvarlarına kadar yayıldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Neyse ki hafta sonu olduğu için okul kapalıydı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda kimseye bir şey olmadı. Şimdi yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
2: Uzun yıllar iç savaşla anılan Somali, bugün Türk donanmasının bölgede sağladığı güvenlik sayesinde deniz kaynaklarını ekonomiye kazandırıyor. Habertürk Dış Haberler muhabiri Abdullah Tekin, Mogadişu kıyılarında geçimini denizden sağlayan balıkçılarla konuştu.
5: Somali, bir zamanlar açlık ve iç savaşla anılıyordu. Bugün Afrika'nın en stratejik deniz koridorlarından biri olarak öne çıkıyor. Bölgede balıkçılıktan enerjiye, limanlardan küresel ticarete uzanan yeni bir hikaye yazılıyor.
6: Bulunduğumuz nokta Somali'nin enerji kaynakları ve jeostratejik konumu açısından en kritik bölgelerden biri. Afrika boynuzun ucunda Babülmendeb Boğazı'na hakim bu hat, Kızıldeniz'i, Süveyş Kanalı'nı ve Hint Okyanusu'nu birbirine bağlıyor. Dünya ticaretinin yaklaşık %8.5'i tam da bu gördüğünüz koridordan geçiyor. Bu nedenle bölge sadece Somali için değil, küresel ekonomi ve enerji güvenliği açısından da büyük önem taşıyor.
5: 3000 kilometre aşan kıyı şeridiyle Afrika'nın en uzun sahil hatlarına sahip. Hint Okyanusu ile Aden Körfezi'nin kesiştiği noktada yer alıyor. Yüzlerce balıkçı yıllardır Hint Okyanusu'nda yaşam mücadelesi veriyor. İbrahim Hasan da onlardan biri.
7: Doğduğumdan beri burada yaşıyorum. Balıkçılık zor bir meslek. Denize açılan her 15 kişiden ayda 2-3 kişi hayatını kaybedebiliyor. Bugün durum daha iyi. Eskiden yaklaşık 5 milyon dolar seviyesinde olan gelirimiz şimdi 10 milyon dolara doğru yükseliyor. Denizden her yıl ortalama 65 bin ton balık çıkarıyoruz.
5: Bugün Mogadişu'da yaşanan zenginlik yıllar boyunca güvenlik sorunlarının gölgesinde kaldı. Kaçak avcılık da yapıldı, korsan faaliyetleri de.
7: Geçmişte denizlerimizde yabancı unsurların yasa dışı faaliyetleri vardı. Özellikle son 10 yıl boyunca yabancı tekneler denizlerimizde kaçak avcılık yapıyordu.
6: Somali'de en çok bilinen plajlardan birisi Lidoviç plajındayız. Özellikle bu arkamda görmüş olduğunuz sahil kesiminin açıklarında Türk donanması görev yapıyor. Tabii bölgenin aslında temel geçim kaynağı balıkçılık ve birçok insan geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Burada önemli olan nokta ise Türk donanmasının bölgede petrol kaynaklarını ve doğalgaz kaynaklarını koruyarak önlem alması. Bunun devamında bölgedeki vatandaşlar aslında kendi denizlerindeki kaynaklardan yararlanma imkanı bulmuş oluyor.
5: Türk donanmasının bölgedeki varlığı sadece güvenliği değil, aynı zamanda ekonomik hareketliliği de destekliyor.
7: Güvenliğin artmasıyla birlikte satıcılar ve yatırımcılar bu sektöre yönelmeye başladı. Bugün daha fazla insan balıkçılığa yatırım yapmayı düşünüyor. Bu nedenle Somali hükümetine ve Türk hükümetine teşekkür ediyoruz. Sağlanan güvenli ortam sayesinde çocuklarımızı doyurabiliyor, ailemize bakabiliyor ve ürünlerimizi satabiliyoruz.
2: Yunanistan'ın sevilen

0: sanatçılarından Natasa Theodoridou bir kez daha İstanbul'a geldi. Sanatçının Harbiye'deki konserine ilgi büyüktü. Siz bu anları izlerken bizler de bu saat diliminde noktayı koyalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Şarkılarıyla büyüledi. Yunanistan'ın güçlü sesi İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
2: Burada olduğum için çok mutluyum. Bu gece çok büyülü ve özel bir gece olacak. Ve mümkün olduğunca sık İstanbul'a gelmek istiyorum.
1: Yunan müziğinin sevilen sanatçılarından Natasa Theodoridou, Harbiye açık hava sahnesindeydi. Konsere katılım yoğun oldu. İstanbullular Yunanca şarkılarda doyasıya eğlendi. Yunan sanatçı, şarkıcı Yalın'la gecede özel bir düet de yaptı.
2: Yalın'la beraber buluşmamız, pekiştirilen arkadaşlık gerçekten çok güzel. Şimdi sırada büyük bir ihtimalle bir kadın sanatçıyla düet yapmak var. Belki o beni bulur ya da ben onu bulurum.
1: Sanatçı, müziğin Türkiye ve Yunanistan gibi farklı milletleri bir araya getiren evrensel bir unsur olduğunu söyledi.
2: Müziğin dili evrenseldir aslında. Çok söz söylemeden bütün milletleri, herkesi bir araya getirir, kucaklaştırır.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 34, Muğla yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 28, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Van yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Mardin güneşli 27 derece.
1: Genel tarım sayımı başladı. Ülkemizin tarım gücünü ortaya koymak, kaynakları daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek için hep birlikte yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki tarım artık sadece emekle değil, akılla, veriyle ve teknolojiyle gelişiyor. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, sulamadan tarımsal mekanizasyona kadar her alanda doğru, eksiksiz ve güncel verileri özenle topluyoruz. Veri varsa çözüm var diyerek çiftçimizle, üreticimizle birlikte tarımın yönünü belirliyoruz. Genel tarım sayımıyla geleceği planlıyor, toprağın sesine kulak veriyoruz. Sayenizde tarımla var oluyor, her geçen gün büyüyoruz.

0: ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
1: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
0: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar, hayırlı sabahlar değerli izleyiciler. 9 Haziran Salı sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken dünden geceye, geceden de sabaha yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Milli Güvenlik Konferansı bugün Beştepe'de düzenlenecek. Dünyada ve yakın coğrafyadaki gelişmelerin güvenlik boyutundaki yansımaları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle yapılması kararlaştırılan konferans Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından organize ediliyor. Bazı bakanların yanı sıra kurumlardan yöneticilerle akademisyenler de katılacak. Toplantıda milli güvenlik meseleleri masaya yatırılacak. Kurumlar arasında eşgüdüm ve farkındalığın artırılmasının hedeflendiği konferans serisine izleyen süreçte MGK bünyesinde devam edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perşembe günü yapacakları parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, kurultay açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız, dedi. CHP lideri 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Tüm örgütü bugünkü grup toplantısında kenetlenmeye davet etti. Evet, CHP'de gözler bir kez daha grup toplantısına çevrildi ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacağını ifade etti. Özel'dense grup toplantısını ben yapacağım, kürsüyü teslim etmeyiz açıklaması geldi.
1: Karşılıklı mesajlar, paylaşılan görseller, yapılan duyurular. CHP'de gözler bir kez daha grup toplantısının yapılacağı salı gününe çevrildi. Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grup toplantısında konuşacağını duyurmuştu. CHP Genel Merkezi de toplantıyla ilgili bir görsel paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına yazdığı yazıda CHP Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım dedi. Grup toplantısına gelecek kişilerin listesini bildirdi. Ziyaretçilerin kurul toplantı salonuna alınması için gereğinin yapılmasını talep etti. Parti sözcüsü Sarı'dan da grup toplantısına ilişkin açıklama geldi. Kürsüde Kılıçdaroğlu'nun olacağını belirten Sarı, partilileri de parti içi disipline uygun davranmaya çağırdı. Özellikle milletvekillerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır ifadesi kullanıldı. Salı günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat yıldönümü programı için Manisa'ya gidecek olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de yeni bir açıklama geldi. Grup toplantısında konuşacağım dedi.
2: Biz yapmayacaktık ama grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Partililerimizi yarınki grup toplantısına omuz vermeye davet ediyorum.
1: Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Ardından kameraların karşısına geçti. Kürsüyü atanmış birine teslim etmemiz mümkün değil dedi.
2: Dedim ki Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü. Ben grup yapmayacağım ve Manisa'da olacağım. Ayın 9'unda Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği söylendi. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. O kürsüyü seçilmiş değil, atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil.
1: Özel bir kez daha olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.
2: Bu noktada beklenen derhal kurultaya gitmesine omuz vermekken bir yandan kurultayın yapılmasındaki olanaksızlık ifade edildi. Bütün kamu hukuku hocaları, seçim hukuku hocaları, herkes aksine derhal kurultay yapılmasının gerektiğini söylüyorlar, yazıyorlar. Ama bir hukukçu ve bir kişi kurultay yapamayız diyor.

0: MHP'de teşkilatlarla ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Konya İl Teşkilatı da feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı tüzüğümüzün 52. ve 54. maddeleri uyarınca feshedilmiştir dedi. İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığı da duyuruldu. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 15'e yükseldi. MHP'de 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreç başlamıştı. Geçen hafta gözaltına alınıp tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçen hafta gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Bakanlık Başkan Görkem Duman'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı belediyedeki yolsuzluk suçlamaları ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Başkan Görkem Duman'la birlikte toplam 42 şüpheli tutuklandı. Buca Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 12 Haziran Cuma günü saat 16'da yapılacak. Atlas Çağlayan daha 16 yaşındaydı. Arkadaşlarıyla kafeye gitti, tartışma çıktı ve defalarca bıçaklandı. Şimdi bu cinayeti işleyen sanık için mahkemede hesap vakti.
1: Yan baktın denilerek öldürüldü. 16 yaşında akran cinayetine kurban gitti. Katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir başka çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, kurtarılamadı. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Eçe adlı çocuk olaydan sonra tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Atlas'ın ölümüne neden olan Eçe'nin çocuğa karşı kasten öldürme ve zincirleme şekilde silahla tehdit dahil 3 ayrı suçtan yargılanmasını talep etti. 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapsi istendi. Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin yargı süreci başlıyor. Tutuklu sanık E.Ç. 9 Haziran günü saat 10'da ilk kez hakim karşısında hesap verecek. Duruşma Bakırköy Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
0: Kara para, bahis ve vergi kaçakçılığı suçlamalarının merkezinde Dilan Engin Polat. Çeşme'de silahlı saldırıya uğrayan korumaları Can Polat ölmüştü. Tutuklanan katil zanlısı emniyette 12 sayfalık bir ifade verdi. Aslında hedef Engin Polat'tı. Talimatı Daltonlardan aldım dedi.
2: Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ı öldürdü. Kısa sürede yakalandı ve tutuklandı. Emniyette verdiği ifadesinde hedef Engin Polat'tı dedi. Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre Serhat A. Nisan ayında Konya'da bir kişiyi vurduğunu ve karşılığında 100 bin lira aldığını iddia etti. Nisan ayının sonunda da Engin Polat'a yönelik yeni bir talimat aldığını söyledi.
3: Engin Polat'ın daha önce bir şahsı vurdurmak amacıyla tetikçi kiraladığını ve Daltonlara ödeme yaptığını, bir süre sonra ise ödemeleri kestiğini söylediler. Daltonlar ve Golfo'da aldığım talimatla Engin Polat'ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım.
2: Can Polat'ın katil zanlısı yakalanırsa vereceği ifadenin de kendisine anlatıldığını söyledi.
3: Bu işi Orhan Keleş'in organize ettiğini söylememi istediler. Kendisinin Albanya'da bulunduğunu söylediler.
2: Serhat A, sosyal medya paylaşımlarından Engin ve Dilan Polat'ın İzmir'de tatilde olduklarını gördüğünü ve bu nedenle Alaçatı'ya gittiğini anlattı. Engin Polat'ı göremediğini, bunun üzerine kendisine yeni bir talimat verildiğini öne sürdü.
3: Engin Polat'ı göremeyince yakınında kim varsa onu vurmam söylendi.

0: Can Polat'ın ölümüne dair soruşturmada Serhat A'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
1: Karabük'te Filyoz çayına düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'den acı haber geldi. Cansız bedeni dün sabah bulundu. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ve beraberindekiler otomobille yolculuk yaparken Filyoz çayı kıyısında mola verdi. Araçtan inen Erten çay kenarında durduğu sırada ayağa kaydı ve dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanıp suya düştü. Akıntıya kapılan 72 yaşındaki il başkan yardımcısı gözden kayboldu. İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde Erten'den acı haber geldi. Cansız bedeni suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulundu. Cenazesi morga kaldırıldı.

0: ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'a karşı 2 hafta içinde tam bir zafer ilan edeceğini ve savaş konusunun kapanacağını söyledi. Trump, İran hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılan Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gidiyoruz dedi. Önümüzdeki 2 haftaya vurgu yapan Trump, ABD'nin bu süre zarfında tam bir zafer ilan edeceğini belirtti. Gerçekten kazanmış olacağız ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını belirtti. Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz dedi. ABD'deki benzin fiyatlarının da hızla düşeceği mesajını verdi. ABD Başkanı Trump'ın basınla ilişkisi yine gerildi. Meet the Press adlı programa konuşan Trump, sunucunun sorularına sinirlenince yaka mikrofonunu yere attı. Röportajı erken bitirdi. ABD Başkanı programın sunucusuna da ya sahtekarsınız ya da aptalsın dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçim ihalesi sorusuna sinirlendi. Röportajı erken bitirdi.
2: This country, we're like a third world country. Your elections are crooked. And you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN. You're one-sided crooked networks, right? Let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
1: Trump'ı sinirlendiren söz düellosu, Amerikan başkanının Kaliforniya'da yapılan seçimlerinin hileli olduğunu savunmasıyla başladı. Sunucu Walker'ın bu iddialara kanıt yok demesiyle tansiyon yükseldi.
2: They're crooked, just like you're crooked. Your press is crooked, and Meet the Press is crooked.
3: To be fair, I'm not crooked, but let's
2: really?
3: Let's
2: well, you play right into their hands.
3: Let's continue.
2: You're either crooked or you're stupid.
1: Sunucunun Trump'ı yatıştırma çabaları sonuçsuz kaldı. Trump yakasına takılan mikrofonu yere attı.
3: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
2: I've sat in the rain with you.
3: I know.
2: I've sat in the rain with you for an hour. On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? A country can never be great with a dishonest press.
3: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
1: Trump'ın Wisconsin eyaletine yaptığı ziyaret sırasında yapılan röportaj, Trump'ın isteği üzerine bir çiftlikte yapılmış, şiddetli yağmurun çatıda yaptığı ses nedeniyle röportaja birkaç kez ara verilmişti.
0: İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'e 5 maddelik anlaşma önerisi sunuldu.
4: İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Avrupalı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'e 5 maddelik öneriyle mesaj verdi. İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merz'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Londra'da görüştü. Görüşmede Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik desteği ve savaşı sona erdirmek için çabaların artırılması konuları ele alındı. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den derhal ve tam bir ateşkesi kabul etmesini talep etti. Ukrayna'nın güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği kaydedildi. Rusya, Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyene kadar Rus varlıklarının dondurulmasına devam edileceği de belirtilen açıklamada, herhangi bir anlaşmada Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının korunması şarttır denildi. Liderlerin görüşmesinde Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesi ve Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesinin nasıl değerlendirileceği de ele alındı. NATO zirvesinde Ukrayna'ya yönelik askeri ve savunma desteğine ilişkin taahhütlerin güçlendirilmesi bekleniyor.
0: Papa 14. Leo ziyarette bulunduğu İspanya'da konuşma yaptı. İspanya Meclisi'nde konuşan ilk papa olan Leo, barış artık siyasi bir özlem ve hatta gerçek bir ahlaki zorunluluk dedi. Düzensiz göç sorunlarına da değindi.
4: Papa 14. Leo İspanya'da konuşan ilk papa oldu. Gündeminde barış vardı. Meclis Genel Kurulu'na hitabında dünya barışının önemini vurguladı.
5: Silahlar geçici sessizlik yaratabilir ama asla sağlam ve kalıcı barış sağlayamaz. Olgun bir toplumda farklılıklar dinleme yoluyla hafifletildiğinde çatışma bile barışa giden bir yol olabilir. Kararlılık küçümsemeyi gerektirmez ve anlaşmazlık aşağılanmayı doğurmaz.
4: Konuşmasının büyük bir bölümünü düzensiz göç sorunlarına ayıran Papa, trajik göç dramı uluslararası düzenin etik temelini sorgulamaktadır dedi. Siyasi kutuplaşmayı da çoğulculuk sürekli olarak karşı tarafı aşağılamaya dönüşmemelidir diyerek eleştirdi. Konuşması uzun süre alkış alırken bazı milletvekilleri yaşasın Papa diye bağırdı. Papa ziyareti kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez'le de bir araya geldi. İspanya'yı 15 yıl aradan sonra ilk ziyaret eden Papa olan 14. Leo, Barcelona ve Kanarya Adaları'na da gidecek. 12 Haziran'da da Roma'ya dönecek.
0: Nükleer silahların sayısı azalıyor gibi görünse de tehlike büyüyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre nükleer güçler savaş başlıklarını depolardan çıkarıp aktif sistemlere yerleştiriyor. Dünyadaki nükleer stokların %83'ü ABD ve Rusya'nın elinde bulunurken en hızlı büyüyen nükleer güç Çin.
1: Nükleer silahlara sahip ülkeler savaş başlıklarını depolardan çıkarıyor. Nükleer cephanelikler yeniden büyüyor. Bu ifadeler Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporundan. SIPRI'nin yeni raporuna göre dünyada yaklaşık 12.187 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bunların yaklaşık 9.745'i gerektiğinde kullanılabilecek durumda tutuluyor. Toplam savaş başlığı sayısında geçen yıla göre küçük bir düşüş yaşansa da bunun nedeni eski başlıkların sökülmesinden kaynaklanıyor. Nükleer tehlike ve risk seviyesinin ise yükseldiğine dikkat çekiliyor. Rapora göre nükleer silahlara sahip ülkeler savaş başlıklarını depolardan çıkararak füze ve diğer taşıyıcı sistemlere yerleştirmeye başladı. Bu durum aktif olarak konuşlandırılan nükleer silah sayısını artırıyor. Dünyadaki nükleer stokların %83'ü Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın elinde. Her iki ülkenin de 5000'den fazla savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Nükleer cephaneliğini en hızlı büyüten ülke ise Çin. Sıfırı, Pekin'in yaklaşık 620 savaş başlığına ulaştığını ve mevcut büyüme hızının sürmesi halinde 2030'a kadar kıtalar arası füze kapasitesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın stoklarının yaklaşık 1/4'üne karşılık geleceği belirtiliyor. Fransa'nın 290, İngiltere'nin 225 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. İngiltere'nin de gelecek yıllarda stoklarını artırması bekleniyor. Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail'in de nükleer kapasitelerini geliştirmeyi sürdürdüğüne dikkat çekiliyor.
0: Tekrar yurda döndüğümüzde ekonomiden bir haberle devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek savaşın ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir ancak bu yönetilemeyecek bir durum değil dedi.
4: İran-ABD-İsrail savaşının küresel ekonomilere etkisiyle Türkiye'ye yansımalarını değerlendirdi. Savaş çıkmasaydı enflasyonun hangi aralıkta olacağını söyledi.
5: Küresel petrol

0: arzına baktığımızda geçmişte yaşanan şokların etkisinden daha büyük. Bu şok olmasaydı enflasyon %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üzerinde olma ihtimali yüksekti. Bugünkü fiyatlamalara baktığımızda en az 5 puanlık ilave bir etki var.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk yayınında ekonomiye dair açıklamada bulundu. Savaşın ekonomiyi etkilediğini, ancak yönetilebilir düzeyde olduğunu belirtti.
2: Savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir, ancak bu yönetilemeyecek bir durum değildir. Biz bunu yönetiriz, yönettik de. Türkiye'yi şoklara karşı hazırlamıştık. Ben savaşı öngöremem.
1: Yıl sonu enflasyon beklentisine yönelik de konuştu.
3: Merkez Bankası enflasyonu yıl sonunda %26 olarak görüyor, piyasa biraz daha yukarıda görüyor. Burada önemli olan yön. Bizim için önemli olan enflasyonun aşağı yönlü trendine devam etmesi. Bu savaş biter bitmez etkisini göreceğiz.
4: "22 yaşında bir genç metrobüste çıkan tartışmada hayattan kopartıldı. 18 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı. Peki evlilik hazırlığı yapan genci ölüme götüren tartışmanın nedeni neydi?" İzleyelim.
1: Hayatının bağrındaydı henüz. Evlilik hazırlığı yapıyordu. Metrobüsteki yan baktığın tartışması 22 yaşındaki genci ölüme götürdü. Murat Bey, 18 yaşındaki oğlu Burak'la birlikte metrobüse bindi. Aynı metrobüste 22 yaşındaki Ferdi Aras da vardı. Nişanlısı yanındaydı. İddiaya göre metrobüsten indiklerinde Burak Bey ve Ferdi Aras arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Burak Bey yanındaki bıçakla Ferdi Aras'a saldırdı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis, şüpheliler Burak B. ve babası Murat B.'yi gözaltına aldı. Katil zanlısı ifadesinde metrobüsten indikten sonra tanımadığı bir şahsın neden bakıyorsun diye yaklaştığını ve hakaret ettiğini iddia etti. Yaşanan arbedede kendisini korumak için çakı kullandığını ileri sürdü. Babası da benzer yönde ifade verdi. Olayın tanığı, Ferdi Aras'ın nişanlısına yönelik sözler nedeniyle karşı tarafla tartıştığını söyledi. Polis metrobüs durağındaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.
4: Ne yapıldıysa bir türlü çözüm bulunamadı. Her sene bu mevsimde aynı tablo ortaya çıkıyor. Hangi konudan bahsediyoruz? İzmir Körfezi'ndeki kötü kokudan. O sorun yine ortaya çıktı.
5: Biz bu kokuyu koklamak zorunda değiliz. Özellikle şurası var. Yolumun üzeri işe gidiyorum. Çok kötü kokuyor.
6: Pislikten görünmüyor vallahi. Sivrisineği de var, kara sineği de.
7: Hava ısındı, kötü koku yine arttı. İzmir Körfezi'ndeki sorun bir türlü çözülemedi. Son olarak çare kireç dökmekte bulundu.
8: Şimdi bunların bilimle gerçekten hiçbir ilgisi yok. Gerçekten denize hiçbir şey dökemezsiniz ya da havaya hiçbir şey atamazsınız.
9: İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin kaynaklarından biri de özellikle İzmir'deki dereler. İşte şu anda Manda Çayı'ndayız. Manda Çayı'ndaki o artan kötü kokuya ve kirliliğe karşı Büyükşehir Belediyesi modifiye kir yöntemini kullanıyor. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen İzmir'de kokuyla ilgili sıkıntılar, şikayetler baş göstermeye yazın da etkisiyle başladı.
7: Uzmanlara göre kötü kokudan ve kirlilikten kurtulmanın tek yolu fabrika atıklarının arıtılması.
8: 2024'te 2025'te müthiş balık ölümleriyle sonlanan yıllardı. Sanırım bu yılda böyle giderse bu şekilde olacak ama bunun çözümü bu şekilde kil atmak, modifiye kil atmak ya da kireç atmak falan değil. Bunun tek bir çözümü var. O da arıtmaların çalıştırılması.
10: Gediz'in çıktığı yer Kütahya. Kütahya'dan İzmir'e gelinceye kadar Gediz en az 38 tane fabrikanın atığını toplayıp denize getiriyor buraya. Bunlar çözülmeden, bunlar palyatif şeylerle çözülecek imkanı yok yani.
7: Havanın daha da ısınmasıyla kirliliğin ve kokunun artacağı düşünülüyor.
8: O da çok büyük etken olacaktır. Koku açısından çok büyük etken olacaktır. Onunla beraber yine bu sene zaten şimdiden kokmaya başladı.
4: Bir ailenin restorandaki yemek keyfi kabusa dönüştü. İzmir'de 2 yaşındaki Mercan bebeğin başına neler geldiğini haberimizle birlikte izleyelim.
11: Mutfağa yakın oturduğumuz için ilk masa bizdik. Tereyağı tavası ağzına kadar köpüklü, kaynar, kızgın bir şekilde doluydu.
1: O tereyağı tavası Demir Kol ailesinin kabusu olduğu 2 yaşındaki Mercan'ın vücudunda o günden silinmeyecek izler kaldı.

0: tavayı bir sallıyor. Belki o anda o tavanın sapı sallanıyordu. Tavanın sapı kırıldı. Komple üstüne döküldü.
1: İzmir'de yaşayan Demirkol ailesi geçen yıl Bornova ilçesindeki ünlü bir döner restoranına yemek yemeye gitti. İskender siparişi veren aile tereyağın servis edilmesini bekliyordu. O sırada bir garson elindeki tavayla mutfaktan çıktı. Tam tabaklara servis yapacaktı ki tavanın sapı koptu. Kızgın yağ 2 yaşındaki Mercan bebeğin üzerine döküldü.
0: O anda ne yapacağımızı bilemedik. Hemen ilk yardım uygulamaya çalıştık. Revirden geldiler.
1: Hastaneye kaldırılan Mercan tedavi altına alındı.
0: Sol dirseği, sol bel kısmı, sol arka bacak kısmı yarıya kadar yandı. İkinci derece yanıklar oldu.
1: Aile sorumlulardan şikayetçi oldu, dava açıldı. 2 kişiye para cezası verildi.
0: Garson ve mesul müdür olaydan sorumlu tutuldu. İşletmenin yönetim kurulu sahipleri hakkında onlar için de suç duyurusunda bulmuştuk. Ama sadece döken kişiyle müdür 7500 ve 11200 olmak üzere adli para cezası aldılar.
1: Aile kendi yaşadıkları olayı başkası yaşamasın diye bu tarz sunumların sona ermesini istiyor.
0: Kızım ömür boyu da bu izleri taşıyacak. Zaten doktor da söyledi. Buna bir dört tekerlekli bir şey alıp üzerine koyup ya da içeride servis edebilirsiniz. Şovun, bu gösterinin ben yasaklanmasını istiyorum. Yani bunun acısı 2 yaşındaki bir bebekten çıktı. Diğer başka çocukların başına gelmesin.
2: Hakkari'de bir çiftten 2 gündür haber alınamıyordu. Kadın ölü bulundu. Eşi ise yakalanarak gözaltına alındı. 5 çocuk annesi 45 yaşındaki Hamide Çiftçi ve eşinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis önce çiftin yaşadığı binaya baktı. Bodrum katta Hamide Çiftçi'nin cansız bedeni bulundu. Kadının kafasına aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirildi. Polis kadının kayıp eşini çalışma sonrası yakalayarak gözaltına aldı. Kadının nasıl öldüğü ise otopsiyle ortaya çıkacak. Adalet Bakanı Akın Gürek, Mayıs ayına ilişkin uyuşturucu ile mücadele operasyonları verilerini paylaştı. Geçtiğimiz ay 706 operasyon yapıldığını, 4000'in üzerinde şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
1: Mayıs ayında uyuşturucu ile mücadelede 706 operasyon yapıldı, 4000'in üzerinde şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürek, Mayıs ayına ilişkin operasyonların detaylarını paylaştı. Gürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde toplam 706 operasyonda 9381 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti. 4606 şüpheli tutuklanırken 1317 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. 81 ilde yapılan operasyonlarda en çok işlem yapılan şehirlerden birisi İstanbul'du. Megakent'te 2531 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Gürek, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
3: Gençlerimizin geleceğini, aile yapımızı ve toplum düzenimizi hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi SGK'ya yönelik bir işlem görüntüsü verilerek devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor yönünde ortaya atılan iddiaları yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödemeden yapıldığı hatırlatıldı. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan bahse konu kesinti ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edilmekte olup SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır denildi. Son zamanlarda güvenlik kamerası sistemlerinin iş yerleri, apartman ve site gibi toplu yapılarda amaç dışında kullanıldığına dair şikayetlerde artış yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan açıklama yapıldı. Nelerin yapılmaması gerektiği anlatıldı. Kameralar daire kapısının önünü göstermemeli, iş yerlerinde çalışanların verimi bu yöntemle yapılmamalı denildi.
4: Kameralar bağımsız alanı göstermemeli. İş

0: yerinde çalışanların verimi kamerayla takip edilmemeli. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, iş yeri ve apartmanlardaki güvenlik kameralarının amaç dışında kullanılmamasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Son zamanlarda güvenlik kamerası sistemlerinin iş yerleri, apartman ve site gibi toplu yapılarda hukuka aykırı şekilde belirlenen amaç dışında kullanıldığına dair şikayet ve başvurularda artış yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan da açıklama geldi. İş yerlerinde güvenlik kamerasının amaç dışında ve ölçüsüz bir şekilde kullanılmaması uyarısı yapıldı.
1: Çalışanların çalışıp çalışmadığını görme, disiplini artırma, genel kontrol sağlama, KVKK güvenlik kameralarının bu amaçlarla kullanılmasının özel hayatın gizliliğine müdahale olabileceğine dikkat çekti.
0: Kamera sistemi kurulumunda ortak alan ve özel alan ayrımına da özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Tuvalet, soyunma odası, mescit, dinlenme alanı gibi özel alanlara kamera sistemi yerleştirilmemesinin altı çizildi. Apartman ve site gibi toplu yapılarda güvenlik kamerası sistemi kullanımına dair de uyarılar yapıldı. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu hatırlatıldı. Ortak alanların titizlikle belirlenmesi, kameraların bağımsız alanın içi görünecek şekilde daire kapısı önlerine yerleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'da düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın açılışında konuştu. Kurum, COP31 yol haritamız net ve bilime dayalı ifadelerini kullandı.
3: COP31 başkanlığı olarak Türkiye ve Avustralya bir dostluk çerçevesinde süreci bir uyum halinde yürütmektedir. İklim değişikliği ve afet riskleri karşısında daha dirençli şehirler, daha dayanıklı altyapılar ve daha güçlü toplumlar inşa etmek adına bu mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütmek durumundayız. Somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir eylem gündemini sizlerle paylaşacağız. COP30'dan COP31'e güçlü bir bağlantı kurmak için ve uygulama dönemini gerçek dünyaya taşımak için güçlü adımlar atıyoruz. Bizim yol haritamız son derece net, çıktıları belli olan, bilime dayalı bir sürece işaret edecek. Hatta bir adım ileri gideceğiz. Hedeflerimizi somut rakamlarla sizlerle paylaşacağız.
2: Çin lideri Xi Jinping'in iki gün sürecek Kuzey Kore ziyareti başladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından havaalanında karşılanan Xi için başkent Pyongyang sokakları Çin bayraklarıyla donatıldı.
4: Çin lideri Xi Jinping 2026'daki ilk resmi ziyareti için Kuzey Kore'de. 2019'dan bu yana ilk kez Pyongyang'ı ziyaret eden Xi ve eşi Ping Liyue'ni Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-yu havalimanında karşıladı. Havalimanındaki karşılamada samimi görüntü veren iki lider daha sonra Kim Il-sung meydanındaki resmi karşılama törenine katıldı. Kuzey Kore'nin başkenti Xi onuruna Çin bayraklarıyla donatıldı. Çin lideri için 21 pare top atışı yapıldı. Kim ve Xi'nin izlediği askeri geçit töreninde binlerce Kuzey Koreli de hazır bulundu. Xi, Kim'e uluslararası durum ne şekilde değişirse değişsin, ülkemiz Kuzey Kore ile olan geleneksel dostluğunu devam ettirecek dedi. İki günlük resmi ziyaret kapsamında liderlerin ülkeleri arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri derinleştirmeyi ele almaları bekleniyor. Xi, geçen ay önce ABD Başkanı Donald Trump, ardından da Rusya lideri Vladimir Putin'i ağırlamıştı. Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesini, Putin ise Pyongyang'a uygulanan izolasyon ve yaptırımların kaldırılmasını istemişti. Kuzey Kore'nin 60 adet nükleer füzesi olduğu tahmin ediliyor.
2: Türkiye'nin Malezya için ürettiği ikinci korvetin inşası tamamlandı ve İstanbul'da suya indirildi. STM tarafından yerli olarak üretilen gemi, yüksek personel kapasitesi ve donanımlı silahlarıyla ön plana çıkıyor. Malezya için üretilecek toplamda 3 geminin 2027'de teslim edilmesi hedefleniyor.
0: ...99 metre uzunluğu, 14 metre genişliği bulunuyor. 111 kişilik personel kapasitesi ve donanımlı silahlarıyla ön plana çıkıyor. Malezya için üretilen yerli korvetin inşası tamamlandı. Raja Laut, İstanbul'da suya indirildi. STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması için toplam 3 korvet inşa edilecek. İlk geminin inşası 2 hafta önce tamamlandı. Projede yer alan ikinci gemi de üretildi ve İstanbul'da düzenlenen törenle suya indirildi. 99 metre uzunluğundaki gemi 26 knot hıza ulaşabiliyor. Gemi 111 kişilik personel kapasitesi ve 14 metre genişliğiyle mürettebata rahat bir yaşam alanı sunuyor. 77 milimetrelik ana top ve 30 milimetrelik ikincil top bulunuyor. Ayrıca 3 boyutlu gözetleme radarı, 1 atış kontrol radarı ve 2 adet hedef belirleme görüşüyle hedefe yönelik tespit ve takip avantajları sunuyor. 3 korvetlik projede gemilere Malezya tarihindeki önemli kişilerin isimleri veriliyor. 2 hafta önce teslim edilen ilk gemiye Malezya Kralı Sultan İbrahim'in oğlu Tunku adı verilmişti. Denize indirilen ikinci gemiye ise 19. yüzyılda bölgesel deniz ticaretinde rol oynayan tarihi figür Raja Laut ismi verildi. Proje kapsamında 3. geminin Ağustos ayında suya indirilmesi planlanıyor. Böylece her 3 geminin de Malezya'ya tesliminin 2027 yılında yapılması hedefleniyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, TBMM Baltık Ülkeleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları toplantısı için gitti, Estonya'da konuştu. Oktay, Türkiye'nin yeni kurulan dünya düzeninin kutup başlarından biri olduğunu ifade etti. NATO'nun hava polisliğinde liderliği almış durumdayız, dedi.
5: Uluslararası düzenin neredeyse artık yok olduğu bir boyuttayız. Burada da yeni bir dünya düzeninin arayışıyla alakalı Türkiye olarak da Dışişleri Komisyonu boyutunda bizler de gittiğimiz yerlerde aynı konuyu dile getiriyoruz. Yeni bir sistem kurulurken bu yeni sistemin kutup başlarından birisi olma hedefi var diyoruz Türkiye'nin, ama aslında Türkiye hali hazırda kutup başıdır. Biz Türkiye olarak da yine bölgede bu krizler çerçevesinde de hava polisliği diye ifade ettiğimiz NATO'nun hava polisliğinde aslında şu anda da yine bir liderliği almış durumdayız. Gönüllüler koalisyonu var. Orada da yine özellikle deniz boyutunda biz orada komutayı alma durumundayız. Aynı zamanda da KFOR'da ikinci defa komutayı almış durumdayız. F-16'lar dahil 2026'da Estonya'da, AVAX'lar dahil yine bölgede görevlendirmiş durumdayız.
2: Gıda takviyesi üretip piyasaya sürebilmek için bu zamana kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurmanız gerekiyordu. Takviye edici ürünlerin internette kontrolsüz büyümesi, sahteciliğin artması ve reçetesiz de satılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Ayrıntılar Öznur Kars'ta Çetinler'in haberinde.
6: Artık insanlar gıda takviyelerini normal ilaçlar gibi kullanıp kendi kullandıkları ilaçları bile bırakıyorlar. Kendi annem bile Instagram'a girip inanmış.
7: İnternette bu tür satışların derhal yasaklanması lazım. Bir ilaç veya gıda takviyesi üretildiği zaman her seri numarasının kontrolden geçmesi gerekir.
8: Gıda takviyelerinin ruhsat alma sürecinin kolay olması, takviye edici ürünlerin bilinçsiz tüketimi, internet pazarındaki sahteciliğinin artması. Bu tablo nedeniyle Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
9: Gıda takviyeleri ilaç demek değil, ancak yoğun tüketimi nedeniyle birçok insan tarafından artık bu takviyeler ilaç muamelesi görüyor. İşte bu yüzden de Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Firmalar bu ürünleri piyasaya sürmeden önce insan sağlığına uygun mu değil mi ispatlamak için önce Tarım Bakanlığı'na başvuruyorlar.
8: Bu sürece artık Sağlık Bakanlığı da dahil olacak. Düzenleme hayata geçerse gıda takviyeleri raflara gelmeden önce tarım yerine Sağlık Bakanlığı'nın süzgecinden geçecek. Gıda takviyeleri için bakanlık komisyonu

0: koalisyon da kurdu. Peki iki bakanlığın ruhsat verme sürecinde fark ne?
1: Sağlık Bakanlığı'ndan onay almak daha zor doğal olarak, çünkü bir ilaç statüsünde ele alınıyor. Ruhsat alınmak istenen ürünün içeriğinin, etkilerinin, endikasyonlarının kanıtlanmasına kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Tabii ki de Tarım Bakanlığı bazı bilgilere bakıyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nla kıyasladığımız zaman daha hızlı ve daha basit bir onay sürecinden bahsedebiliriz.
0: Eczacılar da bir süredir gıda takviyelerinin Sağlık Bakanlığı'na tabi olması çağrısını yapıyor.
2: Sağlık Bakanlığı daha sıkı, daha bilimsel.
1: Tarım Bakanlığı'ndan onay aldığınızda internette satış yapabilirsiniz.

0: Kesinlikle reçetelendirilmesi gerekiyor.
1: İşin doğrusu reçete gelmeli.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni konut kampanyasına dair Ankara'daki örnek daire görüntülerini paylaştı. 64 ilde 20 bin konutun satışa çıkarılacağı projede satışlar 15 Haziran'da başlayacak. Evler 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı.
3: 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarılacak. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak. Açık satış kampanyası 17 Temmuz'a kadar devam edecek. TOKİ'nin yeni projesi kapsamında inşa edilen konutların satışa çıkması için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Saraycık'taki örnek daire görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Evler 2+1 ve 3+1 olarak öne çıkıyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 3+1 konutların fiyatı 3 milyon 300 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında kamu bankalarından doğrudan satış yapılacak. İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları aranmayacak. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma ve başvuru sahibiyle eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekecek. Kampanyada 3 ayrı ödeme planı sunuluyor. Peşin alımlarda %25 indirim, yarısının peşin ödenmesi halinde 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Ödeme esnasında %25'in peşin ödenmesi durumunda 60 ay vade seçeneği bulunacak. Taksitler 18 bin liradan başlayacak.
2: İstanbul'da İETT otobüsünde dengesini kaybederek düşen 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti. Ender İliç'in Sarıyer'den otobüse bindi. 81 yaşındaki İliç'in ön kapıya yakın bölümdeyken dengesini kaybedip yere düştü. Başını vuran yaşlı adamı gören otobüs şoförü aracı durdurup 112'ye ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan Ender İliç'in bir gün sonra hayatını kaybetti. İfadesi alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı. İstanbul Esenyurt'ta bir ilkokulda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. Neyse ki hafta sonuydu ve okul boştu.
4: Uzaklaş.
3: Sıralar yandı. Alevler duvarları sardı. Okuldaki yangın büyük korku yaşattı. İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı İbrahim Özaydın İlkokulu'nun bahçesinden önce duman ardından alevler yükseldi. Bahçe duvarının yanına konulan sıralar bilinmeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın okulun duvarlarına kadar yayıldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Neyse ki hafta sonu olduğu için okul kapalıydı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda kimseye bir şey olmadı. Şimdi yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
2: Kayseri'de tramvayla kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler Melikgazi ilçesinden Aşık Veysel Bulvarı üzerinde seyir halindeki kamyon tramvaya böyle çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken raylardan çıkan tramvay nedeniyle seferler bir süre aksadı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Yıllardır hep konuşuyoruz, trafikte bir anlık öfke tarafları geri dönüşü olmayan bir yola sokabiliyor. Tıpkı Baran Fakani'nin başına gelen olayda olduğu gibi. Genç adam işe giderken meydana gelen kaza sonrası çıkan kavgada bıçaklandı ve hayatını kaybetti.
5: İsmini aykırdıkları Baran yaşasaydı 2 ay sonra evlenecekti. Trafik kazası sonrası çıkan kavgada katledildi.
6: Baba olarak bizim ciğerimizi yaktı. Suçsuz bir...

0: insanı orada katlettiler.
1: Geçen Perşembe günü 25 yaşındaki Baran Fakkani, babası hakimle birlikte işe gidiyordu. Baba ve oğlunun bulunduğu araçla başka bir otomobil çarpmıştı.
0: İndim aşağı, geçmiş olsun diyelim. Adam direkt bıçakla indi. O çocuğun tepkisi bile olmamış. Abi senin aracında bir şey yok diyor. Sen niye geriliyorsun, niye bıçağı çıkarıyorsun diye. Bu tepkiyi verdi. Başka hiçbir şey yok.
1: Baran Fakkani ile babası saldırıya uğradı. 2 ay sonra düğünü olan Baran bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
0: Öldürmek için saldırmışlar. Bunu korkutmak veya yaralamak veya herhangi bir şey değil yani. Yerde de vurmuşlar benim gördüğüm görüntülerde.
1: Polis katil zanlısı İlyas Denizhan'la birlikte toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler kendilerini korumaya çalıştıkları sırada olayın gerçekleştiğini iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
2: Amasya'da Luna Park'tı. 20 yaşındaki çalışan kamikazenin çarpmasıyla ölmüştü. Olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma sürüyor.
3: Biz çalıklara koştuk. Şu arkamızda gördüğünüz oyun aletinde kaza olmuş.
4: Yeterince eğitim verilmedi mi? Bir anlık dalgınlıkla mı oldu? Luna Park'ta önlem alınmadı mı? Genç çalışanı hayattan kopartan olayda kim suçlu? Savcılık Luna Park'ta can alan olayı soruşturuyor. 20 yaşındaki Burak Kırıkçı Amasya'da bir Luna Park'ta çalışıyordu. Cumartesi günü akşam saatlerinde yine işinin başındaydı. Kamikaze adı verilen eğlence aracının yakınındaydı. Aracın yaklaştığını fark etmeyerek eğildi. Bu sırada kabin gencin başına çarptı.
3: Olduğu gibi zaten olduğu yere düşürüp bırakmış.
4: Burak Kırıkçı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından Luna Park mühürlendi. Genç çalışanın ölümü üzerine şirket sahibi ve işletme müdürü gözaltına alındı. İkisi de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti. En az 200 kişi de yaralandı.
1: Filipinler güne depremle başladı. 7.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesi oldu. Deprem 55 kilometre derinlikte meydana geldi. Büyüklüğü 6,7'ye varan 200'den fazla artçı sarsıntı yaşandı. Bazı binalar çöktü. Birçok binada da hasar oluştu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde heyelanlar oldu. Hasar gören toplam bina sayısı hakkında açıklama yapılmadı. Kurtarma ekipleri hasar gören binalarda arama kurtarma çalışması başlattı.
5: Pop pop!
1: Deprem uzun bir tatilin ardından okulların açıldığı güne denk geldi. Bir okulun bahçesinde toplanan öğrenciler depremde korku dolu anlar yaşadı. Öğrencilerin arkasındaki gölgelik sarsıntının ardından çöktü. Depremin hemen ardından ülke genelinde tsunami alarmı verildi. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. vatandaşlara yüksek bölgelere çıkma çağrısı yaptı. Japonya, Endonezya ve Malezya için de tsunami uyarısı yapıldı. Ancak bu uyarılar daha sonra kaldırıldı. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de sıklıkla büyük çaplı depremler meydana geliyor.
2: İngiltere'de bir otobüs park alanında yangın çıktı. Yangın sonrası onlarca çift katlı otobüs kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
4: Park alanında yangın çıktı. Otobüsler alev aldı. Görüntüler İngiltere'den. Olay İngiltere'nin Essex bölgesindeki Grace kentinde yaşandı. Çift katlı otobüslerin bulunduğu bir park alanında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi. Bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesine çiftçiler de destek verdi. Böylece alevlerin çevreye yayılması engellendi. Yaklaşık 2 saat süren

0: müdahalenin ardından da yangın kontrol altına alındı. Ancak çıkan yangında 36 adet çift katlı otobüsün kullanılamaz hale geldiği açıklandı. Yangının nedeni henüz netlik kazanmadı. Ancak kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası programında konuştu. E-ithalat yoluyla yurt dışı platformlardan satılan ürünlerde ürünlerin %81 gibi çok yüksek bir oranda güvensiz olduğunu tespit ettik dedi. Alınan önlemlere dair de detayları paylaştı.
2: E-ithalat yoluyla ülkemize giren paket ürünler noktasında Türkiye'nin ürün güvenliği kriterlerine uygunluğunu denetlemek amacıyla laboratuvar incelemesine alınan ürünlerin içinde %81 gibi çok yüksek bir oranda güvensiz ürünler olduğu tespit edildi.
0: İthalat denetimlerine dair ayrıntıları paylaştı. Atılan adımları anlattı.
2: Vatandaşlarımız artık internette de ürünlerin güvenlik uyarılarını, uygunluk işaretlerini, İmalatçı, ithalatçı bilgilerini rahatça görebiliyorlar. Yurt dışı kaynaklı internet sitelerinden doğrudan ülkemize satış sunulan ürünler için Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletme bulundurmaları zorunlu hale getirilmiştir. Çünkü uygunsuzluk tespiti halinde sorumlu tarafa hızlıca ulaşmak zorundayız ve gerekli idari işlemleri hızlıca başlatmak zorundayız. Bildirimi takiben en geç 24 saat içinde yayından kaldırmak zorundalar.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası programında konuştu. Türkiye'nin e-ticaret pazar yerleri ciddi büyüme sergiledi dedi. Dijital ürün pasaportu mekanizması üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Bolat, genel ürün güvenliği tüzüğünün de uyumlaştırılma sürecinde olduğunu söyledi.
1: Ve Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı değerli izleyiciler. Gözler ABD'de. A milli takımımız Arizona'da kamp yapacağı otele geldi. Milliler kupa boyunca hazırlıklarını burada sürdürecek.
3: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi özel maç fikstürünü tamamladı. İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden milliler, ABD'de oynadığı özel maçta da Venezuela'yı 2-1 ile geçti. İki maçta galibiyetlerin yanı sıra iyi bir performans sergileyen milliler Dünya Kupası öncesi umut dağıttı. A milli takım Venezuela maçı sonrası ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine geldi. Milliler otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasındaki konaklayacağı otele geçti. Kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar bayraklar ve tezahüratlarla karşıladı. A milli takım Dünya Kupası boyunca burada kamp yapacak. Milliler grup aşamasındaki ilk maçında pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Vancouver stadında Avustralya ile karşılaşacak.
1: Öte yandan 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Danimarka ile Ukrayna arasındaki karşılaşmada ise korkutan bir olay yaşandı. Danimarkalı Christian Eriksen bir anda baygınlık geçirdi ve yere yığıldı.
3: Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen bir kez daha korkuttu. Tecrübeli futbolcu, Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında bir anda bayılarak yere yığıldı. Oyuncular Eriksen'in etrafında toplandı. Sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Yaşanan olayın ardından mücadele yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından tatil edildi. Danimarka Futbol Federasyonu Eriksen'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun bilinci açık şekilde tedavi gördüğü duyuruldu. Eriksen daha önce 12 Haziran 2021'de Euro 2020'de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçirmişti. Tecrübeli futbolcu saha içindeki 10 dakikalık kalp masajı ve acil müdahale ile hayata döndürülmüştü. Bu büyük sarsıntının ardından kalbine şoklayıcı bir kalp pili takılan oyuncu, doktorların izniyle elit seviyede futbola dönmüştü.
1: Yaz geldi, fit olmak için spor yapanlar kalan ayları hareketsiz geçiriyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de fiziksel aktivite yapmayanların oranı %90'a yakın.

0: Bu hareketsizliğin bedeli ise ağır. Peki spor yapmaya neden bu kadar uzağız? Sokağa sorduk. Siz cevapları dinlerken biz de veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyorla Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
1: Fiziksel hareketliyim, sıfır denecek kadar az.
2: 20 yaşında bile dizlerim ağrıyor diye gelen hasta var.
1: Merdiven çıkarken daha yavaş çıkıyorum, daha fazla yoruluyorum.
3: Düzenli yapsam herhalde iyi gelir diye düşünüyorum. Biraz tembelizsem bu konuda.
4: Merdiven yerine asansörü tercih edenler, yoğunluktan spor yapamıyorum diyenler. Hareket etmeyenlerin sayısı giderek artıyor.
1: Sporu yapmıyoruz. Aslında yapıyorduk ama bıraktık. Maalesef iş dolayısıyla fazla vakit bulamıyoruz.
5: Spor yapıyor musunuz efendim?
6: Hayır, ben spor yapmıyorum. Benim işim tırnak olduğu için sürekli oturuyorum ve hiç hareketim olmuyor maalesef.
4: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri endişe verici. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı %86. Yani her 5 kişiden 4'ü hiç spor yapmıyor.
7: İnsanlar işe gitmek için bile artık evden çıkmıyor.
5: Türkiye'de toplum giderek hareketsizleşiyor. Egzersiz yapanlar ve spor yapanların sayısı azalıyor. Hareketsizlik de beraberinde hastalıkları getiriyor.
4: Bunun en belirgin göstergesi artan obezite oranları. TÜİK'e göre bu oran şu anda %21.
7: Obezite arttıkça devamlı oturmaya ve hareketsizliğe bağlı olarak beraberinde diyabet, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, kas eklem rahatsızlıkları tetiklenmeye başlıyor.
5: Spor, egzersiz yapıyor musunuz?
8: Vallahi sabah kalkınca bir iki spor yapıyoruz. Şöyle el kol hareketleri baş. Onun haricinde fırsat buldukça yürüyüşe çıkıyoruz.
4: Herkesin spor salonuna gitme imkanı olmayabilir. Ama evde de yapılacak birkaç egzersiz var.
2: Ben hep şey diyorum hastalara, telefon konuşması yapacaksanız kalkın evin içinde dolaşarak yapın. Ayrıca mesela oturduğunuz yerde sandalyeye oturma kalkma egzersizleri. Herhangi bir köşeye, duvara dayanıp duvarda hafif bir esneme hareketi.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 34, Muğla yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 28, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Van yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Mardin güneşli 27 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız. Bendeniz Murat Güloğlu efendim. Tarihlerimiz 9 Haziran'ı gösteriyor. Salı sabahındayız. Ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyelim. Saat 10'a kadar beraberiz. Tabii genelde bu saatlerde operasyonlar, soruşturmalar ya da son dakika haberleri oluyor. Olursa da elbette ki aktaracağız detaylıca. Dediğim gibi saat 3 saat boyunca beraberiz efendim. X Murat Güloğlu en sosyal ve Instagram'da Murat Güloğlu TV mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gözlerimiz bugün nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Malum grup toplantıları söz konusu. Diğer partilerde olduğu gibi MHP, DEM'de olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de grup toplantısı söz konusu saat 13.30'da ancak. Kılıçdaroğlu mu konuşacak, Özgür Özel mi konuşacak? Açıklamalar var, kim neler söyledi, kürsüye dediğimiz gibi kim çıkacak? Haberimizde bakacağız ilerleyen dakikalarda. Bugün gözlerimiz mecliste olacak. Öte yandan zaten biliyorsunuz Orta Doğu'daki ateşkes artık kırılganlaştı. Hafta sonu bir kez daha sarsıldı. İsrail ve İran arasında karşılıklı füze saldırıları, misillemeler oldu. Bölgede ehaliyle tansiyonda yeniden yükseldi. Barış ha geldi ha geliyor derken yeniden bir sarsılma durumu yaşandı efendim. Son 24 saatte neler oldu buna bakacağız. Ama öncelikle gazeteler yeni günü hangi haberlerle karşılıyor? Bir göz atalım hemen Hürriyet gazetesindeyiz, buyurunuz. Kötümser olmak için hiçbir sebep yok şeklindeki aslında yıllardır duyduğumuz bir açıklama yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelmiş efendim. İran ekseninde çıkan savaşın ekonomiye etkilerini değerlendiriyor Mehmet Şimşek. Bahane üretmiyorum diyor. Bu bölge mahalle zor mahalle, dönem dönem ciddi şoklar yaşanıyor. Bir taraftan da kendi içimizde yaşadığımız şoklar olabiliyor tabii. Bunu ben söyledim, Mehmet Şimşek söylemedi. Bakalım neler söylemiş başka. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz lazım. Biz de bunu yaptık, rezerv biriktirdik. Bu yüzden şu anda yaşananlara rağmen süreci iyi yönetiyoruz. Petrol düşünce olumlu etkilenecek ülkelerin başında da Türkiye var. Hadi inşallah diyelim. Bu arada tabii böyle bir düşmenin de enflasyona da yansıyacağı ifade ediliyor. Efendim Venezuela'dan özel bir misafir Maduro'nun yerine oturan, o koltuğa oturan Rodriguez'i ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da geçici devlet başkanı olarak ifade ediliyor ki Türkiye-Venezuela ikili ilişkileri son derece iyiydi, yerindeydi. Şimdi yeniden acaba bir ivme mi kazanacak? Hep beraber göreceğiz. Çünkü çok fazla Maduro baştayken Venezuela'nın adını duyar idik. Ticarette son derece iyi zira. 3 milyar dolar ticaret hacmi için atılacak adımlar değerlendirildi deniliyor. 2 ay sonra füzeler uçtu. İran-İsrail saldırılarındaki son durumu ele almış gazete. ABD ile müzakereleri sürdüren İran, İsrail'i füzelerle vurdu. İsrail de İran'a karşılık verdi. Orta Doğu yeniden savaşın eşiğine geldi. İran'ın operasyon bitti açıklamasına rağmen bölge diken üstünde deniyor. Ve ikinci bir uyarıya kadar da İsrail'de halk sığınaklara indi. Bu arada Husiler de dahil oldu. Bunu aktaralım. Bir fotoğraf karesi efendim, İran'a ait bir balistik füze bu fotoğraf karesinde yerini almış. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da toprağa saldırdı.

saplanmış durumda. Ve İsrail'de dolayısıyla büyük bir panik de söz konusu. Trump taraflara durun çağrısı yaptı. Netanyahu'ya dikkatli ol, yakında İran'a karşı tek başına kalabilirsin şeklindeki ifadeleri dikkat çekici efendim. Peki bugün Trump neler söyledi? Bakacağız. Paşinyan zaferi Kremlin'i gerdi. Ermenistan'da Başbakan Paşinyan seçimlerde %49.8 oy oranıyla büyük zafer kazandı. Batı memnun ama Rusya endişeli deniyor. Dolayısıyla umarım Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu bir karşılık görür şeklindeki ifadelerde dikkat çekiyor. Öte yandan Avrupa Birliği ve Avrupalı liderler de Paşinyan'ı kutladı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi grup krizi şeklinde aktarılıyor haber. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri şimdi de meclis grubu gerilimi yaşıyor. Kılıçdaroğlu'nun ardından Özel'in de bugün grup toplantısı yapacağını duyurması tarafları karşı karşıya getiren krizi tırmandırdı efendim. Manisa'da olacaktı ama gitmiyorum dedi. O kürsüyü atanmışa bırakmayız dedi ve kürsüde olacağını ifade etti Özgür Özel. Efendim. Bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun ekibine geçti Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesapları. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkarmışlar. Şaşırtıcı bir durum değil. Kurultay süreci de Perşembe başlatıyoruz diyor ama bu süreç ne kadar uzayacak? Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir açıklama yaptı. Kimilerine göre atanmış genel başkan olarak ifade ediliyor malumunuz. Efendim Yıldırım'ın ilk hamleleri Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden seçilen Aziz Yıldırım ne yapacak? İşte bütün bunlar da yine Hürriyet'te yerini almış. Atanmış isme kürsü verilmez. Cumhuriyet'in manşetindeki haber. CHP lideri Özel, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını yapma isteğine tepki gösterdi. Yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü nedeniyle Manisa'daki anmada olacağı için bugün grup toplantısı yapmayacağını açıklamıştı Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi lideri deniyor gazetede. Kararını değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı düzenlemek istemesinin ardından Özel, 24 Mayıs hatasını tekrarlamasınlar diyerek kürsüye sahip çıkma kararı aldı deniyor efendim. Bu arada Kılıçdaroğlu kanadı da Özgür Özel'den gelen önerileri reddetti deniyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler hafta sonundan itibaren sosyal medya hesaplarından grup toplantısını izlemek için farklı illerden meclise otobüs kaldırılacağını paylaşmış. Özel kanadından da gruba kurultay isteyen 300 aşkın önceki dönem milletvekilini davet ettiği ifade ediliyor. Yani dediğimiz gibi bugün CHP partiden evet mecliste bir hayli fazla gelen giden olacaktır. Ancak kim hangi kanatta, kim Özgür Özel'i, kim Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor? Bu da hani ak ve kara daha net ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla CHP'li seçmen de bunu açık ve net görecektir efendim. Yazıklar olsun, İmamoğlu'nun Kartal'da savunma yapması engellenmişti. Türk yargısını bindirdikleri araba ve onu süren bu ülkenin başındaki zihniyet o arabayı Hurda'ya düşürmüştür. Yazıklar olsun şeklinde Ekrem İmamoğlu'nun sözleri dikkat çekici. Öte yandan seçimde şaibe iddiası Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de yapılan ara seçimlerde efendim. 2024 yerel seçimlerinde seçmen sayısı 4.275 iken bu sayı son seçimde 10.791'e yükselmiştir. Çıkan sonuç milli irade ise milli irade diyoruz. Evet aradaki fark gerçekten bu. Birkaç yılda bir hayli fazla artmış. Seçmen sayısı 4.000'den 10.000'e yükselmiş. İlginç bir durum. Füzeler ateşlendi. Hizbullah'ı vuran İsrail'e İran'dan misilleme geldi. Trump devreye girdi. Az evvel bizlerin de aktardığı diğer gazetelerden detaylar yine yerini almış. Yüksek enflasyon ücretleri yuttu deniyor. Öte yandan 631 bin emekçi işsiz kaldı. Türkiye'de ilk 4 aylık bilançoyu da masaya yatırıyor Cumhuriyet gazetesi. Ve bir taraftan da Cumhuriyet sevdalısıydı Ferdi Zeyrek. Evet Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Ölüm yıldönümü, Allah'tan bir rahmet diliyoruz biz de. Milliyet gazetesi ne diyor? Kürsü savaşı diyor. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan gerilim her iki isminde grup toplantısı yapma kararlılığı çerçevesinde bugün mecliste tam anlamıyla kürsü savaşına dönecek. Bütün televizyonlar muhtemeldir ki canlı yayında olacak bu sırada. Bir savaş anı mı, bir barış anı mı, hep beraber bunu meclisten

Göreceğiz efendim. Tabii bu sırada kürsüyü kapattırmama formülleri sürekli olarak işliyor. Bakalım saat 13.30'da daha çok var ama neler olur neler biter hep beraber görürüz. Ticarette 3 milyar dolar hedefi, dediğim gibi Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı vekili Rodriguez'le bir araya geldi. Özellikle enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğini daha da ilerletmek istiyor iki tarafta. Savaşın enflasyonu etkisi maalesef 5 puan denilmiş Mehmet Şimşek'in açıklamaları efendim. Öte yandan başka neler var bakalım. Dikkat et, yalnız kalırsın Trump'ın Netanyahu'ya karşı sözleri. Fransa'nın da durumdan istifade ederek Güney Kıbrıs'a asker yerleştirdiği yine gelen bilgiler ve haberler arasında. Diyelim Karar Gazetesi'ne bakalım. Grupta ikinci round yine Cumhuriyet Halk Partisi manşette, siyasette gözler yine CHP'nin meclis grup toplantısında. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Özgür Özel bir konuşma yapmıştı. Uzun da bir konuşma yapmıştı. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu ben de konuşacağım dedi. Özgür Özel de kürsüyü vermem dedi. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Öte yandan Özgür Özel biliyorsunuz meclisi kullanıyor ofis olarak. MYK'yı topladı, grup toplantısı için yol haritasını açıkladı. Kapatma bile daha adil olurdu. Bu sözlerde anayasa eski başkanı Haşim Kılıç'a ait mutlak butlan kararının siyasi partiler açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini söyledi. YSK'nın görevi yetkisi gasp edilmiştir dedi ve kapatılma kararından çok daha ağır bir kararla karşı karşıya kaldık ifadeleri önemli. Türk demokrasisi adına çok üzücü bir gelişme mutlak butlan. Bundan sonra hiçbir parti güven içinde faaliyetlerini sürdüremeyecek diye de konuşmuş. Yargıtay'ın kararı onama ihtimali durumunda çok daha ciddi sorunlar yaşanabileceğine de dikkat çekiyor. Yargıtay bakalım kararı onayacak mı, onamayacak mı? İşte bütün mesele bu. Efendim Ermenistan barışa evet dedi. Paşinyan ve taraftarlarının galibiyeti kutlama anlarından fotoğraf karesi ve kimse tarihimize parmak sallayamaz şeklindeki ifadelerde dikkat çekici diyelim. Bir Gün gazetesine geçelim. Emeğiyle geçinene dayanıklılık testi deniyor gazetede. Cumhurbaşkanı yardımcısı ekonomi dayanıklı yapıya kavuştu derken Mayıs ayında çalışanın kaybı ortaya çıktı. Buna göre ücretliler ayın 12 günü boşa çalışmış olduğu deniliyor. Maalesef bir kölelik düzeninden söz edebiliriz şeklindeki ifadeler de yine yerini almış Bir Gün gazetesinde efendim. Peki seçimle gelen toplantıyı yapar Özgür Özel'in sözleri. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun mecliste yapmayı planladığı grup toplantısını korsan toplantı olarak nitelendiriyor. Detaylar diğer gazetelerde olduğu gibi Bir Gün'de de yerini almış efendim. Deprem Filipinler'de en az 32 can aldı. Biliyorsunuz 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sadece 32 kişi hayatını kaybetti. Ancak bu topraklarda olsa o 32'nin yanına 3'te 0 koymanız gerekecekti maalesef. Odadan çıkabilmek için o ifadeyi verdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında etkin pişmanlıktan vazgeçen iş insanı Murat Kapkin'in ardından reklamcı Öztürk de ifadelerin bağlamından koparıldı, okumadan imzaladım şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor. Ve hemen akşama geçelim, ardından gazete turumuzu bitirelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup savaşı şeklindeki ifade zaten diğer gazetelerde okuduk. Ve Maduro sonrası ilk resmi ziyaret Venezuela Türkiye arasında gerçekleşiyor. Sandıktan barış mesajı çıktı. Paşinyan'ın zaferi efendim yerini almış. Bir taraftan da Avrasya'da sudan panik. Avrasya tünelinde otomobil yangın panosuna çarptı. Fışkıran su yanlış anlaşılınca panik yaşandı deniyor. Ve son olarak da ateşkes şartı Lübnan. Evet, İran, İsrail arasındaki gerilimde ateşkes şartının Lübnan olduğu ifade edilmiş. Bizler de şimdi o detaylara bakacağız. Gördüğünüz gibi gazeteler yeni günü işte bu haberlerle karşılıyor. İç siyasette ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı, dış siyasette de tabii ki
İran, Amerika, İsrail gerilimi yerini almış durumda. Bizler de bakacağız dediğimiz gibi saatimiz 7.13'ü gösterirken. Buyurunuz haberlerimize. İran'la İsrail arasındaki gerilim malum yeniden tırmandı dün. Hatta bu sabah dün sabah saatlerinde konuklarımızla da bu konuyu konuştuk. Karşılıklı saldırıların ardından İran, İsrail'e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini açıkladı. İsrail basını da Tel Aviv'in, Trump'ın talebi.

0: üzerine yeni saldırıları durdurduğunu öne sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuştu Trump ve Netanyahu'ya dikkatli olmasını söyledim. Aksi takdirde İran karşısında yalnız kalır demiş.
1: İran ve İsrail arasında haftalardır süren ateşkesin ardından yeniden başlayan karşılıklı saldırılar bölgede gerilimi tırmandırdı. Saatler süren çatışmaların ardından İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırılar başlatması halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Amaçlarının savaşın sona ermesi ve istikrarlı güvenliğin sağlanması olduğunu belirten İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Karşı tarafa güvenimiz yok," dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise "ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik," dedi. ABD Başkanı Trump'la Netanyahu telefonda görüştü. Netanyahu bu telefondan sonra İran'a yönelik saldırıları durdurma kararı aldı. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna demeç veren Trump, Netanyahu'ya ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim dedi. ABD Başkanı Donald Trump da taraflara ateşkes çağrısını yineledi. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve İran ateşi derhal durdurmalıdır dedi. Hem İran'ın hem de İsrail'in acil ateşkes istediğini ve barış görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Netanyahu ise İran ve Hizbullah'ın her zamankinden daha zayıf olduğunu iddia etti. Onlarla savaş henüz bitmedi diyen Netanyahu, İran'ın İsrail'e yeniden saldırması durumunda karşılık verileceğini söyledi. Gerilim İsrail'in Beyrut'un güney mahallesi Dahiye'ye hedef almasının ardından yükselmişti. İran, İsrail'e 3 dalga halinde füze saldırısı düzenledi. İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. İran medyası füzelerin görüntülerini yayınlarken, İsrail yetkililer yaklaşık 30 balistik füzenin ateşlendiğini açıkladı. Füze kalıntıları ve şarapnel parçalarının Batı Şeria ile İsrail'in çeşitli bölgelerine düştüğü bildirildi. 3000'e hasar aldı. İsrail ordusu buna karşılık İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hedefleri vurduğunu açıkladı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri duyulurken, Mahşeh kentindeki Karun Petrokimya Tesisi'nin saldırılarda zarar gördüğü bildirildi. İsrail yetkililer, Hizbullah'ın İsrail'e saldırması halinde Beyrut'un güney mahallelerinin hedef alınacağını, İranlı yetkililer ise Lübnan'a yönelik yeni bir saldırının daha sert karşılık göreceğini savunuyor.
0: Tabii şimdi son 24 saatte, daha doğrusu sabaha karşı neler yaşandığına bakalım ama öncelikle Brent petrolün varil fiyatı son derece önemli. Hürmüz Boğazı ablukada ve bir taraftan da kapalı, işte gördüğünüz gibi saldırılarda sürüyor. 94-93 dolar seviyelerine geri çekilmiş durumda. Dün hatırlayınız 99 dolarlara kadar çıkmıştı. Dolayısıyla bu da motorinin, benzinin fiyatını ve dolayısıyla enflasyonu etkileyen bir süreç. Peki şimdi Trump, Amerika'nın İran'a karşı 2 hafta içinde tam bir zafer ilan edeceğini de duyurdu ve böylelikle savaş konusunun kapanacağını söyledi. Bir kez daha diyelim efendim, zira 100 gündür aynı açıklamaları yapıyor Trump. İran hakkında açıklamalarda bulundu dediğimiz gibi. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katıldı Trump. İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gidiyoruz dedi. Önümüzdeki 2 haftaya vurgu yaptı Trump. Amerika'nın bu süre zarfında tam bir zafer ilan edeceğini de belirtti. Gerçekten kazanmış olacağız ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını da belirtti bir kez daha. Çok güçlü bir ekibiz, bence bu savaşı kazanıyoruz dedi. Amerika'daki benzin fiyatlarının da hızla düşeceği mesajını verdi efendim. Evet, Cumhuriyetçi Senatör Graham oldukça önemli. Tabii Cumhuriyetçiler içinde bir taraftan da Trump'ın en yakın arkadaşlarından biri. Özellikle Amerika'daki benzin fiyatları, özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının ardından galonu 5 dolara kadar çıktı ki bu da Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları için ölümle aşağı yukarı eşdeğer. Dolayısıyla seçimlerde oylarını buna göre de kullanıyorlar. Ama işte Trump'ın 100 gündür duyduğumuz sözlerini yine duyduk ama 2 hafta içinde bitirecekmiş bu sefer İran savaşını. Efendim İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda belde

0: Suriye'de hava saldırısı düzenledi. Hizbullah da tabii ki saldırılara karşılık verdi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Hizbullah ise İsrail'in ateşkes ihlallerine karşı yine gün içinde İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik 6 saldırı düzenledi. Katz, İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah'ın saldırıları devam ederse Beyrut'a yeniden saldıracakları tehdidinde de bulundu. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'le saldırmazlık anlaşması için müzakere ediyoruz dedi bir taraftan da. Netanyahu ile savaşı bitirecek anlaşmaya varılana kadar görüşmeyeceğini de söyledi. ABD'nin Beyrut Büyükelçisi İsa, İsrail'in Lübnan'dan çekileceğini ve esirleri serbest bırakacağını öne sürdü. ABD arabuluculuğunda Lübnan'la İsrail arasında yürütülen görüşmeler kapsamında taraflar Washington'da 4 tur görüşme gerçekleştirmiş. Ateşkes 17 Mayıs itibariyle biliyorsunuz 45 gün uzatılmış idi. Evet, bölgeye dair dediğimiz gibi son dakika gelişmelerini yine oldukça aktarmaya fırsat elbette ki sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. Onu bir kez daha ifade edelim ama Trump'ın deyimiyle 2 hafta daha sürecek anladığımız kadarıyla bu savaş. Peki gelelim iç siyasete. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle bugün çok fazla konuşulacak. Gözler bir kez daha grup toplantısında. Zira geçtiğimiz hafta Özgür Özel kürsüye çıktı ve konuşmuştu. Kılıçdaroğlu grup toplantısında şimdi konuşacağını ifade etti. Özgür Özel'dense grup toplantısını ben yapacağım, kürsüyü teslim etmeyiz açıklaması geldi.
1: Karşılıklı mesajlar, paylaşılan görseller, yapılan duyurular. CHP'de gözler bir kez daha grup toplantısının yapılacağı salı gününe çevrildi. Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grup toplantısında konuşacağını duyurmuştu. CHP Genel Merkezi de toplantıyla ilgili bir görsel paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına yazdığı yazıda CHP Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım dedi. Grup toplantısına gelecek kişilerin listesini bildirdi. Ziyaretçilerin kurul toplantı salonuna alınması için gereğinin yapılmasını talep etti. Parti sözcüsü Sarı'dan da grup toplantısına ilişkin açıklama geldi. Kürsüde Kılıçdaroğlu'nun olacağını belirten Sarı, partilileri de parti içi disipline uygun davranmaya çağırdı. Özellikle milletvekillerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır ifadesi kullanıldı. Salı günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat yıldönümü programı için Manisa'ya gidecek olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de yeni bir açıklama geldi. Grup toplantısında konuşacağım dedi.
2: Biz yapmayacaktık ama grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Partililerimizi yarınki grup toplantısına omuz vermeye davet ediyorum.
1: Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Ardından kameraların karşısına geçti. Kürsüyü atanmış birine teslim etmemiz mümkün değil dedi.
2: Dedim ki Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü. Ben grup yapmayacağım ve Manisa'da olacağım. Ayın 9'unda Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği söylendi. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. O kürsüyü seçilmiş değil, atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil.
1: Özel bir kez daha olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.
2: Bu noktada beklenen derhal kurultaya gitmesine omuz vermekken bir yandan kurultayın yapılmasındaki olanaksızlık ifade edildi. Bütün kamu hukuku hocaları, seçim hukuku hocaları, herkes aksine derhal kurultay yapılmasının gerektiğini söylüyorlar, yazıyorlar. Ama bir hukukçu ve bir kişi kurultay yapamayız diyor.
0: Evet, kurultay isteniyor. Hatta dün Kılıçdaroğlu cephesinden de bir açıklama geldi. Özellikle Perşembe günü itibariyle bu süreci başlatacağız ama 45 gün içinde yapalım diyor. Özgür Özel tarafı da işte gördüğünüz gibi bir tarafta atanmış olduğu ifade edilen Kılıçdaroğlu genel başkan olarak ifade ediliyor. Bir taraftan da seçilmiş genel başkan olarak ifade edilen Özgür Özel ve Hatırlayınız, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki o hadiseler acaba meclis içinde de

0: Allah korusun yaşanır mı? Zira o hafızalar Türk siyasi tarihinde, daha doğrusu o görüntüler Türk siyasi tarihinde herkesin hafızasına yerleşmiş durumda. Umarız böyle bir hadise olmaz ama bir taraftan da gözler işte 6 saat sonra yapılması planlanan bu grup toplantısı olacak. Yani bugün oldukça mühim bir gün. Bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'de Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi biliyorsunuz Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli söz konusuydu. O da tutuklanmış. Efendim Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak sosyal medya üzerinden müvekkili ve eşi hakkında tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğuna dair şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bir soruşturma başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüphelinin kimliği ve adresi de belirlendi. Şüpheli başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındı. Zanlı suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve kadına karşı tehdit suçlarından da tutuklanmış durumda. Efendim gördüğünüz üzere siyasette yaşananlar bugün ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere kilitlenmiş durumda. Ama bir taraftan da hem MHP'de hem de DEM'de özellikle grup toplantıları da olacak. Oradan verilen mesajlar da mühim. Habertürk ekranlarında izleyeceksiniz her birini. Saatimiz 7.25'i gösterirken siyasete şöyle bir ara verelim. Kara para diyelim, bahis ve vergi kaçakçılığı diyelim. Evet işte bu suçlamaların merkezinde Dilan Engin Polat çifti, yani Dilan Polat eşi Engin Polat'la beraber Çeşme'de silahlı saldırıya uğrayan korumaları Can Polat biliyorsunuz ölmüştü, daha doğrusu öldürülmüştü. Tutuklanan katil zanlısı emniyette 12 sayfalık bir ifade verdi. Aslında hedef Engin Polat'tı, talimatı Daltonlardan aldım dedi.
1: Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ı öldürdü. Kısa sürede yakalandı ve tutuklandı. Emniyette verdiği ifadesinde hedef Engin Polat'tı dedi. Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre Serhat A. Nisan ayında Konya'da bir kişiyi vurduğunu ve karşılığında 100 bin lira aldığını iddia etti. Nisan ayının sonunda da Engin Polat'a yönelik yeni bir talimat aldığını söyledi.
2: Engin Polat'ın daha önce bir şahsı vurdurmak amacıyla tetikçi kiraladığını ve Daltonlara ödeme yaptığını, bir süre sonra ise ödemeleri kestiğini söylediler. Daltonlar ve Golfo'da aldığım talimatla Engin Polat'ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım.
1: Can Polat'ın katil zanlısı yakalanırsa vereceği ifadenin de kendisine anlatıldığını söyledi.
2: Bu işi Orhan Keleş'in organize ettiğini söylememi istediler. Kendisinin Almanya'da bulunduğunu söylediler.
1: Serhat A, sosyal medya paylaşımlarından Engin ve Dilan Polat'ın İzmir'de tatilde olduklarını gördüğünü ve bu nedenle Alaçatı'ya gittiğini anlattı. Engin Polat'ı göremediğini, bunun üzerine kendisine yeni bir talimat verildiğini öne sürdü.
2: Engin Polat'ı göremeyince yakınında kim varsa onu vurmam söylendi.
1: Can Polat'ın ölümüne dair soruşturmada Serhat A'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
0: Evet bu mevzuda gündemle yine damgasını vuran aslında mevzulardan bir tanesi. Bakalım değiştikçe içinden neler çıkacak değiştikçe, ama bu Daltonlar denen mevzudan da bir açıklama gelmişti. Hayır efendim bizimle alakası yok şeklinde. Yani orada da ayrı bir durum söz konusu. Mevzu kara para, bahis ve vergi kaçakçılığı olunca suç üstüne suç. Dolayısıyla İşte ölüm ya da yaralama da normal olabiliyor bunların dünyasında maalesef, ama bir an önce bu yapıları bitirmek gerekiyor. Efendim ne yapıldıysa bir türlü çözüm bulunamadı bir dönem. İstanbul'da, Haliç'te özellikle bu şekildeydi. Her sene bu mevsimde aynı tablo ortaya çıkıyor. Hangi konudan bahsediyoruz? İzmir Körfezi'ndeki o kötü kokudan bilen bilir. O sorun maalesef yine ortaya çıkmış durumda.
3: Biz bu kokuyu koklamak zorunda değiliz. Özellikle şurası var. Yolumun üzeri işe gidiyorum. Çok kötü kokuyor.
4: Pislikten görünmüyor valla. Sivrisineği de var, kara sineği de var.
1: Hava ısındı, kötü koku yine arttı. İzmir Körfezi

0: Üzerindeki sorun bir türlü çözülemedi. Son olarak çare kireç dökmekte bulundu.
1: Şimdi bunların bilimle gerçekten hiçbir ilgisi yok. Gerçekten denize hiçbir şey dökemezsiniz ya da havaya hiçbir şey atamazsınız.
2: İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin kaynaklarından biri de özellikle İzmir'deki dereler. İşte şu anda Manda Çayı'ndayız. Manda Çayı'ndaki o artan kötü kokuya ve kirliliğe karşı Büyükşehir Belediyesi modifiye kir yöntemini kullanıyor. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen İzmir'de kokuyla ilgili sıkıntılar, şikayetler baş göstermeye yazın da etkisiyle başladı.
0: Uzmanlara göre kötü kokudan ve kirlilikten kurtulmanın tek yolu fabrika atıklarının arıtılması.
1: 2024 ve 2025'te müthiş balık ölümleriyle sonlanan yıllardı. Sanırım bu yılda böyle giderse bu şekilde olacak ama bunun çözümü bu şekilde kil atmak, modifiye kil atmak ya da kireç atmak falan değil. Bunun tek bir çözümü var. O da arıtmaların çalıştırılması.
3: Gediz'in çıktığı yer Kütahya. Kütahya'dan İzmir'e gelinceye kadar Gediz en az 38 tane fabrikanın atığını toplayıp denize getiriyor buraya. Bunlar çözülmeden, bunlar palyatif şeylerle çözülecek imkanı yok yani.
0: Havanın daha da ısınmasıyla kirliliğin ve kokunun artacağı düşünülüyor.
1: O da çok büyük etken olacak. Koku açısından çok büyük etken olacaktır. Onunla beraber yine bu sene zaten şimdiden kokmaya başladı.
4: Efendim İzmir'den, güzel İzmir'imizden geçelim. Güzeller güzeli Ankara'mıza Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı Sultan Abdülaziz Han'ı anma programında konuştu. Gündeminde bir taraftan da bu yeni başlayan anayasa tartışmaları vardı. Bu bir siyasi tercih değil, zaruridir diyor Meclis Başkanı.
5: Anayasaları darbelerden bütünüyle ayırarak hiçbir şekilde darbelerin gölgelerinin, tortularının anayasalar üzerine aksetmesine müsaade etmeden Türkiye'nin yeni bir anayasayı yapma gücüne, kuvvetine, kudretine sahip olduğunun altını çizmek isterim. Ayrıca anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaların da mevzuu değildir. Yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir. Türkiye'nin bu anlamda gücünü artıracak, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. Bir siyasi tercih ya da bir fantazi değil, Türkiye için bir zarurettir. Kendi iç kalemizi tahkim etmek diyoruz ya, iç kalemizi tahkim etmenin önemli unsurlarından birisi de milletin geniş kesimleri tarafından benimsenmiş bir anayasa mutabakatının sağlanmasıdır.
4: Tabii yeni yasa tartışmaları oldukça önemli ama bir taraftan da ben bir vatandaş olarak hani hangi maddeler var, nasıl, ne şekilde yapılıyor bilmiyorum. Dolayısıyla partilerden de böyle bir izah gelmiyor. Mecliste konuşuluyor belli ki. İşte meclis başkanı da bunu ifade ediyor ama dediğimiz gibi referanduma mı gelecek yoksa meclis içinde bu durum çözülecek mi? Ama anayasanın içeriği konusunda kim neyi biliyor? İşte asıl olan bu. Ben bu ülkenin vatandaşı isem anayasanın içeriğinin elbette ki madde madde bilmek durumundayım. Ancak pek öyle de olmuyor gibi gözüküyor. Zira zaruriymiş meclis başkanının söylediği gibi. Ev zaruri ise hep beraber biz de öğrenelim nedir ne değildir. Şimdi İstanbul'da Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu üyesi biliyorsunuz Aynur Kambur cinayeti söz konusuydu. Bu cinayete ilişkin 10 yıl önce işlendi. 3 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. 10 yıl önce İstanbul'da Şişli'deki evinde öldürülen ünlü dans grubu Mezdeke üyesi Aynur Kambur'un cinayet dosyasında yeni bir sayfa açıldı. Böylelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kasten öldürme suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Faili meçhul dosyanın aydınlatılmasına yönelik yeniden bir inceleme başlatıldı. Birçok dosyada olduğu gibi olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen BG ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen FK ve SK isimli şüpheliler yakalandı. Gördüğünüz üzere gözaltına alınmış durumda. Bakalım bu cinayette çözülebilecek mi? Tıpkı Gülistan Doku gibi. Evet, bir taraftan da işte gördüğünüz gibi 10 yıl önce, 15 yıl önce, 20 yıl önce işlenmiş cinayetler ve hani üstü kapatılmış cinayetlerin yeniden dosyasının açıldığını görüyoruz.

0: bir taraftan da bu da önemli bir gelişme. Peki komşuya gidelim, doğu komşumuza, Ermenistan'a. Dün yapılan parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı tamamlandı. Pazar günü yapıldı aslında tabii. Başbakan Nikol Paşinyan da zaferini ilan etmiş oldu. Hükümeti tek başına kuracaklarını açıkladı. Paşinyan seçim sonuçlarının Türkiye ve Azerbaycan'dan da olumlu karşılanacağını söylüyor.
1: Ermenistan seçime gitti. Başbakan Nikol Paşinyan zaferi ilan etti. Paşinyan sosyal medyasından yaptığı paylaşımda seçim sonuçlarından mutluluğunu gösterdi. 3 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 2,5 milyon seçmen parlamento seçimleri için oy kullandı. Seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Başbakan Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi %60'a yakın oy oranıyla seçim yarışının ilk sırasında yer aldı. Sivil Sözleşme Partisi merkezinde açıklama yapan Paşinyan, partisinin seçimleri rekor bir sonuçla kazandığını belirtti. Hükümeti tek başına kuracaklarını söyledi. Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a da bir mesaj iletti. Bu mesaj barışa, bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır ve umuyorum ki bu hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılanacaktır, dedi. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmaları gerektiğini belirtti. Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını desteklediğini belirterek Ahıl Kerek, Kars Demiryolu'nun açılması kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Azerbaycan'la barış anlaşmasının imzalanması ve Nahçıvan bağlantısını sağlayacak refah için Trump rotası projesinin hayata geçirilmesinin bölgeyi çıkmazdan çıkaracağını söyledi. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre güçlü Ermenistan İttifakı %21'lerle ikinci, Ermenistan İttifakı ise %8 oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor.
0: Tabii bölgemiz için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Son zamanlarda biliyorsunuz Türkiye ile de ciddi ve sıcak diyalog ortamı oluşmuş idi. Cevdet Yılmaz biliyorsunuz oraya gitmişti. Hep beraber göreceğiz, ancak bir tabii Putin. Bakalım bu duruma ne diyecek, o da ayrı bir konu. Ermenistan'dan cesur adımlar bekliyoruz şeklinde Posta gazetesinde yansıyan bir haber, %49'undan fazlasını oylarını alarak zaferle çıktığı seçimlere ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi deniliyor. Paşinyan için açıklamada seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni ediyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir denilmiş. Gördüğünüz gibi cesur adımlar bekliyoruz deniyor Paşinyan'dan. %49 az bir oran değil. Muhtemelen bunu yapmaya çalışacaktır ama bir Ermeni diasporası var. Bunu yaptırırlar mı? İşte esas hadise bu efendim. Bunu da hep beraber göreceğiz önümüzdeki zaman diliminde. Nükleer silahların sayısı azalıyor gibi görünse de tehlike giderek büyüyor. Dünya üzerinden söz ediyoruz. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre nükleer güçler savaş başlıklarını depolardan çıkarıp aktif sistemlere yerleştiriyorlar. Dünyadaki nükleer stokların %83'ü ABD ve Rusya'nın elinde biliyorsunuz. En hızlı büyüyen nükleer güçse hangi ülke? İzleyelim.
1: Nükleer silahlara sahip ülkeler savaş başlıklarını depolardan çıkarıyor. Nükleer cephanelikler yeniden büyüyor. Bu ifadeler Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporundan. SIPRI'nin yeni raporuna göre dünyada yaklaşık 12.187 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bunların yaklaşık 9.745'i gerektiğinde kullanılabilecek durumda tutuluyor. Toplam savaş başlığı sayısında geçen yıla göre küçük bir düşüş yaşansa da bunun nedeni eski başlıkların sökülmesinden kaynaklanıyor. Nükleer tehlike ve risk seviyesinin ise yükseldiğine dikkat çekiliyor. Rapora göre nükleer silahlara sahip ülkeler savaş başlıklarını depolardan çıkararak füze ve diğer taşıyıcı sistemlere yerleştirmeye başladı. Bu durum aktif olarak konuşlandırılan nükleer silah sayısını artırıyor. Dünyadaki nükleer stokların %8

senin şu Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın elinde. Her iki ülkenin de 5000'den fazla savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Nükleer cephaneliğini en hızlı büyüten ülke ise Çin. Sıfır, Pekin'in yaklaşık 620 savaş başlığına ulaştığını ve mevcut büyüme hızının sürmesi halinde 2030'a kadar kıtalar arası füze kapasitesi

0: ülkesinde nükleer kapasitelerini geliştirmeyi sürdürdüğüne dikkat çekiliyor.
1: Her ülke kendine göre tedbir alıyor. Nükleer silahlar, başlıklar işte depolardan, zulalardan çıkıyor tabiri caizse. Bu gidişat 3. Dünya Savaşı mı acaba? Göreceğiz efendim, Allah korusun diyelim öncelikle. Efendim, Birleşmiş Milletler'den Taliban'a bir çağrı varmış. Okuyalım Milliyet gazetesinden. Birleşmiş Milletler Afganistan'ın Herat vilayetinde kıyafet kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kadınların gözaltına alınmasından duyduğu endişeyi dile getiriyor. Taliban yönetimine uygulamaları sonlandırma çağrısında bulunuyormuş. Olayın ciddi insan hakları endişelerine yol açtığını belirterek Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, Taliban yönetimine kadın ve erkek tüm bireylerin yasa önünde eşit muamele görmesi gerektiğini hatırlattı. Yerel basında yer alan haberlere göre son günlerde Herat'ta en az 21 kadın ve kız çocuğu gözaltına alındı deniyor. Afganistan'da gerçekten kadın olmak, kız çocuğu olmak herhalde dünyada bir insanın maalesef ki en zor işlerinden bir tanesi. Hayatta kalmak ayrı bir mevzu, bir de kadın ve kız çocuğu olmak Afganistan'da giderek ve giderek daha da zorlaşıyor. Taliban yönetimindeki Afganistan, bakalım Birleşmiş Milletler'in bu kulak çekmesine ya da uyarısına nasıl bir tepki verecek, göreceğiz. Gelelim memlekete, saatimiz 7:40 geçerken buyurunuz. İstanbul'dayız, Küçükçekmece'deyiz. 3 katlı binada yıkım çalışması vardı, ancak iddia o ki tabii gelenekselleşmiş bir şekilde kontrollü değil kontrolsüz yapıyoruz biz yıkımlarımızı. Bir hamle çökmeye neden oldu. Beton blok altında kalan 3 işçiden biri hayatını kaybetti.
2: Deprem gibi bir ses. Çevredekiler büyük bir yıkım sesi geldiğini söyledi.
3: Balyozla yapılmış abi ya.
2: İşte o bina burası.
4: Yıkımı gerçekleştirilen binada kısmi çökme yaşandı. Beton yığınının altında kalan işçileri kurtarmak için zamanla yarışıldı.
5: Dükkanın içi komple bir toz. Biz ne oluyor dedik.
4: Deprem korkusuyla esnafın yüreği ağzına geldi.
6: Çok eski bina zaten. 51 kere vardır da üstünü bilmem ya. Bizim arkadaşın orası.
4: 4 işçi Küçükçekmece'deki işte bu binada yıkım çalışması sürdürüyordu. İddiaya göre öğle saatlerinde içlerinden biri elindeki balyozla bu noktaya geldi ve duvara vurduktan sonra da dehşet yaşandı. Çünkü gördüğünüz bu beton blok 3 işçinin üzerine düştü.
7: İş makinesine gerek var mı bunun, iş makinesine?
8: İnsan canı ya, yani kolay değil.
9: Bina zaten çok eski, ayakta zor duruyor. Onun dolayı bir çökme oluyor. Arkadaşlar altında kalıyorlar.
4: AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri çıkarma yaptı. 3 işçi yaralı halde kurtarıldı.
9: Bindirdi götürdüler. Allah yardım etsin dedi. Biraz dedi durumu kritik gibi.
10: Üst tarafta bir ufak tefek düşmeler oldu. Ben buna rağmen hani gidip tekrardan bir uyarıda bulunduk. Biz bilinçliyiz abi, sıkıntı yok dediler ama.
4: Ama iddiaya göre Samet Bey'in uyarılarını bir türlü dinlemediler. O hemen yan dükkandaydı ve şu anda dükkanındaki manzara bu. Her yerde tuğla ve beton parçaları var.
10: Biz burada oturuyor olsaydık gerçekten şu an biz herhalde burada ölü olarak biz bulunurduk diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi verilmiş herhalde sadakamız varmış diyelim.
1: Evet, bu kafalarla kentsel dönüşüme imza atılmaya çalışılıyor. Gördüğünüz gibi daha yıkmayı bilmiyorlar ki ve nasıl yapacaklar? Kentsel dönüşüm gerçekten bu insanlarla mı gerçekleştirilecek? O da merak konusu. İstanbul'da Küçükçekmece'de hiç yok diyen bir işçi kardeşimiz hayattan koptu gitti, Allah'tan rahmet dileyelim. Efendim, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyona bakacağız. 13 zanlı yakalandı İstanbul'da. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri tarafından DEAŞ'a operasyon düzenlendi. DEAŞ'la iltisaklı faaliyet yürüttü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 13 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler işlemler içinde emniyete götürülmüş durumda. Bir deprem haberi buyurunuz. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8, hiç de az değil, büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti. En az 200 kişi de yaralandı.
11: Filipinler güne depremle başladı. 7.8 büyüklüğündeki deprem

0: Merkez üssü ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesi oldu.
1: Hay Minel! Minel!
0: Deprem 55 kilometre derinlikte meydana geldi. Büyüklüğü 6,7'ye varan 200'den fazla artçı sarsıntı yaşandı. Bazı binalar çöktü. Birçok binada da hasar oluştu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde heyelanlar oldu. Hasar gören toplam bina sayısı hakkında açıklama yapılmadı. Kurtarma ekipleri hasar gören binalarda arama kurtarma çalışması başlattı.
2: Pop pop!
0: Deprem uzun bir tatilin ardından okulların açıldığı güne denk geldi. Bir okulun bahçesinde toplanan öğrenciler depremde korku dolu anlar yaşadı. Öğrencilerin arkasındaki gölgelik sarsıntının ardından çöktü. Depremin hemen ardından ülke genelinde tsunami alarmı verildi. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. vatandaşlara yüksek bölgelere çıkma çağrısı yaptı. Japonya, Endonezya ve Malezya için de tsunami uyarısı yapıldı. Ancak bu uyarılar daha sonra kaldırıldı. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de sıklıkla büyük çaplı depremler meydana geliyor.
3: Depremin büyüklüğü 7.8, hayatını kaybedenlerin sayısı 32, en az da 200 kişi yaralanmış. Allah korusun, başka yerlerde olsa bu deprem, 7.8 büyüklüğündeki deprem, en az 32 bin kişi hayatını kaybederdi Filipinlerin aksine. İşte dediğimiz gibi yatsınlar, kalksınlar, dua etsinler. Demek ki yapıları gayet sağlam. Efendim şimdi yeni bir hikaye peşindeyiz şeklindeki bir haber başlığına hemen bakalım. Yeni Şafak gazetesinde konumuz spor. Amilli futbol takımının yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Dünya Kupası'nda yeni bir başarı hikayesi yazabileceklerine inandıklarını söylemiş. Ay Yıldızlı ekibi altın jenerasyon olarak nitelendiriyor milli futbolcu. Takım içindeki birlik ve inanca da özellikle dikkat çekmiş. Umarız ki karşılaşmalara da yansır ve yeni bir hikayenin sonu da şampiyonluk olarak bize gelir. Millilerimize kolaylıklar diliyoruz. Birkaç gün sonra malum başlıyor efendim Dünya Kupası. Sayılı günler kaldı, dediğim gibi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde. A milli takımımız Arizona'da kamp yapacağı otele geldi. Milliler kupa boyunca hazırlıklarını Arizona'da sürdürecek.
4: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi özel maç fikstürünü tamamladı. İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden milliler, ABD'de oynadığı özel maçta da Venezuela'yı 2-1'le geçti. İki maçta galibiyetlerin yanı sıra iyi bir performans sergileyen milliler Dünya Kupası öncesi umut dağıttı. A milli takım Venezuela maçı sonrası ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine geldi. Milliler otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasındaki konaklayacağı otele geçti. Kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar bayraklar ve tezahüratlarla karşıladı. A milli takım Dünya Kupası boyunca burada kamp yapacak. Milliler grup aşamasındaki ilk maçında pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Vancouver Stadında Avustralya ile karşılaşacak.
3: Efendim millilerimize bu kolaylıklar ve başarılar diliyoruz tabii ki. Elon Musk biliyorsunuz Mars'a turist götürmeye çalışıyor ki önümüzdeki zaman diliminde bu da olur ama bize bakalım Erzurum'da bir köyün iletişim isyanına göz atalım. Ellerinde telefon dağ tepe dolaşıyor. Bu görüntüleri 15-20 yıl önce görürdük, demek ki varmış. Şekilden şekile giriyor köylüler ve tek dileği herkes gibi rahat rahat internete girip o telefonla konuşabilmek.
5: Ne düzlükte ne de tepede hiçbiri seslerini duyuramadı. Onları diyar diyar gezdiren, şekilden şekle sokan şebeke sorunu hepsini bıktırdı.
6: Ne şebeke var ne bir şey.
2: Hiçbir şey çek.
1: Dağa çıkırık abi. Ders çalışacağız ya, dağa çıkılır mı?
5: Erzurum Aşkale'deki Büyük Geçit Köyü sakinleri seslerini duyurmaya hasret kaldı.
2: Şebeke sıkıntısı çok. Şimdi herkes çaresini başka yerlerde yükseklere çıkarak arıyorlar. Böyle olur mu? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Buna bir çözüm.
5: Şimdilik buldukları tek çözüm tepelere tırmanmaktı.
2: Acil bir telefon oluyor, ambulansı çağıracağız. Buraya çıkman lazım.
6: 7 çocuk büyüttüm. Evlendirdim çocuklarımı, gurbete gittiler. Her biri bir yerde seslerini duyamıyor. Analar bilir benim yüreğimin yandığını.
7: Telefonlar burada çekmiyor. Siz geliyor da biz duymuyoruz. Dikkat edersek çekmiyor telefonlar.
5: Hepsinin ortak dileği oldukları yerden rahat rahat telefonla konuşmak.
8: Sizden ricamız yani bize bir verici koymanız. İnşallah en kısa zamanda ekliyoruz vericiyi yani. Dağlara tırmanmaktan yorulduk.
2: Arıyor, ses var mı?
3: Tabii şebekelerin boy boy reklamlarında görüyoruz işte 4x4, 5x6, 5x5 neyse. Ama gelin görün ki Erzurum'da böyle bir durum söz konusu. Herhalde tez zamanda düzelir durumları diyelim. Uzun yıllar iç savaştanılan Somali efendim. Evet, oraya gideceğiz bugün. Türk donanmasının bölgede sağladığı güvenlik sayesinde deniz kaynaklarını ekonomiye kazandırabiliyor. Habertürk Dış Haberler muhabiri Abdullah Tekin, Mogadişu kıyılarında geçimini denizden sağlayan o balıkçılarla konuştu. Haberi izleyelim. Bir küçük ara, saat başında beraberiz.
9: Somali. Bir zamanlar açlık ve iç savaşla anılıyordu. Bugün Afrika'nın en stratejik deniz koridorlarından biri olarak öne çıkıyor. Bölgede balıkçılıktan enerjiye, limanlardan küresel ticarete uzanan yeni bir hikaye yazılıyor.
10: Bulunduğumuz nokta Somali'nin enerji kaynakları ve jeostratejik konumu açısından en kritik bölgelerden biri. Afrika boynuzun ucunda Babülmendeb Boğazı'na hakim bu hat, Kızıldeniz'i, Süveyş Kanalı'nı ve Hint Okyanusu'nu birbirine bağlıyor. Dünya ticaretinin yaklaşık %8.5'i tam da bu gördüğünüz koridordan geçiyor. Bu nedenle bölge sadece Somali için değil, küresel ekonomi ve enerji güvenliği açısından da büyük önem taşıyor.
9: 3000 kilometreyi aşan kıyı şeridiyle Afrika'nın en uzun sahil hatlarına sahip. Hint Okyanusu ile Aden Körfezi'nin kesiştiği noktada yer alıyor. Yüzlerce balıkçı yıllardır Hint Okyanusu'nda yaşam mücadelesi veriyor. İbrahim Hasan da onlardan biri.
11: Doğduğumdan beri burada yaşıyorum. Balıkçılık zor bir meslek. Denize açılan her 15 kişiden ayda 2-3 kişi hayatını kaybedebiliyor. Bugün durum daha iyi. Eskiden yaklaşık 5 milyon dolar seviyesinde olan gelirimiz şimdi 10 milyon dolara doğru yükseliyor. Denizden her yıl ortalama 65 bin ton balık çıkarıyoruz.
9: Bugün Mogadişu'da yaşanan zenginlik yıllar boyunca güvenlik sorunlarının gölgesinde kaldı. Kaçak avcılık da yapıldı, korsan faaliyetleri de.
11: Geçmişte denizlerimizde yabancı unsurların yasa dışı faaliyetleri vardı. Özellikle son 10 yıl boyunca yabancı tekneler denizlerimizde kaçak avcılık yapıyordu.
10: Somali'de en çok bilinen plajlardan birisi Lidoviç plajındayız. Özellikle bu arkamda görmüş olduğunuz sahil kesiminin açıklarında Türk donanması görev yapıyor. Tabii bölgenin aslında temel geçim kaynağı balıkçılık ve birçok insan geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Burada önemli olan nokta ise Türk donanmasının bölgede petrol kaynaklarını ve doğalgaz kaynaklarını koruyarak önlem alması. Bunun devamında bölgedeki vatandaşlar aslında kendi denizlerindeki kaynaklardan yararlanma imkanı bulmuş oluyor.
9: Türk donanmasının bölgedeki varlığı sadece güvenliği değil, aynı zamanda ekonomik hareketliliği de destekliyor.
11: Güvenliğin artmasıyla birlikte satıcılar ve yatırımcılar bu sektöre yönelmeye başladı. Bugün daha fazla insan balıkçılığa yatırım yapmayı düşünüyor. Bu nedenle Somali hükümetine ve Türk hükümetine teşekkür ediyoruz. Sağlanan güvenli ortam sayesinde çocuklarımızı doyurabiliyor, ailemize bakabiliyor ve ürünlerimizi satabiliyoruz.

Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 34, Muğla yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 28, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Van yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Mardin güneşli 27 derece.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Evet, yeniden beraberiz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor, devam ediyor. 9 Haziran Salı sabahındayız. Saatlerimiz 8'i göstermek üzere efendim. Ben deniz Murat Güloğlu ve saat 10'a kadar gündemin nabzını beraberce tutmaya devam ediyoruz efendim. Buyurunuz, bir son dakika haberini aktaralım. İstanbul'da Şişli'de tam 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu üyesi Aynur Kambur cinayetine ilişkin dosya yeniden açıldı. 3 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Dediğim gibi 10 yıl önce Şişli'deki evinde öldürülen ünlü dans grubu Mezdeke üyesi Aynur Kambur'un cinayet dosyasında yepyeni bir sayfa açılmış durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kasten öldürme suçuna yönelik bir çalışma yürütüldü. Faili meçhul dosyanın aydınlatılmasına yönelik yeniden bir inceleme başlatıldı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen BG

0: ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen FK ve SK isimli şüpheliler yakalandı ve görüldüğü gibi gözaltına alınmış durumda. Evet, özellikle Gülistan Doku cinayetinin yeniden ele alınması ve az çok sonuca ulaşılmasının ardından görüldüğü üzere eski faili meçhul cinayetler, dosyalar yeniden açılır oldu. Son olarak da Aynur Kambur cinayetinde 3 gözaltı söz konusu. Bakalım başka hangi cinayetler yeniden aydınlığa kavuşulmaya çalışılacak, onu da işte gördüğünüz gibi haberler geldikçe aktarıyoruz. Bir operasyon haberi daha, 13 zanlı yakalandı İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri tarafından DEAŞ'a operasyon düzenlendi ve iltisaklı faaliyet yürüttüğü DEAŞ'la ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 13 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Efendim, saatimiz 8'i gösterirken Dışişleri Bakanı'nın temaslarına bakalım. Hakan Fidan, İran ve İsrail arasında yeniden alevlenen saldırılara ilişkin konuştu. Savaşın geride bırakılması elzem diyor Bakan Fidan. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir ifadelerini kullanıyor.
1: Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir.
2: İsrail-İran savaşı bitti derken yeni saldırı haberleri geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerginliğin sona ermesi için diplomasi çağrısı yaptı.
1: Kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.
2: İstanbul'da Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü dışişleri bakanları 10. toplantısı yapıldı. 3 bakan ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgenin küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale geldiğini söyledi.
1: Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta ortak koridorun güçlenen rolüdür.
2: Fidan sözü 5 yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşına getirdi. Karadeniz'de artan saldırılara değindi.
1: Karadeniz ve Azak Denizi'nde son dönemde meydana gelen saldırılar bu tehlikenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren acı örneklerdir. Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin savaşın yaygınlaşmasından dolayı giderek azalmış olması hepimiz için endişe verici. Buradaki yakın dayanışmamız, koordinasyonumuz önemli.
0: Evet, Hakan Fidan'ın bu süreçteki temasları her zaman olduğu gibi dikkat çekici olmuş idi. Bundan sonra da öyle olacak. Tansiyon arttı. Piyasalar şaştı. Haber Dünya Gazetesi'nden, İran ve Trump'tan gelen haber akışıyla dalga boyu yükseldi. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz Nasdaq'ta ciddi kayıplar vardı cuma günü. Evet, küresel piyasalarda cuma günü ABD istihdam verisinin Fed'in faiz artırımına neden olacağı, SpaceX'in arzının piyasa likiditesini etkileyeceği haberleri ile başlayan dalgalanma, füze saldırıları ve Trump'ın açıklamalarıyla zirve yaptığı yeniden deniyor. İşte görüldüğü üzere İran'ın balistik füzeyle saldırısı petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Gün içinde Trump'tan gelen hem saldırının durmasına hem de Fed'in faiz artırımına ilişkin açıklamalar piyasalarda da karşılık buldu. Cuma gününden bu yana dakika dakika gelen, hafta sonu da devam eden haber akışı dolar, petrol, altın ve hisse senedi piyasalarında tansiyonu bir yükseltti, bir düşürdü ve dün akşam kapanışında borsa endeksi günü artıda kapadı. Petrolde 95 dolar olan psikolojik seviyesinin altına indi. Yurt içinde en önemli gündem maddesi ise Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Ne zaman? Perşembe günü. Bu oldukça önemli efendim. Perşembe günü arttırma çok zor gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı geçtiğimiz günlerde malum. Ama hep beraber göreceğiz. Bir kez daha gözümüz, kulağımız Merkez Bankası'nda olacak ama 27 Şubat'ta saldırılar henüz başlamamışken altının onsu 5247 dolarken dün neydi? 4332 dolardaydı. Yani bu süre içinde, savaşın olduğu süre içinde tam 900 dolarlık bir altının onsunda gerileme söz konusu. Borsa endeksinde de

0: İnişler çıkışlar şöyle bir bakıldığı zaman yine savaş öncesindeki döneme gelmiş durumda. Petrol ise efendim 72 dolardan evet 95 dolara geldi. Dolarda ise efendim 43 lira 92 kuruşmuş daha savaş henüz başlamamışken an itibariyle 46 lira 10 kuruştan işlem görüyor. Yaklaşık 2 liralık bir artış olmuş ya da 2 liralık bir lirada gerileme söz konusu olmuş. Bunu da ifade edelim. Bakalım bundan sonraki süreç ne olacak? Trump'ın sözleri önemliydi. 2 hafta içinde savaşı bitireceğiz demişti yine. Piyasalar buna aldanıyor. Dolayısıyla hep beraber görüyoruz cebimizden ne kadar para gidecek. Pek katıldığı yok ama eksilmiş. Derdimiz budur. Şimdi İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan bir ülke liderleri E3 deniyor buna. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan ortak bir açıklama var. Putin'e 5 maddelik anlaşma önerisi sunulmuş durumda. Bakalım Putin ne diyecek?
1: İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Avrupalı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'e 5 maddelik öneriyle mesaj verdi. İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merz'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Londra'da görüştü. Görüşmede Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik desteği ve savaşı sona erdirmek için çabaların artırılması konuları ele alındı. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den derhal ve tam bir ateşkesi kabul etmesini talep etti. Ukrayna'nın güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği kaydedildi. Rusya Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyene kadar Rus varlıklarının dondurulmasına devam edileceği de belirtilen açıklamada herhangi bir anlaşmada Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının korunması şarttır denildi. Liderlerin görüşmesinde Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesi ve Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesinin nasıl değerlendirileceği de ele alındı. NATO zirvesinde Ukrayna'ya yönelik askeri ve savunma desteğine ilişkin taahhütlerin güçlendirilmesi bekleniyor.
0: Görüyorsunuz son olarak St. Petersburg'a ciddi bir operasyon, daha doğrusu bir saldırı gerçekleştirilmişti ki bu da Rusya'nın ya da Putin'in karizması çizildi anlamına gelen çok fazla yoruma da yol açmıştı. Evet, süreç önemli, bakalım umarız ki Ukrayna ile Rusya arasında bir barış gündeme gelebilir ve adımlar bu yönde atılır. En azından kuzeyde bir rahatlama söz konusu olabilir. Gelelim iç siyasete, politikaya. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de hareketlilik sürüyor. Teşkilatlarla ilgili adımlar atılıyor zira. Konya İl Teşkilatı bu sefer feshedildi. BHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından gördüğünüz şekilde açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı tüzüğümüzün 52. ve 54. maddeleri uyarınca feshedilmiştir diyor. İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığı da duyuruldu. Böylece feshedilen teşkilat sayısı Milliyetçi Hareket Partisi'nde 15'e yükselmiş durumda. MHP'de 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili bu süreçte başlamıştı. Evet, 15 il teşkilatı feshedildi. Gördüğünüz gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeniden bir yapılanma söz konusu ki o süreçte de istifalar var idi zaten. Peki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Beştepe'de. Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye yansımalarının ele alındığı bu toplantı sonrası yapılan açıklamada ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır deniliyor.
2: 23 çeyrektir kesintisiz olarak büyümenin sürdüğü vurgulandı. Jeopolitik gelişmeler hatırlatıldı. Alınan tedbirlerin altı çizildi.
3: Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji fiyatları, enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu etkilerin ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı, teknolojik dönüşümün hızlandığı bu süreçte güçlü makroekonomik temellerimiz, esnek ve çeşitlendirilmiş politikalarımız sayesinde ülkemiz ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için avantajlı bir konumdadır.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyonu Kurulu yılın 5.

0: toplantısını Beştepe'de yaptı. Yılmaz ele alınan konu başlıklarını sıraladı.
1: Orta vadeli program yapısal reform eylemlerinin mevcut durumu değerlendirilmiş, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilave adımlar istişare edilmiştir. İş gücü piyasasındaki gelişmeler değerlendirilmiş, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı iş gücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar ele alınmıştır.
2: Evet, bu toplantı son derece önemli. Bir taraftan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının alınmasının hemen öncesinde gerçekleşmiş olması da ayrı bir konu. Şimdi efendim izleyicilerimizden Erhan Avcı Instagram'dan yazmış, 500 bin konut projesi ne oldu? Hiç bahseden yok şeklinde biraz değinelim bu vesileyle. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 7 konut kampanyasına dair örnek daire görüntülerini paylaştı. Ankara'dan 64 ilde 20 bin konutun satışa çıkarılacağı bu projede satışlar 15 Haziran'da başlıyor haftaya. Evler 2+1 ve 3+1 olarak tasarlanmış durumda.
0: ...64 ilde 20 bin konut satışa çıkarılacak. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak. Açık satış kampanyası 17 Temmuz'a kadar devam edecek. TOKİ'nin yeni projesi kapsamında inşa edilen konutların satışa çıkması için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Saraycık'taki örnek daire görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Evler 2+1 ve 3+1 olarak öne çıkıyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 3+1 konutların fiyatı 3 milyon 300 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında kamu bankalarından doğrudan satış yapılacak. İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları aranmayacak. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma ve başvuru sahibiyle eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekecek. Kampanyada 3 ayrı ödeme planı sunuluyor. Peşin alımlarda %25 indirim, yarısının peşin ödenmesi halinde 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Ödeme esnasında %25'in peşin ödenmesi durumunda 60 ay vade seçeneği bulunacak. Taksitler 18 bin liradan başlayacak.
2: Efendim gördüğünüz gibi tabii ilerleyen zamanlarda ayrıntılar daha net ortaya çıkacaktır ama 2+1 ve 3+1 olarak tasarlanan bu evler günümüz koşullarına göre son derece elverişli. Umarız isteyene dileyene çıkar diyelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarına bakalım. Saatimiz 8.12'yi gösterirken hayalim Kudüs'e vali olmak sözlerinde Kudüs Konstantinopolis değildir diyen İsrail Savunma Bakanı Katz'a yanıt verdi. İçişleri Bakanı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz diyor.
3: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır.
0: Hayalim Kudüs'e vali olmak mesajı verdi. İsrail Savunma Bakanı Katz'tan skandal Kudüs Konstantinopolis değildir yanıtı geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi.
3: Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor. Biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız.
0: Bakan Çiftçi, Ankara'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final programında konuştu. Gazze hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız dedi.
3: Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.
2: Yeni Şafak'tan bir haber başlığı: İsrail Türkiye'deki gösterileri fişlemiş. şeklinde yerini alıyor efendim. Fotoğraf karesi de Galata Köprüsü'nden Gazze'deki soykırım nedeniyle tüm dünya...

0: Dünyanın lanetlediği İsrail, Filistin'e destek eylemlerini tek tek fişlemiş. İsrail Diyaspora Bakanlığı'nın hazırladığı bu raporda Türkiye'de geçen yıl düzenlenen 12 gösteri, gösteriyi organize eden STK'lar ve bazı katılımcıların isimleri kayıt altına alınmış deniyor haberde. 1 Ocak 2025'te Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin yürüyüşü, 4 Ocak 2025'te İzmir Konak'taki Filistin için bin genç eylemi ve 28 Haziran 2025'te Bursa, Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan Siyonist sisteme karşı gençlik kolektifi eylemleri fişlenen etkinliklerden birkaçı deniliyor. 13 Haziran 2025'te Open Refah grubunun Mısır Konsolosluğu önündeki eylemi yüksek risk kategorisinde değerlendirilmiş. Diyaspora Bakanlığı'nın bu raporuna göre geçen yıl 20 ülkede Filistin'de 4073 destek eylemi düzenlendi deniyor. Bakanlık sosyal medya platformu X'teki mesajları da anlık olarak takip etti şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor. İsrail Türkiye'deki, aslında sadece Türkiye'deki değil dünyadaki diğer gösterileri de böyle fişliyormuş gördüğünüz üzere efendim. Peki yola devam. Şimdi Trump'ın özellikle basınla ilişkisi yine gerildi. Gerilmenin çok ötesine gitti. Yine bildik ifadeleri kullandı. Trump'ın bildik ifadeleri nedir? İnsanda hani genelde kendinde olanı söyler. Hani aptal der genelde. Yine de aynı şekilde davranmış karşısındakine. Meet the Press adlı programa konuştu. Trump sunucunun sorularına sinirlenince yaka mikrofonunu yere attı. Röportajı da erken bitirdi Amerikan başkanı. Programın sunucusuna da ya sahtekarsınız ya da aptalsın dedi yine o bildik ifadelerle.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçim hilesi sorusuna sinirlendi, röportajı erken bitirdi. Trump'ı sinirlendiren söz düellosu Amerikan Başkanı'nın Kaliforniya'da yapılan seçimlerinin hileli olduğunu savunmasıyla başladı. Sunucu Walker'ın bu iddialara kanıt yok demesiyle tansiyon yükseldi. Sunucunun Trump'ı yatıştırma çabaları sonuçsuz kaldı. Trump yakasına takılan mikrofonu yere attı.
2: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
3: I've sat in the rain with you.
2: I know. I've sat in the rain with you for an hour.
3: On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what?
2: Mr. President,
3: a country can never be great with a dishonest press.
2: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
1: Trump'ın Wisconsin eyaletine yaptığı ziyaret sırasında yapılan röportaj, Trump'ın isteği üzerine bir çiftlikte yapılmış, şiddetli yağmurun çatıda yaptığı ses nedeniyle röportaja birkaç kez ara verilmişti.
3: Nice rain.
2: It is raining hard.
0: Evet, Trump'ın sevmediği ya da onun istemediği soruları soruyor, yorumları yapıyorsanız siz sahtekarsınız ya da aptalsınız Trump'ın deyimiyle gördüğünüz gibi. Trump'ı desteklemeniz gerekiyor ki sizi övsün, yukarılara çıkarsın. Amerika Birleşik Devletleri basınında durum biraz daha farklı olabiliyor. Peki efendim, yolumuza devam edelim. Saatimiz 8'i 18 geçerken Tiran'da Ivanka isyanı yayılıyor şeklindeki bir haber başlığı dikkat çekici efendim. Arnavutluk'tan gelen bir haber başlığı. Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Kushner bağlantılı lüks tatil köyü projesine karşı günlerdir sokaklardan ayrılmayan Arnavutluk halkı protestolarına gördüğünüz üzere devam ediyor. Başkent Tiran'da Kushner'in 1,5 milyar dolarlık lüks tatil köyü projesine karşı protestolar bir haftadır sürerken Avrupa Komisyonu Arnavutluk hükümetini uyardı. Komisyon, projenin Arnavutluğu Avrupa Birliği'nin çevre kurallarıyla çatışma noktasına getirilebileceği ve katılım müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda ikazda bulundu deniyor ki işte bu da Arnavutluk hükümetini herhalde harekete geçirebilir. Ya Avrupa Birliği'nin kural ve nizamı ya da Trump'ın para kazanma isteği ya da hırsı. İşte bu ikisi arasında kalmış durumda Arnavutluk hükümeti. Ama bir taraftan da özellikle Arnavut halkının bastırıyor olması galiba bu konuyu da geri adım attıracak Trump'lara öyle gözüküyor gibi. Hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da Arnavutluk biliyorsunuz Türkiye'ye vize uygulamıyor. Nadir ülkelerden bir tanesi. Kıyılarıyla da son derece dikkat çekiyor. Bir taraftan da gayet ucuz en azından kimi ülkelere göre. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olanların da gitmeyi tercih ettiği yerlerden bir tanesi Arnavutluk. Şimdi efendim Cumhuriyet Halk Partisi Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in başına gelenler. Filyos çayına düştü ve hayatını kaybetti. 72 yaşındaki Erten'in cansız bedeni 11 saatlik arama çalışmasıyla baraj kapaklarında bulundu maalesef.
4: Dengesini kaybetti, 20 metre yüksekten çaya düştü. Akıl almaz olaydan 11 saat sonra acı haber geldi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Yenice ilçesinden dönüyordu. Filyos Çayı kenarında mola vermişti. İhtiyacını gidermek için araçtan inerken dengesini kaybetti. Metrelerce yüksekten çaya yuvarlandı.
5: Ayağı kaymış, düşüyor. Ondan sonra kalkınca tekrar toparlayamıyor herhalde. Biz suya kapılıyor bu seferde.
4: 72 yaşındaki başkan yardımcısı akıntıyla sürüklenirken yanındakiler hemen 112'den yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları hem suda hem de kıyıdan yürütüldü. Termal kameraların kullanıldığı çalışmalar gece de sürdü. 11 saat sonra Erten'in cansız bedeni bulundu.
5: Sabaha kadar ekipler arama yaptı. O baraj bölümünde kapaklarını ortaya aldı. Cesedin ilk bulundu. Çok değerli bir arkadaşımızdı.
4: Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. CHP İl Başkan Yardımcısının vefatını öğrenen şehir yöneticileri ve parti temsilcileri hastaneye akın etti.
0: Efendim Allah'tan rahmet dileyelim. Peki devam ediyoruz yolumuza. Memleketimizde ne oluyor, ne bitiyor? İşte yıllardır konuştuğumuz bir konu maalesef bitirilemiyor efendim. Trafikte bir anlık öfke tarafları o geri dönüşü olmayan yola sokabilmekte. Tıpkı Baran Fakani'nin başına gelen olayda olduğu gibi göreceksiniz. Genç adam işe giderken meydana gelen kaza sonrası çıkan kavgada bıçaklandı ve hayatını maalesef kaybetti.
6: Baran için adalet, Baran için adalet.
7: İsmini aykırdıkları Baran yaşasaydı 2 ay sonra evlenecekti. Trafik kazası sonrası çıkan kavgada katledildi.
8: Baba olarak bizim ciğerimizi yaktı. Suçsuz bir insanı orada katlettiler.
7: Geçen Perşembe günü 25 yaşındaki Baran Fakani, babası hakimle birlikte işe gidiyordu. Baba ve oğlunun bulunduğu araçla başka bir otomobil çarpmıştı.
8: İndim aşağı, geçmiş olsun diyelim. Adam direkt bıçakla indi. O çocuğun tepkisi bile olmamış. Abi senin aracında bir şey yok diyor. Sen niye geriliyorsun, niye bıçağı çıkarıyorsun diye. Bu tepkiyi verdi. Başka hiçbir şey yok.
7: Baran Fakani ile babası saldırıya uğradı. 2 ay sonra düğünü olan Baran bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
8: Öldürmek için saldırmışlar. Bunu korkutmak veya yaralamak veya herhangi bir şey değil yani. Yerde de vurmuşlar benim gördüğüm görüntülerde.
7: Polis katil zanlısı İlyas Denizhan'la birlikte toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler kendilerini korumaya çalıştıkları sırada olayın gerçekleştiğini iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
0: Evet, Türkiye'mizin sınırları içinde olabilecek bir hadiseden söz edebiliyoruz. Sadece İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den değil maalesef özellikle trafikte hepimizin başına gelebilecek bir durum. Aman dikkat diyelim. Ve kriminal gündemimizden devam edeceğiz. O kadar çok ki Aydın'dayız. Bir cani, 1,5 aylık hamile eşini ve yanındaki adamı kurşun yağmuruna tutup katletmişti. Vahşeti videoyla anlatan saldırgan saklandığı adreste geçtiğimiz günlerde yakalandı. O anların görüntüsü de ortaya çıktı.
9: Atıyormuş. İkisini de kafasına sıktım, ikisini de öldürdüm.
10: Ölmek istediğim bir şey var mı Erkan?
11: Hamile eşiyle yanındaki adama kurşun yağdırmış, ikisini de hayattan koparmıştı. Yakalandığı operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.
9: Herkes toplansın! Derin bir de çapanın kafasına sıkarım lan.
11: Çifte cinayet geçtiğimiz hafta Aydın'da yaşandı. Erkan Aslan henüz bir aylık evli olduğu Nurgül Aslan'la yanındaki Ercan Zengin'i silahla...

0: vurarak öldürdü. Sonrasında bu videoyu çekip kayıplara karıştı.
1: Nurgül beni aldatıyormuş.
2: İkisini de kafasına sıktım, ikisini de öldürdüm.
0: Aldatıldığını öne süren Cani saklandığı adreste özel harekat ekibinin baskınıyla yakalandı. Yere yatırılıp ters kelepçe takıldı. Onunla birlikte saklanmasına yardım ettiği iddiasıyla 5 kişi daha tutuklanarak cezaevine yollandı.
3: Efendim yine bir ölüm haberi buyurunuz. Amasya'dayız. Luna Park'ta 20 yaşındaki çalışan kamikazenin çarpmasıyla ölmüştü. Olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi için şimdi soruşturma sürmekte.
4: Biz çalıklara koştuk. Şu arkamızda gördüğünüz oyun aletinde kaza olmuş.
5: Yeterince eğitim verilmedi mi? Bir anlık dalgınlıkla mı oldu? Luna Park'ta önlem alınmadı mı? Genç çalışanı hayattan kopartan olayda kim suçlu? Savcılık Luna Park'ta can alan olayı soruşturuyor. 20 yaşındaki Burak Kırıkçı Amasya'da bir Luna Park'ta çalışıyordu. Cumartesi günü akşam saatlerinde yine işinin başındaydı. Kamikaze adı verilen eğlence aracının yakınındaydı. Aracın yaklaştığını fark etmeyerek eğildi. Bu sırada kabin gencin başına çarptı.
4: Olduğu gibi zaten olduğu yere düşürüp bırakmış.
5: Burak Kırıkçı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından Luna Park mühürlendi. Genç çalışanın ölümü üzerine şirket sahibi ve işletme müdürü gözaltına alındı. İkisi de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Evet, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Saatimizde 8.26'yı gösteriyor. Cinayet ve ölümlerden geçelim. Olmazsa olmazımız hırsızlıklara, dolandırıcılıklara. Bursa'dayız. Bir züccaciye dükkanına hırsız da dandı. Ancak ilginç olan şu: o utanmazın her seferinde kılık değiştirmesi. En son sarı peruk ve pembe şortuyla kadın kılığına girdi. Kameralarda onu tabii kaydetti.
6: Üstünü değiştiriyor şu anda. Pembe şort giymiş, sarı peruğunu takmış. Birazdan ürünleri çalmaya başlayacak buradan, aradan girerekten.
7: Sarı peruk taktı, pembe şort giydi. Kadın kılığına giren hırsız dükkan sahibini şaşkına çevirdi.
6: Halıları bıraktı bakın. Peruğunu, şortunu çıkartıp ürünleri çantasına koyup buradan ayrılacak.
7: İlginç hırsızlık vakası Bursa Osman Gazi'deki züccaciye mağazasında yaşandı.
8: Son 10 gündür mağazamıza garip bir hırsız dadandı. Her gün farklı farklı kıyafetlerle gelmeye başladı.
9: Garip hırsız her gece olduğu gibi yine geldi. Mağazanın yanında durup sarı peruk taktı, pembe şortunu giydi, kadın kılığına bürünüp mağazaya girdi.
7: Şüpheli bir süre sonra girdiği yerden eli kolu dolu çıktı.
9: Aynı köşeye gelen adam bu kez soyunmaya başladı. Peruğunu çıkartıp şapka taktı, şortunun üzerine de pantolonunu geçirdi. Çaldıklarını da çantaya koyup oradan ayrıldı.
7: Malları sürekli eksilen mağaza sahibi görüntüleri izlediğinde şaştı kaldı.
8: Her gün farklı farklı kıyafetlerle gelmeye başladı. Dün gece pembe şort, sarı perukla kadın kılığında geldi.
7: Polis şimdi kılıktan kılığa giren o hırsızın peşinde.
8: Şaşırdık. Eskiden hırsızlar daha edepliydi. İhtiyacı kadar çalıyordu. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Mağduruz.
3: Evet, hırsızlık, dolandırıcılık işin mavrasına kadar gidiyor gördüğünüz gibi. Dikkat çekmemeye çalışıyor ama arkadaş, bakalım bugün ya da yarın hangi taktiklerle yine hırsızlık işini yapacak efendim. Maalesef üzücü işler bunlar. Bir taraftan da son zamanlarda özellikle güvenlik kamerası sistemlerinin iş yerleri, apartman ve site gibi toplu yapılarda amaç dışında kullanıldığına dair önemli şikayetler söz konusu. Bu artış var bu şikayetlerde. Kişisel verileri koruma kurumundan da tabii açıklama yapıldı. Nelerin yapılmaması gerektiği anlatılıyor. Kameralar daire kapısının önünü göstermemeli. İş yerlerinde çalışanların verimi bu yöntemle yapılmamalı deniliyor.
5: Kameralar bağımsız alanı göstermemeli. İş yerinde çalışanların verimi kamerayla takip edilmemeli. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, iş yeri ve apartmanlardaki güvenlik kameralarının amaç dışında kullanılmamasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Son zamanlarda güvenlik kamerası sistemlerinin iş yerleri, apartman ve

0: site gibi toplu yapılarda hukuka aykırı şekilde belirlenen amaç dışında kullanıldığına dair şikayet ve başvurularda artış yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan da açıklama geldi. İş yerlerinde güvenlik kamerasının amaç dışında ve ölçüsüz bir şekilde kullanılmaması uyarısı yapıldı.
1: Çalışanların çalışıp çalışmadığını görme, disiplini artırma, genel kontrol sağlama, KVKK güvenlik kameralarının bu amaçlarla kullanılmasının özel hayatın gizliliğine müdahale olabileceğine dikkat çekti.
0: Kamera sistemi kurulumunda ortak alan ve özel alan ayrımına da özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Tuvalet, soyunma odası, mescit, dinlenme alanı gibi özel alanlara kamera sistemi yerleştirilmemesinin altı çizildi. Apartman ve site gibi toplu yapılarda güvenlik kamerası sistemi kullanımına dair de uyarılar yapıldı. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu hatırlatıldı. Ortak alanların titizlikle belirlenmesi, kameraların bağımsız alanın içi görünecek şekilde daire kapısı önlerine yerleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.
2: Tabii böyle açıklamalar var ama şöyle bir baktığımız zaman hayatımızın her alanında, her yerde, her şekilde kameralar giderek fazla fazla görünür oldu. Bir de yüz tanıma mevzusu var. Özellikle Çin'de başlarken bu durum çok tartışılmış, konuşulmuştu. Ama bir taraftan da kamera olmayınca size yapılan bir hadise söz konusuysa bunu başka türlü kaydedemiyorsunuz maalesef ki. Buyurunuz, taksilerde yeni bir döneme başlanıyormuş. Karar gazetesinden haber. Sarı hat devreye girdi. İstanbul'da taksi hizmetlerine ilişkin artan şikayetler üzerine yeni bir uygulama hayata geçirildi. Sarı hat adı verilen sistem sayesinde yolcular karşılaştıkları sorunları WhatsApp üzerinden doğrudan yetkililere bildirebilecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından devreye alınan uygulama kapsamında müşteriler fazla ücret talebi, kısa mesafe yolcu almama, sürücü davranışları ve kayıp eşya gibi konulardaki bildirimlerini anlık iletebilecekler. Bazı sürücülerin yaptığı usulsüz uygulamaların tüm taksici esnafının itibarına zarar verdiğini ifade ediyor o da yetkilileri. Özellikle fahiş ücret talepleri kabul edilemez. Bu tür davranışlar yalnızca mesleki bir sorun değil, hukuki boyutu bulunan bir durum. Yeni sistem kapsamında taksilerin arka kapı bölümlerinde yerleştirilen QR kodları sayesinde yolcular sarı hata hızlı şekilde ulaşabilecek. Ayrıca WhatsApp hattı üzerinden kayıp eşya bildirimleri de alınacak denilmiş. Evet, taksici arkadaşlarımıza buradan sevgi selam. Yollardalar şu anda, iyi yolculuklar, hayırlı yolculuklar diliyoruz ama maalesef ki içlerinde öyle esnaf kardeşimiz var ki işte geçtiğimiz gün Amerikalı bir sosyal medya yayıncısı tarafından ifşa edildi. 300 liralık yere 7500 lira istemiş. Dolayısıyla bu tür insanların da o esnaftan koparılması gerekiyor ve bir taraftan da bu sarı hattın devreye girmesi son derece mühim efendim ve şikayeti bizzat hemen yetkililere aktarabiliyorsunuz. Şimdi hazır yollardan söz etmişken Fahri trafik müfettişlerinden söz edelim. Onlar trafiğin gizli ve sivil denetçileri ama zaman zaman kestikleri cezalar nedeniyle sürücülerin de tepkisini çekiyorlar. Sürücülerin bu konuda bir talebi var, izleyelim.
3: Haberin olmadan sana direkt ceza geliyor.
4: Devlet ceza kestiği zaman sana bir kamera görüntüsü gönderiyor. Ama bunlarda yok böyle bir şey.
5: Trafiğin içinde sivil bir şekilde ihlalleri denetleyip ceza yazabiliyorlar. Görsel bir delil sunma zorunlulukları da yok. Sürücülerin tam da bu noktada bir şikayeti var.
6: İşte neymiş? Hatalı sollama. Ya burada hatalı sollama olabilir mi ya?
7: Hiçbir ispatı yok.
6: Sadece caddeye yazmış. İtiraz ettiğimizde de ispat etme şansımız yok.
8: Olur olmadık yerde cezalar geliyor bize. Fahri müfettiş yazmış. Gerçekten bazen de acımasız oluyor.
9: İspat olsun, resim olsun, bir kamera olsun. Ceza gelmiş bana halkada da makas atmaktan. Ne ilgisi var ya?
10: Hiçbir görüntü sunmadan ceza tutana direkt olarak cezaya dönüştürülebiliyor. Burada güven esasına dayanılıyor haliyle.
5: Fahri trafik müfettişi olmanın bazı şartları var. En az 40 yaşında ve üniversite mezunu olmak gibi.
10: Emniyet birimlerince titiz bir şekilde yapılan araştırmalar neticesinde yani bir psikolojik sorunu olmayan.
11: Vallahi hiçbir şey yok. Kafasına göre yazıyor, sonra ceza geliyor.
5: Yani her isteyen müfettiş olamıyor ama haksız yere ceza kesildiğini savunan sürücülerin de sayısı az değil. Fotoğraf veya video kaydı da alınsın diyorlar.
4: Ara sokakta merkeze bile bağlanmayan yerde doğru gittiğim halde bana ters gidiyorsun diyerekten 10 bin lira ceza gönderdi evime.
7: 5 bin lira ceza yazdılar, bunu adaletli bulmuyoruz.
5: Herhangi bir fotoğraf ya da videoyla ispatı bulunmayan bu cezalara sürücüler itiraz edebilirler. Ancak bu işlem biraz uzun sürüyor.
10: 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine başvurmak suretiyle cezaya itiraz edebilirler. Belki kendi aracında araç kamerası varsa kamera kayıtlarıyla ortaya çıkabilir.
12: Ben servis işi yapıyorum. Şurada 2 dakika arabamı park edip bir yere bir mal bırakıp çıkacağım. Hemen arkadan cezası geliyor.
2: Evet, işgüzarlık fazlaca olabiliyor maalesef. Efendim, buyurunuz, bir haber başlığı: sosyal medya siteleri güvenin katili şeklinde Sabah gazetesinden aktarılmış ünlü düşünce kuruluşunun raporu olarak lanse ediliyor. İngiltere merkezli Social Market Foundation isimli düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan sosyal ağlar ve gazetecilikle ilgili bir rapor, güvenilir bilgi kaynağının hala geleneksel medyada olduğunu gözler önüne serdi denilmiş. İngiliz The Guardian gazetesindeki genişçe yer verilen raporda ABD merkezli sosyal medya siteleri için güvenin katili benzetmesi yapıldı. Rapora göre X ve Facebook gibi sosyal medya sitelerinde yalan haberler en fazla İslam ve göçmen karşıtlığı üzerinden oluyor. Yerel ve ulusal gazeteciliğin sosyal medya sitelerindeki yalan haberlere karşı daha fazla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekilen bu raporda yapay zeka ile üretilen içeriklerin de kontrolsüz şekilde yayıldığına vurgu yapıldı. Denilmiş ki özellikle son saldırılarda gördük. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarıyla İran savaşından söz ediyoruz. Bir hayli fazla yapay zekanın ürettiği görüntüleri hep beraber görüyorduk, izliyorduk ki kimi ülkelerde yapılmadığı halde röportaj yapıldığı da seçim sahalarında hep beraber bizlere gösterilmiş idi. Sonrasında da aman olur şu öyle şeyler denmişti malum. Dolayısıyla seçim zamanlarında da özellikle kamuoyuna yanıltıcı bir şekilde bilgi ve görüntü sunulabiliyor. Ama hiçbirini, daha doğrusu yapayı gerçeğinden ayıramadığınız için de çık işin içinden, nasıl olacak bu haller bilemiyoruz. Efendim, İstanbul'dayız, Fatih'te uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir adam annesini rehin alınca mahalleli çareyi kapı kırmakta buldu biliyorsunuz. Arka camdan kaçmaya çalışan o şüpheli tutuklandı. 64 yaşındaki kadın o durumda bile evladını korumaya çalıştı.
13: Ses de geldi. Sanki kadının bir duvar mühara vurdu. Saçını çekti içeriye, kapı kapattı.
14: Kapıyı uzun süre açmadı. Annesini rehin aldı.
15: Madde bağımlısı, para yüzünden.
13: Kafasını yere vurdu. 300 milyon dedi ver.
16: O da demiş yok. Biraz da içmiş.
14: Polise direnip tüm mahalleyi ayağa kaldırdı.
15: Özel hareket aldı çocuğu. Özel eğitimli köpeklerle geldiler.
17: Fatih'teki bu binanın birinci katında yaşayan madde bağımlısı adam geçtiğimiz gün 64 yaşındaki annesini evde rehin aldı.
16: Ananı boğazına sıkmış, elinde bıçağımız varmış, ne varmış?
17: Ardından da cama çıkıp bağırmaya başladı.
15: Alın götürün siz dedi, ben annemi bırakacağım dedi. Camdan bardak falan attı ya.
13: Biraz kafa yoktu, gözleri kıpkırmızı da.
14: İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri saatlerce bekledi. Emniyet bir an olsun olay yerinden ayrılmadı.
15: Siz dedi niye benim dediğimi yapmıyorsunuz dedi. Lan amir diye bağırdı işte. Ondan sonra argo konuştu biraz.
13: Para ver dedi, para ver dedi. Sonra kızı çıkmış demiş, imdat polisi çağırın, ambulansı çağırın.
14: İddiaya göre türlü tehditlerle içeride tutulan kadın o durumda bile oğlunu korumuştu.
15: Gidin oğlum dedi, beni oğlum bırakacak dedi. Anne ya ne de olsa oğlunu savundu.
17: Annesini rehin alan 34 yaşındaki adam bir türlü laftan anlamayınca en sonunda mahalle sakinleri binaya girdi. Dairenin kapısını tekmeleyerek zavallı kadını kurtarmaya çalıştı.
15: Kapı zaten harabe içinde, zor kırdılar.
18: Arkadaşlar, arkadan çıkmış.
15: Arka camdan fırladı. Arka camdan attı kendini, orada enselediler. Sarıldı zaten etrafı.
14: Sonunda kurtarılan kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Onu zorla alıkoyan oğluysa kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçundan tutuklandı.
16: Kesinlikle olmaz yani.
15: İyi bir örnek değil bu.
2: Efendim dizi, film senaryosu gibi gördüğünüz

0: Şimdi düşününüz lütfen, akşam vakti sıcak havadan bunalmışsınız, parka oturmaya gidiyorsunuz ve bir anda silahlı saldırının ortasında kalıyorsunuz. Hiçbir şeyden haberiniz yokken. Aynen, Bursa'da yaşanan tam da buydu efendim. Otomobille gelen bir kişi çocuk parkında bulunan gençlere silahlı saldırı düzenledi. Sonrasında neler yaşandı, neler?
1: Parkta oyun oynayan çocuklara ve ailelere aldırış etmedi.

0: göre Ö'ye bir grup gençle tartıştı. Daha sonra otomobille gençlerin bulunduğu çocuk parkına geldi. Parkta çok sayıda çocuk, genç ve aile vardı. Saldırgan pompalı tüfekle tartıştığı gençlerin üzerine ateş açtı. Parkta bulunan 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Çocuk ve gençlerin tedavi altına alındığı sırada polis kaçan şüpheli ve yanındakilerin peşine düştü. 18 yaşındaki iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Devam edelim, Artvin'deyiz. Efendim, burada yaşayan 66 yaşındaki Şengül Gezer'in yıllar içinde neredeyse yaşamadığı acı kalmadı maalesef. Bir bebek 4 evladını kaybetti. Tam 4 evlat. Eşi de vefat etti. Bir başına kalan talihsiz kadın şimdi torunları için hayata tutunmaya çalışıyor.
2: Zaten gül idi, çiçek idi.
3: Bebek oğlum Savaş. Bu Bülent. Bu da eşim.
4: O mutlu aile fotoğrafından geriye. Bir tek kendisi kaldı. Biri bebek 4 evladını kaybetti. Eşi de bir hastalığın kurbanı oldu.
3: Bir bebeğimi kaybettim. Ondan sonra bana felç vurdu bir ay.
5: Bülent
3: atlar ona kurban. Bülent.
4: Artvin'de üzerine çığ düşen Bülent Gezer hayatını kaybetmiş. Cansız bedenine 5 ay sonra ulaşılmıştı. Oğlunu toprağa veren annesi tarifsiz acıyla bir kez daha kahroldu.
3: Kızım öldü, vefat etti. Attan düştü şelaleden yerlerde. 11'de bir gün almıştı, 11'e girmişti yani. Ondan sonra da büyük oğlum vefat etti, yıldırım vurdu.
4: 66 yaşındaki Şengül Gezer'in yüzü bir gün olsun gülmedi. Henüz bir günlük bebeğini kaybetti. 11 yaşındaki kızı attan düştü, bir oğluna da yıldırım çarptı. Eşini de kanserden kaybetti.
3: Acı çok büyük, çok büyük.
4: Tek dayanağı en büyük oğlu Bülent Gezer'di ama onu da kendi elleriyle toprağa verdi.
3: Her kapı açıldı dedim ki Bülent geldi. Her şeyimiz Bülent dedi. Hep onun eline bakardı. Bir selamı yeterdi yavrum.
4: Acılı anne evlatlarından yadigar kalan 4 torunu için ayakta kalmaya çalışıyor.
3: Evlat aşısını, acısını Allah kimsenin başına vermesin.
2: Benim bu ortanca gülümdür yavrum, yavrum.
1: Allah kimsenin başına vermesin efendim. Uzun ömürler diliyoruz kendisine. Şimdi İngiltere'ye gideceğiz çünkü bir otobüs park alanında yangın çıktı ve yangın sonrası onlarca çift katlı otobüste kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi söz konusu.
6: Park alanında yangın çıktı. Otobüsler alev aldı. Görüntüler İngiltere'den. Olay İngiltere'nin Essex bölgesindeki Grace kentinde yaşandı. Çift katlı otobüslerin bulunduğu bir park alanında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi. Bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesine çiftçiler de destek verdi. Böylece alevlerin çevreye yayılması engellendi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından da yangın kontrol altına alındı. Ancak çıkan yangında 36 adet çift katlı otobüsün kullanılamaz hale geldiği açıklandı. Yangının nedeni henüz netlik kazanmadı. Ancak kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
1: Efendim devam ediyoruz. Saatimiz 9'a doğru ilerliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası programında konuştu. E-ithalat yoluyla yurt dışı platformlardan satılan ürünlerde ürünlerin %81 gibi çok yüksek bir oranda güvensiz olduğunu tespit ettik diyor. Alınan önlemleri anlatmış efendim. Buyurunuz izleyelim.
7: E-ithalat yoluyla ülkemize giren paket ürünler noktasında Türkiye'nin ürün güvenliği kriterlerine uygunluğunu denetlemek amacıyla laboratuvar incelemesine alınan ürünlerin içinde %81 gibi çok yüksek bir oranda güvensiz ürünler olduğu tespit edildi.
6: İthalat denetimlerine dair ayrıntıları paylaştı. Atılan adımları anlattı.
7: Vatandaşlarımız artık internette de ürünlerin güvenlik uyarılarını, uygunluk işaretlerini, imalatçı, ithalatçı bilgilerini rahatça görebiliyorlar. Yurt dışı kaynaklı internet

0: sitelerinden doğrudan ülkemize satışı sunulan ürünler için Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletme bulundurmaları zorunlu hale getirilmişti. Çünkü uygunsuzluk tespiti halinde sorumlu tarafa hızlıca ulaşmak zorundayız ve gerekli idari işlemleri hızlıca başlatmak zorundayız. Bildirimi takiben en geç 24 saat içinde yayından kaldırmak zorundalar.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası programında konuştu. Türkiye'nin e-ticaret pazar yerleri ciddi büyüme sergiledi dedi. Dijital ürün pasaportu mekanizması üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Bolat, genel ürün güvenliği tüzüğünün de uyumlaştırılma sürecinde olduğunu söyledi.
2: Peki tabii yerli ve milli ürün bazında bu sloganla ya da işte bu tür şekilde satılan ürünlerde acaba bu oran nedir? Zira işte sahte ürünlerin bir hayli fazla olduğu da görülüyor bir taraftan. Efendim geçelim. Aslen Diyarbakırlı olan 19 yaşındaki İrem Karabaş, yetenekli bir ressam. Buradan sevgi selam olsun. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sanat okullarının da dikkatini çekti ve tam 92 bin dolarlık burs kazandı, ancak ödemesi gereken 36 bin dolar daha var. İrem şimdi hayallerinin peşinde koşmak için sponsor arıyor. Buyurunuz izleyelim.
3: Onur ve başarı belgeleriyle mezun oldum. IELTS sınavına girdim. 7 puan aldım. C1 seviye.
4: Başarılı bir öğrenci, yetenekli bir ressam ve şimdi Chicago yolcusu.
3: School of the Art Institute of Chicago. Bir de Maryland Institute College of Art'tan burslu kabul aldım ikisinden de.
4: Aydın'da yaşayan İrem Karabaş, aslen Diyarbakırlı. Çizdiği resimler eşsiz bulununca Amerika'daki okullardan davet yağdı.
3: Sanat okulları da yabancı öğrencilere tam burs vermiyorlar. Bizim de toplamda 36 bin dolar ücret ödememiz gerekiyor.
4: İrem'in şimdi tek isteği 36 bin doları ödeyecek bir sponsor.
3: Diğer ücretleri biz karşılayabiliyoruz. Yaşam yerim de var. Sadece eğitim ücretini karşılayamıyoruz.
4: Dünyanın en iyi sanat okullarından birinde eğitim görüp hayallerini gerçekleştirmek istiyor.
3: Ve oradan mezun olursam geleceğim için ve ülkem için çok önemli başarılar elde etmiş olacağım.
2: Evet, bu güzel kardeşimizin, yetenekli arkadaşımızın İrem'in efendim herhalde 36 bin dolar parayı bulması kadar sıkıntı yaratmaz gibi geliyor. Zira hemen belki sponsorlar şu anda devreye girmiştir. Buradan iyi bir eğitim hayatı diliyoruz güzeller, güzeli kardeşimize ve bir taraftan da zamanla yarışta özellikle DMD hastası kardeşlerimize dikkat çekiyoruz. Posta gazetesinden aktarılmış, Konya'da görevli helikopter astsubayı Nevzat Ünal ile Melek Ünal çifti ölümcül kas erimesi hastalığı efendim DMD ile mücadele eden oğulları, 3 yaşındaki Turan'ın tedavisi için zamanla yarışıyor denilmiş. 3 milyon dolar tutarındaki gen tedavisi için başlatılan ikinci kampanyada henüz %32'ye ulaşılabilmiş. Turan için nerede bir etkinlik varsa gidip sesimizi duyurmaya çalışıyoruz diyor çift. Zamanla yarışıyoruz, hayırseverlerden de destek bekliyoruz demişler. Bizler de bu vesileyle aktaralım efendim, Turan kardeşimizi yaşatalım, desteğimizi esirgemeyelim diyelim ve futbola geçelim. Şimdi 2026 Dünya Kupası'nı çokça konuşacağız. Öncesinde ise hazırlık maçları malum devam ediyor. Danimarka ile Ukrayna arasındaki karşılaşmada korkutan bir olay yaşandı maalesef. Danimarkalı Eriksen efendim bir anda baygınlık geçirdi ve yere yığıldı maç ortasında.
5: Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen bir kez daha korkuttu. Tecrübeli futbolcu, Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında bir anda bayılarak yere yığıldı. Oyuncular Eriksen'in etrafında toplandı. Sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Yaşanan olayın ardından mücadele yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından tatil edildi. Danimarka Futbol Federasyonu Eriksen'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun bilinci açık şekilde tedavi gördüğü duyuruldu. Eriksen daha önce 12 Haziran 2021'de Euro 2020'de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçirmişti. Tecrübeli futbolcu sağ içindeki 10 dakikalık kalp masajı ve acil müdahale ile hayata döndürülmüştü. Bu büyük sarsıntının ardından kalbine şoklayıcı bir kalp pili takılan oyuncu, doktorların izniyle elit seviyede futbola dönmüştü.
2: Tabii orada sıcaklarda çok etkili. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Meksika'dan söz ediyoruz bir taraftan da.

0: Efendim, gıda takviyesi üretip piyasaya sürebilmek için bu zamana kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurmanız gerekiyordu. Takviye edici ürünlerin internette kontrolsüz büyümesi, sahteciliğin artması ve reçetesiz de satılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı da yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Şimdi ayrıntılar Öznur Karslı Çetiner'in haberinde, izleyeceğiz. Daha sonra bir küçük ara veriyoruz. Saat başında canlı bağlantılarımızla karşınızdayız.
1: Artık insanlar gıda takviyelerini normal ilaçlar gibi kullanıp kendi kullandıkları ilaçları bile bırakıyorlar. Kendi annem bile Instagram'a girip inanmış.
2: İnternette bu tür satışların derhal yasaklanması lazım. Bir ilaç veya gıda takviyesi üretildiği zaman her seri numarasının kontrolden geçmesi gerekir.
3: Gıda takviyelerinin ruhsat alma sürecinin kolay olması, takviye edici ürünlerin bilinçsiz tüketimi, internet pazarındaki sahteciliğinin artması. Bu tablo nedeniyle Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
4: Gıda takviyeleri ilaç demek değil, ancak yoğun tüketimi nedeniyle birçok insan tarafından artık bu takviyeler ilaç muamelesi görüyor. İşte bu yüzden de Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Firmalar bu ürünleri piyasaya sürmeden önce insan sağlığına uygun mu değil mi ispatlamak için önce Tarım Bakanlığı'na başvuruyorlar.
3: Bu sürece artık Sağlık Bakanlığı da dahil olacak. Düzenleme hayata geçerse gıda takviyeleri raflara gelmeden önce tarım yerine Sağlık Bakanlığı'nın süzgecinden geçecek. Gıda takviyeleri için bakanlık komisyon da kurdu. Peki iki bakanlığın ruhsat verme sürecinde fark ne?
5: Sağlık Bakanlığı'ndan onay almak daha zor doğal olarak, çünkü bir ilaç statüsünde ele alınıyor. Ruhsat alınmak istenen ürünün içeriğinin, etkilerinin, endikasyonlarının kanıtlanmasına kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Tabii ki de Tarım Bakanlığı bazı bilgilere bakıyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nla kıyasladığımız zaman daha hızlı ve daha basit bir onay sürecinden bahsedebiliriz.
3: Eczacılar da bir süredir gıda takviyelerinin Sağlık Bakanlığı'na tabi olması çağrısını yapıyor.
2: Sağlık Bakanlığı daha sıkı, daha bilimsel.
5: Tarım Bakanlığı'ndan onay aldığınızda internette satış yapabiliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldığınızda internetten satış yapamıyorsunuz.
4: Peki eczacıların da söylediği gibi gıda takviyeleri de tıpkı ilaçlar gibi reçeteyle yazılabilir mi?
1: Kesinlikle reçetelendirilmesi gerekiyor.
2: İşin doğrusu reçete gelmeli.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
2: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
1: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

0: Efendim yeniden merhaba, hoş geldiniz. Gün başlıyorun. Üçüncü dilimindeyiz. Saatimiz 8.58'i gösterirken efendim. Bugün evet 9 Haziran 2026 Salı sabahındayız. Bilmeyenlere söyleyelim. Peki yolumuza devam edelim. Atlas Çağlayan gençliğinin baharında henüz 16 yaşındaydı. Önünde onu bekleyen parlak bir gelecek vardı. Ancak o parlak gelecek 14 yaşındaki akranı tarafından durmak bilmeyen bıçak darbeleriyle karartıldı maalesef. Atlas cinayetinin ilk davası da bugün görülecek. Habertürk muhabiri Emine Derya, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki o davayı yakından takip ediyor. Evet Emine, öncelikle günaydın diyelim. Bugün neler bekleniyor? Dava ne zaman başlayacak? Söz sende.
1: Murat Güloğlu, bugün Bakırköy Adliyesi'nde önemli bir dava başlıyor. Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin ilk duruşma bugün görülecek ve davanın, soruşturmanın da tek tutuklu sanığı, üstelik suça sürüklenen çocuk 14 yaşındaki E.Ç. bugün ilk kez yargı önünde, adalet önünde hesap verecek. Duruşmanın saat 10'da başlamasını bekliyoruz. Kimler burada? Atlas'ın ailesi burada. Annesi Gülhan

0: gördük. Yine erkek kardeşi ve Minguzi'nin, Ahmet'in annesi Yasemin Minguzi'nin de destek için gelenler arasında olduğunu söyleyebilirim. Önemli bir duruşma. İstanbul'un dört yanından bugün Atlas'ın ailesine destek için gelenler Bakırköy Adliyesi'nde yerlerini almaya başladı. Duruşmada yaklaşık bir saat kadar sonra ikinci çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dediğim gibi davanın tek sanığı 14 yaşında bulunuyor ve 3 ayrı suçlama yöneltildi kendisine. Aralarında çocuğa karşı kasten öldürme ve zincirleme şekilde silahla tehdit olmak üzere 3 ayrı suçlamadan 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istendiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bugün duruşma başladığında sanık dinlenecek. Daha önce emniyetteki kolluk güçlerindeki ifadesinde evet ben bıçakladım demiş ve suçlamaları kabul etmişti. Bu dava kamuoyuna aslında yan baktın cinayeti olarak da biliniyor. Çünkü neler olmuştu hatırlayalım. Atlas henüz 16 yaşındaydı. İstanbul Güngören'de yaşadığı evin çok yakınındaki bir kafeye gitmişti arkadaşlarıyla birlikte. 14 Ocak akşamı. Daha sonra saat 7 sularında katil zanlısının ve arkadaşlarının olduğu grup önce kafedeler. Ardından da yaklaşık 40 dakika sonra Atlas ve arkadaşları o kafeye geliyor. Şimdi bugün yayına hazırlanırken kamera güvenlik görüntülerini tekrar tekrar seyrettim. Ailenin talebi ve iddiası da bu yöndeydi. Onlar suça sürüklenen çocuk Eçe ve yanındaki arkadaşlarının da iştirakçı olarak bu davada yargılanmasını talep ediyorlardı. Neden? Çünkü güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımız zaman da Atlas saldırıya uğramadan çok önce çocuklar tarafından defalarca bakışlarla sözlü bir şekilde üstelik taciz edildiğini görüyoruz. Çocukların aile bu olayı planladığını, aralarında konuştuğunu, Atlas'ı bıçaklamak için birlikte hareket ettiklerini iddia ediyor ve bunun da güvenlik kameralarına an be an yansıdığını söylüyor. Yani aile her ne kadar biz bu davada iddianamede tek sanığın yargılandığını görsek de yanındaki dört arkadaşının da iştirakçı olarak bu davada yer almasını ve ek bir iddianame hazırlanmasını da istediklerini daha önce dile getirmişlerdi. Şimdi Haziran ayındayız Murat Güloğlu. Normalde bu ayda biliyorsunuz kısa bir süre sonra okullar kapanacak ve çocuklar karne telaşına düşecek. Aileler de işte çocuklarının karne hediyelerini verecekler. Normalde Atlas'ın ailesinin de gündeminde bu olmalıydı. Atlas şu anda hayatta olsaydı arkadaşlarıyla birlikte belki tatil planı yapıyor olurdu ama ailesi bugün bu konuşmaların tam tersine şu anda bir adalet arayışı içindeler. Duruşmaya artık çok kısa bir süre kaldı. Bakırköy Adliyesi'ne de dediğim gibi tıpkı Minguzi'de olduğu gibi farklı şehirlerden, farklı ilçelerden birçok ailenin geldiğini görüyoruz. Bugün Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin ilk duruşmada artık hesap verme günü. Bakalım 14 yaşındaki çocuk şüpheli, katil zanlısı bugün mahkeme salonunda neler anlatacak? Nasıl yargı önünde, adalet önünde hesap verecek? Ufak bir dipnot yayını kapatırken suça sürüklenen çocuk yani zanlı 18 yaşından küçük olduğu için sanık duruşma kapalı görülecek. Onu da aktaralım. Biz de kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'le birlikte gün boyu Bakırköy Adliyesi'ndeyiz. Duruşmaları ve gelişmeleri takip edip Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emine Derya çok teşekkür ediyoruz. Bakırköy'den bize aktardı. Gördüğünüz üzere değerli dostlar ve bir taraftan da dediğimiz gibi henüz 16 yaşındaydı. Önünde parlak bir gelecek vardı. 14 yaşındaki akranı tarafından durmak bilmeyen bıçak darbeleriyle karartıldı. Şimdi o dava görülecek, gün boyu ekranlarda olacak. Habertürk muhabiri Emine Derya efendim bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz güzeller güzeli kardeşimize. Ve İstanbul'da Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu üyesi Aynur Kambur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı dakikalar önce. Bunu da son dakika bilgisi olarak aktaralım. 10 yıl önce Şişli'deki evinde öldürülen ünlü dans grubu Mezdeke üyesi Aynur Kambur'un cinayet dosyasında yeni bir sayfa açıldı diyebiliriz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kasten öldürme suçuna yönelik çalışma yürütüldü ve faili meçhul dosyanın aydınlatılmasına yönelik yeniden inceleme başlatıldı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen BG ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen FK ve SK isimli şüpheliler yakalandı ve görüldüğü üzere gözaltına alındı.

0: Evet, diğer faili meçhuller gibi gördüğünüz gibi bu konuda da bir dosya açılması söz konusu. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek, hep beraber göreceğiz ve Irmak öğretmenin sır ölümü başlığı Akşam gazetesinden aktarılıyor detaylıca. Hemen bakalım, Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan'dan bir süre haber alamayan arkadaşları ve yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine Koparan'ın evine gitti ekipler ve genç öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı maalesef. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi cenaze. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmada başlatıldı. Öte yandan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla müfettiş görevlendirdi. İzmirli olan öğretmenin Şubat ayında henüz ilçeye atandığı öğrenildi, ancak bir sır ölüm söz konusu. Bakalım bu otopsi sonucu nasıl gelecek, hep beraber göreceğiz. Ancak Irmak öğretmen maalesef hayattan koparıldı Ağrı'da Hamur ilçesinde Soğanlıtepe İlkokulu'nda. Efendim devam edelim yolumuza. Allah'tan rahmet dileyelim bu güzeller güzeli kardeşimiz için de ve siyaset diyoruz. Buyurunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, gazetelerden de paylaştık, Venezuela Cumhurbaşkanı vekili Rodriguez'i ağırladı. Erdoğan'la Rodriguez'in görüşmesi de İstanbul'da Dolmabahçe ofisinde gerçekleşti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İki ülke arasındaki ikili ilişkiler, işbirliği ve atılabilecek adımlar değerlendirildi. İki lider ayrıca güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı bu görüşmeden önce AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da kabul etti. Kabulde Adalet Bakanı Akın Gürlek, Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu. Efendim devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni bir operasyona dair bilgi paylaştı. 7 ilde operasyon düzenlendiğini aktarıyor Akın Gürlek. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever telefon hattımızda detayları bize aktaracak. Ceylan.
1: Murat Güloğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonu. Aslında geçmişten bugüne devam eden bir soruşturmanın devamı bu. Yeni nesil suç örgütlerinden biri olan Barış Boyun Çetesi'ne yeni dalga bir operasyon düzenlediğini belirtiyor başsavcı aslında. Başsavcılık aslında açıklamasında. Bakan Akın Gürlek de bu operasyona dair detaylar paylaştı. Akın Gürlek açıklamasında sokak çeteleri ve organize suç örgütleri milletimizin huzuruna, gençlerimizin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerimizin güvenliğine kasteden yapılardır. Bu yapılara karşı İçişleri Bakanlığımızda tam bir işbirliği ve eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor. Suç örgütlerine karşı her alanda daha etkin adımlar atılacağını ifade ediyoruz dedi. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yürütülen etkin bir işbirliği neticesinde lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve hali hazırda İtalya'da tutuklu olan organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezi, Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Burada Sayın Bakan Akın Gürlek yaptığı açıklamada liderin İtalya'da tutuklu olduğunu belirtti. O kişi Barış Boyun. Yürütülen soruşturma kapsamında nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karşı şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir dedi. Kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz açıklamasını yaptı. Öte yandan bir detay verelim. Yapılan operasyonda 45 şüpheli yakalandı. Firari durumda olan 9 şüphelinin ise yakalama işlemleri devam ediyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Detayları bize aktardı Habertürk.

0: Özel haberler şefi Ceylan Sever. Efendim Adalet Bakanı Akın Gürlek Mayıs ayına ilişkin uyuşturucuyla mücadele operasyonları verilerini paylaştı. Geçtiğimiz ay 706 operasyon yapıldığını, 4000'in üzerinde de şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
1: Mayıs ayında uyuşturucuyla mücadelede 706 operasyon yapıldı. 4000'in üzerinde şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mayıs ayına ilişkin operasyonların detaylarını paylaştı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde toplam 706 operasyonda 9381 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti. 4606 şüpheli tutuklanırken 1317 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. 81 ilde yapılan operasyonlarda en çok işlem yapılan şehirlerden birisi İstanbul'du. Mega kentte 2531 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Gürlek, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
2: Gençlerimizin geleceğini, aile yapımızı ve toplum düzenimizi hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz.
0: Evet, gün başlıyor, devam ediyoruz. Yine bir belediye, yine bir tutukluluk süreci, bir hapisten söz edeceğiz. Keskin belediye başkanına rüşvetten 5 yıl hapis deniyor. Haber Hürriyet gazetesinden. Kırıkkale'nin Keskin belediye başkanı Ekmel Cönger yargılandı rüşvet davasında. 5 yıl 2 ay 15 gün müteahhit Mustafa Yurtseven 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan Mustafa Yurtseven ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan AK Partili Keskin belediye başkanı Ekmel Cönger ise sağlık nedenleriyle bu gerekçeyle duruşmaya katılmadı. Sanık Yurtseven savunmasında rüşvetle alakasının olmadığını iddia ederek beraatini talep etti. Cönker'in avukatı ise ortada rüşvet konusunun olmadığını iddia etti ve savunmaların ardından mahkeme heyeti rüşvet suçundan Cönker'e dediğim gibi 5 yıl 2 ay 15 gün müteahhit Mustafa Yurtseven'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanıkların TCK'nın 53.5 maddesinde düzenlenen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da hükmetti deniyor. Ve yine bir belediye, yine rüşvetten hapis cezası görüldüğü üzere Hürriyet'te haber olmuş, bizler de paylaştık. Peki memlekette bunlar olurken acaba İran-İsrail geriliminde son durum ne? Malum dün yeniden tırmanışa geçti. Karşılıklı saldırıların ardından İran, İsrail'e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini açıkladı. Biliyorsunuz İsrail basını da Tel Aviv'in Trump'ın talebi üzerine yeni saldırıları durdurduğunu öne sürdü. Netanyahu ile konuşan Trump, Netanyahu'ya dikkatli olmasını söyledim. Aksi takdirde İran karşısında yalnız kalır dedi.
1: İran ve İsrail arasında haftalardır süren ateşkesin ardından yeniden başlayan karşılıklı saldırılar bölgede gerilimi tırmandırdı. Saatler süren çatışmaların ardından İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırılar başlatması halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Amaçlarının savaşın sona ermesi ve istikrarlı güvenliğin sağlanması olduğunu belirten İran Meclis Başkanı Kalibaf, karşı tarafa güvenimiz yok dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik dedi. ABD Başkanı Trump'la Netanyahu telefonda görüştü. Netanyahu bu telefondan sonra İran'a yönelik saldırıları durdurma kararı aldı. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna demeç veren Trump, Netanyahu'ya ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim dedi. ABD Başkanı Donald Trump da taraflara ateşkes çağrısını yineledi. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve İran ateşi derhal durdurmalıdır dedi. Hem İran'ın hem de İsrail'in acil ateşkes istediğini ve barış görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Netanyahu ise İran ve Hizbullah'ın her zamankinden daha zayıf olduğunu iddia etti. Onlarla savaş henüz bitmedi diyen Netanyahu, İran'ın İsrail'e yeniden saldırması durumunda karşılık verileceğini söyledi. Gerilim İsrail'in Beyrut'un Güney Mahallesi Dahiye'yi hedef almasının ardından yükselmişti.

0: İran, İsrail'e 3 dalga halinde füze saldırısı düzenledi. İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. İran medyası füzelerin görüntülerini yayınlarken, İsrail yetkililer yaklaşık 30 balistik füzenin ateşlendiğini açıkladı. Füze kalıntıları ve şarapnel parçalarının Batı Şeria ile İsrail'in çeşitli bölgelerine düştüğü bildirildi. 3000'e hasar aldı. İsrail ordusu buna karşılık İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hedefleri vurduğunu açıkladı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri duyulurken, Mahşeh kentindeki Karun Petrokimya Tesisi'nin saldırılarda zarar gördüğü bildirildi. İsrail yetkililer, Hizbullah'ın İsrail'e saldırması halinde Beyrut'un güney mahallelerinin hedef alınacağını, İranlı yetkililer ise Lübnan'a yönelik yeni bir saldırının daha sert karşılık göreceğini savunuyor.
1: Tabii bunun paraya yansımaları da oldukça önemli. Bakacağız. Bir taraftan da efendim yükselişe geçmişti. Biliyorsunuz Brent petrolünün varil fiyatı 98-99 dolarlara kadar gelmişti. Şu anda 93 dolar seviyesinde. Ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek savaşın ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir. Ancak bu yönetilemeyecek bir durum değil diyor Bakan Şimşek.
0: İran-ABD İsrail Savaşı'nın küresel ekonomilere etkisiyle Türkiye'ye yansımalarını değerlendirdi. Savaş çıkmasaydı enflasyonun hangi aralıkta olacağını söyledi.
2: Küresel petrol arzına baktığımızda geçmişte yaşanan şokların etkisinden daha büyük. Bu şok olmasaydı enflasyon %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üzerinde olma ihtimali yüksekti. Bugünkü fiyatlamalara baktığımızda en az 5 puanlık ilave bir etki var.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk yayınında ekonomiye dair açıklamada bulundu. Savaşın ekonomiyi etkilediğini, ancak yönetilebilir düzeyde olduğunu belirtti.
2: Savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir, ancak bu yönetilemeyecek bir durum değildir. Biz bunu yönetiriz, yönettik de. Türkiye'yi şoklara karşı hazırlamıştık. Ben savaşı öngöremem.
0: Yıl sonu enflasyon beklentisine yönelik de konuştu.
2: Merkez Bankası enflasyonu yıl sonunda %26 olarak görüyor, piyasa biraz daha yukarıda görüyor. Burada önemli olan yön. Bizim için önemli olan enflasyonun aşağı yönlü trendine devam etmesi. Bu savaş biter bitmez etkisini göreceğiz.
1: Evet, Sayın Şimşek'in söylediği dış şoklar kadar elbette ki iç şoklar da bir hayli fazla ülkemizde. Dolayısıyla ekonominin koltuğunda olmak kolay değil. Bir taraftan da biliyorsunuz Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Şimdi oraya odaklanmış durumda piyasalar. İlerleyen dakikalarda bakacağız ve petrol üretimi için kritik karar başlığı dikkat çekiyor. Posta gazetesinden paylaşalım. OPEC, petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus grubu üyesi 7 ülke ki Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir, Umman bunların içinde Temmuz'da üretimlerini beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırmak kararı aldı. Karara göre en yüksek üretim artışı günlük 62 bin varille Suudi Arabistan ve Rusya'da olacak denilmiş. Bu ülkeleri günlük 26 bin varillik artışla Irak ve yine günlük 16 bin varille Kuveyt takip edecek. Kazakistan'ın günlük üretimi 10 bin, Cezayir'in 6 bin, Umman'ın ise 5 bin varil arttırması öngörülüyor. Böylece söz konusu ülkelerin toplam üretim artışı günlük 188 bin varile ulaşacak. İran'a yönelik saldırılar nedeniyle Brent petrolün varili dün 94 dolardan işlem gördü ve hatta kimi noktalarda 98 dolara kadar çıkmıştı. Az önce söylediğim gibi 93 dolar seviyesinde. Yani İran savaşı sürdürülebilir değil. Eğer böyle giderse dediğimiz gibi Brent petrolün varil fiyatı 70 dolarları asla ve hatta göremeyecek maalesef. Efendim, devam edelim yolumuza. Para piyasaları birazdan aktaracağım. Aynur Kambur cinayetinde 3 gözaltı kararına yönelik Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni bir X paylaşımı söz konusu. Hemen bakalım ne diyor efendim Bakan Gürlek. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın omuz omuza yürüttüğü teknik çalışmalarla biri 10 ve diğeri 12 yıldır aydınlatılamayan iki vahşi cinayetin failleri tespit edilerek adalete teslim edilmiştir diyor Adalet Bakanı. Aynur

0: Kambur cinayeti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü hassas çalışmalarla aydınlatılmıştır ifadesinde kullanıyor Bakan Gürlek. Antalya Kepez'de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık'ın katilleri ise telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. 4 şüphelinin gözaltına alındığını da duyuruyor Adalet Bakanı Akın Gürlek X'teki bu paylaşımında. Evet, faili meçhuller bir bir ortaya çıkıyor ama bir taraftan da bakılınca gerçekten ne çok faili meçhul cinayetimiz varmış, bunu da maalesef üzülerek görüyoruz. Bakalım daha sırada hangi faili meçhuller var aydınlatılmak üzere. Ve gelelim yeniden az önce bıraktığımız yerden devam edelim. Orta Doğu'da artan bu gerilim, Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin yüksek kalacağı beklentisi ki Fed'den açıklamalar bu yönde. Altın ne oldu? Darmadağın oldu. Altın fiyatları son 2,5 ayın en düşük seviyesine indi. Yatırımcı da ne yapacağını şaşırdı.
1: Anormal bir düşüşle karşı karşıyayız.
2: Biz de bir tereddütte kalıyoruz.
3: Altın sert düşüş yaşadı, kafalar karıştı. Kimi panikle satmaya, kimi de yatırım için almaya koştu.
4: Düşüşü takip ettik, o yüzden geldik. Dalalım diyoruz, bir 3-4 ay bekleyelim diyoruz.
5: Orta Doğu'da tırmanan gerilim altına da yansıdı. Öyle ki altın haftaya son 2,5 ayın en düşük seviyesiyle başladı.
6: 8300'e alan müşterilerimiz de var ki çok zararları var.
2: Oğlumun düğünü var, Allah nasip ederse bir alıyoruz, yükseliyor. Aradan bir hafta geçmiyor, tekrar inişe iniyor. Tabii ki zarar oluyor.
5: Yıl içinde 8300 lirayı gören gram altın bugün 6350 liradan işlem görüyor.
6: Çeyrek altınımız 10.500, yarım iki katı olarak 21 bin lira. Teknik altın 42 bin lirayla şu anda işlem görüyor.
5: Peki bu bir yatırım fırsatı mı yoksa altın düşmeye devam edecek mi?
6: Kesinlikle alım fırsatıdır. Altın gördüğü noktayı asla unutmaz. Temmuz'da da fiyatların yine 7500-8000 seviyelerinde seyredeceğini hep beraber göreceğiz.
7: Bilezik almaya geldim.
5: Bir yatırımcı olarak mı alacaksınız
7: bilezik? Evet evet, yatırımcı olarak.
5: Hazır düşmüş gelip bir bilezik alayım mı dedim.
7: Aynen.
8: Düşüş iyidir ya, daha düşmesi lazım bence. Düğün mevsimlere başladı.
5: Düğün sezonu devam ederken altındaki sert düşüşü fırsat görenler de kuyumculara koştu.
2: Düğün sezonu olanlara güzel yani.
9: Düğün var, ona daha zor.
6: Tekrar yükselir diye düşünüyoruz. Çünkü önü yaz, düğünler de olur. Bu yükselir diye tahmin ediyoruz inşallah.
0: Evet, düğün sezonunda olmamız tabii ki bir anlamda alımlar için uygun bir fırsat sağlıyor. Bu durumda borçlar kapatılır umarız ki ve bir taraftan da alım fırsatı parası olanlar için ayrı bir mevzu. Trump'tan bir açıklama geldi, biliyorsunuz 15 güne bitiririz dedi. O sürekli bir açıklama yapılıyor ama bu savaş bittiği andan itibaren de altında yeniden o hareketli ivme olacak deniyor. Hep beraber göreceğiz. Tüm bunların ışığında piyasalardaki son duruma şöyle bir bakalım. Borsa İstanbul 100 endeksi 14.000'in üzerindeydi geçtiğimiz günlerde. 13.000'in o civarlarda, 13.500 civarlarında seyrediyordu ki dün yine bir yükseliş söz konusu oldu. 13.860 puandan güne başlıyor. Dolar efendim 46 duvarını yine geçti. 46 lira 11 kuruş an itibariyle. Euro'da ise efendim seyir devam ediyor. 53 lira 30 kuruş civarında. 1.15 euro dolar paritesi bir sürede böyle kalacak gibi gözükmekte. Faiz 43.69, altının onsunda işte küçük de olsa bir düşüş var ama ciddi bir düşüş oldu. Minik de bir yükselişi söz konusu. 4.345 dolar an itibariyle altının onsu. Brent petrolde %1'lik bir düşüş var. Dün %5 yükselişe doğru ilerlemişti. 93-94 dolar seviyesinde Brent petrol. ABD ham petrolde yine aynı şekilde 90 doların altına indi. 89 dolar seviyesinde an itibariyle. Altına şöyle genel olarak bir bakalım. Düştü diyoruz ama bir minik yükselişi söz konusu. 6.442 lira gram altın. Çeyrek altın 10.532-33 dolardan liradan işlem görmekte. 21.064 lira yarım altın. Tam altının ederi ise 41.998 ya da 9 lira görmektesiniz efendim. Yeni güne bu rakamlarla başlıyor piyasalar. Tabii kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir altın söz konusu olunca. Evet, ekonomiye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız ilerleyen zaman diliminde elbette ki piyasayı yine masaya yatıracaklardır. Ve 9.24'ü gösterirken saatlerimiz, buyurunuz Dünya Kupası'ndan söz edelim. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçlarının başlamasına

Sayılı günler var. Milli takım için bestelenen marşlara bir yenisi geldi. Nereden geldi? Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Devlet Bahçeli'nin isteğiyle hazırlanan marş partinin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Arkanızdayız isimli marşı da sanatçı Ahmet Öngel bestelemiş.

0: Hamile futbol takımına bir maç desteği de MHP'den geldi. 2026 Dünya Kupası yolculuğunda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isteğiyle marş bestelendi. Arkandayız marşı partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Marş sanatçı Ahmet Öngel tarafından bestelendi. Bir beraber Türkiye'yiz, tek yumruğuz, tek yüreğiz, arkanızdayız. 3 dakika 40 saniyelik Arkanızdayız marşının sözleri, kupanın alparslanlarının arkasındayız ifadeleriyle başlıyor. Klipte yurdun dört bir tarafından Türk bayraklarıyla donatıldığı görüntüler ve daha önceki yıllardaki milli takım coşkusuna yer veriliyor. Bizim Arkanızdayız marşı, biz sizinle zirvedeyiz. Bir beraber Türkiye'yiz, tek yumruğuz, tek yüreğiz ifadeleriyle devam ediyor. Yapay zekadan destek alınan görsellerle desteklenen klipte yerli araç TOG'a da yer verildi. Marş, bekle bizi Amerika, bizim çocuklar, arkanızdayız sözleriyle son buluyor. Bekle bizi Amerika, bizim
1: çocuklar. Evet, bu süreçte şarkılar, marşlar çok ön plana çıkıyor. Umarız ki bu desteği futbolcular da hissediyordur. Ama ne olursa olsun o Tarkan'ın zamanında yaptığı marş da her zaman çalınıyor. Yıllar öncesinde olsa dahi millilerimizin arkasındayız, yanındayız sürekli olarak da söylüyoruz. Peki İran ne yapacak? Evet, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı ABD ile yaşanan vize krizi ve maçların oynanacağı stadyumlara erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasında Meksika'ya ayak bastı İranlı futbolcular. İran'ın ABD'ye sadece maç günlerinde uçakla giriş çıkış yapmasına izin verileceği ifade ediliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan vize krizinin gölgesinde yola çıktılar. Stadyumlara erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasında Meksika'ya ayak bastılar. İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı Meksika'nın Tijuana Uluslararası Havalimanı'na indi. Grup aşamasındaki 3 maçını da Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak olan oyuncular ve teknik heyete Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece maç günlerinde uçakla giriş çıkış yapabilecekleri bildirildi. İranlı yetkililer ekipteki 15 görevli personele ise vize verilmediğini belirtti. Bu durum spor dünyasına yönelik siyasi müdahalenin en kötü biçimi olarak nitelendirildi. İran devlet medyasına göre vize verilmeyen 15 kişi arasında Futbol Federasyonu Başkanı, Yardımcısı ve Medya Direktörü yer alıyor. Amerikalı yetkililer İran'ın sahte gerekçelerle ülkeye terörist sızdırabileceğini savunurken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran heyetinde devrim muhafızları ordusuyla bağlantısı olan kişilere izin verilmeyeceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. İranlı takım gruptaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. 21 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek olan takım 26 Haziran'da ise Mısır'la karşılaşacak. Takım maçlar için yola çıkmadan önce antrenmanlarını Antalya'da tamamlamıştı.
1: Trump'ın bir açıklaması vardı, hatta hatırlayınız efendim, İran yerine İtalya'yı alalım şeklinde Meloni'den de çok sert bir tepki gelmişti Trump'ın bu saçma isteğine. Efendim buyurunuz, Türk balıkçılar 53 göçmeni kurtardı şeklindeki Karar gazetesinden yansıyan haberi okuyalım. Akdeniz'de Umuda yolculuk faciası, 11 ölü. Orta Akdeniz'de Balta açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması yeni bir faciaya yol açtı deniliyor Malta makamlarının son açıklamasına göre. Libya'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerden 11 hayatını kaybetti. 53 kişi de kurtarıldı. Olay Malta'nın yaklaşık 50 deniz mili doğusunda ülkenin arama kurtarma sorumluluk sahasında meydana geldi. Bölgedeki bir balıkçı teknesinin ihbarı üzerine Malta Kurtarma Koordinasyon

0: merkezi devreye girdi. İtalyan sahil güvenliği de operasyon için bölgeye ekip gönderdi. Denize düşen göçmenlerin yardımına ilk koşanların orada olan Türk balıkçılar olduğu bildirildi. Türk mürettebatın su üzerinde yaşam mücadelesi veren göçmenleri halatlarla tekneye çektiği ve kurtarılanlara ilk müdahale ile su ve gıda desteği sağladığı ifade ediliyor. Türk balıkçılar orada olmasaydı ki bazen evet o da denk gelebiliyor maalesef, özellikle kurtarılmadığı sosyal medyada vesaire çok görülebiliyor. Neyse ki orada Malta açıklarında Türk balıkçılar varmış ki 53 göçmeni kurtarmışlar. Buna rağmen 11 kişi de hayattan kopmuş umuda yolculuk faciasında. Evet, ilerleyelim efendim. Sınırlarımızın çok ötesine, Çin'e doğru gideceğiz. Daha doğrusu Kuzey Kore'ye gideceğiz. Çünkü Çin lideri Xi Jinping'in 2 gün sürecek Kuzey Kore ziyareti başladı. Daha evvel biliyorsunuz Trump gitmişti, Putin gitmişti Xi'nin yanına, Avrupa liderleri. Xi de şimdi gitti. Nereye? Kuzey Kore'ye. Kim Jong-un tarafından havaalanında karşılandı Xi. Başkent Pyongyang sokakları için tabii Çin bayraklarıyla donatılmış durumda.
1: Çin lideri Xi Jinping 2026'daki ilk resmi ziyareti için Kuzey Kore'de. 2019'dan bu yana ilk kez Pyongyang'ı ziyaret eden Xi ve eşi Ping Liyue'ni Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-yu havalimanında karşıladı. Havalimanındaki karşılamada samimi görüntü veren iki lider, daha sonra Kim Il-sung meydanındaki resmi karşılama törenine katıldı. Kuzey Kore'nin başkenti Xi onuruna Çin bayraklarıyla donatıldı. Çin lideri için 21 pare top atışı yapıldı. Kim ve Xi'nin izlediği askeri geçit töreninde binlerce Kuzey Koreli de hazır bulundu. Xi, kime uluslararası durum ne şekilde değişirse değişsin, ülkemiz Kuzey Kore ile olan geleneksel dostluğunu devam ettirecek dedi. 2 günlük resmi ziyaret kapsamında liderlerin ülkeleri arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri derinleştirmeyi ele almaları bekleniyor. Xi, geçen ay önce ABD Başkanı Donald Trump, ardından da Rusya lideri Vladimir Putin'i ağırlamıştı. Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesini, Putin ise Pyongyang'a uygulanan izolasyon ve yaptırımların kaldırılmasını istemişti. Kuzey Kore'nin 60 adet nükleer füzesi olduğu tahmin ediliyor.
0: Evet, bu ziyaret önemli. Bakacağız, 7 yıl sonra gördüğünüz gibi Çin Kuzey Kore'ye gidiyor. Lideri önemli. Efendim buyurunuz, bir haber başlığı Milliyet gazetesinden aktarılmış. Savaş uçağı projelerinde Avrupa'yı geçmişiz. Milliyet'ten yansıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen Yükselen Türkiye'nin Havacılık ve Savunma Teknolojisi Konferansı'nda konuştu. Avrupa'daki rakiplerine kıyasla Türkiye'nin 6. nesil savaş uçağı teknolojisinde büyük avantaj yakaladığını belirtiyor Demiroğlu efendim. Ve Avrupa'da Tempest veya FCAS gibi projeler konuşuluyor olsa da Fransa, Almanya, İspanya veya İngiltere henüz fiilen projelerine başlayabilmiş değil. Bizse onlardan çok daha ilerideyiz diyor ve savaş uçağı projelerinde Avrupa'ya geçtiğimizin böylesi müjdesini veriyor TUSAŞ Genel Müdürü. Peki yolumuza devam ediyoruz. Memleketin yani Türkiye'mizin Malezya için ürettiği 2. korvetin inşası tamamlandı ve İstanbul'da suya indirildi. Hayırlı olsun. STM tarafından yerli olarak üretilen bu gemi yüksek personel kapasitesi ve donanımlı silahlarıyla ön plana çıkmakta. Malezya için üretilecek toplamda 3 geminin 2027 yılında teslim edilmesi hedefleniyor.
2: ...99 metre uzunluğu, 14 metre genişliği bulunuyor. 111 kişilik personel kapasitesi ve donanımlı silahlarıyla ön plana çıkıyor. Malezya için üretilen yerli korvetin inşası tamamlandı. Raja Laut, İstanbul'da suya indirildi. STM tarafından Malezya Kraliyet donanması için toplam

0: 3 korvet inşa edilecek. İlk geminin inşası 2 hafta önce tamamlandı. Projede yer alan ikinci gemide üretildi ve İstanbul'da düzenlenen törenle suya indirildi. 99 metre uzunluğundaki gemi 26 knot hıza ulaşabiliyor. Gemi 111 kişilik personel kapasitesi ve 14 metre genişliğiyle mürettebata rahat bir yaşam alanı sunuyor. 77 milimetrelik ana top ve 30 milimetrelik ikincil top bulunuyor. Ayrıca 3 boyutlu gözetleme radarı, 1 atış kontrol radarı ve 2 adet hedef belirleme görüşüyle hedefe yönelik tespit ve takip avantajları sunuyor. 3 korvetlik projede gemilere Malezya tarihindeki önemli kişilerin isimleri veriliyor. 2 hafta önce teslim edilen ilk gemiye Malezya Kralı Sultan İbrahim'in oğlu Tunku adı verilmişti. Denize indirilen ikinci gemiye ise 19. yüzyılda bölgesel deniz ticaretinde rol oynayan tarihi figür Raja Laut ismi verildi. Proje kapsamında 3. geminin Ağustos ayında suya indirilmesi planlanıyor. Böylece her 3 geminin de Malezya'ya tesliminin 2027 yılında yapılması hedefleniyor.
1: Evet, böylesi gelişmelere imza atarken maalesef sudan sebeplerle hayatını kaybeden gençlerimiz de bir hayli fazla. 22 yaşındaki bir gencimiz metrobüste çıkan tartışmada hayattan kopartıldı. 18 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı. Peki evlilik hazırlığı yapan genci ölüme götüren tartışmanın nedeni neydi sizce? İzleyelim.
2: Hayatının bağrındaydı henüz. Evlilik hazırlığı yapıyordu. Metrobüsteki yan baktığın tartışması 22 yaşındaki genci ölüme götürdü. Murat Bey 18 yaşındaki oğlu Burak'la birlikte metrobüse bindi. Aynı metrobüste 22 yaşındaki Ferdi Aras da vardı. Nişanlısı yanındaydı. İddiaya göre metrobüsten indiklerinde Burak Bey ve Ferdi Aras arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Burak Bey yanındaki bıçakla Ferdi Aras'a saldırdı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis, şüpheliler Burak B. ve babası Murat B.'yi gözaltına aldı. Katil zanlısı ifadesinde metrobüsten indikten sonra tanımadığı bir şahsın neden bakıyorsun diye yaklaştığını ve hakaret ettiğini iddia etti. Yaşanan arbedede kendisini korumak için çakı kullandığını ileri sürdü. Babası da benzer yönde ifade verdi. Olayın tanığı, Ferdi Aras'ın nişanlısına yönelik sözler nedeniyle karşı tarafla tartıştığını söyledi. Polis metrobüs durağındaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.
1: Maalesef bitmeyen o klasik haberlerimizden bir tanesiydi. Evinizden çıktığınız andan itibaren kimseye sohbet etmeyi bir kenara bırakın, bakmamanız bile gerekiyor. Gidişat o yönde, sudan sebeplerle hayattan kopabiliyorsunuz efendim. Şimdi bir ailenin restorandaki yemek keyfi, değil mi? Yemek keyfi kabusa dönüştü. Bunun haberini verelim. İzmir'de 2 yaşındaki Mercan bebeğin başına neler geldiğini izliyoruz.
3: Mutfağa yakın oturduğumuz için ilk masa bizdik. Tereyağı tavası ağzına kadar köpüklü, kaynar, kızgın bir şekilde doluydu.
2: O tereyağı tavası Demirkol ailesinin kabusu oldu. 2 yaşındaki Mercan'ın vücudunda o günden silinmeyecek izler kaldı.
3: Tavayı bir sallıyor. Belki o anda o tavanın sapı sallanıyordu. Tavanın sapı kırıldı. Komple üstüne döküldü.
2: İzmir'de yaşayan Demirkol ailesi geçen yıl Bornova ilçesindeki ünlü bir döner restoranına yemek yemeye gitti. İskender siparişi veren aile tereyağın servis edilmesini bekliyordu. O sırada bir garson elindeki tavayla mutfaktan çıktı. Tam tabaklara servis yapacaktı ki tavanın sapı koptu. Kızgın yağ 2 yaşındaki Mercan bebeğin üzerine döküldü.
3: O anda ne yapacağımızı bilemedik. Hemen ilk yardım uygulamaya çalıştık. Revirden geldiler.
2: Hastaneye kaldırılan Mercan tedavi altına alındı.
3: Sol dirseği, sol bel kısmı, sol arka bacak kısmı yarıya kadar yandı. İkinci derece yanıklar oldu.
2: Aile sorumlulardan şikayetçi oldu, dava açıldı. 2 kişiye para cezası verildi.
3: Garson ve mesul müdür olaydan sorumlu tutuldu. İşletmenin yönetim kurulu sahipleri hakkında onlar için de suç duyurusunda bulmuştuk. Ama sadece döken kişiyle müdür 7500 ve 11200 olmak üzere adli para cezası aldılar.
2: Aile kendi yaşadıkları olayı başkası yaşamasın diye bu tarz sunumların sona ermesini istiyor.
3: Kızım ömür boyu da bu izleri taşıyacak. Zaten doktor da söyledi. Buna bir dört tekerlekli bir şey alıp üzerine koyup ya da içeride servis edebilirsiniz. Şovun, bu gösterinin ben yasaklanmasını istiyorum. Yani bunun acısı 2 yaşındaki.

0: bir bebekten çıktı. Diğer başka çocukların başına gelmesin.
1: Çok büyük geçmiş olsun diyelim ve Milliyet gazetesine gidelim. Zeytinyağı kalitesinde iklim belirleyici oldu deniliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Zeytincilik Araştırma Enstitüsü dergisinden bir haber bu. İklimsel faktör.

0: kalite özellikleri olumsuz yönde etkilenebilecek denilmiş. Tüm bu olumsuzluklar meyve gelişimini ve dolayısıyla zeytinyağının kimyasal bileşimini etkileyerek kalite parametrelerinde sapmalara neden olabilecek deniliyor. Oldukça önemli bir çalışma zeytinyağı. Evet, memleketimizde bir hayli fazla üretiliyor. Zeytin ağacımız da hayli fazla ancak hayli pahalı. Bir taraftan da işte böyle durumlar söz konusu olursa iklimsel anlamda böylelikle çok daha fazla fiyata kalitesiz ürün almış olacağız. Bu da üzücü olur elbette ama tedbirler alınıyordur. Efendim kiraza geçelim zeytinimizden. Şimdi geçtiğimiz sezon üreticiyi de tüketiciyi de güldürmemiş. Etiketler cep yakmıştı ama bu sene durum farklı mı acaba? Göreceğiz. Yazın en sevilen meyvelerinden biri olan kirazda ne güzel ki bolluk varmış.
1: Dallar bastı kiraz, gel bize biraz biraz. Dallar bastı kiraz, gel bize biraz biraz.
2: Bu yıl çok güzel. En az bir 4 ton çıkar.
3: Öyle bir doyacağız, konservesini yapsınlar. Bu sene domates yerine bundan konserve yapsınlar abla.
4: Geçen yıl zirai don vurmuş, yüzleri güldürmemişti ama iyi haber geldi. Bu yıl kiraz fazla.
5: Kiraz dediğin çok tatlı, bal gibi olması lazım.
6: Havalar ısındı, yaz meyveleri tezgahlarda yerini almaya başladı. Tabii yaz deyince ilk akla gelen meyvelerden biri de kiraz. Peki bu sene kirazda durum ne?
5: Çok severim kirazı.
6: Fiyatlar bir tık düştü.
7: Kanı sulandırıyor, tabii faydalı.
8: Bu sene maşallah var, bolluk var, ne güzel yani.
4: Tekirdağ genelinde rekoltenin bu yıl 3000 tona ulaşması bekleniyor. Manisa'da da üretici mutlu. Yani bu yıl tüketici kiraza doyacak.
9: Geçen sene zaten fiyatlar bayağı uçuk bir fiyatlardı. 1000 liraya 1200 liraya kiraz satıyorduk.
3: Yağmurlardan abla bir de soğuk vurmadı. Verimli geçti. Tarlalar üretimi fazla oldu.
2: Bu yıl çok güzel. Yaprağından fazla kiraz vardırsam yeridir.
6: Kirazın bol olması fiyatlara da yansıdı. Öyle ki şu anki pazarda kirazın kilosu 70 lira.
10: Bu hafta fiyatlar bir yazıyı düşmüş.
11: Yani şu an için çok makul bence.
12: Kiraz severiz tabii. Bazıları pahalı.
6: 70 lira. Nasıl fiyat?
13: Farklı farklı fiyatlar. 350 TL'ydi ama çok büyük bir kirazdı.
6: Biraz daha büyük kiraz almak isterseniz fiyatlar artıyor. Örneğin bu Salihli kirazının kilosu 350 lira.
9: Bir daha yeni başlıyor kiraz dönemi. Fiyatlarda düşüş yaşanır.
14: Bol bol yiyelim mi?
11: İnşallah. Dallar bastı kiraz.
0: Evet, herkes yiyecek anladığım kadarıyla ama özellikle bizim kirazlar yurt dışında daha ucuz. Oraya gidiyorsanız orada yemeği tercih edebilirsiniz. Şimdi yaz geldi, fit olmak için spor yapanlar kalan ayları hareketsiz geçiriyormuş. TÜİK'in açıkladığı verilere göre söylüyoruz. Türkiye'de fiziksel aktivite yapmayanların oranı %90'a yakın. Bu hareketsizliğin bedeli ise ağır. Peki spor yapmaya neden bu kadar uzağız acaba? Çıktık sorduk.
15: Fiziksel hareketliğim sıfır denecek kadar az.
16: 20 yaşında bile dizlerim ağrıyor diye gelen hasta var.
15: Merdiven çıkarken daha yavaş çıkıyorum, daha fazla yoruluyorum.
17: Düzenli yapsam herhalde iyi gelir diye düşünüyorum. Biraz tembelsem bu konuda.
4: Merdiven yerine asansörü tercih edenler, yoğunluktan spor yapamıyorum diyenler. Hareket etmeyenlerin sayısı giderek artıyor.
15: Sporu yapmıyoruz. Aslında yapıyorduk ama bıraktık. Maalesef iş dolayısıyla fazla vakit bulamıyoruz.
18: Spor yapıyor musunuz efendim?
19: Hayır, ben spor yapmıyorum. Benim işim tırnak olduğu için sürekli oturuyorum ve hiç hareketim olmuyor maalesef.
4: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri endişe verici. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı %86. Yani her 5 kişiden 4'ü hiç spor yapmıyor.
6: İnsanlar işe gitmek için bile artık evden çıkmıyor.
18: Türkiye'de toplum giderek hareketsizleşiyor. Egzersiz yapanlar ve spor yapanların sayısı azalıyor. Hareketsizlik de beraberinde hastalıkları getiriyor.
4: Bunun en belirgin göstergesi artan obezite oranları. TÜİK'e göre bu oran şu anda %21.
6: Obezite arttıkça devamlı oturmaya ve hareketsizliğe bağlı olarak beraberinde diyabet, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, kas eklem rahatsızlıkları tetiklenmeye başlıyor.
18: Spor, egzersiz yapıyor musunuz?
2: Vallahi sabah kalkınca bir iki spor yapıyoruz. Şöyle el kol hareketleri, baş. Onun haricinde fırsat buldukça yürüyüşe çıkıyoruz.
4: Herkesin spor salonuna gitme imkanı olmayabilir. Ama evde de yapılacak birkaç egzersiz var.
16: Ben hep şey diyorum hastalara, telefon konuşması yapacaksanız kalkın

0: evin içinde dolaşarak yapın. Ayrıca mesela oturduğunuz yerde sandalyeye oturma kalkma egzersizleri, herhangi bir köşeye, duvara dayanıp duvarda hafif bir esneme hareketi.
1: Efendim şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor. Bitiriyoruz. Bugün de bizden hemen sonra para gündemde Serap Belet karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında olacak. Yarın saat 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kimi merdivenlerden kayıp suya gömüldü, kimi çiti devirdi. Kapanan yatakta kısılıp kalan, şov yapayım derken yere serilen de vardı. Hepsi de birbiri ardına talihsizlik yaşadı. Bahçede tam anlamıyla fırtına koptu. Şemsiye havalanırken mangal devrildi. Koca şişme oyun parkı da savrulup gitti şiddetli rüzgar. Herkese zor anlar yaşattı. Işıklar saçan yeni skuterıyla hızla yol aldı ama önüne bakmadı. Kapıya çarpan miniğin neyse ki annesi yanı başındaydı.
3: Bırak! Bırak, bırak abi.
2: Yavru kargaya yardım etmek istedi, uçurmaya çalıştı. Sultan Gazi'deki yardımsever adam, yavrusunu korumaya çalışan anne karganın saldırısına uğradı. Başından yaralanıp hastaneye kaldırıldı.
4: Kafaya mı öldü? Yavrum, kafama
2: öldü. Rakipleri 3 kişilik baraj kursa da çabaları yeterli olmadı genç oyuncu. Pasolu bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Malta Adası açıklarında batmak üzere olan bottaki göçmenlerin yardımına bölgedeki Türk balıkçı teknesinin mürettebatı koştu. Tekneye alınan 48 Somalili mülteciye gıda ve su desteği verildi. Ardından sahil güvenliğe teslim edildi.
5: Dios mío. Dios mío, Dios mío.
2: Özel jetin motoru havada arızalandı. Pilot piste acil iniş yapmayı başardı ama sonrası faciaydı. Sürüklenen uçak alev topuna döndü. İki pilot da kazadan sağ çıkamadı.
5: Dios mío. Dios mío, Dios mío.
2: Yanardağ'da peş peşe patlamalar yaşandı. Kül bulutu metrelerce yükseldi. Dağcılar kaçmadı, o anları böyle izledi. Takipten kaçıp ekip otosuna çarptı, bir türlü teslim olmadı. Şüpheli tabancasına davranınca polis de ona kurşun yağdırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 34, Muğla yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 28,

0: Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Van yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Mardin güneşli 27 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belek. Başkent'ten canlı yayınlarla başlayacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalı gün bugün. Salı günü, grup toplantısı günü ama geçen haftadan beri konuşuyoruz. Ve dün itibariyle de iki tarafta açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu da, Özgür Özel de bugün 13.30'da grup toplantısı yapacağını açıkladı parti grubunda. Ankara'dan gelen görüntüler böyle. Ekranın dört tarafında görüyorsunuz. Meclise gidelim. Mahir Kılıç, Habertürk editörü sabah erken saatten itibaren oradaki gelişmeleri takip ediyor. Grup toplantı salonuna da vekiller gelmeye başladılar erken saatlerde, sanıyorum 9'dan önce. Neler yaşanıyor şu anda? Sabahtan bu yana olanları da bize özetler misin Mahir?
1: Serap Belet, belirsizlik devam ediyor diyebiliriz, ancak net olan bir şey var. Grup toplantı saatine 13.30'a yaklaşık 3 saat kala grup salonu milletvekili sıraları doldu diyebiliriz. Çok büyük oranda danışmanlarla birlikte buradalar. Bizler yayınımızı hazırlanırken de içeriye giren milletvekillerini görme imkanı bulduk. Saatler 13.30'u gösterdiğinde ne olacak bizler de bekliyoruz. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri burada şu an içerideler. Yanlarında bazıları misafirleri de olduğunu belirtelim. Yine meclis kapılarında ciddi bir yoğunluk olduğunu ifade edebiliriz. Hem Çankaya kapıda hem de Dikmen kapıda yoğunluk var, ancak meclis başkanlığı güvenlik gerekçesi bir sınırlama getirdi. Dün yapılan güvenlik koordinasyon toplantısının ardından CHP grubu yapılacağı salonda toplam sayı 630 olarak ifade edildi. Böyle bir sınırlama getirildi. Grupların da buna uymasını bekliyoruz önümüzdeki saatlerde. Tabii iki tarafta kararlı bir geri adım ya da bir fedakarlık söz konusu değil. Hep Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu saat 13.30'da grup toplantısında konuşacak ifade etti. Dün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla birlikte görüştükten sonra Özgür Özel kameraların karşısına geçti ve yarın grup toplantısında konuşacağım ifadesini kullandı. Normalde geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü bugün, bu vesileyle Manisa'da olacağını ifade etmişti. Ancak bu açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu grupta konuşacağını ifade edince bu kararını değiştirdi Özgür Özel ve burada konuşmaya karar verdi. Bir kez daha iç tüzük ve grup iç yönetmeliği vurgusu yaptığı o açıklamada ve konuşma hakkının kendilerinde olduğunu belirtti. Kürsüyü bir atanmışa bırakmamız mümkün değil ifadesini kullandı. Özgür Özel yaptığı o değerlendirmede ve Kılıçdaroğlu'ndan da aslında bir hamle daha geldi. Gün içerisinde meclis başkanına bir başvuru yapıldı. Kendisi yakın milletvekillerinden biri olan Hüseyin Yıldız, Aydın milletvekili, o başvurusunu gerçekleşti. Bu arada grup salonun hemen öndeyiz. Kameraman arkadaşım Caner'den rica edeyim. Oraya doğru yürümek istiyoruz. Şu an kameraların içeriye girişi söz konusu değil, ancak kapıdan mümkün olduğu kadar göstermek istiyorum. İlk gördüğümüz nokta basın sırası diye tabir ettiğimiz nokta. Hemen yanında milletvekilleri için ayrılan yerler var. O bölgenin, o sıraların çok büyük oranda
0: Mahir, şu an içeride gördüğümüz vekillerin tamamı.

0: Özgür Özel'e yakın vekiller mi? Mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekiller var mı? Orada yine ya da yakında kapının dışındaki kalabalık yine Özgür Özel'i destekleyenler. Onu bize aktarır mısın, oradaki dağılımı, dengeyi, durumu?
1: Şu ana kadar gördüğümüz milletvekilleri neredeyse tamamı Özgür Özel'e yakın isimler. Grup başkan vekilleri de buradaydı. Gökhan Günaydın onlardan bir tanesi ve Veli Ağbaba Özgür Özel'e yakın isimlerden bir tanesi. Onlar da buraya geldi, zaman zaman grup toplantı salonuna girip çıkış yapıyorlar. Ancak kısa bir süre önce de yine Özel'e yakın bazı isimler, Selin Sayıkböke, yine Gül Çiftçi de buraya gelen isimler arasında yer almıştı. Ancak grup salonunda şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekili görmediğimizi ifade edebiliriz. Meclis kapılarında giriş noktasında ancak iki taraftan da bazı isimler söz konusu, öyle ki zaman zaman arbedelerinde yaşandığını belirtebiliriz. Özellikle Dikmen Kapı'da Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atılması dolayısıyla tekrar grup salonuna bakalım istiyorum. Hemen Caner'den rica edeyim. Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atıldığı için bir arbede yaşandı. Dikmen Kapı'da grup salonu şu an Caner Dalgıç ekranlarınıza getiriyor. Hem danışmanlar hem milletvekilleri şimdiden sıraları doldurdu ve saat 13.30 bekledi. Veli Ağbaba'yı görüyorum uzaktan. Arka sırada yürüyor. Dediğim gibi Malatya Milletvekili Özgür Özel'e en yakın isimlerden bir tanesi. Hemen yanında Özgür Karabat. Buraya doğru geliyorlar zannedersem. Grup salondan çıkacaklar. Onlar da bizler yayına başlamadan önce buraya geldi. Yanlarında bazı yine misafirler, izleyiciler vardı. Evet, Veli Ağbaba şu an önümüzden çıkmadı. Son anda salondan çıkmaktan
0: Özgür Özel
1: vazgeçti.
0: Mecliste mi, ancak biliyor musun
1: başka
0: Mahir?
1: Milletvekilleri de
0: Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca evinde bir
1: henüz
0: yerde.
1: Henüz değil buraya gelmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmedi. Kılıçdaroğlu da henüz burada değil. Grup saatine yakın gelmesini bekliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özgür Özel'in de biraz daha erken saatlerde burada olacağı ifade ediliyor. Dediğim gibi kapılar yoğun. Saat 13.30 bekleniyor. Burada gözler aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na çevirmişti. Meclisin bir müdahalesi, meclis başkanının bir yönlendirmesi olacak mı olmayacak mı? Ancak öyle bir durum söz konusu olmadı şu ana kadar. Başkan Numan Kurtulmuş iş tüzüğü iç yönetmenin oldukça açık olduğunu ifade etmişti. Yurt dışından geçtiğimiz gün dönerken, bir seyahatinden dönerken de Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla grup toplantısında konuşabileceğini belirtti. Yaptığı o açıklamada sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, bütün genel başkanlar partilerin grup toplantısında konuşabilir dedi. Bunu önleyecek, bunu engelleyecek herhangi bir madde olmadığını belirtti. Evet, Özgür Özel'e yakın bir milletvekili daha, Bülent Tezcan geliyor. O da grup toplantı salonuna girecek. Saatler 10.03'ü gösteriyor. Şu an 3.5 saat var, aslında meclis tarihinde tanık olduğumuz bir durum değil. Geçtiğimiz hafta da bu gerginlik dolayısıyla biraz daha erken gelmiş milletvekilleri, ancak saat 11.30'larında gelmişlerdi. Bu defa saat 9'da milletvekillerin büyük bir kısmı bu küçük koridoru geçerek geldi ve CHP grup toplantısının yapılacağı salona girdi. Nurhayat Altaca Kayışoğlu. Özgür Özel'e yakın milletvekillerinden bir tanesi. Bursa milletvekili.
0: Yani Özgür Özel'in ekibi bu destekleyen ya sabah erken saate gelme çağrısı, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde böyle bir çağrı sabah
1: yapıldı.
0: Yani o konuşuldu mu, ona ilişkin bir çağrı yapıldı mı biliyor musun?
1: Sabah için bir çağrı yapılmadı Kılıçdaroğlu tarafından. Dün parti sözcüsü Müslüm Sarı bir sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı. Bir birlik mesajı verdi ve tüm Cumhuriyet Halk Partileri grup toplantısında buluşmaya davet ediyoruz ifadesini kullanmıştı. Müslüm Sarı yine Özgür Özel de dün mecliste yaptığı değerlendirmede bütün partileri buraya grup toplantı salonuna çağırdı. Öyle de oldu. Sabah gerçekten erken saatlerde meclisin bütün kapılarında bir yoğunluk söz konusu, da halen de o yoğunluk devam ediyor. Ve dediğim gibi meclis başkanının güvenlik gerekçesiyle getirdiği bir sınırlama da var. Geçtiğimiz hafta edindiğimiz bilgiye göre arkamızdaki grup salonuna tam 1600'e yakın misafir geldi. Dolayısıyla burada oturacak yer kalmamış. Ayaktaydı herkes. Hınç bir kalabalık vardı. Bu defa benzer bir tablonun yaşanmaması ve olursa bir gerginlik olması, tabii de bir gerginlik yaşanmaması için böyle bir tedbir aldı. Böyle bir sınırlamaya gitti meclis başkanlığı. Milletvekilleri dahil toplam 630 olması noktasında bir karar alındı. O karara grupların taraflarında uymasını bekliyoruz. Dediğim gibi tabii gözler burada Kemal Kılıçdaroğlu'nda olacak. Özgür Özel tahliyeden sonra, genel merkez tahliye edildikten sonra zaten çalışmaları çok büyük oranda burada grup başkanı sıfatıyla yürütüyordu. Toplantılarını da burada yapıyor. Görüşmelerini de burada gerçekleştiriyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu çok uzun süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmedi. Gelse erken aslında bekleyici bir yerde söz konusu değil. Çünkü genel başkanlık makamında

0: arasında Özgür Özel şu an kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla grup saatine çok yakın bir saatte burada olmasını bekliyoruz ve doğrudan buraya gelmesi bekleniyor. Tabii o zamana kadar da temaslar, görüşmeler devam edebilir. Çünkü dün sabah saatlerinde de Özgür Özel cephesine Kılıçdaroğlu'na giden bir teklif vardı. Biz yarın saat 13.30'da Manisa'da olalım. Siz de konuşmanızı genel merkezde yapın gibi bir teklif vardı. Ancak bu teklif Kılıçdaroğlu cephesi tarafından kabul görmedi. Gece saatlerinde iki taraf arasında.
1: Özgür Özel diyor ki genel merkezde bir konuşma yapabilirsiniz. Meclistekini bir ben grup başkanı
0: genel merkezde konuşun, meclise gelmeden. Evet, genel merkeze konuşun, ben de Manisa'da olacağım, Ferziyer'in anmasında olacağım gibi bir teklif gönderdi ancak kabul görmedi. Gece saatlerinde de Özgür Özel'e yakın bazı milletvekillerinin genel merkeze temas halinde olduğunu bizler biliyoruz. Görüşmeler gece yarılarına kadar sürdü ancak şu ana kadar bir uzlaşı yok. Yaklaşık 3,5 saat var grup toplantısına, iki tarafta kararlı, iki tarafta grup toplantısında ben konuşacağım diyor.
1: Neler olacağını bizler de bekliyoruz. Kaç vekil vardır içeride Mahir? Arkanda az önce bir kısmını gösterdiğiniz salonun şu an kaç kişi vardır tahminen?
0: Sayı değişiyor Serap Belet. Buraya ilk geldiğimizde 20-25 civarında milletvekili vardı. Ancak girenler çıkanlar oldu. Az önce yanımızdan Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu devam etti. Veli Ağbabay, Özgür Karabat'ı içeride gördük. Başka isimler var. Sayı sürekli değişiyor ancak milletvekillerin tamamı buradan ayrılmıyor. Zaman zaman burada kapıda polislerle gerginlikler de yaşanıyor. Onu da belirtelim. İstanbul Milletvekili Ali Gökçek yanında misafirleriyle geldi ancak ziyaret çıkartı olmadığı için polis tarafından içeriye alınmadı. O isimler. Dolayısıyla böyle durumlarda yaşanabilir ancak polisin üst düzey hassasiyet gösterdiğini ifade edebiliriz.
1: Birazdan sana yine döneceğiz Mahir, bulunduğun yere. Parti grup toplantısı salonunun önünde Mahir'i gördüğünüz gibi dışarıdaki kalabalığı ve oradaki durumu da görelim. Yine ekip arkadaşımız Buse Gençtürk oradan canlı yayınla karşımızda. Kimler var çevrende? Öncelikle burada anlamaya çalıştığımız içerideki grup toplantısı salonunda daha çok Özgür Özel'in, daha doğrusu daha çok değil Özgür Özel'i destekleyen vekiller var. Dışarıda nasıl bir dağılım, ayrıca nasıl bir durum var Buse?
2: Serap Beret, bu noktada biz meclis dikmen kapıdayız. Yani ziyaretçilerin alındığı noktadayız. Bu noktadan herhangi bir milletvekili girişi olmuyor. Onun altını çizelim. Şu dakikalarda hatta araçlar da alınmıyor. Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin bulunduğunu söyleyelim. Tabii zaman zaman tansiyon yükseliyor ama şu an için durumun sakin olduğunu belirtebiliriz. Meclis Başkanlığı'nın güvenlik önlemleri kapsamında gönderdiği o yazıya göre bugün grup toplantısı salonuna maksimum 630 kişi alınacak. Yani bunun içerisine hem milletvekilleri hem de görevli personel ve ziyaretçinin de dahil olduğunu ifade edelim. Tabii saatler 11'i gösterdiğinde bir kısım ziyaretçinin artık bu kapıdan alınmasını bekliyoruz. Kartlarını, kimliklerini vermek için ziyaretçiler bu noktada grup toplantı salonuna girmek için bekliyor. Bir yandan da tabii 630 neden geçtiğimiz hafta az önce Mahir Kılıç da değindi. Bine aşkın kişi Özgür Özel'in kürsüye çıktığı grup toplantısında bulunmuştu. Bu nedenle de bir güvenlik önlemi alındı ve 630 kişiyle sınırlandırıldı. Ziyaretçiler de zaman zaman karşılıklı sloganlar ve ifadeler, sataşmalar da oluyor. Tabii bu noktada basın mensupları var, ziyaretçiler var, bir yandan polisler var. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekiplerinin bir yandan buradaki güvenliği sağlamaya çalışıyor. Şunu da söyleyelim, saatler 11'i gösterdiğinde Özgür Özel'in grup toplantısı salonunda kapalı bir grup toplantısı yapacağı da ifade ediliyor. Yani içerideki durumu aktarmıştı Mahir Kılıç. Özgür Özel destekçisi milletvekilleriyle beraber bir kapalı grup toplantısı yapılması yönünde beklenti de olduğunu söyleyelim. 8 itibariyle danışmanlar, sonrasında milletvekilleri saat 9 itibariyle grup toplantısı salonuna giriş yapmıştı. Özgür Özel, CHP Grup Başkanı dün MYK'sını topladı, partisinin ve MYK'da eski MYK'sını topladı. Onlarla bir toplantı yaptı. O toplantının ardından da Özgür Özel bugün grup toplantısında konuşacağını ifade etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup kürsüsüne çıkacağını söylemişti. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı da yine Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı kürsüsünden konuşma yapacağını da işaret etmişti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bir yandan meclis miting alanına çevrilemez diyor. Tabii bu noktada ziyaretçilerin bekleyişi de sürüyor. Hem Özgür Özel destekçileri hem Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, ziyaretçiler bu noktada artık kimliklerini vererek grup toplantısı salonu

0: Buna giriş yapmak için bu kapıdan, yani meclis dikmen kapıdan içeriye giriş yapmayı beklediğini ifade edelim Serap Berat.
1: Çok teşekkür ediyoruz Buse'ye. Meclis dikmen ziyaretçi giriş kapısının önünde. Zaten Buse aktarırken arkasındaki insanları da gördünüz. Saat 11 gibi buradan artık güvenlik kontrolünden geçerek ziyaretçilerin alınacağı söyleniyor. Geçen grup toplantısında Mahir'in verdiği bilgi önemliydi. Geçen hafta ilk kez butlan kararı sonrası Özgür Özel Partisi'nin grup toplantısını yapmıştı. Ve 1600 kişi varmış salonda o gün. Epey büyük bir kalabalık. Bugün için 630-650 kişi civarında salona ziyaretçi alınacak dedi Buse. Mahir Kılıç'a tekrar dönerim, o kapının önüne. Biz Buse ile konuşurken, dışarıdaki durumu dinlerken Mahir, orada yeni ziyaretçiler, katılımcılar oldu mu?
2: Gelme devam ediyor milletvekili. Deniz Yavuz Yılmaz girdi. Ulaş Karasu Sivas milletvekili. Şimdi o da grup salonuna giriş yapıyor. Özgür Özel'e en yakın isimlerden bir tanesi olduğunu belirtelim. Dediğim gibi milletvekillerin giriş çıkışı devam ediyor. Bir yandan da hemen karşıdaki kapının olduğu salon MHP grup toplantısı yapılacağı yer. Dakikalar sonra MHP lideri Devlet Bahçeli de oraya gelecek ve grup toplantısında konuşacak. Ve son dönemde Özgür Özel'e en yüksek desteği veren isimlerden bir tanesi Mustafa Sarıgül, Erzincan milletvekili. O da grup toplantı salonuna giriş yapıyor. Onun ardından milletvekillerin gelmeye devam ettiğini belirtelim. Mahmut Tanal bir diğer isim. O da grup salonuna geçiş yapıyor. Milletvekilleri, buradaki milletvekili sayısı her geçen dakika artmaya devam ediyor diyebiliriz. Tamamı da Özgür Özel'e yakın milletvekilleri ve Özgür Özel dönemindeki PM üyeleri de, MYK üyeleri de yine buraya gelişlerini sürdürüyor. İçeride çoğu danışmanlarla birlikte oturuyor. Milletvekili sıraları çok büyük oranda doldu diyebiliriz. Şu an içeriye kameraların girmesine henüz izin çıkmadığı için bizler de buradan ekranlarınıza getiriyoruz. Ancak Caner'den bir daha rica edeceğim. Grup toplantı sonunda girişleri yoğun bir önlem olduğunu ifade edelim. Evet, herkes kimlik kartını gösterip içeriye giriyor. Ziyaretçi kartı olmayanların içeriye girişine izin verilmediğini belirtebiliriz. Meclis polisi burada hassasiyetle tek tek kartlara bakıyor. Önceki yayınımızda ifade etmiştik. Milletvekillerinin yanında olan misafirler dahi eğer ziyaretçi kartları yoksa içeri girmeleri söz konusu olmuyor. Buna azami bir hassasiyet gösterdiğini belirtelim. Polislerin milletvekilleriyle tırnak içinde gerilme pahasına dahi olsa yönetmeliği ve alınan kararları uygulamaya hatırlatıp alamayacaklarını kibar bir şekilde ifade ediyor. Sabırlı bir şekilde ifade ediyor milletvekilleri. Evet, gelmeye devam ediyor milletvekilleri. Gökhan Zeybek o isimlerden bir tanesi. O da şu an grup toplantı salonuna giriş yapıyor. İçerideki milletvekili sayısı dediğim gibi her geçen dakika artıyor.
1: Saat henüz 10 çeyrek olmadı Mahir.
2: Tamamı da.
1: Acaba Özgür Özel daha erken yapabilir mi grup toplantısını? Yani senin izlenimin nedir? Olabilir mi böyle?
2: Ya meclis tahammüllerinde böyle bir şey yok. Bir de meclisin verdiği bir saat var grup için. Saat
1: evet,
2: 13.30. O saatte yapılması lazım. CHP grup saati 13.30 ancak 11'de bir kapalı grup yapabileceği yönünde söylentiler çıktı Özgür Özel'in sadece milletvekilleriyle. Fakat o yine meclis kaynakları tarafından yalanlandı. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirttiler. Dakikalar içerisinde buradaki kalabalık belki de biraz daha artacak. Bir yandan da misafirler gelmeye devam ediyor. İçeri girişler devam ediyor. Bir sınırlama var dedik ancak kapılarda ciddi bir yığılmada söz konusu. Belirtilen rakama rağmen çok fazla talep var. Çok fazla isim yazdırıldı. Dün edindiğimiz bilgiye göre Kılıçdaroğlu cephesi sadece 1000'in üzerinde ziyaretçinin ismini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdi. Bunların giriş yapmasını istiyoruz. Gerekli kolaylığı sağlayın diye Kılıçdaroğlu'ndan da ıslak imzalı yazının meclis başkanlığı sunulduğunu belirtelim. Suat Özçağdaş, yine İstanbul milletvekili, Özgür Özel'e yakın bir isim salondan ayrıldı şimdi. Ulaş Karasu dışarı çıkmıştı, tekrar grup salonuna girdi. Burada böyle bir sirkülasyon olduğunu belirtebiliriz. İstanbul'dan, Antalya'dan gelen misafirler var. Türkiye
1: Peki
2: 4
1: ne olacak
2: gelen
1: Mahir?
2: Var.
1: Bunun cevabını bilmiyorsun elbette sen de, ama yıllardır meclistesin, yıllardır siyasi partileri takip eden bir muhabirsin. Şimdi orada ağırlıklı olarak zaten salonlar salonda Özgür Özel'i destekleyen vekiller var ve gelenlerde hep Özgür Özel tarafından onu destekleyen vekiller şu ana kadar gördüklerim. Salonun dolduğunu düşünelim. Evet. 600'den fazla
2: Turan
1: kişinin
2: Taşkın
1: daha sonra
2: gelen bir isim daha.
1: Kılıçdaroğlu ekibinin içeriye alınmaya başladığını ne olabilir o zaman orada?
2: Serap Bey aslında çok düşünmek istemediğimiz bir senaryo bu çünkü. Bu senaryo konuşulduğunda herkes 24 Mayıs'taki görüntüleri, genel merkezdeki görüntüleri hatırlattı. Böyle bir durum yaşanmış. Genel merkezde o sabah bizler de oradaydık. Saat 7-7.30'larında Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup geldiğinde genel merkez önünde kavga çıkmıştı. Ciddi istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Burada da benzer bir durum teknik olarak aslında ihtimal dahilinde. Şimdi Özgür Özel'e yakın milletvekilleri burada. Özgür Özel'i destekleyen isimler, danışmanlar burada ancak.
1: Orada salonun tahliye edilmesinin istenmesi lazım. Ya da burası meclis tabii, durum da farklı. Salon doluyken böyle bir taleple mi gelecekler?
2: Sürtüşme olmaması için meclis polisi
1: nasıl bir yol izleyecek
2: gerekli
1: acaba?
2: Önlemleri alır ancak dediğim gibi çok kalabalık bir ortam. Tıpkı o gün olduğu gibi Kılıçdaroğlu destekleyen vekiller de toplu bir şekilde buraya girdiğinde ya da onların misafiri toplu bir şekilde buraya grup salonuna girdiğinde her şey olabilir. Kapıda Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atıldığı için kapıda bir arbede yaşandı. Dolayısıyla burada da umarız olmaz ama benzer bir durumun
1: geri
2: yaşama ihtimali
1: Kemal Kılıçdaroğlu
2: söz konusu
1: bu olasılığı
2: olabilir.
1: Görerek sence ona bir olasılık veriyor musun? İhtimal veriyor musun?
2: Böyle bir durum söz konusu olabilir. Ancak şu an her şey ihtimal dahilinde.
1: Tabii.
2: 3,5 saatten az bir zaman kaldı ancak belki de önümüzdeki saatlerde taraflardan birisi feragat edebilir. Bir sağduyulu bir davranış gelebilir. Belki biri vazgeçebilir. Bu Kılıçdaroğlu mu olur, Özgür Özel mi olur onu bilmiyoruz ancak dediğim gibi her şey ihtimal dahilinde. Henüz vakit var. Bizler buradaki bekleyişimizi sürdürüyoruz.
1: Evet.
2: Salonu takip etmeye devam ediyoruz. Yerimi tekrar sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Mahir. Hakikaten giderek kalabalık da artıyor. Meclis binasının dışındaki canlı görüntüyü de görüyorsun. Salonun girişindeki canlı görüntüyü de. Tekrar bina dışına gidelim. Gördüğüm yerde bir tartışma var. Buse acaba oraya yakın bir yerde mi? Hemen kulak verelim. Buse'nin izlenimleri nedir?
0: Serap Belet, şu anda Meclis Dikmen Kapı önünde tabii zaman zaman tansiyon artıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na destekleyen ziyaretçilerle Özgür Özel'i destekleyen ziyaretçiler arasında karşılıklı sloganlar atılıyor ve zaman zaman tansiyon artınca da az önce çevikler bu noktaya geldi ama şu an için tansiyonun biraz daha düştüğünü söyleyebiliriz tabii. Ara ara bu noktada tansiyon yükseliyor, bazen iniyor. Ziyaretçiler grup toplantısı salonuna giriş yapmak için bu noktada bekliyor. Meclis Dikmen Kapı'dan ziyaretçilerin girişi yapılıyor. Şimdi kameraman arkadaşım Adem Gümüş de sizlere gösteriyor. O kalabalığı sabahın erken saatlerinden itibaren CHP grup toplantısını izlemek isteyen vatandaşlar bu noktaya gelerek yoğunluk oluşturdu, kuyruklar oluşturdu. Bunun yanı sıra da zaman zaman sloganlar attıklarını söyleyelim. Meclis Başkanı'nın gönderdiği yazıyla maksimum 630 kişinin alınabileceği bildirildi CHP grubuna. Yani hem milletvekilleri hem de görevli personelle beraber bu kadar kişi, 630 kişi alınacak diyelim. Bizler bu noktadan aktarmayı sürdüreceğiz. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Buse Gençtürk'e, Mahir Kılıç'a. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Ardından MHP grup toplantısı da olacak. CHP grup toplantısında bu gelişmelerde gözler hepsini aktaracağız. Birazdan görüşmek üzere.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halk
1: Bank. Tekrar merhaba Para Gündem'den. Bu arada gözümüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında neler olacağına çevrilmişken biraz önce hem grup toplantısı odasının önünden, salonun önünden hem dışarıdan bağlantılar yaptık. Diğer taraftan da şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı başlıyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli kürsüde. Bir kulak verelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milli takımımız için hazırlattığı, yaptırdığı şarkı dinleniyor şu anda. Marşla diyebiliriz. Belki şu anda MHP grup toplantısı salonunda dinleniyor.

Muhterem arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, bugün grup toplantımızı şereflendiren iki ilimiz bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Çanakkale Kahramanları, ikincisi ise Köroğlu'nun Ayvazları. Öncelikle Türk Milli Takımının Amerika'da Dünya Kupası'na katılması münasebetiyle birçok çevreler milli takımı memnun kılacak, başarı sağlayacak bir üslupla bazı maçların yarışmasını açmışlardı. Geçmişte söylenen bazı şeylerin tekrarıyla milli takımımızı Amerika'ya yolcu etmeyi düşünüyorlardı. Böyle bir dönemde Milliyetçi Ülkücü Hareket'in hassasiyetlerini göz önüne alarak ülkücü sanatçılarımızdan istirham ettim. Kısa sürede bir marş hazırlayın ve bunu Amerika'ya gitmeden evvel Türkiye duysun istedim. Biraz evvel sizlere arz edilen marş odur. O sanatçıları tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, muhterem insan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun liderliğinde milli takımımız Amerika'ya gidiyor. Onun için son mısrasını da hatırlarsınız. Amerika bekle, biz geliyoruz diyor. Muhterem dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri,

Konuşmamın başında sizleri saygıyla selamlıyor. Gönüllerinize huzur, hanelerinize bereket, çalışmalarınıza muvaffakiyet getirecek hayırlı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza samimi dileklerimi iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyalarımızda zulmün pençesinde kimliğini, harbin ateşinde ümidini, baskının gölgesinde şerefini muhafaza mücadelesi veren tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımız vesilesiyle bir kez daha sizlerle aynı çatı altında bulunmaktan memnuniyet duyuyor. Sözlerimizin, gözlerimizi hazırlara, gayretlerimizin ve niyetlerimizin milletimize hizmete vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi muhabbetle ve en derin kardeşlik duygularımla selamlıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, dünyanın neresinde bir milletin barış ve huzur iklimi hedef alınsa, bir devletin kalbine silahlar doğrultusuna, nerede bir mazlumun ahı yükselse, neresinde bir ananın yüreği ateşe verilse, orada yalnızca o ülkenin değil, bütün insanlığın imtihanı başlamış demektir. Bugün yakın coğrafyamızda yaşananlar da bize sadece savaşların, gerilimlerin ve diplomatik çekişmelerin seyrini değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ve insanlık duygularımızın seyrettiği istikametin vahim tablosunu göstermektedir. Atalarımız ateş düştüğü yeri yakar demiştir. Fakat bugün yakın coğrafyamızda harlanan ateş yalnızca düştüğü yeri değil, sınırları aşan bombalar yağdıran, gökleri karartan, denizleri kabartan ve dumanı kapımıza kadar dayanan tehlikeli bir yangına dönüşmüştür. Tarihi tecrübelerimiz ve uluslararası gündeme Ankara'dan açılan penceremizden baktığımızda görünen manzara açık ve nettir. Bölgenin kalbine düşen her kıvılcım, ihmale uğradıkça yeni cephelere, yeni krizlere, yeni göçlere, yeni güvenlik tehditlerine ve yeni emperyal hesaplara kapı aralamaktadır. Sözde barış çağrılarının gölgesinde yeni cepheler açılmakta, yavan diplomasi cümlelerinin samimiyetsiz insani temennilerinin arkasında askeri yığınaklar büyümekte, hukukla perdelenen söylemlerin ardında kanlı çıkar hesapları yürütülmektedir. Bir tarafta dünyayı pazarlık masası bilip haritalar cetvelle çizen, milletleri menfaat aracı, mazlumları pazarlık kozu olarak gören hırs küpü bir emperyalist siyaset bezirganı vardır. Diğer tarafta ise sağ sözde devlet, özde bebek katili bir işgal şebekesi, hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını hedef alan, çocuklarının kefenleri üzerine güvenlik yalanları ve sınır politikaları inşa eden kanlı bir savaş makinesi vardır. Bu namussuz karabatak düzeni ne ateşkes tanımakta, ne de insanlığın kadim ve ortak değerlerini çiğneyip geçerken dünya milletleri karşısında küçük bir mahcubiyet göstermektedir. Bu tablo karşısında gerçeği bütün açıklığıyla söylemek mecburiyetindeyiz. Küresel sistemin kivisi çıkmış, adalet terazisi şaşmış,

Sarın topuzu kaçmış, güç dengeleri yerinden oynamış, insanlığın müşterek vicdanı, kan kokusu karışmış petrol ve toprak rant siyasetleri arasında ağır bir imtihana mahkum edilmiştir. Bugün hak emperyal tahakkümün postalları altında ezilmekte, hukuk Siyonist karabasanının menfaat şartlarına öğütülmekte, barış silah tacirlerinin kanlı iştahlarına kurban edilmektedir. Washington'un tehdit diliyle Tel Aviv'in Lübnan ve Gazze'deki masumlar üzerinde yürüttüğü katliam düzeni aynı karanlık masada buluşmakta, Orta Doğu'da kazan kaynamakta, bölgemizin bizim kalbine her geçen gün yeni hançerler saplanmaktadır. Değerli milletvekilleri, bugün Orta Doğu'da yaşanan gerilimi sadece İran ile İsrail arasında cereyan eden bir çatışma olarak görmek büyük bir yanılgı olacaktır. Bu mesele yalnızca Tahran'ın, Tel Aviv'in, Washington'un veya Beyrut'un meselesi değildir. Bu mesele Hürmüz Boğazı'ndan Doğu Akdeniz'e, Lübnan'dan Suriye'ye, Irak'ın kuzeyinden Kızıldeniz'e, Körfez'den Kıbrıs'a kadar uzanan, deniz ticaret yollarından petrol ve doğal gaz yataklarına, su güvenliği havzalarından enerji geçiş güzergahlarına yayılan, bölgedeki tarihi, kültürel, etnik ve mezhepsel hassasiyetleri kışkırtmaktan geri durmayan geniş bir güvenlik denklemidir. Bu denklemi sadece bugünün askeri hareketleriyle ve kriz başlıklarıyla okumak eksik kalacaktır. Çünkü bugün kışkırtılan siyasi fayatlarının dün masa başlarında çizilen sınırlarla, bugün sahada kullanılan tenör aparatlarının dünya coğrafyamıza ekilen ayrılık tohumlarıyla, bugün enerji yolları üzerinde kurulan baskının, dün milletlerin kaderine vurulmak istenen emperyal prangalarla doğrudan bağı vardır. Bölgemizde her kriz bir anda ortaya çıkmış değildir. Her yangının altında bir kül, her çatışmanın gerisinde duman tüten bir kin, her dayatmanın arkasında yarım kalmış bir emperyal hesap vardır. Tarihi bilenler bugünkü hadiseleri daha açık okur. Bölgemiz ilk defa masa başı hesaplara, cetvelle çizilen haritalara, dışarıdan dayatılan statülere ve emperyal niyetlere maruz kalmamaktadır. Dün Sykes-Picot ile coğrafyamızın damarları kesilmek istendi. Dün Balfour Deklarasyonu ile Filistin'in kalbine zehirli bir tohum ekildi. Dün Serv ile Türk milletine kefen biçildi. Dün Musul'dan Kerkük'e, Halep'ten Kudüs'e, Kıbrıs'tan Batı Trakya'ya kadar nice vatan parçası üzerinde hesap yapıldı. Fakat her şey sahipleri bir şeyi unuttu. Türk milleti köşeye sıkıştırılacak bir millet değildir. Türk milleti karşısına yedi düvel de dizilse tarih sahnesinden silinecek bir millet değildir. Türkiye ham hayaller kurulup çizilen haritaların kenarına sıkıştırılacak, eline bir avuç toprak verilip denizlerinden koparılacak bir ülke değildir. Lozan'da varlığını tescilleyen, Kıbrıs'ta kardeşinin imdadına yetişen, terörle mücadelede dağları titreten, Adalar Denizi'nde baskılar ve hukuksuzluklar karşısında geri adım atmayan, enginlere Türk mührünü vuran Türkiye, bugün de aynı tarihi şuurla ayaktadır. İsimler farklılaşmış, siyasi yollara yeni şeritler eklenmiş, askeri yöntemler teknolojiyle gelişmiş, fakat niyet değişmemiştir. Bölgemizin topraklarına fitne tohumları ekmek,

damarlarına ihanet zerk etmek, asırlık komşuları birbirine kırdırmak, devletleri içeriden zayıflatmak, enerji yollarını gasp etmek isteyen küresel şer çevreleri iş başındadır.

Gaflete düşmeyecek rehavete kapılmayacağız. Fitnenin diline, fesatın gölgesine, fettanın oyununa teslim olmayacağız. Bir olacağız, diri olacağız, aynı bayrağın altında aynı istikbale yürüyeceğiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Biz esareti ayağının altında ezen, zilleti kapısından içeri sokmayan, ihanete nefes aldırmayan, haritalara sığmayıp nice devletler kuran, ateş çemberlerini yara yara küllerinden yeniden doğan, kuşatmaları paramparça edip ayak bastığı her toprağı vatan tutan ve tarihin akışına, çağların kapılarına Türk mührünü vuran aziz milletin evlatlarıyız. Merhum şairimiz Mehmet Emin Yurdakul aziz Türk milletine şöyle sesleniyordu. Senin gibi bir yiğit ve bir ulu milleti insanoğlu doğduğu günden beri görmedi. Aklımız devlette, kalbimiz millette, gözümüz istikbalde, irademiz Türk ve Türkiye yüzyılının kutlu istikametinde ilerlemeye devam edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, İsrail'in bölgede uyguladığı saldırgan, hukuk tanımaz ve kan dökmekten çekinmeyen siyaset artık yalnız Filistin'i değil, Lübnan'ı, Suriye'yi, İran'ı, Körfez ülkelerini ve Doğu Akdeniz'i aynı anda tehdit eden bir yangının haritasına dönüşmüştür. Gazze'de bebeklerin, kadınların, yaşlıların, hastaların üzerine bomba yağdıran hasta ve işgalci zihniyet, bugün Lübnan'da da aynı hain yöntemi sürdürmektedir. Beyrut'un semalarında dolaşan savaş uçakları, sadece Lübnan'ın egemenliğine değil, bölgesel barış çağrılarına meydan okumakta, huzur arayış ve arzularına kulak tıkamaktadır. Arz-ı mevut yalanıyla, vaat edilmiş topraklar masallarıyla meşrulaştırılmak istenen işgalci iştah, milletlerin kaderini Siyonist yayılmacılık saplantılarına göre yeniden biçimlendirme hevesindedir. Lübnan zaten yıllardır siyasi kırılganlıklarla, ekonomik buhranlarla, toplumsal ayrışmalarla ve dış müdahalelerle yıpratılmış bir ülkedir. Böyle bir ülkenin yeniden saldırıların hedefi haline getirilmesi, bölgesel yangının bilinçli biçimde diri tutulduğunu göstermektedir. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a dönük askeri ve siyasi baskısı, bölgesel gerilimi söndürmekten ziyade daha da derinleştirmektedir. Bir yanda müzakere denilmekte, diğer yanda tehdit dili yükselmektedir. Bir yanda ateşkesten bahsedilmekte, diğer yanda Hürmüz Boğazı'nda askeri operasyonlar sürdürülmektedir. Bir yanda barış masası kuruluyormuş gibi yapılmakta, diğer yanda savaşın ihtimal hesapları hala canlı tutulmaktadır. Bu nasıl diplomasidir? Bu nasıl barış arayışıdır? Bu nasıl uluslararası hukuk düzenidir? Eğer bir ülke olmazsa başka yolla yaparız diyerek müzakere masasına bomba gölgesi düşürüyorsa, orada diplomasi değil, santaj vardır. Eğer bir devlet ateşkes sürüyor derken aynı anda deniz yollarında abluka, askeri tehdit ve düşük yoğunluklu çatışma dili kullanıyorsa orada baskı vardır. Eğer bir işgal yönetimi anasının kucağından koparılmış süt kuzusu bebeklerin kanını güvenlik kalkanı gibi kullanıyor, enkaza çevrilmiş şehirlerin, yetim kalmış çocukların üstüne siyaset bina ediyorsa, orada katliam vardır. Barış kelimesini ağzına alıp savaşın fitilini cebinde taşıyanlar,

Onlar insanlığı aldatamayacaklardır. Gözünü kan ve petrol hırsı bürümüş olanlar bölgemizi mesiyanik ezyanlarına kurban edemeyecektir. Mağdurun çığlığı, mazlumun ahı, mahzunun sessizliği er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, tam da bu noktada terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar hayati ve ne kadar isabetli olduğu bir kez daha bütün açıklığıyla ortaya çıkmaktadır. Bugün bölgemizde yaşanan her kriz bir dış politika gündem başlığı olduğu kadar iç cephemizin sağlamlığına, kardeşlik hukukumuzun gücüne, devletimizin teyakkuzuna ve milletimizin ortak gelecek arzusuna yönelen bir sınamadır. Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır. Terörsüz Türkiye, emperyalizmin taşeronluğunu yapan mahfillerin, etnik fitne mühendislerinin ve din kisvesi altında Siyonist kuruntu tacirlerinin Türkiye üzerinde kurmak istediği oyunu bozma iradesidir. Terörsüz Türkiye, Hürmüz'den Doğu Akdeniz'e, Lübnan'dan Suriye'ye, İran'dan Irak'ın kuzeyine kadar uzanan kriz kuşağı karşısında Türkiye'nin iç cephesini muhkem tutma gayretidir. Dışarıda savaşın dumanı yükselirken, içeride kardeşlik hukukumuza doğrultulan bozgunculuk namlusuna fırsat veremeyiz. Tefrika ve tahrik emellerine rıza gösteremeyiz. Habis niyetlerin nefes almasına müsaade edemeyiz. Bölgemizin etrafında kanlı hesaplar yapılırken yine yüce Türk milletinin birliğini, dirayetini ve bin yıllık kardeşliğini zaafa uğratamayız. Çünkü bahçe duvarının ardında hesap yapan gafilin ilk yokladığı yer yuvamızın içindeki çatlaklardır. Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görülmektedir. Türkiye ne karanlıkta yatacak ne de kara düş görecektir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran hattında kurduğu baskı, İsrail'in bölgesel kaosunu değiştiren saldırgan siyaseti, Suriye ve Irak sahasındaki kırılganlıklar, Doğu Akdeniz'deki askeri hareketlilik ve Hürmüz'den Lübnan'a kadar uzanan gerilim kuşağı, Türkiye'nin iç cephesine dönük sabotaj ihtimallerini de artırmaktadır. Şunu açık ifade etmek gerekir. Terörsüz Türkiye iradesi samimiyet ilerlerken, bu iradeyi zehirlemek isteyen dış mahfiller de boş durmamaktadır. Türkiye'nin huzura, kardeşliğe ve güvenli geleceğe yürüdüğü bir dönemde bölgesel savaşlardan, güç boşluklarından ve jeopolitik belirsizliklerden medet uman çevrelerin terör uzantılarını yeniden kullanma arayışında olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki nüfuz ağı ile İsrail'in kaos siyasetinin aynı hatta buluştuğu her yerde terör örgütleri birer piyon, birer maşa, uzaktan kumandalı birer aparat olarak sahneye sürülmek istenmektedir. Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmaların yeni himaye kapıları araması, Irak'ın kuzeyindeki eski mevzilerin diri tutulmak istenmesi, İran sahasındaki her gerilimin farklı uzantılar üzerinden fırsata çevrilmeye çalışılması tesadüf değildir. Bunlar Türkiye'nin iç huzurunu, kardeşlik hukukunu ve güvenlik mimarisini hedef alan daha büyük bir oyunun parçalarıdır. Bu sebeple terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Biz terörsüz Türkiye derken içeride huzuru, dışarıda caydırıcılığı, sınırlarımızda emniyeti, bölgemizde istikrarı ve milletimizin birliğini aynı anda savunuyoruz. Dışarıda kaos girdabı kol gezerken,
Savaş

Ozanları kulakları sağır ederken, ülkemiz jeopolitik depremlere sürüklenmek istenirken surda gerik açtırmayacağız. İşte terörsüz Türkiye hedefi bu büyük tablonun merkezindedir. İşte bu yüzden terörsüz Türkiye diyoruz. İşte bu yüzden iç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. İşte bu yüzden kardeşlik hukukunu tahkim etmeyi yalnızca iyi niyetli bir temenni olarak değil, doğrudan doğruya milli güvenlik meselesi biçiminde ele alıyoruz. Yıllarca milli beka sözümüzle akıllarınca eğlendiler. Devletimizin geleceğine dair kaygılarımızı küçümsediler. Cumhur İttifakı'nın tarihi varlık sebebini günlük siyasetin dar hesaplarına hapsetmeye kalkıştılar. Terörsüz Türkiye hedefimizi çarpıttılar. Türk milliyetçiliğinin son kalesi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını karanlık senaryolarla yan yana getirme garabetine düştüler. Türk ve Türkiye yüzyılı yürüyüşümüzde sırt döndüler. Şimdi sormak hakkımızdır. Anlaşıldı mı neden milli beka dedik? İdrak edildi mi neden terörsüz Türkiye diye ısrar ettik? Bu hedef Türkiye'nin yabancı tufanlar karşısında savrulmaması, bölgesel çalkantıların arasında sıkıştırılmaması, emperyalist ve siyonist maşaların yarattığı krizlerle oyalanmaması için tarihi bir zarurettir. Bu nedenle terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir. Dün alay edenler bugün mahcup olmalıdır. Dün beka sözüne burun kıvırıp dillerine alaylı sakız edenler bugün aynaya bakmalıdır. Dün terörsüz Türkiye hedefini çarpıtanlar bugün oldukları yerden utanmalı. Cumhur İttifakı ekseninde kurulan milli cephenin karşısında durdukları için hicap duymalıdır. Terörsüz Türkiye hedefimizi küçümseyenler, Türkiye'nin hangi kuşatmaları yardığını, hangi hendekleri kapattığını, sınırlarımızın hemen ötesinde, kıyılarımızın hemen karşısında nice milletler ateş çemberleri içine düşmüşken bu aziz vatanın nasıl bir huzur ve istikrar adası olarak ayakta tutulduğunu idrak edememiştir. Nitekim zaman bizi haklı çıkarmıştır. Aziz milletimiz kimin küçük hesapların günü kurtarma telaşının peşine düştüğünü, kiminse vatan ile millet derdine ömür ve gönül verdiğini bütün çıplaklığıyla görmüş ve kavramıştır. Bugün artık hakikat daha gür, daha berrak biçimde anlaşılmaktadır. Bu hakikatin aynasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü yönetim buhranı da bütün çıplaklığıyla görülmektedir. CHP'li belediyeler etrafında uzun süredir biriken şaibe süreçleri, rüşvet görevi kötüye kullanma, yolsuzluk ve kamu gücünün menfaat ilişkilerine alet edildiği yönündeki peş peşe patlayan vakalar hepimizin malumudur. Vatandaşa hizmet makamı olması gereken belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında rant iddialarıyla, yönetim zafiyetleriyle ve kamu emanetini taşıyamama garabetiyle anılır hale gelmesi başlı başına bir ibretlik, bir tablodur. Bugün görüyoruz ki yerelde başlayan bu çözülme dönüp dolaşıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin çatısına çökmüştür. Ecdadımız balık baştan kokar demiştir. CHP'li belediyelerde kendini gösteren savrukluk, şaibe ve yönetim aczi bugün genel merkeze sirayet etmiş, parti yönetiminin içine düştüğü dağınıklığı bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bugün milletin karşısına kendi iç hesaplaşmasının, koltuk kavgasının, mahkeme süreçleriyle düğümlenen yönetim krizinin ve kurumsal aklını tüketen hizip mücadelesinin gölgesiyle çıkmaktadır.

Bu tablo tesadüf değildir. Bu tablo siyaseti millete hizmetin şerefli yolu olmaktan çıkarıp kişisel ikbalin, hırsın, öfkenin ve güç gösterisinin dar patikasına sıkıştıran anlayışın neticesidir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyasi partinin kendi hukukunu, geleneğini, kurumsallığını ve meşruiyet zeminini nasıl aşındırdığı vahim bir manzaradır. Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi, siyasi kıyametin büyük alametlerindendir. Parti içi arınma ve durulma ihtiyacının tehditkar cümleler gölgesinde kalması, idari iflasın vesikasıdır. İş düğümleri çözmek yerine yağlı urganlara sarılmak, kementler ülke gündeminin boynuna ısrarla dolamak, aziz milletimize ne fayda getirir? Buradan açıkça ifade ediyoruz. Bizim meselemiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç üretmek değildir. Bizim meselemiz, Türkiye'de siyaset kurumunun ağırlığını, millet iradesinin saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü korumaktır. Ancak görünen köy de kılavuz istememektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır. Bir tarafta hukuki zemine dönme ihtiyacı toparlanma isteğiyle buluşmaktadır. Diğer tarafta meydan okuma üzerinden güç gösterileri sergilenmekte, sokak diliyle parti içi krizi büyütme hevesi gündemin üzerine ağır bir sis misali çökmektedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli itilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Serin kanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır. Cumhuriyetle yaşıt bir siyasi parti olmanın ağırlığı ve kurumsallığını niteliksiz sokak diline havale etmek, ölü gözünden yaş beklemekten farksızdır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin iş hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir. Siyasette her sözün bir sonucu, her tavrın bir karşılığı, öfkeyle kalkılan her oturuşun bir maliyeti vardır. Bu hesabın sonunda mahcup olmamak, milletin vicdanına borçlu kalmamak isteniyorsa gaflet uykularından uyanılmalı, gözler dört açılmalıdır. Siyaset, millete hizmet etme yolunda feraseti fevriliğe, aklı asabiyete, sükuneti saldırganlığa tercih etme sanatıdır. Bu sanatın sanatkarı olmak isteniyorsa sözlerimize kulak verilmelidir. Bu sebeple Sayın Özgür Özen'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran, ayan beyan ortadadır. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir. Hararet yapan bir aracın gazına basarcasına CHP'yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevrilmelidir. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden

0: yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir. Hazreti Ali'ye atfedilen kıymetli söz ne güzeldir. Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. İşte bizim siyaset anlayışımızın özü budur. Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür. Sözlerime son verirken, sınırlarımızın ötesinde yükselen her kriz başlığını Ankara merkezli bir okuyuşla kavrayan kıymetli dava arkadaşlarımı saygıyla selamlıyor. Terörsüz Türk idealine sarsılmaz inançlarıyla kuvvet veren kardeşlik hukukumuza yönelen her kararlılık hesabın karşısında dimdik duran, şahsi heveslerini ülküsünün önüne koymayan Türk ve Türkiye yüzlü yürüyüşümüze can suyu olan yiğitler yiğit ülküdaşlarımı hürmetle selamlıyorum. Makamı değil, mesuliyetin peşinden giden, menfaatlerini değil, milletimizi gözeten tüm gönüldaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah'a birliğimizi daim, devletimizi payidar, davamızı muzaffer eylesin. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.
1: MHP grup toplantısını izliyoruz. Diğer yandan CHP grup toplantısı için sabah erken saatlerden bu yana meclis çok kalabalık ve gergin. CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak son dakikası da az önce geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş hem genel merkeze hem parti grubuna bir yazı gönderdi. Meclisin ziyaretçi kapısına, yani dışarıya gidelim önce. Buse Gençtürk oradan karşımızda. Bu son bilgileri alalım önce Buse'den ve ayrıca son bağlantıdan bu yana neler oldu orada Buse?
2: Serap Beret, şu anda tansiyonun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Meclis Dikmen Kapı'nın önünde ziyaretçilere ziyaretçi yasa duyuruldu ve buradaki polis ekipleri tarafından da bir anons yapıldı. Yani meclis başkanlığının gönderdiği o yazı okundu. Ziyaretçi yasa geldiğine dair meclis başkanlığı tarafından gönderilen o yazıda meclis iç tüzüğü işaret edildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait bahçe, arsaların iç dış güvenliği ile ilgili tertipleri almakla yükümlüdür meclis denildi ve ciddi bir güvenlik riski oluştuğu için grup toplantısına iç tüzüğün hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayınca ifade edildi. Az önce vatandaşlara bu yazı okundu ve polis ekipleri tarafından da duyurular yapıldı. Sık sık kalabalığın sakinleşmesi için anonsların yapıldığını ifade edelim. Az önce CHP İl Başkan Yardımcısı olarak tanıtan CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Dikmen Kapı'da bu noktada konuştu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geçtiğini, grup konuşmasını Özgür Özel'in yapacağını ifade etti. İl Başkanlığına, CHP Ankara İl Başkanlığına ziyaretçileri davet etti CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı. Ama tabii ziyaretçiler de bu noktadan ayrılmayacağız diyerek CHP'liler sık sık kalabalığa telkinde bulunuyor ve şu dakikalarda da kameraman arkadaşım Adem Gümüş ekranınıza gösteriyor. Tabii tansiyon yüksek diyelim, sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse Gençtürk ve Adem Gümüş'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi içeriye gidelim, grup toplantı salonuna yakın bir noktada sabah erken saatlerden, kapının tam önünde editörümüz Mahir Kılıç orada. Sabah 9'da vekiller gelmeye başladı, içeride Özgür Özel'i destekleyen vekiller var. Mahir, hem gözlemlerini anlatmanı isteyeceğim hem de ziyaretçi alınmayacak demek vekiller dışında başka kimse mi? Yani onun kapsamı tam olarak nedir? Bir de Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze mi geçiyor? Ondan bir adım, bir açıklama var mı? Mansur Yavaş çünkü bir tweetle ona bir çağrı yaptı. Sağduyulu hareket etsin ve bu durumu yatıştırsın diye.
3: Serap, kısa süre içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Resmileşen, netleşen bir durum yok. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmeyebileceği ifade ediliyor. Bunu da sosyal medya hesabı üzerinden duyuracağı kaydedildi. Ancak Kılıçdaroğlu'na henüz net bir açıklama gelmedi. Dakikalar önce basın danışmanı Atakan Sönmez bir açıklama yaptı. Meclise gelmeme gibi durum söz konusu değil. Görüşmelerimiz, temaslarımız devam ediyor ifadesini kullandı. Bir yandan da grup salonundaki kalabalık her geçen dakika biraz daha artıyor. Bizim bulunduğumuz noktadan da geçişler söz konusu, ancak buraya gelen, şu an gelenler çoğu danışman.

0: dışarıdan ziyaretçilerin, misafirlerin girişine iz kapatıldı. Türkiye Büyükelçiliği Meclisi yapılan açıklamada güvenlik gerekçesiyle böyle bir karar alındı, belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun 9 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği grup toplantı salonu öncesinde meclis yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınızda iş yüzü meskür hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır dedi, bir kez daha belirtelim. Özellikle giriş kapılarındaki yoğunluk dolu, evet, içeriye salonu göstermesi rica edeceğim canlardan. Giriş kapılarında arbedeler de yaşandı. Öyle ki istenmeyen görüntüler de oldu. Bunlar gerekçe gösterilerek ziyaretçileri kapatıldı. Grup salonunda ancak bekleyiş devam ediyor. Özgür Özel'e yakın milletvekilleri yanlarında çoğu danışmanları birlikte buradalar. Evet, giriş sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Burada birkaç aşama söz konusu. Meclis polisi kartı olmayan hiç kimsenin içeri girişine izin vermiyor. Burada gözler artık Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Çünkü yaklaşık yarım saat önce Özgür Özel buraya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi ve şu an makamında, grup başkanı makamında bekleyişini sürdürüyor. Kurmayları, grup başkan vekilleri yanında herkesin göz kulağı Kemal Kılıçdaroğlu. Geçtiğimiz dakikalarda Mansur Yavaş'tan da bir açıklama, bir çağrı geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na sağduyulu davranma çağrısında bulundu. Kendisinin yakışanın bu olduğunu ifade etti. Meclise gelmeyin demedi, ancak o mesajı verdi. Dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu da kısa bir süre içerisinde sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmasını bekliyoruz diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Mahir içerideki durumu aktardı. O arada Buse'nin az önce yayın verdiği yerde işte dışarıdan canlı şu anda görüntü. Dışarıdaki kalabalık arasında, bazı kişiler arasında bir arbede çıktı. Gerilim evet yüksek. Bunu da görerek meclis başkanı Numan Kurtulmuş dedi ki bu gerilimin mecliste bir güvenlik tehdidi de oluşturuyor elbette. Meclisin içinde bir taşkınlık yaşanmaması için grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını söyledi. Mahir bir duyum aktardı. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu birazdan atacağı bir tweetle burada farklı bir pozisyon alır mı? Onu da yayınımız sırasında belki göreceğiz, takip edeceğiz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e şimdi merhaba demek istiyorum. Nasuhi merhaba, hoş geldin.
2: Merhaba Serap, teşekkür ediyorum.
1: Senin bu konuda bir duyumun var mı? Kemal Kılıçdaroğlu meclise gitmekten vazgeçebilir mi? Sence nasıl seyrediyor durum? Nasıl devam edecek?
2: Şimdi... Evet, tarafların hani her iki tarafında belli değerlendirmeler yaptığını, hatta arada bazı müzakere çabalarının olduğunu da biliyoruz. Meclis Başkanlığı'nda Sayın Numan Kurtulmuş'ta Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın bir ekibin görüşmeler yaptığını da, akşamdan beri aslında bu şey biraz daha daralarak ilerledi. Yani ziyaretçi meselesi. Önce ziyaretçilerin belli düzeyde, belli bir sayıyla sınırlandırılması kararı alınmıştı. Fakat toplanan kalabalık ve ortaya çıkması muhtemel arbede ya da sorunlar nedeniyle ziyaretçi alınması da yasaklandı. Senin de bu haberin girişinde vurguladığın gibi iki yere de, yani hem genel merkeze hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubuna yazı yazılarak o ziyaretçi yasağının konması da aslında anlamlı. Yani ortada hani hukuki durum belli ama bir fiili durum var. Yani bu fiili durumun da ortaya çıkarabileceği sıkıntıları gidermek için pratik bir takım adımlar atılması gerekiyor. Sayın Bahçeli'nin de bugün, hani o gruptan da söz ederiz belki birkaç cümleyle ama,
1: tabii,
2: yani ortaya çıkan durumu bir siyasi kıyamet olarak nitelendirdi ve bundan bir an önce özellikle Özgür Özel'in hani sokaktan bu meseleyi sokağa ya da sokak diline taşımaktan vazgeçmesini, hukuki durumun hızlıca ilerlemesinin altını çizdi. Fakat bugün böyle söylediğin gibi bir karar ortaya çıkar mı? Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gelmekten vazgeçer mi? Az önce basın danışmanının yaptığı açıklamada böyle bir unsur görmedik. Ancak bugün bunun çözülmesi için taraflardan birinin bir adım atması gerekiyor Serap. Yani pratiğe bakarak bunu söylemek durumundayız. Yani bu hukuken, yani bu grupta bir taraf, öbür tarafta genel merkezde diğer taraf şeklinde yürüyebilecek bir husus değil. Bir şekilde eğer bugün bundan bir sonuç alınamazsa partinin disiplin mekanizmalarının çalışması da muhtemel. Yani genel başkan, gerekirse grup başkanlığı da, bu konudaki aktif olan isimleri de parti politikalarına aykırı davranmak ve beyanda bulunmak noktasında disiplin cezalarıyla, belli uyarılarla cezalandırabilir. Böyle şeyler de mümkün. Ama o noktaya gelmeden çözülebilir mi diye bakılıyordu bir iki haftadır. Ne yazık ki öyle olmadı ve
1: Özgür
2: bugün
1: Özel
2: itibariyle karşımızda da böyle bir manzara var.
1: Mahir aktarmıştı önceki saatte. Siz, ben Manisa'da, evet, olacağım. Ben
2: şimdi
1: Manisa'daki
2: ben
1: programa devam edeyim. Siz de genel merkezde bir konuşma yapın, mecliste değil diye. O kabul görmemiş. Daha sonra gece yine birkaç karşılık

0: mantıklı, senin de dediğin gibi görüşme olmuş. Ve son olarak da böyle evet. Mansur Yavaş da diyor ki, mealen söylüyorum, siz Cumhuriyet Halk Partisi için çok önemli bir, yıllarca genel başkanlığı yapmış
1: kıymetlisiniz,
0: evet. Kıymetlisiniz. Sizin burada alacağınız her tutum hem parti içinde hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenler arasında olumlu bir etki yaratır, takdirle karşılanır. Hani burada daha yapıcı bir tavır takının. Yani bugün için bir geri adım atın çağrısı bu, değil mi? Böyle herhalde okuyabiliriz Mansur Yavaş'ın ifadelerini.
1: Evet, evet. Aslında her durumda bir üçüncü taraf anlamına da gelebilecek bir söylem var orada. Ya burada tabii taraflardan ziyade bu üçüncü taraf meselesinin şöyle bir yanı da var. Hani Bahçeli bugün grup konuşmasında da söyledi ya, bizim buradan bir siyasi kazanç elde etmek gibi bir derdimiz yok. Bizim derdimiz, hani iç cepheden bahsediyoruz, bunca coğrafyada savaş yaşanıyor. Biz kendimizi koruyabiliyorsak attığımız adımlardan, demokratik tecrübemizin yüksekliğinden kaynaklanıyor. Hani buna zarar getirecek, halel verecek bir takım gelişmeler olmasın düşüncesindeyiz. Dolayısıyla ben bugün şunu aktarabilirim. Yani çok sayıda milletvekiliyle, partiliyle konuştuk dünden bu yana arkadaşlarımızla birlikte. Yani genel kanaat şu: tamam, hukuki süreç aksın, bir an önce nihayete ersin, ama bir an önce nihayete ersin. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabii kurultay sürecini başlatıyoruz diye söyledikleri, Özgür Özel ve arkadaşlarının istediğini karşılamıyor Serap. Onu da söyleyelim bir taraftan. Yani oradaki hayli uzun bir süreç, Özel ve arkadaşların istediyse bir an önce kurultayın toplanması yönünde mevcut delegasyonla
0: bekliyor Özgür Özel tarafı. Yani karar alınsın, tarih belirlensin.
1: Evet, evet, gayet net bir biçimde öyle. Ama diğer tarafın, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediyse, bir sürecin başlatılması. Tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi grubunun da genel merkezinde, ama şu an için özellikle meclis açısından söylüyorum. Yani o toplanan kalabalığa, şu anda da Ali Mahir'i görüyoruz, Ali Mahir Başarır'ı. Orada bir konuşma yapıyor. Yani sakinleştirme, sükunete davet etme anlamında da ciddi bir sorumluluğu var Serap. Yani bizim meclisimiz, yani 100. yılını doldurduk çoktan. Yani şu anda 2026, 106. yılındayız. Yani bizim tarihimizin hem kurucu iradesi, hem kalpgahı, hem karargahı. Yani burada böyle arbedeler, böyle sıkıntılar yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Yani burada sorumluluk sahibi olan, üzerine düşeni yapan ya da yapmayan herkesin sorumluluğu var. Yani bunun bir altını çizmek lazım. Sanki şu dakika itibariyle arkadaşlarımızın aktardığı bilgilere de bakıyorum bir yanda. O topluluğun nabzı, tansiyonu biraz düşmüş evet. gibi görünüyor. Evet. Umarım, hani Sayın Özgür Özel bir adım atıyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu da elbette bir adım atabilir. Ama tekrar söylüyorum, bu grupta konuşma yapma meselesi, yani genel başkan da gelip bu grup başkanı da konuşma yapabilir. Buna herhangi bir engel yok. Bir an önce çözülmezse her hafta böyle bir gerilimle karşı karşıya kalırız endişesi hala var Ankara'da. Ama hukuken bunun devam etme ihtimali yok. Belki disiplin mekanizmaları çalışmadan bir çözüm bulabilmek her iki taraf için de en iyisi olabilir diyorum Serap.
0: Elbette öyle. Disiplin mekanizmaları çalıştırıldığında, yani parti içinde hani o ilk Güven Park mitinginin olduğu gün, yani mutlak mutlak kararı sonrası iki tarafta da konuşmaları evet. yapıldığı gün hep dedik ki, hani partide Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetebilirliği ya da işte Özgür Özel'e destek, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek, bu nasıl seyreder, önümüzdeki aylarda, günlerde ne olur diye. Yani buradan o günden bugüne burada bir değişiklik var mı? Disiplin kurulunda seçim yapıldı. İşte yani şu anki resmi parti ekibi Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Yani bu Özgür Özel ve burada bugün grup toplantısında ona destek veren vekillerin ihracına buna ilişkin bir kapı açabilecek bir aşamaya gelebilir mi sence?
1: Yani gelme ihtimali var Serap, onu söylemek lazım. Çünkü burada açıkça Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Bahçeli'de ona değindi. Arınma mesajı, yani bu arınma sürecinin gerçekleşmesi, bunun tabii ki bir mekanizması olacak. Yani bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri üzerinden devam eden yolsuzluk iddialarıyla özellikle devam eden soruşturmalardaki isimler, belediye başkanları değil sadece, meclis üyeleri, parti üyeleri vesaire, bunlarla ilgili süreçler. Diğer yandan bu süreçte ortaya çıkan disiplin ihlalleri de elbette gündemde olacak. Tabii burada hukuk işleyecek desek de stratejik davranılacak alanlar da vardır. Yani şimdi hemen doğrudan Özgür Özel'i ve en yakın ekibini alıp bir disiplin sürecine götürmek doğru bir karar mıdır?
0: Kemal stratejik açıdan bilmiyorum. Önemli bunu bir elbette bölümünden de partinin aslında vazgeçmiş gibi bir tutum içinde olur o zaman.
1: Ya şöyle, tabii ki bence o ilk sıcağı sıcağı

0: Bana söylenenleri değil de o mekanizmanın nasıl işleyeceğine bakmak lazım. Mesela toplantısını yaptığı bu konuda yani daha acil gündemleri bence özellikle bu belediyeler üzerinden devam eden süreçler. Yani onları ele alıp hatta ayıracağız dedi ya Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Evet.
0: Bazılarının hukuki haklarını savunmak için yanlarında olacağız. Bazılarının da ilgili hukuki kararı bekleyeceğiz dedi. Yani böyle bir ayrım da yaptı. Ben bugünkü sürecin hızlıca oraya doğru evrileceğini düşünmüyorum. Çünkü burada hassas bir konu var. Yani hukuk dışında siyasi süreçlere dair hassas bir konu var. Bu hamleyi kim yaparsa şeyi mesela diğerini bir başka partileşmeye doğru itmiş durumda olacak. Yani bakın ben burada mücadele etmek istedim, kalmak istedim ama bana alan tanınmadı. Hemen disiplin mekanizmaları çalıştırıldı, zemini oluşacak. O nedenle burada daha tenliyle, daha dikkatli davranacaklarını düşünüyorum. Ama bu gerilim, şu gerilimin ana hattı ne? İki ayrı karargah, yani bir genel merkez, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bunu çözmek için bir uzlaşmaya gidemezlerse o zaman o söylediğim hukuk mekanizmaları daha da hızlanabilir Serap.
1: Ve bugünkü Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısındaki en önemli manşet başlık neydi sence? Nasuhi, ona da değinirsek eğer, az önce Sayın Bahçeli'nin konuşmasında senin dikkatini çeken.
0: Ben tabii üç şeyi altını çizebilirim. Birincisi o parti için anılmaya dikkat çekti ama hukuki sürecin bir an önce tamamlanmasıyla. İkincisi siyasi kıyamet dedi ve bu hakikaten çok önemli bir ifade. Yani meclisteki şu sahnede bize onu gösteriyor. Bir üçüncüsü de biz burada siyasi kazanç peşinde değiliz ve ihtilafları meydanlarda değil kendi içinizde çözün dedi. Yani hakikaten şöyle bir durum var. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki sorunu, yani elbette Sayın Kılıçdaroğlu baştan beri çok makul, hani geri adım atın, bir takım feragatlarda bulunun diye çok şey söyledi. Ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki sorunu ancak kendileri müzakere ederse sağlıklı bir sonuca götürecekler gibi görünüyor. Bütün disiplin mekanizmaları çalışsa, bütün istedikleriniz, tasfiyeleri yapsanız bir taraftan, diğer taraftan yeni bir partileşmeye doğru gidilse, bunların Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok faydalı bir siyasi getirisi olacağını düşünmüyorum ben açıkçası.
1: Ama Kemal Kılıçdaroğlu da hiç bu tutumundan geri adım, yani bugün grup toplantısını kastetmiyorum.
0: Yok,
1: yani
0: bence,
1: ilk günkü tutumundan hiç geri adım atmayacak gibi duruyor, değil mi? Öyle görünüyor.
0: Bir şey de söyleyeyim tabii ya, tam da bunun üstüne Sayın Kılıçdaroğlu bu disiplin süreçlerini işletecek. Hani demin söylediğim, hani burada bekleyecek falan anlamında bir şey değil. Bu süreçler başlayacak. Dolayısıyla başladığında nereye kadar gideceği meselesi hayli uzun bir tartışmanın konusu elbette ama orada da geri adım atmayacak. Çünkü kendisinin arınma diye söylediği aynı zamanda bir takım siyasi tasfiyeleri de hukuki zeminde yapmak anlamına geliyor. Belli ekiplerin de partiden uzaklaşması, uzaklaştırılması anlamına geliyor. Bunu da söyleyelim. Oradan da ben geri adım atacağını düşünmüyorum.
1: Mansur Yavaş'ın yaklaşımına
0: bu arada,
1: ya da sen aklına geleni önce söyle istersen, ondan sonra.
0: Tam da onu söyleyecektim ben de, hani üçüncü görüş meselesinde Yani şöyle, Mansur Yavaş'ın yaklaşımı,
1: bu arada çok affedersin Nasuhi, onu sonra konuşalım çünkü muhabir arkadaşlarımız da hazır, bir de oradaki durumu görelim. Hangi arkadaşımız hazır?
0: Tabii.
1: Yönetmenimiz Buse hazır. Buse Gençtürk oradan canlı yayında. Dışarıdaki arbede biraz sakinleşti galiba. Ali Mahir Başar'ın konuştuğunu gördük. Neler söyledi, durum ne Buse?
2: Serap, evet, az önce o tansiyon düşmüştü ama şu dakikalarda biraz daha tansiyon yükselmeye başladığını söyleyebiliriz. Az önce Ali Mahir Başarır, CHP Grup Başkan Vekili, bir çağrı yaptı ve sağ tarafta bekleyelim, meclis başkanımız izin verecek ifadelerini kullandı. Ali Mahir Başarır, güvenlik görevlisi arkadaşları meclis başkanı tarafından talimat verdiği zaman girişin yapılacağını da söyledi Başarır ve bir süre beklemesini istedi gruptan. CHP grubu halka açıktır, biz buradayız ifadelerini kullandı. Meclis başkanlığı bir yazı göndermişti ziyaretçi yasağına dair, ciddi bir güvenlik riski bulunduğu için bu nedenle ziyaretçiye grubun kapatıldığını ifade etmişti ve meclis yerleşkesinde tedbir alınmasından meclis başkanlığının tertip ve tedbirleri almakla yükümlü olduğunu ifade etmişti. Meclis başkanından yapılan o yazılı açıklamada peki 630 kişi alınacağına dair de bir bildiri yapmıştı meclis başkanlığı. Yani bir önlem alınmıştı milletvekilleri ve görevli personelle beraber, ziyaretçi personelle beraber toplam 630 kişinin gruba, grup toplantısına alınabileceği ifade edilmişti.
1: Oradaki Arbede bu

0: Kemal Kılıçdaroğlu destekçileriyle Özgür Özel destekçileri arasında mı yaşanıyor, yoksa içeri girmeye çalışanlarla oradaki güvenlik güçleri, yani tam olarak nedir arbedenin sebebi senin gördüklerin? Farklı farklı anlar yaşanıyor elbette ama.
1: Serap Beret, arbedeniz... Evet, Serap Beret, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında zaman zaman arbede yaşanıyor. Yine az önce de iki taraf arasında bir arbede yaşandı. Güvenlik güçleriyle ziyaretçileri arasında şimdiye kadar herhangi bir müdahale ya da arbede olmadığını ifade edelim ki Çevik Kuvvet ekipleri yine bu noktada Dikmen Kapı'nın önünde bulunan kapının girişinde konumlanmış vaziyette. Kameraman arkadaşım Adem Gümüş de gösteriyor emniyet güçlerini, bu noktada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Öteki tarafta yine bu kapının hemen sol tarafında da otopark girişi var, personel otoparkı. O noktada da yine Çevik Kuvvet ekipleri beklediğini söyleyelim. Tabii yoğun güvenlik önlemleri var. Çevrede yine polis ekipleri bulunuyor. Bunun yanı sıra vatandaşlar, ziyaretçiler bu noktaya, grup toplantı salonuna girmek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren bekliyor. Kimi zaman tansiyon yükseliyor, kimi zaman düşüyor. Yine basın mensupları bu alanda bulunuyor. Güvenlik güçleri basın mensuplarında güvenliğini sağlamaya da çalıştığını ifade edelim.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çok affedersin. Az önce Mahir'in söylediği tweet'i de geldi. Yani bir tweet attı Kemal Kılıçdaroğlu şu anda. Mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması çırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu meclise gelmekten, meclisteki toplantı salonunda grup toplantısı yapmaktan vazgeçti ve kendisine destek veren partilileri saat 14'te grup toplantısını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne çağırdı. Şimdi attığı tweetle Buse'yi de böldük. Sıcak gelişme gelince ona teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç'a dönelim. Grup toplantısının salonunun önünde Mahir. Hemen ondan da şu an için izlenimlerini alalım Mahir.
2: Serap Peret, burada bekleyiş devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na gelen bir açıklamayla bir nebze de olsa bir rahatlama, sakinleşme oldu diyebiliriz. Dakikalar önce meclis başkanı da grup toplantısının ziyaretçi girişine kapatılması yönünde bir karar almıştı. Bunun değiştirilmesi için grup başkan vekili Murat Emir şu dakikalarda meclis başkanının makamına gittiği ifade edildi. Ancak kararın değişmesini beklemiyoruz. Kılıçdaroğlu'ndan da beklenen açıklama geldi. Biraz önceki yayınımıza da ifade etmiştik. Grup toplantısına meclise gelmeyebileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu genel merkezi grup toplantısı yapmak kararı aldı. Bunu da biraz önce ekranlarımıza getirmiştik. Sabah saatlerinden bu yana çok fazla kişi ziyaretçi meclis kapılarında yığılmaya başladı. Saat 9 olmadan Dikmen ve Çankaya kapısında yığılmalar başlamıştı. Zaman zaman arbedelerde yaşandı, gerginliklerde yaşandı. Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atılınca burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde ise saat 9 itibariyle milletvekilleri, Özgür Özel'e yakın milletvekilleri gelip grup salonuna oturmaya başlamış. Kameraman arkadaşım Caner Dalgıç'la birlikte tekrar grup salonuna, oraya doğru geçmek istiyorum. Oraya oturmalar başlamıştı. Şu anda da giriş çıkışlar devam ediyor. Tamamı Özgür Özel'e yakın milletvekilleri, danışmanlarla birlikte buraya geldi. İlk etapta bazı ziyaretçiler de vardı. Ancak meclis başkanlığı kararı sonrasında ziyaretçiler çıkartıldı. İçeride danışmanlar ve il ilçe başkanlarının olduğu ifade ediliyor. Onlar içerideki bekleyişini sürdürüyor. Evet, içeride başka basın mensupları da var. Evet, içeriye grup salonuna henüz kamera girişine izin verilmiyor. Fakat içerideki il başkanları, milletvekilleri, danışmanların bekleyişi var. Saatler 13.30'u gösterdiğinde Özgür Özel'in buraya gelip konuşma yapmasını bekliyoruz. Belki de son bir hafta en fazla konuşulan, tartışılan başlardan bir tanesi. Grup toplantısı kim konuşacak? İki tarafta son ana kadar konuşma noktasında kararlı ve ısrarcıydı. Fakat dakikalar önce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o açıklama geldi. Öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bir sağduyu çağrısı olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'na kendisine yakışanı yapması gerektiğini ifade etmişti. Demokrasi içinde, parti içinde...

0: Partinin birliği ve kurumsal kimliğinin korunması için de bunun gerekli olduğunu belirtti Mansur Yavaş. Grup toplantısına gelmemesini telaffuz etmedi ancak sağduyu davranmasını beklediğini belirtti Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş'ın o tweetini, o açıklamasını alıntılayarak bir açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmekten vazgeçtiğini belirtti Kemal Kılıçdaroğlu ve herkesi genel merkeze çağırdı. Yaptığı açıklamada gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partilerimiz ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimize bekliyoruz ifadesini kullandı. Özel cephesini de sert sözlerle eleştirdi. Mahkeme salonlarında da söyledi. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum dedi Kılıçdaroğlu. Topyekün halk ayaklanması çırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emelleri asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada. Devamında ise şimdi kavga değil omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köprü içinden evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum dedi. Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin de meclisten ayrılarak genel merkeze doğru geçtiği bilgisi bizlere ulaştı. Yine meclise girmek için gelen Kılıçdaroğlu'na yakın ziyaretçiler, onu destekleyen ziyaretçiler de buradan ayrıldı diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Mahir, çok teşekkür ediyoruz. Dikmen Kapı'nın orada Kılıçdaroğlu taraftarları genel merkeze doğru geçiyorlar. Mahir zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekranda gördüğünüz tweetinde az önce attığı tweeti de paylaştı. Mansur Yavaş'ın yaklaşık bir saat önce attığı tweeti alıntılayarak bu arada bu çağrıyı yapması da dikkat çekici Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ama sert ifadeler de var aynı zamanda. Yani sonunda herkesi davet etse de Özgür Özel'e ve beraberindekilere sert eleştirilerle birlikte bir cümlelerle yazılmış bir tweet. Sen nasıl yorumluyorsun Nasuhi?
2: Şöyle, şimdi bu hani iki başlık devam edecek gibi sanki anlaşılıyor. Bakıyorum bir yandan da siz bağlantıları yaparken ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu grup meselesini çözme konusunda da kararlı ve bununla ilgili adımlar da atılacak. Mesela grup başkan vekili sayısı 5'e çıkarılacak ve tekrar söylüyorum, bu konuyu çözebilecek hukuki yetkilerin tamamına haiz aslında. Bunu yapabilir ama biraz belki bunu zamana yayıyor. Belki önümüzdeki hafta itibariyle farklı şeyler olacak. Bugün meclise gitmemesi bence hani makul açısından, hani bugün ortaya çıkan o tansiyon, o manzara, bunu daha farklı alanlara sıçramaması açısından bence önemli bir karar. Diğer yandan üslubunun tabii sertliği söylediğin kısmı da bu konuda az önce hani o bağlantılara geçmeden söylediğimiz noktaya işaret ediyor. Evet, bugün bir makul adım attı, biz partide izledi, genel merkeze davet etti grup toplantısı anlamında. Ama bu sürecin herhangi bir aşamasında buna kurultay, disiplin süreçleri ve bu grup meselesini çözmekte dahil geri adım atmak gibi bir yaklaşımları yok. Bir yandan da ekiplerle yazışıyorum bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Yani bu mesajları da alıyorum. Ama dediğim gibi bugün en azından bu biraz suhuleti sağlayacaktır. Bu yasak kalkacak mı bu arada? Hani söylenen arkadaşlarımla ben de aynı kanaatteyim. Bu ziyaretçi yasağın kalkması pek muhtemel görünmüyor şu dakika itibariyle. Bir de şunu da söyleyeyim. Mansur Yavaş'tan evet alıntı yaptı. Sayın Mansur Yavaş'ın bugün söylediği de iyi bir ortak çağrı hani makuliyet açısından. Fakat ilk gün o Ankara İl Başkanlığı önünde Özgür Özel taraftarları toplanırken, diğer yandan da Kemal Bey genel merkeze konuşma yaparken, bir bayramın 4. günüydü, Kurban Bayramı, Mansur Yavaş'ın aldığı bir tavır var tabii. Yani şimdi o tür zamanlarda, sıcak zamanlarda aldığınız tavırlar sizin daha üst düzeyde, daha makul bir şeyler söyleme çabanıza da gölge düşürüyor. Bu tarafı da var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafının da bu yönde böyle bir bakışı var. Bir diğer nokta ise, Kemal Bey'in atacağı adımlarla ilgili söyleyeyim bunu, yerel yönetimin ve yerel yöneticilerin genel merkez siyasetini belirleme noktasındaki etkinliğini daha geriye çekecek. Yani genel merkezin politikaları belirlediği, diğerlerinin ise katkı sağladığı bir zemine çekecek. Yani böyle bir zeminde bunları söylerken herhalde Sayın Mansur Yavaş'ın cumartesi, geçtiğimiz iki hafta önceki cumartesinden bahsediyorum, stratejisini de herhalde gözden geçirmesi
1: burada
2: gerekecek.
1: Burada ama tabii
2: yani
1: siyasetçilerin toplumda karşılığı da evet, belirleyici olmuyor mu Nasuhi? Yani Mansur Yavaş'ın CHP seçmeni üzerindeki etkisiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun epeydir CHP üzerindeki etkisinin yarattığı da bir ne denir? Bir de saha gerçekliği var. Bir cümle alayım senden. Bu arada Ali Saydam da...

0: Siyasal iletişimci bizim konuğumuz olacak. Ona da merhaba diyeceğim. Dinliyorum seni.
1: Üstad'a merhabalar bu arada, beni de duyuyorsa. Ben o konuda bir cümle söyleyeyim. Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi tabanı üzerinde ne kadar etkisi olduğunu ben gerçekten bilmiyorum. Ama toplumda bir karşılığı var mı diyorsan elbette toplumda bir karşılığı var.
0: Evet. Ali Bey,
1: Bu söylediğimi başka bir yayında konuşuruz tabii.
0: Yok, burada da belki vakit yeterse konuşuruz elbette. Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Tamam.
0: Merhaba. Hazır mı Ali Bey?
2: Merhabalar efendim. Nasuhi Bey, saygılar. Sevgiler. İyi
1: Estağfurullah efendim.
2: yayınlar.
0: Hoş
1: Bilmukabele. Sağ olun.
0: geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi takip etmişsinizdir. 13.30'da Özgür Özel mecliste bu durumda grup toplantısını yapacak. 14'te de yarım saat ardından Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde yapacağını az önce duyurdu. Ortadaki duruma önce bir genel değerlendirmenizi duymak isterim. Buyurun.
2: Vallahi efendim Türkiye'yi neyle meşgul ediyorlar? Çok ilginç tabii. Türkiye'nin en büyük partilerinden bir tanesinin, 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir duruş değil yani. Birincisi bu. Muhalefet çok önemlidir demokrasilerde. Sağlam muhalefet demokrasinin temelini ve gücünü geliştirir, oluşturur.
0: Tabii.
2: Oysa burada Türkiye'de maalesef yıllardır hizip dendiği zaman akla Cumhuriyet Halk Partisi gelir. Gene bu sefer büyük bir hizip. Bunun Latince'de ve Almanca'da karşılığı fraksiyon mesela. Fraksiyon oysa bizde hizip olarak kullanılıyor ve de bir karşıtlık, çatışma gibi yaşanıyor. Yani böyle bir gündemin hala devam ediyor olması, itiş kakış vardı sabah bir ara gözüme ilişti. Baktım yani şimdi Kılıçdaroğlu geri çekiliyor. Genel merkezde ben diyor toplayacağım
0: Bir
2: diyor.
0: geri çekilme midir sizce? Yani hani
2: Tabii
0: bir geri
2: ki.
0: adım olarak kabul
2: Tabii
0: edilebilir mi?
2: ki. Öyle algıya bakarız biz. İletişimde hakikatle gerçeklik arasında her zaman uyum olmaz. Çok basit bir örnekle arz etmeye çalışayım. Yalan söylemeyeceksin. Bir değerdir ve hakikattir. Ama öyle bir yalanla ilgili akıl yürütme var ki dünyada, yani beyaz yalan renkleri var. Efendim pembe yalan. Böyle o yüzden hakikat, yani çocuklara bazen yalan söylenebilir falan, yani söylediğin her şey olsun, her doğruyu söyleme gibi böyle atasözleri, ilkeler vardır. O yüzden algı gerçektir diyor
0: Peki bu geri çekilme bir galibiyet ve yenilgi getiriyor mu bugün için?
2: Valla Kılıçdaroğlu yani burada bir açıklamasında da çok sert, yani geri çekiliyor ama agresif bir şekilde geri çekiliyor. İşte bayağı sıkı bir eleştiri getiriyor Özgür Özel ve çevresine. Yani Özgür Özel'in zaten baştan beri yaptığı şeyler, işte o adalet sisteminin kökünden sarsan davranış biçimleri, işte yırtıp atması tebligatı, efendim yok hükmündedir demesi, polis gelsin bizi çıkarsın demesi, Anıtkabir'deki saygısızlığı falan, bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman bunlar hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin fabrika çıkışlı diyelim, default diye karşılıyorlar uluslararası terminolojide, değerleriyle ve kıymet dediğimiz alanıyla uyum içinde değil. Ekseni kaymış vaziyette Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani Cumhuriyet'i kurmuş olan parti, Cumhuriyet'in yasalarını dinlemeyeceğini söylüyor falan. Böyle bir ortam içeride bunun tabii ki bir karşıtlığı oluşturması doğal. Şimdi bunu seyrediyoruz. Baksanıza maç seyreder gibi. 2'de ne olacak? 1.5'te ne olacak? Özgür Bey ne diyecek? O Kemal Bey nasıl cevap verecek? Yeni parti kuracak mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hizipten söz ettim ya. Yani 1945 yılında başlamış 12 tane yeni parti kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Bunların tamamı siyasi olarak pek aktif değil artık. Bir iki tanesi tabel olarak kalmış. Diğerleri yok olmuş gitmiş. Yani şimdi şey tartışıyorlar. Acaba yeni parti mi kursak? Bayağı bir yayın izledim ben dün. İşte Kavala acaba finanse mı edecek yeni partiyi falan. Böyle bir hakikaten çok üzücü. Şöyle bir beklenti var. Bunu duyuyorum ben toplumda. Ya Cumhuriyet Halk Partisi içinden bir tane akil bir adam çıkar, bunları toparlar inşallah diyorlar. Yani böyle bir beklenti düşünebiliyor musunuz yani? İki tarafa birden dur diyecek ve de ya itidal çağrısında
0: Sizce
2: bulunacak ve
0: böyle düşünenler bu şu anki ya da geçen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin ne kadarıdır
2: içinde.
0: kabaca? Yani
2: Valla ben
0: kayda
2: evet
0: değer bir
2: bunu
0: oran
2: ya,
0: mıdır?
2: evet çok

0: Ne bir soru ama ben böyle hani Amerikalıların ceiling coaching dediği türden fikir yürütmeleri pek sevmem.
1: Tamam.
0: Yani bu konuda bir araştırma yok fakat görüntü var. Son bir mini bir seçim yapıldı işte bir 6 tane belediyede yanılmıyorsam. Oradaki oylarda bir geri çekilme var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama genel algılamamız şu, bu böyle bir yani müpemiyet, belirsizlik bunlar hepsi de olumsuz çalışır iletişimde,
1: Tabii.
0: algıda. İnsan ilişkisinde böyle yani. Bakın çevrenizi. Ne olacağını bilmiyorsanız çalıştığınız kurumda, evinizde, eşinizin ne yapacağını bilmiyorsanız. Yani belirsizlik daima negatif çalışır. Burada da
1: Doğru.
0: müthiş bir belirsizlik var yani. Olacak iş değil, yazık günah. Bu nedenle şeyin bu bir de Türkiye'de adalet sistemine olan saygının yıpranması bir başka olay yani. Siyasete olan güvenin yıpranması bir başka olay. Ve işte eksen kayması diyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varoluş nedeni bu değildi ki. Ortada bir ideolojik bölünme de yok yani. Hayır siz işte özel sektörü destekliyorsunuz. Biz efendim devletçiyiz, sosyal demokratız, biz sen faşistsin falan. Böyle bir ideolojik ayrışım da yok. Yani ortadaki şey İşte o ona hain diyor, öteki ona kural tanımaz diyor. Beriki diyor ki ergen diyor, işte ergen devrimci diyor. Bunu da
1: Evet.
0: Demet Bahçeli kullanmış, ergen devrimci. Yani vandalist tutumlar, işte gelsin polis çıkarsın, işte
1: Böyle
0: kapı.
1: bir bu kadar yani bugüne kadar bu boyutta örneğini görmediğimiz bu mahkeme kararının böyle bir kaos
0: Ya,
1: yaratması sürpriz midir Ali Bey? Bir yandan
0: bu.
1: da bir tedbir kararı var. Ters yarın Yargıtay'ın ne karar vereceğini bilmediğimiz bir ara dönemdeyiz
0: Eyvallah.
1: aslında.
0: Bakın, yargının kararını eleştirebilirsiniz. Buna kimse sesini çıkaramaz. Siz mutabık değilim dersiniz. Bu karar doğru değildir dersiniz. Ama ben yargının kararını yok sayıyorum.
1: Ardından
0: Uymuyorum.
1: yaklaşımı, ele alışı, tepkiyi eleştiriyorsunuz.
0: Evet, yani bu bir. İkincisi, ondan sonra davranış biçimi ise sonunda tanır hale geliyorsun tabii mecburen. Böyle bir ikircikli bir durum sergiliyorsunuz. Yani bir genç kuşağa bakın yani 15, 16, 17 yaşındaki ergen çocuklar, gençlere bir bakın. Bunlar üzerinde oluşan etki nedir acaba? Aa, yırtıyor atıyor tebligatı. Bir ülkenin geleceğine adını yazdırmak isteyen bir genel başkan adayı yırtıyor atıyor. Ben tanımam diyor. Polis gelsin çıkarsın diyor. Hakikaten polis geliyor çıkarıyor falan. Nasıl, ne tür bir algı oluşturursunuz gençlerde düşünebiliyorsunuz ya? Düşünebiliyor
1: Sizin
0: musunuz?
1: sorduğunuz
0: Yani
1: soruyu
0: ben
1: Nasuhi Güngör'e de sorayım Ali Bey. Yani onun
0: buyurun.
1: da değerlendirmesi ne
0: Çok
1: olur?
0: sevinirim.
1: Gençlere ve
0: Çok sevinirim.
1: seçmene bunun yansıması açısından ya da şu anki duruma ilişkin bu arada sende belki başka bilgiler de vardır Nasuhi bizi dinlerken edindiğin.
2: Evet. Bu arada ben şey sordum tekrar Sayın Kılıçdaroğlu tarafına. Yani bu disiplin mekanizmaları ile ilgili süreç biraz stratejik olarak ertelenebilir mi belli gerekçelerle? Onlar da izliyorlar bu arada. Hayır dediler. O süreçler devam edecek. O grup başkan vekilinin sayısını 5'e çıkarmak, daha sonra o grup başkan vekilleri üzerinde bir takım düzenlemeler yapmak. Aslında bu şunu ifade ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu kendi elinde hani o tedbir kararıyla birlikte ortaya çıkan yetkilerini adım adım kullanıyor. Tekrar söylüyorum. Yani şu an genel başkanın grup başkanını parti politikalarına aykırılıktan görevden alma, cezalandırma yetkisi var. Yani bu çok açık. Yani burada şöyle bir şey de herhalde olmaz değil mi? Herhangi bir siyasi partide bir genel başkan var. Genel başkan tedbiren veya seçilerek her neyse gelmiş ve orada hukuken Sayın Hocamın da söylediği gibi yani hukuki kararı elbette tartışabilirsiniz ama uygulamada durum böyle. Ama siz burada ikinci hani bir kaçak inşaat gibi ikinci bir parti kurma çabasına girerseniz bunun sürdürülebilir olması mümkün değil. Soruna gelince ya gençlerin siyasetle ilişkisini çok ayrı ve çok uzun konuşmak lazım ama yani sizleri tenzih ederim ama burada gençlerin siyasete olan ilgisini böyle körü körüne işte sokak hareketlilikleri var bunun peşine düşecekler hemen koşacaklar vesaire gibi yani o benzetme üzerinden hareket ederim. Hiç de öyle ergen tavırlar içinde falan değiller bunları fevkalade yakından izliyorlar. Yani belki izleme kaynakları haber kaynakları bizden daha dinamik daha farklı ama ve
1: Evet.
2: bence bu belirsizlik, o hedefsizlik, bu çatışma halinin onları da hoşnut ettiğini zannetmiyorum. En kötüsü siyasetten onları uzaklaştırır. Siyasete olan güveni hırpalar ki bu Türkiye'nin geleceği açısından da hiç hayırlı bir gidişat olmaz tabii ki.

0: Kesinlikle öyle. Bir son cümle alayım sizden Ali Bey.
1: Lütfen. Ha ben.
0: Sizden evet ben evet süremizi tamamlarken bir son cümlenizi alayım buyurun.
1: Efendim arz edeyim. Şimdi ölçüyorlar mı bilmiyorum. Yani iletişim mühendisliği diye bir alan vardır. Peter Drucker diyor ki ölçmüyorsan yönetemezsin diyor. İnşallah ölçüyorlardır. Bu benim iddia ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin manasında varoluş nedeninde bir eksen kayması var. Yani

0: ne diyor, ne davranış dili ne, tarım
1: Evet.
0: konusunda çevre kirliliği hiçbir şey bilinmiyor. Bunun şunu ölçsünler diye tavsiye ederim. Yani bugün bütün markalar için geçerlidir bu. Mesela Habertürk deyince aklınıza ne geliyor diye sorsanız size hemen hedef kitle cevap verir yani. Aklına güven unsuruyla ilgili şeyler geliyorsa çok iyi. Ama güvensizlikle ilgili şeyler geliyorsa Habertürk'ün oturup bunu düşünmesi lazım. Oysa son derece güvenli, sizin yorumcularınız başta nasıl bir kardeşim olmak üzere hepsi son derece kıymetli
1: Ay
0: insanlar.
1: çok teşekkür ederim
0: Şimdi
1: efendim.
0: böyle bir
1: Sağ
0: şeyi yapsa Cumhuriyet Halk Partisi, bugün Cumhuriyet Halk Partisi dendiği zaman akla hizip, suistimal, irtikap, rüşvet falan bunlar geliyorsa, buna bir derhal işte çatışma, adaleti tanımama falan geliyorsa, burada mutlaka bu eksenin düzeltilmesi ve fabrika ayarlarına Cumhuriyet Halk Partisi'ni çevirmek lazım. Bunu acaba
1: peki.
0: yapacak bir Kılıçdaroğlu'nun ima ettiği akli düzeyde, üst düzeyde bir akıl var mı? Onu göreceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim
1: Ben de çok
0: davetiniz
1: teşekkür
0: için.
1: ediyorum Ali Saydam. Çok teşekkürler katkınız için. Nasuhi, sana da çok teşekkür ediyorum Nasuhi Güngör, katkın için.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Yarın yine
2: Hocama da ayrıca
1: görüşmek
2: çok
1: üzere Kara
2: teşekkürler. Sağ
1: Gündem'de.
2: olunuz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Buse'ye bir dönelim. Ali Mahir Başarır oradaki kalabalığa galiba bir açıklama yapıyor. Diğer yandan saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu baba ocağımıza çağırıyorum diyor. Bugün iki grup toplantısı yapılacak. Buse, neler oluyor orada şu anda Dikmen Kapısı'nda?
3: CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır Dikmen Kapının önüne geldi ve Meclis Başkanı'nın ile yaptıkları görüşmeye dair bir açıklama yapıyor. Başarır şu anda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyaretçilerin içeriye girmesine dair izin vermediğini ifade etti Başarır ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in bu noktaya, Dikmen Kapı önüne birazdan geleceğini şu anda duyurdu. Tabii ne oldu şimdiye kadar onu da aktaralım, paylaşalım sizlerle. Serap Belet CHP grup toplantısı için sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçiler bu alandaydı. Dikmen Kapı'nın önünde bekleyişlerini sürdürüyordu. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ve Özgür Özel destekçileri arasında zaman zaman arbedede yaşandığı karşılıklı sloganlar atıldı. Ve tansiyon zaman zaman yükseliyor, zaman zaman iniyor, düşüyor. Ve aslında dakikalar öncesinde de bir duyuru yapılmıştı Ali Mahir Başarır tarafından. Gruba sakin kalmaları yönünde telkinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen bir açıklama var. Saatler 14'ü gösterdiğinde CHP Genel Merkezi'nde bir grup toplantısı yapacaklarını ifade etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Şu anda Ali Mahir Başarır Dikmen Kapı önünde bulunan bir ses aracının üstüne çıktı. O araçtan az önce polis tarafından bir anons yapılmıştı. Meclis Başkanlığı tarafından ziyaretçi yasağını içeren ciddi bir güvenlik riski olduğu için ziyaretçilerin içeri alınmayacağını ifade eden o yazı bu araçtan anons geçilmişti. Duyurulmuştu ziyaretçilerin alınmayacağı ve kalabalık grup bu noktada CHP'li grubun Dikmen Kapı önünde bekleyişini sürdürdüğünü de söyleyelim. Kapıya dayandı. Grup ve Özgür Özel'in birazdan artık bu noktaya gelmesi bekleniyor. Grup toplantısında kürsüye çıkmadan önce buradaki vatandaşlarla bir araya gelecek, ziyaretçilerle bir araya gelecek. Bugün yaşanan arbedenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri de alandan ayrıldı. Ve artık yarım saat sonra Özgür Özel bu noktada olacağını ifade edelim. Peki yarım saat önce, bir dakikalar önce yine Ali Mahir Başarır CHP grubu halka açıktır, biz buradayız ifadelerini kullanmıştı. Tabi artık biraz da tansiyon düştü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la yaptıkları görüşme sonucu Ali Mahir Başarır ziyaretçiye izin verilmediğini ifade etti ziyaretçi girişine. Bu nedenle de Özgür Özel'in bu noktada bulunan ziyaretçilerle bir araya geleceğini söyledi. Ses aracının Murat Emir, yine CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir bu noktada bulunan ses aracının üstünde çıkan isimler arasında yer aldığını söyleyelim. Özgür Çelik yine az önce bu noktadaydı. Kalabalığa sakin olmaları yönünde bir çağrıda bulundu. Şu anda da Ali Mahir Başarı bir pankart gösteriyor. Sen orada bir

0: lazımsın abi. Ferdi Seyrek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz yıl vefat etmişti. Özgür Özel aslında Manisa'ya gideceğini duyurmuştu ama bir inatlaşma olursa Manisa'ya gitmeyeceğim. CHP grup toplantısını yapmak üzere bu noktada olacağım. Ankara'da olacağım, mecliste olacağım ifadelerini kullanmıştı. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, CHP genel merkezde bir grup toplantısı yapacak. Saat 13.30'da ise CHP grup başkanı Özgür Özel grup kürsüsüne çıkacak. Tabii artık 8 itibariyle de danışmanlar CHP grup toplantı salonunda beklemeye başlamış. 9 itibariyle de milletvekilleri, Özgür Özel destekçisi milletvekilleri grup salonu içerisindeydi. Dün CHP sözcüsü Müslüm Sarım 11 Haziran'da parti meclisini toplayacaklarını açıklamıştı. Ve salı günü yani bugün bir grup toplantısı yapılacağını ifade etmişti. Artık tabii gözler bu noktada dikmen kapıda, tansiyon zaman zaman yükseliyor, düşüyor. Özgür Özel'in de yaklaşık yarım saat içerisinde bu noktaya gelmesi bekleniyor.
1: Evet, Buse Gençtürk'e çok teşekkür ediyoruz. Dikmen Kapı'da meclisin hemen dışındaki durumu bize canlı yayınla aktardı. Son bilgileri verdi. Bir reklam arası.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. 9 Haziran Salı bugün günlerden son dakika gelişmeleri peşi sıra ekranlarınıza geliyor. CHP'de bugün gözler meclise ve CHP genel merkezine çevrilmiş durumda. Dün akşamdan, dünden bu yana sorduğumuz bir soruydu. Bugün CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüye kim çıkacak? Her hafta düzenli olarak yapılan grup toplantısı 13.30'da gerçekleşiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ben çıkacağım. Özgür Özel dedi ki Manisa'ya gidecekti. İptal ettim, ben çıkacağım. Ve bugüne ilişkinde bir gerginlik olabileceğine dair beklentiler vardı. Sabah saatlerinden bu yana meclisin dikmen kapısı ekranlarınıza geliyor. Çünkü bir takım gerginliklerin yaşanabileceğine dair sinyaller geliyordu. Ve bu esnada dakikalar önce de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama geldi. Dedi ki saat 14'te CHP'lileri genel merkezde omuz omuza grup toplantısı yapmaya çağırıyorum. Saatler 13.30'u gösterdiğinde mecliste CHP'nin grup kürsüsünde Özgür Özel'in olması bekleniyor. CHP'ye de gideceğiz. Genel meclise de bakacağız. Habertürk ekipleri sıcak noktalarda. Habertürk editörü Mahir Kılıç mecliste grup toplantısını yapılacağı salonun önünde sabahtan bu yana nabzı takip ediyor. Serkan Şimşek de CHP genel merkezinin önünde bizi bekliyor. 14'te CHP genel merkezinde, 13.30'da meclisteki CHP grubunda bir açıklama olacak. Mahir, hemen hızlıca sana döneyim. Ya biri geliyor ya biri gidiyor. Zannederim ona bakıyorsun. Ne yaşanıyor? Atmosfer nasıl? Ne konuşuluyor? Söz sende.
1: Sen Alkan, evet, sirkülasyon burada devam ediyor. Sürekli salona girip çıkan milletvekilleri var. Bir yandan onu takip etmeye çalışıyorum. Tansiyon bir nebze de olsa düştü diyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise gelmeme kararının ardından grup salonunda çok daha doluydu, ancak dakikalar geçtikçe burada biraz daha sayıda düştü diyebiliriz. Ancak hala içeride milletvekilleri ve danışmanlar var. Kameram arkadaşım Caner Dalgıç'tan rica edeceğim orayı göstermesini. Sabah 9 civarında aslında bu salon neredeyse çok büyük oranda dolma noktasına gelmişti. İçeriye Özgür Özel'e yakın milletvekilleri ve danışmanlar oturdu. Yine Özgür Özel destekli il ve ilçe başkanları da buradaki yerlerini almışlardı. Sabah saatleri boyunca kim konuşacak? İki tarafında davet edilen misafirler, ziyaretçiler buraya gelirse ne olacak, ne yaşanacak diye sorular sorulurken geçtiğimiz dakikalarda önce Mansur Yavaş'tan bir sağduyu çağrısı geldi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kendisine yakışanı, demokrasiye yakışanı yapmasını beklediklerini ifade etti. Ve öyle de oldu. Geçtiğimiz dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu

0: Mansur Yavaş'ın o tweetini alıntılayarak bir açıklama yaptı ve meclise gelmekten vazgeçtiğini ifade etti. Topyekun bir halk ayaklanması şırtkanlığı yapıldığını belirtti ve partinin evlatlarının birbirine düşürmeye çalışıldığını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Meclise gelmeyip grup toplantısını genel merkezde yapmaya karar verdiğini belirtti ve herkesi de oraya davet etti Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel saat 10.30-11 sularında buraya geldi meclise. Önce makamına çıktı. Kurmaylarıyla görüştü. Ancak durum stabilken meclis başkanlığı ziyaretçi yasağı getirdi grup toplantısı için. Çünkü Dikmen ve Çankaya kapılarında yaşanan gerginlikler, arbedeler vardı. Daha kötü bir tablonun yaşanmaması için bir karar aldı meclis başkanlığı ve ziyaretçi alınmamasına karar verdi. Buraya gelen ziyaretçiler de içeriden çıkartıldı. Dolayısıyla bir saatten sonra artık içeride sadece milletvekilleri, danışmanlar ve il başkanları vardı. Diğer misafirler buradan çıkartıldı. Öyle ki polis çok sıkı tuttu güvenlik önlemlerini. Evet, kartı olmayan hiç kimsenin içeriye girişine izin verilmiyor. Milletvekilleriyle birlikte gelen isimler de kartları olmadığı için buraya alınmamıştı. Onlar da geri çevrildi. Milletvekilleri tüm ısrarlarına rağmen bu noktada işi sıkı tuttuğunu belirtebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin grup salonunu şu an ekranlara getiriyor Caner Dalgıç. Ancak dediğim gibi henüz durum netleşmediği için bir gerginlik bekleyişi vardı. Özellikle 24 Mayıs'ta genel merkez tahliye edildiği gün genel merkezin önünde yaşanan arbeder burada yaşanır mı diye bir kaygı vardı, bir çekince vardı. Taraflara için çağrı yapılmıştı. O görüntülerin yaşanmaması için ve sürekli bir iletişim halinde deydi aynı zamanda genel merkezde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yani Özgür Özel cephesi. O görüşmeler, o temaslar sonuç verdi diyebiliriz ve özellikle Mansur Yavaş'ın da çağrısı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı ve meclise gelmeyeceğini ifade etti. Grup toplantısını saat 14'te genel merkezde yapacağını belirterek herkes oraya davet etti. Bu açıklamadan sonra buradaki Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen meclisteki milletvekilleri de oraya gitti. Yine Dikmen ve Çankaya Kapı'da Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye gelen, izleme gelen destekçileri de genel merkeze doğru geçmeye başladı. Artık burada gözler Özgür Özel'e çevrilmiş durumda. Önümüzdeki dakikalarda buraya gelecek ve geçen salı günü olduğu gibi grup kürsüsüne çıkacak. Nöbetçi grup başkan vekili Ali Mahir Başarı bir kez daha kendisini anons edecek. Bu arada şu an neredeyse bütün grup başkan vekilleri de kapılarda. Çünkü oralarda yığılmalar vardı. Özgür Özel'i izlemeye gelen misafirler, partiler içeri giremediler. Önümüzdeki dakikalarda Özgür Özel'in de orada o vatandaşlara, o partilere seslenmesini bekliyoruz. Öncesi grup başkan vekilleri onlarla temas halindeydi. Murat Emir grup başkan vekili meclis başkanlığına gitti ve ziyaretçi yasanın kaldırılması için bir talepte bulundu. Ancak o talep şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla olumlu karşılanmadı. Ziyaretçi yasağı devam ediyor. Öyle görünüyor ki bir değişiklik olmazsa bu toplantı ziyaretçiler, misafirler olmadan olacak. Yani milletvekilleri, danışmanları, ilçe başkanları olacak. Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te genel merkeze kameranın karşısına geçecek Sena Alkan.
1: Mahir Kılıç aktardı meclisten. Görüntüler de ekranlarınıza geldi. Teşekkürler Mahir. Şimdi görüntü şu: mecliste 13.30'da Özgür Özel bir grup toplantısı yapacak. CHP grubunu toplayacak ama ziyaretçi alınmayacak. Öte yandan CHP genel merkezinde de neredeyse eşanlı diyebileceğimiz şekilde saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu bir grup toplantısı yapacak. Bir paylaşım da yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Mansur Yavaş'ın paylaşımı üzerine bir paylaşım olarak onu tekrar paylaşarak anlattı diyeceklerini. Hem ne dedi, alt metninde ne var, hem 14'te ne diyecek, hem de neden acaba arada bir uzlaşı, bir süreç yürüdü de ondan mı 14'te CHP Genel Merkezi'ne gitti? Serkan Şimşek, soru çok. CHP Genel Merkezi'ndesin, yanıtlar neler?
2: Sena Alkan, son sorunuzdan başlayalım dilerseniz. Tabii görüşmeler ve müzakereler devam ediyor nezdinde bir açıklama gelmişti aslında Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama öncesinde. Yani mecliste bir arbede görüntüsünün bir karışıklığın yaşanmaması adına görüşmeleri, müzakerelerin devam ettiğini öğrenmiştik. Ardından da zaten o açıklama geldi. Saat 14'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada bir açıklama yapacak. CHP Genel Merkezi'ne gelecek. Şu an hali hazırda konutunda olduğunu ifade edelim. Önümüzdeki ilerleyen saatlerde de bu noktaya gelecek. Dediğim gibi 14'te bir açıklama yapılacak. Ve açıklamasında aslında partililere de seslendi. Yurttaşları buraya davet etti. Vatandaşları davet etti genel merkeze. Hemen o açıklamanın ayrıntılarını sizlerle paylaşalım. Mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün bir kez daha ilan ediyorum diye başladı açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz dedi. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar ve biz bu oyunu bozarız.

0: ifadelerini kullandı. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bir partililere ve vatandaşlara bir çağrıda da bulundu. Bu noktaya gelmeleri yönünde. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir dedi. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür ifadelerini kullandı. CHP genel merkezini kast ederek tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum ifadelerini kullandı. Dediğim gibi halihazırda şu anda konutunda devam ediyor. Özellikle bugün yaşanan, sabah saatlerinden itibaren meclis kapısında yaşanan görüntüler de muhakkak 14'te Kılıçdaroğlu'nun gündeminde olacaktır. 14'teki açıklamada hem son günlerde partide yaşananlarla ilgili, partinin yol haritasıyla ilgili ama elbette bugün yaşananlarla ilgili de bir değerlendirme bekliyoruz. Bizler gün boyunca CHP Genel Merkezi'nde olacağız ve gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız.
1: Habertürk muhabiri Serkan Şimşek CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Arkasında da yavaş yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin toplandığını görüyoruz. Şimdi Özgür Özel ve kurmayları da bir yandan mecliste. O görüntüleri de gördük. Özgür Özel'in kurmayları bekliyor orada. Konuşmanın biri mecliste, biri CHP Genel Merkezi'nde. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu bizimle beraber olacak. Yaşar Hoca birazdan gelecek. Tanju Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Sena Hanım, hoş bulduk.
1: Yani bilmiyorum, bu gerginlik bekleniyordu, bir parça olabilir deniyordu ama sabah saatlerinden bu yana izlediğimiz, gördüğümüz bu durumla ilgili ne demek istersiniz? Önce öyle başlayalım.
2: Tabii neyse ki yani Kemal Bey'in gelmeyeceğini açıklamasıyla önemli ölçüde bu gerginlik azalmış durumda. Tabii yani bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Kemal Bey ve taraftarları, diğer taraftan Özgür Bey ve taraftarları şeklinde ikili bir yapıya sahip olduğunu açık olarak ortaya koyuyor. Şimdi burada önemli olan tabii Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikide grup toplantısı yapacağını ifade ediyor. Normal koşullarda tabii milletvekili olsaydı grup başkanı olarak orada grup toplantısını yapması gayet normaldi. Fakat şöyle bir tartışma olacak. Özellikle Özgür Bey ve taraftarları tarafından getirilecek eleştiri muhtemelen milletvekili değil. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapmasının herhangi bir karşılığı yok. Hatta dün takip ettiğim kadarıyla ancak katılanlarla bir şey yapabilir, konuşma yapabilir katılanlara şeklinde. Şimdi böyle bir durum söz konusu.
1: Bu teknik açıdan böyle söylüyorsunuz hocam. Ama mesela orta yol ve uzlaşı aranıyor ise şayet şöyle bir uzlaşı olmaz mıydı? Biz bunları konuştuk daha önce de. Evet. Acaba grup toplantısında Özgür, yani çünkü müzakere süreci devam ediyor diye açıklamalar evet. geldi geçtiğimiz saatte. Özgür Özel kürsüye çıkardı. Kürsüye Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ederdi. Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasını yapardı. Özgür Özel konuşmasını yapardı gibi formüller üzerinde konuşulmuştu mesela. Bu gerginlik yaşanmasın, böyle bir orta yol neden bulunmasın diye soruldu. Yani sanki teknik sorundan öte daha başka siyasi yansıması olan bir sorunun içinde değil miyiz şu anda?
2: Tabii yani mevcut tüzükte genel başkanın milletvekili olmamasından dolayı ortaya çıkan bir fiili ve teknik sorun aşılabilirdi. Yani siyaset bu anlamda bir çözüm üretebilirdi ama anladığım kadarıyla o noktaya gelemediler. Gelemedikleri için böyle iki ayrı toplantı gerçekleşiyor. Büyük ölçüde onunla ilgili. Yani ortada fiili olarak var olan bir grup toplantıları var. Hukuki olarak hangisinin grup toplantısı olduğu, parti tüzüğünü referans aldığımızda Özgür Bey'in grupta yapacağı toplantı, ama ona yönelik olarak da Kemal Bey taraftarlarının itirazları var. Grup başkanı seçme yönteminin hukuki hı hı. olmadığına ilişkin. Dolayısıyla şimdi evet, yani bugün Kemal Bey CHP Genel Merkezi'nde toplantı yapacak. Özgür Bey mecliste yapacak. Pekala, önümüzdeki hafta ne olacak? Ondan sonraki haftalarda ne olacak? Dolayısıyla bu konuda bir uzlaşmaya varmaları en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin

0: kamuoyuna karşı imajı açısından önemli.
1: Teşekkürler. Doğru bir soru. Bu haftayı hadi atlattık. Önümüzdeki hafta, her hafta acaba bir kaos ihtimali, bir gerginlik ihtimaliyle mi bu grup toplantıları gerçekleşecek Yaşar Hocam? Siz de hoş geldiniz bu esnada.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler, sağ olun. Şimdi 13.30'da Özgür Özel'den ne duymayı bekliyorsunuz? 14'te Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne duymayı bekliyorsunuz?
2: Yani bu aslında bir anlamda bugüne kadar bu ayrışan yolun çizginin dili giderek daha da derinleşerek yansıyacaktır. Onu bekliyorum. Sonuç itibariyle biri diğer tarafa seçilmişlik üzerinden ve mahkeme kararına ilişkin sorgulayıcı yaklaşımı sürdürecek. Partide ahenk bozuculukla suçlayacak. İktidara giderken önünü kesen olmakla suçlayacak. Diğer tarafta sonuç itibariyle başından beri hukuka yansımış, yargıya yansımış süreci öne çıkartarak arınma diyecek, yolsuzluk diyecek. Sonuç itibariyle yapılan şeylerin bugüne kadar yanlışlığın üzerinde duracak. Bu giderek derinleşiyor bu durum. Şimdi mevziler şeklinde yürüyor. İlk günden beri hep gördüğümüz oydu, ifade etmiştik. Sena Hanım konuşuyorduk sizin yayınlarda da. Yani Özgür Özel'in oradaki ilk hamlesi siyasi bir hamleydi ve çok çabukça grubu toplayarak orada bir usulle uygundu değildi. O çok tartışıldı. O zaman da ben anlamaya çalışıyordum. Acaba gerçekten meclis iş tüzüğüne, CHP iş tüzüğüne göre uygun yapılmış mıdır? İşte en az 2 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak seçimli olacağı bildirilerek milletvekillerine bir grup başkanlığı seçimi önceden bildirilmişimdir. Bütün bunlar sonuçta işin usulünü belirliyor. Bir el kaldırarak değil, gizli oylamayla, tutanakla, meclis başkanına bildirerek falan. Neyse. Yani bütün bunlar ayrı bir tartışma konusuydu ama sonuçta Özgür Özel bir siyasi hamle yaptı. Ve dedi ki, madem öyle genel merkezde biz bu duramıyoruz. Genel merkez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubumdur. Genel merkez orasıdır. Genel başkanlık mı? O da benim grup başkanlığımdır. Bunun üzerinden fiili olarak bu işi yürüteceğim. Siyasi olarak bir pozisyon almadır. Bu bir mevzi almadır. Mevzisini burada kazdı, burada belirledi ve buradan atışlara başladı. Aynı şekilde Kemal Bey de mahkeme kararıyla geldi. Bir süre sonra kendi çalışma arkadaşlarını belirledi. Disiplin kuruluymuş, işte MYK'ymış yenileyerek kendine yakın isimlerle olabildiğince çoğunluğu kendi tarafında tutacak şekilde buna özen göstererek bir yapı oluşturmaya çalıştı. O da mevzisini burada oluşturdu. Şimdi yani bir iki başlılığın serancamı içerisinde seyri izliyoruz. Her salı ne olacak? Bütün bunları konuşacağız anlaşılan. Bu salının gerilimli olacağını tahmin etmemek mümkün değildi zaten. Nitekim gerilimli oldu. Tamam. Sonuçta bir çözüm yolu gibi görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu meclise gelmek yerine ki yani gelebilirdi, izin alınabilirdi, meclise bildirilirdi, meclis başkanlığına falan. Hayır, saat 14'te genel merkeze çağırıyorum dedi. Ama şimdi başka bir kriz var. Sonuçta grup adına meclis grup toplantısı diyorsanız, evet yani meclis iş tüzüğünde bu mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılır diye bir kaydı yok benim görebildiğim kadarıyla.
1: Yani daha önce
2: Tersine
1: başka yerlerde yapıldı, oldu ben hatırlıyorum. Mesela
2: oldu. Tabii
1: Kahramanmaraş'ta
2: tabii,
1: deprem
2: oldu.
1: sonrası. Bu arada çok özür dilerim hocam. Özgür Özel'in
2: Tabii buyurun.
1: açıklamaları var. Meclis önünde yaptığı konuşmalar
2: Tamam.
1: şöyle söylüyor. Yani demiş ki orada toplananlara, siz olmasaydınız baba ocağına bir pazar sabahı 7'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken tipler bugün de meclis kapısına dayanacaktı, sanki CHP misafiriymiş gibi içeri sokulacak ve grup toplantısını sabote edip kürsüyü atanmış kararlı gelen birine vereceklerdi diyor. Ve toplantıdan haberi olmamış. Tarihin doğru tarafında olan sizler haklı güçlü bedenlerinizi haksız hukuksuzlara karşı siper ettiniz. Yüreğim ağzımda ezledim, karşı karşıya geleceksiniz diye diyor. Böyle bir riskin olduğunu o da öngörerek, karşı karşıya geleceğinizi düşündüm, yüreğim ağzımda izledim, toplantıdan haberi olmamış ifadelerini kullanmış.
2: Yani şimdi tabii Özgür Özel böyle diyecek tabii. Yani Özgür Özel'in elini kaldırmadığı ya da işaret ettiği sakın gerginlik olmasın. Öyle ya da böyle geçmişten hukukumuz olan benim de genel başkanlığımı yapmış bir isimdir. Saygısızlık olur. Mahkeme kararı o bu. Sonuçta gruba gelsin. Ben de konuşurum ama o da konuşabilir deseydi. Böyle bir gerilim, böyle bir tarif yapmasını gerekli kılacak bir tablo olur muydu? İşte yani...

0: giderek keskinleştiriyor. Tarifleri, tanımları, sıfatları kendince o mevziden üretiyor ve sonuç itibariyle giderek uzlaşmaz bir çelişkiye dönüşmüş durumda aralarındaki bu gerilim. Yani kendince haklı olabilir. Kazandığım bir pozisyonu kaybetmek istemiyorum diyerek sonuna kadar direniyor. Diğer tarafta mahkeme kararının sonucuna
1: göre... Peki onun direnmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben CHP Genel Merkezi'nde yapacağım grup toplantısını demesi, CHP Kemal Kılıçdaroğlu açısından bir geri adım mı sizce?
0: Ya bence şöyle, yani hani gerilim istemiyoruz, biz istemedik de şöyle oldu dedi ya az önce sizin okudunuz Özgür'de. Bence Kemal Bey de benzer bir şeyi söylemiş oluyor. Yani ben şimdi gelerek orada madem bu kadar yığınak yaptınız, beni oraya sokmak istemiyorsunuz. Ben genel merkez, benim baba ocağı burasıysa öyle de bir sıfatlandırarak öyle tarif ediyor, öyle takdim ediyor yaptığı şeyi. Dolayısıyla ben buraya çağırıyorum ama asıl kriz burada bence bitmedi ki. Türkiye, tam onu söylüyordum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı bu sonuç. Hayır, orada yapmıyorsunuz da genel merkezde yapınca nasıl olacak? Grup, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun üyeleri bellidir. O üyelerin ne kadar gidecek oraya genel merkeze? İşte oylamalar yapılıyor, 100-101 gibi bir ağırlık çıkıyor Özgür Özel tarafından. Bu koruyor mu o ağırlığını? Fikirleri yine aynı mı? Genel başkan olarak çağrılıyor olması onlar için anlamı hiç yok mu? Gitmeyecekler mi? Dolayısıyla şimdi saat 14'te cevabı aranacak soru budur. Sonuçta kriz çözüldü, her şey bugün için ortadan kalktı denilemez. Sonuçta sadece mekan değiştirildi. O mekana gidecek olanlar o mekana adını veriyorlar. Yani adına grup toplantısı deniyor buna. Genel merkezde olması, mecliste olmasının bir farkı yok. Bu grup toplantısını genel başkan olarak nasıl yapacak? Şu söyleniyor, onun da altını bir kez daha çizelim. Evet, yani grup başkanlığı milletvekili olmayan bir genel başkan için grup başkanıdır sonuçta grubun başkanı. Ama şu tersi de yazılı değildir. Kaldı ki tersi de uygulanıyor bugün. Şu değildir. Meclis başkanı, düzeltiyorum, milletvekili olmayan grup başkanı da olsa genel başkan hiçbir şekilde buraya gelerek hitap edemez grubuna. Böyle bir hüküm yok. Olmadığı için bırakınız uzak örneklerini, önceki İYİ Parti, Meral Akşener. En yakın örnek Sayın Cumhurbaşkanı Ersal'ı geliyor genel grubunda. Milletvekili sıfatı olmadığı halde konuşmasını yapabiliyor. Çünkü aktif bir durum yok. Bunu da yapabilirdi. Anlaşılan iş keskinleşiyor Serap Hanım. Sena Hanım, affedersiniz.
1: Önemli değil değerli hocam. Serap'ı da almış olduk. Kapalı alanda bir salonda olacakmış bu arada CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı. Bir salonda yapılacak deniyor. Yani dışarıda o gördüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu verdiğimiz görüntünün dışında toplanan bir kalabalığa genelde otobüs üzerinden hitap oluyordu CHP Genel Merkezi'nde. Ama bugün kapalı, belki de orada basın toplantısı odasına, bilemiyorum artık neresi ayarlanacak ama bir salonda yapılacağı ifade ediliyor bu toplantının. Şöyle Özgür Özel'den bazı açıklamalar vardı meclise girerken demiştim. Buse Gençtürk mecliste girişlerin yapıldığı Dikmen kapısının orada sabah saatlerinden bu yana tansiyon bir parça düştü mü? Özgür Özel meclise geldi mi? Orada bekleyenler ne söylüyor? Söz sende Buse.
2: Sen Alkan, tansiyon biraz düştü artık. Özgür Özel aslında sabah saatlerinden itibaren meclisteydi. Bu noktaya az önce geldi ve bir konuşma yaptı. Kameraman arkadaşım Adem Gümüş de şimdi sizlere kalabalığı gösterecek. Kalabalık biraz yavaş yavaş dağılmaya başlasa da artık yine bekleyişini sürdürenler de var. Ziyaretçiler de yine CHP grup toplantısı salonuna girmek isteyenler olduğunu ifade edelim. Peki Özgür Özel neler söyledi? Kürsüye çık, burada bu noktada Dikmen Kapı'nın yanında bulunan bir egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazılı duvarın üstüne çıktı. Bir konuşma yaptı ve CHP'lere seslendi. Siz olmasaydınız partinin sokağından geçmemesi gereken tipler bugün meclisin kapısına dayanacaktı ifadelerini kullandı. Belki grup salonu sizlerin onurlu bedenlerinizden mahrum ama size müteşekkir kalacağım ifadelerini kullandı ve önce kurultay yapacağız dedi, sonra iktidara yürüyeceğiz ifadelerini kullandı. Saatler 13.30'u gösterdiğinde grup toplantısı salonunda çıkacak kürsüye Özgür Özel ve oradan

0: konuşmasını yapacak. Şimdiye kadar neler oldu? Sabahın erken saatlerinde ziyaretçiler Dikmen Kapı'dan girişlerin yapıldığı bu noktaya gelerek bekleyişlerini sürdürüyordu. Aynı zamanda grup toplantı salonuna da milletvekilleri sabah erken saatlerde giriş yapmıştı. Çevik kuvvet geldi. Yine güvenlik önlemleri alındı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını belirtelim. Ve birazdan bu noktadaki artık ziyaretçilerin dağılması bekleniyor ama dediğimiz gibi bir ziyaretçi yasağı da geldi Meclis Başkanlığı tarafından. Ciddi bir güvenlik riski olduğu için bu ziyaretçilerin içeri alınmayacağı ifade edildi. Şu anda da sık sık yine ses aracından polisler tarafından anons yapılıyor. Kaldırımın tarafına, yani Dikmen Kapı'daki girişlerin kapatılmaması için sık sık ziyaretçilere burada anons yapılıyor. Bu alan boşaltılacak. Anladığımız kadarıyla güvenlik güçleri tarafından artık Dikmen Kapı'da bulunan CHP'li grup, kalabalık grup bu noktadan ayrılmaya başladı. Kızılay tarafına doğru sanıyorum gidecekler var. Ki CHP Ankara İl Başkanlığı'na bir çağrı yapılmıştı bugün. Hem CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı hem de Özgür Çelik tarafından Ankara İl Başkanlığı'na doğru davet edilmişti ziyaretçiler. Buradaki konuşma tamamlandığı için de artık Özgür Özel konuşmasını yaptığı için de grup toplantı salonuna geçeceği için de bu kalabalığın artık dağılmasını bekliyoruz. Yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Tabii tansiyon zaman zaman yüksekti, zaman zaman düştü. Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ve Özgür Özel destekçileri arasında kısa da sürsü arbedeler yaşandı, sloganlar atıldı ama şu an için artık Meclis Dikmen Kapı'da sakinlik sağlanmaya çalışılıyor ve bu alanda bulunan ziyaretçiler de yavaş yavaş bu noktadan ayrılıyor. Sen Alkan.
1: Buse Gençtürk, meclisin Dikmen Kapısı girişinin önünden, genellikle ziyaretçilerin en yoğun kullanılan kapılarından biridir orası. O girişin önünden bize son durumu aktardı. Tansiyonun bir parça düştüğünü görüyoruz. Bu görüntülerde grup toplantısının yapılacağı salondan gelen görüntüler değerli izleyenler. Sabahın erken saatlerinden itibaren esasında biz CHP'li isimlerin grup toplantı salonuna, grup salonuna girdiğini gördük. Erken saat normalde 13.30'daki grup toplantısı için 13'te gelinir. Hadi o 12.45'te gelinir daha erken gelinecekse, ama bugün öyle değildi. Sabah 10'dan itibaren neredeyse CHP'lilerin, vekillerin toplandığını gördük. Grup salonundaki sıralarda Ferdi Zeyrek, Manisa Belediye Başkanı'nın vefatının yıl dönümü bugün. Onun için de çiçeklerin koyulduğu ilk sıraya ve fotoğrafının koyulduğunu görüyorsunuz. Kendisi için de onu kürsüden anacağım demişti Özgür Özel. Aslında Manisa'ya gidecekti ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına geleceğini duyduktan sonra Manisa programını iptal etmişti. Sana orada, sen bize orada lazımsın derdi Ferdi. O yüzden burada kalacağım ifadeleriyle kürsüden anacağım demişti. O görüntülerde şu an ekranda Ferdi Zeyrek için ayrılan, onu anmak için ayrılan yer. Tanju Hocam, Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, önce Mansur Yavaş sağduyu çağrısı yapan bir paylaşım yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu bunu alıntılayarak, bence o kısmı da biraz üzerine sanki konuşulası, biraz değil uzun uzun belki de konuşulası, şöyle söyledi: ben bir kez daha mahkeme salonlarında da söyledim, buradan da ilan ediyorum, topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz diyerek, kavga değil omuz omuza durma vakti dedi ve 14'te genel merkeze çağırıyorum diye bitirdi Cumhuriyet Halk Partililere yaptığı o davetle. Mansur Yavaş alıntılamasının da biraz dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Neden Mansur Yavaş'ı alıntıladı ve o alıntıyla çağırdı CHP'lileri genel merkeze?
2: Dikkat ederseniz Mansur Bey'in paylaşımında Sayın Kılıçdaroğlu'na ilişkin bir genel başkan ifadesi yoktu. Bir değerimiz şeklinde bir ifade kullanmıştı. Fakat Kemal Bey yapmış olduğu paylaşımında ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak kendisini takdim ediyor. Dolayısıyla Mansur Bey'in aslında Kemal Bey ile ilgili, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde belirli bir dönemde bir genel başkanlık yaptınız, bir anlamda misyonunuzu tamamladınız şeklinde okunabilecek bir şey var aslında orada. Yani gizli mesajlar açıklamalar da var. Dolayısıyla Mansur Bey bu tweetinle kanımca tarafını da belirlemiş oluyor. Kemal Bey'e teşekkür ediyor. Kemal Bey'in yapmış olduğu görevleri anarak, ona değer vererek, ama ondan sonra önümüzdeki süreçte bir özne ya da isim belirtmese de yola Özgür Bey'le devam edilmesi gerektiğine ilişkin gizli bir şey var. Mesaj var. Muhtemelen o mesajın karşılığında Kemal Bey, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak buradayım ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak yani partinin baba ocağında bütün CHP'lileri toplanmaya davet ediyorum şeklinde bir şey var, talep var Kemal Bey'den de gelen.
1: Siz Mansur Yavaş'ın burada Özgür Özel genel başkandır mesajını alt metin olarak verdiğini ve bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun bu alıntıyı yaptığını mı düşünüyorsunuz?
2: Evet, ama Kemal Bey şunu söylüyor aynı zamanda, anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki süreçte büyükşehir belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle, seçmenleriyle bir bölünme gibi lüksü yoktur. Bütün Cumhuriyet Halk Partili politik aktörleri, kadroları Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği altında birleşmeye çağırıyor Kemal Bey.
1: Evet, bir yandan da yine sert ifadeler de bir yerinde bu açıklamanın var. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler dediği bir ifadesi var. Ve kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz diyor Yaşar Hocam. Nasıl okudunuz her iki, evet, açıklamayı da?
3: Bence Mansur Bey yine kendi bugüne kadarki takındığı tavrın çok uzağında bir duruş sergilemiyor. Evet, yani bugün itibariyle Özgür Özel ve ekibiyle birlikte siyasetin aktif içindeler. Kemal Bey kopmuştu sonuç itibariyle. Buradan bir anda tarafını net olarak ortaya koyup Kemal Bey'e destek olacağı falan beklenmemelidir. Ben başından beri bu konuda Mansur Yavaş'ın Kemal Bey tarafından en azından bir rezerv olarak günün birinde mutlaka daha fazla öne çıkartılacağı kanaatini bugün de değiştirmiş değilim. Mansur Bey de bunun bence refleksini taşıyor.
1: Bu refleks miydi yoksa tam tersi, ben Özgür Özel'in yanındayım,
3: Hayır, Özgür Özel'in yanındayım cümlesi böyle kurulmaz. Sonuç itibariyle şu anda ben Kemal Bey haklıdır sonuna kadar elbette mahkeme kararının arkasında kenetleniyoruz. Parti şöyledir, onu da kimse beklemesin. Bunu söyleyecek biri isim değil Mansur Yavaş. O ihtiyatını koruyor. Dolayısıyla bence şu anda hala bir ortadaki pozisyonunu koruyarak atılmış bir tweet'tir bu. Kaldı ki Sayın Genel Başkan dememiş olabilir, diyemezdi de. Sonuç itibariyle oldukça saygılı. Ondan bir şey bekliyor mesela yazdıklarında. O beklediği şeyi Kemal Bey yapmayacağım demiyor ki zaten. Yani ne diyor? Bırakınız gidiniz mi diyor. Bırakınız bu gençleri siz getirmiştiniz. Niye böyle yapıyorsunuz? Onlar bu işi yürütsünler mi diyor. Partide bölüm olmasın diye Kemal Bey de onu söylüyor. Derleyip toparlayalım. Burada kavga görüş olmasın. Hepimiz için CHP bizim evimizdir diyor. Kemal Kılıçdaroğlu haklı mı söylüyor? Sonuç itibariyle kaldı ki dün itibariyle de kurultay sürecini başlatıyorum diyerek de Kemal Bey bir anlamda ben bu işin sonunda sonuçta oraya taşıyacağım ama sizin istediğiniz gibi bugün yarın olmayacak bu. Onu söylüyor. Aradaki fark bu. Mansur Bey de o süreç içinde. Yani Kemal Bey'in zaman süreci başka bir şey, kurultaya dayalı. Bugün Özgür Özel ve ekibinin kurultaydan istediği zaman başka bir şey. Onlar hemen derhal yapılsın. Mahkeme kararının sonucunda kalıcı, kendi konumlarını ortadan kaldırıcı bir süreç işlemesin. Bir an evvel Kemal Kılıçdaroğlu yapılacak ilk kurultayda tekrar yenilsin. Biz tekrar görevimize geri dönelim arayışında. Dolayısıyla ben Mansur Yavaş pozisyonunu öyle değerlendiriyorum. Ama şimdi bir şey söylemeliyim. Az önce asıl şimdi ortaya çıkıyor bir gerginlik durumu dedim ama yani şu Şimdi Kemal Bey grup toplantısını genel merkezde yapacağım diye siz de altyazıda KC'de öyle veriyorsunuz. Baktım şimdi tweetine, Kemal Bey'in çağrısına, evet öyle demiş. Grubu çağırıyorum demiş. Şimdi aslında milletvekili olmayan bir genel başkan, bir grup başkanı varken onu bir toplantıya grubu çağırması pek yani o yazılı bir şey değil. Peki şu anda görüntüde ne var? Mecliste grubun toplantı durumu var başlamak üzere. Özgür Özel grup başkanı olarak anlaşılan burada çıkacak ve hitap edecek. Şimdi ne oluyor o zaman? Meclis grubu hangisi? Hangisinin gerçekten meclis grup toplantısı icra edilmiş oluyor? Ve meclisteki oluyor. Genel başkanın yaptığı değil. Dolayısıyla şimdi bir ikileme tabi tutuluyor ya da bir tercihe zorlanıyor milletvekilleri. Hangisine gidecektim? Yani çok ilginç ve çok sarsıcı. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da gerçekten üzüntü verici bir tablo bu.
1: Şimdi burada mesela bu grup salonunda olan milletvekilleri olur ve bu grup salonunda olmayıp genel merkeze giden milletvekilleri de mi olabilir?
3: Olur. Olabilir. Olabilir. Yani şimdi niye olabilir dedim. Kemal Bey çünkü grup toplantısına çağırıyor.
1: Mesela evet, grubumu Kemal toplayacağım diyor. Yani bunun siyaseten anlamı da var.
3: Tabii yani
1: bir konuşma değil, öyle bir basın değil, toplantısı gibi değil diyorsunuz yani mahiyeti
3: şunu,
1: itibariyle.
3: Şunu yapabilir. Tabii parti meclisi kapsamında genel başkan parti meclisine çağırır, MYK'sını çağırır, hı-hı, diğer bütün kurullarını çağırır. Ama bir grup başkanının olduğu ve meclis iç tüzüğüne göre çalışan bir yeri ondan bağımsız, o grubun yönetiminden bağımsız çağıramaz. Çağırıyorsa meclis grup toplantısı olamaz. Onun için çağırıyorsa o meclisteki grubun üyesi milletvekilleri nasıl refleks gösterecek? Mesela Kemal Bey'e yakın olan neyse o tarif 20-25 gibi rakamlardan söz ediliyor. Önemli değil rakamın ne olduğu da. Hani Kemal Bey doğru söylüyor, onun yanında durmalıyız diyen milletvekilleri varsa onlar şimdi şu dakikada saat 14'te oraya mı gidecek? Mecliste mi kalacak? Hangisini yapacaklar? Şunu yaparsalar, yani Sayın Genel Başkanım biz sizinleyiz ama sonuçta bu grup toplantısı olarak orada olmamız gerekiyordu da diyebilirler. Ama böyle bir tuhaf bir durum var ortada. Ama çok açık, istenilen şudur, tercihinizi yapın kardeşim. Giderek saflaşma buraya gelmiş durumda. Bunu Özgür Özel başından beri milletvekilleri üzerindeki etkisini, ağırlığını ya da birlikte bir ekip olarak gördüğü için o mevziyi güçlü tutmaya çalışıyor. Bugün de ben hiç bırakmayacağını değerlendiriyordum zaten. Nitekim onu yaptı. Aslında bir anlam Kemal Bey içeri sokulmamış oldu. Yani işin Türkçesi de bu. İstiyordu. İstediğini beyan etti. Geleceğim, konuşacağım. Hayır dediler. Konuşamazsın. Gelemezsin dediler. Grup başkan vekilleri davet eder. Grup başkanı kürsüye. Grup başkan vekilleri de asla biz onu davet etmeyecektik. Bugün de diyorlar. Zaten gelseydi etmeyecektik. Zaten almayacaktı.
1: Gelseydi de konuşamazdı anlamında söylüyorum.
3: Konuşamazdı. Tabii gelse de konuşamazdı diye. Dolayısıyla Kemal Bey de herhalde o görüntüyü vermemek için. Yani oradan nasıl bir iş çıkabilirdi ki yani. Biri görüştürmek istemiyor. Diğeri kürsüye davet etmiyor. Peki. O çıkmaya çalışıyor. Artık giderek bir çocuk kavgasına dönen bir şey. Dolayısıyla şimdi böyle bir yol denendi. Ama bu ister istemez ilk defa belki resmi olarak aynı anda iki ayrı ismin biri mahkeme tarafıyla geri dönmüş genel başkan, diğeri önceki genel başkan, o kendini seçilmiş genel olarak sıfatlandırdı. Dolayısıyla iki genel başkan diyelim hadi. Şu anda iki başlı olarak ilk defa aynı günde, hatta aynı saatte denilebilir. İki ayrı, hı hı, ve aynı mahiyette aynı amaçla, aynı içerikte toplantı tertipliyor. Gidecek olanlar aynı isimler olması gerekiyor. Hangisine gidecekler? Soru budur. Tercihe zorluyorlar. Bu giderek kurumsal olarak adeta bir giderek ayrışma anlamına da geliyor. CHP açısından bu durum yeni bir, her defasında aslında yeni bir hamle olarak daha da derinleşen bir sürece doğru ilerliyor.
1: Hadi bu sorudan biraz konuşalım o halde. İlk kez muhatabı aynı çağrının, yani vekillere yapılan bir çağrı. 111 milletvekilinin kurultaya gidelim gibi bir imza süreci başlattığını biliyorduk. Orada kaldı 27 milletvekili, onlar imza atmamıştı. Çeşitli gerekçelerle son anda geldi metin diyenler de vardı ama neticede 138 milletvekili var CHP'de. Eğer yanlışsam beni editörüm Aslı düzeltsin ama bu 138 milletvekiline Tanju Hocam bugün şunu söyleniyor. Siz artık tarafınızı seçin. Özgür Özel'in yanında mısınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında mısınız? Bu böyle bir tercih süreci.

0: Ne mi gidiyor? Eğer öyleyse 13.30'da sizce kaç milletvekili CHP grubunda olacak? Kaç milletvekili CHP genel merkezinde olacak?
1: Şimdi o kamuoyuna yansıyan milletvekili sayılarında yani Kemal Bey ve Özgür Bey tarafında olma anlamında yani bir kırılma yaşanacağı ihtimalini vermiyorum ben. Çünkü teknik olarak da yani 1.30'dan 2'ye kadar Özgür Bey'in grup toplantısına, oradan CHP genel merkezine gidip Kemal Bey'in grup toplantısına katılmak yani teknik olarak da fiili olarak da kolay bir şey değil. Siyasi olarak zaten önemli ölçüde kamuoyuna yansıyan ayrışmanın bu saatten sonra yerini bir uzlaşıya bırakması da kolay
0: görünüyor. Hayır, kastım şuydu değerli hocam. Zaten yani çağırdıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu 14'te oraya gidecek vekil varsa meclisten CHP genel merkezine gitmesi de çok zor değil. Arada çok uzun bir süre ya da mesafe de yok. Neticede bir safların bütünüyle kaç milletvekili kimin yanında gibi sıklaştığını mı görmüş olacağız? Bunu
1: şu anlamda söylüyorum ben. Yani Kemal Bey'in toplantısına gitme eğiliminde olsa zaten bu toplantıya, bu grup toplantısına katılıp safını belli etmezdi milletvekilleri. Çünkü bu sayı yani birkaç haftadan beri sabit bir şekilde, yani bir işte üçüncü yolcular diyelim, bir Kemal Bey taraftarları, bir de Özgür Bey taraftarları milletvekili anlamında var. Dolayısıyla bir kırılma yaşanacağı ihtimalini ben pek vermiyorum, ama şu önemli: şimdi bizim parlamenter işleyişte, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işleyişinde yasama faaliyetleri kayıt altına alınır. Dolayısıyla kayıt altına alınacak olan normal koşullarda parti grup toplantısı kapısında grup başkanı olarak yazılan aktörün toplamış olduğu grup. Şimdi bir de genel merkezde toplanacak olan bir grup var. Dolayısıyla hangisini bir yasama etkinliği olarak değerlendireceğiz? O da yani anayasa hukuku ve siyaset bilimi açısından ilginç bir case olacak Türkiye'de. İlk örnek bir. Şimdi sayı önemli. Neden önemli? Bu sayı aynı zamanda Kemal Bey'in parti meclisi için yapmış olduğu davete katılıma ilişkin bir ipucu olması anlamında da önemli. Şimdi eğer kamuoyuna yansıyan sayılarla işte 20-25 civarında sayıyla sınırlı kalırsa, parti meclisinde de sınırlı bir sayıyla kalınırsa o parti meclisi nasıl çalıştırılacak? Parti meclisinin toplanması için gerekli olan sayı düşük olur ise bu takdirde disiplin sürecini Kemal Bey ve ekibinin işletmesi olasılığı da var. Dolayısıyla önümüzde Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir sürü belirsizlik, yani bu kadar keskin bir ayrışma devam eder ise olacak gibi görünüyor.
0: Bir yandan hani parti meclisini 11 Haziran'da toplayacağını söyledi. Daha önce de toplayacaktı Kemal Kılıçdaroğlu ama onun ertelendiğine ilişkin bir haber geldi sonra. Parti meclisini toplayacak olması parti meclisinde çoğunluk acaba Kemal Kılıçdaroğlu tarafında mı sorusunu sordurdu. Bugün itibariyle artık biz bütün bu tablonun yavaş yavaş netleştiğini görür müyüz Yaşar Hocam?
2: Tabii netleşmenin yönü ve içeriği önemli. Ben bu giderek ben derinleşen ve keskinleşen bu ayrımın bir süre sonra daha fazla parti içinden kopuşların, yani işte Özgür Özel ve ekibinin ayrı bir siyasi parti ya kuruluşu ya mevcut bir siyasi partinin içinde kümelenmesi şeklinde bir seçeneği daha fazla gündeme taşınacağı kanaatindeyim. Bence şu anda iki taraf açısından da, yani Kemal Bey'in bu mevziyi mecliste özellikle tutarak Özgür Özel Bey ekibi ve bunu olabildiğince güçlü bir siyasi argümanla Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne koyarak, o güçlü siyasi argümanın aslında fikri ayrılığı yok. O da şu: yani yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyla biz iktidara yürüyorduk, sen buna engel oldun argümanı. Kitlesinin önemli bölümüne de bunu zihnine yerleştirmiş durumda. Onun ötesinde herhangi bir sorgulamayı falan kabul etmediği gibi kitlesinin

kitleye de bunu bir anlamda uzak tutuyor. Yani o sorgulamadan kastım. Yok efendim yolsuzluk olmuş, yok işte şaibeli kurultay olmuş. Bunların bir önemi yok. Bunlar doğru değil diyeceksiniz ve biz bir anlamda bu iktidar yürüyüşümüzü sonuna kadar götüreceğiz. Buna inanmış bir kitle ürettiler kuşkusuz. Ama şimdi Kemal Bey'in mücadelesi de

0: varacak kadar ispatlandırılmış bir yakıştırma. Şimdi böyle bir sürecin, böyle bir ayrışmanın, böyle bir zıtlaşmanın varacağı nihayet uzlaşma olamayacak. Bu çok açık görülüyor. Şayet Kemal Bey pes ederse, şayet Yargıtay kararı ya da işte mahkeme kararı kesinleşmesi Kemal Bey'in lehine olmadıysa.
1: Yani ama her halükarda değerli hocam, şimdi mesela o önünde, dikmen kapısı evet. önünde yaşanan gerginlik, orada atılan sloganlar o kadar keskin ki iki
0: çok
1: taraf
0: keskin.
1: Açısından da
0: çok,
1: yani buradan
0: çok,
1: bir
0: çok.
1: Uzlaşıya bu Düşman. Hafta hadi böyle bir formül bulundu Hayır. CHP meclis ama önümüzdeki yani, hafta
0: çok zor, çok zor kaldı ki yani az buz işlerden dolayı suçlanmıyorlar yani. Sonuçta Kemal Bey çok açık bir şekilde başından beri bu işi takip ediyordu belki ama ilk defa işte mahkeme kararından bir gün önce, mahkeme kararıyla şimdi çok açık bir şekilde partinin yolsuzluk, rüşvet, irtikap gibi ne kadar yüz kızartıcı suç varsa bununla anıldığını ve bundan temizleyeceğini söylüyor. Kim bunlar? Yani bunlar sonuçta CHP'nin içindeki isimler. Üst isim, alt isim vesaire ama sonuç itibariyle bu çok son derece keskin bir durum. Bir de buna üstüne üstlük Kemal Bey bir şeyi de ekledi. O bayram son günüydü yaptığı konuşmada. Bir de tuttu FETÖ'cülerdi. Yani işin bir de bir öyle bir yanı var. Yani onu böyle söyleyip geçerek yıllardır bu işin mücadelesini vermiş en azından ben kendi içime sindiremem. Söyledin de geçtik
1: gittik öyle mi? Helalleşme için söylüyorsunuz.
0: Onun için söylüyorum. Kimdir bunlar? Kimdir bunlar? Nasıl girdiler partiye? Sen nasıl öyle bir pozisyon belirledin? Yani kontrollü darbe FETÖ'nün lügatından çıktığını ilk tespit ederim ben. Bunu yazdım. Bunu sizin ağzınızdan duymuştum Kemal Bey. Bunu size kim söyletti? Diyoruz o zaman. Bunların bilinmesi gerekiyor. Zaman gazetesine el koyarken devlet oraya milletvekillerini yollayan siz genel başkandınız. O zaman bunların da açıklanması gerekiyor. Helalleşelim. Evet tamam. Özürse bunu da dilersiniz. Ama bunları açıklayın. Bunlar ortaya çıksın. Hala partide mi bunlar? Yani bunlar da çok önemli keskin zıtlaşmalar artık. Bu zemin de yapılanıyor bence. Belki de işin daha çok siyasi zeminini bu FETÖ, dış bağlantı vesaire gibi laflar olacak. Çok yani ilginç bir karşılaştırma oldu bir anlamda. Yani Özgür Özel Amerikan Newsweek dergisine yazı yolluyor. Yazının içeriğinde daha çok Amerika, NATO vesaire gibi buradan adeta medet uman bir dil var. İşte yakıştıramadım onu da ifade edeyim. Ama aynı günlerde 2-3 sayfalık da olsa bir yazı hazırlıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Teori dergisine, Vatan Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Teori dergisine yolluyor. Yazının içeriğinde de hadi Avrupa ayrı ama Amerika'ya karşı bir sorgulama var. İlginç bir zıtlaşma gibi görünüyor.
1: Evet,
0: bunun da altı nedir? Nasıl dolar? Gerçekten bir zıtlaşma hali midir? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Fikirlere düşkün bir insan olarak.
1: Pekala. Bu esnada bir bilgi daha aktarayım değerli izleyiciler. Mansur Yavaş grup toplantısının ardından Özgür Özel'le birlikte Manisa'ya gidecek. Ferdi Zeyrek'i anma amaçlı Manisa'ya beraber gidecekleri ifade ediliyor. Mansur Yavaş ve Özgür Özel'in ama Mansur Yavaş meclise gelmiyor grup toplantısı için. Yani meclise gelmeyecek. Özgür Özel mecliste grup toplantısını yaptıktan sonra Mansur Yavaş ve Özgür Özel beraber Manisa'ya gidecekler diye de bir bilgi var. Bunu da son dakika olarak ekranlarınızda.
0: Evet. İhtiyatlı bir şekilde Mansur Yavaş çizgisini bence koruyor. Yani grup toplantısına gelmesi politik bir tavır olurdu. Sonuçta mecliste bir belediye başkanı ama rahmetli olmuş ve çalışma grubu içerisinde yani belediye başkanlığı yapmış bir ismin taziyesine ya da anma programına gitmesi de oldukça anlamlı. Dolayısıyla onunla yetiniyor. Ama meclise de gelebilirdi pekala. Yani,
1: meclise gelip meclisteki tabii. kürsü konuşmasını ama, sıralardan izleyebilirdi. Ama bunu yapmıyor.
0: Bunu yapmadı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yapıyor. Sonra meclisteki grup toplantısından evet. sonra Özgür Özel ile Manisa'ya gidiyor. Tablo evet. bu. Tanju Hocam evet, ne söylüyor?
0: Bir süre sonra Kemal Bey, tam da Mansur Bey sizin dediğinizde giriyoruz. Perşembe günü parti meclisini yapıyoruz, kurultay sürecini başlatıyoruz. Sonuçta siz de isterseniz

0: Yerel yönetimlerde başta olmak üzere bu yolsuzluk iddiaları falan akkara belli olsun. Aklanmalar netleşsin. Sizin de daha fazla hoşunuza gidecek bir şeydir bu. Gelin hep beraber bu partiyi ayakta tutalım diye karşı bir çağrıya da Mansur Yavaş herhalde yok demeyecektir.
1: Ne der sizce Tanju Hocam? Bir de bu ne anlama geliyor? Özgür Özel'in grup toplantısına gelmemesi ama Manisa'ya gitmesi onunla.
2: Yani aslında X'te yapmış olduğu paylaşımla mesajını net olarak verdi Mansur Bey. Yani grup toplantısına katılmayıp Özgür Bey'le Manisa'ya gitmesi tarafın belli ama şu anda bu siyasi partinin iç siyaseti içinde taraf olmak istemiyorum gibisinden bir mesaj veriyor. Olayın daha ziyade
1: ne demek hocam bu tarafın belli ama tartışmada taraf olmak istemiyorum.
2: Yani burada bir seçilmiş yerel yönetim aktörü olarak aktif siyasetten kendisini bir ölçüde ayırmış oluyor. Ayırmak istiyor çünkü yarın öbür gün özellikle politik kariyerinde başka pozisyonlar söz konusu olduğu takdirde daha birleştirici bir aktör olarak var olmak istiyor sistem içinde. Yani çok keskin biz ve onlar şeklinde bir ayrımın öznesi olmak istemiyor Mansur Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü ve Profesör Doktor Tanju Tosun, siyaset bilimci. Katıldınız, çok sağ olunuz. Böylece bu saati noktaladık mı değerli arkadaşlar? Bu saatin sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 34, Muğla yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 28, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Van yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Mardin güneşli 27 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 bin

0: nanometre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: This place, it stays with me.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
6: Vay tam yıldız tarzı. Bize bırak yazı.
7: Oradan bana laf mı söylüyorsun?
8: Democuğum ne alakası var? Güneş açmış, hava güzel. Yaz gelmiş. Biraz eğlenelim diyorum.
7: O zaman durma. Yaz bir şarkı.

0: Yaz bir şarkı yakında Show TV'de.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
3: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
4: Kırmızı?
5: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden nokta.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.
2: Akyol İnşaat, piyasa verilerini sunar.

0: Gün ortasına devam ediyoruz. Saatlerimiz artık 13'e yaklaşıyor. Bugün CHP'de grup toplantısı günü. Sabahtan bu yana da bunun gerginliği meclisin dikmen kapısı önünde yaşanıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını mecliste değil saat 14'te CHP Genel Merkezi'nde yapacağını söyledi. Ve CHP'lilere bir çağrıda bulundu. Gelin. Baba ocağında omuz omuza grup toplantımızı yapalım dedi. Şimdi saatler 13.30'u gösterdiğinde de mecliste CHP'nin grup kürsüsünde Özgür Özel'in olması bekleniyor. Kameralarımızı CHP'deki sıcak noktalara çevireceğiz. Habertürk ekipleri haber nöbetinde sabah saatlerinden bu yana. Habertürk editörü Mahir Kılıç mecliste CHP grup toplantısı salonunun, grup salonunun önünde bizi bekliyor. Serkan Şimşek CHP Genel Merkezi'nin önünde. Buse Gençtürk de mecliste o girişlerin yapıldığı az önce söylediğim ve gerginliğin yaşandığı dikmen kapısının önünde bizi bekliyor. Önce bir Mahir'e gidelim. Özgür Özel mecliste mi? Öncesinde kurmaylarıyla bir araya geldi mi? Ne konuşuluyor mecliste ve kürsüden ne mesaj verecek?
1: Sena Alkan yaklaşık yarım saat kaldı grup toplantısında konuşmasına. Şu dakikalarda meclisteki makam odasında ve toplantıya hazırlandığını ifade edelim. Hem bir kez daha sağduyu hem de birlik çağrısı yapması bekliyoruz. Özgür Özel'in zira dün sabah saatlerinde de Kılıçdaroğlu'na bir teklifi iletilmişti. Grup adına genel merkezde konuşun, buraya gelmeyin, ben de Manisa'ya gideyim şeklinde bir önerisi vardı. O kabul görmemişti ancak bugün kısa süre önce Kılıçdaroğlu bir adım attı ve buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmekten vazgeçti. Genel merkezde konuşmayı tercih etti. Bu kararı hatırlatmasını bekliyoruz Özgür Özel'in. Grup salonuna ben bakmak istiyorum. Kameram arkadaşım Caner Dalgıç'la birlikte sabah saatlerinde burada saat 9 sularında aslında milletvekilleri buraya gelmişti. İçeriye danışmanlar ve ziyaretçilerdi, pardon, girmişti. Kartı olmayan hiç kimsenin girişine izin vermedi. Meclis polisi sadece milletvekilleri ve teşkilatların girmesi yönünde bir karar almışlardı. Şu dakikalarda artık grup salonu kameralara da açıldı. Milletvekilleri, danışmanlar ve il başkanları, ilçe başkanları buraya gelip yerlerini almaya başladılar. Neredeyse tamamen doldu diyebiliriz aslında. Binlerce kişi için kapıya isim verilmişti, başvuru yapılmıştı. Fakat öyle olmadı. Meclis başkanlığı güvenlik gerekçesiyle ziyaretçilere kapattı grup toplantı salonunu. Geçtiğimiz hafta 1500-1600 kişi yaklaşık bu salonda yer almıştı. Benzer bir durumun olmaması ve kapılardaki arbedenin devam etmemesi için meclis başkanlığı ziyaretçileri kapattı. Burada olanlar da dışarı çıkarıldı. Şu an burada milletvekilleri, danışmanlar, grup personeli ve il ilçe başkanları yer alıyor. Sadece onun dışında kimsenin burada bulunmasına izin vermiyorlar ve Ferdi Zeyrek bugün rahmetli Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ölüm yıl dönümü ve burada fotoğrafı Özgür Özel'in hemen olduğu yerde. Normalde Özgür Özel bugün oraya gidecekti. Geçtiğimiz hafta bu yönde bir açıklaması olmuştu fakat bu açıklamadan sonra Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacağını ifade edince Özgür Özel bu kararından vazgeçti ve grup toplantısı yapma kararı aldı. Kılıçdaroğlu istekliydi, o da istekliydi. Dün kurmaylarıyla bir araya geldi Özgür Özel ve yaptığı son değerlendirmede ben burada lazımım dedi ve Manisa'ya gitmeyerek burada grup toplantısında konuşacağını ifade etti. Sabah saatlerinde meclis kapılarında gerginlik başlamıştı. Binlerce kişi vardı. Onları da ekrana getirdik. Grup salonunda ise milletvekilleri sabah saat 9'larında gelip yerlerini aldı. Özgür Özel'i destekleyen Özgür Özel'e yakın milletvekilleri buradaydı. Ve saat 9.30'larında neredeyse milletvekili

0: Sıraların tamamı dolmuştu. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Onu vereceği karar merak ediyordu. Sağduyu çağrısı Mansur Yavaş'tan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bir adım atmasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yakışanı, demokrasiye yakışanı yapmasını bekliyoruz ifadesini kullandı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık yarım saat sonra bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Mansur Yavaş'ın tweetini alıntılayarak yaptı onu ve meclise gitmeyi kararından vazgeçti. Saat 14'te genel merkezi grup toplantısı yapacağını belirtti ve halk ayaklanması çığırtkanlığıyla suçladı Özgür Özel cephesini. Partinin evlatlarını birbirine kırdırmaya çalıştıklarını ifade etti ve grup kürsüsünü şu an ekrana getiriyor Caner Dalgıç. Dün bu sözü ifade etmişti Özgür Özel. Ferdi Zeyrek'in daha önce kendisine sarf etti bu söz. Sen orada bize lazımsın abi. Bu sözü hatırlattı dün de ve bu nedenle de ben burada lazımım deyip Manisa'ya gitmeyeceğini açıkladı. Dakikalar içerisinde de buraya gelmesini bekliyoruz. Özgür Özel'in basın ilgisi çok yoğun. Çok sayıda milletvekili var burada. Bir sayı vermek zor ancak önemli bir sayı burada diyebiliriz. Ziyaretçi yasa olmasına rağmen arka sıralar neredeyse tamamen doldu. İl başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla ve danışmanlarla. Onun dışında hiç kimsenin burada bulunmasına izin verilmiyor. Kısa süre içerisinde burada olacak. Zaman zaman istenmeyen durumlar da yaşandı. Meclis kapısında Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atılınca harbedeler oldu. Onları da ekranlara getirmiştik. Hal böyle olunca meclis başkanlığı bir karar aldı ve ziyaretçi girişini kapattı. Grup toplantısını güvenlik gerekçesiyle bu karar alındığını ifade edelim. Bugün en dikkat çeken isimlerden bir tanesi Mansur Yavaş oldu. Yavaş dediğim gibi bir sağduyu çağrısı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Kılıçdaroğlu da bir karar aldı. Meclise gelmeyecek, grup toplantısını genel merkeze yapacağını ifade etti. Herkes de oraya çağırdı. Birlik çağrısı ve mesajı da geldi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Mansur Yavaş'ın tavrı merak ediyordu. Bu açıklamadan sonra buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mi girecek yoksa genel merkezde mi olacak? Söyleyelim, iki adrese de bulunmayacak Mansur Yavaş. Özgür Özel burada grup toplantısını bitirdikten sonra Manisa'ya gidecek. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla oradaki anmaya katılacak. Mansur Yavaş'ın da oraya gideceğini ve Özgür Özel'e eşlik edeceğini ifade edebiliriz. Evet, günlerdir en çok konuşulan başlıklardan, maddelerden bir tanesiydi. CHP'nin salı günü grup toplantısında kim konuşacak? İki tarafta günlerdir kararlılık açıklamaları yaptı. Hem Özgür Özel hem Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin konuşacağını ifade etti. Son ana kadar görüşmelerde temaslar da vardı ancak bu sabah saatlerine kadar, saat 11.30'larına kadar henüz durum netti, kazanmamıştı. O saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi ve Kılıçdaroğlu buraya gelmeyeceğini belirtti. Hal öyle olunca da o karardan sonra da buradaki biraz daha tansiyon, gerilim düştü diyebiliriz, sakinleşti diyebiliriz meclis grubu da. Ancak kapılarda yığılmalar vardı, özellikle Dikmen Kapı'da. Geçtiğimiz dakikalarda Özgür Özel oraya gitti ve oradaki partililere seslendi. Bir kez daha baba ocağına sahip çıktıklarını belirtti. Bir darbe girişimini püskürttüklerini ifade etti Özgür Özel. Orada yaptığı değerlendirmede teşekkür etti gelenlere de. Kısa süre içerisinde de buraya gelecek. Ancak dediğiniz gibi önce makamına geçti. Odası da şu an dakikalar içinde yapacağı grup toplantısına hazırlanıyor Özgür Özel. Burada vereceği mesajlar önemli, hiç şüphesiz. Birlik mesajı, birlik çağrısı yapmasını bekliyoruz tekrar. Özgür Özel'in sağduyu çağrısı yapmasını bekliyoruz ve mutlak mutlak kararını bir kez daha sert sözlerle eleştirecek. Ferdi Zeyrek'in de fotoğrafı burada az önce ekrana getirmiştik. Hem sırada hem de grup kürsüsünde Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı Özgür Özel'le birlikte. Yaklaşık 20 dakika içerisinde Özgür Özel buraya meclis grubuna gelecek ve partilere hitap edeceklerim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç meclisten CHP grup salonundan en sıcak notları aktardı. Şimdi bir de gidelim CHP Genel Merkezi'ne. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek CHP Genel Merkezi'nde saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını burada yapacağını söyledi Serkan. Bir de bir iddia dolaşıyor. Sonrasında MYK'yı toplayabilir ve işte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkler olabilir. Bir disiplin süreci başlatılabilir Özgür Özel ve beraberindeki isimlerle ilgili gibi. Bu iddialara ilişkin bir bilgi var mı sende?
2: Sen Alkan, bu iddialar henüz netlik kazanmış değil ama 14'te bu noktada yapılacak açıklamayla ilgili hemen şunu paylaşalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu henüz genel merkeze gelmedi ama Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı partiler

0: Vatandaşlar bu noktaya yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Özellikle içeride daha yoğun bir kalabalık var. Bunun da sebebi bu açıklamanın da içeride yapılacak olması. Kapalı bir alanda yapılacak. 600 kişilik bir toplantı salonu bulunuyor CHP'de bu tarz açıklamalar için, etkinlikler için. Ve o salonda yapılacak, giriş katta seslenecek Kemal Kılıçdaroğlu partililere, vatandaşlara. Tabii dediğim gibi şu anda henüz genel merkeze gelmiş değil. Ama bu nokta yavaş yavaş daha hareketli hale gelmeye başladı. Tabii kendisinin bir açıklaması vardı. Geçtiğimiz saatlerde aktarmıştık. Sosyal medya hesabından yapmıştı o açıklamayı ve bu noktaya geleceğini, açıklamanın burada CHP Genel Merkezi'nde olacağına dönük açıklamasıydı o. Mahkeme salonlarında da söyledim ve bugün bir kez daha ifade ediyorum diyerek başladı açıklamasına Kılıçdaroğlu ve aslında Mansur Yavaş'ın açıklamasını da, yani bir sağduyu çağrısı yapmıştı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. O çağrıya, o açıklamaya alıntılayarak bir yanıt verir vaziyette bir açıklama yaptı Kılıçdaroğlu. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığını yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı da, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete, akla davet ediyorum ifadelerini kullanmıştı Kılıçdaroğlu ve ardından da dediğim gibi partililere ve vatandaşlara seslenmişti. Onları buraya, CHP Genel Merkezi'ne davet etmişti. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür dedi Kılıçdaroğlu. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum ifadelerini kullanmıştı. Yaklaşık bir saat sonra o açıklama yapılacak, o toplantı yapılacak, partililere, vatandaşlara seslenecek Kılıçdaroğlu. Aslında geçtiğimiz günlerden beri, yani 21 Mayıs'ta mutlak plan kararının ardından bu yana yaşananlar ve bundan sonra Kılıçdaroğlu ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritası muhakkak gündeminde olacaktı bugünkü yapacağı konuşmada. Ama artık bugün sabah saatlerinden itibaren yaşananlarla birlikte konuşmasında bugün yaşananlara da yine bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Tabii ardından yapılacaklarla ilgili, özellikle partinin yol haritasıyla ilgili söyleyecekleri ve yayının başında da ifade ettik, o iddialarla ilgili de belki de söyleyecekleri 14'teki açıklamasında netleşecek Kılıçdaroğlu'nun. Bizler de o açıklamayı an be an ekranlarınıza taşıyacağız.
1: Serkan Şimşek, CHP Genel Merkezi'nde ilerleyen dakikalarda oradaki durumu da ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz. Şimdi bir de gerginliğin yaşandığı noktaya, meclisin dikmen giriş kapısının önüne gidelim. Buse Gençtürk orada. Artık bütünüyle sakinleşmiş görünüyor Arkan, ama son bilgiler sende. Bu görüntü oradaki atmosferi yansıtıyor mu Buse?
2: Sen Alkan, artık meclis dikmen kapının önündeki kalabalık azalmaya başladı. Kameraman arkadaşım Adem Gümüş'e sizlere gösterecek birazdan o görüntüleri. Tabii bu nokta zaman zaman tansiyon çok yüksekti. Zaman zaman tansiyon düştü. Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, Özgür Özel destekçileri sabahın erken saatlerinde meclis dikmen kapı önündeydi. Grup toplantısı salonuna girmek için sıraya girdiler ve bir ziyaretçi yasağı getirildi. Meclis başkanından yapılan açıklamada ciddi bir güvenlik riski olduğu gerekçesiyle grup toplantısına iç tüzük kapsamında ziyaretçi alınmayacağı ifade edildi. Meclis başkanının o yazısında meclis başkanının meclise ait bahçe, arsaların iç ve dış güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu da hatırlatıldığı ifade edildi. Tabii birazdan artık saatler 13.30'u gösterdiğinde Özgür Özel'in grup kürsüsünden bir konuşma yapması bekleniyor, ama ziyaretçilerin dışında meclis personeli de, yine görevliler, basın mensupları da bu kapıdan, dikmen kapıdan içeri alınmadığını ifade edelim. Arbede yaşandı. O arbede esnasında tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sloganlar sebebiyle bir arbedenin çıktığını da ifade edebiliriz. Bu tansiyonun düşmesinin ardından da CHP Grup Başkanı Özgür Özel bu noktaya geldi. Arkamızda bulunan noktada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazan duvarın üstüne çıkarak bazı açıklamalarda bulundu. Grup toplantısı öncesinde kapıda bekleyen ziyaretçilere seslendi. Peki Özgür Özel ne söyledi? Kalabalık gruba seslendi ve şu ifadeleri kullandı. Özellikle artık tarihi bir an olduğunu ifade etti. Siz üzerinize düşeni yaptınız ifadelerini kullandı Özgür Özel ve bu alandan ayrılarak içeriye, meclise geçiş yaptı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir yine bu noktada olan isimler arasındaydı ve polis yoğun güvenlik önlemlerini almıştı. Yine güvenlik güçleri bekleyişini sürdürüyor. Basın mensupları bu alanda ama artık kalabalık gitgide

0: azalıyor. Özellikle partililer tarafından, bu noktaya gelen isimler tarafından yapılan telkinler vardı. Kimisi Kızılay'a doğru, CHP Ankara İl Başkanlığı'na doğru gitti, ayrıldı bu noktadan. Şehir dışından gelenler bu noktadan ayrılmak istemiyor. Zaman zaman güvenlik güçleriyle içeriye girmek için konuşan ziyaretçiler, temasta bulunan ziyaretçiler oluyor. Ama şu an için genel olarak bu noktanın artık sakinleştiğini söyleyebilirsen Alkan, sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse Gençtürk aktardı meclisin Dikmen Kapısı önünden son durumu. Bu esnada Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinden, konutundan ayrıldığı ve CHP Genel Merkezi'ne doğru hareket ettiği bilgisi de yansıdı haber merkezimize. Onu da aktaralım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclis önünde bekleyen partililere seslendi. Az önce Dikmen Kapısı'ndan yayın yapılan yerden. Siz olmasaydınız kürsüyü kaba kuvvetle işgal edip atanmış birine vereceklerdi dedi.
2: Partinin sokağından bile geçmemesi gereken hepinizin gördüğü o tipler bugün de bu meclisin kapısına dayanacak. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi misafiriymiş gibi içeri sokulacak, grup toplantısını provoke edecek, sabote edecek, gerekirse kaba kuvvetle ele geçirecek ve kürsüyü seçilmiş genel başkana değil, atanmış bir kararla gelen birisine verecekler. Yüreğim ağzımda izledim. Bugün karşı karşıya geldiniz. Bundan sonra kimse Çalı kuşağına mavzer süsü vermeye gayret etmesin. Öyle bir takım toplama kalabalıklarla 1000 kişiyle bayramlaşırım. 1000 kişi getirir grup toplantısı yaparım. 1000 kişiden meşruiyet devşiririm derseniz o 1000 kişinin karşısına Türkiye'deki milyonların temsilcisi bu yürekli insanlar çıkar, oyunu bozar.
1: Özgür Özel'in açıklamaları böyleydi. Şimdi konuklarımız var. Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş ve siyaset bilimci, gazeteci Sezin Öney bizimle beraber. Bir konuklarımı göreyim, hoş geldiniz diyeyim. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhaba.
1: Merhaba, teşekkürler. Böyle hakikaten yani nereden başlasam, ilk hangisini sorsam dediğim bir gün, bir parça gerginlik durulmuş gibi görünüyor. Ama acaba Özgür Özel ne söyleyecek? Kemal Kılıçdaroğlu ne söyleyecek? En önemli soru bu şimdi. Bir yandan da bir keskin ayrıma mı gidiyor CHP diye sorulur. Sezin Hanım, buyurun sizinle başlayalım.
3: Evet, artık ya herhalde bu uzlaşmayla ilgili tartışmalar veyahut da işte böyle olabilecek bir şeyler, arada gidip gelenler oluyordu çünkü. Onlar bir aşama kaydedebilecek mi diye beklentiler giderek yok oluyor. Gerçi bugün Mansur Yavaş'ın bir çağrısı var. Ama Mansur Yavaş da orada Özgür Özel tarafından bir çağrı yapıyor. Yani Özgür Özel'in yanında durduğunu göstererek bir çağrı yapmış oluyor. Ki bugün de zaten Manisa'ya gidecek.
1: Onun tersi için, şöyle diyen de var. Çok özür dilerim, merak ettiğim için. Orada hani Özgür Özel'in yanında durduğunu siyaseten gösterseydi grup toplantısına gelirdi. Ama grup toplantısına gelmiyor. Sonrasında Manisa'ya gidiyor Özgür Özel'le. Orada da bir parça aslında farklı bir duruş yapıyor. Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na çağrısı da ayrıca öyle konuşuluyor. Ne dersiniz?
3: Ya CHP tarafında, yani hangi CHP şimdi? Tabii Özgür Özel tarafındaki CHP'de Mansur Yavaş'ın daha yumuşak bir pozisyonda, daha yumuşak bir üslup benimseyerek arada ne olursa olsun bazı mesajları iletebilecek kişi olması isteniyor. Dolayısıyla onun da orada işte mesela bugün grup konuşmasını dinleyip dinlememesi aslında Özel tarafı için çok da önemli değil benim edindiğim bilgilere göre. Ama önemli olan o duruşunu şimdiye kadar gösterdi ve bunun Manisa'ya da bugün gidiyor. Manisa'da olması, özellikle Özel'in yanında bir destek olarak olması önemli. Tabii bütün bunlar o grupların kendi içindeki ayrışması ve artık netleşen saflar var. Bir de üçüncü yolcular var tabii. Onlar daha bireysel haldeler. Yani bir grup oluşturmuş da değiller. Aslında CHP 2'ye değil 3'e bölünmüş oluyor o üçüncü yolcularla. Ama dediğim gibi onlar daha arka planda kalıyorlar. Toplum bunu nasıl karşılayacak? İşte o da tabii İhsan Bey'in alanına giriyor.

0: İhsan Aktaş daha böyle mesaj ileten bir pozisyonda olabilir Yavaş gibi bir genel konu da var, sorulan bir soru da var. Yavaş'ı alıntıladı Kılıçdaroğlu ve CHP evet. Genel Merkezi'nde yapacağım ben grup toplantısını bunun üzerine söyledi. Acaba orada o arabulucular devrede görüşmeler oluyor derken kastedilen Mansur Yavaş Yavaş mıydı? Mansur Yavaş sizce grup toplantısına gelmeyip Manisa'ya giderek ne söylüyor?
1: Şimdi aslında genel anlamda o ikinci hafta gerginliği başladıktan sonra ben biraz arabulucuların devreye girip bir takım çabalar içerisinde olacağını öngörmüştüm. Yani çünkü şöyledir, her iki tarafın kesin inançlı insanları vardır. Bir de partinin bölünmemesi için, bütün kalması için partiyi düşünen insanlar vardır. Bu anlamda da belediye başkanlarından oluşan bir grup zaten bir girişimde bulunmuştu. Bugünkü tabloya baktığınız zaman belki birkaç başlıkla değerlendirebiliriz. Gördüğüm kadarıyla yani Özgür Özel ekibi kitlenin öfkesini yönetmek istiyor. Bu da şudur, yani biz bütün şartları zorluyoruz. Yani genel merkezi zorluyoruz, kurultayın şartlarını zorluyoruz. Eğer başarabilirsek kurultaya götüreceğiz. Bir bakıma da yani içeride kalma ve dışarıda kalma gitgelini Özgür Özel ekibi yaşıyor. Kılıçdaroğlu ekibi de mümkün mertebe. Bence bugün bu TN'li adımı önemliydi. Yani mecliste oluşacak bir kavga Cumhuriyet Halk Partisi için kötü bir fotoğraf olacağı gibi meclis için de kötü bir durum olacaktı. En azından meclis başkanının bugün dışarıdan ziyaretçi almama kararı bence çok kıymetliydi, çok da kritikti. Sabahleyin acaba işte herkes kayıt yaptırdı, bu insanlar meclis ortamına girecekler mi, orada bu kavga olur mu diye de endişelenmiştik. Mansur Yavaş'ın durumuyla ilgili Anıtkabir meselesinde biraz böyle hani tabiri caizse sürüklenerek götürüldüğüne dair ısrarla bir kanaat var. Hatta ilginç yorumlar yapıldı. Yani Mansur Yavaş hayatında ilk kez risk aldı. Ama görünüşe bakılırsa çok da risk almış gibi durmuyor. Şu an iki tarafla da müzakere halinde. Genelde kendi tavrı şudur, bir kamuoyu desteği oluşturdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olma ihtimali her zaman şeyde, yani gündemde ya da potada diyelim. O muhtemelen birazcık daha geri çekilerek hem Kılıçdaroğlu ile hem de Özgür Özel ekibiyle diyaloglarını sürdürecek. Peki. Ama şey yaklaşınca bence...
0: İzninizle beni hani affedin, bugün de, devam edeceksiniz ama sıcak bir yayın. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze doğru gidiyor. Evinden ayrılış görüntülerini veriyoruz. Şimdi de Habertürk muhabiri Serkan Şimşek, CHP genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz sonra konuşacağı salonda. Kapalı bir salon olacak denmişti.
2: Yapılıyor. Büyük salon olarak adlandırılıyor bu salon. Dediğim gibi burada yapılması planlanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yapmıştı o açıklamasını. Meclisteki grup toplantısını burada yapacağız dedi. CHP Genel Merkezi'ne davet etti partilileri ve vatandaşları. Şimdi burada da bakın işte böyle bir hazırlık devam ediyor. Salona ilişkin bilgilerle şöyle devam edelim. Bakın hemen şöyle Cüneyt Erdoğan aşağıdan gösterecek. Kenarlarda da duvarlarda da Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bazı sloganlar yer alıyor. Özellikle genel merkezin dışında da bulunan şimdi arınma zamanı isimli bu slogan, bu mesaj yine bu salonda da yerleştirilmiş durumda. Aynı zamanda dediğim gibi kendisi evinden çıktı buraya doğru gelirken salonda da sahnede de hazırlıklar devam ediyor. Yavaş yavaş da partililer bu noktaya gelecek. İçeri girişler yapılacak. Bakın bir yandan işte burada bayraklarla bir ona karşılama, selamlama yapılacak. Bayraklar dağıtılıyor. Yine sahnede bazı hazırlıklar var, teknik hazırlıklar var. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı noktada hazırlıklar bu şekilde devam ediyor. Yaklaşık 40 dakika sonra burada açıklama olacak. Tabii ki Kılıçdaroğlu'nun aslında bugün yapacağı konuşmada gündeminde hem CHP'de bugüne kadar yaşananlar olacak ve yine partinin yol haritasıyla ilgili bir değerlendirme de olacak ama aynı zamanda muhakkak bu sabahtan itibaren yaşananlar da Kılıçdaroğlu'nun gündeminde olacaktır. Konuşmasında bu sabahtan itibaren yaşanan konulara ilişkinde bilgi vermesini bekliyoruz. Bakın hazırlıklar bu şekilde devam ediyor. Arkamdaki kürsüde az sonra konuşma yapacak CHP Genel Başkanı ve genel hatlarıyla tüm teknik kontroller, detaylar, sesle ilgili, ışıkla ilgili detaylar bu noktada hazırlanmaya devam ediliyor. Bakın bir yandan da koltuklara Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayraklarının yerleştirildiğini görüyorsunuz. Katılımcılar buraya yavaş yavaş gelirken bir yandan da

0: koltuklarda Kılıçdaroğlu'nu dinleyecek kişilerle ilgili de böyle bir hazırlık var. Şöyle salonu genel hatlarıyla gösterecek olursak, bakın kapasitesi yaklaşık 600 kişilik olarak bilinir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında bu tarz organizasyonlar için genellikle konuşlandığı salon burası. CHP Genel Merkezi'nin giriş katında bulunuyor bu nokta. Ve Kılıçdaroğlu da evinden çıktığı bilgisini paylaşmıştık. Dakikalar içinde genel merkeze gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık 40 dakika sonra da arkamdaki kürsüde konuşma olacak.
1: Serkan Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yapacağı büyük salon, CHP Genel Merkezi'nin büyük salonundan canlı yayınla hazırlıkları gösterdi. 600 kişi kapasitesi olan bir salon, çeşitli noktalarına Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı sloganlar da asılmış, CHP bayrakları da sandalyelere, masalara koyuluyor. Onu da görmüş olduk. O esnada Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'ne ulaştı, ulaşacak artık. Çünkü zaten çok da uzun bir mesafe değil, Ankara'da bir noktadan diğeri. İkisi de birbirine yakın yerde yer alıyorlar. Ekranın diğer yanında CHP grup toplantı salonunu görüyorsunuz. Grup toplantısı burada gerçekleşecek. CHP grup salonundan, meclisten canlı yayınla da o anlar ekranlarınıza geliyor. Oradaki kalabalık çok daha erken saatlerde başladı. Çünkü önce Kılıçdaroğlu burada konuşacağını söylemişti. Özgür Özel'i destekleyen vekiller de erken saatte mecliste grup toplantı salonuna geldiler. Meclis Dikmen kapısı önünde de bir gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerle Özgür Özel'i destekleyenler arasında ve neticede Kılıçdaroğlu 14'te CHP'de konuşacağını açıkladı. Şimdi İhsan Aktaş ve Sezin Öne ile konuşmaya devam ediyorduk. Sezin Hanım, bugün her iki taraftan da, Özgür Özel tarafından da, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da siz ne duymayı bekliyorsunuz?
2: İkisi de kendi gündemini konuşuyor olacak, kendi gündemini dile getirecek ve arada öyle çok bir uzlaşma mesajı olacağını zannetmiyorum. Ve karşılıklı sistemler olacak muhakkak ve salona da, Kılıçdaroğlu tarafındaki salona arınmayla vurgulu bu sizin de göstermiş olduğunuz yayında sloganlar veyahut da işte o mesajlar asıldıysa demek ki arınma üzerinden gidilecek. Kılıçdaroğlu daha önce Türkiye'nin duymayacağı şeyleri söyleyeceğini ifade etmişti ilk konuşmasında, yani CHP Genel Merkezi'ndeki konuşmasında. Belki bu yönde gene mesajlar vermeye devam edecek. Yani aslında Özel tarafını, İmamoğlu tarafını eleştirmeye devam edecek büyük ihtimalle. O yüzden pek uzlaşmacı konuşmalar olacağını ben iki taraftan da beklemiyorum. Tabii Kılıçdaroğlu o kadar ağır ithamlarla başladı ki genel merkezdeki konuşmasında, ister istemez şimdi Özel tarafından yapılan konuşmalarda da hep o sert bir ton kendisine karşı, Kılıçdaroğlu tarafına benimsendi. Bakın, hep iki taraftan bahsetmiş oluyoruz. Yani bu ne olursa olsun bugünkü konuşmalar o iki tarafı, kimin daha baskın olduğunu biraz göstermeye yönelik konuşmalar olacak. Ama ne olursa olsun Kılıçdaroğlu tarafında daha genel merkeze kapalı, salona kapalı bir siyaset gözüküyor. Özel tarafındaysa bugün işte meclis bahçesine çıkması, orada konuşması, o Dikmen kapısına gitmesi, orada olduğu gibi hep daha açık, halka açık, sokağa açık bir siyaset tarzı benimseniyor. Fakat bu ikilik çok da uzun süremez artık. Ya yeni bir parti söz konusu olacak, belki Kılıçdaroğlu'nun ihraç düğmesine basmasıyla daha da hızlanarak, veyahut da CHP içinde bir geri adım atmak olacak Kılıçdaroğlu tarafında. Ama ben bunun olabileceğini çok görmüyorum. Kılıçdaroğlu
1: yani şöyle
2: zaten sabrıyla
1: mesela,
2: bilinen biri.
1: Yani bugün biraz da bu tarafların daha keskinleştiğini gösterecek bir görüntü de olabilir. Yani kaç vekil gidiyor desteklemeye, grup toplantısı ya neticede. Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısı yapacağım diyor. Onu desteklemeye kaç vekil gidiyor. Bu görüntü, ortaya çıkan görüntü acaba taraflardan birinde ihtimalse bir parça geri adıma sebep olur mu?
2: Ya orada işte geri adım ben çok zor görüyorum. Kılıçdaroğlu dediğim gibi sabrıyla bilinen biri. Negatif anlamda da yorumlanabilecek bir sabrı. Çok tepki vermeyen ve devamlı çok uzun zamana yayan bir takım şeyleri. Parti içindeki yönetiminde de hep daha önce bu vardı zaten. Şimdi de bunun devam edeceğini ve asla dışarıdan bir müdahale olmadıkça, yeni bir yargı kararıydı vesaireydi, öyle bir şey olmadıkça geri adım atacağını zannetmiyorum kendi isteğiyle ve arzusuyla. Bahçeli'nin daha önce dile getirmiş olduğu gibi bir feragat mümkün değil. Fakat Özel tarafında da artık bir karar verilmesi gerekiyor. Yani bu parti içi yolların kapanmasıyla beraber gerçekten yeni bir parti oluşumuna mı gidilecek? Yoksa bu ikili, hatta dediğim gibi üçlü, bir de çünkü üçüncü yolcular var demiştim, onların da olduğu giderek bölünmüş bir görüntü mü verilmeye çalışacak? Ha, bölünmüş görüntü derken son şunu söyleyeyim. Hakikaten de çoğunluk olarak milletvekilleri ve genel olarak CHP yönetimi veya parti yapısı da Özel'in yanında. Ve bugün de bu tablonun değişeceğini zannetmiyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun yanında kaç tane milletvekili var? Evet, bu gündem olacak ama o sayının çok artacağını zannetmiyorum. Hı hı.
1: İhsan Aktaş, bu böyle siz de bir tarafını seç, hangi taraftasın görelim görüntüsüne gideceğini düşünüyor musunuz? Ve buna ek Kemal Kılıçdaroğlu mesela hep arınma ve bayramda yaptığı bir açıklama vardı. Ama bunun devamı gelecek mi? Belge, kanıt vesaire olacak mı diye çok soruluyordu. Bugün burada birazdan yapacağı konuşmada artık iş, konu o noktaya gelmiş midir? Yani bir kanıt varsa elinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun o arınmayı gerektiren iddialarına karşı ya da mahkemeye yansıyan iddialara karşı, onları görecek mi kamuoyu sizce bugün?
3: Ya bugün aslında meclisin önüne, sokağa baktığımız zaman bir bakıma kanaat önderlerinin de nasıl davranacağını gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kitleler de birbirine karşı çok sert, yani taraftarlar da birbirine karşı çok sertler. Sayıları az ya da çok belli değil, aslında görünen o ki yani az bölünmüş ya da çok bölünmüş, yani Cumhuriyet Halk Partisi yani fiilen ayrışmaya doğru gidiyor. Çünkü taraflardan geri adım atma eğiliminde olan kimse yoktur. Yani Kılıçdaroğlu, ben partiyi yönetmeye geldim ve yönetme iddiasını devam edecek. Diğerleri de şartları alabildiğine zorlayacaklar. Bu aynı zamanda onlara ikinci yolunda kapısını aralar mı aralamaz mı diye bakacağız. Kimin elinde ne var? Yani Özgür Özel'in elinde daha çok kitle var. Diğerinde de tasarruf yetkisi var partiyle ilgili. Ben yavaş yavaş Kılıçdaroğlu'nun bu arınmayla ilgili yani suçlayıcı ifadelerinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ama mesela partiden ihraç konusunda temkinli olacaklarını düşünüyorum. Ya iki tarafta aslında birbirine koz
1: öyle
3: vermemeye
1: çalışıyor. Öyle mi düşünürsünüz? Neden soruyorum bunu? Mesela bazı iddialar var bugün çünkü yansıyan basına, henüz teyit edilmiş olmamakla birlikte. Bu grup toplantısından sonra CHP Genel Merkezi'nde yapacak Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayacak. Sonra da bazı isimlerin disipline sevkine dönük bir karar çıkabilir Özgür Özel de dahil gibi iddialar dolaşıyor. İddia niteliğinde henüz teyit edilmiş bilgi değil.
3: Burada bir tarafın yapacağı tasarruf aslında diğer tarafı ne kadar güçlendiriyor ona bakacaklar. Mesela öyle isimler seçerler ki mesela partide diyelim doğrudan şaibeye bulaşmış ya da parti üyesi ya da yargılanmış ağır suçlarla, bunlardan birkaçını tasfiye edersiniz ya da ihracını istersiniz, bu size kazandırabilir. Ama doğrudan Özgür Özel'e dönük bir ihraç meselesi şu tabloyu getirir: ha, bu parti bizi istemiyor, biz ayrılabiliriz. Yani bence yani yenilikçi ekip biraz da böyle şeyler bekliyor. Yani ayrılmalarını sağlam gerekçelere bağlamak için bir dışlanma eğilimi bekliyor. Mesela bugün iki tarafın tavrına bakacak olursak, Özgür Özel tarafı daha dirençli, daha öfkeli. Ama diğer tarafta yani kavga etmemek için mesela sağduyuyu tercih etmiş gibi oldu Kılıçdaroğlu. Mesela bugün artı eksi açısından baktığınız zaman, yani öfkeyi yönetmek mi, sağduyu mu? Sanki biraz sağduyunun kitle tarafından daha çok etki göreceğini düşünüyoruz. Şimdi biz henüz ölçüm yapmadık. Aslında
1: bu çok özür dilerim. Elbette... Daha iyi anlamak adına diyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben tamam meclise gelmiyorum, birleşelim, omuz omuz olalım, ben CHP Genel Merkezi'ne çağırıyorum kitlede bu karşılık bulur mu? Yoksa acaba şu işte anlamda, geri adım attı gibi mi bakılır?
3: Bilemiyorum. Ya şöyle, mesela şunlar konuşuldu efendim: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olan görüntüler yakışmadı, Anıtkabir'de olan görüntüler hoş değildi gibi ifadeler var. Burada baktığınız zaman şimdi mecliste milletvekillerinin birbiriyle kavga ettiğini düşünün. Ya da o kitlenin yumruklaştığını düşünün. Şu an onun önüne geçen Kılıçdaroğlu gibi diyor. Bizim asıl benim merak ettiğim şey şu: belki araştırma yapınca ortaya çıkar. Her iki tarafında keskin taraftarları olabilir. Kılıçdaroğlu taraftarı, işte Özgür Özel taraftarı. Acaba Cumhuriyet Halk Parti'nin sağduyulu, kentlerde yaşayan, çok da günübirlik siyasette her gün meşgul olmayan insanları bu tabloya nasıl bakıyorlar? Acaba iki tarafa da mı kızıyorlar, yoksa konuyu daha serin kanlı mı seyrediyorlar? Yoksa parti, bizim partimiz kim nereye giderse gitsin mi bakıyorlar? Biz maalesef yani önümüzdeki hafta çıkacağımız araştırma için şöyle sorular sorduk. Oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Kılıçdaroğlu'na. İlk bir soru daha sorduk. Yani bu şeyden sonra bu... kanaatim var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani kendi oranının %10-15'i kadar dışarıdan bir kitle geldi. Bu kitle acaba yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında mı duracak, yoksa bu kavgalardan dolayı geri mi duracak? Onu kestiremiyoruz. Ya şu an aslında bir psikolojik savaş var. Biliyorsunuz savaşlarda önemli olan sahadaki o tankla, tüfekle yapılan savaştan ziyade psikolojik savaştır. Şu an iki taraf bir psikolojik savaş yürütüyor ve hamlelerini de ona göre yapıyorlar. Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi daha kontrollü gidecek, öyle gözüküyor. Fakat aradan bir iki ay geçtiği zaman bu sürecin kime kazandırdığını da görmüş olacağız. Şu an görünen o ki kitlenin büyük bölümünü Özgür Özel sürüklüyor. Ama mesela şunun zorluğu vardır. Mesela iktidara karşı kitleyi hareketlendirebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partilerin %90'ını bir yerden bir yere sevk edebilirsiniz. Fakat aynı motivasyonu kendi partinizin içindeki birisine ya da eski genel başkana yaptığınız zaman o kitlesel motivasyonu aynı düzeyde oluşturamazsınız. Bu zorlukları nasıl yönetecekler görmüş olacağız. Ama ya bugün sabahtan beri meclis önünde ya da işte karşılıklı o muhabirlerin aktardığı tablo işin giderek sertleştiğini gösteriyor. Az önce Sezin Hanım'a bir soru sormuştunuz. Yani ne beklerdiniz? Ya biz vatandaş olarak daha teğenli, daha uyum partinin işte kafa kafaya verip kendi süreçlerini yönetmesini bekleriz, ama süreç çok da vatandaşın ve bizlerin beklentisi çerçevesinde yürümüyor. Daha sertleşerek gidiyor.
1: Sezin Öney, bu günden sonra yeni parti kurmaya dönük artık fiilen ayrışmaya gidiyor dediniz siz de. Dolayısıyla mesela DSP ile bir görüşme yapıldığı gibi iddialar, yeni parti üzerine çalışıldığı gibi iddialar, bunlar artık ağırlık kazandı mı? Siz de bunları duyuyor musunuz? CHP kulislerinde bunlar konuşuluyor mu?
2: CHP kulisleri, şimdi gene hangi CHP kulisleri? Özgür Özel'in çevresi diyelim ve ekibi çok fazla bunları konuşmak istemiyor. Bu da anlaşılır bir şey. Çünkü önce partiyi geri kazanmak, kendi evlerini geri almak gibi bir topyekün yönelimin, bir direnişin veya kendi bakış açılarıyla da bir direniş, bir savaşın içindeler. O noktada da yeni partiyi dillendirmek şu aşamada çok istedikleri bir şey değil. Ama DSP ile ve hatta Genç Parti ile dahi konuşulduğu söylendi. Ben bunlara hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü yani DSP veyahut da Genç Parti zaten tavırları, bugünkü Genç Parti tavırları belli partiler. Onlar yani CHP ile herhangi bir ilişkisi olacak partiler değil. Kaldı ki öyle bir marka ismine ihtiyaçları yok. Ya yepyeni bir şeyle çıkabilirler veyahut da var olan YSK'dan seçime girme hakkı kazanmış zaten partilerden birine onu devralabilirler. İsim değişikliği de olabilir ondan sonra. Ama ne olursa olsun burada CHP içi yolların kapanması önemli. Yani nedir o? Bu ihraçtan biraz önce bahsettiniz. Hı-hı. Ben de Özgür Özel'in çok ihraç edileceğini ihtimal vermiyorum, ama nasıl bir şey olabilir? Öyle bir isim ihraç edilir ki Özgür Özel de ve çevresi de daha net bir tavır almak zorunda kalır.
1: Kimi kastediyorsunuz?
2: Ve burada ne olursa...
1: Yani kim ya olabilir o kişi?
2: Mesela Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu gibi bir isim. Yargılanan...
1: Peki ne gerekçeyle olur? Yani yargılanan olabilir. Başka belediye başkanları da var. Ekrem İmamoğlu'nu ihraç edecekseniz ne diyerek ihraç edebilirsiniz şu süreçte?
2: Zaten Ekrem İmamoğlu'na yönelik özel bir söylem geliştiriliyor. Özellikle onun parti işte Silivri'den yönettiğini iddia ediyorlar bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresi. Ve bunu dile getiriyorlar medyada sık sık. Bunun gibi şeyler olabilir. Veyahut da asıl yani Ekrem İmamoğlu'nun sorun olduğu, diğer belediye başkanlarına da çünkü böyle bir opsiyon tanımak gibi bir şey oluyor. Ama ben şimdi bakın ne yapıyorum? Bildiğim bir şeyden değil, Kılıçdaroğlu çevresinin yapabileceği hareketlerden
1: ileri gelerek. Çünkü, üzerinden.
2: Evet, onların isteyeceği yani bu arınma fikri üstünden gitmek olacaktır büyük ihtimalle. Ve onun üzerinden bir takım şeyleri, söylemleri şekillendirmek olacaktır. Fakat Kılıçdaroğlu tarafında ve yeni gelen CHP ekibinde diyelim, bir seçim kazanmak veyahut da şu sıra böyle çok büyük bir halk desteği almak gibi bir sorun da yok. Böyle bir dert ve yönelim olmadığı için önemli olan şu an parti yapısına tutunmak, genel merkez, bütün genel merkezin yapıları, CHP büyük bir parti makinası. O makinaya, o parti büyük kuruma sahip oluyor olmak çok daha önemli. Onun için yani yeni parti kurulmuş, Özgür Özel'e büyük destek gelmiş. Aslında bana kalırsa Kılıçdaroğlu ve çevresinin şu an büyük bir derdi de olmaz. Önemli olan onlar için partiyi hakikaten arındırıyor olmak ve o yapıya sahip olmak. O yapının tamamen kendi kontrollerinde olması. Hı hı.
1: Şimdi bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı salonda da hareketlilik var. Özgür Özel de mecliste. Yani İhsan Aktaş bu hafta böyle geçti, önümüzdeki hafta Allah kerim mi olacak? Her hafta bu grup toplantısında ne yaşanacak, nasıl olacak?
3: Ya şimdi ilk hafta, ilk yani Butan kararı çıktıktan sonra hatırlarsanız Sayın Devlet Bahçeli'nin işte teklifiyle böyle kamuoyunda sanki İki taraf birbiriyle konuşacak, arabulucular gidip gelecek, daha böyle sağduyulu bir ortam olacak. Fakat ben o gün akşamdan şunu söylemiştim, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ihtilaflar bir günlük, üç günlük ihtilaflar değil. Yani o hizipçiliğin kökü çok derine dayanıyor. Yani mesela parti içerisindeki insanların birbirine bu kadar öfkeli, bu kadar böyle nefretle bakması aslında çok da işte Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde alıştığımız ama siyasetin diğer partilerinde çok gördüğümüz bir şey değil. Dolayısıyla tarafların birbirine olan tutumunu kitleleri de destekliyor. Mesela kitleler dese kardeşim gidin anlaşın gelin ya da işte sağduyunuzu muhafaza edin. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir örnek birkaç defa vermiştim. Şimdi bu Kılıçdaroğlu döneminde ulusalcılar tasfiye edilince bir tanesi dedim ki 10 kişi bir araya gelip yol bulamıyor musunuz? Teker teker gidiyorsunuz. O da demişti ki ya biz Cumhuriyet Halk Parti 10 kişi bir araya geldiği zaman 5'i 5'ine düşmandır, nasıl yapacağız falan gibi. Dolayısıyla biz galiba önümüzdeki süreçte şöyle bir şey göreceğiz. Bu tartışmalar devam ettikçe adım adım adım Özgür Özel cephesi parti dışında çözüm arayacak. Bu da yani partilerin isimleri dillendiriliyor. Hangi parti olacağı, nasıl olacağı, politikalar nasıl olacağı. Hatta 4 Eylül şeyi gibi yani 4 Eylül birleştirmek gibi konular da görüşülüyor. Fakat şöyledir, yani bu öfke zamanlarında dışarıya doğru hareketler çok keyifli gelir. Çok organize, çok böyle hemen parti kurarız, %30 oy alırız. Fakat ben her iki tarafın açısından da zorlukların çok büyük olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu tarafında kitle zayıf etrafında. Diğer taraftan da yeni kurulacak bir parti nasıl bir parti olacak? Cumhuriyet Halk Partileri bu memnun edecek mi? Sadece bir partiye mi benzeyecek? Merkez Partisi mi olacak? Klasik anlamda Cumhuriyet Halk Partisi kodlarına alışmış insanlar bu yeni durumla işte şey yapıp uyum sağlayacaklar mı, sağlamayacaklar mı? Da şöyledir yani kıldan ince kılıçtan keskin bir yol gibi gözüküyor her iki tarafta açısında. Burada demeç trafiğini doğru yöneten Cumhuriyet Halk Partisi ortalama kitlesine hitap edenler uzun vadede kazanır diye düşünüyorum. Diğer taraftan da şu an mesela asıl benim merak ettiğim belki ölçümden sonra ortaya çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne eklemlenen o sağduyulu seçmen ya da rasyonel seçmen bu tartışmaları acaba kendi meselesi olarak görecek yoksa bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesidir, beni ilgilendirmez diye daha çok kararsızla mı dönecekler? Onu da merak ediyoruz. Fakat yine de bir parti açısından oldukça zor bir durum. Yani her iki tarafa başarılar dilemeyelim ama biz yine uyumlu bir şekilde partiyi bir çatı altında tutmayı tavsiye olarak iletmiş olalım.
1: Anladım. Gayet iyi. Bir yandan da şöyle söylüyor Özgür Özel. Ben burada lazımdım bugün. Burası seçilmişlerin yeri. Eğer seçilmiş ona verilen görevi, bayrağı bırakırsa o millet bir daha o bayrağı size vermez diyor. Bir inatlaşma değil, bir vazifeyi üstlenmenin gereğidir bu diyor. Yani ben seçilmişim argümanı üzerinden ilerliyor Özgür Özel. Sizin öne Şimdi bu günden sonra siz dediniz ki hakikaten fiilen bir ayrışmaya doğru da gidiyor diye.

0: Ya burada çok parametre devreye giriyor. Onu ölçebilmek çok zor, ancak spekülasyonda bulunabiliriz. Nasıl bir parti organize edecekler ederlerse. Belki birazcık bu bir sürece bir yayılacak. Yani bir önce bir hareket mi başlatacaklar CHP'den tam da ayrılmadan, ki biraz bu gözüküyordu. Bu en son belde seçimleri için yola çıktıklarında. Hemen yani önce siz hareketi başlatırsınız, sonra o bir partiye dönüşür ve o sırada da CHP içinde kalıp kalmayacağınız, CHP'yi geri alıp alamayacağınız netleşir. Belki yol haritası biraz daha böyle şu aşamada. Ama yeni bir parti kurulursa da çok çok çok büyük bir yük bekliyor tabii ki Özel ve ekibini. O partiyi bütün Türkiye'ye yaymak, farklı bir belki ne sağ ne sol, tam ortada farklı bir şey, ideolojiler ötesi partiye dönüştürmek. Bir yandan artılarıyla bakarsanız CHP'ye normalde asla oy vermeyecek, CHP'ye yönelik ciddi ön yargıları olan kitleler bunu aşıp böyle yeni bir partiye oy verebilirler. Buna doğru bir aslında alan var. Fakat diğer tarafından bakarsanız bu gerçekten de çok büyük bir yük. Yani işleyen bir parti makinası CHP bütün negatiflerine rağmen, bütün yaşanmışlıklarına İhsan Bey'in de dile getirdiğine rağmen işleyen bir kurum. Siz sıfırdan bir kurumu başlatmaya çalıştığınız zaman Türkiye'de böyle işleri, bir şirket kurmak olsun, bir sivil toplum örgütü kurmak olsun, neyse onu yapanlar bilirler, çok kolay bir şey değildir. Ya, köklü bir yapıda tabii ki çok ciddi bir kitle var, işleyen yapı var. Bunun yerine yenisini koymak zor. Ama dediğim gibi öte yandan da Türkiye'de muhalefette olmasına rağmen sırf CHP ön yargısı dolayısıyla bir türlü onu aşamayarak CHP'ye gitmeyenler var. Şimdi onu da aşmak mümkün. Dolayısıyla önümüzdeki dönem çok çalışarak bunu ortaya kendileri koyacaklar, kendi hikayelerini yazacaklar. Onu şimdiden çok başarılı olurlar veya kesinlikle başaramazlar
1: Berke.
0: diyerek bir spekülasyonda bulunmak zor.
1: İhsan Aktaş, Özgür Özel diyor ki bu CHP'nin iç işi falan değil, bu bir kumpas diyor. Partiyi biz birinci parti yaptı. Kurulduğu günden beri AK Parti'yi ilk kez geçtik. Bu bir kumpas, CHP'nin iç işi değildir. Şu görüntü hakikaten, yani baktığınızda CHP'nin bir tarafta Özgür Özel, öbür tarafta Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri slogan atıyorlar. Burada bu iş iktidarın işi diyor Özgür Özel. İç işimiz değil diyor. İktidar buradan... İktidar da diyor ki burada bizim bir dahilimiz yok, bu CHP'nin iç işidir. Ama bu görüntüde neticede iktidara yarar gibi değerlendirmeler de var.
2: Şimdi AK Parti aslında dikkat ederseniz bu
1: Yargıya siyasi
2: belediye...
1: bir müdahale var değerlendirmesi de var.
2: Elbette ki yani bunu Özgür Özel cephesi bunu kullanacaklar. Yani bu bir zaten şöyle, belediyelerle alakalı yolsuzluk meseleleri ortaya çıktığı zaman bunların hiçbir zaman hukuki bir süreç olmadığını, işte doğrudan siyasal bir mücadele olduğunu söylediler. Ama her memleketin bir hukuk, cari bir hukuk sistemi vardır. Şartlar ne olursa olsun, ne kadar güçlü olursanız olun, o hukuk süreci işlemeye devam eder. Dolayısıyla bugünkü noktaya geldiği zaman aslında AK Parti iki konuda da çok dikkatli davrandı. Hem belediye yolsuzlukları konusunda doğrudan böyle siyasal bir dil kurmadı. Yani hukuk süreçlerinin işlemesini bekledi. Butlan konusunda da neredeyse açıklaması yok AK Parti'nin. Bazen böyle aşırı sataşmalar olduğu zaman AK Parti ona cevap verdi. Burada da bence geri planda durması, serinkanlı durmasının amacı şu. Ya elbette ki yani güçlü bir iktidar var, güçlü bir lider var ve muhalefet partisi bu suçlamaları yapacak. Ama şöyle bir geriye dönük bir hayal kuralım. İstanbul Kurultayı'nın böyle şaibesiz, sıkıntısız, şikayetsiz geçip bittiğini düşünelim. Sonra Ankara'daki Genel Merkez Kurultayı'nın herhangi bir dış müdahaleye gerek kalmadan, yani işte delege satın almak ya da nüfus kaydırmak ya da başka şeyleri kullanarak o şeyi, yani süreç sakatlanmamış olsaydı kim dava açacaktı, kim şikayet edecekti ya da bu süreçle alakalı mahkeme ne diyecekti? Dolayısıyla ben biraz şeyin, elbette ki yani kürsüye çıkıp hükümeti suçlamak kolay. Bu işte hükümet bundan kazanacak demek de kolay. Ama dikkat ederseniz hükümet daha çok kendi yatırım

0: sorunlarıyla, açılışlarıyla, uluslararası meseleleriyle meşgul. Yani bugünden yarın oturup da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iş karışıklık var, biz bundan nasıl istifade ederiz diye bakmıyor. Fakat şöyledir, nihayetinde siyaset rekabet üzerine kuruludur. Her siyasi parti kendi avantajlarını kollar. AK Parti şöyle düşünün, bugüne kadar her ne kadar birinci parti çıkmış olsa da yerel yönetimde, bugün AK Parti'nin 34 puan oyu var, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 10 puan. Hali hazırda bir yarış olsa bile 45 puan avantajı hala Cumhur İttifakı'nın yanında. Dolayısıyla son cümlemi söyleyeyim. Evet. Elbette ki ya, muhalefet böyle davranacak ama iktidar bence serin kanlılığını koruyor bu konu.
1: Sezin Hanım, hiç vaktim kalmamış ama bu başlıkta size söz vermeden geçmek istemiyorum. Bir iki cümleyle lütfen. Bu CHP'nin iç işi falan değildir, bu bir kumpastır diyor Özgür Özel.
2: Ya bu tabii ki CHP kamuoyunda, CHP kitlesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na olan negatif yani alerjik tutumla diyelim bir karşılık buluyor. Ama CHP kitlesinin, bugünkü CHP kitlesinin dışında nasıl bir gerçekten de karşılık bulacak, bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Genel olarak Türkiye'deki memnuniyetsizliklere yönelik, mesela ekonomik kriz, mesela bunun gibi durumlarla birleştirerek genel bir memnuniyetsizler hareketine dönüştürebilirse, ya mesela yargıdan memnuniyetsiz olanlar, genel olarak işte Türkiye'deki adaletsizlikler veyahut da başka şeylerden memnuniyetsiz olanlar, onlarla birleştirebilirse bir karşılık bulur. O da ne olacak? Önümüzdeki dönem gösterecek. Tabii son şunu söyleyeyim. Bir yandan da hükümet, önümüzde NATO zirvesi var. İşte diğer iklim kriziyle ilgili Kasım'da çok büyük bir zirve olacak malum. Bunun gibi şeyleri nasıl kullanıyor olabilecek? Kendi avantajına kullanabilecek mi? Bunlar çünkü dış konular. İç konulara nasıl yansıtabilecek? İç politikada desteğe. Bunu da göreceğiz.
1: Çok hızlıca seçmen sizce nasıl bakıyor? Az önce İhsan Aktaş bir resim çizdi bize. Sizden de duymak istiyorum. Yani evet, bu iktidarın ana muhalefete bir müdahalesidir yargı aracılığıyla mı diyor? Yoksa hayır, hakikaten CHP'nin içerisinde tartışmalar vardı ve bu noktaya geldi mi diyor?
2: Bununla ilgili tam butlan kararından önce bir araştırma vardı. Ankara Araştırma'nın verisi. %69 butlan kararına karşıydı. Şimdi toplumda bir negatif tutum gözüküyordu. Fakat bu şimdi nasıl devam ediyor, ne oluyor, bunu göreceğiz. Burada işte dediğim gibi o memnuniyetsizleri kanalize etmek önemli. Ve yargı adaletle genelde çok büyük bir kitlenin sorunu var. Çok çok büyük bir kitle gerçekten. Türkiye'nin ezici çoğunluğu. Onlar buna nasıl bakacaklar? Bu ay ancak bir ipucu alırız. Temmuz'da daha netleşir ama.
1: Çok teşekkür ediyorum Sezin Öney ve İhsan Aktaş. Sağ olunuz katıldığınız için. Efendim. Böylece gün ortasının sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Biz kapatıyoruz. Bizden sonra Haber Hattı'nda Ayşe Süberker karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 9 Haziran Salı, saatlerimiz 14'e geliyor. Bugün CHP için oldukça kritik bir gün. Mecliste Özgür Özel konuşuyor. Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde konuşacak dakikalar içerisinde. Ama önce gelin bir meclise dönelim. Mecliste Buse Gençlük, Genel Merkez'de de Serkan Şimşek var. Neler aktaracaksın Buse?
1: Ayşe Süberker, şu anda CHP Grup Başkanı Özgür Özel arkamızda bulunan kapıda kürsüye çıktı ve grup toplantısında yaklaşık yarım saattir bir konuşma yapıyor. Peki ne oldu şimdiye kadar, isterseniz özetleyelim. Sabahın erken saatlerinde bu salona geldi Özgür Özel destekçisi, milletvekilleri. Danışmanlar yine sıraya geldi, sıraya girdi, yer tuttu ve grup toplantısı için saatler öncesinden bir hazırlık başlattı Özgür Özel destekçileri ve bunu dışarıdaysa, Dikmen Kapı'nın önündeyse yine ziyaretçiler grup toplantı salonuna girmek için bekleyişlerini sürdürdü. Gün boyunca grup toplantısı başlayana kadar ve tansiyon zaman zaman yüksekti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ziyaretçilerle Özgür Özel'i destekleyen ziyaretçiler arasında bir darbede de yaşandı. Kılıçdaroğlu'na yönelik atılan sloganlar sebebiyle polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bir yandan da tabii Dikmen Kapı'nın önündeki kalabalık artık dağılmaya başladığında not düşelim. O noktada artık sakinlik sağlanmış durumda. Grup toplantısı başladığı için de bugün neler oldu peki? Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin Dikmen Kapı'nın önünden ayrılmasıyla beraber Kılıçdaroğlu saatleri 14'ü gösterdiğinde bir grup toplantısı yapacağını açıkladı genel merkezde, CHP genel merkezinde. Ve Özgür Özel ise şu dakikalarda grup toplantısında Milli Meclis'te kürsüden konuşmalarını yapıyor. Peki neler söyledi, satır başlarını aktaralım sizlere. Bu konuşmayı kendi adıma bir zafer olarak görmüyorum dedi ve kürsüde CHP'nin seçilmiş başkanının konuşma yapılması sağlanması Dikmen Kapı önündeki milyonların yüreklerindeki demokrasi sayesindedir dedi. Özgür Özel aynı zamanda Dikmen Kapı önünde de bir konuşma yapmıştı. Artık bu noktadan ayrılması yönünde yine kalabalığa da seslenmişti Özgür Özel. Peki buradaki konuşmasının ardından sonra ne olacak? Manisa'ya gidecek. Konuşmasının yine büyük bir bölümünü Ferdi Zeyrek'e ayırdığında not düşmekte fayda var. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek geçen sene hayatını kaybetmişti. Aslında Manisa'ya gitmesini planladığını geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı açıklamalarda söylemişti. Ama bir inatlaşmaya dönerse Ankara'da olurum, Manisa'ya gitmem demişti. İşte o ard arda gelen açıklamaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını yapacağını açıklamasının ardından da Özgür Özel tarafı kararını değiştirerek bu noktada Ankara'da olma kararı aldı. Ve şu dakikalarda grup toplantısında konuşmasını sürdürüyor diyelim. Sözünü tekrar size bırakalım.
0: Pekala, Buse Gençtürk meclisten aktardı. Şimdi bir de Serkan Şimşek'e dönelim. CHP Genel Merkezi'nde bizi bekliyor. Sanırım Kılıçdaroğlu da dakikalar içerisinde konuşmasına başlayacak değil mi Serkan?
2: Dakikalar kaldığını ifade edebiliriz Ayşe Süberker. Bizler de o konuşmanın yapılacağı salondayız. Kameraman Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getiriyor. Bu noktayı partililer, vatandaşlar doldurmuş durumda. 600 kişilik bir kapasitesi var bu salonun. Ve şu anda gördüğünüz gibi tamamen dolmuş durumda. Hatta bazı misafirlerin de ayakta bir şekilde bu salonda Kılıçdaroğlu'nu beklediğini ifade edebiliriz. Bu noktada tabii çeşitli sloganlar da var. Şimdi alınma zamanı, sen doğru doğru eğri yolunu bulur, eğri belasını bulur gibi bazı sloganlar da bu noktada yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer, vatandaşlar burada kalabalığı oluşturmuş durumda konuşma öncesinde. Kılıçdaroğlu önümüzdeki dakikalarda bu noktaya gelecek, bir konuşma yapacak.

0: aslında planlandığında bu noktanın, bu konuşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacağı yönündeydi. Ancak geçtiğimiz saat dilimlerinde yapılan, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu konuşmanın bu salondan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yapılacağı ifade edilmişti ve ardından da bu salonda ilgili hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar, partililer bu noktaya geldi ve şu anda da hazırlıklar tamamlanmış durumda. Dediğim gibi önümüzdeki birkaç dakika içinde Kemal Kılıçdaroğlu şu anda bizimle bulunduğumuz sahneden hitap edecek. Tabii ki gündeminde aslında 21 Mayıs'tan itibaren mutlak mutlak kararının çıktığından itibaren partide yaşananlar, iç siyasete dönük bazı mesajlar olacaktır. Ama aslında bu sabahtan itibaren özellikle mecliste yaşanan bazı görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun gündeminde olmasını bekliyoruz. Şu an zaten sahneden yapılan anonsta da biraz daha sonra grup toplantısının gerçekleştirileceği yönünde bir anons yapıldı. Bakın partililer o açıklamayı, o hitabı bekler vaziyette bu noktadalar. Dediğim gibi bugün sabahtan itibaren yaşananlar da gündeminde olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun bizler de o açıklamayı zaten ekranlarınıza getireceğiz. Salondayız, haber nöbetimiz devam ediyor. Söz yeniden İstanbul'da.
1: Pekala, Serkan Şimşek aktardı. Birazdan konuşacak Kılıçdaroğlu. Konuklarım var, gazeteciler Alişer Delek ve Nur Tuğba Aktay. Merhabalar, hoş geldiniz haber hattına.
2: Merhabalar, kolay gelsin.
1: Evet, Nur Hanım, sizinle başlayalım. Biz bugün neyi görüyoruz, neyi yaşıyoruz CHP açısından? İlk değerlendirmelerinize bir başlayalım.
3: Teşekkür ederim. Aslında de bu hadiseyi yazdım. Nedense maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş kronolojik, özellikle 70 yıl geçmişine baktığımızda o dönemin 50'li yıllar, 60'lı yılların manşetleri de inanın aynı konu başlıkları olmuş. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üzerinde bugün öğlen gördüğümüz benzer manzara. Yine iç savaş başlıkları, manşetleri, acı olan bu hadisenin tekrar yine nüksetmesi ve yine bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bu hiyerarşik ya da işte bu hizipleşmenin hiçbir şekilde hala çözüm bulamaması sanıyorum buna yol açıyor. Bugün gerçekten şimdi anlamlandırmaya çalışıyoruz. Grup başkanlığı ya da işte grup konuşması dediğimiz şey Türkiye Büyük Millet Meclisi altında milletvekillerinin işte genel başkanın vekaleten ya da işte grup başkan vekili olarak grup başkan vekili olduğu yerde onların vekil veren kişilerin yaptığı konuşmalar. Ancak bir taraftan şimdi iki tarafında hukuki taraftan meşruiyetini ilan eden geçici olarak Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta da siyasi olarak meşruiyetini ilan etmiş bir Özgür Özel var. Ancak her iki tarafta karşı tarafın siyasi, mesela Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i siyasi...
1: Evet, ben bir Alişer Delek'e döneyim. Alişer Delek, siz Ankara'da meclistesiniz bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Kılıçdaroğlu sürpriz bir şekilde mecliste konuşmama kararı aldı. Zaten dakikalar içerisinde de genel merkezde konuşuyor. Sizin değerlendirmeleriniz ne yönde?
4: Dün akşam saatlerinden beri her iki tarafı da arıyordum. Çünkü inanması zor bir manzarayla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyordum. Kemal Kılıçdaroğlu tarafına ısrarla gece geç saatlere kadar gidecek misiniz? Grup toplantısına gidecek misiniz diye sorduğumda evet gideceğiz dediler. Ben de kalktım Ankara'ya geldim bu haberci için görülmesi gereken bir gün olduğunu düşünerek. Meclise geldiğim dakikalarda bile gerçekten gelecek mi diye içinde bir endişe vardı. Endişenin sebebi de şu, yani iki tarafın arasındaki hala hazırda artık kavgaya dönmüş durumda bir taraf olmak meselesi değil de ne meclise yakışacaktı, ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışacaktı, ne de Türkiye siyasetine, dolayısıyla da demokrasiye yakışacak bir manzara olacaktı. Çünkü sezgilerim bu işin sonunda bir tartışmanın bir kavgaya dönüşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bana söyledi ki ona yakın bir manzaraydı sabah saatlerinde Dikmen Kapısı. Yani meclise bugün grup toplantısı için normalde dışarıdan gelen ziyaretçilerin girdiği kapıda gördük. Şunu söyleyeyim, sabah erken saatlerde ben de o kapıdaydım. Ne oluyor, ne bitiyor diye anlamak için erken saatlerde ziyaretçiler gelmişti ve büyük bir çoğunluk Özgür Özel taraftarıydı. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimler de geldiler ve karşılıklı gerginlik o dakika itibariyle başladı. Sabah saat 9.30-10 sularından bahsediyorum. Meclis kapısı açılmamıştı. Meclis kapısı açılana kadar o gerginlik hiç bitmedi. O gerginliğin meclisin içerisine girmesi, grup toplantısına girmesi hiç

0: Hiçbirimizin yani şu ülkeyi düşünen ya da bu ülkede yaşayan herhangi bir vatandaşın bile
1: Evet.
0: görmek istemeyeceği bir şeydi. Peki ne oldu? Ya çünkü o dakikalarda bile ben hala Kemal Kılıçdaroğlu gelecek mi gelecek mi diye düşünürken birdenbire Mansur Yavaş'ın X paylaşımını gördük. Tweetini gördük eski adıyla. Ben bugün itibariyle daha önce belki seninle de yaptığımız yayınlarda hep söylemişimdir. Mansur Yavaş'ın kararının netleştirmesiyle birlikte Kingmaker yani oyun kurucu işte kralı belli edecek kişi olduğunu düşünürken bugün kendisini artık game changer, oyunu değiştiren kişi olarak adlandırdım. Mansur Yavaş'ın özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrudan seslenerek yapma parti içerisinde kavgayı derinleştirme diye özetleyebileceğimiz çıkışından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmeme kararı alması ve bu kararını açıklarken de Mansur Yavaş'ı işte sosyal medya adıyla söyleyeyim mentionlayarak onun paylaşımını alıntılayarak gelmeyeceğim toplantımı genel merkezde yapacağım çıkışı Mansur Yavaş'ın ağırlığını koyduğunu
1: Evet.
0: ve burada bu ağırlığını Özgür Özel'den yana koyduğunu net bir şekilde artık görebiliyoruz. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun cephesinde de bir kırılma yaratabilecek bir çıkış. Sebebi şu, sadece Mansur Yavaş'ın parti içerisindeki, siyasetteki ağırlığı değil, hep kendisine söylenen Kemal Kılıçdaroğlu sokağı dinlemiyor, Kemal Kılıçdaroğlu kendisine gelen tepkileri okumuyor, çevresindekiler doğru bilgilendirmiyor yönünde hep eleştiriler vardı. Belki de ilk defa bu eleştirileri, bu
1: Dinledi.
0: tepkileri parti içerisindeki çok güçlü bir isim Mansur Yavaş ona doğrudan söyledi. Herkesin gözünün önünde söyledi
1: Evet.
0: ve belki de bu sefer ilk defa onunla karşı karşıya geldi. Meclise gelmeyerek genel merkezde tırnak içerisinde kendi ekibine şovunu yaparak şimdi devam edecek. Özgür Özel'in konuşmasını dinleme fırsatım oldu bu yayının başına kadar. Orayı da bir kısaca değineyim. Sanırım birazdan Kemal Bey gelecek çünkü ekrandan görebildiğim kadarıyla. Özgür Özel için de şunu söyleyebilirim. Önceki konuşmalarına göre daha yapıcı bir dil kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığının yanlış olduğunu söylemekle birlikte az önce bir yol ayrımındayız. Bu
1: Evet.
0: eşiği daha büyük zararlar vermeden, daha büyük zararlar almadan aşabiliriz gibi bir şey söyledi.
1: Şöyle diyor,
0: İki
1: Kulağı-i
0: taraf...
1: Milliye ruhuyla sadece milletin azim ve kararlılığına inanacağız. Tarihi bir eşikteyiz. Bu eşik artık geri dönülemez bir noktaya gelmiştir diyor.
0: Sanki hala Kemal Kılıçdaroğlu tarafına o geri dönülemez nokta birkaç cümle öncesi yanlış değilsem şimdi senin söylediğin yerde farklı bir anlam çıkıyor ama ben sanki bir uzlaşı ihtimalinin artık olmazsa geri dönülemez gibi algıladım. Yani şunu görebiliyorum bu arada hani şeyi söyleyeyim bir uzlaşı çıkmaz. Yani bu
1: Evet.
0: dikiş artık tutmaz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri, çıkışı, çevresinin yaptıkları, bugün gördüğümüz belki bir meclisin çatısı altında çok şükür bir kavga gürültü görmedik ama tarafların bir araya gelmesi çok zor. Dikmen'deki o Dikmen kapısında gördüğüm manzara da bana bunu çok net gösteriyor. Yani şimdi mecliste mesela dikkat ettim. Umarım yanılmıyorumdur. Ben oradayken en azından hani o çok Kemal Kılıçdaroğlu'nda rahatsız olduğu söylenen hain Kemal sloganı atılmadı mesela. Bu belli ki Özgür Özel demiş ki ya da o taraf bunun meclis çatısı altında yapmayın demiş ama
1: Evet.
0: sokakta var. Sokakta hiç durmadan bu slogan atıldı. Yani tabanda çoğunluğu Özgür Özel'i destekleyen kitlede bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını yanlış gören, Kemal Kılıçdaroğlu ise kendi yaptığına inanan ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi için yaptığını söyleyen bir söyleme sahip böyle bir ifade kullanıyor. Bu dikiş tutmaz. Yani bir taraf çok açık ifadeyle ben hani bizim işimiz bu okumayı yapalım. Bir taraf diğer tarafı hainlikle suçluyor, diğer tarafı öbür tarafı hırsızlıkla suçluyor ve Cumhuriyet Halk Partisi yakışmayacak şeyleri yapmakla suçluyor.
1: Evet.
0: Artık bu saatten sonra bir araya gelmelerinin tek yolu kurultay. O kurultayda da hani dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu o kadar hızlı geçiyor ki her şeyi unutuyoruz ama dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir paylaşımı vardı.
1: Evet.
0: TM'yi toplayacağım Perşembe günü ve kurultay dedi. Ben hemen aradım sordum.
1: Sen
0: Çok yakın
1: şöyle
0: milleti beraber
1: demişsin, yakın
0: çalıştığı
1: bir
0: bir isme.
1: ekibine sordum demişsin. 45 gün içinde kurultay yapacak mısınız? Hayır, mevcut delegeyle kurultay olmaz denmiş
0: Çünkü
1: dolayısıyla.
0: oradaki kavga şu, yani oradaki işte devam eden süreç şu. Daha ilk telefon konuşmasını hatırla. Özgür Özel telefonda Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak buttan kararının çıktığı akşam telefonda dedi ki derhal kurultay. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki uygun zamanda kurultay.
1: Evet.
0: Daha o günden
1: Önce
0: aslında kavganın
1: arınacağız dedi.
0: sebebi bu.
1: Evet.
0: Arınacağız. Bütün delege yapısını değiştireceğim. İl ilçe seçimlerini yapacağım. Yeni delegelerle öyle kurultaya giderim diyor. Bu siyasetin doğal akışında 6 ayla istenirse 1,5-2 yıla kadar uzatılabilecek bir süre.
1: Evet.
0: Diğer taraf

0: Sen Özgür Özel'le diyor ki hayır, hemen 45 gün içerisinde kurultaya gidelim, bu sorunu aşalım. 45 gün içinde kurultay ne demek? Mevcut delegeyle. Hangi mevcut delege? 38. mahkemelik olan delege, kurultaydaki delegeyle. Mevcut delegeyle gidelim diyor. Kemal Kılıçdaroğlu hani buna şu an hukuk izin vermiyor, tedbir kararı var diyor. Dolayısıyla o süreyi sonuna kadar kullanacak. Bugün
1: Evet.
0: kürsüde, yarın başka bir açılışta, dün bir söylemde, işte ara ara sosyal medya hesaplarında gördüğümüz bu küçük çatışmanın asıl büyük kavganın sebebi bu. Hangi
1: Kurultay.
0: delegeyle, ne zaman kurultay? O
1: Evet.
0: kurultaya da Türk siyasetinde okuduklarım da dahil benim gördüğüm en sabırlı kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O sabrını kullanarak, zamana yayarak, şimdi biz bugün demokrasi adına söylüyorum, bu krizi aştık. Haftaya Salı var daha. Bir sonraki Salı da var. Kemal
1: Göreceğiz.
0: Kılıçdaroğlu bu zamanı her zaman kullanacak ve o kendi istediği zaman için kullanacak. Dolayısıyla Özgür Özel ve ekibinin de o sabrı var mı, bu mevcut rüzgarı devam ettirebilecekler mi? Ayrı parti geliyor. Bu o söylediği, senin az önce okuduğun cümleden okuduğum, anladığım direkt oldu. Eşikteyiz dediği
1: Evet.
0: ayrı bir parti. Onu da o zaman konuşacağız herhalde.
1: Bakalım önümüzdeki hafta Kılıçdaroğlu tekrar grup toplantısında konuşmak için bir hamle yapar mı? Bu iş nereye gidecek? Şimdi Nur Tuğba Aktay döndü sanırım aramıza biraz önce donmuştu. Nur Tuğba Hanım ya, şey olarak dedi.
2: Yaşananlara karşı dondu, gerçekten doğru.
1: Şimdi
2: Donmuş bekliyoruz
1: şöyle,
2: ekrandan.
1: dün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama, yani en kısa zamanda kurultay diyor ama bunun önünün açık olduğunu neredeyse hemen hemen herkes katılıyor diyelim. Şimdi Mansur Yavaş'tan bir tweet geldi ve Mansur Yavaş da aslında hani bundan bir hafta önceki pozisyonunu da tekrar güçlendirmiş oldu bu anlamıyla. Daha sonra Kılıçdaroğlu'ndan da bir tweet geldi. Orada da dikkat çeken noktalar vardı. Sizden onu değerlendirmenizi de rica edeceğim. Topyekün halk ayaklanması çırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Ne demek bu?
2: Ya elbette şimdi şunu demek istiyor. Özgür Özel'in destekleyen de dedi ki yayını, başına söylediğim gibi bilmiyorum o sırada dondum mu, ama siyasi meşruiyetini ilan etmiş bir Özgür Özel var. Hem tabanda hem parti CHP'nin genel seçmenlerine baktığımızda, bir taraftan da hukuki olarak butlan kararıyla atanan, geçici olarak göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu var. Ve görevinin ve kendisinin iddia ettiği gibi arındırma hedefi olduğunu söylüyor. Ve bu konuda çok kararlı olduğunu yine CHP'li kaynaklar bize iletiyor. Ne diyor? Mahalle teşkilatlarından itibaren başlayacağı bir tabiri caizse teşkilatları arındıracağını. Ancak bu meselenin hem teknik ve hukuki ve siyasi tarafına baktığımızda, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu hukuki kararla geldiği için meseleyi hukuki taraftan değerlendir. Ancak sizin parti teşkilatınızın örgüt yapısı ve bunun gibi unsurlara baktığınızda, olası bir karar sonrası, bu kararın hayata geçmesinde olağan büyük kurultayın zaten neredeyse olması, gerçekleşmesi minimum sayıyorum 7 ay falan, 6-7 ay içinde gerçekleşebilecek. Şimdi Özgür Özel'in de isteği hemen
1: bir an
2: gidelim
1: önce.
2: kurultaya, ki ben
1: Çünkü
2: bir an
1: Temmuz
2: önce
1: ayını da
2: gidilmesi
1: işaret
2: gerekli.
1: eden CHP'li bir kanat var. Yani madem öyle 6 yıldır biz kurultay yapmıyor olacağız, bu bizim, daha doğrusu CHP'nin
2: Sizlikte
1: seçimlere
2: yok.
1: girmesine engel teşkil edebilir. Böyle bir risk var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu böyle bir riski göze alır mı sizce?
2: Şimdi evet, burada tartışılması gereken mesele bu. Şimdi arındıracağını ve bu siyasi partiyi bir hukuki kararla arındırma girişiminde olan bu ismin ya da Kılıçdaroğlu'nun şimdi ne kadar açıklamaları ve bu krizi yönetme stratejisi bana göre birazcık iki taraflı ilerliyor. Neden? Bir tarafta çok serin kanlı ve bu meseleyi kararlı bir şekilde hayata koymaya çalışan bir Kılıçdaroğlu var, ama arka plana baktığımızda az önce söylediğiniz tweet'teki paylaşım bence çok manidar. O sokaktaki, ki bugün mecliste kesinlikle kabul etmediğimiz meclisin bahçesindeki görüntülere baktığımızda, insanların attıkları slogan baktığımızda istenmeyen ve talep edilmeyen bir Kılıçdaroğlu var. Bu tabii ki bir partinin kendi iç meselesi. Bugün altını çizelim. Bakın, MHP lideri Sayın Bahçeli bugün sabah grup konuşmasında Sayın Özgür Özel'e biraz daha serin kanlı, biraz daha itidalli olması çağrısında bulundu. Yangına körükle gitme dedi. Sayın Özgür Özel'in de bu anlamda bugün bu çekişmeyi bir kenara bırakıp, eğer grup konuşması olacaksa yapsınlar. Yani bunların kendi işleri bir uzlaşı. Temel sorun bana göre bu zaten. Sayın Mansur Yavaş da sanıyorum bu meseleyi biraz daha arabuluculukla, bu konuları biraz daha orta yolu ve normalleştirme yoluna giderek CHP'ye sanıyorum katkı sağlayacak. Ama
1: Evet.
2: her iki tarafa da baktığımızda, arındırmak yerine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tabiri caizse suyu daha da bulandırıyor. Yani arındırılmış

0: soruşturma ile ilgili teşkilatlar ve siyasi tarafına
1: şöyle
0: baktığımızda
1: bir de
0: geçiyorum
1: Nur
0: bunu.
1: Tuğba Hanım, salonda sunucu tarafından bugün arınma zamanıdır ifadesi kullanılmış. Orada bulunan partililer de ihraç sloganları atmışlar. Dolayısıyla bir MYK'yı toplaması da bekleniyor. Biz önümüzdeki günlerde bir ihraç, bir disiplin vesaire hamleleri görebilir miyiz Kılıçdaroğlu'ndan?
0: Elbette, zaten işte burada başlaması gerekiyor. Eğer bir butlan kararıyla geçici bir şekilde geldiyse, az önce Alişer Bey'in ilettiği gibi bu Yargıtay, oradaki hukuki tarafı birazcık hala netleşmiş durumda değil. Ama çok istekli bir Kılıçdaroğlu görmüyoruz. Yani neyde istekli? Hemen bir an önce götüreyim ya, mahalle ilçeyi boş verin, hani il kongresiyle en azından başlayalım halledelim de düşünmüyor. Ya da işte zaten o mümkün değil. Mevcut kongrenin il delegeleriyle beraber, çünkü o kurultayla girerse, eğer o delegelerle girerse, biliyor ki tekrar bir yenilgi. Ama değil miydi Kemal
1: Peki,
0: Kılıçdaroğlu?
1: Peki neyi düşünüyor sizce? Siz nasıl okuyorsunuz?
0: Evet işte.
1: Yani ben de, öyle de yani böyle biraz
0: hakikaten
1: subliminal mesajlar.
0: Evet.
1: İşte arınma diyor. Yani, pekala, ama zaten hukuki süreçlerin sürdüğü bir İBB soruşturması var. Yani onu beklemesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Nasıl olacak bu?
0: Bir de hatırlayın, yani Sayın Kılıçdaroğlu önceki açıklamalarında 2023'ten bu yana da dedi, ben işte hiçbir şekilde aday olmayacağım. Bununla ilgili kurultaya götüreceğim ama ben aday olmayacağım demesine rağmen bunun arkasındaki temel argümanı anlayamıyoruz. Eğer siz arındıracaksanız o dönemde arındırmanız lazım. Ben bütün yayınlarda katıldığım bütün yayınlarda bunu dile getiriyorum. Eğer siz bir genel başkan olarak 13 yıl boyunca genel başkanlık yaptığınız süreçte şu an arındırmakla hitap ettiğiniz kişilerin beraber çalıştığınızda, eminim o kişiler hakkında size disiplin suçu davranış ya da uyarılar ya da şikayetler gelmiştir. O dönemde bunların önünü kesip bu meseleleri büyütmeden daha nizami bir şekilde bir teşkilatı, örgütü disiplinli bir şekilde yönetmesi elindeydi Sayın Kılıçdaroğlu. Ne oldu da 38. kurultaydan sonra işte orada bir iki tane ya da işte delegelerin irade fesat karıştırmasıyla, işte İstanbul Kongresi bence önemli bir örnek. İstanbul İl Kongresi'nde bu hadiseler varken siz bir genel başkan olarak bu konulara tanıklık ettiyseniz, bunlar da delillenmişse, sizin parti için disiplin süreciniz başlar, bu meseleyi tekrar iptal edebilirsiniz YSK yol üzerinden, ama bunları görmedik. Bu mesele daha da büyüdü ve ne yazık ki bu Türk siyasetinin ana muhalefetine leke sürüyor. Bakın şu görüntüleri izliyoruz. Şimdi grup başkanlığı konuşması dediğimiz hadise Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerçekleşen bir konuşmadır. Evet. Şimdi bu konuşmada biz grup konuşması diyemeyiz. Milletvekilleri yok. Belli bir sağlanması gerekiyor. Şimdi siz bu görüşmelerle, bu konuşmalarla partiyi ayırıyorsunuz. Yine altını çizelim. Özgür Özel'i eleştiriyoruz, evet, üstten gidiyor, ama bu konuşmalarla, bu ayrışmalarla da Sayın Kılıçdaroğlu yine parti içinde ayrılıklara sebebiyet veriyor. Bunun yolu ve yöntemi bu değildir. Siz önce Merkez Disiplin Kurulunuz, işte parti PM'nizi toplarsınız, örgütünüzü, ve oradan PM'nin verdiği kararlar doğrultusunda MYK ile neticelendirirsiniz. İhraçsa ihraç, sonradan siz aksiyon almaya başlarsınız. Ama bu görüntü, şimdi buradaki isimler, bunun bir grup konuşması olması için burada milletvekillerinin olması gerekiyor. Belli bir çoğunlukta. Grup başkan vekilleri var mı? Yok. Meclis çatısı altında mı? Değil. O zaman dolayısıyla buna biz bir grup konuşması diyemeyiz. Yani dolayısıyla bu meselenin, eğer bunu, hadiseyi bugün hayata geçirmeseydi, belki yarın yapabilirdi. Perşembe günü grup konuşması yapabilirdi. Meclisin bunun önünde yapmasında bir engel yok. Bugün eş zamanlı Özgür Özel'le beraber yapma yarışına girmesi de bana göre çok doğru, çok itidalli bir davranış kalıbı değil. Yani dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin hep de yine aynı referansı veriyorum. Muhalefetin bu kendi iç meselesini, demokrasi mücadelesi gibi bence sunmasının maalesef Türkiye'de yeni bir gerilim alanı oluşturmaması hepimizin isteği, arzusu.
1: Evet.
0: Çünkü o iç yönetim krizleri, kurultay tartışmaları hep devam edecektir. Umut ediyorum bugün de itidalli, Özgür Özel az önce Alişer Bey'in söylediği gibi itidalli, daha orta yollu bir açıklama yaptı, öyle diyeyim. Umarım Kemal Kılıçdaroğlu da şimdi birazdan konuşacak. Arzu ettiğimiz demokratik ve işte partinin
2: ben
0: ayrılan
2: ama bir
0: konuşmalar
2: şey söyleyebilir miyim? Son,
1: tabii,
2: bir dakikamız Alişer var galiba. Kemal Bey gelmeden hemen sorayım.
1: Evet.
2: Siz şimdi Devlet Bey'i yakından takip eden birisiniz. Bugünkü açıklamasında sorunun Özgür Özel olduğunu düşündüğü için mi ona hitap ediyor, yoksa onu muhatap aldığı için Cumhuriyet Halk Partisi? Orayı nasıl okudunuz? Nasıl değerlendirdiniz?
0: Çok çok zor bir soru. Yani ben tabii kendimce yanıtlarım ama Sayın Bahçeli adına açıkçası çok bunu doğru bulmam. Çünkü Sayın Bahçeli zaten en net tavrını Alişer Bey 21 Mayıs'ta çok net bir şekilde cevabı verdi. Ne dedi Sayın Kılıçdaroğlu'na? Feragat et, sen partini kurultaya götür. Tamam, bu dava senin haklılığını ispatlamıştır ama sen lider ol, devlet adamı ol, partini kurultaya götür, ekibinle beraber anlaş, ortaklaşa bu süreci yönet. Özgür Özel'e de sessiz sakin kal dedi. Maalesef ikisi de dinlemedi.

0: için zaten bugün bunları yaşıyoruz. Temel sorun sanıyorum bu ama Sayın Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in aslında daha çok Özgür Özel'in Sayın Bahçeli'ye tavrı ve iletişimi genelde sıcaktır. Bunu
1: Evet.
0: meclis ortamlarında da görüyoruz. Şimdi başlıyoruz galiba.
1: Pekala, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde, oraya gidiyoruz. Teşekkür Güzel ediyorum ediniz. Sizlere.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Konuşmamın hemen başında, bin yıldır istiklal ve istikbalimiz uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle aziz vatanımızın dört bir yanında, sınır boylarında ve ötesinde fedakarca görev yapan askeri, polisi, jandarması, sahil güvenliği korucusu ve istihbaratçısı ile güvenlik kuvvetlerimizin her bir mensubuna ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Talimatlarımız doğrultusunda milli güvenlik siyaset belgemizin daha iyi anlaşılması amacıyla hazırlanan milli güvenlik konferanslarının başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bölgesel gelişmeler bağlamında hassas bir döneme tekabül eden konferanslar, devletimizin stratejik hafızasını güçlendiren, kurumlarımız arasındaki koordinasyonu pekiştiren, yeni tehditleri doğru okuyacak kadroların yetişmesine zemin oluşturan önemli bir adım olarak görüyorum. Değerli tecrübeleri, birikim ve uzmanlıkları ile programa katkı verecek tüm katılımcılara şimdiden tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Burada öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Devlet yönetiminde milli irade ve sivil siyaset merkezli gerçekleşen sessiz devrimin sembollerinden biri Milli Güvenlik Kurulumuzun görev, yapı, işleyiş ve konumunda yaşanan değişimdir. Yasal ve anayasal düzenlemeler, kurulun ve genel sekreterliğimizin asli misyonlarını daha etkin, daha verimli ve demokratik standartlara uygun bir zeminde ifa etmelerini mümkün hale getirmiştir. Bir zamanlar eğitim kurumlarında okutulacak yabancı dillerin tespitinde sinema ve müzik eserlerinin denetimine geniş bir alanda mesai harcamak zorunda kalan genel sekreterliğimiz artık bu yüklerinden kurtulmuştur. Genel sekreterliğimizin dikkatini ve enerjisini dağıtan bu işlerden kurtulup asli görevlerine odaklanmasını sadece Türk demokrasisi açısından değil, Türkiye'nin ulusal güvenlik bakımından çok kıymetli buluyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devlet idaremize ve karar alma süreçlerine kazandırdığı avantajları en iyi şekilde kullanarak Türkiye'nin gücüne güç katmaya inşallah devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, milletçe stratejik önemi yüksek ve zorlu bir coğrafyada asırlardır varlık gösteriyoruz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletimizin 2200 yılı aşkın bir mazisi vardır. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Afrika'nın derinliklerine uzanan geniş bir coğrafyada ecdadımız at koşturmuş, devletler kurmuştur. Söğüt'te büyüyüp filizlenen Osmanlı çınarı 600 yılı aşkın süre boyunca 3 kıta 7 iklimde bayrağımızı gururla dalgalandırmıştır. Osmanlı'nın

Takati tükendiğinde ise yerini genç cumhuriyetimiz almıştır. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti bizim bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Bunu bilhassa şunun için söylüyorum. Kurduğumuz devletlerin adları ve yöneticileri zamanla değişmekle birlikte ebed müddet vasfı her zaman baki kalmıştır. Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk. Bugüne kadar vatanımızın bekasını, devletimizin güvenliğini, milletimizin istiklal ve istikbalini güvenceye alma noktasında kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Milli mücadeleyi bu anlayışla yürüttük. Cumhuriyetimizi bu anlayışla kurduk. Demokrasimize yönelen saldırıları bu anlayışla püskürttük. 40 yılı aşan terörle mücadelemizi yine bu anlayışla sürdürdük. Tüm bunları yaparken tarihin ve aziz milletimizin şahitliğinde ağır bedeller ödedik. Büyük mücadeleler verdik ve çok önemli kazanımlar elde ettik. Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Bu sayede bir taraftan tüm terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Değerli kardeşlerim, biz kendisini asker millet olarak tarif eden bir kimliğe böyle

bir kültüre sahibiz. Güvenlik özellikle bizim milletimiz için ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk sırada yer almaktadır. Şunu gayet iyi biliyoruz ki gardımızı indirdiğimiz rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü biz bölgemizin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen, kendi huzuru kadar dost ve kardeşlerinin de huzurunu isteyen bir ülkeyiz. Şurası bir gerçek ki, günümüzde tehditlerin doğası, savaşların tekniği, ittifakların işleyişi ve toplumsal risk alanları hızlı bir değişim geçiriyor. Bunlara paralel olarak güvenlik kavramının mahiyeti ve kapsamı alanı da değişime uğruyor. Çağımızın güvenlik anlayışında enerji hatlarına yapılan bir saldırı da limanları ve lojistik ağlarını devre dışı bırakan bir kesinti de bankacılık sistemini işlemez hale getiren bir siber tehdit de toplumun birlik ve bütünlüğünü bozan dezenformasyon kampanyası da doğrudan milli güvenliğin alanına giriyor. Savaş meydanında artık tanklar, uçaklar ve füzeler kadar onlara istikamet veren yazılım ve donanımlar da belirleyici rol oynuyor. Yani hemen her alanda ön kabullerin yıkıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak bu süreci takip etmekle kalmıyor, kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş teknolojik özelliği, milli güvenliğimizi ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Aynı şekilde veri güvenliğine büyük önem veriyoruz. Gelinen noktada artık hepimiz şu gerçeğin farkındayız. Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke, ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez. Bir diğer mesele, kullanımı giderek yaygınlaşan yapay zeka teknolojisidir. Doğru kullanıldığında yapay zeka karar alma süreçlerini hızlandırmakta, riskleri erken tespit etmeyi sağlamaktadır. Ancak yapay zeka ciddi riskler de barındırmaktadır. Yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyaları toplumsal psikolojiyi, sahte içerikler ise demokratik süreçleri zehirlemektedir. Gerçekle yalan arasındaki çizginin giderek kaybolduğuna şahit oluyoruz. Yapay zekayı etik, hukuki, toplumsal ve stratejik boyutları olan bir güvenlik meselesi olarak ele almak ülkemiz için tercihten öte zorunluluktur. Değerli arkadaşlar, bugün savaşlar cepheyle birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor. Cephe ile cephe gerisi arasındaki sınır bulanık hale gelirken, sivil ve askeri alan ayrımı da günden güne zayıflıyor. Bir mühendis geliştirdiği bir yazılımla bir veri analisti
yaptığı

Tı bir değerlendirmeyle bir siber güvenlik uzmanı dijital alandaki önleyici bir faaliyetiyle bir vatandaş ise manipülasyon ve dezenformasyona karşı gösterdiği dirençle milli güvenliği etkin birer parçası haline gelebiliyor. Bunu biz hem Rusya-Ukrayna savaşında hem de son 3 yılda bölgemizde yaşanan hadiselerde gördük. İHA'lar, SİHA'lar, sürü sistemleri, insansız deniz araçları, elektronik harp kabiliyetleriyle balistik ve hipersonik yetenekler daha evvel hiç olmadığı kadar belirleyici rol oynadı. Cephe hattında kıyasıya bir mücadele verilirken cephe gerisinde özellikle medya ve sosyal medya aynı yoğunlukta enformasyon savaşlarına sahne oldu. Bunların hepsini takip ettik. Almamız gereken dersleri aldık. Türkiye, harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erkenden hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Terörle mücadeledeki tecrübemizi, sınır ötesi harekatlarda elde ettiğimiz kabiliyetlerle birleştirerek kendimizi sürekli geliştirmeye çalıştık. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eşgüdümüzü en üst düzeye çıkartarak riskleri bertaraf ettik. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik. Demokratik reformlarımızla özgürlük ve güvenlik arasında çok hassas bir denge yakaladık. Bunların yanı sıra dış temsilciliklerimizin sayısını artırarak yeni anlaşmalar ve nakil hatlarıyla enerji arz güvenliğimizi sağlayarak, sağlık altyapımızı modernize ederek, afetle mücadele kapasitemizi güçlendirerek Türkiye'yi iddiaları ve hedefleriyle uyumlu bir bünyeye kavuşturmuş olduk. Sahip olduğumuz bu kapasitenin değerini etrafımızı kuşatan kriz fırtınasına baktığımızda çok net görebiliyoruz. Tarihin ve kaderin bize yüklediği sorumlulukların idrakinde olarak inşallah bu kapasiteyi içeride ve dışarıda tahkim etmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. Burada şu hususu önemli vurgulamak durumundayım. Bu kutlu mücadelede en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizdir. Devleti ebed müddet aziz milletimizin bizatihi kendisidir. Türk milleti var oldukça devletimiz de var olmaya devam edecektir. Bunun için elbette ordumuz, istihbaratımız, emniyetimiz, jandarmamız ve savunma sanayimiz en yüksek hazırlık seviyesinde olacak. Ama bunlarla birlikte asıl bizi biz yapan, bizi güçlü kılan, varlığımızı borçlu olduğumuz değerlere sahip çıkacağız. Asıl maddi güç unsurlarının üzerinde yükseldiği zemini sağlam tutacağız. Nedir o zemin? O zemin

milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğidir. O zemin insanımızın ortak tarih ve kader bilincidir. O zemin toplumun temeli olan aile müessesemizdir. O zemin şuurlu, donanımlı, ahlaklı ve özgüvenli gençler yetiştirmektir. O zemin bağımsızlığımızın simgesi olan ezanımız ve bayrağımızdır. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Devletimizi payidar, milletimizi aziz, güvenlik güçlerimizi muzaffer eylesin diyorum. Bu düşüncelerle Milli Güvenlik Konferanslarının ülkemize, milletimize ve devletimize

0: temenni ediyorum. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor. Sizleri de bir kez sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız
2: Erdoğan Milli Güvenlik Konferansı töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine elbette değindi. Bu bir devlet vizyonudur dedi. Bundan asla taviz verilmeyecektir dedi. Aynı zamanda dünyada yaşanan gelişmeler itibariyle Türkiye'nin de kendini nasıl pozisyonlandırdığına dair açıklamalarda bulundu. Artan tehditlere yönelik Türkiye'nin aldığı önlemlerden de bahsetti ve FETÖ'vari gruplarla olan mücadelede de çok ciddi menzi kazandıklarını söyledi. Şimdi kısa bir reklam arası.

0: keyifli hali, çocukların neşeli hali, gündelik hayatın dinamik hali. Okula yakın olmanın hali de bir başka, komşuluğun özlediğiniz hali de burada. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor.
1: Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.
2: Akyol İnşaat, piyasa verilerini sunar.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Bugün adeta CHP günü oldu. Türkiye'nin gündeminde CHP var. Konuklarım iki gazeteci Nasuhi Güngör ve Alişer Delek'le konuşacağız. Merhabalar. Şöyle bir çok kısaca birer değerlendirme alayım. Daha sonra meclise ve CHP Genel Merkezi'ne gideceğim. Muhabirlerimizden de onların yorumlarını alacağım. Nasuhi Bey, sizi dinleyelim. Nasıl bir gün geçiyor bugün?
1: Nasıl bir gün geçiyor? Aslında neredeyse geçen haftadan beri konuştuğumuz grup toplantısını kim yapacak ve kim konuşacak sorusunun cevabını aramakla geçen gün sabah itibariyle gerilimler, meclisin dikmen kapısı önünde toplanan bir kalabalık, ziyaretçi yasağının önce sınırlama, daha sonra da tamamen ziyaretçi yasağına dönüşmesiyle başlayan bir günle uyandık. Devamında Sayın Özgür Özel dikmen kapısında gitti, orada toplanan kalabalığa seslendi. O arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben grubu genel merkezde toplayacağım, 14'te konuşma yapacağım çağrısı mesajı geldi. Mansur Yavaş'ın bir mesajı geldi. Ne yaptık yani? Özgür Özel'in iki konuşması, Sayın Kılıçdaroğlu'nun az önce genel merkezde tamamladığı konuşma ve bütün bunların yankıları. Günün böyle çok minnacık özeti böyle.
0: Evet, Alişer Delek.
2: Üstüne hemen bir cümle söyleyeyim devamında. Bu krizi bugünlük açtık ama haftaya salı ne olacağını yanıtını şimdilik kimse gene bilmiyor.
0: Evet.
2: Yani biz daha Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha çok konuşacağız. Zaten ilk round da herhalde bir sonraki Perşembe günü PM. Orada devam edecek belli ki bu karşılıklı hamleler. Nereye varacak maalesef, hani hoş anılmıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Hani dedin ya, gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin günü ama ne demokrasiye, ne Türkiye siyasetine, ne memlekete faydası olacak bir gündemde değil maalesef. Evet.
0: Şimdi meclise gideceğiz. Özgür Özel orada konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu da bir hayli sert bir konuşma yaptı aslında. Onun da detaylarını alacağız. Sonra üzerine değerlendireceğiz. Buse Gençlük bizi bekliyor. Mecliste neler aktaracaksın? Serkan Şimşek de CHP Genel Merkezi'nde. Buse, seninle başlayalım.
3: Berker, CHP grup toplantısını kimin yapacağına dair gözler aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel grup toplantısını yapacağını duyurmuştu. Ve bir toplantı gerginliği bugün sabahın erken saatlerinden itibaren vardı. Ziyaretçiler, grup toplantısını izlemek isteyenler sabahın erken saatlerinde meclis dikmen kapıya geldi. Ve o noktada bekleyişlerini sürdürdüler. Emniyet güçleri güvenlik önlemlerini arttırdı. Zaman zaman da Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel destekçileri arasında bir arbede yaşandı. Tansiyon düştü. Bir yandan da Mansur Yavaş'tan bir açıklama geldi. O gerginlik devam ederken Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na seslendi. Partinin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş bir değeri misiniz dedi ve sağduyulu bir yaklaşım göstermeniz beklenmektedir ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da o sıralarda bir ziyaretçi yasağına dair CHP Grup Başkanlığı'na yazı gönderdi. Aslında CHP grubunun yapıldığı salon, büyük salonda 630 kişiden fazlası alınmayacağına dair bir güvenlik kararı alınmıştı. O kararın ardından da bir ziyaretçi yasağı geldi. Ciddi bir güvenlik riski olduğu ifade edildi. Meclis Başkanı'ndan CHP grubuna gönderilen o yazıda Kemal Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş'ın açıklamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu saatler 14'ü gösterdi. Bugün bir grup toplantısı yapacağını söyledi ki kürsüye çıkıp konuştu. Gün baba ocağına sahip çıkma gündür ifadelerini kullandı. Ve gerginlik bir yandan sürerken tabii mecliste dikmen kapının önüne geldi. Özgür Özel orada bir konuşma yaptı. Ardından grup toplantı salonuna geçti. Kurultay çağrısı yaptı. Peki Özgür Özel neler söyledi? Dilerseniz haberimizi izleyelim.
4: Mesele ne öyle parti içi mesele, ne bir başka mesele. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin olası tüm adaylarıyla, kurumsal kimliğiyle, lideriyle, bütün güçlü kaslarıyla birlikte ortadan kaldırmaya çalışan rakipsizleştirme, Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil. Tarihi bir eşikteyiz. Bu eşik artık geri dönülemez bir noktaya gelmiştir. Ümit ediyorum butlan kararından, partiye yapılan saldırıdan ve bugün burada cüret edilen meseleden sonra bir akli selim hakim olur,

0: ve bu kritik eşik geri dönülmez bir şekilde aşılmaz. Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Yapılacak ilk iş yeniden bir seçime gitmektir. O kurultayı yapmalısınız. Yapacaksınız, başka çaresi yoktur. Efendim, birkaç ay sonraya söyleyelim, bir takvim ilan edelim, bir yıla yayalım. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
1: Evet, Özgür Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar böyleydi. CHP Genel Merkezi'ne bir gidelim. Orada da Serkan Şimşek bekliyor. Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajları bize kısaca bir aktarır mısın?
2: Ayşe Süperker, tabii CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğle saatlerinde kurup toplantısının, yani kendi konuşmasının mecliste değil genel merkezde olacağını duyurmasının ardından şu anda içinde bulunduğumuz salon doldu ve bu noktaya partililer, vatandaşlar geldi. Zira Kılıçdaroğlu'nun da sosyal medya hesabından yaptığı çağrı bu yöndeydi. Ardından 14 sularında da konuşması gerçekleşti. Şimdi hemen şöyle parantez açarak başlayalım. CHP Genel Başkanı bu konuşmanın 14'te olacağını duyurmuştu. Ancak 14.30'a doğru geldi ve Özgür Özel'in meclisteki konuşmasının bitmesinin hemen ardından sahneye geldi. Genel merkeze ise saatler öncesinden gelmişti. Yani bu noktada Özgür Özel'in konuşmasının ardından sahneye çıktığını ifade edebiliriz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii bazı önemli mesajlar verdi Kılıçdaroğlu. Hemen onları da aktarmak istiyorum. Ne gerekiyorsa yapacağım ifadelerini kullandı. Partiyi kirlilikten arındıracağız dedi. Hemen partiden atalım, kirli olanları partiden hızlı bir şekilde atalım. Böyle bir düşüncem yok. Ama mutlak mutlan davasına da değineyim. Bu davayı partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim ifadelerini kullandı. Yine kurultaya ilişkin bazı mesajlar da verdi. Benim koltuk derdim yok dedi Kılıçdaroğlu. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli bir kurultay yapacağız dedi. Tabii bugün aslında planlanan, yani meclisteki konuşmasında da bazı ekonomiye dönük, iç siyasete dönük bazı mesajları, bölgesel gelişmelere dönük bazı mesajları vardı. Ama bu sabahtan itibaren yaşananlar Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını biraz revize etti diyebiliriz. Bugün yaşananlara dair mesajlar da paylaştı çünkü. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hemen arkamdaki sahnede yaklaşık bir saatlik konuşmasında neler söyledi? Hemen onun sözlerinden aktaralım.
3: Arınacağız. Söyledim. Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar.
4: Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yönetim buhranı olduğunu söyledi. Bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada tarafları aklı selim davranmaya davet eden Bahçeli, yaşanan ihtilafın meydanların hararetine terk edilmemesi gerektiği uyarısına da bulundu.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü yönetim buhranı da bütün çıplaklığıyla görülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli ihtilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin iş hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir.
1: Evet.

0: Devlet Bahçeli'nin de konuşmasında özellikle CHP'ye yönelik konuşmasında öne çıkan madde buydu. Şimdi Alişer Delek ve Nasuhi Güngör'le konuşmaya devam edeceğiz. Nasuhi Güngör, sizinle başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması dinleme şansınız olmuştur diye tahmin ediyorum. Aslında Mansur Yavaş'ın bu sabah attığı X paylaşımını da Kemal Kılıçdaroğlu alıntılayarak bir mesaj paylaştı. Bu tabii grup toplantısına katılmayacağının açıklanmasının ardından geldi. O da tartışılan bir mesaj olarak önümüze çıkıyor ama bu konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok ahlaktan bahsetti, arınmayı defaatle söyledi. İradesini parayla satanlar bu partide yer almayacak dedi. Kongreye elbette gideceğim dedi ama ahlaklı, erdemli bir şekilde gideceğim dedi. Ne demek bu?
1: İlk konuşmasında Alişer hani krizi bugünlük aslında açtık dedi yani o
0: evet.
1: Anlamda bir şey söyledi.
0: Evet.
1: Çok haklı. Yani bu kriz öyle hafifleyen nitelikte bir yere ya da bir sürece doğru evrilmiyor. O çok açık, giderek daha sertleşiyor ve giderek de bugün belki yavaş işleyeceğini düşündüğümüz bazı mekanizmalar ve hamleler hızlanacak gibi görünüyor Ayşe. Çünkü şöyle bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir anlamda yani öyle başlıklarda yansıdı, geri adım atmış gibi görünüyor. Yani o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanması muhtemel kalabalıkların o arbedenin de kendi aleyhine döneceğini de elbette düşünmüştür. Ama bütün bunların yanı sıra yaptığı konuşmada verdiği mesajlar bu konuda herhangi bir geri adım işareti vermiyor. Ne kurultay konusunda, ne bahsedilen tasfiyeler konusunda, ne de işletilecek disiplin ve benzeri mekanizmalar konusunda. Şimdi Özgür Özel'e verdiği çok net bir şey var, bir mesaj var. Yani diyor ki ben hani bu grup meselesini bir şekilde hallederim ama eğer bu böyle devam edecekse bunu kestirip atarım. Bu kestirip atmak sözü Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği aslında parti içi mekanizmalara da işaret ediyor. Peki bunlar hani sıkça konuşulunca hemen şöyle cevaplar da geliyor. Yani birdenbire olmayacak bu tasfiyeler vesaire. Bence hani birdenbire olmayacak tabii toplu halde ama Kemal Kılıçdaroğlu geldiği ilk günden itibaren verdiği mesajlardan daha farklı mesajlar yok bugün burada. Yani ne söyledi? Arınacağız. İradesini parayla satanlar partide olamayacaklar. İşte özür dileyerek söylüyorum, pavyon pazarlıkları bu parti geçerli olamaz. Tüm bunlar o ahlaki arınma süreciyle ilgili işaret ettiği mekanizmanın da hazırlandığını gösteriyor. Zaten disiplin kurulu geçen hafta toplantısını yaptı, yenilendi, başkanını seçti vesaire. Peki neler olacak? Yani birkaç başlık zaten günlerdir konuşuyoruz ama hemen hızlıca söyleyeyim. Bir kere mahalle delegasyonundan başlayarak ilçeye, oradan illere kadar partinin delegelerinin yeniden seçilmesi, dolayısıyla da ilçe başkanlarının ve il başkanlarının yeniden seçilmesi söz konusu. Onun akabinde bir kurultay takviminden bahsediyor Kemal
0: yani
1: Kılıçdaroğlu.
0: Mevcut
1: Ki bu
0: il ve ilçe
1: baş
0: bu şu dediğiniz
1: evet.
0: Yani mevcut il ve ilçe başkanlarının da görevden alınması anlamına mı geliyor?
1: Evet, evet açıkçası öyle. Buradaki tasfiyelerde tabii bazı kriterler olduğunu söylüyorlar. Disiplin kurulunda da konuşuldu bunlar. Mesela nedir? İşte yargılanan, yolsuzlukta suçlanan, belediyelerle irtibatı olan, Akçalı işlere bulaşan, yargı kararları kesinleşmese bile kamuoyunda adı yansıyan isimlerle ilgili geçici ya da kalıcı tasfiyeler. Geçici tasfiye ne? Partiden geçici olarak ihraç meselesi. Kalıcı olan tasfiye ise ne? Bazı ekiplerin partiden tümüyle devre dışı bırakılması, tümüyle tasfiye edilmesi. Şimdi bunlar tabii ki aynı zamanda, onu da bir sonraki turda belki konuşuruz ama ikinci bir parti meselesini, yani Özgür Özel ve arkadaşların ikinci bir partiye gidip gitmeme meselesini de hızlandıracak faktörler. Ama onlar da belli ki en azından sonbahara kadar, yani bu işte yargısal süreçlerin sonuçlanma ihtimaline karşın siyasi mücadeleyi Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmak gibi bir kararlılık içinde görünüyorlar. Fakat Kemal Bey'in eleştirilerine benim dikkatimi çeken bir iki nokta daha var. Hızlıca onları söyleyeyim. Alişer'in zamanında çalmış olmayayım. Bir yurt dışı vurgusu yaptı mesela. Hani isim vermeden dedi ki bir partinin gidip yurt dışında ülkesini şikayet etmesi doğru bir şey değil. Yani biz bunu kabul etmiyoruz. Bu ahlaki bir tutum değil. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kendi ifadesiyle sarayı bugüne kadar ne zaman eleştirdin dedi. Oraya geldiler, force koydular. Abdullah Gül beni ziyaret ettiğinde ben bunu yapmamıştım. Beşli çeteden bahsetti. Bir sürü şey söyledi ve dedi
0: Evet.
1: ki sen bunları ne zaman eleştirdin? Bunları söyledi genel olarak. Bir de güle güle diyeceğiz. Mutlak butlanı bu partinin başına bela edenlerden hesap soracağım dedi. Dediğim gibi ahlaki vurgu ve bence tasfiye iki ana kavram etrafında özetleyebiliriz konuşmasını.
0: Ali Şerderek sen ne dersin? İngiltere dedi Nasuhi Güngör de oradan da Mehmet Şimşek'e lafı getirdi aslında. İngiltere'den geldi dedi. Fakir fukarayı kurtaracaktı dedi. Ne oldu dedi. İşte beşli çeteler kazanıyor. Halk kazanmıyor. Ben bunu da değiştireceğim dedi. Bu sarayın

0: Adamı bana deniyor dedi, bunu kabul etmiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise geldiğinde kim ayağa kalkmış ona bir bakmak gerekiyor dedi. Mücadele değil, müzakere değil, mücadele edilir dedi. Ben o mücadeleyi yapacağım dedi. Hatta Kemal babanız var, ben size destek olacağım dedi. Hani hiç eleştiri yapmıyor deniyordu. Kılıçdaroğlu aslında bu yaptığı açıklamalarla onlara da biraz cevap vermiş oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ben de öyle okuyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bu konuşması, hani bugün parti içerisinde bu grup toplantısını yapamamadan kaynaklı kavgayı bir kenara bırak, bir bütünlüklü bir şekilde şeye hazırlanmış. Kendisine yönelik eleştirilere cevap verecek şekilde hazırlanmış. Mesela Kürt meselesine değindi.
0: Evet.
1: Biz dedi, daha önce ilk biz getirmiştik dedi. Yani Kürt mahallesine bir şey yaptı. Siyaset en azından koydu. Biz parti olarak ilk biz getirmiştik, meclisi olsun demiştik. Bakın gene oldu dedi. Bana sarayın adamı diyorlar dedi. Sen dedi işte gel Porsu şey yaptın dedi. Sen dedi Beşli Çete'yi hiçbir zaman eleştirmedin dedi. Kendisine yönelik eleştirileri bir şekilde cevap verdi. Siyaset yaptı yani. Bir bütünlüklü bir konuşma var ama işin özünde hani ben az önce şey söyledim ya, bu salıyı açtık, haftaya salı ne olacak belli değil derken sadece benim şeyim değil bu. Yani ben bugün şimdi meclisteyim, grup toplantısını izlemek için geldiğimde Özgür Özel'in grup toplantısında, Özgür Özel'in de bulunduğu salonda vekillerle de sohbet imkanı da oldu. Genel Başkan Yardımcıları da şöyle. Çünkü onlar nöbete sabah 9'da başladılar. 9-10 gibi gelmişlerdi.
0: Evet.
1: Ben de erken girdiğimde bol bol vakit vardı. Ya onlar da bilmiyor ki mesela. Ben dedim ki haftaya salı ne yapacaksınız? Hadi bu salı böyle açıldı. Numan Bey araya girdi. Mansur Yavaş bir pas verdi. Kemal Kılıçdaroğlu o pası değerlendirdi ve gelmeyeceğim dedi. Haftaya sonu ne olacak? Onlar da bilmiyor. Genel mesele biraz perşembeye kilitlenmiş durumda.
0: Evet.
1: Böyle biz adım adım adım adım hep böyle bir didişme göreceğiz. Şimdi bir sonraki round perşembe günü. Niye perşembe? Parti meclisi toplanacak. Kemal Kılıçdaroğlu onun duyurusunu yaptı. Her iki tarafta kendisine güveniyor. Özgür Özel ekibi diyor ki...
0: Alişer'in bağlantısında bir sıkıntı oldu. Nasuhi Güngör eğer beni duyuyorsa sizinle devam edelim.
2: Duyuyorum
0: Şimdi, evet
2: ki.
0: Bu hafta geçti. Bakalım haftaya ne olacak? Perşembe günü parti meclisi MYK toplanacak deniyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baktığımızda CHP vesayet kabul etmez diyor. Kimse talimat alıp meydanlarda bir şey dillendiremez diyor. Ahlaki değerimizi yeniden kurmak zorundayız diyor. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım, arınacağız kirlilikten ama ön yargılı olmayacağım diyor. Yani hemen de bir şey yapmayacağım diyor. Ama sonra konuşmasının diğer bölümüne baktığımız zaman da yani bir an önce bir harekete geçeceği sinyallerini de aldığımızı görüyoruz. Dolayısıyla bundan önce yani bu sabaha kadar daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun belki yaptığı açıklamaya kadar hani ipler koptu mu kopmadı mı diye konuşuyorduk ama ne dersiniz, artık tamamen kopmuş vaziyette mi?
2: Ya ben zaten mutlak butlan kararının çıktığı andan itibaren böyle bir kanaatteyim. Yani burada Ayşe Süperker, yani bir şey görünmüyor, uzlaşma alanı görünmüyor.
0: Evet.
2: Yani tarafların bir kere en temel uzlaşmaları gereken konu kurultay meselesi. Orada Kemal Kılıçdaroğlu ben bir kurultay süreci başlatacağım diyor. En erken zamanda değil, en uygun zamanda diyor. Özgür Özel cephesi ise en erken zaman diyor, bir an önce diyor. Buna dair de bir hukuki tezleri var. Yani parti 26 Temmuz'a kadar eğer kongre kurultay yapmazsa hukuken seçime girme hakkını tehlikeye sokabilir diye.
0: Evet.
2: O taraf ise şunu söylüyor. Burada mücbir sebep var, tedbir kararı var. O mücbir sebep böyle bir işleyişi beraberinde getirmez diyor. Şimdi hukuki meşruiyet, siyasi meşruiyet. Buradaki tartışmanın temel başlıkları aslında bir yanıyla da işte Süperker. Yani bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben genel başkanım, benim seçilme hakkımı elimden aldınız. Yani o kongrede benim hakkım yendi. Devamında şimdi ortaya çıkan kararda da ben partinin yetkili genel başkanıyım. Adım adım genel başkanın yetkileri dahilindeki bütün kurulları ve kurumları çalıştırmaya başlayacağım. İşte nereden başladı? MYK. Nereden devam edecek? İşte bu arada disiplin kurulu, parti meclisi. Sonrasında bence grupla ilgili bir tasarruf olacaktır. Bir ek bir kişiyi grup başkan vekili daha yapacağını öğrendik bu sabah. Öyle bir isim daha. Ama devamında da o grup konuşmalarının da hukuki süreçlerle birlikte Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılacağını öngörüyorum ben. Yani bu devam ettirilebilir bir şey değil. Yani partinin
0: evet,
2: bir genel merkezde bir yapısı var. Onunla kavga eden bir ayrı yapısı da mecliste var. Bu sürdürülebilir bir şey değil elbette. Kemal Kılıçdaroğlu ama bu konularda böyle adım adım gidiyor. Fakat adım adım gidiyor olmasını sen de altını çizdin aslında. Bir yandan hani yavaş, tenniyle, dikkatle falan gibi değerlendiriyor.

0: Dersek de o söylediği arınma meselesini çok hızlı hareket ettireceğini düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Çünkü diğer taraf da bu konuda hani partileşmeye gideceğim şeklinde bir şey içinde bir yanda. Kemal Kılıçdaroğlu bunu çok önemsediğini düşünmüyorum. Hani giden gidebilir şeyinde duruyor, pozisyonda duruyor. Ama tekrar söyleyeyim onu. Sonbaharda artık bu konuda Özgür Özel ve arkadaşlarının bir karar aşamasına geleceğini düşünüyorum. Yani çatı altında mı yoksa ayrı bir partileşmeyle devam etmek şeklinde mi?
1: Alişer Derek biraz önce bir bağlantıda sıkıntı oldu. İstersen Nasuhi Güngör'ün bıraktığı yerden tamamlayarak devam et. Hani sonbahar deniyor ama Özgür Özel acaba sonbaharı bekler mi? Öyle bir eşiğe geldi ki artık bundan geri dönülemez diyor. Nasuhi Güngör'ün de söylediği gibi yani bu arınma sürecini çok da ağırdan almayacak. Kurultayı belki öyle ama arınma süreci sanki biraz hızlanacak gibi duruyor. Ve tabii diğer yandan da Özgür Özel ekibinin yanında duran 111 kadar milletvekili var. Nasıl bir tablo bu?
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajlarını söylerken tam da ben de bu noktaya gelecektim, sizin Nasuhi Bey'le konuştuğunuz noktaya. Her şeyden öte, yani Türkiye'de mevcut siyasetle ilgili bir şeyler söyledi ama parti içerisinde söylediğinin ana temel maddesi dönüp dolaşıp delegenin satın alınması ifadesini vurguladı. Mutlak mutlam belasını Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirenlerden hesap soracağım dedi. Ve arınma arınma arınma sürekli bunları
1: Evet.
2: söyledi. Şimdi şunu görüyoruz, Kemal Kılıçdaroğlu iddianameleri kabul etmiş. Yani belki daha mahkeme kararları çıkmasa da İstanbul İl Kongresi ve işte mutlak butlana giden yoldaki diğer davalardaki iddiaları kabul etmiş ve bunlardan arınacağını önüne koyuyor. Ve delegelerin satın alınması gibi bu iş nereye giderse gitsin diye söylüyor. Şimdi bir de bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük sabrı beraberinde şunu da getirecektim. Kemal Kılıçdaroğlu bugün itibariyle kaba bir tabirle söylüyorum. Notlarını alıyor. Bugün grup toplantısı bana yaptırılmadı. Bugün bu grup toplantısında bunu söyledi. Şöyle oldu diye. Yani bir aslında sicil işlemeye de başladı. O arınma sadece o mutlak butlan davasında geçen isimler değil. Bugün itibariyle orada ismi geçmeyen varsa bile bugün kendisine alınan tavır ve alınan taraflarla da ilgili de bir arınma gibi bir şey en azından disiplin sürecini başlatacak. Onu görebiliyorum. Çünkü mesele şu, ben işin bahara kalmama ihtimalini düşünüyorum Özgür Özel ve ekibinin ayrılmasını. Ben ilk günden partinin ayrılacağını, ayrı bir parti kurulacağını düşünenlerdenim. İki tane şey var. Tarafları şu an aslında hani hep dedik ki kurultayın ne zaman olacağı üzerinden kavganın psikolojik tarafında da Özgür Özel ve ekibi ayrılan değil, baba ocağına, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sırtını dönüp gidenler değil de kovulanlar olmak istiyor.
1: Evet.
2: Kemal Kılıçdaroğlu bir tarafta şey değil, kovan değil. Ne ya ben parti tüzüğünü işlettim, işte disiplin sürecini işlettim, onlar gitti. Zaten çünkü suçlulardı gittiler diyen taraf olmak istiyor. Bir de Özgür Özel açısından şöyle de bir gerçeklik var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da biraz zamana yayarak oynadığı o şu. Mesela 111 milletvekili dedin. İddia ediyorum haftaya yapılsa 111 sayısı düşer. Biraz bu iş böyledir. Yani hani genel merkezde genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu olması devam etmesi siyasette biraz rüzgarı değiştirir. Daha belediye başkanlarının tavrı değişecek. Sokakta etkisi değişecek. Kemal Kılıçdaroğlu şuna inanıyor. Yani bunu biliyorum. Konuşurum, ikna ederim, zamana yayarım. Bu süre zarfında da benim karşımdaki tepkiyi yavaş yavaş azaltırım diye düşünüyor. Öyle de yapıyor. Bugünkü konuşmasında mesela bir önceki cumartesi günkü bayramdaki konuşmasından daha net şeyler söyledi. Biraz daha belki de karşısındakileri ikna etmeye yavaş yavaş başladı. Mesela bu şey Cumhuriyet Halk Partisi için çok önemli. Bana sarayın aparatı mı diyor, sarayın adamı diyorsunuz. Bakın ben bunu yaptım, şunu yaptım diyerek böyle yavaş yavaş gönül kazanmaya yönelik hamleler açacak. Ha, kazanır mı göreceğiz. Şu an çok sert bir rüzgar var karşısında. Sen Özgür Özel'in arkasındaki rüzgar. Bugün mesela meclisin önünde de o vardı. Yani kalabalık, motivasyon Özgür Özel tarafında. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu... gidilen yolda da sanki biraz bunu yapacak gibi onu oynuyor. Tam bunu rüzgarın, Özgür Özel'in arkasındaki rüzgarın da zamanla kaybolma ihtimali olduğu için ayrı bir partinin katmanlı bir şekilde daha çünkü bu arada görüşmeler var biliyoruz başka partilerle görüş.
1: Evet.
2: Onlar hepsini hesaba katınca daha erken bir ayrı parti için yola çıkabilir Özgür Özel ve ekibi onu görebiliyorum. Ama bugün gene konuştum açıkçası biraz hani off the record söylüyorlar bunu ayrı parti meselesi çok konuşmak istemiyorlar ama şu gerçeklikle de karşı karşıyalar ve biliyorlar ayrı parti çok zor bir iş. Yani yeni parti çok zor bir iş. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nden

0: süreçleri de var. Unutmayın yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mesele değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılanlarının da isminin geçtiği yargı süreçleri var. Yeni yeni iddiaların ortaya çıkma ihtimali var. Bu yaz Cumhuriyet Halk Partisi açısından ve Türkiye siyaseti açısından çok çok hareketli geçecek. Her gün yeni bir şey. Önümüzdeki round dediğim gibi Perşembe günü, belki de Perşembe'den sonraki bir sonraki salı olacak ama ben bir sonraki salıya kadar bir duyum olarak söyleyeyim bunu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aldığım bir duyum. O cepheden değil, kendisinden değil. Bir sonraki salıya kalmadan disipline dair bu sürecin başlayacağını duydum. Yani böyle bir bilgi var. Dolayısıyla bu hafta içerisinde bazı isimlerin bugünlerde olan bazı şeylerden dolayı disipline sevk edilmesi, işte herhalde ifade doğru mudur, ifadesinin istenmesi, savunmasının istenmesi gibi şeyler görebiliriz. Ayrılığın bir şeyi oradan başlayabilir, ateşlenebilir.
1: Evet. Nasır Güngör, ne dersiniz? Ali Şerdelek aslında Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına baktığımız zaman bu iddianameleri kabul ettiği anlamına da geliyor dedi. Yani çünkü diğer yandan bir hukuki süreç başlayacak ama anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu da kendi eline gelen herhalde bilgi ve belgeler vardır. Bu yönde ilerleyecek. Hani o bayram konuşmasında da özellikle bu FETÖ ile ilgili yaptığı yorumlar da çok tartışılmıştı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hukuken bir bilek güreşi göreceğiz her iki taraftan da. Alişer'in de dediği gibi yani bir taraf işte ben parti mekanizmalarını devreye sokarak işte disipline sevk edeceğim diyor. Öteki de hayır, benim hakkım var burada. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çünkü yeni bir partiye geçmek ya da yeni bir parti kurmak elbette kolay değil. Buyurun.
2: Evet, ben Alişer önemli bir şey söyledi değerli arkadaşım. Ona bir küçük atıfta bulunacağım. Hani milletvekili sayısı o 111 imzada duramayabilir diye. Bugün itibariyle de ona benzer bir akış vardı. Yani o 111 orada blok halinde bulunabilecek gibi görünmüyor. O sayı farklılaşabiliyor. Tabii bu partinin işleyişi devam ettiği sürece disiplin mekanizmaları, parti gerçekliği, altı okun çatısı altında olmanın değeri, burada kalalım, burada mücadele verelim diyenlerin de yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla şekillenen bir şey. Diğer yandan söylediğin konularda tabii şu var. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk geldiği andan itibaren şöyle bir şey söylemeye başladı. Yani bir komisyon kuracağız. Bu komisyon devam eden yargı süreçlerini oturup değerlendirecek. Dosyalara bakacağız. Bunlarla ilgili şöyle bir yere doğru gideceğiz. Yani bazılarını az önce söylemiştim aslında. Hemen partiyle ilişkisini keseceğiz. Disiplin mekanizmalarını çalıştırıp bir kısmına ise durumları dahilinde hukuki destek gerekirse o hukuki desteği de vereceğiz. Yani bu biraz hani masumiyetine inanmak inanmamak meselesi ama onlarla ilgili de geçici ihraçlar da olabilir. Bütün bunlar partide işleyecek. Bir konu daha aslında yine bununla çok bağlantılı. Kemal Bey ve ekibi yerel yönetimlerin ve yerel yöneticilerin, altını çizerek söylüyorum, parti politikalarını belirleme konusunda son yıllarda geldiği yakınlık ya da etkinlikten rahatsız. Yani bunu açık açık söyleyelim. Dolayısıyla da partinin genel merkezinin siyaset belirlediği diğer organların ya da unsurların, mesela bir belediye başkanının veya belediyenin buna katkı sağladığı bir sistem kurmak istiyor. Burada bir dengenin bozulduğuna inanıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bu kısmı da önemli. Bütün bunlar, tekrar aynı şeyi söyleyeceğiz ama o tasfiye dediğimiz sürecin de aslında parametreleri. Diğer yandan siyaset yapma meselesinde de Alişer'e katılıyorum. Bugün söylediklerinde aslında bu konularda ciddi başlangıçlar vardı. Dış politika, Türkiye'yi yurt dışına şikayet etme meselesi, FETÖ meselesi, buna benzer konular. Buralarda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşma öyle bir başlangıç mıdır, devamını elbette göreceğiz ama hükümete yönelik de çok sert eleştirilerle karşımıza çıkmasını ben muhtemel görüyorum. Yani burada karşılıklı hani sen iktidar adına bu işleri yapıyorsun, mahkeme kararının arkasında iktidar var vesaire gibi söylemlerin aksine Kemal Kılıçdaroğlu bugün bunları ya da kendisine yönelik bu okları Özgür Özel'e yöneltti. Yani sen gittin dedi ayağına, konuştun, evet, işte forsu götürdün vesaire gibi. Bu dış politika konusunda artacaktır ama en önemlisi yine arkadaşım atfen söylemiş olayım. Terörsüz Türkiye meselesi ve bu konuda Kemal
1: Onu konuşalım mı Nasuhi Güngör? Fazla... Çünkü Ali Şerdele insanım tabii, ayrılması tabii gerekiyormuş. Sonra sizinle biraz vaktimiz olacak. Hem tabii bu ki, terörsüz Türkiye ki süreci çok önemli. Hem de Kılıçdaroğlu'nun Orta Doğu'ya işte Türkiye Cumhuriyetleri, Akdeniz coğrafyasına yönelik bir takım açıklamaları da vardı. Eskiden yaptıklarına nazaran daha farklı ben buldum en azından ama Ali Şerdelek son dakikalarını sanıyorum. Neler aktarırsın bunların üzerine özellikle?
0: Şimdi o teröristi Türkiye meselesinde aslında ben hani Kemal Kılıçdaroğlu daha önce söylediğinden farklı bir şey söylemedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde çeşitli internet sitelerine ve gazetelerine

0: meselelerini aslında bölge politikaları ve Türkiye'ye yönelik yazılarında bu vardı. Kürt meselesine bakış açısında da çok farklı bir şey söylemiyor ama burada buna atfını şöyle önemsedim. Hani bir parti içerisindeki Kürtlere yahut da işte devletin politikalarına bir şey yapıyor. Politika üretiyor. Yani artık bir yol haritası çıkartmış kendine. Belli konuşmasında onu var. Bir diğer dikkat çektiğim ne oldu? Şimdi Nasuhi Bey söylerken onu hatırladım. O da şu. Mesela siz bunu yaptınız diye eleştirmedi tek başına. Özgür Özel tarafını. Siz bunu yaptınız, bense böyle yapmıştım dedi. Siz böyle yaptınız, ben bunu demiştim dedi. Yani aslında biraz kendisini artık öne çıkartan bir şey var. Bunların parti içerisinde bir karşılığı olacaktır. Mesela şu şeydi, ilginçti. Onu hatırlattı. Şimdi notlarıma baktım. Müzakere edilmez, mücadele edilir lafı.
1: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten bu lafı kullanmıştı ve Özgür Özel'in seçildikten sonra normalleşme süreci diye adlandırılan parti içerisinde de eleştirilere sebep olan bir şeydi. O zaman söylemişti mesela çok tuttuğu zamanlardaki üstelik. Bir de hani şey de önemli. Mutlak buttan meselesinde karanlıktaki yerleri biz aydınlatacağız dedi. Davaya yönelik ama. Sanki burada bir şeyler mi söyleyecek, bir şeyler mi anlatacak, bilgiler mi, belgeler mi gelecek önümüze? Bunların hepsini göreceğiz gibi. Bugün itibariyle Kemal Bey'in artık bundan sonra siyaset üretmeye ve kendisini hatırlatmaya bu üretirken. Ben bunu demiştim, bunu yapmıştım, şimdi de bunu yapacağım gibi notları önüne alarak bir şey üreteceğini görüyoruz. Az önce siz böyle konuşurken bir not da şey yaptım. Şimdi söylemeyeyim erken olmasın ama yarın öbür gün yani bu hafta içerisinde bir televizyona röportaj verme ihtimali de var. Yani bu cuma cumartesi günü. Dolayısıyla bunu şöyle önemli. Artık parti içerisinden çok kamuoyuna seslenecek. Siyaset üretecek. Mücadele biraz bundan sonra başlıyor. Bugün biraz kendisi açısından talihsizlik oldu. Tam toplantısına başladığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması da denk geldi. Böyle çok fazla belki şey yapılamadı, canlı verilemedi ama televizyonlara çıkıyor olması, konuşuyor olması, çünkü bugüne kadar kendisine yönelik en büyük eleştiri oydu. Ya yani biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini anlatmasından çok onu anlamaya çalışıyorduk. Çünkü konuşmuyordu. Konuşması bu parti içerisinde bir şeyleri değiştirecektir. Unutmayın, hani hep söyledim, çok da linçini yedim ama gene söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının, yani mutlak mutlak kararını söylemiyorum. Pazar sabahı parti genel merkezinde yaşananları yanlış buluyorum. Onları söylemiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun arama dediği şeyin parti içerisinde bir karşılığı vardı. Yok değildi. 17 tane belediye başkanı rakibe boşu boşuna gitmez. Bir rahatsızlığın, bir huzursuzluğun işareti.
1: Pekala ama
0: İçerisinde
1: evet
0: önemli
1: kesildi.
0: etkilerde bulunanlar parti içerisinde bu yolsuzluk iddialarına dair bir sıkıntı vardı. Kemal Bey buradan arınma derken de bir karşı vardı ama pazar sabahı işte o yaşanan görüntüler ona biraz negatif yazdı. Şimdi bunları yavaş yavaş lehine çevirmeye çalışacak. Onu görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu kolları sıvadı. Parti içerisindeki mücadeleyi siyaset üreterek yapacak. Sadece olarak atarak değil, belli ki konuşarak da yapacak.
1: Nasıl mesela?
0: Ne anlatacak anlamında mı soruyorsun?
1: Evet. Yani aslında
0: Yani
1: burada bir
0: şimdi
1: çerçeve
0: onun
1: çizdi
0: adına
1: işte beşli
0: konuşmayayım.
1: çeteler dedi, uyuşturucu baronları dedi, işte dedi Hürmüz dedi, Hürmüz çok önemli bir hale geldi dedi, Orta Doğu dedi, bizim oralarda olmamız lazım dedi, bizim küçülerek değil büyüyerek gitmemiz lazım dedi, o coğrafyalar bize bakıyor dedi, İslam coğrafyası, Avrupa halkları bize bakıyor dedi, dolayısıyla böyle daha büyük bir Türkiye resmi çizdi. En azından bu yaptığı ilk konuşmada. Yani bunları mı anlatacak bundan sonra? Ekonomiye dair işte eğitim dedi bir anlamda. Oraya da değindi ama çok kısaca değindi. Ne
0: Çünkü
1: bekliyorsunuz?
0: bunların hepsinin başında şunu söyledi. Kesilebilir böyle arkadan bir arama var, kusura bakmayın, başka yayın var. Hepsinin başında çünkü şunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi devlete yön veren partidir dedi. Bütün bu politikaları da böyle adlandırdı. Bu böyle gösterdi. Yani çizdiği çerçeve biz devlete yön veriyoruz. Dolayısıyla bu siyasetler bunun ürünü. Bu hikayeyi muhtemelen şöyle yazacak. Tahmin bu, bilgi değil. 1,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi davalarla uğraşıyor. Silivri'de uğraşıyor, başka yerlerde uğraşıyor. Sürekli iddialar ve davalar var. Kendi içerisinde bak siyaset üretemez bir hale gelmişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki davalar varsa onları kenara çekeceğim. Suçlular varsa onları partiden atacağım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar muhalefet partisi olarak siyaset ürettireceğim. Ben böyle okuyorum. Yapabilecek mi? Zamanla göreceğiz. Pekala. Ama onu yapmaya çalışıyor, onu anlayabiliyorum.
1: Pekala. Alişer Delek, çok teşekkür ediyoruz. Vaktini biraz aşmışız. Teşekkürler.

0: Haber hattına katıldığın için. Şimdi yine Nasuhi Güngör'le devam edeceğiz. Alişer şöyle bitirdi aslında Nasuhi Güngör. Devlete yöneliyor tablosu çiziyor dedi Kılıçdaroğlu. Özellikle bu yaptığı son açıklamalarla birlikte katılır mısınız buna? Ve tabii bundan sonra işte siyaset yapmaya başlayacak. Nereden başlayacak? Nasıl başlayacak? Neler beklemeliyiz?
1: Evet. Kaç dakikamız var? Ona göre bir ölçek belirleyeyim de zihnimde.
0: Biz şimdi
1: toplamda.
0: 10 dakikamız
1: 4-5
0: var,
1: dakika.
0: Beraberiz.
1: Aa, iyi, çok çok fazla bir süremiz varmış. Şimdi ben Alişer'in tarifine aslında hani kavramsal olarak başka bir şey söyleyebilirim ama meramını anlatan bir şey o devlete yönelme meselesi. Neden? Şimdi 2024'ün Ağustos bandından itibaren özellikle de Ekim'inden itibaren bir süreç yaşıyoruz. Terörsüz Türkiye diye bir süreç. Çok kıymetli. Bugün Sayın Devlet Bahçeli İran'ı konuştu, Sayın Özgür Özel'e özellikle uyarılarda bulundu. Meseleyi sokağa taşımak tehlikelidir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine kurumsal olarak uyarılarda bulundu. Ama her konuşmasında olduğu gibi terörsüz Türkiye'nin bütünleştirici, Türkiye'yi koruyan, coğrafyada barışı sağlayan tarafına da işaret etti. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun da aslında bu konuyla ilgili görüşlerinin çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Bunlar çok hani uzun uzadıya kamuoyuna yansımadı ama bu saatten sonra bununla ilgili son derece önemli çıkışlar, yaklaşımlar ortaya koyabileceğini öngörüyorum. Ancak bununla sınırlı değil. Bu arada tabii terörist Türkiye parantezini kapatmadan şunu da söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı mahkeme kararıyla birlikte hani o tedbir kararıyla birlikte genel başkanlığa dönüşü muhalefet içinde de ciddi bir hareketlilik ortaya çıkardı biliyorsun Ayşe. Yani ne oldu? İyi Parti burada bir tavır gösterdi Sayın Musavat Dervişoğlu. Diğer yandan DEM Parti de bu konuda gitti. Özgür Özel'in yanında durdu. Çok farklı tavırlar sergiledi. Fakat bugünkü bu çıkışla birlikte ben DEM Parti'nin sahaya yeniden bakacağını düşünüyorum. Çünkü onların ana gündeminde terörsüz Türkiye kendi başlıkları, kendi yaklaşımlarıyla birlikte elbette var. Ve şu ana kadarki merakla bekledikleri konuların başında da bu yeni değişimle birlikte Özgür Özel gitti, işte Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Acaba terörsüz Türkiye hikayesi nasıl devam edecek? Cumhuriyet Halk Partisi bu konudaki katkısını sürdürecek mi? Geriye mi çekecek yoksa daha mı zenginleştirecek sorusu onların önünde duruyordu. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun da tıpkı Sayın Devlet Bahçeli gibi, şimdi ideolojik farklılıklarını ayrıca konuşabiliriz ama devlete bakış, devlet politikalarına bakış anlamında ciddi olarak kesiştiklerini hissediyorum ben. Burada terörsüz Türkiye konusundaki adımlara kararlı destekler vereceğini öngörüyorum. Bir şey daha söyleyeyim bu terörist Türkiye'nin dışında. Bu emperyalizm, küreselleşme vesaire bunlarla ilgili konuşurken de buna bir çalışma arkadaşından öğrendiğim için onun izniyle de aktarıyorum. Mesela Türkiye'deki özelleştirme çok az konuşuluyor eskisi kadar değil ama özel okullar, özel hastaneler başta olmak üzere bu konularda da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki dönemde yine işte Alişer'in az önce çerçevesini çizdiği siyaset yapma bandında bir takım çıkışlar da görebiliriz. Mesele şu. Özetle ve tamamlamaya çalışırken hukuki meşruiyetin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yetmeyeceğini, Sayın Özgür Özel'in siyasi meşruiyetinin daha çok kitle üzerinde hakim olmasının onun önünü açtığını söyleyenler var. Bugünkü tabloda bu doğru da ayrıca. Yani bu gerçeklikten uzak değil. Ama Kemal Kılıçdaroğlu hukuki meşruiyetin üzerine kendisine bir siyaset alanı açarak kitleye ben burada sadece hukuk kararıyla bulunmuyorum. Siyaset üretmek, sizin sorunlarınıza ilgilenmek, sen az önce o çerçeveyi çizdin, o çok önemli. Yani Balkanlar, Türkiye'nin işte Orta Doğu'daki ilgi alanı, Türk dünyasındaki ilgi alanı buralara dair de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözünün olacağını ortaya koyacak. Yani bütün bunlar önümüzdeki dönemde aynı zamanda siyaset üzerinden de karşılıklı bir farklılaşma önümüze getirebilir mi? Aslında Özgür Özel de 2024 o yerel seçimlerinden sonra bugün eleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu ama o normalleşme dediğimiz süreçte bu konularda da aslında farklı sinyaller vermeye başlamıştı. Fakat 2024'ün Eylül-Ekim'inden itibaren o Ekrem İmamoğlu'nu adaylaştırma kendi ifadeleriyle süreciyle beraber işler bambaşka bir yöne doğru evrilmeye başladı.
0: Şimdi terörsüz Türkiye süreci hem Sayın Bahçeli hem Sayın Erdoğan zaten bunun bir devlet projesi olduğunu söylüyor ve her ne olursa olsun bu devam edecek, evet, diyor. Burada DEM Parti çok önemli tabii. Şimdi DEM Parti eş genel başkanı da bugün yaptığı açıklamada bu mutlak mutlak kararının kabul edilemez olduğunu da söyledi. Yani böyle tabii bir paralel, yani iki yol var gibi, hani DEM Parti bir yerde bunu savunurken diğer yandan da işte bu terörsüz Türkiye sürecine bir zarar gelmesin istiyor. Dolayısıyla bundan sonra Kılıçdaroğlu'yla mı bir yürüyüş gerçekleşecektir? İşte çünkü kardeşlik, demokrasi, barış süreci olarak da adlandırıldı.

0: bu. Bundan sonra nasıl bir sıralanma demeyeyim ama yani nasıl bir politika göreceğiz biz bu sürece destek veren partiler arasında İYİ Parti'yi ayrı bir yere koymak lazım tabii o başından beri karşı.
1: Evet, şahane bir final sorusu bence bu. Teşekkür ederim. Şöyle ki, bunun bir örneği var sevgili Ayşe Süberker. Nerede? Silivri öncesinde o Saraçhane Meydanı'nda ortaya çıkan, sonrasında da devam eden o protestolarda, tepkilerde Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti de oraya gitti, İYİ Parti de oraya gitti. Hatta DEM Parti birkaç gün üst üste gitti, konuşmalar da yaptılar. Fakat bir noktadan sonra bunları bir kenara koyup kendi gündemlerine baktılar. O sıralarda DEM Parti eleştirildi. Yani burada böyle bir şey var, Ekrem İmamoğlu'na karşı hukuksuzluk var vesaire gibi. Siz neden hani bununla ilgilenmeye devam etmiyorsunuz diye. Eş Başkan Tuncer Bakırhan mealen aktarıyorum. Bizim de kendi gündemimiz var dedi. Siyasetin kendi gerçekliği, hele hele partilerin kendi gerçekliği daima diğer gerçekli partilerin gerçekliğinden başka bir yerde durur. Bu illa mutlak buttan kararını savunacaklar, onu hukuki bulacaklar bu saatten sonra anlamına gelmiyor. Ancak terörsüz Türkiye öyle bir süreç ki birçok şeyi bir kenarda bırakarak o sürecin aktörleriyle belli bir noktada kesişmenizi, ben de tam senin gibi ifadeyi bulamamıştım ya soruyu sorarken, pozisyon almasını diyelim beraberinde getirebilir. Yani birçok yerde ayrı dururken terörsüz Türkiye konusunda aynı pozisyonu, aynı katkı çabasını gösterebilirler siyasi partiler. İYİ Parti dediğin gibi başından beri zaten işin dışında duruyor.
0: Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Yani halk Özgür Özel'e mi bakacak? Kemal Kılıçdaroğlu'na mı bakacak? Çünkü hani bu terörsüz Türkiye süreci hakikaten çok önem atfedilen bir süreç. Fakat hani bir komisyon raporu var. Partiler aylarca çalıştılar ve sonunda bir komisyon raporu da ortaya çıktı. Orada yapılması gerekenler de sıralanmıştı ama bir duraksamaya girilmişti. Bundan sonra bir takım hızlandırmalar bekleyebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Ya merhum hocam tekrar rahmet diliyorum İlber Ortaylı'nın bu konularda şöyle bir düşüncesi vardı. Pratik siyasete hiç girmezdi ama ya bir dağılma ve bölünme endişesi Türkiye toplumunda genetik hafızada çok kuvvetli. Yani bu istersen Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne gidelim, istersen daha öncesinde beylikler dönemine gidelim. Ya böyle bir telaş, bir parçalanma, bir çatışma gördüğünde toplum belli bir süre bunun giderilmesi noktasında bir tavır gösteriyor. İkisini de izliyordur. Hani soruna cevaben söylüyorum. Yani ikisini de ne yaptığını izliyordur. Bana sorarsan ikisini de eleştirdiği noktalar da vardır. Ve yine bana sorarsan ikisinin de bir an önce bunu oturup konuşmasından yanadırlar. Fakat bu oraya doğru gitmediğine göre elbette şuna bakılacak. Yani siyasi merkezin solunda diyelim ya da bu tarafında bir merkez muhalefet partisi kendisini nasıl inşa edecek? Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında mı olacak? Yani toplum bunu görür, izler. Yani bilimsel olarak değil, akademik olarak değil ama hem sezgisel olarak hem de siyasi hafızası gereği. Yoksa Özgür Özel ve arkadaşlarını kuracağı yeni bir parti etrafında mı olacak? Bunlara bakılır ama şunu söyleyeyim. İkisi için de geçerli bu ama daha çok Özgür Özel tarafı için. Hani hukuki kararlara bu şekilde yaklaşmanın çok hoş karşılandığı bir ülkede yaşamıyoruz biz. Yani bu arbedeler, yani şunu hani hukuk kararını yanlış bulduğunu söylersin ama onu çıkıp yırtmak, işte ne bileyim Anıtkabir'deki o gösterdiği tavır falan, bunlar hep eksi yazar bizim toplumumuza benim görebildiğim kadarıyla. Ama geleceğin gidişatın ne olacağını söylemek konusunda biraz erken, tekrar o Alişer'in de söylediğine, bugünlerde Ankara'da da çok konuşuluyor bu. Yani Kemal Bey konuştukça atmosferin gerçekten değişip değişmeyeceğine de bakmak durumundayız.
0: Son olarak şunu da soracağım. Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı bugün aslında önemli bir rol oynadı bu krizin biraz kontrolden çıkmaması için. Hem onun pozisyonunu bir soracağım hem de Mansur Yavaş'ı soracağım Anıtkabir'i dediğiniz için ama Numan Kurtulmuş Nefes Gazetesi'ne sanırım verdiği röportajda binalara polisle girilmesi sadece CHP'ye değil Türkiye'ye zarar verdi diyor. Ve bir an evvel kurultayın yapılması siyasi partiler hukuku bakımından da çok önemlidir diyor. Bu dikkate alınacak mıdır? Ve tabii ki bugün Mansur Yavaş'ın verdiği mesajla birlikte değerlendirsek.
1: Evet. Ya şimdi Sayın Kurtulmuş özellikle bu grup başkanlığı meselesinde o zaman yurt dışındaydı meslektaşlarımıza verdiği bir demeçte. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve başkanlığın bu konuda bir mahkeme gibi algılanıp hadi biz bunları al değerlendir ve sonuca git denilmesini eleştirdi. Bu tarafı önemli. Bugünkü süreçte de olabildiğince tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar atmaya gayret ettiler. Bu kısmı hani pratiğe dair söylüyorum. Bugün işte konuk misafir alınsın alınmasın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaret

ziyaretçi sayısı önce sınırlandı, sonra yasaklandı. Bunlar hep konuşularak da alınmış kararlar. Yani tek başına meclis başkanı ve ekibi oturup bu kararları almadılar. İstişare ettiler Kılıçdaroğlu tarafıyla da diğerleriyle de. Görüşülerek yapıldı. Şimdi bu birinci boyutu. İkinci söylediğin kısım tabii ki polislerin genel merkezlere girmesi, siyasete bu şekliyle fiilen ve fiziken polisin kendisinin yaptığı bir şey değil tabii. Sonuçta onlar görevini yapıyorlar. Bu ayrı bir bahistir. Ama bunların Türkiye siyasetine verdiği zarara değinmesi...

0: kalmamış gibi görünüyor. Yani
1: Evet.
0: Sayın Bahçeli birçok uyarıda bulundu biliyorsun, birlikte takip ettik ama olmadı şu dakikaya kadar.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum yorumlar için Nasuhi Güngör.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Biraz da elimizden geldiği kadar değerlendirmeye çalıştık. Şimdi kısa bir reklam arası.

Ve böylece bugünlük de haber hattının sonuna geldik. Sırada HT 360 var. Dilek Gül karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: İki ayrı grup toplantısıyla daha da ileri boyuta taşınan CHP'deki bölünmüşlük neyle sonuçlanacak? Artık her salı ana muhalefette grup toplantısı krizi mi yaşanacak? Kamuoyu olan bitene nereden bakıyor? Kurultay sürecini perşembe başlatıyoruz diyen Kılıçdaroğlu hangi planı uyguluyor? Belde ilçe kongrelerinden mi başlanacak? Özgür Özel yeni parti kurma hazırlıklarını artırdı mı? Bina, yer, isim, politik hedef belirlendi mi? Tüm sürecin sonunda meclis aritmetiği, ittifaklar, yeni anayasa yapma zemini nasıl şekillenecek? Faruk Aksoy soruyor, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, kamuoyu araştırmacısı Murat Karan, hukukçu Ertuğrul Akar, gazeteciler Orhan Bursalı ve Hasan Öztürk yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'te HT360'tasınız. Ben Dilek Gül. Bu dilimde beraber olacağız. Biraz memlekete, biraz da dünyaya bakıyoruz HT360'ta ama biliyorsunuz gündem oldukça yoğun. Memleketin gündemi yoğun. O sebeple HT360'ta bugün CHP konuşacağız. Neden? İki gruba ayrıldı. Özgür Özel meclis grubunda Kemal Kılıçdaroğlu meclis grubundaydı. Kemal Kılıçdaroğlu da parti genel merkezinde hitabette bulundu. Karşılıklı suçlamalar var. Aktaracağız, konuklarım olacak, soracağız, öğreneceğiz. Sorularımız var. Ve Türkiye iç siyasetteki tartışmalara kilitlenmişken Kıbrıs'ın güneyine Fransız askerleri konuşlanıyor. Dikkat çeken gelişmenin ayrıntılarını da yine HT360'da aktaracağız. Ve son başlığımız ne olacak? Yargıtay'dan da çalışanları yakından ilgilendiren bir karar geldi. Buna göre yıllık izin kullanan dönemdeki hafta tatili günleri izin süresinden sayılamayacak bir haber. Bunun detaylarını da şöyle bir bakacağız. O zaman ne yapalım? Hızlıca başlayalım. Şimdi CHP'de önce grup başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Mecliste grup toplantısında konuştu. Sorunun CHP'nin iç meselesi olmadığını, Erdoğan'ı rakipsizleştirmek olduğunu söyledi. Özel Kılıçdaroğlu'nu genel başkancılık oynamakla eleştirdi. Yapması gerekenin partiyi 26 Temmuz'dan önce kurultaya götürme dedi. Bu çağrıyı bir kez daha dinledi efendim.
1: Mesele ne öyle parti?

0: içi mesele ne? Bir başka mesele. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin olası tüm adaylarıyla, kurumsal kimliğiyle, lideriyle, bütün güçlü kaslarıyla birlikte ortadan kaldırmaya çalışan rakipsizleştirme, Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil. Tarihi bir eşikteyiz. Bu eşik artık geri dönülemez bir noktaya gelmiştir. Ümit ediyorum butlan kararından, partiye yapılan saldırıdan ve bugün burada cüret edilen meseleden sonra bir akli selim, bir akli selim hakim olur ve bu kritik eşik geri dönülmez bir şekilde aşılmaz. Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Yapılacak ilk iş yeniden bir seçime gitmektir. O kurultayı yapmalısınız. Yapacaksınız, başka çaresi yoktur. Efendim, birkaç ay sonraya söyleyelim, bir takvim ilan edelim, bir yıla yayalım. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
1: Özel konuşmasını tamamladıktan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye geldi. İradesini parayla satan CHP'de olamaz dedi. Kurultaya ilişkin de mesajları vardı. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız dedi.
2: Arınacağız. Söyledim. Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir bu. Onun hesabını soracağım.
3: Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak.
1: İki ayrı grup toplantısının yapıldığı CHP Genel Merkezi'ne gideceğiz. Şimdi Habertürk editörümüz Mahir Kılıç takipte. Mahir, sorum şu, bugün nasıl bir CHP vardı? Ne izledin, ne gördün, ne anlatacaksın?
4: Evet Hülya Könek, sıra dışı bir gün yaşadığımız kesin. Saat 11.30-12 sularında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel merkezde grup toplantısı yapacağı açıklamasına kadar bir belirsizlik, bir gerginlik söz konusuydu. Bizler o anları mecliste takip ettik. Hakikaten grup salonunda ve meclisin birçok yerinde, kapılarında, Dikmen Kapı'da, Çankaya Kapı'da gerginlikler vardı. Ta ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tweetine, açıklamasına kadar. Daha sonra bir rahatlama oldu diyebiliriz meclisteki grup toplantı salonunda da. Ve saatler 13.30'u gösterdiğinde Özgür Özel geldi, konuştu. Saat 14.20 sularında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşması gerçekleştirildi. Çok sayıda partinin de buradaki toplantıya katıldığını ifade edelim. Kaç milletvekili vardı her iki toplantıda, bu çok merak ediyor. Meclisteki grup toplantısında gözlemleyebildiğimiz kadarıyla 80 civarında milletvekili Özgür Özel'in konuşmasını bizzat salondan takip etti. Ki sabah erken saatlerde itibaren grupta yerlerini almışlardı. 9 sularında milletvekilleri gruptaki yerlerini almışlardı. Kürsüyken Özgür Özel ortalama 80 milletvekili orada onu salonda canlı bir şekilde dinledi. Yine burada genel merkezde 600 kişilik salonda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında salonda bir coşku vardı. Çok sayıda partili vardı. Kaç milletvekili var diye baktığımızda ise 20 civarında milletvekilinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını burada genel merkezde salonda bizzat takip ettiğini ifade edebiliriz. Mesajlarını az önce getirdik ekrana iki liderinde. Şunu belirtelim, Kemal Kılıçdaroğlu gruptan sonra da buradan genel merkezden ayrılmadı. Hala hazırda. hazırda genel merkezi kurmaylarıyla birlikte değerlendirmelerini gerçekleştiriyor. Sabahki açıklamasından önce de burada bir değerlendirme toplantısı yapılmıştı. Gruptan sonra da bir kez daha kurmaylarla bir araya geldi. Bir MYK toplantısıyla ancak bazı MYK üyeleriyle, buradaki MYK üyeleriyle bir değerlendirme yapılıyor. Özellikle bundan sonrası ilişkin. Zira bundan sonra Perşembe günü önemli bir toplantı var. Nedir o? Parti meclisi toplantısı. İlk defa toplanacak Kemal Kılıçdaroğlu Başkanı da kendisi dün bu noktada bir duyuru yaptı. Yine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Herkesi oraya davet etti ve kurultay sürecinde başlatacaklarını ifade etti. Bu sözlerini bugün Özgür Özel grupta değerlendirdi. Bir zamana yayılmaya çalışıldığını ifade etti. Bir buçuk da yayılmaya çalışıldığını ifade etti. Ancak Kılıçdaroğlu cephesinden bu noktada herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak genel merkezin tezi ve iddiası mevcut delegelerle bir olağanüstü kurultayın hiçbir şekilde gerçekleştirilemeyeceği. Dolayısıyla bir olağan kurultay için süreç başlatabilir Kemal Kılıçdaroğlu. Mahallelerden, mahalle delegelerinden, ilçe, il ve büyük kongre delegelerine kadar bir süreç bizi bekliyor olabilir. Buna ilişkin bazı mesajları olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Perşembe günü yapacağı değerlendirmede Özgür Özel cephesi katılacak mı? O merak ediliyor. Zeynel Emre'ye sorduk bu soruyu. Zeynel Emre, Özgür Özel yakın isimlerden bir tanesi. Onun MYK'sında sözcü olarak görev yapıyordu. Zeynel Emre toplantıya katılacaklarını belirtti. O toplantıda söz alacaklar, konuşacaklar, itirazlarını dile getirecekler, eleştirilerini ifade edecekler. Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir sunuş konuşması olacak. Orada o eleştirilere bir yanıtı da olabilir ya da önce Kılıçdaroğlu ardından muhalif isimlerde konuşabilir. Olağanüstü kurultay talebi de bir kez daha dile getirilebilir burada. Çünkü özel cephesinin bir imza toplama süreci vardı. 800'den fazla imza toplandı şu ana kadar delegelerden olağanüstü kurultay için. O imzaların da kısa süre içerisinde genel merkeze sunulup işleme konulması talebi söz konusu olacak. Ancak dediğim gibi genel merkez mevcut tedbir kararı varken bir kurultaya gidilmesinin söz konusu olamayacağını ifade ediyor. Toparlayacak olursak her Cumhuriyet Halk Partisi için tarihi bir gün oldu, sıra dışı bir gün oldu. İki ayrı adresi, iki grup toplantısı gerçekleştirildi. Dünkü açıklamalardan sonra bugün saat 11.32 sularına kadar hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel meclisteki grup salonunda konuşma yapacağını ifade etmişti. Mansur Yavaş'tan bir sağduyu açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Kendisine, partiye ve demokrasiye yakışanı yapması lazım dedi. Ve bu tweetin ardından da kısa süre içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu yine bir sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş'ın açıklamasını alıntılayarak yaptı o açıklamayı ve meclise gitmeyeceğini belirtti. Genel merkezde grup yapacağını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de isim vermeden eleştirdi. Ayaklanma için koşulları oluşturmakla eleştirdi Özgür Özel yönetimini. Burada da saat 14.20'de konuşu şu dakikalarda kurmaylarıyla birlikte hem bugün hem de bundan sonrasını değerlendirmeye devam ediyor diyelim. Ve sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar size bırakalım Hülya Kenek.
1: Mari, ne güzel özetledin. Çok teşekkür ederiz. Verdiğin bu gün boyu yaşananları aktardın bize. Gayet açık oldu. Konuşalım o zaman. Gazeteci Oral Çalışlar stüdyoda. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar.
5: Merhabalar.
1: Uzaktan bağlantıyla da hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an benimle beraber olacak. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
6: Merhabalar Dilek Hanım.
1: Çok sağ olun.
6: Merhabalar Oral
1: Bey. İzniniz olursa stüdyodan başlayacağım ve sonra hızlı size geri döneceğim. Nasıl bir gün yaşadık? Yani böyle bir duayensiniz siz meslekte. Bu memleketin tarihini, yakınını, uzağını iyi bilirsiniz. Dönemeçlerini iyi bilirsiniz. İki ayrı grup toplantısı hem Türkiye siyaseti açısından hem CHP siyaseti açısından. Öncelikle ne demek? Bir de tansiyonu ve dozajı her iki ismin de ayarlayabildiğini düşünüyor musunuz söylemlere bakılınca?
5: Şimdi tabii bu biraz CHP'nin iç kavgası gibi gözüküyor ama öyle iç değil. Kavga olmaktan çok İktidar muhalefet kavgasının bir parçası. Hı hı. Yani sonunda iktidar adayı ana muhalefet partisine yönelik bir operasyon var. Yani bu yalnız mutlak butlanla değil, daha önce belediyelere yapılan operasyonlar, hı hı, falan. Bütün bunlara baktığımız zaman işin esası Türkiye'de iktidar meselesi. İktidar kim olacak, seçimi kim kazanacak, seçimlere nasıl gidilecek? Seçimlere biraz gerilimli gidiyoruz.
1: Yani esas, aslında her dönem böyle değil mi hocam?
5: Yani, bu böyle
1: gerilimli,
5: değil.
1: Gerilimli gidiyoruz yani.
5: Yani 20 tane belediye başkanının
1: hapse. Tabii bu dönem ayrı bir dönem ama hep bir gerilimle zaten seçime gittiğimiz
5: şimdi
1: dönemler var.
5: Şimdi şöyle bir şey var. Yani zamanlamaya ve tarihsel süreci değerlendirdiğimiz zaman bir yere geliyor, siyaset tıkanıyor. O siyaset tıkanıklığı bazen darbeyle, bazen de var olan liderin değiştirilmesiyle sonuçlanıyor. Yani bu Türkiye'de çok ilginç şeyler oldu. Yani mesela Bülent Ecevit efsanevi lider İnönü'ye, İsmet İnönü'ye karşı çıktı. Hiç kimse onun yenebileceğini düşünmüyordu. Hı-hı. Yendi. Sonra Necdettin Erbakan'a karşı Tayyip Erdoğan çıktı. Tayyip Erdoğan efsanevi Necdettin Erbakan yendi. Şimdi baktığımız zaman tabii iki aynı potada değil ama biri daha genç ve

0: dinamik ve daha etkili bir siyasetçi. Bir de gerilim nedeniyle daha da militanlaşmış bir hali var. Yani ben bugün CHP grubuna baktım, televizyonda izledim. Hı. Müthiş militanlaşmış bir hale geldiler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin belki de en militan dönemini yaşıyor. Hı hı. Çünkü bir de tabii başlarına gelenler, gördükleri falan onları da tahrik ediyor. Yani sonuçta Türkiye bir yeni arayış içinde. Yeni arayış. Yeni arayış nasıl sonuçlanacak? Nasıl bir netice verecek? Onu hep beraber göreceğiz. Esas olan yani demokrasiden, parlamenter rejimden vazgeçmeden bu işi çözebilmek.
1: Evet. Şimdi Selam Bey, size de sormak istiyorum. Nasıl bir CHP vardı bugünkü açıklamalara bakarsak? O yorumunuzu merak ederim. Çünkü önemliydi. Bir de şununla devam edeyim. Kılıçdaroğlu, biraz HT360'da söylemler ve suçlamalar üzerinden gitmek istiyoruz. Kılıçdaroğlu, Halefi Özel'i yurt dışı seyahatlerinde Türkiye'yi şikayet etmek ve yardım istemekle eleştirdi özellikle. Ve bu görevde kaldığı süre için Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği siyaset adına da ne anlattığını merak ediyorum, bu cümlesi, bu ifadesi. Haliyle nasıl bir CHP önümüzde duruyor?
2: Dilek Hanım, şimdi netleştirmek lazım fotoğrafı. Tabii ki çok farklı analizler, yorumlar yapılıyor, yapılabilir. Hepsi kıymetlidir. Ama bir de yani yaşadığımız olgular var. Yani bu ülkede yaşıyoruz, uzayda falan yaşamıyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu iç kriz, gün geçtikçe derinleşmesi aslında tarafların, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'in siyaset aklıyla rasyonel bir zemine gelememelerinden kaynaklanıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez, daha önce de ayrışmalar oldu. Yani Bülent Ecevit misali verildi. Ama bu denli karşılıklı ağır suçlamaların, altını çiziyorum, ağır suçlamaların, yani temiz siyaset, etik değerler, ahlaki değerler, bu denli, bu cümlelerin olduğu ben bir kurultayı hatırlamıyorum açıkçası. İdeolojik anlamda ayrışma vardı. Yani rahmetli Bülent Ecevit'le rahmetli İsmet İnönü arasında. Ve o şekilde daha sonra da birçok ayrışma oldu Cumhuriyet Halk Partisi'de. Ama şimdiki ayrışma çok farklı. Şimdi kalkıp bazı arkadaşlarımız özellikle iktidar partisini, işte iktidar mücadelesinden bahisle meseleye yaklaşıyorlar. Bakın çok net, yani bu meselenin ortaya çıkması Cumhuriyet Halk Partili bir kısım delegenin mahkemeye başvurmasıyla başladı. Yani hiçbir yargı organı, ne Cumhuriyet Başsavcılıkları ne de hukuk mahkemeleri resen kendiliğinden zaten bir süreci başlatmaz. Yani davacı Cumhuriyet Halk Partili, davalı Cumhuriyet Halk Partisi, partili şikayet eden Cumhuriyet Halk Partili, şikayet edilen Cumhuriyet Halk Partili. Şimdi diğer tarafında siz bu süreci başlattığınızda hukuk işler. Hukuk yanlış karar da verebilir. Bakın. Aha. Eksik karar da verebilir ki ben ilk derece mahkemesiyle israf mahkemesi arasındaki hukuki anlamda teknik analizi yapmaya çalıştım kendimce daha önceki yayınlarda da. Bu ayrı bir şeydir ama meseleyi böyle şeyinden kopartarak, bağlamından, konteksinden kopararak, işte bu siyasi iktidar mücadelesidir. Bu
1: yani bu iç mesele muhalefet diyorsunuz aslında siz, öyle değil mi?
2: Gayet açık yani. Dilek Hanım, bunu yani güneş balçıkla sıvanmaz. Yani şimdi suhuletle ben ki bir hafta 10 gün önceki yaptığım değerlendirmelerde Sayın Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in lider nitelikleri itibariyle bu meseleyi suhuletle, sağduyuyla, aklı selimle bir noktaya getireceklerini, çözüm bulacaklarını düşündüm. Yani genel merkezin tahliye edilmesindeki görüntülerden başlayarak her gün mesele daha da ağırlaştı ve bugün zirve yaptı. Yine bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun yine olgunluğu diyelim, başının vermiş olduğu bir tecrübeye dayanarak meseleyi, tansiyonu düşürme yolunda bir hamle yaptı. Onu da altını çizelim. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında iklim farklı grubun taraftarları destekleyenler karşı karşıya
1: gelecek. Ya da şu da olabilir mi Selami Bey? Merak ediyorum. Mesela almış olduğu bu kararla alakalı, yani mutlak kararına tepki gösterenler partiyi ne hale getirmek için de söylüyorum. Partiyi ne hale getirdin cümleleri üzerinden Kılıçdaroğlu'na tepkili. Bunun daha fazla uzamaması ya da bu fotoğrafın içerisinde yer almamak adına da bugünkü karar vermiş

0: olabilir mi?
1: Ama tansiyonu düşürdüğü bir gerçek. Hangi sahikle vermiş olursa olsun. Mansur Yavaş'ın biliyorsunuz bir tweet'i var. Evet. Sağduyuyla hareket edilmesi. Yani parti taraftarların karşı karşı. Yani fiziki bir temas da olabilirdi. Karşılıklı darp olabilirdi. Hem Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantı salonunda hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde. Dolayısıyla bunun ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir getirisi olur ne Türk siyasetine bir getirisi olur. Yani eğri oturup düzgün konuşalım. Ciddi bir sıkıntı. Bakın kararı bana sorarsanız kararın teknik eleştirisini, teknik analizini de yaparım. O ayrı bir şey. Ama işin siyasi boyutunuza geldiğinde bu yani adeta bir güzel türkümüz de var, şarkımız da vardı. Yani kendim ettim, kendim buldum misalidir. Yani her siyasi partide ayrışma olur, gruplar arası ama ideolojik anlamda olur. Fikri anlamda olur, politik tezler anlamında olur. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun suçlamaları elle tutulur bir şey mi? Yani şimdi Sayın Özgür Özel diyor ki bu sorun CHP'nin iç sorunu değil. E kimin sorunu? Yani biz 15 gündür CHP'yle oturup CHP'yle kalkırıyoruz. Yani hem siyaset kurumunun enerjisine hem Cumhuriyet Halk Partisi gibi kitle partisi ve marka bir partinin.
0: İşte Oral Bey oraya diyor ki iktidar ve muhalefet gündemini, sorunu diyor.
1: Hayır ben öyle görmüyorum. Ben öyle o zaman her şeyi oraya bağlarsanız işin kolayına gidersiniz.
0: Peki.
1: Yani Cumhuriyet Halk eğer iktidar muhalefet sorunu olsaydı 2023'te de olabilirdi. Ben de tersinden bir soru sorayım. 2023'te adaylaşma noktasında masada yaşananlar ortada. Neler oldu biliyoruz. Dağıldı, geldi. Evet. Sonra Kılıçdaroğlu aday oldu. Mansur Yavaş'ın da Ekrem İmamoğlu'nun da adaylığı konuşuluyordu falan filan.
0: Peki.
1: O zaman da bir yasal süreç mi başlatıldı veya herhangi bir şey mi oldu? Şimdi eğriye eğri doğruya doğru söyleyelim. Bana kalırsa işin hukuki boyutu itibariyle ki ben aynı kanıyı görüşü de savunuyorum. Bu mutlak ihtiyatlı tedbir kararına rağmen eğer siyasi irade varsa yani Sayın Kılıçdaroğlu'nda ve Sayın Özgür Özel'de bir nokta bir çözüm bulmak ki bunun çözümü de kurultaydır. Ben de katılıyorum. Yani hukuk burada sadece kendisine başvurulduğu için meseleyle ilgileniyor. Ve çok mutlu olduklarını düşünmüyorum bu konuyla bu dosyaya bakan yargıçların.
0: Peki.
1: Çünkü o kadar şey bir mesele ki yani siyasi boyut yansımaları itibariyle. Halbuki bir araya gelmiş olsalar bir tedbir kararı var ortada ama tedbir kararının geçerliliği de kapsadığı alan ve verilen kararla ilgilidir. Yani genel başkanın yetkilerini göreve iade edilen genel başkanın ve organların yetkilerinde herhangi bir sınırlama getirmemiş tedbir kararı.
0: Sorum çok
1: dolayısıyla genel merkez isterse ve dilerse bir olağanüstü kurultaya gidebilir.
0: Geleceğim
1: benim
0: kanaatim oraya, evet.
1: Bu yönde.
0: Peki şimdi şöyle bir şey var. Hem varmış haliniz onu merak ederim Oral Bey. Bir de kendisine sarayın adamı denildiğini söyledi Kılıçdaroğlu. Şöyle diyor işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ziyareti sırasında bu göndere çekilen Cumhurbaşkanlığı forsu nedeniyle de özeli eleştiren ifadeleri var. Şunu merak ediyorum bu eleştiri tabanda bir karşılık bulur mu? Bir de kim Erdoğancı kim değil tartışması tabanı nereye götürür? CHP'nin içinde şu anda böyle bir tartışma başladı da diyebilir miyiz?
2: Şimdi bir kere son bir senede neler yaşandığını, son iki senede bir gözden geçirdiğimiz zaman sürekli belediyelere yönelik yargı operasyonu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere neredeyse önde gelen birçok belediyesi büyük bir yargı şeyine uğradı. Yargı olayına uğradı. Bir kere böyle bir olgu var. Bu olguyu devam ettirdi şey, yargı. Çünkü mutlak buttan da sonunda bir yargı kararı. Bir yargı kararıyla bir partinin 3 yıl önce seçilmiş ve bir sürü olayda aday olmuş, şu olmuş, bu olmuş insanları ülke yani partiyi yönetmiş o sayıda insanla birlikte parti ellerinden alındı ve seçimi kaybetmiş, parti içi seçimi kaybetmiş bir başka lidere teslim edildi. Yani bir mahkeme kararı var. Kılıçdaroğlu'na teslim edilecek diye. Şimdi böyle bir durumda düşünün siz son seçimlerde birinci parti çıkmışsınız. İkincisi bütün parti teşkilatıyla birlikte hareket ediyorsunuz. ve o partiyi sizlerinizden alıyorlar, başkasını

0: veriyorlar. Şimdi burada bir adaletsizlik olduğunu veya bir yanlışlık olabileceğini yahut da bu yargıya bu şekilde müdahalenin başka sonuçlar doğurabileceğini, yani çünkü CHP'nin bu kadar darmadağın edilmesi Türk rejimi açısından tehlikeli de bence.
1: Kendi içlerinde başlayan bir süreç dedi Selami Bey de oraya. Yargı,
0: şimdi şeyin ana muhalefet partisi, Türkiye'nin en eski partisi. 100 yıllık parti, 100 yıl boyunca oyları %25'ten aşağı düşmemiş, dünya çapında örneği az bulunur bir parti. Şimdi siz bu partiyi işte hırsızlar diye ifade edilecek bir şekilde, hem Kılıçdaroğlu o şekilde söylüyor, hem iktidar kanadından o tür eleştiriler geliyor. Böyle yaparsanız ortada siyaset, yani o zaman onların ikisinin tartışması çok fazla mana ifade etmiyor benim için. Şundan ne mana ifade etmiyor. Yani işin aslı şöyle de, Murat Karayatçı'nın da geçen gün uzun bir konuşma yaptık. Benim okuldan da arkadaşım, eski yakınlığımız da var. Neler oluyor dediğim zaman Murat'a. Murat da diyor ki şey, Özgür Özel bana ya ben çekileyim aradan, sen ol, ikimiz birden çekilelim, kurultaya sen götür şeyi, eski bir genel başkan olarak CHP'yi diyor, bana o makul geldi diyor. Onun üzerine şeye telefon ettim, Kılıçdaroğlu'na, açmadı diyor. Yani şimdi kurultay yapılmalıdır diye hukuki olarak izah eden, bilmiyorum Selami Hoca'nın şeyi nedir, yorumu. Benim gördüğüm 6 ay içinde kurultayın yapılması yasal olarak bir zorunluluk. Ama tabii yasal olarak zorunluluklar Türkiye'de ne kadar anlamlı bir şekilde yürüyor, onu da ayrıca düşünmek gerekir. Yani sonuçta burada bir uzlaşma olabilecekse bir taraf yok ederek olmaz. Yani normali seçimlere gidilsin 6 ay içinde ve o seçimlerde hangi delege seçilirse, tercih edilirse edilsin, benim itirazım yok diyor Özgür Özel. Seçilsin ve devam etsin yoluna. Şimdi bunu ister gönül ama belli ki buna razı gelmeyecek şey.
1: Peki bu parti içinde, yani her iki ismin de sarayın adamı ifadesi üzerinden başlatmış oldukları bu söylemler, karşılıklı suçlamalar tabanı nereye götürür? Tabanda nasıl bir karşılık bulur? Onu da merak ediyorum. Var mı bir yanıtınız bu eleştiriler ve söylemler anlamında, Oral Bey?
0: Yani şimdi şöyle söyleyeyim, neydi tam sorunuz?
1: Şimdi kendisine sarayın adamı denildiğini söylüyor Kılıçdaroğlu. Burası üzerinden de bir tepkisi var. Dolayısıyla partide böyle bir söylem de başladı.
0: Yani şimdi
1: bu
0: tabii,
1: tabanı nereye götürür?
0: Tabanı bir yere götürmez. Bu her zaman bir ayrılıklarda karşı taraf, rakip kimse, o rakibin adamı diye suçlanabilir. Bu çok
1: normal süreçler.
0: Normal süreçler. Bunlar yani parti tabanını bir yere götüreceği yok. Parti tabanı. Benim gördüğüm parti tabanı, yani bunu Selami Hoca'ya da öneriyorum. Bir yeni baştan bakmak lazım CHP'ye. CHP yani son bir senedir bu mitingler vesaire sonucu ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Parti yani akıl almaz bir militanlaşma içinde. Ve şey, yani onlara yönelik her hukuki müdahale, onların iki şık vardı. Ya susup pısıp vazgeçeceklerdi, oturacaklardı. Yahut tepki gösterir. Tepki göstermeyi seçtiler. Tepki göstermenin bedeli var tabii yani. O nedenle çeşitli şeylere maruz kaldılar, hukuki müdahalelere. Fakat şey bitmedi yani. Enerji bitmedi.
1: Devam ediyor diyorsun.
0: Artarak devam ediyor. Ve tabii genç de bir lider olması, liderinin, o da önemli bir rol oynuyor.
1: Peki. Şimdi Selam Bey, şöyle bir sorun var. Bu konuşması sırasında ihraç tezahüratları yapılan Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinde para karşılığı, oy kullandırılmasına karışanları partiden atacakları mesajını defaatle verdi zaten. Burada kastedilenler sadece mesela kurultay delegeleri mi? O kısmını merak ediyorum. Bir sorum daha ek olsun. Kılıçdaroğlu'nun konuşması partiyi kurultaya taşımak için mahkeme kararına uyan bir siyasetçiye mi, yoksa yeniden siyaset sahnesine çıkmış bir isme mi daha çok uyuyor? Sizin öngörünüz ya da tahmininiz ne? Mesela zikredilen isimler var. Özkan Salıcı bunlardan biri. Ne dersiniz?
2: Dilek Hanım, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun temel argümanı, temel tezi temiz siyaset, işte etik.

0: İlk ve ahlaki siyaset noktasında toplanıyor. Şimdi ama şunu söyleyebiliriz. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğru, yani 2024 mahalli seçimlerinden birinci parti çıkmış bir siyasi parti. Önemli, köklü bir siyasi parti. Ancak mesele az önce de bahsi geçti. Yani tepkiler noktasında bakın, mesele Yargıtay aşamasına gelmeden önce biliyorsunuz ilk derece mahkemesine taşındı. Ve ilk derece mahkemesi daha sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultaylar nedeniyle davanın konusuz kaldığından bahiste karar verilmesine gerek olmadığı yönünde bir karar verdi ve dosyayı bu şekilde kapattı. Bu istinafa gitti. Yani şikayet eden davacılar tarafından, Cumhuriyet Halk Partili delegeler tarafından istinaf farklı bir karar verdi. Yani ilk derece mahkemesinin de verdiği karar, bakın o zaman Özgür Özel ve arkadaşları tarafından Ankara'da hakimler de varmış.
1: Evet.
0: Yargıtay bağımsız, yargı bağımsız ve tarafsız karar verdi. Şimdi istinaf mahkemesi var. Dediğim gibi istinaf mahkemesinin kararını da teknik anlamda eleştirebilirsiniz. Ama işin siyasi boyutu, yani Türkiye yönetmeye talip bir siyasi hareketin, köklü bir siyasi partinin genel başkanı ve yakın çalışma arkadaşlarının tepkilerinin daha makul seviyede olması lazım. Yani militanvari dediğimiz gibi gençlik vesaire gibi bahanelerle değil, yani bu siyaset ciddi bir iştir. Yani siyaset ciddi bir iştir. Dolayısıyla yani işinize geldiği zaman yargı kararlarını tanıyacaksınız. Yanlış, size göre yanlış ama farklı bir karar çıktığı zaman da işte bu efendim yok sarayın kararı, yok işte şuyun kararı. Yani bunlar siyasi polemiklerdir. Yani
1: peki
0: bunlar
1: 26
0: ben
1: Temmuz'dan
0: çok...
1: önce gidin, ya 26 Temmuz'u işaret ediyor Özgür Özel. Oraya kadar gidilmezse
0: Evet.
1: ne olur CHP'de Selam Bey?
0: Şimdi siyasi partiler kanunumuzun açık hükümleri ortada zaten. Bugün başlayan yapılmaya çalışılan grup toplantılarında dahi zaten bakın siyasi partiler kanunumuzun 15. maddesi genel başkanın siyasi partinin tüzel kişiliğini temsil ettiğini ve yetkilerini düzenler. Dolayısıyla grup başkanı noktasında da eğer kendisi milletvekili değilse grubun kendi içinden grup başkanı seçeceğini öngören siyasi partiler kanunumuzun 22 ve 26. maddeleri var. Aslında bu meseleler gayet açık. Yani bugüne kadar yaşanmamış şey. Sadece 93'te Murat Karayalçın'la Aydın Güven Kurkan meselesinde böyle bir şey hatırlıyorum ama bu denli değildi. Bu denli çok çok tansiyonun, gerginliğin yüksek olduğu bir dönem değildi. Dolayısıyla aslında burada az önce söylediğim gibi iki liderin bir araya gelmesi belki yarım saatlik, 45 dakikalık bir özel görüşmede bu meselenin bu noktaya gelmesinin önüne geçilebilirdi. Siyasi partiler kanunumuzda yine açık olarak iki defa üst üste kongresini, yani kurultayını yapmayan siyasi partilerin seçime giremeyecekleri öngörülüyor. Ama benim fikrim orada şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi ikinci kongresini mahkeme kararı nedeniyle eğer yapamıyorsa
1: Öyle
0: böyle bir
1: diyorlar.
0: durum söz konusu olacaktır. Dolayısıyla onda ben bir hukuki sorun görmüyorum. Çünkü genel merkez istese dahi eğer öyle bunu ileri sürenler var ki ben aksi görüşteyim. Genel merkezin istemesi durumunda olağanüstü kurultaya gidilebilir. Çünkü tedbir kararı altını önemli çiziyorum. Birçok kanalda bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılıyor.
1: Evet.
0: Tedbir kararının kapsamı ve düzenlediği konuda bakılır. Eğer bu konuda herhangi bir sorun varsa, şüphe varsa yine hukuk muhakemeleri kanunumuzun 345. maddesine göre mahkemeye başvurularak tedbir kararında yer alan
1: Peki.
0: hususlarla ilgili olarak olağanüstü bir kurultaya gidilip gidilemeyeceği yönünde bir açıklama yapılması, bir yönde bir karar verilmesi, açıklayıcı bir karar vermesi talep edilebilir. Ama benim gördüğüm, bu son şeyim olsun, benim gördüğüm mesele rasyonel akıl, rasyonel siyaset, ortak akılla ve stratejiyle bu meseleyi çözmek değil, daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu derin ayrışmasını, ki ayrışmasını da az önce söyledim, ideolojik, fikri, politik tezlerden kaynaklanmıyor. Çok farklı suçlamalar var. Buradan kaynaklanıyor. Her iki tarafta, özellikle Özgür Özel ve taraftarları işte son ana kadar vuruşarak ayrılma noktasında bir strateji izliyorlar.
1: Peki.
0: Ama ben bunun Cumhuriyet Halk Partisi açısından da demokrasimiz açısından da yararlı bir strateji olduğu kanaatinde değilim. Benim
1: O
0: şahsi
1: zaman
0: fikrim.
1: sizin bıraktığınız yerden son sorum olsun. Özgür Özel ne yapacak? Seçime girmemiz tehlikede dedi. Ve bir de tabii bu süreçte yeni parti iddiaları da söz konusu. Buna dair de çalışmaların olduğu da söylendi zaten. ne yapmalı, ne yapabilir?
2: Yani görünen o ki bence ikinci bir partiye gidecek iş.
1: Zor şimdi, değil mi Orhan Hocam?
2: Çok zor ama yani şimdi şöyle bir şey var. Burada kalsalar parti yönetimi şeyini yasal olarak Kılıçdaroğlu'nun elinde olduğu için hepsi tasfiye olacaklar. İkincisi gerçekten yani bir iktidar değişikliği, bir iktidar mücadelesi verilecekse bu büyük ölçüde zaafa uğrayacak. Benim şeyim şu, bu ikinci partiye dönmek zorunda kalması muhalefetin nasıl bir sonuç verecek kestiremiyorum. Dünyada çok çeşitli bunun örnekleri var. Yani sıfırdan başlayıp iktidara gelen, en kritik zamanda çok kısa süreç. Mesela AK Parti.
1: Evet.
2: AK Parti 2002-2001 yılında kuruldu. 2002 yılında iktidara geldi. Yani böyle bir şey de olabilir. Büyük bir potansiyel de oluşabilir. Çünkü ekonomik sıkıntılar, siyasi ilişkiler falan bütün bunlar yeni bir arayışı doğuruyor olabilir. Toplumda yeni bir değişim isteğini güçlendirebilir. O yönde eğilim de var. Yani ben CHP'nin halini o bakımdan ilginç buluyorum. Şeyi kestiremiyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nu kaç kişi niye, neden destekleyecek, nasıl destekleyecekler onu kestiremiyorum. Orada pek anketlerden görüldüğü kadarıyla çok fazla bir...
1: Alışkanlık, tabandaki alışkanlıktan bahsediliyor konuda ama...
2: Yani sizce? Sonuçta çok düşük bir destek olduğu. Ya ben mesela şeylere sordum. Alevi kesimden oy aldım. Evet. Alevi kesimin önde gelen isimlerine sordum. Hiçbiri şey yapmıyor.
1: Destek yok.
2: Desteklemiyor. Yani onlar çok kritik isimler. Hepsiyle konuştum. Bir öfkeleri ve tepkileri var.
1: Yani aslında süreç belirsiz sizin açınızdan.
2: Ya
1: da.
2: Bence yani sonunda çoğunluk Kılıçdaroğlu değil Özal tarafında kalacak ama bu çoğunluk ne yapabilir? Onu bilmiyoruz.
1: Peki göreceğiz. Süren bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Oral Çalışlar, Selami Kur'an. Bir cümle alayım Selami Bey. Süren yok
0: bir cümle.
1: Çok fazla.
0: Yok,
1: buyurun.
0: Ben de katılıyorum. Yeni parti kuvvetle muhtemel. Ancak sadece değişim söyleyerek, değişim kavramını kullanarak bir partinin başarılı olması da çok kolay değil. Bunun yanında
2: adalet de
0: özellikle
2: olabilir.
0: Politik tezleri, ekonomi başta olmak üzere, güvenlik, dış politika, hukuk gibi meselelerde temel tezlerin, politik tezlerin neler olduğunu da kamuoyuyla paylaşılması lazım. Sadece değişim demek yetmiyor yani.
1: Evet, çok çok teşekkür ederim. Değerli katkılarınız için sağ olun efendim. Devam edelim gündeme bakmaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Süreç hedeflerimizle uyumlu şekilde başarıya ulaştığında milletin önünde yeni kapılar açacak dedi. Bakalım detaylara.
3: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Değerli kardeşlerim, biz kendisini asker millet olarak tarif eden bir kimliğe, böyle bir kültüre sahibiz. Güvenlik özellikle bizim milletimiz için ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk sırada yer almaktadır. Şunu gayet iyi biliyoruz ki gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar.
1: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Yıllık izin kullanılan dönemdeki hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden sayılamayacağı belirtildi. Yüksek Mahkeme'nin kararında İş Kanunu'nun 56. maddesi kaynak gösterildi.
4: Yıllık izin kullanılan dönemdeki hafta tatili günleri izin süresinden sayılmadı. Çalışanın toplam 28 günlük yıllık izni olduğuna karar verildi. Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. İstanbul Anadolu 31. İş Mahkemesi'nde açılan bir tazminat davası.

0: aslında iş sözleşmesi feshedilen bir çalışan yıllık izin hakkını talep etti. Yerel mahkeme çalışanın yıllık izin hakkının bulunmadığına karar verdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz istemini içeren dava Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, davacı çalışanın toplamda 28 gün yıllık ücretli izin hakkı olduğunu belirtti. İzin alınan tarih aralığında ise toplam 4 hafta tatili günü bulunduğu tespit edildi. Kanun gereği bu 4 gün izinden sayılamayacağı için işçinin aslında 24 gün izin kullandığı, dolayısıyla henüz kullanmadığı 4 günlük ücretli izin alacağı olduğuna karar verildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararda iş kanununun 56. maddesine işaret edildi. Bu maddeye göre yıllık ücretli izin süresinin hesabında izin dönemine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden sayılmadığı belirtildi.
1: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Fransız askerinin Güney Kıbrıs'ta konuşlandırılmasına imkan tanıyan bir anlaşma bu. Ve haliyle anlaşma Doğu Akdeniz'de yeni bir tartışma başlattı. Tabii anlaşmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sert tepki geldi efendim.
0: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında askeri işbirliğini kapsayan kuvvetler statüsü anlaşması imzalandı. Fransa'nın bölgeye asker konuşlandırmasının önü açıldı. Anlaşmanın yürürlüğe girdiğini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulidis duyurdu. Christodoulidis, anlaşmanın Avrupa Birliği'nin stratejik özelliği konusundaki ortak Avrupa hedefine katkı sağladığını savundu. Anlaşma, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Nisan ayında Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında gündeme gelmişti. Anlaşma kapsamında Fransız askeri unsurları belirli koşullar altında adada konuşlandırılabilecek. Anlaşmayla Fransa'ya Güney Kıbrıs'taki üsleri ve askeri altyapıyı kullanma imkanı da tanınıyor. Taraflar arasında askeri teknoloji paylaşımı, ortak tatbikatlar ve stratejik diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi de anlaşmanın kapsamı içinde yer alıyor. Anlaşmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, anlaşmanın yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, uzun vadede Kıbrıslı Rumların güvenliği açısından da risk taşıdığını söyledi. Üstel, Fransa'nın bölgede askeri varlığını artırma girişimlerinin Doğu Akdeniz'deki hassas dengeleri olumsuz etkileyeceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını hedef alan hiçbir girişimin amacına ulaşamayacağını vurguladı. Anlaşmanın arka planında Mart ayında İran'a ait bir İHA'nın Güney Kıbrıs'a düşmesinin ardından bölgede artan askeri faaliyetlerin yattığı öne sürülüyor.
1: Avrupa'nın savunmada stratejik bağımsızlık hedefinin simge projesi ağır bir darbe aldı. Fransa ve Almanya yıllardır çözülemeyen anlaşmazlıkların ardından ortak yeni nesil savaş uçağı geliştirme planı ortaya koymuştu ama ondan da vazgeçti. Yaklaşık 100 milyar euroluk programın geleceği şimdi belirsiz.
0: Avrupa'nın 100 milyar euroluk savaş uçağı projesi darbe aldı. Fransa ve Almanya ortak yeni nesil savaş uçağı geliştirme planında uzlaşamadı. Avrupa'nın ortak savunma kapasitesini güçlendirme ve Amerikan yapımı silah sistemlerine bağımlılığı azaltma hedefinin en önemli projesi iptal edildi. Fransa ve Almanya 9 yıldır üzerinde çalışılan yeni nesil savaş uçağını birlikte geliştirme planından vazgeçti. Yaklaşık 100 milyar euroluk programın geleceği, projede yer alan savunma şirketleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilememesi üzerine belirsizliğe sürüklendi. Anlaşmazlığın odağında Fransız savaş uçağı üreticisi Dassault Aviation'la Avrupa havacılık şirketi Airbus yer aldı. Dassault, savaş uçağının tasarımında ve geliştirilmesinde lider rol üstlenmek istedi. Almanya ve İspanya'yı temsil eden Airbus ise projede daha dengeli bir görev dağılımı talep etti. Taraflar fikri mülkiyet hakları, teknoloji paylaşımı, tedarikçilerin seçimi ve iş bölümünün nasıl yapılacağı gibi başlıklarda da uzlaşamadı. Üstelik iki ülkenin savaş uçağına ilişkin askeri ihtiyaçları da farklılaştı. Belçika Savunma Bakanı Franken, projenin iptal edilmesini değerlendirdi. Tek bir Avrupa ordusunun hayalini kuranlar için bu acı bir uyanış oluyor. Bunu hala tek çözüm gibi gösteren siyasetçiler insanları yanıltıyor dedi. projenin çöküşü Avrupa'nın savunmada stratejik bağımsızlık hedefi açısından önemli bir başarısızlık olarak değerlendiriliyor. Proje 2017 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la dönemin Almanya Başbakanı Merkel tarafından başlatılmıştı.
1: ABD ordusuna ait bir APEC Taurus helikopteri pazartesi günü Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. ABD Başkanı Trump pilotların durumunun iyi olduğunu açıkladı.
0: Amerikan ordusuna ait bir Apache Taurus helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. Helikopterde bulunan mürettebat kurtarıldı. Olay İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırıların ardından bölgede tansiyonun yeniden yükselip sonra da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın girişimiyle düşmesinin ardından meydana geldi. Trump pilotların durumunun iyi olduğunu söyledi.
2: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. We are going to issue a report tomorrow. But the pilots are fine, yeah.
0: The New York Times'ın haberine göre helikopterin İran ateşiyle vurulup vurulmadığı ya da teknik arıza yaşayıp yaşamadığı henüz netlik kazanmadı. Gazeteye konuşan kaynaklardan biri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Washington yönetimi Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlarda Apache helikopterlerden Reaper insansız hava araçlarına F-18 ve F-35 savaş uçaklarına kadar geniş bir hava gücü kullanıyor. İran, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 30 Reaper İHA'sını düşürmüştü. Bazı Amerikan savaş uçakları da dost ateşi veya düşman ateşi sonucu kaybedildi. Ancak Apache helikopterinin düşürüldüğü doğrulanırsa bu çatışmalarda kaybedilen ilk Apache olacak.
1: ABD Başkanı Trump, Netanyahu saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi. Tam zafer ilan etmek için tarih verdi Trump. Önümüzdeki iki hafta içinde gerçekten kazanmış olacağız dedi. Hep böyle bir zaman veriyor zaten. İran'dan ne geldi? İran'da zamanı geldiğinde savaş, zamanı geldiğinde de müzakere dedi.
2: At least an idea by one or two days from now, but I think it's going well.
0: Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim dedi. Aksi halde İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledi.
2: Oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken İran'la İsrail birbirine hedef almış, saldırılar 24 saat geçmeden durmuştu. İsrail basınına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Netanyahu ile telefonda görüştüğünü, saldırıları durdurması için ikna ettiğini söyledi. Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim dedi.
2: Great discussions today, I think, on the obvious subject of Iran.
0: Müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Trump, kapsamlı bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu söyledi. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zaferi ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız ifadelerini kullandı.
2: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran, that hasn't stopped, and we could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance de İsrail'in tutumuna bakılmaksızın İran'la diplomasinin süreceğini vurguladı.
3: We have a lot of shared interests, but we also have some situations where the president has been very clear here, is that while Israel obviously has some objectives that it has, the United States' main objective in Iran is to ensure that Iran does not have a nuclear weapon.
0: İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf ise gerilimin nedenini açıkladı.
4: Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye. Müzakerelerin hedefi, savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenliğin sağlanmasıdır. ABD ile normalleşme değil. Zamanı geldiğinde savaşmalı, zamanı geldiğinde müzakere etmeliyiz.
0: Amerikan basınının iddiasına göre Washington, İran'dan İsrail'e atılan füzelerin engellenmesine yardım etmedi. İsrail basınında Amerika Birleşik Devletleri'nin füzelerin önlenmesine yardımcı olduğu iddia edilmişti.
1: Şimdi bu İsrail-İran ve ABD savaşı ABD Başkanı Trump'ı kendi ülkesinde de epey bir zora koşmuş durumda. Bakalım görüntülere.
0: Amerika Birleşik Devletleri

Başkanı Trump, New York'taki NBA final maçında seyirciler tarafından yuhalandı. Trump, New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında oynanan NBA final maçında seyircilerin tepkisi

0: uzun süre yuhalandı. Tribünlerden yükselen protesto sesleri ekranda daha sonra Amerikan bayrağının gösterilmesiyle sona erdi. Taraftarlar New York Knicks oyuncuları görüntülendiğinde ise tezahürata başladı. Trump'ın maça gelişi yalnızca salonda değil New York genelinde de etkisini gösterdi. Maçın oynandığı Madison Square Garden çevresindeki sokaklar maçtan saatler önce kapatıldı. Binlerce polis ve yüzlerce gizli servis ajanı bölgede görevlendirildi. Sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle bazı toplu izleme etkinlikleri iptal edilirken taraftarlar havaalanını andıran güvenlik noktalarından geçmek zorunda kaldı. Görevdeyken ilk kez bir NBA final maçını izleyen başkan olarak kayıtlara geçen Trump, daha önce de New York'ta izlediği Yankees beyzbol maçında benzer şekilde hem alkışlanmış hem de yuhalanmıştı.
1: Bu arada 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A milli futbol takımı buradaki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı. Antrenmanı farklı ülkelerden yaklaşık 3000 kişi takip etti.
2: A milli futbol takımı Arizona'daki ilk antrenmanını taraftarlara açık bir şekilde gerçekleştirdi. İdmanı 3000'in üzerinde taraftar takip etti. Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da dikkat çekti. Özellikle Arda Güler'e destek veren yabancı taraftarlar milli takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla takip etti. İdman öncesinde tribünler milli takıma uzun süre tezahüratta bulundu. Teknik direktör Montelleba futbolcular hem antrenman öncesinde hem de idman sonunda taraftarları alkışladı. Arizona Athletic Grounds'daki antrenman teknik direktör Montella yönetiminde yapıldı. Isınma koşullarıyla başlayan antrenman 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmalarıyla tamamlandı. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.
1: Sadece şeytan değil, NASA astronotları da bundan böyle para da giyecek efendim.
0: İtalyan moda devi Prada, astronotlar için kıyafet tasarladı. NASA'nın ay görevlerinde kullanılması için planlanan yeni tasarım, Amerikalı uzay altyapısı şirketi Axiom Space'te ortaklaşa geliştirildi. New York'ta gerçekleşen etkinlikte tanıtılan kıyafet, uzay giysilerinin altında vücuda tam oturacak şekilde tasarlandı. Kıyafetin içinde yer alan soğutma tüpleri sayesinde vücut sıcaklarının da dengelenmesi planlanıyor. İtalyan moda devi, 2024 yılında da NASA'nın 2028'de gerçekleştirmeyi planladığı Artemis 4 ay görevi için kullanılabilecek bir uzay giysisini tanıtmıştı. Yeni iç kıyafet bu işbirliğinin devamı niteliğinde. Moda sektörünün önde gelen isimlerine göre firmanın tasarımlarının arkasında iki temel hedef bulunuyor. İlki uzay teknolojilerine ilgi duyan yüksek gelir grubunun dikkatini çekmek, ikincisi ise markayı yenilikçi ve ileri teknolojilerle özdeşleştirmek. Şubat ayında İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında başlayan savaş, lüks tüketim harcamalarını doğrudan etkilemiş, lüks tüketimde gerileme yaşanırken birçok moda şirketi maliyetlerini kısmak ve yeni büyüme alanları bulmak için arayış içine girmişti.
1: Havaların ısınmasıyla İzmir Körfezi'nden çevreye yeniden koku yayılmasıyla ilgili İSSU bir açıklama yaptı. Açıklamada belediyenin İzmir Körfezi'ni temizlemek ve kirlilik kaynaklarını ortadan kaldırmak için tüm sorumluluğu yerine getirdiği ifade edildi. İSSU, Melez, Manda Çayı ve Bornova Çayı başta olmak üzere tüm derelerde Nisan ayından bu yana temizlik çalışması yapıldığını belirtti. Yılın ilk 6 ayında 81.587 ton malzeme temizlendiği ifade edildi. İSSU açıklamasında Gediz Nehri'nin sanayi, tarım ve evsel atıklarla kirlenmesi İzmir Körfezi'ni tehdit eden en büyük unsurlardan biri olduğu belirtildi. Belediyenin İzmir Körfezi'ni temizlemek ve kirlilik kaynaklarını ortadan kaldırmak için yetkisi dahilinde üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirdiği ifade edildi. Ve bu haberle HT360 artık nokta.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
6: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Bugün siyaset tarihinde görülmedik bir gün daha yaşandı. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını yapamadı. Meclis yerine genel merkezde konuşmak zorunda kaldı ama ağır konuştu. Kirli kim varsa hepsini kapının önüne koyacağız dedi. Bu sözlerin hedefindeki isim Özgür Özel de grup başkanı sıfatıyla yine mecliste konuştu. Hakkım helal değil dedi. Sözlerin hedefi Kemal Kılıçdaroğlu. Kurultay istiyoruz dedi. Manşette CHP'nin fiilen ikiye bölünmüş halini konuşacağız. Tam 10 yıl sonra Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur cinayeti çözüldü. Ona da bakacağız. 10 yıl önce otobüse binerken kullanılan Akbil kartı kayıtları yıllar sonra sır cinayetin failini yakalattı. Katil dansçı Aynur'un akrabası. 10 yıllık sır perdesi nasıl aralandı ona da bakacağız. Çete üyelerine cezaevinde para dağıttılar. Bu da diğer konu. Baskıyla, tehditle ifadeye zorladılar. Sistemi ayakta tutmak için avukatlarla yürütülen bir durumu, sistemi anlatacağız. O sisteme de bir operasyon yapıldı. Barış Boyun çetesine bir darbe daha indi. 7 ilde 45 şüpheli gözaltında. Habertürk manşet başlıyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde mesajlarını iletti. O noktada Mahir Kılıç var, Mahir'i göreceğiz. Kılıçdaroğlu hayren genel merkezde mi? Mahir bize aktaracak. Buse Gençtürk'te Özgür Özel'le ilgili notlarını aktarmak üzere hazır bekliyor. Önce Mahir'e gidelim. Mahir'in önemli sıcak bir iki notu var. Onu da anlatalım. Neden bugün genel merkezde yaptı?

0: yapmak zorunda kaldı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasını, bu toplantısını. Onunla ilgili bir notum var, senden dinleyelim Mahir.
1: Evet, milletvekillerine yaptığı o konuşmayı hemen aktaralım. Burada genel merkezi grup yapma kararından hemen önce Kemal Kılıçdaroğlu kavga istemiyorum, gerekirse kendimi feda ederim dedi. Kardeşi kardeşi kırdırtmam, oradaki arkadaşlar genel merkezi geçsinler şeklinde bir talimatı açıklaması oldu milletvekillerine ve bu talimattan sonra da hem meclisteki milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu destekleyen milletvekilleri hem de grup toplantısında Kılıçdaroğlu dinlemek için giden misafirler, izleyiciler buraya CHP genel merkezine geldi. Bir kez daha belirtelim. Kılıçdaroğlu bugün sosyal medya hesabı üzerine yaptığı açıklamadan hemen önce burada kendisine yakın milletvekilleriyle, bazı vekillerle bir araya geldi ve orada şu ifadeleri kullandı. Kavga istemiyorum, gerekirse kendimi feda ederim, kardeşi kardeşi kırdırtmam dedi. Oradaki arkadaşlar genel merkezi geçsinler ifadesini kullandı. Daha sonra da zaten X hesabı üzerinden özür dilerim bir açıklama yaptı. Grubu burada yapacağını belirterek burada saat 14.20 sularında bir konuşma gerçekleştirdi. Ancak öfke de vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında. Özgür Özel yönetimine sert tepkiler söz konusuydu. Bizler meclisten buraya geçtikten sonra Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerle görüşme imkanı, görüşme şansı bulduk. Bugün yaşananlar için parti suçu ifadesi kullanılıyor. Disiplin suçu işlendiği belirtiliyor. Çünkü ortada partinin tüzel kişisini temsil eden genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup yapmak yönünde bir niyeti var. Meclis başkanı ıslak imzalı bir başvurusu var. Ancak bu grup toplantısı meclise gerçekleştirilemedi ve bu şekilde genel merkeze yapma noktasında bir zararlı durum meydana geldi. Bunun da disiplin suçu olduğunu ifade ediliyor Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından. Önümüzdeki günlerde bu yönde bazı adımların da atılabileceğini ifade edelim. Ve burada bir konuşma yaptı. Önemli bir konuşma yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Arınacağız dedi. Kirlilikten arınacağız ifadesini kullandı. Peki başka neler söyledi? Hangi mesajları verdi? Onları dilerseniz de kendi ağzından dinleyelim.
2: Arınacağız. Söyledim. Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir bu. Onun hesabını soracağım.
3: Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak.
0: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinledik. CHP Genel Başkanı sıfatıyla bugün genel merkezde konuştu. Birazdan mecliste ne olduğuna bakacağız. Buse Gençtürk karşımızda. Özgür Özel'le ilgili notları aktaracak. Bu arada CHP'nin fiilen parçalı ve paylaşılamayan halini de konuklarımızla konuşacağız. Can Özçelik ve Merve Şebnem Oruç, iki gazeteci ile birlikte değerlendireceğiz. Ama önce bir Buse'ye gidelim. Özgür Özel'in mesajlarını bize Buse Gençtürk aktaracak. Buse.
4: Zülfikar Ali Aydın bugün gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Grup kürsüsünden kimin konuşacağı merak ediliyordu. Sabah erken saatlerde meclis dikmen kapıda ziyaretçiler grup toplantı salonuna girmek isteyenler toplandı. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Zaman zaman Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i destekleyenler arasında da arbede yaşandı. O dakikalarda Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na seslendi ve sağduyu çağrısında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. Gün Baba Ocağı'na sahip çıkma günüdür dedi. Özel'le meclis başkanlığı arasında, özel destekçileri, kurmayları arasında bir temasta bulunuldu. Ziyaretçi yasağının kaldırılmasına ilişkin meclis başkanı ziyaretçi yasağı getirmişti. Ancak ziyaretçi yasağında geri dönülmedi. Özgür Özel önce dışarıda dikmen kapı önünde seslendi. Ziyaretçiler ardından grup toplantısı kürsüsüne geçti. Edindiğimiz bilgilere göre 90'ın üzerinde milletvekili grup toplantısı salonundaydı. olsaydı bu notu paylaşabiliriz. Bunun yanı sıra 74 il başkanı 26 Temmuz'dan önce kurultay yapılmasına yönelik ortak bildiriye imza attı. 7 ilse imza atmadı. Peki Özgür Özel neler söyledi? Satır başlarını aktaracak olur.

0: olursak meclis kürsüsünden partilere seslendi. Bedel ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzün asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Kurultay çağrısını yineledi. 26 Temmuz'dan önce kurultay yapılmalı dedi. Peki Özgür Özel başka neler söyledi? Dilerseniz haberimizi izleyelim.
1: Mesele ne öyle parti içi mesele ne bir başka mesele. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin olası tüm adaylarıyla, kurumsal kimliğiyle, lideriyle, bütün güçlü kaslarıyla birlikte ortadan kaldırmaya çalışan rakipsizleştirme, Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil. Tarihi bir eşikteyiz. Bu eşik artık geri dönülemez bir noktaya gelmiştir. Ümit ediyorum butlan kararından, partiye yapılan saldırıdan ve bugün burada cüret edilen meseleden sonra bir akli selim hakim olur ve bu kritik eşik geri dönülmez bir şekilde aşılmaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.

0: Evet, siyaset tarihinde çok rastlamadığımız bir dönem. Cumhuriyet Halk Partisi etrafında konuşuyoruz. Parçalı bir yapı var. İkiye ayrılmış, ikiye bölünmüş gibi fiilen görünen bir CHP yapısı var. Konuklarımızla konuşacağız. Gazeteciler Merve Şebnem Oruç ve Can Özçelik, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biraz önce Mahir anlattı. En son not o. Grup toplantısı nerede? Kim yapacak? Bir kürsü var. İki tırnak içinde iki konuşma isteyen iki isim var. Biri CHP'nin genel başkanı, biri Manisa milletvekili. Parçalı bir tablo. Merve Şebnem Oruç'la başlayalım. Demiş ki Kılıçdaroğlu, kardeşi kardeşe kırdırtmam. Burada yapacağız, genel merkezde yapacağız toplantıyı demiş. Ne görüyorsunuz?
2: Evet, günün sonunda öyle söyledi ama acaba meclis tarafında vatandaşın kapıya yığılması sonrasında bir güvenlik riski doğmasaydı ve vatandaşın içeriye girmesi meclis tarafından engellenmeseydi, buna bir engel konulmasaydı aynı durum söz konusu olur muydu? Kemal Kılıçdaroğlu de çok tecrübeli bir siyasetçi. Günün sonunda bu çağrıyla beraber tarafların bu kadar birbirine bilenmiş halinde, savaş baltaları adeta çekilmişken, günün sonunda böyle bir sahnenin, hele bir de genel merkezde, bayram öncesi görünen tablo ortadayken farklı bir senaryo beklemiyorduk açıkçası. Elbette bir siyasetçi retorik olarak birlik ve beraberlik günüdür der ama genel merkezi geri çekilmek durumunda kaldığını görüyoruz. Bu çift başlılık durumunu, ortaya çıkan bu fiili durumu durdurmak için bir hamle yaptı ama geri çekilmek durumunda kaldı gibi gözüküyor. Çünkü mecliste o gün sonunda evet bir vatandaş giremeyecek ama vatandaş giremeyince Kemal Kılıçdaroğlu hitap etmeyi başarabilse bile salon neredeyse boş kalacaktı onun açısından. Evet. Bu resmi de herhalde vermek istemedi.
0: Evet. Uzun bir konuşma yaptı her iki grup toplantısında da uzun bir konuşma. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmanın sonuna doğru da dedi ki kirli kim varsa kapının önüne koyacağız. Evet, kardeşi kardeşi kırdırmayacağız. Kirli kim varsa da kapının önüne koyacağız dedi. O yönüyle ne dersin canım?
1: Şimdi iki tarafta birbirini hükümetin desteklemesiyle suçluyor. Yani hem Özgür Özel işte bugünkü konuşmasında AK Parti hükümeti işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüyor ve beni genel başkanlıktan aldı diyor. Diğer taraftan da bugün baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu da tam 3 yıl önceki haline dönmüş durumda. Beşli çete diyor ve diyor ki siz sarayla müzakere ettiniz. Biz mücadele edeceğiz diyor. Tekrar aynı seviyeye, aynı noktaya geldi Kemal Bey. Şimdi onu hangi sistem ve durum, Türkiye'deki durum getirdi? Çünkü Kemal Bey bu genel başkanla başladığı andan itibaren sadece arınma diyordu. Hı. Türk yani iç siyasetle ilgili çok yorum yapmıyordu. Ama bugün baktığımızda hem kendi tabanını tekrar toplayabilmek için, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tabanı sonuçta iktidar olmayı hedefliyor ve iktidarda kim var? AK Parti hükümeti var. Onu yenebilmesi lazım ve ona karşı bir argüman geliştirmesi lazım. Kemal Bey bugün itibariyle tekrar genel başkanlığını da

0: aldı. Bir siyasi yol da belirledi kendine. Ama ısrarlı bir şekilde Özgür Özel'in işte halkı sokağa yönlendirmesi iddiası. İşte bugün aynı vurguyu evet. Sayın Bahçeli de yaptı. Ama Sayın Bahçeli'nin yapması bu çok çok normal. Doğru. Ama Kemal Bey'in kendi üyelerine, kendi tabanına, kendi seçmenine çırtkanlık yapıyorsunuz demesi bambaşka bir
1: burada
0: durum.
1: Adres Özgür Şimdi Özel bunu, ve Ekrem İmamoğlu bunu, ekibi gibi bunu, duruyor sanki.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı tarafındaki siyasilerin bu yorumu eleştiri yapması çok normal. Bu evet o halkı sokağa dökme, işte mitingler olmasın falan. Bu eleştiri yapabilirsin ama bir genel başkan kendi tabanı sen nasıl sokağa çıkıyorsun diyorsa orada başka bir siyasi argüman vardır. O yüzden Kemal Bey bugün itibariyle fiilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olabilir ama siyaseten bugün itibariyle o durumdan da çıktı. O düzlemi de kaybetti. Artık yönetebileceği bir Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi olmaktan çıktı. Onu da niye söylüyorum? Bugün grup izledik, hepimiz beraber izledik. O salonda coşku da yoktu. Şimdi Özgür Özel'in topladığı kalabalık ki bugün işte arkadaşlar da söylüyor 90 üzerinde milletvekili var. Yani parti grubu, meclis grubu ve parti tabanı fiilen Özgür Özel'in yanında. Ama evet mutlak butlanla genel başkan Kemal Bey ona zaten kimse itiraz etmiyor. Ama CHP'nin bölünmesinden öte bir şey bugün siyaseten Kemal Bey benim gözlemim, benim yorumum kaybetti.
1: Peki şimdi orada bu konuşmanın hemen arkadaşlarımız da grafikte verdiler. Diyor ki mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün birazdan bir kez daha söyleyeceğim. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek. Şimdi bu sözün adresi ben can gibi algılamadım ama size de sormak isterim. Ben daha farklı algıladım. Aslında bununla ilgili başka bir grafiğimiz de var. Çünkü Sayın Bahçeli'nin ifadeleriyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla ifadeleri birbiriyle neredeyse paralellik arz ediyor. Aynı içerikte. Burada adres sanki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi gibi duruyor. Sayın Bahçeli'nin ifadesinde de aynı şey var gibi duruyor ama Can başka türlü partiye seslendiğini söylüyor. Siz ne diyorsunuz?
2: Ya bence de ben size katılıyorum. Özgür Özel ve İmamoğlu cephesini hedef alıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Adeta onları sokağa dökerek işte iki tarafı kendisini destekleyenleri ve diğerlerinin destekçilerini bir araya getirip adeta öyle bir vurdu kırdı. Bugün işte en azından grup toplantısı üzerinde bu var. Ama Devlet Bahçeli'nin ifadelerinde de sadece bu değil aslında genel merkez ondan öncesi karar çıktığından beri aslında Özgür Özel'in şöyle bir hamlesi var yani hani direniş kelime anlamıyla beraber zaten aslında bir halka davet sokağa inme daveti ama bunun çok vatandaşla tuttuğunu da görmedik. Bunun için özel
1: Can farklı düşünüyor gerçi ama yani
2: ben çok ayrı bir
1: siyaseten yönetme konusunda kabiliyetini kaybettiğini düşünüyor. Siz tersinden Özgür Özel için söylüyorsunuz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu açısından katılıyorum fakat Özgür Özel şöyle mutlak mutlak kararıyla beraber Özgür Özel aslında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı gün itibariyle Saraçhane'de o fitillenen bir ateş vardı ya. Belli bir süre devam etti ve uzunca bir süre orayı dinamik tuttu, zinde tuttu. Onun benzeri bir süreci başlatmak istedi bence genel merkezde. O yakalanamadı orada. Yakalanamayınca daha farklı hamleler milletvekilleri üzerinden ve parti meclisi üzerinden bir hamleye gidildi ve gün sonunda meclis genel merkeze karşı bir üst durumuna geldi. Bir paralel süreç yürümeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu iki baş yıllık devam ettiği müddetçe partiye hakim olamayız diye bir hamle yaptı. Ama orada da bence hem bekledikleri tabandan, parti tabanından diyelim, bekledikleri desteği Özgür Özel tarafında gördüler. Bunun için bir taşınmaya ihtiyaç duyuldu vatandaş tarafından. Ama orada bence Kemal Kılıçdaroğlu böyle söylese de oradaki o gerilim çift taraflı bir durumdu. Günün sonunda eğer meclis başkanlığı, yani biz buraya vatandaşın girmesine izin vermiyoruz, güvenlik gerekçesiyle buna bugün engel koyuyoruz demeseydi, acaba Kemal Kılıçdaroğlu tarafı vazgeçer miydi ve meclis koridorlarında çok sıkıntılı durumlar görür müydük? Yani dün akşam bunlardan korkuyorduk Arbede'den. Yani. Dolayısıyla iki taraf da sorumlu olabilirdi. Evet, kıymetlidir Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri çekiliyoruz demesi. Ama bu süreç devam etme riskini taşıyor. Yani taraflar günün sonunda şunu mu

0: yapacaklar yani. Özgür Özel tarafında bu direniş ifadesiyle beraber böyle çok da o dile hani biz barış istiyoruz ama işte suhulet istiyoruz, uzlaşmak istiyoruz ama karşı taraf istemiyor gibi bir dil yok ama Kemal Kılıçdaroğlu sıklıkla suhulet olsun, parti zaten benim, bırakın siz de gidin diyor.
1: Evet.
0: Ben onu görüyorum.
2: Tam bunu söylüyor aynen. Evet, tam
0: tam
2: bunu
0: da
2: söylüyor.
0: Bunu söylüyor ama bırakın gidin diyor. Ha, dünden beri şöyle bir kurultay ifadesi ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirildi. Bugün ve bu da aslında Özgür Özel'in kazanımı diyebiliriz. Nitekim bu grup başkanlığı meclisteki o kürsü savaşı sonunda Kemal Kılıçdaroğlu bunu da ifade etmek durumunda kaldı. Evet, kendi takvimi, kendi düşünce şekli, kendi delege yapısı vesaireyle beraber gitmek istiyor ama yine de bunu ifade etmek durumunda kalması mevcutta gördüğümüz o çatışmada Özgür Özel cephesinin şu anda mevzi kazandığını gösteriyor. Evet,
1: açıklamanın satır arasına
2: çünkü
1: bakınca
2: şöyle, ısrarlı bir şekilde şunu söylüyordu Kılıçdaroğlu ve ekibi, tedbir var ve hiçbir şekilde kurultay yapamayız. Demek ki kurultay yapmanın bir imkanı var. Yani bunu Genel Başkan Kemal Bey, biz kurultay yapacağız, artık kurultay sürecine girdik ki tarih de verdi. Parti meclisi toplantısından sonra kurultay sürecini başlatıyoruz diye. Şimdi bu tarihi veriyorsa demek ki önünde bir engel yok. O yüzden Özgür Özel, o yüzden söylüyorum siyaseten kaybetti Kemal Bey diye. Çünkü Özgür Özel'in istediği noktaya gelmiş oldu son durumda.
1: Peki şöyle bir ifade var. Evet, kurultay yapacağız ama önce kirli kim varsa kapının önüne koyacağız. Şimdi orada süreç diplomatik laflarla belki böyle değil, ifade edilmiş olabilir ama öncesinde öyle bir süreç, arınma süreci başlayabilir mi?
2: Bugün başlayacak zaten. Evet. Başka alternatifi yok. Yani parti meclisi toplantısında büyük bir ihtimal milletvekilleriyle ilgili ve işte eski parti yöneticileriyle ilgili bir disiplin süreci başlayacak, isteyecekler bunu. Çünkü başka bir alternatifi yok. Genel başkan meclise girip grup toplantısı yapamıyor. Şimdi parti tüzüğüne, disiplinine göre suç işlemiş oluyor bugün Özgür Özel ve kurma ekibi.
1: Evet.
2: Çünkü genel başkan
1: parti suçu olarak konuşuluyor. Evet. Kavram olarak
2: tabii
1: parti
2: tabii,
1: içinde.
2: Parti disipline aykırı davrandığı için tüzüğe aykırı davrandığı için büyük bir ihtimalle Özgür Özel'in de içinde olduğu bir grup disipline sevk edilecektir ve tedbirli olarak sevk edilecektir. Üyelikleri askıya alındığı için grup başkanlığında düşecektir.
1: Doğru.
2: Ama şöyle bir durum var. Kemal Bey şunu bence kaçırıyor. Kaçırmıyor ama tabii bu siyaseten belki ileride farklı hamleler yapabilir. Bugün 90 milletvekilinin Özgür Özel'in grup toplantısına katılması çok önemli. Yani orada ki onların hep söylediği şuydu, 110 milletvekili bizimle beraberdi. Dün de hatta bu yayında burada konuştuk. Ben de şey demiştim, 90'a yakın bir milletvekilinin geleceğini düşünüyorlar demiştim. Ki öyle de oldu. Yani 110 milletvekilinin kendileriyle beraber hareket ettiğini biliyorlar. Bugün de onu kanıtladılar. O yüzden parti grubunu da Kemal Bey'in bir arada tutması çok mümkün gözükmüyor ilk aşamada. Ama orta vadede tabii bu siyaset, yarın milletvekilleri
1: başka... 3 günde tansiyon değişebilir.
2: Olabilir tabii ki. Yani bu siyaset güçlendikçe mevcuttaki milletvekilleri güçlü tarafı seçebilir. Bu çok normaldir ama bugün itibariyle, bugün bakarsak Kemal Bey parti grubunu da, yani meclis grubunu da yönetebilecek bir siyaset alanı mevcut değil Kemal Bey'in elinde.
1: Öncelik sıralaması yaptığı belli aslında, doğrudan ifade edilmesi de Kemal Kılıçdaroğlu açısından. Önce bir arınma süreci, ondan sonra kurultay süreci. Bu tabii sanki şey gibi olacak, şöyle olacak gibi görünüyor. Parti ikiye resmen de bölünecek, yeni bir parti ihtimali gündeme gelecek gibi görünüyor. Şimdi Kemal Bey'in açıklamalarında bir not var. Bana sarayın adamı diyorlar. Ben partiyi pavyon köşelerinde pazarlık konusu yapmadım. Ahlaki üstünlüğümüzü, yolsuzluk, rüşvet, işte belediye soruşturmalarında bu partiye kaybettiler. Mutlak butlanı bu partinin başına saranlardan hesap soracağım diyor. İşin bir de konuşmanın bu yönü var. O yönü itibariyle ne söylersiniz?
0: Evet, iki tarafı var. Aslında iki taraf da sürekli olarak karşı tarafı, rakibini sarayın adamı tırnak içinde olmakla suçluyor. Bu bir süre sonra aslında kabak tadı verebilir CHP'nin seçmen açısından da. Bu mutlak mutlak meselesinin iktidara yaraması sebebiyle, iktidarın yaraması işine yaradığın düşüncesiyle bunu ilk başta satın alanlar bile, ya herkes bunu kullanıyor da parti iç meselenizi, kendi iç meselelerinizi kendiniz çözemiyorsanız ülke siyasetine dair ne söyleyeceksiniz diye iki tarafında bu argümanları

0: yerini doğru bulmayabilir. Kemal Kılıçdaroğlu da bugün de buna sarıldı. Fakat şimdi vatandaşın, bence sadece vatandaşın da değil, örgütün de, yani il, ilçe, bütün teşkilatlanmalarda da, yani bu arınma diyorsunuz, temizlikten bahsediyorsunuz, işte pavyonlarda pazarlık yapıldı diyorsunuz, bütün bunların altının dolmasını beklediği bir durum söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu evet bir süredir kürsüden hitap etmiyor vatandaşa, topluluğa. Belki biraz paslanmış olabilir diyelim. Zaman içerisinde evet, bunu tekrar yapmaya başlayacaktır diyelim. Çünkü bu çok çok iyi yapabilen biri olduğunu biliyoruz. Ve çok sert konuşmayı da başarabilen, becerebilen bir siyasetçi olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu zaman içerisinde yapmaya başlayalım. Kurultay dediğimiz, çünkü bence bu arada iki taraf, bir taraf olağan kurultay deyip onu bir takvime, zamana ve tabandan yukarıya doğru o sürece yaymaya çalışacak Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Çünkü mevcuttaki delege yapısıyla gidebileceğini düşünmüyor. Mevcuttaki delege yapısının da zaten arınması gerektiğini düşünüyor. Ama öteki taraf olağanüstü kurultay. Bir an önce, yani Temmuz'da gidelim diye bahsedecek. Şimdi bir de o kavgayı göreceğiz bence. Ama evet, Kemal Kılıçdaroğlu'na dışarıdan da gelen bir baskı var. Hem içeride bu işin tarafı olmak istemeyen partinin akil adamları dediğimiz isimler, hem de Devlet Bahçeli gibi, Numan Kurtulmuş gibi, bu işte partinin geleceğini düşünüyorsunuz. Partinin selameti için iç meselenizi bir an önce çözüme, kurultaya giden ifadeleri geliyor. Bunun, evet. Bugün Numan Kurtulmuş da bunu söyledi, biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla kurultay baskısı arttıkça Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dinamiği başlatması lazım. Fakat onu başlattığınız zaman sizin de Özgür Özel'in neredeyse bir yıldır, bir buçuk yıldır yaptığı o pratiğe yetişmeniz gerekiyor. Özgür Özel bir yıldır, bir buçuk yıldır meydan meydan dolaşıyor biliyorsunuz. Evet. Konuşuyor. Konuşma konusunda çok tecrübelendi. Halka hitap etme konusunda. İşte bugün Ankara'da da kalkıp Dikmen Kapısı'na gitmek de bir şeydi. Genel merkezden çıkıp meclise yürümek de bir şeydi. Bunlar sizin zaman içerisinde, hani Özgür Özel'in aslında en çok eleştirildiği alandı. Genel başkanlığı taşıyor mu, taşıyamıyor mu? Onun o bir senedir, bir buçuk senedir yapılan o pratiğin bugün yansımalarını görüyoruz. Kemal evet. Kılıçdaroğlu'nun da pasını atıp bir an önce hitap etmeye başlaması gerekiyor. Söylediklerinin altını
1: şimdi
0: doldurması
1: lazım. Bütün bu ihtimalleri
0: lazım.
1: Konuşuyoruz ama şimdi yarın disiplin süreci işlediğinde kurultay süreci de tamamen aslında fiilen resmen ortadan kalkmış olmuyor.
2: Bir anlamı kalmayacak yani.
1: Evet, bir anlamı kalmıyor. Evet.
0: Tamam, o zaman yeni parti ve yeni parti ihtimallerini
2: konuşuyoruz. Önemli. Sayın Devlet Bahçeli'nin
1: açıklamaları da önemli, onu da konuşacağız.
2: Ya, tabii o açıklamalar çok önemli ama ısrarla vurguladığı bir nokta var. Ben oraya çok önemsiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin ana muhalefet partisi ve gerçekten bu ülkenin ciddi, güçlü bir muhalefete ihtiyacı var. Ne olursa olsun, yani iktidarın da istediği bu aslında. Yani güçlü bir muhalefet olsun ki denetlenebilsin, daha İyi işler yapılabilsin.
1: Aslında şimdi onu burada belki devlet aygıtı yönünden şöyle anlatmak lazım. Anayasada siyasal partiler anayasal sistemin bir parçası olarak, yani senin de dediğin
2: demokratik
1: gibi
2: demokratik siyasetin evet, devam
1: demokratik
2: edebilmesi
1: siyasetin
2: açısından
1: parçası olduğu için de müdahil oluyorlar aslında.
2: Tabii tabii.
1: Sadece partiyle ilgili bir konu değil.
2: Ilgili, evet. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleyişiyle ilgili bir sorundan bahsetmiyor Bahçeli. Bir Türk demokrasisi açısından bir evet. yere koyuyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni, ki öyle. Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran parti. Devleti kuran parti olarak da bu sistemde gerçekten her dönem olması gereken bir siyasi parti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktaya gelmesi evet hepimiz açısından üzücü. Ama bu noktaya getiren şartlar nasıl oluştu? Bu şartları kim nasıl zorladı? Şimdi bunların üzerinden atlayarak da tartışmayı ilerletemeyiz. O yüzden Özgür Özel ısrarlı bir şekilde partinin içinde durmak istiyor mu? Bugün itibariyle gördüğümüz şekliyle öyle. Ama kafada evet, ayrı parti kurmak olabilir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek olabilir. Bu başka bir tartışma. Ama fiilen gördüğümüz olay, evet biz Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadele etmek istiyoruz. Ama bu mücadele alanı Kemal Bey tarafından daraltılıyor. Nasıl daraltılıyor? Diyor ki sen arınacakların liste başında geliyorsun. Şimdi Özgür Özel'e sen arınacak kişi sensin dediğinde ona zaten siyasi bir alan bırakmıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Diyorsun ki ben seni partiden atacağım. Şimdi partiden atılacak bir kişi nasıl siyaset yapacak? Şimdi, ya siyaseti bırakacak, köşesine çekilecek?
1: Git başka yerde siyaset yap diyor.
2: Şimdi git başka yerde siyaset yap diyor. Ondan sonra da ben gideceğim diyen adam için de hayır, partiyi bölmeyin diyor. Şimdi burada bir çelişki var. Bu çelişkiyi görmek lazım. Bu çelişkiyi görmeden de tamamıyla Özgür Özel'in üzerine yıkmak bu sorunu Bence haksızlık oluyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugüne getiren bir siyasi argüman var. O Özgür Özel'in

0: başarısı. Tamam. Ekonomi çok kötü olabilir. Yanlış aday göstermiş olabilir AK Parti. Bu başka bir şey. Ama sonuçta bir ortada bir başarı var.
1: Özellikle belediyelerle ilgili yolsuzluk soruşturmaları ve bir önceki konuşmasında genel merkez önünde yaptığı ve Kılıçdaroğlu'nun özür dilediği konuşmasında yabancı odakların yönlendirdiği, evet, bir yapıdan bahsediyor. Zaten yani Özgür Özel ve şimdi Ekrem İmamoğlu'na bu çerçevede hareket
0: bence
1: ettikleri
0: burada Sayın Bahçeli'nin açıklamasını bir kenara koy. Bence evet aynı şeyi söylüyor olabilirler.
1: Evet.
0: Ama ima ettikleri şey aynı şeyler değil. Kemal Bey bunu, Özgür Özel'in bu tavrını, işte grup mecliste grup toplantısı yapmasını ve kendinden ayrı davranmasını tamamen dış odakların düşüncesiyle ve onların isteğiyle yaptığını ima ediyor. Şimdi evet, bu çok tehlikeli bir şey.
1: Evet.
0: Bir,
1: yani Sayın Bahçeli'nin açıklamasında da aynı şeyler var. Can da özetledi. Son cümle alayım Can, bu konuyu detaylandıralım.
0: O yüzden ilk başta onu söylerken evet bir paralellik, sözlerde bir paralellik olabilir ama Kemal Bey'in ki özellikle son bir haftadır çıktığımız programlarda da Kemal Bey'i destekleyen yorumcular hep şunu söylüyor. Özgür Özel dış mihrakların, dış ülkelerin kontrolünde ve bir milli güvenlik, tırnak içinde söylüyorum, bir milli güvenlik sorunuymuş gibi ortaya atılıyor. Bu çok yanlış. Bu doğru bir şey değil.
1: Kemal Bey'in söylemi...
0: O dile dikkat etmek lazım sadece. Evet. Yoksa bu eleştirilebilir. Bakın.
1: O Kemal Bey'in söylemiyle de ortaya çıkıp pekişmiş.
0: Evet, onu söylüyorum. Yani tabii ki ülkeyi dışarıya şikayet etmelerini biz de her zaman eleştirdik. Kemal Bey'i de eleştirdik, Özgür Özel'i de eleştirdik ama bunu bir milli güvenlik sorunu haline getirip söyleyip fiili, evet, bir durum oluşturmak bambaşka bir şeydir. Bu da tehlikelidir. Evet. Türk siyaseti açısından tehlikeli. Kemal Bey işte Şebnem Hanım da biliyor. Defalarca Amerikan gazetelerine, defalarca Alman dergilerine, defalarca İngiliz gazetelerine yazı yazdı ve Türkiye'yi şikayet etti. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'na diktatör diyordu.
1: Evet. FETÖ şimdi, suçlamalarına maruz kaldı ama şimdi...
0: Onları saymıyorum tam, diyor. Tam bak, onu, onları saymıyorum
1: şu, ama şu açıdan değerlendirmek lazım. Mutlak butlan kararından sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında daha devletçi bir çizgiye geldiği değerlendirmesi var. Yaptığı açıklamalar nedeniyle.
0: Bugünkü açıklamaya baktığımızda hiç devletçi falan değil. Diyor ki siz sarayla müzakere ediyorsunuz. Hala saray diyor. Hı hı. Hala biz sarayla mücadele edeceğiz diyor. Hala beşli çete diyor. Bence Kemal Bey aslında çok doğru söylüyor. Bir siyaseten birazcık paslanmış. Onu birazcık üstüne, evet, atması lazım.
1: Peki açıklamaları detaylandıracağız, soracağız. Bir önceki grafiğe aslında aynı vurgu mu? Ya da bir önceki grafiğe gelirsek Sayın Bahçeli'nin açıklamalarında önemli başlıklar var. Evet, CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan bahsediyor. Çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçmelidir diyor. Doğrudan Özgür Özel'e söylüyor bunu. Hı hı. Yani Can Özçelik'in bu konuyu değerlendirme, ele alma şekli farklı. Buradaki Sayın Kılıçdaroğlu'yla aynı gün, aynı neredeyse aynı saatte halka çığırtkanlıktan bahsediyordu Sayın Kılıçdaroğlu. Sanki Bahçeli'yle aynı noktadalarmış gibi duruyor, bilmiyorum.
2: Devlet Bahçeli genelde bir sükunet çağrısı yapıyor. Öncelikle, hı-hı, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir feragat çağrısı yapmıştı, hatırlayın. Sonrasında kurultay çağrısı yaptı. Aslında krizin çözümü için olabilecek hızlı yapılması gereken şeyleri söyledi. Yargıtay'a çağrıda bulundu. Bu krizi esas çözecek merci.
0: Mutlana yanlış dedi.
2: Evet, yani doğrudan Yargıtay mutlana. Bir an önce karar ver ve bu iş bitsin, çözümlensin dedi. Gün sonunda Özgür Özel Özel'e de bir mesajı oldu. Özgür Özel'e de sen de bu işi sokağa taşınmaya çalışma. Haklı bir çağrı, çaba. Ya bu sadece bir tarafıyla...
1: Şöyle bir ifadesi de var. Diyor ki siyasette her sözün bir sonucu, yine doğrudan Özgür Özel'e, her tavrın bir karşılığı, öfkeyle kalkılan her oturuşun da bir maliyeti vardır diyor. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tip bir faaliyetin sonuçları olur demek istiyor. Yani bu ifadeden ortaya çıkan tablo o.
2: Zülfikar öyle aydın. Hakikaten tehlikeli, endişe verici durumlar. Bugün için gerçekten hepimiz korktuk. Önümüzdeki hafta ne olur bilmiyoruz. Bu süreç uzadıkça gerçekten bu tarz arbede üstüne arbede, parti için de arbede beklediğimiz süreçlerin sayısı artıyor. Evet. Ve yani düşünün mesela vatandaşı devletin bir kararına, yargının bir kararına karşı sokağa çağırdığınızda polisle vatandaşı karşı karşıya getiriyorsunuz. Ama bu tablolarda vatandaşla vatandaşı, üstelik de kendi seçmeninize, kendi seçmeninize. Ya aslında kendinize yapabileceğiniz daha büyük bir kötülük yok.

0: CHP'de bizden ayrı olmadığına göre memleketin bir parçası olduğu için memleket sathına doğrudan taşımış evet. oluyorsunuz. Bu gerçekten endişe verici. Haklı ve normal ama bunun sadece işte o yüzden dışarıdan bazı uyarılar geliyor. Fakat içeride buna kulaklar tıkanmış. Ben iki tarafı da aynı şekilde eleştiriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bugün günün sonunda birlik beraberlik çağrısı yapıyor ama o kadar vatandaşı getirdiniz siz de kapıya. Yani doğrudan ortaya çıkan tablo ve orada yaşandı da aslında sürtüşmeler. Arbede ile içeride ne olur acaba korkusu yaşandı ve hani madem dışarıyı çok düşünüyoruz böyle bir tablonun mecliste Türkiye'nin muhalefet partisinin çatısı altında böyle bir şeyin görüntülerin dışarıya nasıl servis edeceğini en çok kendilerinin düşünmesi lazım. Evet. Ama düşünmüyorlar.
1: Yani herkesin şapkayı önüne koyması gereken bir dönem. Açıklamalardan hem Sayın Bahçeli hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir de Özgür Özel'in aslında buraya bir cevapmış gibi Sayın Bahçeli'ye belki bilemiyorum bir cevapmış gibi bir ifadesi var. Onu sana sormak isterim. Diyor ki herkes bilsin ki milletin yürüyüşüne kimse set çekemez. Önümüzde duran bu milletin ayaklarının altında kalır. Ne yapılırsa yapılsın bu millet önünde kimseyi istemez ve en kritik kısmı devletini sever, vergisini verir ama devleti milletin karşısına koyarsanız millet o devleti önce yener, sonra yeniden demokratik devleti inşa eder. Bu kısmı sanki bu tartışmaya verilmiş bir cevap gibi.
2: Bence ve Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Evet. O, yani aynı gün aynı iki açıklamanın benzer paralel açıklamanın yapılması doğaldır ama bu
1: yani devletini bu, sever, vergisini verir ama devleti kişi, milletin karşısına koymayın yarıştı, diyor. Yarıştı, yener diyor.
2: Karşısındaki yarıştığı kişi Devlet Bey değil, Devlet Bahçeli değil. O yüzden bu yanıt tamamıyla Kılıçdaroğlu'na verilmiş bir yanıt. Şöyle bir siyaset bazen sert söylemlerle yapılır. Hatta daha aşırı sert söylemler de olabilir. Bu normaldir. Yani siyasetçilerin söylediği sözler üzerinden bir demokratikleşme açısından önemli. Söylediği sözlerin dava konusu olmaması, işte kürsü dokunulmazlığının yani orada aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na söylüyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ısrarlı bir şekilde Özgür Özel ve çevresinin bir dış bağlantıyla hareket ettiğini iddia ediyor.
1: Ama Kemal şimdi, Kılıçdaroğlu baktığınızda devleti temsil etmiyor. Yani bir muhalefet partisinin genel başkanı şu anda.
2: Ama sonuçta
1: devlet ifadesini kullandığı için soruyorum.
2: Yok ben öyle ben direkt Devlet Bahçeli'ye bir yanıt verdiğini düşünmüyorum ki Özgür Özel Devlet Bahçeli o kadar çok sert açıklamalar yaptığında bile kürsüden dedi ki Devlet Bey büyüğümüzdür, siyaseten büyüğümüzdür, seviyoruz ve özellikle yanıt vermiyoruz dedi. O yüzden ki geçen hafta da bir yan yana gelmişlerdi. Yani Devlet Bahçeli'ye karşı Özgür Özel'in bir siyasi tavır bugüne kadar hiç almadı. Bu açıklama da Sayın Devlet Bahçeli'ye karşı yapılmış bir açıklama değil diye düşünüyorum.
1: Evet peki Merve Şebnem Oruç'tan bununla ilgili bir değerlendirme alalım. Son iki dakikamız.
0: Ben de
2: ama Mansur Yavaş'la bir başlarsan ben de bir cümle söyleyeceğim. Sen Mansur Yavaş'a da girersin.
1: Mansur Bey'in desteği açısından soruyorsunuz. Evet. Onu da değerlendirebiliriz.
0: Yani
1: son iki dakikamız.
0: Devlet Bahçeli'ye değil ama bakın şimdi yani hani böyle sürekli olarak şu var. Yani partimize yaşananları görüntü ne diyeceğimi şaşırıyorum. Bir süreç başladı ve bu artık durdurulamaz falan. Bunu böyle bir hani böyle bir büyük yürüyüşe çevriliyor ama işte ben Kemal Kılıçdaroğlu tarafından beklediğim şey konunun özüne dönülmesi. Hani mutlak mutlan sarayın işi bizi durduruyorlar. Bu vatanın meselesi biz iktidara yürüyoruz falan. Hani o yüzden de vatandaşla yürüyeceğim, sokaklara akacağım falan. Hayır, bunu durdurabilmenin yolu, ya unutmayalım bir kere. Yani daha çok yeni, çok taze olduğu için memleket buraya rüşvet iddiaları, irtikaplar, onlar bunlar, delege iradesinin alınması vesaire bir sürü konuyla geldi. Ya daha yeni yani sadece mesela Özgür Özel açısından söylüyorum, Muhittin Böcek ve Uşak yani meseleleri, ikisinin de ifadeleri fazlasıyla yeter. O taraf bunlara bir açıklama getiremezken evet. bu tarafta
1: bu konu hiç konuşulmuyor.
0: Evet şu evet. anda bu yok. Sen sarayın adamısın. Evet. Sen bilmem ne şusun musun.
2: Kimse itiraz etmez.
0: Ve vatandaş da ne diyor biliyor musunuz gün sonunda? Bugün sokakta birkaç kişiyle konuştuğunda
1: evet, son 30
0: şu şunu
1: saniyemiz.
0: Almasaydı şu şundan mahrum kalmasaydı acaba bunlar konuşuluyor olur muydu? Bence iki tarafa kesinlikle ve doğru. En çok da CHP'ye zarar veriyor. Herkes koltuk kavgası görüyor şu anda. Evet.
1: Peki Can söz istediği için son cümleyi sana vereceğim.
2: Sandığa da emin olun bu Cumhuriyet Halk Partisi tabanının bir kısmı da ya artık bizden bir şey olmaz, sandığa da gitmeyeceğiz. Yani bir sandık küskünlüğü de oluşturuyor bu durum.
1: Evet,
2: yani
1: o yüzden, çok yorucu bir süreç.
2: Evet, yani muhalefetin bir an önce toparlanması gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. CHP'deki o parça

0: Saldırgan içeri girdi.
1: Göz göze geldiler. Ne girişi buradan.
2: Evet, 10 yıl sonra çözülen bir cinayet. Mezdeki grubu, yaşı 25-30 üstü olanlar belki hatırlayacaktır. O grubun dansçısı Aynur Kambur. 2016 yılında evinde öldürüldü. Cinayetten tam 10 yıl sonra dosya raftan indi ve çok kısa sürede tetikçi bulundu, şüpheli. Tetikçi dahil 3 kişi gözaltında. Gizem Türemen, Habertürk muhabiri, konuyla ilgili stüdyoda. Hemen Gizem'le başlayalım. 10 yılda ne değişti Gizem? Hemen başlayalım anlatmaya.
3: Tabii Aynur Kambur 10 yıldır aydınlatılamayan bir cinayet. Mezdeke grubunun üyesi 2016'da evinin önünde silahlı saldırıyla hayatını kaybediyor. O dönemler boş mermi kovanları toplanıyor ama ne başka bir olayla ne de herhangi bir silahla eşleşmiyor. Kendi kızı, erkek arkadaşları Aynur Kambur'un ve şüpheli olabileceği değerlendirilen pek çok kişi de inceleniyor. HTS kayıtlarına evet. bakılıyor ama bir eşleşme bulunamıyor. Evet. Fakat 10 yıl sonra bugün aydınlatılan cinayet nasıl aydınlatıldı, ne değişti? Çünkü önemli detaylar var, onlara değinelim. Çünkü hemen. Bugün büyük bir operasyon düzenlendi. Eş zamanlı bir operasyon, 3 farklı kişi gözaltına alındı, evlerinde arama yapıldı. Şu anda da cinayetten itiraf geldi. Bu da önemli bir detay, daha yeni bir gelişme. Bunların hepsini anlatalım. Öncelikle 10 yıl önce ile şimdikinin arasındaki fark, gelişen teknoloji ve yeni takip yöntemleri kullanıldı. Onu ifade evet. edelim. Hem ETS kayıtları hem de bunun dışında ulaşım kart hareketleri, yani evet, İstanbul kart dediğimiz
2: İstanbul'da
3: nokta.
2: İstanbul'da yaşayanların bildiği ifa adıyla Akbil kayıtları.
3: Tabii, evet,
2: şimdi Akbil, Akbil kayıtları neden gündeme geldi onu da anlatacağız. Katil zanlısının hareketleri, fotoğrafını bir verelim arkadaşlar. Evet, şöyle hareketli kameradan Sezer'den rica edeyim. Şimdi şurada küçük halini görüyorsunuz, birazdan daha büyük vereceğiz. İlk olarak nereye geliyor Gizem? Burası Mecidiyeköy metrobüs durağı. Aslında olaydan sonra Aynur Kambur'un evi Narçişehir sokakta Mimoza apartmanında. Polis o gün eldeki kayıtları cinayetten sonra incelediğinde katilin izini Mecidiyeköy metrobüs durağında indikten sonra tespit ediyor. Fotoğrafı bu. Sonra ne oluyor Gizem? Nereye gidiyor? Hareketini burada grafik olarak gösterdik. Evet. Metrodan, metrobüs durağından indikten sonra Aynur Kambur'un evine doğru hareket etmeye başlıyor. Evet. Kafasında da şapka var, kameralara yakalanmamak için.
3: Evet, yakalanmamak için. Ve bu tespitlerde metrobüse bindiğine dair hem kamera kayıtları, bu kişinin kafasında şapka var, kim olduğunun tespiti, Akbil diye bilinen İstanbul Kart'taki kimliği o şekilde belirleniyor. Adı, evet. soyadı, kim olduğu ve avcılarda metrobüse bindiği tespit ediliyor evet, ve kimliği. Iniyor. Evet, o şekilde bulunuyor. Şimdi şöyle bir nokta var. Bu kişi bulunduktan sonra diğer azmettiren dediğimiz o üç kardeşle bağlantısı bu tetikçi bulunduktan sonra ortaya çıkıyor. Bu bilgiyi de özellikle bizim...
2: Ya bu yeni olan
3: yeni
2: kısmı.
3: Bilgi, evet. Yeni yani bilgi. Önce tetikçinin kim olduğu, yani cinayeti gerçekleştirenin kim olduğu tespit ediliyor. Bu geriye dönük güvenlik kameraları incelemelerinde ve İstanbul Kart'taki isim tespitiyle.
2: Evet. Bir ardından de Aynur'un, bir de Aynur'un ablasının verdiği bir dilekçe var.
3: Oraya nasıl geleceğim? Şöyle geleceğim, evet. o dilekçeye. Bülent G. buradaki şüpheli, cinayeti gerçekleştirdiği ve bugün gerçekleştirdim diye itiraf eden kişi bu. Onun kimliği tespit edildikten sonra HTS kayıtlarına bakılıyor. HTS kayıtlarında olay günü telefonu kapattığı, ertesi gün öğle saatlerine kadar da açmadığı belirleniyor. Evet. Ve açtıktan sonra Serdar K. isimli biriyle mesajlaştıkları ortaya çıkıyor. Evet. Serdar K. kim? Nereden biliyoruz biz bu ismi? Dediğiniz gibi dilekçeden. Evet. Aynur Kambur'un ablasının ablası. 2017 yılında verdiği bir dilekçe var. O dilekçede 3 kardeşin ismi geçiyor. Evet, bunlardan şurada. Biri bu dilekçe. Bunlardan biri Bülent, biri Fazlı, diğeri de Yüksel K. Bunlar 3 kardeş. Evet. Şimdi Bülent'in telefonunda mesajlaştığı ortaya çıkan isim Serdar K. Serdar K'yı nereden biliyorduk? Dilekçeden biliyorduk. Şimdi o dilekçeye dönüyor ekipler. Şüpheli buluyor. Çünkü neden şüpheli buluyor? Bu isimler ablasının iddiasına göre bizim aileden dansöz

0: çıkmaz diyerek Aynur Kambur'u öldürmekle tehdit etti.
1: Evet, itiraf katil zanlısı, aslında katil polis ekipleri çalıştığı fırın ya da pastaneye gittiğinde aslında ben teslim olacaktım, çocuklarımı büyütmek üzere bekliyordum, vicdan azabı çekiyordum diyor. Hemen geri dönelim arkadaşlar, hızlıca onu söyleyeceğim. Bülent G.
0: Bülent G.
1: Evet.
0: Bülent G olayı gerçekleştiren, yani cinayeti işleyen kişi, tetikçi olduğu değerlendirilen kişi. Evet, cinayeti itiraf etti bugün.
1: Evet.
0: Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda ne dedi? Ben yaptım dedi. Çünkü Aynur Kambur'un dansöz olması bana dokunuyordu dedi. Dansözlük yapmasını kabullenemiyordum. Olayı bu nedenle gerçekleştirdim dedi. Kendisi zaten pastacılık yapıyordu. Olayı işledikten sonra dönüyor, hiçbir şey yokmuş gibi pastacılık yapmaya, yani işine devam ediyor. Çocukları var bu arada. Daha önce yaralamadan ve ruhsatsız silah bulundurmaktan kaydı ortaya çıkıyor. Ve siz gelmeseydiniz, bu kapıyı çalan ekiplere de siz gelmeseydiniz ben zaten gelecektim. Çocuklarımın evet. büyümesini bekledim. Vicdan azabı çekiyordum.
1: Evet.
0: Teslim olacaktım diye itiraf ediyor ama neyi itiraf etmiyor? Şunu kabul etmiyor. Kimse beni azmettirmedi diyor. Ben bunu planlayarak kendi başıma işledim
1: Neden?
0: Diyor.
1: Çünkü kendisi daha önce bu isimlerin kurduğu şirkette de sigortalı kaydına da erişiyor.
0: Evet,
1: Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul kalmış cinayetlerle ilgili kurduğu birimin koordine ettiği dosyada kolluk kuvvetleri bütün bu tespitleri yaptıktan sonra bu sabah itibariyle operasyonu yaptılar ve Bülent Gündüz avcılardan gelip Mecidiyeköy'de inip Narçiçeği sokakta Aynur, Mezdeki Aynur olarak bilinen ismi öldürüyor. Sonra da şurada gördüğünüz Beşiktaş Meydanı'na kadar yürüyor. Buradan sonra kamera kayıtları var. Sonrasında kendini, izini kaybettiriyor. Bu cinayet dosyası yine Adalet Bakanlığı'nın kurduğu yeni birimin koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çözüldü. Gizem Türemen ayrıntıları anlattı. Gizem Türemen'e teşekkür edelim. Devam edeceğiz.

0: Evet, çok sık rastladığımız, grafikte gördüğünüz olaylar, iş yeri taranması, işte bazı evlere ateş açılması, haraç istenmesi gibi olaylar. Aslında çetenin çok adını vermemek lazım, reklama da giriyor ama bu bir vaka haline dönüştü. Özellikle çocukları kullanan bir yapıdan bahsediyoruz. O yapının bir başka yüzünü anlatacağız. Kiminle? Uzay Kesmen'le, Habertürk İstihbarat Şefi. Bugün yine Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamalarıyla duyduğumuz bir operasyondan bahsediyoruz. Barış Boyun İtalya'da tutuklu. Şimdi sokakta uyuşturucu satmak, haraç kesmek, iş yerlerine baskı yapmak gibi bir sistem kurmuş ve bunu birçok ülkeye yaymış durumdaydı. Tehditle cezaevindeki bazı insanları, onların ailelerini tehdit eden bir sistem kuruyor. Örgütüne, yani bu sokak çetesine üye insanları sindirmek için. Bunların bazılarını ikna ediyor cezaevinde avukatlar vasıtasıyla. Şimdi bu sisteme bir operasyon düzenlendi. Bu çeteye bir darbe indi. 7 ilde avukatların da içinde olduğu 45 şüpheli gözaltında. Sistemi bize Uzay anlatacak. Evet. Uzay, seni dinliyoruz.
1: Şimdi daha önce zaten bu örgütle ilgili birden çok iddianame düzenlenmişti. 700'den fazla kişi hakkında da bu iddianameler hazırlandı. Şimdi neden bu operasyon yapıldı? Bu operasyon çok önemli. Her operasyon önemli ama bunun kritik olmasının bir nedeni var. Çünkü burada şimdi soruşturmalar yürütülüyor, şüpheliler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ama bir de bunun arka planda örgütün deşifre olmasını engellemek için örgütün başka çabaları var. Nedir bu? İşte ifade verme işlemlerini bir şekilde engellemeye çalışmaları gerekiyor. Neden? Çünkü burada bir şekilde örgütün yapılanmasının, çözülmesinin önüne geçmek için mümkün olduğu kadar örgüt üyelerinin az bilginin sızması gerekiyor. Bunu yapmanın bir yöntemi var. Cezaevindeyseniz avukatlar. Avukatları kullanıyorlar. Yanlış ifade vermelerini sağlıyorlar. Bakın. Cezaevinde paraları dağıtıyorlar.
0: Cezaevine girip onlarla görüşebilecek tek kişi, evet, bazı avukatlar.
1: Bazı avukatlar. Evet. Şimdi yine burada bakıldığı zaman baskı ve tehdit yoluyla da yine bu işlemler yapılıyor. Ama burada çok kritik bir nokta var. O da şu, şüphelilerin burada özellikle maddi menfaat sağlamak amacıyla da avukatları kullandığı örgüt üyelerinin, örgüt liderlerinin bu şekilde içerideki şüphelilerin de bir şekilde hem ailelerine hem de

0: kendilerine ömür boyu bakacaklarını bazı paralar göndererek, farklı miktarlarda paralar göndererek burada vaatlerde bulunuyorlar. İşte bu sayede de zaten bir şekilde konuşmaların önüne geçmeye çalışıyorlar.
1: Evet, aslında cezaevine gidiyor avukatlar, tespitlere evet. göre söylüyoruz. İçeride diyelim ki bir iş yerini kurşunlamış ama talimatın kimden geldiğine dair delilleri ya da sistemin tamamına vakıf çete üyesine diyor ki sen 5 yıl yatacaksın. Neden? Çünkü yaşın 16'dan küçük, öyle değil mi?

0: Küçük kişileri bir şekilde farklı şekilde kandırarak nedir bunlar? İşte burada bir örnek veriyorum. Bir adam yaralama, silahlı yaralama çok cüzi miktarlarda paralar vererek o yaşta çocukları kandırıyorlar, örgüte çekiyorlar. Yine otel partileri vesaire,
1: Evet,
0: alkol,
1: onun grafiğini de
0: uyuşturucu,
1: vereceğiz.
0: bütün bu şekilde örgüt buradaki çocukları bir şekilde kendi menfaatleri için kullanmak için önce farklı böyle kendilerince tırnak içinde güzellikler yapmaya çalışıyor bir anlamda.
1: Evet, tırnak içinde diyelim. Şimdi bir havuz var.
0: Evet.
1: Örgütün kullandığı ve sistemini finanse etmek için kullandığı havuz. O havuzdan paralar iş yerlerinden gasp, kurşunlama yoluyla İşte diyelim ki otogalerilerden ya da işte esnaf para kazanan bir esnaf olabilir. Bir hizmet sektöründeki bir gözüne kestirilmiş Beşiktaş'ta diyelim ki Gazi Osman Paşa'da iş yerleri olabilir. Onlardan alınan haraçların bir bölümü cezaevinde
0: Evet.
1: bakılan kişiler, bir bölümü dışarıda onların ailelerine veriliyor. Bir bölümü de onu kabul etmeyen, yani
0: Evet.
1: içeride bakılmayı kabul etmeyen itirafta bulunacak kişileri tehdit, ailelerini sindirmek için
0: Evet.
1: kullanılıyor. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu iki isim aslında Daltonlar diye de geçen
0: Evet.
1: Barış Boyun liderliğindeki yapı. Barış Boyun nerede Uzay?
0: Şu anda İtalya'da tutuklu. Yanlış hatırlamıyorsam
1: Evet.
0: 2024 yılı tutuklandığında İtalya ve Türk polisinin ortak operasyonuyla tutuklandı. Ve
1: Evet.
0: hali hazırda kırmızı bültenli İtalya'da cezaevinde. Yani
1: Evet.
0: bakıldığı zaman da
1: Türkiye'nin iade talebi de
0: evet
1: var.
0: Türkiye'nin iade talebi var. 32 ayrı eylemde çocukları kullandığı tespiti var. Yani
1: Evet.
0: ki muhtemelen bu daha çok dosyaya giren şu anda tespiti yapılan ki çünkü birden çok iddianame var. Hala bir yandan buradaki suç eylemleri devam ediyor. Bunlarla ilgili soruşturma var. 40 çocuğa 20 aydan 75 yıla kadar hapis talebi var. Çok önemli.
1: Evet.
0: 40 çocuğa.
1: Evet, son olarak Adalet Bakanı Akın Gürley'in olduğu grafiği de bir hatırlatalım arkadaşlar. Öyle kapatacağız. Ne diyor Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in açıklamasında? Şu ifade var. Bu operasyonu da öyle duyurdu. Adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz suç örgütlerinin karşısında milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz diyor. Barış Boyun ve çetesine indirilen, bugün açıklanan operasyonun ayrıntılarını Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'le konuştuk. Uzay, teşekkürler. Takip etmeye devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: İki ayrı grup toplantısıyla daha da ileri boyuta taşınan CHP'deki bölünmüşlük neyle sonuçlanacak? Artık her salı ana muhalefette grup toplantısı krizi mi yaşanacak? Kamuoyu olan bitene nereden bakıyor? Kurultay sürecini perşembe başlatıyoruz diyen Kılıçdaroğlu hangi planı uyguluyor? Belde ilçe kongrelerinden mi başlanacak? Özgür Özel yeni parti kurma hazırlık

0: ...larını artırdı mı? Bina, yer, isim, politik hedef belirlendi mi? Tüm sürecin sonunda meclis aritmetiği, ittifaklar, yeni anayasa yapma zemini nasıl şekillenecek? Faruk Aksoy soruyor, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, kamuoyu araştırmacısı Murat Karan, hukukçu Ertuğrul Akar, gazeteciler Orhan Bursalı ve Hasan Öztürk yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 31, Adana parçalı bulutlu 32 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Efendim iyi akşamlar, Hülya Hökenek ben. Akşam haberlerindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde krize döndü artık grup toplantısında. Hem Özgür Özel, yani hem Kılıçdaroğlu konuşmasını mecliste yapacağını duyurdu. Toplantıya saatler kala Kılıçdaroğlu konuşmasını genel merkezde yapacağını açıkladı. Özgür Özel de meclis kürsüsünden verdi mesajlarını. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu neler söyledi onlara elbette bakacağız. Bu arada Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Fransa askeri işbirliği anlaşması imzaladı biliyorsunuz. Anlaşmayla Fransa adada daimi üs kurabilecek. Yani Türkiye anlaşmanın garantörlük anlaşmasına aykırı olduğunu belirtiyor. Haliyle bir açıklaması var. Tabii soru şu, Akdeniz'de sular ısınıyor mu? Fransa'nın bu hamlesinin ya da bu anlaşmanın bir arka planı var elbette. Anlaşmanın içeriğini konuşacağız, konuklarım olacak. İran'la savaşta yalnız kalırsınız. İran'la İsrail arasında önceki gün füzelerin yeniden ateşlenmesiyle ilgili konuştu. Trump'ın cümlesi bu. Çatışmayı bitirmesi için Netanyahu'yu tehdit ettiğini söyledi. Savaşta bakın yalnız kalırsınız dediği ileri sürülüyor. Savaşın gündemine de bakacağız. Başlasın akşam haberleri. Ama önce Mahir tabii CHP grup toplantısı çok gergin başladı. Erken saatlerde de başladı. Sabah 8-9 gibi Mahir değil mi? Yani Özgür Özel'e yakın isimler hemen meclisteydi. Yani ciddi bir tansiyon da yükseldi aslında. Meclis önünde Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'i destekleyenler arasında. Ya sana sormak isterim. Uzunca bir zamandır aslında izliyorsun. Bak parlamentodasın. O yüzden yorumunu merak ediyorum. Ya nasıl aşıldı bu grup toplantısı? Yoksa şunu mu dersin? Ya Hülya bu grup toplantısı aşıldı da ortada kocaman bir kriz var. Bak yarın öbür gün işte şuraya doğru evrilir mi dersin? Detayları almak isterim senden.
1: Evet Hülya Hökenek, kriz kısmen aşıldı ancak devam ediyor. Çünkü bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti tüzel kişiliğinde bulunan kişi, mecliste grup toplantısı yapmak istedi ancak buna olanak verilmedi ve son anda Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaparak meclise gitmekten vazgeçti. Görüşümüz kaynaklar tüzeye karşı suç işlendiğini ifade ediyor. Milletvekili dahi olsa suç işlediklerini belirtiyorlar. Dolayısıyla bugün yaşananlar önümüzdeki dönemde bazı disiplin soruşturmalarına ihraca kadar varacak bazı durumlar yaşatabilir. Evet, sabah erken saatlerde mecliste kalabalıklar toplanmaya başladı. Hem içeride hem de meclis kapılarında, özellikle Dikmen ve Çankaya Kapı'da binlerce ziyaretçi vardı. Hem Özgür Özel tarafı hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimlerini meclis başkanına sunduğu kişiler, misafirler meclise girmek için orada toplanmışlardı. Yığılmaya da sebep oldular. Dakikalar geçtikçe gerginlikler yaşandı. Karşılıklı sloganlar atıldı. Arbedeler yaşandı. İçeride ise, grup salonunda ise saat 9 civarında Özgür Özel'e yakın

0: Milletvekilleri yerlerini almış, danışmanlarla birlikte içeride oturmuşlardı. Aslında meclis tarihinde pek görmeye alışık olmadığımız bir durum söz konusuydu. Ve iki tarafta oldukça kararlıydı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel konuşmaya emin ve kararlıydılar diyebiliriz. İki tarafta vazgeçmedi. Ta ki saat 11.30 sularına kadar. Gerginlik artınca kapılarda özellikle 24 Mayıs'ta burası genel merkez tahliye edildiğinde burada genel merkezin önünde istenmeyen olaylar yaşanmış. İki tarafın taraftarları bir araya gelmiş, partiler birbirine girmişti, yumruklaşmalar yaşanmıştı. Böyle bir durumun meclis içerisinde de yaşanabilme ihtimali görüldü iki taraf tarafından da ve Mansur Yavaş bir çağrıda bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sağduyulu davranmasını istedi. Demokrasiye kendisine yakışanı yapmalı ifadesini kullandı. Bu açıklamadan, bu X paylaşımından kısa bir süre sonra da Kemal Kılıçdaroğlu bir paylaşım yaptı ve Mansur Yavaş'ı alıntıladı. Meclise gitmekten vazgeçtiğini ifade etti. Partinin evlatlarını birbirine kırdırmaya çalışıyorlar dedi. Bunun yaşanmaması için grup toplantısını saat 14'te burada gerçekleştireceğini belirtti. Bu kararı almadan da burada kendisine yakın milletvekilleriyle bir araya geldi. Genel merkezde onların görüşlerini aldı ve meclisteki durum kendisine aktarıldı. Oradaki gerginlik Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarılınca kavga istemiyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Gerekirse kendimi feda ederim. Kardeşi kırdırtmam. Oradaki arkadaşlar genel merkeze gelsin dedi. Hem mecliste bulunan kendisine yakın milletvekilleri hem de izleyici olarak onu dinlemeye giden vatandaşlar, partilerin buraya gelmesi yönünde bir mesajı oldu. Bunun üzerine de zaten kısa süre içerisinde X hesabından açıklama yaptı. Saat 14'te grubu burada toplayacağını belirtti. Evet, kriz şimdilik aşıldı. Bugünlük aşıldı ancak önümüzdeki salı günü yeniden böyle bir şey mi olacak? Onunla bekleyip göreceğiz. Fakat bugün yaşananlar bir tüzük suçu, bir parti suçu olarak ifade edildi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yansıması olabilir. Peki başka neler söyledi Kemal Kılıçdaroğlu? Hangi mesajları verdi? Dilerseniz onu da kendisinden dinleyelim.
1: Milletle savaşa girmeye kimse kalkışmasın. Devleti milletin karşısına koyarsanız millet o devleti önce yener, sonra yeniden demokratik devletini inşa eder. Bedeller ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
2: Özgür Özel grup restleşmesi sonucunda kürsüye çıktı. Partililere teşekkür etti.
1: Burada konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasını sağlanması, bu güzel insanların yüreklerindeki demokrasi parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum.
2: CHP'deki grup toplantısı gerilimi sonrası Özgür Özel mecliste açıklamalarda bulundu. Sözlerine ölüm yıl dönümü nedeniyle Ferdi Zeyrek'i anarak başladı.
1: Herkese danıştım. En son Ferdi'nin sesiyle kararı verdim. Ben bugün burada lazımdım, ondan burada kaldım. CHP'nin iç işi diyorlar ya, CHP'nin iç işi falan değil. Kim karışır CHP'nin kurultayına? Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ni olası tüm adaylarıyla, bütün güçlü kaslarıyla birlikte ortadan kaldırmaya çalışan Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil.
2: Özel kurultay içinde çağrı yaptı.
1: Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır. Seçime girmesi tehlikeye girmektedir.
2: Özel paralel CHP iddialarına da tepki gösterdi.
1: Bir paralel CHP varmış. Paralel CHP anlayışı varmış. Bizim meclisi paralel genel merkez olarak yapmamız kabul edilemezmiş. O yüzden burası da zapt edilmeliymiş. Bu millet paralelin kim olduğunu bilir.
3: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ayrı grup toplantısı vardı. Yani Kılıçdaroğlu CHP genel merkezinde konuştu. Kurultayı toplayacağım, kimse endişe etmesin diyor. Ahlaklı, erdemli kurultay yine yapacağız diyor. Arınma mesajını yeniledi, mutlak butlan davasına da değindi. Şimdi mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim diyor.
4: Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada, savrulmayacak.

0: kurultayla ilgili mesajlar verdi. Grup toplantısı gerilimi gündemindeydi.
1: Meclis başkanımız gerilim dolayısıyla sizlerin meclise girmesine izin vermedi. Hep iyi niyetli davrandım. Zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gerilim sonrasında grup toplantısını genel merkezde topladı. Mutlak butlan davasına değindi. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Hiç kimse genel başkan düzeyinde gidip de talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Yani işte bu böyledir, hemen partiden atalım. Böyle bir düşüncem de yok. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Mutlak butlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
0: Yol haritasını anlattı.
1: Gerçek değişim 3 aşamadan oluşacak. Birincisi şu: arınma ve temiz siyaset. İkinci değişim: ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma. Üçüncüsü ise iktidarın yarattığı tahribatın düzeltilmesi lazım.
0: Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye sürecine dair de değerlendirmelerde bulundu. Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini söyleyen ilk parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Söylediğimiz noktaya geldiler. Parlamentoda bu sorunu çözüyorlar dedi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörle mücadelede atılan adımları, gelinen aşamayı anlattı. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet vizyonu olduğunun altını çiziyor Erdoğan. Süreç başarılı olduğunda iç cephe güçlenecek, Türkiye'nin önüne yeni kapılar açılacak dedi.
3: Yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
4: Terörsüz Türkiye'nin bir devlet vizyonu olduğunu belirtti. Bir kez daha iç cephe vurgusu yaptı.
3: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Milli güvenliğin sağlanması için atılan çok yönlü adımlara vurgu yaptı.
3: Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir.
4: Erdoğan, yapay zeka ve siber güvenliğin de önemine dikkat çekti.
3: Savaş meydanında artık tanklar, füzeler kadar onlara istikamet veren yazılım ve donanımlar da belirleyici rol oynuyor. Bu süreci takip etmekle kalmıyor, kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde veri güvenliğine büyük önem veriyoruz. Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke, ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez. Yapay zeka ciddi riskler de barındırmaktadır. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş teknolojik özelliği milli güvenliğimizi ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'deki grup toplantısı gerilimini değerlendirdi. Özgür Özel'e seslendi. Ateşe körükle gitmemeli, aklı selim hareket etmeli diyor. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli itilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Serin kanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e çağrıda bulundu. Ateşe körükle gitmemeli, aklı selim davranmalı dedi.
1: Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran, ayan beyan ortadadır. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir.
2: MHP lideri partisinin grup toplantısında konuştu. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan kürsü krizi gündemindeydi.
1: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin iş hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir.
2: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi. Sınır ötesi gelişmelerin yakından takip edildiğinin altını çizdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran hattında kurduğu baskı, İsrail'in bölgesel kaosunu değiştiren saldırgan siyaseti, Suriye ve Irak sahasındaki kırılganlıklar, Türkiye'nin iç cephesine dönük sabotaj ihtimallerini de artırmaktadır. Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görülmektedir. Türkiye ne karanlıkta yatacak ne de kara düş görecektir.
2: Süreç için kararlılık mesajı veren Bahçeli, terörsüz Türkiye milli varlığın zırhıdır dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Biz terörsüz Türkiye derken içeride huzuru, dışarıda caydırıcılığı, sınırlarımızda emniyeti, bölgemizde istikrarı ve milletimizin birliğini aynı anda savunuyoruz. Ülkemiz jeopolitik depremlere sürüklenmek istenirken surda gerik açtırmayacağız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti buna göre. Tahran Büyükelçiliği'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev Büyükelçiliği'ne Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Lahey Büyükelçiliğine Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar görevlendirildi. İsrail ile İran arasındaki kırılgan ateşkes yeniden sınanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini de söyledi. Şimdi tam zafer ilan etmek için tarih verdi Trump. Önümüzdeki iki hafta içinde gerçekten kazanmış olacağız diyor. İran'dan da zamanı geldiğinde savaş, zamanı geldiğinde müzakere açıklaması geldi.
2: Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim dedi. Aksi halde İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken İran'la İsrail birbirine hedef almış, saldırılar 24 saat geçmeden durmuştu. İsrail basınına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Netanyahu ile telefonda görüştüğünü, saldırıları durdurması için ikna ettiğini söyledi. Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran

0: karşısında tek başına kalabileceğini söyledim dedi. Müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Trump, kapsamlı bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu söyledi. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zaferi ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız ifadelerini kullandı.
1: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance de İsrail'in tutumuna bakılmaksızın İran'la diplomasinin süreceğini vurguladı.
2: We have a lot of shared interests, but we also have some situations where the president has been very clear here, is that while Israel obviously has some objectives that it has, the United States' main objective in Iran is to ensure that Iran does not have a nuclear weapon.
0: İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf ise gerilimin nedenini açıkladı.
3: Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye. Müzakerelerin hedefi, savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenliğin sağlanmasıdır. ABD ile normalleşme değil. Zamanı geldiğinde savaşmalı, zamanı geldiğinde müzakere etmeliyiz.
0: Amerikan basınının iddiasına göre Washington, İran'dan İsrail'e atılan füzelerin engellenmesine yardım etmedi. İsrail basınında Amerika Birleşik Devletleri'nin füzelerin önlenmesine yardımcı olduğu iddia edilmişti.
4: Şimdi Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Fransa arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Fransa yani böyle bir anlaşma imzalandı ama işte arka planını birazdan konuşacağız. Fransa askerinin Güney Kıbrıs'a konuşlandırılmasına imkan tanıyan anlaşma Doğu Akdeniz'de tabii ki yeni bir tartışma başlattı. Anlaşmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert tepki var.
0: Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Fransa arasında askeri işbirliğini kapsayan kuvvetler statüsü anlaşması imzalandı. Fransa'nın bölgeye asker konuşlandırmasının önü açıldı. Anlaşmanın yürürlüğe girdiğini Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis duyurdu. Christodoulidis, anlaşmanın Avrupa Birliği'nin stratejik özelliği konusundaki ortak Avrupa hedefine katkı sağladığını savundu. Anlaşma, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Nisan ayında Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında gündeme gelmişti. Anlaşma kapsamında Fransız askeri unsurları belirli koşullar altında adada konuşlandırılabilecek. Anlaşmayla Fransa'ya Güney Kıbrıs'taki üsleri ve askeri altyapıyı kullanma imkanı da tanınıyor. Taraflar arasında askeri teknoloji paylaşımı, ortak tatbikatlar ve stratejik diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi de anlaşmanın kapsamı içinde yer alıyor. Anlaşmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, anlaşmanın yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, uzun vadede Kıbrıslı Rumların güvenliği açısından da risk taşıdığını söyledi. Üstel, Fransa'nın bölgede askeri varlığını artırma girişimlerinin Doğu Akdeniz'deki hassas dengeleri olumsuz etkileyeceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını hedef alan hiçbir girişimin amacına ulaşamayacağını vurguladı. Anlaşmanın arka planında Mart ayında İran'a ait bir İHA'nın Güney Kıbrıs'a düşmesinin ardından bölgede artan askeri faaliyetlerin yattığı öne sürülüyor.
4: İşte bunun üstüne konuşalım istiyoruz. Çok önemli çünkü Türkiye anlaşmanın Kıbrıs'ta garantörlük anlaşmasına aykırı olduğunu söylüyor. Öyle bir açıklama var haliyle haklı olarak. Güney Kıbrıs Rum tarafına da işte bir taraftan bakalım. Daimi Fransız üssü anlaşması. Bunun arka planında ne var onu konuşacağız. Yani İran savaşında atılan füzeleri böyle bahane mi ediyor Fransa? Ya da onları bahane ederek işte Doğu Akdeniz'de yeni bir ittifak arayışında mı? Sorular bol ve Kıbrıs'a aslında bir üs kurarsa ne olur? Konuklarım var. Emekli Hava Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla ve akademisyen Profesör Doktor Mehmet Özkan da İstanbul Stüdyosu'nda konuğum. İki konuğuma da iyi akşamlar efendim.
5: İyi akşamlar.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Çok teşekkür ediyorum. Ben Hüseyin Hocam'la başlayayım. Hocam gerçekten yani hani amaç ne? Bu İran meselesi önemli çünkü İran savaşında işte füzeleri bahane ediyor olabilir. Tabii bu bir gösterge ama arka planda başka bir amacı olmalı galiba. Türkiye'nin bu bölgesel denklemde etkinliğini arttırmanın

0: önünde bir taş mı koyuyor acaba, ne dersiniz? Yeni bir strateji mi uyguluyor?
1: Hülya Hanım, şimdi buradaki Fransa'nın açılması sadece Güney Kıbrıs'taki bir konu değil. Aynı zamanda Fransızlarla Yunanlıların arasındaki ilişkiyle de, onlarla 2021 yılında imzaladıkları savunma işbirliği anlaşması var. O yine yenilendi. Dolayısıyla o anlaşmanın Kıbrıs'a uzanan bir boyut olarak görmek gerekiyor. Tabii ki Fransa 2. Dünya Savaşı'nda yenilmiş bir ülke Almanlara. O noktadan itibaren işte birçok noktada, Vietnam'da, Cezayir'de durmadan geriliğe. 1956 yılında Süveyş kanalında İngilizlerle beraber hareket ettiler. İsrail'de destek verdi. Ancak Sovyet ve ABD ekseni izin vermeyince orada da geri adım atmak zorunda kaldılar. Şimdi Orta Doğu'da yeni gelişmelere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu kapsamda Fransa eski emperyal gücüne bir anlamda kavuşabilecek her türlü fırsatı değerlendiriyor. Biz tanımasak da sonuçta Güney Kıbrıs Rum yönetimi şu anda Avrupa Birliği üyesi ve aynı zamanda dönem başkanı. Nasıl ki geçenlerde Kazakistan'a gitti, orada kabul gördü. Aynı şekilde bir devlet olarak Fransa ve diğer ülkelerden de maalesef kabul görüyor. Bu kapsamda bizim 1960 yılındaki garantörlük anlaşmamızı da içe sayacak şekilde, ki 1974 yılında icra edilen sıralaki barış harekatı da bu garantörlük anlaşması kapsamında Türkiye tarafından haklı nedenlerle hepimizin bildiği üzere icra edilmişti. Şimdi gelinen noktada İngilizlerin zaten adada üsleri var 2 adet. Gerektiğinde müttefiklere bunları kullandırabiliyor. Ancak daha önce ABD bu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askerlerine ve oradaki askeri yapıya yaptırımlar uyguluyordu. Bunlar da bir şekilde tutum değişikliğine gittiler. Ve aynı şekilde hem Rum Milli Muhafızı Ordusu'nu eğitmek için hem orada asker bulundurmak, üst sahibi olmak için ABD'nin de girişimleri var. Fransa'nın ki de bu eksende değerlendirilebilir. Zaten biraz önce ifade ettiğim üzere İngilizler var. Şimdi gelinen noktada esas konu hem Orta Doğu'daki değişen denklemler hem de Orta Doğu'da sonuçta İsmet'ten bahsediyoruz. Hidrokarbon yatakları var. Bu zenginliğin Avrupa'ya aktarılmasında her ülke kendi üzerine düşen rolü oynamak istiyor. Tabii ki Türkiye'yi bir köprü gibi, enerji alanında bir aktarım noktası gibi kullanmayan her türlü adım Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı. Kaldı ki Kıbrıs sonuçta bir uçak gemisi gibi görülmesi gereken bir yer. Bu uçak gemisinde konuşlanacak her türlü silahlı yapı, bu müttefikimiz olan NATO'daki Fransa'da olsa, ABD'de olsa, İngiltere'de olsa hem anlaşmalara aykırı hem de Türkiye'nin güvenliğini tehdit eder. Bu
0: peki,
1: kapsamda
0: komutanım,
1: Kıbrıs Rum yönetimine destek verilmesi çok doğru değil.
0: Peki komutanım, kısaca şunu da cevaplarsanız sevinirim. Yani bütün bu yaşananlar, işte Türkiye'nin hem güvenlik hem de askeri açıdan bakıldığında, yani böyle planlamasını nasıl etkiler önümüzdeki günler açısından? Kısaca cevabını alabilirsem sevinirim, sonra Mehmet Hocam'a geçeceğim.
1: Evet. Ya esas burada Türkiye'nin elini güçlendiren adamlar bunlar. Çünkü ada silahlanıyorsa Türkiye'nin hem adadaki askeri varlığının perçinlenmesine, ona yönelik itirazların aslında bir geçerliliğinin olmadığını bize gösteriyor. İkincisi, Türkiye tabii ki kendi adına savunmayla ilgili adaya konuşlandırmalar yapmak durumunda. İşte F-16'ların konuşlandırmasına şahit olduk. Çeşitli sensör sistemleri, radar sistemleri, insansız hava araçları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın üst yapılanması gibi birçok yeni adımlar atıldı, atılmak zorunda kaldı. Aslında Türkiye'yi adayı silahlandırmaktan ziyade adada sorunların çözülerek barışın inşa edilmesini isterken, şu anda gelişmeler bizi adada daha fazla silahlandırmaya yönlendiriyor. Bu Türkiye açısından aslında bir yönüyle güvenlik bağlamında kazançtır. Çünkü adadaki konuşlandırma bize güneyden gelebilecek her türlü tehdidi daha önceden önleme fırsatı vereceği için bir bakıma sadece savunma açısından bakarsak bizi daha da güçlendirecek bir adım atmamıza vesile olmuştur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar döneceğim. Askeri perspektif aslında, yani hem güvenlik açısından bakıldığında bizim elimizde güçlendirecek bir şey dedi Doktor Hüseyin Fazla. Bu önemli.

0: Ama Fransa ile Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında işte imzalanan bu askeri anlaşmaya bakıyorum. Ya anlaşma da işte Kıbrıs'ın statüsü açısından da bakıldığında işte hem hukuki boyutları hem siyasi boyutları da hocam bunlar tartışılıyor. Ama siz uluslararası ilişkiler perspektifinden bakın istiyorum. Çünkü Doğu Akdeniz'de bir ülke varlığını her açıdan arttırmak istiyorsa arka planında başka bir şey vardır. Yani ne vardır? Bu durumu nasıl okursunuz? Güç dengeleri açısından buyurun.
1: Şimdi şöyle Hülya Hanım, Fransa dış politikada mutsuz bir ülke.
0: Evet.
1: Yani Fransa'nın genel politikasına baktığımız zaman Batı Afrika'da kaybetmiş bir Fransa'dan bahsediyoruz. Fransa Avrupa'da da istediğini yaptıramıyor. Ana ülke olamadı bir türlü. Mutsuz bir ülke. Şimdi iki hamlesi var son dönemlerde arttırdığı. Bir, Afrika'da İngilizce konuşan ülkelerle hatırlayın geçen ay Kenya'da bir toplantı olmuştu. Orada yeni bir alan açma derdinde. Hatta o da çok polemiklere yol açmıştı. Bir diğer taraftan da Orta Doğu'da kendi etkisini tekrar artırma derdinde. Bunu da Doğu Akdeniz üzerinde ve Kıbrıs, yani Güney Kıbrıs üzerinden
0: Evet,
1: yapma
0: yapıyor.
1: derdinde. Bence bu Fransa'nın mutsuzluğunu başkalarının mutsuzlukları kesiştiği bir anda oluşan bir stratejik işbirliği. Net bir şekilde. Bir taraftan Fransa buradaki
0: Kimin
1: krizleri
0: mutsuzluğuyla kesişiyor?
1: Güney Kıbrıs'ın
0: Güney
1: yani
0: Kıbrıs'ta,
1: Güney
0: değil
1: Kıbrıs
0: mi?
1: net bir şekilde yani hem oradaki konumunu kullanması yani hem de bir şekilde başkaları mutsuzluğu kesiştiği bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla Fransa burada hem Doğu Akdeniz'de hem yeni Orta Doğu dengesine kendisini bir konumlandırma derdinde. Ama bir taraftan da bu yani muhtemelen bu NATO toplantısında da en azından yan şeylerde konuşulacaktır. Bir şekilde bunun bir yani ikili ilişkinin ötesinde bunun anlamları var. Dolayısıyla zaten Güney Kıbrıs'ın durumu ayrı bir tartışma konusu. Bütün adayı temsil etmeden temsil ediyor. Yani muamelesini görmesi vesaire Avrupa içerisinde. Dolayısıyla bu bence ya bir nevi hem Fransa'nın
0: Bunu
1: mutsuzluğunu
0: mutsuzlukla mı açıklayabiliriz? Yani
1: şöyle
0: hani mesela Güney Kıbrıs'ın mutsuzluğu, Fransa'nın mutsuzluğu Avrupa içinde ve Avrupa Birliği içinde biraz daha
1: Fransa'nın mutsuzluğu biraz Fransa'yı agresifleştiriyor. Yani aslında birçok yerde kaybeden Fransa kendisi yeniden konumlandırma derdinde ama bu konumlandırmada da bir türlü istediğini alamayan bir Fransa'dan bahsediyoruz. Muhtemelen burada da alamayacak. Yani bu işbirliğinin elbette sınırları var. Yani bir askeri üs kurması vesaire bunun başka boyutları olacaktır. Dolayısıyla burada bir silahlanma yarışına Fransa'nın katılması bölgeye katkı mı sağlar? Katkı sağlamaz. Çünkü biz bunu 3-4 yıl önce bunu Doğu Akdeniz'deki rekabette tartışmalarda gördük. Bu bölgede net bir şekilde Doğu Akdeniz dahil bu bölgede ancak bütün ülkeler işbirliği yaparsa burası bir herkesin kazandığı bir bölgeye döner. Yoksa herhangi bir ülkenin rekabet ettiği bir süreçte buradan kimseye
0: Peki
1: fayda çıkmaz.
0: bu rekabet süreci ve bu yaşanan süreç mesela Kıbrıs'ın geleceğini nasıl etkiler? Türkiye'nin AB üyelik meselesini nasıl etkiler? Yani hani
1: Şimdi Türkiye AB üyeliği meselesi daha ayrı bir konu.
0: bırakalım
1: Bırakalım
0: Kıbrıs'ın
1: kenara. Kıbrıs
0: geleceğini tabii.
1: konusunda yani bu şunu gerektirir. Yani askeri anlamda tabii Hüseyin Bey daha iyi bilir. Baktığımız zaman bu eğer güneyde bir askeri yığınak olursa bu Türkiye'nin daha fazla ister istemez kuzeyde yapmasına yol açar. Bir taraftan da aslında bu iki devletli çözümü daha da hızlandıran bir sürece gider. Yani zaten oraya doğru gidiyor. Bir şekilde bir taraftan Birleşmiş Milletler özel kişisel temsilcisi belli bir süre yürütmeye çalışırken Güney Kıbrıs'ın bir şekilde yani oradaki sistemsel ve jeopolitik boşluklardan nemalanarak kendisine daha fazla avantaj sağlamaya çalışması aslında bu bir yani jeopolitik fırsatçılıktan başka bir şey değil. Aksine buradaki rekabet ve çatışma alanı artıran bir şey. Yani çok fazla bir çözüme yönelik bir şey değil. Fransa da burada kendisine ortaya çıkan bir fırsat değerlendirmeye
0: Ya
1: çalışıyor.
0: Fransa burada fırsat
1: Değerli.
0: değerlendiriyor mu Hüseyin Hocam? Yani bu fırsat değerlendirmek midir? Nasıl bakarsınız? Bir diğer taraftan işte mesela bir askeri hat, bir askeri üs kurmak. Yani bu önemli ama bunun arka planında başka gerekçeler de var. Yani bu gerekçeleri bir taraftan okurken yani mesela Türkiye'ye karşı işte böyle fiili bir caydırıcılık meselesi mi? Türkiye'nin her ne kadar elini güçlendiren meseleler olsa deseniz de bir de buradan mı acaba baksanız emekli bir hava tuğ general olarak mesela Fransa silah satıyor. İşte ya ben şunu mu diyor acaba? Silah da satarım. İşte silah satışlarım var. İşte bir taraftan nüfusumu da arttırmak istiyorum. Doğu Akdeniz'de orada da konuşlanmak istiyorum. Gücümü bir şekilde hissettirmek istiyorum. Belki bir nevi mutsuzluğumu bertaraf edebilirim Mehmet Hocam'ın dediği.
2: Tabii ki uluslararası ilişkilerde devletlerin kendilerini mutlu etmek adına için de söyleyelim bir adım atması anlaşılabilir bir şey ama

0: Burada bu üsleri Türkiye'ye doğrudan bir tehdit olarak görmek ve o şekilde adlandırmak pek mümkün değil. Çünkü kapasitesi çok sınırlı. Yani burada herhangi bir şekilde kuvvet konuşlandırıp oradan Türkiye'ye yönelik bir tehlike olmasını konuşmuyoruz aslında. Daha ziyade Fransa'nın Orta Doğu'daki bu özellikle Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon aramalarında veya oradaki çıkan doğal gazın kısmen petrolün taşınmasında Total'de, Eni'de rol alıyor. Yani onların da beklentileri var. Fransa kendi çıkarlarını bölgede maksimize etmek istiyor. Zaten Suriye ile Lapa üzerinde büyük bir bağı devam ediyor hala. Savaşta bile devam etti. Yani Esad döneminde ve sonrasında da devam ediyor. Lübnan'la tarihi bağları var. Buradan bir şekilde vazgeçmesi Fransa'nın çok beklenemez. Yani Fransa sonuçta kendine göre tarihi emelleri olan, tarihi
1: Evet.
0: misyonu olduğunu iddia eden ve emperyal güç olma noktasında hala vazgeçmek istemeyen, kendini Napolyon dünyasının Fransa'sı gibi görmeye ve o şekilde lanse etmeye çalışan, ancak hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem İkinci Dünya Savaşı'nda artık İtalya nasıl bir Avrupa devleti ancak eski gücüyle hiçbir zaman kavuşamıyorsa, Fransa da aynı noktada. Fransa bu İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki De Gaulle ile beraber yakaladığı çıkışı aslında meyvelerini yemeye devam ediyor. Ancak Avrupa'da biraz böyle güçlü şımarık çocuk gibi, çünkü benim dediklerim olsun noktasında hareket ediyor. Örneğin mesela bugün Mers'te Macron açıkladılar. Avrupa ülkeleri silahlanmaya çalışıyorlar. Kendileri Avrupa matrosunu belki de kurmak için hareket ederken 6. nesil bir savaş uçağı yapmak için bir araya gelen Fransa ve Almanya, kısmen İspanya'da destek veriyor idi. Şu anda o düğüm çözüldü. Biz yapmayacağız. Buradaki oyun bozan kim? Yine Fransa. Yani Fransa kendi çıkarları haricinde kimseyi dinlemek istemiyor. Buna ABD ve İngiltere de dahil. NATO içerisindeki tartışmalara falan da baktığımızda Fransa her zaman ayrışan ve kendi çıkarlarını hep en üst noktaya koymaya çalışan bir ülke olarak hareket ediyor. Aynı durumu biz yine
1: Peki.
0: burada Kıbrıs özelinde de görüyoruz. Yani Güney Kıbrıs Rum yönetiminin mevcut hırslarını, beklentilerini manipüle eden bir Fransa var. Buna Yunanistan da dahil edebilirdi, ancak adaların silahlandırılması anlaşmalara aykırı bir şekilde bir takım şeyler yapılıyor olması, bu Adalar Denizi ile ilgili bizim her zaman konuştuğumuz bir şey, ama şimdi Kıbrıs çok yakınımızdaki oldukça büyük bir ada. Bu adanın böyle silahlandırılıyor olması kesinlikle Türkiye'nin
1: Peki.
0: kabul edebileceği bir şey değildir. Ancak Türkiye'nin eli konuda bağlı değildir. Yani şöyle bir anlam çıkarılmasın. Türkiye kendini savunamaz noktada değil. Yani en basit bir taş atım mesafede bir adadan bahsediyoruz. Yani çok rahat bir şekilde
1: Tabii,
0: oradaki
1: tabii.
0: herhangi bir üssü çok rahat bir şekilde Türkiye istediği zaman
1: Tabii.
0: vurabilir. Kendisine tehdit olmasına izin vermez. Bunu da
1: Teşekkür
0: bilmemiz
1: ediyorum.
0: gerekir.
1: Teşekkür ediyorum Sayın Fazıl. Hocam yani bu içerideki güç mücadelesini bir taraftan aslında NATO'da da AB içinde de o güç mücadelesinin Kıbrıs üzerinden sahaya yansıması gibi bir şey. Yani benim anladığım Doktor Hüseyin Fazıl'ın
2: Doğru, şöyle yani
1: böyle
2: işte
1: 2 dakika içinde sistemi
2: Fransa'nın o
1: toparlarsınız.
2: tatminsizliği ve Fransa'nın kendini daha küresel aktör konumunda konumlandırma çabasının getirdiği şeyler. Yani birçok bölgede biz Fransa'nın bu agresifliğini görüyoruz. Fakat bu yani bu bir şekilde düşünülmüş, sürdürülebilir bir politikadan ziyade o bölgelerde oluşan krizler ve fırsatları değerlendiren bir politika. Yani bir nevi kısa vadeli düşünen politikalar. Yoksa herkes şunu çok net bir şekilde bilir. Bugün Kıbrıs'la alakalı ve o bölgede bir şekilde yani aktör olmak ve kalıcı olmak isteyen bir ülkenin yani Türkiye'nin hilafına bir şey yapması
1: Peki.
2: sürdürülemez net bir
1: Çok
2: şekilde.
1: teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Mehmet Özkan, Profesör Doktor Mehmet Özkan akademisyen kendisi, Doktor Hüseyin Fazla da emekli hava tuğgeneral. Sağ olun komutanım, size de çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederiz
1: Katlarınızdan
2: hocam.
1: dolayı sağ olun
0: Sağ olun.
1: Sayın
0: Yayınlar.
1: Özkan. Sağ olun. Şimdi şöyle devam edelim. Nükleer silahların sayısı da azalıyor gibi görünüyor bir taraftan aslında. Ama tehlike her geçen gün büyüyor. Geçen yıl nükleer silahlara 118,8 milyar dolarlık bir harcama yapıldı. Böylece bu alanda yapılan bu harcamalar bir önceki yıla göre yaklaşık %19'luk artışla rekor seviyelere ulaşmış durumda.
3: Nükleer silah harcamaları rekor tazeledi. Amerika Birleşik Devletleri tek başına diğer ülkelerin toplamına geçti. Nükleer silahların yasaklanması ve kaldırılması girişimi 2025'te nükleer

0: Nükleer silah harcamaları başlıklı bir rapor yayımladı. Nükleer silahlara geçen yıl 118,8 milyar dolarlık harcama yapıldığı belirtilen raporda ülkeler saniyede 3768 dolar harcadığı ifadesi kullanıldı. Bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek miktar olduğuna dikkat çekildi. Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi nükleer silah sahibi ülkelerin toplam harcamalarının bir önceki yıla göre 16,8 milyar dolar arttığı belirtildi. Rapora göre Amerika Birleşik Devletleri 69,2 milyar dolarla diğer tüm nükleer silahlı devletlerin toplamından daha fazla harcama yaptı. Çin 13,5 milyar dolarla ikinci en büyük harcama yapan ülke oldu. Onu 12,6 milyar dolarla İngiltere, 9,5 milyar dolarla Rusya, 7,7 milyar dolarla Fransa, 2,8 milyar dolarla Hindistan, 1,5 milyar dolarla Pakistan, 1,2 milyar dolarla İsrail ve 656 milyon dolarla Kuzey Kore takip etti. Bu ülkelerin nükleer silah sistemlerini geliştirmeyi sürdüreceğine dikkat çekilen raporda, nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda harcamaların israf edildiği değerlendirildi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü de dünyadaki nükleer güçlerin toplam 12.187 nükleer silah başlığına sahip olduğunu açıklamış, bunların 9.745'inin gerektiğinde kullanılabilecek stoklarda tutulduğunu belirtmişti.
1: Müzik öğretmeni Aybüke Yalçın tam 9 yıl önce terör saldırısında şehit düşmüştü. Aybüke öğretmen için Batman ve Çorum'da anma töreni düzenlendi.
0: Söylediği türküler terör saldırısıyla yarım kaldı. Aybüke öğretmen şehadetinin 9. yılında da unutulmadı. Aybüke Yalçın daha 22 yaşında hayatının baharındaydı. Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmenliği yapıyordu. 9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek için okuldan arkadaşlarıyla ayrıldı. Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında Aybüke öğretmenin aracı da hedef oldu. Şehadetinin 9. yılında Aybüke öğretmen ve saldırıda şehit olan uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ile Ali Günler Batman'da düzenlenen törenle anıldı. Okunan duaların ardından Aybüke öğretmen için şehit olduğu yere karanfiller bırakıldı. Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı ve isminin verildiği okulda da anma töreni düzenlendi. Aybüke öğretmenin sevdiği türküler hep birlikte söylendi. Şehit öğretmen Çorum'daki mezarı başında da anıldı.
2: Kendisi idealleri, hedefleri, amaçları doğrultusunda okumuş, öğretmen olmuş ve bu uğurda da şehit olmuştur. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun.
1: Okulların kapanarak binlerce öğrencinin yaz tatiline girmesine artık sayılı günler kaldı. Türkiye Gençlik Vakfı Türkiye'nin dört bir yanında yaz okulları başlatıyor. Bu arada yaz kamplarında kitap okumadan satranca kadar aslında birçok etkinlik var olacak da bakalım.
3: Nasıl geçirelim yazınızı? Eğlenerek geçirelim.
4: Yaz tatili için geri sayım başladı. Türkiye Gençlik Vakfı yurdun dört bir yanında ortaokul yaz okulları açıyor. Yaz kampı için Sakarya'da da tanıtım programı yapıldı. Etkinliğe binlerce öğrenciyle birlikte TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.
3: Cumhuriyetin ikinci yüzyılında dünyaya damgasını vuran Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz, biliyor musunuz? Buna hazır mısınız?
4: Ortaokul yaz kamplarında öğrenciler hem öğrenecek hem de eğlenecek.
3: Türkiye Gençlik Vakfı olarak bizler eğitimde fırsat eşitliği diyor, ülkemizin dört bir tarafında yaz okullarımızı başlatıyoruz.
4: Proje

0: 81 ilde eş zamanlı uygulanıyor.
1: Gençlere eğlenceli bir yaz diliyorum.
2: Tam 10 yıl önce evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke Dans grubunun üyesi Aynur Kamburu kim öldürdü? Soru bu. Faili meçhul suçları araştırma dairesi soruşturma dosyasını gitti raftan indirdi. Tam 10 yıl sonra 3 kişi gözaltına alındı. Bakın gözaltına alınan şüpheliler kim? Detayları haberimizden izleyelim birlikte.
3: Yıllar sonra raftan indirildi. 2017 yılında ablanın işaret ettiği şüpheliler yeniden mercek altına alındı. HTS kayıtlarından İstanbul kart kullanımlarına kadar her şeye bakıldı. Mezdeke Dans grubunun üyesi Aynur Kambur cinayetinde 3 şüpheli 10 yıl sonra yakalandı. Türkiye, Mezdeke Dans grubuyla 90'lı yıllarda tanıştı. 2016 yılında onları gündeme yeniden taşıyansa bir cinayet soruşturmasıydı. Grubun üyelerinden Aynur Kambur, 24 Mart 2016'da Şişli Fulya'daki evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
4: Göz göze gelmiş, çöp elinde kalmış, dışarıya dahi koyamadan önden 3 tane kurşunu yiyor. Elinde çöpünden gitmeye kalkarken çöp içeriye düşüyor, kardeşim yığılıyor ve 5 el daha üstüne en son kurşun da başına gelmek üzere sıkıyor.
3: Polis uzun süre katilin izini sürdü. Tanınmamak için şapka takan katilin sadece güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı.
4: Kim yaptırdı? Hiçbir şey bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Buna muhtacım. Benim kardeşimin katilini lütfen...
3: Bu çağrıdan tam 10 yıl sonra yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi dosyayı raftan yeniden indirdi.
5: Aynur Kambur'un ablası cinayetten bir yıl sonra 2017 yılında uzaktan akrabaları olan 3 isimle ilgili dilekçe vermişti. İddiaya göre bu kişiler Aynur Kambur'u bizim sülaleden dansöz çıkmaz diyerek tehdit etmişti. İşte o şikayeti dikkate alan özel ekip geriye dönük HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin tamamı telefonlarını Aynur Kambur öldürülmeden hemen önce kapatmıştı.
3: Tetikçi olduğu iddia edilen Bülent G'nin telefon kayıtlarının yanı sıra İstanbul kart kullanımı da incelendi. Cinayet günü metrobüs kullanım hareketlerine bakıldı. Telefonunu cinayetten bir gün sonra açtığı belirlendi. Açar açmaz da azmettirici olduğu iddia edilen Serdar K ile mesajlaştığı ortaya çıktı.
5: Dört şüpheli Aynur Kambur'un uzaktan akrabasıydı. Ortak bir arazileri de vardı. Şüphelilerden Yüksel Kağan'ın olaydan 2 gün önce ABD'ye gittiği belirlendi.
3: Toplanan tüm deliller sonrasında Bülent G ile azmettirici olduğu iddia edilen Fazlı K ve Serdar K gözaltına alındı. Katil zanlısı suçunu itiraf etti. Onunla anne tarafından akrabalığımız vardı. Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu. Olayı bu nedenle gerçekleştirdim dedi. Bülent G kendisine kimsenin azmettirmediğini söyledi. Siz gelmeseydiniz ben gelip teslim olacaktım. Vicdan azabı çekiyordum. Gelmek için çocuklarımın büyümesini bekliyordum dedi. Diğer şüphelilerse azmettirici oldukları iddiasını kabul etmedi.
6: Hasıl olan ecir ve sevabı şu anda huzurda.
2: Kısa bir reklam arası.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 31, Adana parçalı bulutlu 32 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 9 Haziran Salı. Türkiye'de ve dünyada ne oldu, ne bitti bugün itibarıyla tek tek ekranlarınıza getireceğiz. Cumhurbaşkanının programı var. Partilerin grup toplantıları var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi günler öncesinden merak konusuydu. Grupta kim konuşacak, ne olacak, ne bitecek? Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni, diğer partilerin gündeminde de CHP vardı. Mesela MHP grubundan CHP'ye bazı tavsiyeler geldi. DEM grubundan CHP'nin durumuna yönelik olarak değerlendirmeler var. Hepsine bakacağız. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde yaptığı konuşma. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı terörle mücadelede atılan adımları ve gerilen aşamayı anlattı. Hangi noktadayız, nereden nereye geldik, bunun altını çizdi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet vizyonu olduğunun altını çizdi kalın çizgilerle. Ve süreç başarılı olduğunda iç cephe güçlenecek, Türkiye'nin önüne yeni kapılar açılacak. Türkiye terörle ve terörle bağlantılı diğer meselelerle uğraşmayacak, ekonomik kalkınmasına, içerideki birliğine ve uluslararası alandaki yarışına daha büyük bir hızla devam edecek dedi.
1: Yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
2: Terörsüz Türkiye'nin bir devlet vizyonu olduğunu belirtti. Bir kez daha iç cephe vurgusu yaptı.
1: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik

0: konferansları açılış töreninde konuştu. Milli güvenliğin sağlanması için atılan çok yönlü adımlara vurgu yaptı.
1: Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir.
0: Erdoğan, yapay zeka ve siber güvenliğin de önemine dikkat çekti.
1: Savaş meydanında artık tanklar, füzeler kadar onlara istikamet veren yazılım ve donanımlar da belirleyici rol oynuyor. Bu süreci takip etmekle kalmıyor, kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde veri güvenliğine büyük önem veriyoruz. Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke, ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez. Yapay zeka ciddi riskler de barındırmaktadır. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş teknolojik özelliği milli güvenliğimizi ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.
2: Şimdi dönelim partilerin grup toplantılarına. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi, sayın seyirciler, CHP'de iki ayrı grup toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde konuştu. Kurultayı toplayacağım, kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli kurultayları yine yapacağım dedi. Kılıçdaroğlu bu konuda açık ve net bir söz verdi. Arınma mesajını tekrarladı, yineledi. Mutlak butlan davasına değindi. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim ifadelerini kullandı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun özellikle kurultayları yapacağım, kurultaya gideceğiz, kimse bundan endişe etmesin sözlerinin ardından ne zaman, ne şekilde, hangi aralıkta, hemen mi yoksa 1-2 seneye yayılan bir kurultay süreci mi soruları sorulmaya başlandı. Önce Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına bir bakalım, sonra Özgür Özel'e gideceğiz.
3: Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak.
4: Kurultayla ilgili mesajlar verdi. Grup toplantısı gerilimi gündemindeydi.
3: Meclis başkanımız gerilim dolayısıyla sizlerin meclise girmesine izin vermedi. Hep iyi niyetli davrandım. Zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gerilim sonrasında grup toplantısını genel merkezde topladı. Mutlak butlan davasına değindi. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Hiç kimse genel başkan düzeyinde gidip de talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Yani işte bu böyledir, hemen partiden atalım. Böyle bir düşüncem de yok. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Mutlak butlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
4: Yol haritasını anlattı.
3: Gerçek değişim 3 aşamadan oluşacak. Birincisi şu: arınma ve temiz siyaset. İkinci değişim: ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma. Üçüncüsü ise iktidarın yarattığı tahribatın düzeltilmesi lazım.
4: Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye sürecine dair de değerlendirmelerde bulundu. Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini söyleyen ilk parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Söylediğimiz noktaya geldiler. Parlamentoda bu sorunu çözüyorlar dedi.
2: Kemal Bey bu konuşmayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi

0: De yaptı. Önce kürsüde başladı. Sonra kürsüyü bıraktı. Bayağı partililerin önüne geldi. Meydanları özlemiş gibi. Eline mikrofonu aldı. Sanki bir miting konuşması yapar gibi. Kemal Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında CHP'nin genel merkezinde o toplantı salonunda yaptığı konuşmayı sanki bir miting konuşmasına çevirdi. Çünkü kürsüden ayrıldı. Geldi böyle 2-2,5 yıllık ayrılığın ardından meydanları özlemiş gibi görünüyor. Peki bu arada Özgür Özel grup başkanı o ne yaptı? Özgür Özel de yaşanan gerginliğin ardından meclis kürsüsünden partililere seslendi. Bedel ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Kurultay meselesine değindi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugünlerde herkesin başlığı konusu kurultay. Kurultay çağrısını yineledi Özel. Seçimin tehlikeye girmemesi için 26 Temmuz'a kadar kurultay mutlaka yapılmalı, yoksa seçim tehlikeye girer dedi.
1: Milletle savaşa girmeye kimse kalkışmasın. Devleti milletin karşısına koyarsanız millet o devleti önce yener, sonra yeniden demokratik devletini inşa eder. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
2: Özgür Özel grup restleşmesi sonucunda kürsüye çıktı. Partililere teşekkür etti.
1: Burada konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasını sağlanması, bu güzel insanların yüreklerindeki demokrasi parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum.
2: CHP'deki grup toplantısı gerilimi sonrası Özgür Özel mecliste açıklamalarda bulundu. Sözlerine ölüm yıl dönümü nedeniyle Ferdi Zeyrek'i anarak başladı.
1: Herkese danıştım. En son Ferdi'nin sesiyle kararı verdim. Ben bugün burada lazımdım. Ondan burada kaldım. CHP'nin iç işi diyorlar ya. CHP'nin iç işi falan değil. Kim karışır CHP'nin kurultayına? Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ni olası tüm adaylarıyla, bütün güçlü kaslarıyla birlikte ortadan kaldırmaya çalışan Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil.
2: Özel kurultay içinde çağrı yaptı.
1: Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır. Seçime girmesi tehlikeye girmektedir.
2: Özel paralel CHP iddialarına da tepki gösterdi.
1: Bir paralel CHP varmış. Paralel CHP anlayışı varmış. Bizim meclisi paralel genel merkez olarak yapmamız kabul edilemezmiş. O yüzden burası da zapt edilmeliymiş. Bu millet paralelin kim olduğunu bilir.
0: Bir taraftan siyaset gündemine bakıyoruz. Diğer yandan Türkiye'nin önemli başlıkları, diğer gelişmeler. Son dakika notları arkadaşlarım ekranlara getiriyor. Sayın seyirciler, Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa. Savcı şüpheli için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istedi. Bu konuda bir bağlantımız var mı? Biraz sonra hemen konuyla ilgili detayları alacağız. Çünkü özellikle çocuk cinayetleri... Yani küçük yaştaki çocukların karıştığı hadiseler, olaylar Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hatta bu çocukların çeşitli suç örgütlerine, onların boyunduruğu altında, onların çeteleşme, sokak çeteleşmesi içerisine çekildiği, bu yönde ciddi ama çok ciddi çalışmaların gerektiği Türkiye gerçeği olarak önümüzde duruyor. Yetkililer bu konuda büyük bir çaba sarf ediyorlar. Ama Türkiye'de 18 yaş altı çocuklar cinayete teşvik ediliyor. Çeşitli çeteler, örgütler, yapılar tarafından kullanılıyor. Ve işte ekrandaki Atlas gibi ışıl ışıl, pırıl pırıl çocuklar maalesef katlediliyor. Bu bir hadise. Ahmet Minguzi'yi hatırlıyorsunuz, Atlas'ı hatırlıyorsunuz, diğer çocukları hatırlıyorsunuz. Ve bu çocukları azmettiren çeteleri de biliyorsunuz. Hem sosyal medyalarda, hem medyada, hem sosyal hayatta, hem sokaklarda boy gösteren çeteleri görüyorsunuz. Türkiye bu konuda ciddi bir endişe yaşıyor. Bu konudaki uyarılar, çağrılar, tabii Adalet Bakanı önemli çalışmalar yapıldığını söylüyor. Özellikle yeni dönemde bu çocuk suçlularla ilgili çalışmalar var.

0: Kime bağlanıyorum? Emine Derya. Emine merhabalar, iyi akşamlar. Emine Derya'yı gördüm. Emine merhabalar, Fark kolay gelsin. Soy. Nedir Atlas Çağlayan duruşmasındaki son durum? Mütala bir kere 21 yıl 7 ay bir özetler misin hemen bize?
1: Evet, bugün Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin ilk duruşma Bakırköy Adliyesi'nde görüldü ve kısa bir süre önce de mütala açıklandı. Atlas Çağlayan'ın duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalasını iddianamedekiyle aynı taleplerde bulunarak verdi. Neydi o talepler, hatırlayalım. İddianamede SSÇ EÇ'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istenmişti. 3 ayrı suçlama yöneltiliyordu EÇ'ye. Onlardan bir tanesi de çocuğa karşı kasten öldürme suçu da dahil olmak üzere 3 ayrı suçlama yöneltilmişti ve iddianamedekinin aynısını aslında savcı mütalasında da istemiş oldu. Kısa bir süre önce aslında mütala ilk duruşmada verildi. Şimdi bir 15 dakikalık araya gidildi duruşmada. Neden ara verildi? Çünkü Çağlayan ailesinin avukatları bazı taleplerde bulundu. Ne o talepler? Diğer çocuklar hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Delilleri karartma ve gizlenmeden yine suç duyurusu var ve aile hakkındaki ihmali davranışlarla kasten öldürmeye sebebiyet vermeden avukatlar şikayetçi oldu. Ondan dolayı da şimdi bir 15 dakikalık ara verildi. Bu talepler değerlendirilecek, ardından da bugün duruşmada artık sona geliyoruz. Şimdi bugünkü duruşma önemliydi çünkü aylar geçti. 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan 14 yaşındaki bir fail, bir zanlı tarafından hayattan koparıldı. Bugün 14 yaşındaki EÇ ilk defa yargı önünde, adalet önünde hesap verdi. Şimdi kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk arkamdaki kalabalığı az önce gösterdi. Bu kalabalık Faruk Aksoy gün boyu buradaydı. Çünkü Atlas'ın ailesine destek vermek için artık akran cinayetleri Türkiye'nin son dönemde tartışılan en önemli meselelerinden bir tanesi. Ne yazık ki bu haberleri aktarırken şöyle söylüyoruz. Ölen de öldüren de çocuk, ancak aile şunu söylüyor. Asıl çocuk olan bizim çocuklarımızdı. 14 yaşındaki çocuğun elinde bıçağın ne işi var? İşte ondan dolayı da bu insanlar buradalar aslında. Bu meseleye olan tepkilerini göstermek, ailenin yanında olduğunu göstermek için Türkiye'nin, İstanbul'un dört bir yanından geldiler. Duruşma sabah 11 sularında başladı. Artık saatler bakıyorum 19.14'ü gösteriyor. Uzun bir gün oldu. Savcı önce kimlik tespitlerinin ardından tabii ki duruşmada önce EÇ dinlendi, savunmasını yaptı. Ardından tanıklar dinlendi. Toplamda 14 tanık bulunuyordu. Ondan dolayı da biraz uzun sürdü aslında ve son olarak mütalasını savcı açıkladı. Hatırlatarak yayını bitirmek istiyorum. Atlas Çağlayan duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalasını verdi. İddianamede EÇ için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istenmişti ve mütala da bu yönde oldu. 15 dakikalık aranın ardından da duruşma artık bugün sona erecek. Takipteyiz.
0: Peki, peki. Emine Derya, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Sayın seyirciler, gündemin diğer başlıklarıyla devam ediyoruz. Aslında diğer başlıklar dediğimiz son dakika notu. Dolayısıyla Atlas cinayetine bir parantez açtık. Oradan aldığımız önemli bir cümle var. Ölen de çocuk, öldüren de çocuk. Ama doğrusu şu, çocuk öldürmez. Esas çocuk öldürülen. Dolayısıyla çocuk çocuğu öldürmez. Çocukluğun dışında bir şey. Yani artık insanlar yeterse yeter diyor. Sokak çeteleri, motosikletli çeteler, çocuklar vesaire. Bu işe kökten bir dur demenin zamanı geldi diyor toplum. Ve yetkililer de bu konuda gece gündüz çalışıyor. Sayın seyirciler, siyaset arenasına bakacağız. Bülteni açarken Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki grup toplantısıyla ilgili, mesela Kılıçdaroğlu mecliste gruba gelmeyi son anda erteledi, vazgeçti. Bu akşam nedir ne değildir var, bu konuya bakacağız. Kılıçdaroğlu neden vazgeçti? Mesela gruba gelecekti, gelmedi. Nerede konuştu? CHP Genel Merkezi'nde. Bu sadece CHP'nin meselesi olmaktan çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'deki grup toplantısı gerilimini kendi grup toplantısında değerlendirdi. Özgür Özel'e seslendi. Ateşe körükle gitmemeli. Aklı selim hareket etmeli dedi. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Her iki başlıktan

0: Kısa kesitler.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli itilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Serin kanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e çağrıda bulundu. Ateşe körükle gitmemeli, aklı selim davranmalı dedi.
1: Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir.
2: MHP lideri partisinin grup toplantısında konuştu. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan kürsü krizi gündemindeydi.
1: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin iş hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir.
2: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi. Sınır ötesi gelişmelerin yakından takip edildiğinin altını çizdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran hattında kurduğu baskı, İsrail'in bölgesel kaosunu değiştiren saldırgan siyaseti, Suriye ve Irak sahasındaki kırılganlıklar, Türkiye'nin iç cephesine dönük sabotaj ihtimallerini de artırmaktadır. Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görülmektedir. Türkiye ne karanlıkta yatacak ne de kara düş görecektir.
2: Süreç için kararlılık mesajı veren Bahçeli, terörsüz Türkiye milli varlığın zırhıdır dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Biz terörsüz Türkiye derken içeride huzuru, dışarıda caydırıcılığı, sınırlarımızda emniyeti, bölgemizde istikrarı ve milletimizin birliğini aynı anda savunuyoruz. Ülkemiz jeopolitik depremlere sürüklenmek istenirken surda gerik açtırmayacağız.
0: MHP'deki grup toplantısından DEM Parti'ye geçelim. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, o da partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'deki grup toplantısı gerilimine ilişkin asıl mesele demokrasinin nereye oturacağıdır dedi. DEM Parti genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iç işi olarak değil de CHP'de yaşananları Türkiye'de demokrasinin nereye oturup oturmayacağıyla bağlantılı ve ilişkili olarak değerlendirdi. Hatimoğulları terörsüz Türkiye süreci içinde çerçeve yasa çağrısını yineledi.
3: CHP'ye mutlak butlan kararı demokratik ve sivil alanı komple tehdit etmektedir. Asıl mesele kimin nerede, hangi koltukta oturacağı ya da oturduğu değil. Asıl mesele Türkiye açısından demokrasinin nereye oturacağıdır.
2: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'deki grup toplantısı gerilimini değerlendirdi. Sorunun çözümü için çağrıda bulundu.
3: Yargıtay bu kaosu mutlaka çözmelidir, zamana yaymamalıdır. Demokratik toplumlarda siyasi partilerin yönetimlerine, programlarına, geleceklerine mahkemeler karar vermez. Üyeleri, delegeleri, seçmenleri karar verir. Ve biz ümit ediyoruz ki CHP'nin sorunları bu yaklaşımla çözüme kavuşur.
2: Hatimoğulları'nın grup toplantısı gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Çerçeve yasa çağrısını yineledi.
3: Bu süreç şu an gerçekten son derece önemli bir eşikten geçiyor. Bir karar verme eşiğinden geçiyor. Ve bu eşikte toplumun beklediği ve sürece ivme kazandıracak olan yasal çerçevenin kendisidir. Çerçeve yasanın geniş ve kapsayıcı olması son derece önemli. Barış ve eşitlik, kardeşlik zeminine kavuşturmalı. Çerçeve yasanın hayata geçirilmesi, pozitif barışın eşiğinin geçilmesi konusunda ciddi anlamda bir yol alınmış olur.

0: DEM grubu da böyle söyledi. Özellikle MHP gibi hem bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi hem de terörsüz Türkiye sürecine dair iki ana başlık altında DEM de grup toplantısını yaptı. Sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri hakkındaki fezleke dosyalarına ilişkin konuştu. Fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar dedi. Ayrıntılar şöyle. Kurtulmuş bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor. Yani fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar ifadelerini kullandı. Kurtulmuş süreç henüz oralara gelmedi eklemesini de yaptı. İçerideki meseleleri bir kenara bıraktık şimdilik. Dönelim dışarıya. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la yürütülen müzakerelerin başarıyla sonuçlanacağına yönelik açıklamaları aylardır sürüyor sayın seyirciler. Trump Mart ayından bu yana en az 37 kez, arkadaşlarımızın saydığı 37 kez anlaşmanın yakın olduğunu söyleyen açıklaması var. Fakat taraflar arasında gerilim düşmedi. Yakınlaşma olmadı ama Trump 37 kez ha anlaştık ha anlaşıyoruz dedi. İşte son durum.
1: Her konuşmasında İran'la anlaşma çok yakın dedi. İki aydır tam 37 kez aynı cümleyi tekrar etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la yürütülen müzakerelerin başarıyla sonuçlanacağına yönelik açıklamaları aylardır sürüyor. CNN'in derlemesine göre Trump en az 37 kez anlaşmanın çok yakın olduğunu söyledi. Bu yöndeki ilk açıklamalarından birini 23 Mart'ta yapan Trump neredeyse uzlaşma sağlandı dedi. Trump'ın açıklamaları Nisan ayında daha da iddialı hale geldi. 6 Nisan'da tarafların anlaşmaya çok yaklaştığını ancak süreçte aksama yaşandığını söyledi. 15 Nisan'da ise sona çok yaklaşıldığını düşünüyorum dedi. 17 Nisan'da yaptığı 3 ayrı açıklamada Trump İran'ın her şeyi kabul ettiğini söyledi. Anlaşmanın bir ya da iki gün içinde sağlanabileceğini öne sürdü. Ancak beklenen sonuç gelmedi. Mayıs ayında kısa süreliğine daha temkinli bir dil kullansa da 18 Mayıs'ta Orta Doğu ülkelerinin talebi üzerine askeri operasyonları birkaç gün ertelediğini açıkladı. Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunu savunurken, taraflar arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor.
0: Şimdi bu anlaşmazlık meselesinin düğüm noktası nükleer silahlar. Yani nükleer güç, İran'a nükleer silah sahibi olamayacaksın diyorlar. Nükleer silahların sayısı azalıyor gibi açıklamalar yapılıyor. Fakat hiç de öyle değil. Tehlike her geçen gün daha da büyüyor. Nükleer silahlara rekor seviyede harcama yapılıyor. Nükleer silahların yasaklanması ve kaldırılması girişiminin dikkat çeken raporuna bakacağız. Gerçekten söylendiği gibi mi? Yani nükleer silahlar olmasın, bu konuda artık üretim yapılmasın, hatta olanlar imha edilsin vesaire vesaire. Peki gerçekler bunlar mı? Buyurun gerçeklere bir bakalım. Sayın seyirciler, özellikle 2024 ve 25 yılları, 2025'te nükleer silah harcamaları rekor kırdı. Ama bazı ülkeler için, onu göstereceğim, özellikle dikkat edin. 2025'te 118,8 milyar dolar para harcandı nükleer silahlara. 2025 yılında 118,8 milyar dolar. 2024 yılına göre de %19'luk bir artış var. Yani neredeyse %20'lik bir artış. Peki buyurun gelin, bu parayı kim harcadı? Neden harcadı? Niçin harcadı? Onu bir görelim. Başta Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri 69,2 milyar dolar 2025 yılında nükleer silaha para harcadı. Bu ne demek? Yani aslında yeni nükleer silahlar yaptı demek. Var olan silahları boyamadı herhalde. Ya da var olan silah

0: silahlara yeni formatlar atmadı. Atmıştır ama bu yeni silahlar yapıldığı, geliştirildiği, nükleer silahların daha da geliştirildiği anlamına geliyor. Çin 13,5 milyar dolar, İngiltere 12,6 milyar dolar, Rusya 9,5 milyar dolar, Fransa 7,7 milyar dolar, Hindistan 2,8 milyar dolar, Pakistan 1,5 milyar dolar, İsrail 1,2 milyar dolar, Kuzey Kore 556 milyon dolar para harcadı. Rakamlar bunlar, ülkeler bunlar. Tabii dikkat çeken ülkeler var. Pakistan mesela 1,5 milyar dolar nükleer silaha, nükleer gelişmeye, daha doğrusu yeni silahlara ve nükleer silahların geliştirilmesine para harcamış durumda. Ama başta Amerika Birleşik Devletleri, diğerlerinin tamamını toplasanız Amerika Birleşik Devletleri kadar etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri zaten normal silaha harcadığı parada 700-800 milyar dolar civarında bir harcaması var. Hemen altındaki Çin'i, Rusya'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı toplasanız hiçbiri Amerika kadar etmiyor. Dolayısıyla Amerika nükleer silah harcamaları konusunda da rekoru elinde bulunduruyor. Bir başka önemli not da nedir? İran konusu. Yani İran'la olan savaşta ana madde, biraz önce söyledim, nükleer silah. İran'dan nükleer silah sahibi olması istenmiyor. Doğrusu Türkiye olarak biz de istemiyoruz. İran'ın elinde nükleer silah olmasın. Ama kimsenin elinde olmasın. İsrail burada 1,2 milyar dolar nükleer silaha para harcarken, Pakistan bile, Hindistan, Fransa, Rusya, İngiltere, Çin, Amerika hepsi toptan hem kıta Avrupası, hem de Asya'daki devler, hem de Amerika ve hem de Orta Doğu'daki İsrail bu parayı nükleer silahlara harcarken tek başına İran'a sen nükleer silah sahibi olma demek pek akıl kârı bir iş değil. Doğrusunu isterseniz Türkiye'nin de bu konuda silaha gitmese de, enerji potansiyelli olsa da, enerji içinde olsa, zaten o çalışmalar yapılıyor, mutlaka ve mutlaka bu konuya dahil olması gerekiyor. Peki dönelim Avrupa'ya. Yine savunma paktında, savunma hattında kalalım. Sayın seyirciler, Avrupa'nın savunmada stratejik bağımsızlık hedefinin simge projesi ağır darbe aldı. Fransa ve Almanya yıllardır çözülemeyen anlaşmazlıkların ardından ortak yeni nesil savaş uçağı geliştirme planından vazgeçtiler. İkinci Dünya Savaşı'nın düşman kardeşleri. Yaklaşık 100 milyar euroluk programın geleceği belirsizliğe sürüklendi. Oysaki iki ülke özellikle yolcu taşımacılığında, yani Airbus başlığı altında havacılıkta ciddi bir ortaklık yaptılar. Ama mesele savaş uçaklarına gelince ortaklık bozuldu.
1: Avrupa'nın 100 milyar euroluk savaş uçağı projesi darbe aldı. Fransa ve Almanya ortak yeni nesil savaş uçağı geliştirme planında uzlaşamadı. Avrupa'nın ortak savunma kapasitesini güçlendirme ve Amerikan yapımı silah sistemlerine bağımlılığı azaltma hedefinin en önemli projesi iptal edildi. Fransa ve Almanya 9 yıldır üzerinde çalışılan yeni nesil savaş uçağını birlikte geliştirme planından vazgeçti. Yaklaşık 100 milyar euroluk programın geleceği, projede yer alan savunma şirketleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilememesi üzerine belirsizliğe sürüklendi. Anlaşmazlığın odağında Fransız savaş uçağı üreticisi Dassault Aviation'la Avrupa Havacılık Şirketi Airbus yer aldı. Dassault, savaş uçağının tasarımında ve geliştirilmesinde lider rol üstlenmek istedi. Almanya ve İspanya'yı temsil eden Airbus ise projede daha dengeli bir görev dağılımı talep etti. Taraflar fikri mülkiyet hakları, teknoloji paylaşımı, tedarikçilerin seçimi ve iş bölümünün nasıl yapılacağı gibi başlıklarda da uzlaşamadı. Üstelik iki ülkenin savaş uçağına ilişkin askeri ihtiyaçları da farklılaştı. Belçika Savunma Bakanı Franken, projenin iptal edilmesini değerlendirdi. Tek bir Avrupa ordusunun hayalini kuranlar için bu acı bir uyanış oluyor. Bunu hala tek çözüm gibi gösteren siyasetçiler insanları yanıltıyor dedi. Projenin çöküşü, Avrupa'nın savunmada stratejik bağımsızlık hedefi açısından önemli bir başarısızlık olarak değerlendiriliyor. Proje 2017 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la dönemin Almanya Başbakanı Merkel tarafından başlatılmıştı.
0: Belki Merkel görevde olsaydı bu iş böyle bitmezdi. Tekrar içeriye dönelim. Yurttan çeşitli haberler. Sayın seyirciler, İzmir'de 2018 yılında inşaat

0: şantiyesinde cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son firari şüpheli de yakalandı. Emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan yeni soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan İbrahim Kazmacı yurt dışından dönüş yaptığı Edirne'de yakalandı. Sınır kapısında gözaltına alınan Kazmacı o dönem gece bekçisi olarak çalışıyordu. İbrahim Kazmacı İzmir'e gönderildi. Soruşturmada 25 kişi tutuklanmıştı. Dorukhan Büyükışık 2018 yılında bir inşaat alanında ölü bulunmuş, olay kayıtlara intihar olarak geçmişti. Baba Ethem Büyükışık ise oğlunun cinayete kurban gittiğini söyleyip hukuk mücadelesi başlatmıştı. Yıllar sonra soruşturma cinayet davasına dönüştü. Müzik öğretmeni Aybüke Yalçın tam 9 yıl önce terör saldırısında şehit düşmüştü. Aybüke öğretmen için Batman ve Çorum'da anma törenleri düzenlendi.
1: Söylediği türküler terör saldırısıyla yarım kaldı. Aybüke öğretmen şehadetinin 9. yılında da unutulmadı. Aybüke Yalçın daha 22 yaşında hayatının baharındaydı. Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmenliği yapıyordu. 9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek için okuldan arkadaşlarıyla ayrıldı. Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında Aybüke öğretmenin aracı da hedef oldu. Şehadetinin 9. yılında Aybüke öğretmen ve saldırıda şehit olan uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ile Ali Günler Batman'da düzenlenen törenle anıldı. Okunan duaların ardından Aybüke öğretmen için şehit olduğu yere karanfiller bırakıldı. Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı ve isminin verildiği okulda da anma töreni düzenlendi. Aybüke öğretmenin sevdiği türküler hep birlikte söylendi. Şehit öğretmen Çorum'daki mezarı başında da anıldı.
2: Kendisi idealleri, hedefleri, amaçları doğrultusunda okumuş, öğretmen olmuş ve bu uğurda da şehit olmuştur. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun.
0: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Yıllık izin kullanılan dönemdeki hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden sayılamayacağı belirtildi. Yüksek Mahkeme'nin kararında iş kanununun 56. maddesi kaynak gösterildi. Yani çalışırken cumartesi pazar izinli ise, izin günleri ise bu yıllık izne dahil edilemez dedi Yargıtay.
1: Yıllık izin kullanılan dönemdeki hafta tatili günleri izin süresinden sayılmadı. Çalışanın toplam 28 günlük yıllık izni olduğuna karar verildi. Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. İstanbul Anadolu 31. İş Mahkemesi'nde açılan bir tazminat davasında iş sözleşmesi feshedilen bir çalışan yıllık izin hakkını talep etti. Yerel mahkeme çalışanın yıllık izin hakkının bulunmadığına karar verdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz istemini içeren dava Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, davacı çalışanın toplamda 28 gün yıllık ücretli izin hakkı olduğunu belirtti. İzin alınan tarih aralığında ise toplam 4 hafta tatili günü bulunduğu tespit edildi. Kanun gereği bu 4 gün izinden sayılamayacağı için İşçinin aslında 24 gün izin kullandığı, dolayısıyla henüz kullanmadığı 4 günlük ücretli izin alacağı olduğuna karar verildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararda iş kanununun 56. maddesine işaret edildi. Bu maddeye göre yıllık ücretli izin süresinin hesabında izin dönemine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden sayılmadığı belirtildi.
0: Yani 2 gün sonra Dünya Kupası başlıyor. Büyük heyecan.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da bulunuyor milli takım. Kampa girdi. Orada Türk milli takımı Arizona'da, Amerika'da. Ve burada ilk idmanını yaptı. Arizona'da milli takımı farklı ülkelerden tam 3000 taraftar takip etti. Yani hangi milli takım Amerika'da bu kadar farklı ülkelerden taraftar topluyor bilemiyorum. Ama özellikle milli takımın maç yapacağı stadyumlarda ciddi bir Türk seyirci bekleniyor. İlk idmandan ilk görüntüler.
1: Amerika futbol takımı Arizona'daki ilk antrenmanını taraftarlara açık bir şekilde gerçekleştirdi. İdmanı 3000'in üzerinde taraftar takip etti. Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da dikkat çekti. Özellikle Arda Güler'e destek veren yabancı taraftarlar milli takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla takip etti. İdman öncesinde tribünler milli takıma uzun süre tezahüratta bulundu. Teknik direktör Montella futbolcular hem antrenman öncesinde hem de idman sonunda taraftarları alkışladı. Arizona Athletic Grounds'daki antrenman teknik direktör Montella yönetiminde yapıldı. Isınma koşullarıyla başlayan antrenman 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmalarıyla tamamlandı. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.
0: Burası herhalde Amerika'nın en sıcak yeri, ya da öyle mi değil mi? Uğur Yapıcı, ET Spor'dan, kameraman Özgür Özcan, Arizona'da bizi bekliyorlar. Uğur'a ve Özcan'a bir bağlanalım. Yani Uğur, hiç böyle bir manzara beklemiyordum. Ben seni çölün içinde falan bekliyordum. Arkada kertenkeleler, Arizona manzarası. Sen gitmişsin havuzun önüne. Nasıl gidiyor takımın kampı? Ne durumda takım? İlk idmanını yaptı değil mi?
2: Faruk Aksoy, özellikle sizin için bir havuz bulmaya gayret gösterdim. Çünkü Arizona bildiğiniz gibi genellikle çölden oluşan bir eyalet. Haliyle bir damla su bulduğumuz zaman bile oldukça değerli oluyor. Evet, A Milli Futbol takımımızın ana kamp merkezi Arizona eyaletinin Mesa şehrindeyiz. Ve biz de HT Spor olarak A Milli takımımızı takibimize devam ediyoruz. Yerel saatle şu anda 09.40 olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve oldukça sıcak bir hava söz konusu Arizona'da. Ve A milli takımımız 2 gün önce yerel saatle 17.45'te Mesa'ya konaklayacağı otele giriş yapmıştı ve ilk kez dün Mesa'da 19.15'te antrenmanını gerçekleştirdi. Taraftar ve basına açık bir antrenmandı Faruk Aksoy. Oldukça yoğun bir ilgi vardı ve 3000'den fazla futbol severin de dünkü Athletic Grounds tesislerinde A milli futbol takımımızı desteklediğini ifade edelim. Arizona'da yaklaşık 4000 Türk sakin yaşıyor Faruk Aksoy ve şimdi 3000'i aşkın futbol severden bahsediyoruz. Yani sözün özü, Arizona'da yaşayan birçok Türk futbol severin de dünkü antrenmana destek için geldiğini ifade edelim. Tabi sadece Türkler yoktu. Yabancılar da çok fazlaydı ve onlar da bir anlamda ikinci takımlar olarak Türk milli takımını desteklemeye gelmişti. A milli futbol takımımızda bilgi manasında özellikle Kenan Yıldız'ın durumu büyük bir soru işareti yaratıyordu. Yıldız oyuncumuzun tedavisi tamamlandı. Sakatlığını da atlattı. Ancak maç ritmini yakalama noktasında bazı eksiklikleri söz konusu olduğu için dünkü antrenmanda takımdan ayrı bireysel bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirdi. Kenan Yıldız dışında herhangi bir eksiğimiz veya sakatlığımız bulunmuyor. Kenan Yıldız da gayet iyi, ancak maç ritmi ve maç temposu bakımından Avustralya maçında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Bu bilgiyi aktaralım. Bugün de yine yerel saatle, yani 19.15'te Türkiye saatiyle 05.15'te Amini takımımızın yine basın açık bir şekilde antrenmanı düzenlenecek. Mesa'da, aynı yerde ve biz de ET Spor olarak bu antrenmanı takip etmeyi sürdüreceğiz ve 11 Haziran sabahında da, tabii ki yerel saatte konuşmaya çalışıyorum Faruk Aksoy, A milli takımımız artık ilk maçı için Kanada, Vancouver'a hareket edecek ve takvim yaprakları Türkiye takvimiyle, saatiyle 14 Haziran'ı gösterdiği zaman da artık o 24 yıldır beklediğimiz, hasretini çektiğimiz Dünya Kupası için ilk maçımıza Avustralya karşısında BC Plus'te başlangıcını yapmış olacağız. Bir sorunuz varsa sorunuzu da almak isterim.
0: Çok çok teşekkürler Uğur. Takip edeceğiz. Ama genel olarak milli takımla ilgili şunu merak ediyorum. Yani oyuncuların havası, oyuncuların isteği. Federasyon başkanı kupayı alıp geleceğiz dedi. Elbette bir talep, bir istek. Yani bir de realite var. Türk milli takımının durumu var. Ama sen çok iyi bir spor gazetecisisin. Bunu biliyorsun.

0: Diyorum. Oyuncular da okuyor musun bunu? İdmanı izledin, bakıyorsun. Mesela o şampiyonluğa giden takımlardaki şevk, heyecan, milli takım kampında da aynı ateş var mı gözlerinde, yoksa çocuklar tamamen profesyonelce mi bakıyorlar? Sen ne hissettin?
1: Faruk Aksoy, öncelikle şunu söyleyeyim. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söyledikleri son dönemlerde çıkmaya başladı. Hatırlarsınız, Galatasaray Liverpool'la eşleştiği zaman Liverpool eski Liverpool değil demişti ve öyle de çıkmıştı. Şimdi tabii ki Sayın Başkan'ın iddiası 18 Temmuz'da kupayı alıp döneceğiz şeklinde. Umarım bu temennisi ve beklentisi de gerçeğe kavuşur. Öncelikle bunu bir ifade edeyim. Diğer taraftan amili takımımızdaki motivasyon nasıl derseniz. Evet, gerçekten yani. Şimdi şöyle bir şey var. İki gün önce biz amili takımımızı konaklayacağı otelde karşılarken buradaki sıcaklıklardan kaynaklı ve tabii ki oyuncular öncelikle Florida'nın Fort Lauderdale şehrine gittiler. Evet. Miami'den Phoenix'e, Phoenix'ten Mesa'ya uzun bir yolculuktan çıkmışlardı. Çok da sıcaktı. İlk gün biraz o suratların böyle çok da gülmediğini fark ettim. Biraz filtresiz aktarmam gerekirse. Ancak dünkü antrenmanla beraber, özellikle 3000 aşkın taraftarın desteğiyle beraber artık o motivasyonun ve buraya alışma sürecinin de ben yavaş yavaş tamamlandığını düşünüyorum. Oyuncuların motivasyonu, keyfi gayet yerinde. Çünkü hepsi buradaki bayrak aşkıyla kendilerini ispatlamak ve Türkiye'ye bir derece getirmek, bir başarı getirmek için de bence büyük bir heyecanla bu turnuvayı bekliyor.
0: Peki, peki, peki Uğur. Çok çok teşekkürler. Havuzun başındasın. Hem tatili yapın, hem keyfini sürün, hem de ciddi başarılarla bekliyoruz burada. Kolay gelsin. Reklama gidiyoruz değil mi? Reklam.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: İyi akşamlar, burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı, hoş geldiniz. Tabii önemli başlıklar, önemli meseleler ama kim ne derse desin, mutlak butlan kararı sonrası Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri biz konuşuyoruz. Diğer televizyonlar konuşuyor, gazeteciler tartışıyor. CHP nereye gidiyor, ne oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden alınan yönetim mi haklı, yoksa yeni gelen yönetim, daha doğrusu eskiden CHP'nin başında, şimdi yeniden CHP'nin başına mahkeme kararıyla geri dönen yönetim mi haklı? Gazeteciler, yorumcular, analistler, siyaset bilimciler tartışıyor. Toplumda bu konuda bir kanaate varıyor. Şimdi bugün özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı gerilimi vardı. Günler öncesinden kürsüye kim çıkacak? Mahkeme kararıyla CHP'nin başına tekrar genel başkan olan Sayın Kılıçdaroğlu mu, yoksa grup başkanı olan Sayın Özgür Özel mi? Kim konuşacak diye bir tartışma vardı. Gelişmeleri takip ettiniz. O tartışma bereket böyle fiili bir kavgaya dönüşmeden önlendi. Kılıçdaroğlu meclise gitmekten vazgeçti. CHP genel merkezinde konuştu. Ama bir başka CHP'de meclisteydi. O CHP'nin başında da Özgür Özel vardı. Özel de mecliste konuştu. İşte bütün bu konuşmalara bakacağız. Ama gruplar arasında ciddi tartışmalar, hatta böyle meclisin girişinde, CHP'nin girişinde hadiseler, tartışmalar vesaire. Bu önemli bir başlık. Peki kim ne mesajı verdi, ne anlayacağız? Onları da değerlendireceğiz. Kılıçdaroğlu yarın MYK'yı toplayacak. Bu ihraçlar meselesi yarın netleşecek mi, ya da oraya doğru mu gidiyor iş? Ona da bakacağız. Perşembe kurultay sürecini başlatıyoruz dedi Kılıçdaroğlu. Biz bu işten ne anlayacağız? Yani kısa süre içinde Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da büyük bir spor salonunda toplanacak ve CHP'nin genel başkanını kurultayda delegeler mi seçecek? Yoksa bu 1-2 yıla yayılan bir süreç mi olacak? Bu işe bakacağız. Özgür Özel yeni bir parti kuruyor mu? Yoksa bir partiye mi geçiyor? Bunlar sanki aşındırılmış tartışmalar gibi gelse de size, çok gündemi meşgul eden konular. Ve tabii o yeni parti hesaplamaları, artı eksi, oy gelir mi gider mi, CHP parçalanır mı parçalanmaz mı, bunların hepsi bir bütün halinde biraz sonra konuşacağımız başlıklar arasında. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya stüdyoda. Turgay Hocam hoş geldiniz. Hoş teşekkür bulduk. Ederim.
1: Merhaba.
0: Hasan Öztürk Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Hasan abi hoş geldin. Eyvallah. Teşekkürler. Avukat Ertuğrul Akar hukukçu. Ertuğrul Bey hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ankara stüdyosunda da iki değerli konuğum var. Ali Araştırma Şirketi Başkanı Murat Karan. Sevgili Murat Karan'ı gördüm. Sevgili Murat hoş geldin. Teşekkürler.
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler. Ve yine hukukçu avukat Yiğit Acar. Yiğit Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
5: Merhabalar Faruk Bey, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi bu kısa tanışma, selamlaşmanın ardından hemen bir reklama gidip gelelim ve hemen ardından gerçekten önemli başlıklarla ciddi bir tartışma yapacağız.

0: Döndük, yayına başlıyoruz. Çok da hızlı başlamamız lazım. 6 değerli konuğum var. 2 muhabir arkadaşım var. Hem Mahir Kılıç hem Buse Gençtürk. Mahir CHP Genel Merkezi'nde, Buse de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İki arkadaşımdan da çok hızlı ve kısa ama çok faydalı bilgiler istiyorum. Mahir, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an genel merkezdeki durumu anlatmanı istiyorum. Bir de Kılıçdaroğlu'nun özellikle kurultayı başlatıyoruz, Perşembe günü kurultayı başlatıyoruz, kurultay sürecini demesi CHP'de nasıl anlam buldu? Önce seninle başlayalım, sonra Buse Gençtürk'e döneceğim.
1: Evet, Faruk Aksoy, Özgür Özel cephesi ilk olarak yankılandı bu açıklama. Ancak onlar bu adımın bir sürece yayma, zamana yayma hamlesi olduğunu ifade ediyorlar. Mahalle delegelerinden başlayıp ilçe, il kongreleri ve ardından da büyük kongrenin gerçekleşeceği yorumunda bulundular. Bunun da en az bir yıllık bir süreyi kapsayacağı belirtiliyor. Bu sözler genel merkez cephesine sorulduğunda ise mevcut tedbir kararı bir kez daha hatırlatıldı. Bu koşullarda PM üyelerin tamamı da kurultay istese, delegelerin tamamı da imza verse, tedbir kararı olduğu sürece böyle bir olağanüstü kurultay döneminin hiçbir şekilde söz konusu olamayacağını net bir şekilde ifade ediyorlar. Bugün zor bir gündü Cumhuriyet Halk Partisi için. Gerçekten sabah saatlerinde itibaren gerginlikler başlamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu bugün meclise gitmeme kararını milletvekilleri aldı. Kısaca onu hatırlatmak istiyorum. Dikkat çeken cümleleri oldu çünkü basına yansımadı, ancak kavga istemiyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Mahir, gerekirse kendimi feda ederim. Hangi milletvekilleri? Yani Kemal Kılıçdaroğlu, bak şimdi yanımda iki tane liste var böyle. Bunları çok hızlıca değerlendirelim istiyorum. O iki listede gazeteciler, sizin gibi değerli Ankara'daki gazeteciler hem Kılıçdaroğlu tarafına hem Özgür Özel tarafına baktılar. Gazetecilerin gözlemlerinden yola çıkarak bunu buradaki konuklarımla, Ankara'daki konuklarımla da tartışacağım. Mesela 9 Haziran 2026 CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı katılımcı listesi gibi, hayali bir liste yani, kesin bir liste değil, resmi bir liste değil. Ama orada 95-96 tane isim var. Bunlar daha çok Özgür Özel'in yanında yer alan milletvekilleri gibi. Burada bir de 18 tane isim var. Onlar da CHP Genel Merkezi grup toplantısına katılan isimler. Onlar da sanki Kılıçdaroğlu'nun yanındaki isimler. Bir de ne İsa'ya ne Musa'ya denilen bir şey var. 24 tane isim var. Her iki tarafa da gitmemişler falan. Tekrar söyleyeyim, bunlar resmi şeyler değil. Bunlar gazetecilerin tespit ettiği, isim isim belirlediği listeler. Kemal Bey, bu 18 milletvekiline danışarak mı meclise gitmeme kararı ve kurultay sürecini Perşembe günü başlatma kararını aldı?
1: Evet, onlarla istişare yaptı. Sabah saatlerinde oldukça kararlıydı. Ancak mecliste sabah saatlerinde her geçen dakika tansiyon biraz daha arttı. Dikmen kapıda özellikle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atılınca arbede çıktı. Grupların birbiri arasında bir tartışma arbede yaşandı. Bu bilgiler, bu gelişmeler an be an buraya genel merkeze ulaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştırıldı. O bilgiler buraya gelince de Kılıçdaroğlu milletvekillerine talimat verdi ve grubun burada yapılması kararını açıkladı. Bir kez daha ifade edeyim. Kavga istemiyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Gerekirse kendimi feda ederim, kardeşi kardeşi kırdırtmam dedi. Oradaki arkadaşlar buraya genel merkeze gelsin dedi. Yani 24 Mayıs sabahı burada genel merkezin tahliye edildiği gün kapı önünde yaşanan arbedenin gerginliğin bir daha tekrarlanmaması için böyle bir adım attı. Bunu da en yakındaki milletvekilleriyle paylaştı ki onlar da burada

0: Saat 14'teki grup toplantısında yer aldılar. Kendisine bir kez daha destek oldular. Şunu ifade edelim. Genel merkezin bir stratejisi var aslında. Kemal Kılıçdaroğlu buraya geldiği günden bu yana adım adım ilerleme noktasında bir karar, bir duruş söz konusu. Nedir o? Öncelikle genel merkezde hakimiyeti sağlamaktı bu. Bu gerçekleşti şu ana kadar. Yaklaşık 2 hafta oldu buradan karar çıkalı. İkincisi meclis grubu. Orada tam olarak düzeni kurmak, tam olarak oraya yerleşmek, orayı ele geçirmek. Ele geçirmek ifadesi yanlış olabilir ancak orada hakimiyet kurmak diyelim. Üçüncüsü belediyeler, dördüncüsü parti örgütleri, en sonda da yani örgütlerde, belediyelerde, mecliste, genel merkezde iç düzeni sağladıktan sonra kamuoyundaki algının değiştirilmesi noktasında bir strateji söz konusu. Adım adım bu devam ediyor. Konuştuğumuz kurmaylar genel merkezi hakimiyetin tamam olduğunu ifade ediyorlar. Şimdiki aşama Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu orada. Özellikle bugün Kemal Kılıçdaroğlu gitmedi meclise. Kendi ekibin yaptığı yoruma göre bir fedakarlık yaptı. Ancak yaşananlar not edildi, onu ifade edebiliriz. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüştüğümüzde bugün Özgür Özel ve diğer grup yönetimi yaptığının parti suçu, disiplin suçu olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü partinin bir tane tüzel kişiliği var. Onun da başında Kemal Kılıçdaroğlu var genel başkan olarak. Grup toplantısı yapacağım dedi sözlü olarak.
1: Mahir, bunu meclise de bildirdi. Bir dakika, önemli. Mahir özür dilerim, çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani Özgür Özel'in disiplin kuruluna verilmesi ya da Özgür Özel'in CHP içinde iç tüzüğe göre bugün bir parti suçu, disiplinsizlik dolayısıyla parti tüzüğüne uymamadan kaynaklanan bir sorununu mu tespit ediyor Kılıçdaroğlu? İhraç ya da başka bir şey eğer gündeme gelirse bugün yaşananları mı gerekçe gösterecekler?
0: Şöyle bu yorumlar yapılıyor Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri tarafından. Çünkü Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun net bir şekilde grup yapma iradesini ortaya koyduğunu belirtti. Ancak grup yönetimi, yani grup başkanı Özgür Özel ve 3 grup başkan vekilinin buna uymayarak kendilerinin orada konuşacağı şekilde Kılıçdaroğlu'nun giderse olay çıkacak, giderse kan akacak gibi bir tablo yarattıklarını, dolayısıyla Genel Başkan'ın talimatına karşı geldiklerini ifade ediyorlar. Bunun da tüzüğe aykırı olduğunu hatırlattılar. Çünkü grup başkanı Genel Başkan'a bağlı olarak çalışır maddesi burada bir kez daha hatırlatıldı. Bugün yapılanın tüzüğe de parti hukukuna da aykırı olduğunu ifade ettiler ve bunun bir sonucu olacağını belirttiler. Görüşümüz, milletvekili tüzüğe karşı suç işlediler. Bu vekiller için de geçerli. Gereği yapılır ifadesini kullandı. Bu gereği ne diye sorduğumuzda ise ihraç, tedbirli ihracın da aslında gündemde olabileceğini belirttiler. Şimdi yarın MYK toplantısı yapılacak Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda. Zaten bir milletvekili ya da il büyükşehir belediye başkanı ise ancak MYK kararıyla disipline sevk edilebilir. Dolayısıyla milletvekilleri için de grup yönetimi için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Teknik olarak mümkün. Yani MYK'nın bir karar alması gerekiyor. Şu milletvekillerinin şu isimleri tedbirli olarak ihraca sevk kararı aldıktan sonra süreç başlayacak.
1: Peki.
0: Bunun için PM'de çoğunluğun olması gerekiyor. Peki. Ancak tedbir kararı olduğu için üyelikle ilgili bütün haklar askıya alınacak ve grup başkanı düşmesi de söz konusu olabilir Faruk Aksoy.
1: Mahir, çok teşekkür ederim. Sağ ol, kolay gelsin. Şimdi Buse duruyor mecliste. Mahir'le Kemal Bey cephesini konuştuk. Buse Gençtürk, senin olduğun yerde, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını yaptığı mecliste, daha doğrusu Özgür Özel cephesiyle ilgili çok ciddi açıklamalar var. Disiplinsizlik suçu, parti tüzüğüne uymamak ve ihraç edilebilmesi için bir yol açıldığını söylüyor Kılıçdaroğlu tarafı. Bu açıklamalar Özgür Özel cephesinde nasıl karşılık buldu, ne oldu? Meclisteki CHP'yi sen anlat lütfen.
2: Faruk Aksoy, sabahın erken saatlerinden toparlayacak olursak tabii aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi gözler. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel bir grup toplantısı yapacağını duyurmuştu. Bu nedenle de sabahın erken saatleri de ziyaretçiler meclis dikmen kapıya geldi. Yani ziyaretçilerin her gün giriş yaptığı o kapıya geldi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı polis ekipleri tarafından ve zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında da arbede yaşandı. Biz sabahın erken saatlerinden beri o noktadaydık. Tansiyon düştü, kimi zaman yükseldi ama arbedeler aslında Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganların ardından yaşandığını söyleyebiliriz. Tabii gerginlik sürerken ard arda açıklamalar da geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi ve bir sağduyu çağrısı yaptı Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu'ndan da gerginlik devam ederken bir açıklama

0: verdi. Kılıçdaroğlu açıklamasında şimdi kavga değil omuz omuza durma zamanıdır. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür ifadelerini kullandı. Meclis Başkanlığı bir yazı gönderdi. Nereye? CHP Grup Başkanlığı'na. Aslında bir ay önce grup toplantı salonu için 315 kişinin, ziyaretçinin içeriye alınmasına izin verilirken 630'a yükseltildi. Bir sınırlama getirildi ama geçen hafta yapılan grup toplantısında 1000'i aşkın kişinin Özgür Özel'i dinlemeye geldiği ifade ediyor. Bu nedenle de 630 ile sınırlandırmıştı meclis başkanlığı. Grup salonunda olacak milletvekili, ziyaretçi, personel sayısını. Bunun ardından yeni bir yazı geldi. Ciddi bir güvenlik riski var dedi meclis başkanlığı. Ve meclis başkanlığı tedbirleri almakla yükümlüdür dedi grup başkanlığı CHP gönderdiği o yazıda. Bu nedenle de bir ziyaretçi yasa getirilmiş oldu. Meclisin Dikmen kapısına bekleyen vatandaşlar, ziyaretçiler de bu ziyaretçi yasağına tepki gösterdi. İçeriye girmek isteyenler oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in geleceğini duyurdu. CHP'li Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir o dakikalarda Özgür Özel de kapının önünde bulunan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazan duvarın üstüne çıkarak bir konuşma yaptı. O konuşmanın ardından tabii tansiyon düşmedi. Vatandaşlar saatler 13.30'u göstermeye kadar hatta bekleyenler vardı. Kalabalık yoğundu ama grup toplantısı yapılınca Özgür Özel kürsüye çıkınca artık polis ekiplerinin de yönlendirmesiyle araç trafiğine açılacak olması sebebiyle artık Özgür Özel kürsüye çıktı. Mesajlar verdi. Kurultay çağrısı yaptı. 26 evet, Temmuz'dan önce evet. Kurultay yapılmalıydı dedi. Şuna not düşelim. 74 il başkanı kurultay için bir imza topladı. 7 il buna imza atmadığını not düşebiliriz. Az önce Mahir Kılıç da ifade etti. Artık Özgür Özel tarafını bir tedbirli olarak ihraç talebi alınacak mı?
1: O zaman Buse şöyle oldu. Buse şöyle oldu. 74-7-81. Yani il başkanları karar vermiş. Değil mi Orhan Bey? Yani il başkanları kesin karar vermiş. 74 il başkanı diyor ki hemen kurultay. Öyle değil mi? 7 il başkanı da diyor ki yani hemen değil. Onu genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu belirler. Fakat milletvekilleri tam karar verememiş. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki vekiller var. Özgür Özel'in yanındaki vekiller var. Bir de ortada duran vekiller var. Onlar da 24 tane. Epey bir vekil. 24. Yani mecliste bir grup kuracak kadar vekil var. O önemli bir bilgi. Yani il başkanlarının kesin olarak karar vermiş olması, hangi cephede yer alacaklarını belirtmeleri önemli. Son notlarını da söyle, teşekkür edelim.
0: Faruk Aksoy, 7 il imza atmayanlar hangi iller? Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Van, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa. Bu 7 il başkanı imza atmadı. Bu kurultay çağrısına artık 26 Temmuz'dan önce bir kurultay yapılacak mı? Soru işareti, parti meclisinde buna dair bir karar alınacak mı? Ve Özgür Özel'in grup başkanına yönelik bir karar
1: ya
0: alınacak
1: özür
0: mı?
1: Buna ne soru
0: işareti?
1: Pardon, özür dilerim, özür dilerim. Bu vilayetler bizim Doğu Anadolu ve Güneydoğu da vilayetlerimiz, illerimiz. Tunceli var mıydı 7 il içinde? Tunceli var mı orada?
0: 7 il arasında Tunceli bulunmuyor Faruk Aksoy. Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Van, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa imza atmayan il başkanı.
1: O zaman Tunceli il başkanlığı Kılıçdaroğlu'na karşı mı oluyor bu durumda Orhan Bey?
2: Öyle gözüküyor sanki.
1: Ya öyle değil mi? Mesela Tunceli imza atmamış. Tunceli kurultay olsun yani diye imza şey atıyor galiba.
2: Demin verdiğin bu sayılarla ilgili 16 milletvekili tarafsız kalmış.
1: Ha ben de 24 katılmış. Yani bunlar kesin anladım. Değil. Ha bunlar böyle hani kesin rakamlar değil. Evet. Bunlar gazeteci arkadaşlar bunları böyle bakıyorlar yani. Kim nerede duruyor? Genel merkezde mi, mecliste mi, giden gitmeyen? Ya mesela burada Gürsel Erol var, Ali Öztunç var. Bu isimler aynı zamanda hani iki taraf arasında gidip gelen elçi gibiydiler ya. Onun için hani evet. O orada konumlanmış. Buse Gençtürk, söyleyeceğim bir şey var mı başka?
0: Son not, parti meclisi 57 kişiden oluşuyor ve parti meclisinin karar vermesi için salt çoğunluk yani yarıdan bir fazlasının oyu gerekiyor. İşte bu çoğunluk sağlanabilecek mi parti meclisinde? Evet. Özgür Özel'in grup başkanına yönelik bir karar alınması için bu da soru işareti Faruk Aksoy.
1: Peki. Buse çok çok teşekkürler. Kolay gelsin, sağ olasın.

0: Ama Ankara'ya teşekkür ettim ama Ankara'da kalacağım. Çünkü Ankara'da özellikle Yiğit Acar, Murat Karan bir araştırma şirketi, bir hukukçu. Yiğit Acar 22 gibi yayından ayrılacak. Yiğit Acar'a bu Ankara'da neler oluyor? Bu mecliste neler oluyor? Bu meclis kapılarındaki hadiseler, bu olanlar bitenler. Bütün bu Ankara'nın bugüne dair Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altında yaşananları bir hızlıca özetlemesini isteyeceğim ama özellikle soru şu. Meclise Kemal Kılıçdaroğlu gelmedi. Vazgeçti. Neden?
1: Faruk Bey, şahsi kanaatime göre Sayın Kılıçdaroğlu partinin bir kanadı tarafından, yani özellikle Sayın Özel ve onu destekleyen parti üyeleri, partinin yöneticileri tarafından kutuplaştırılmak istenen, kardeşi kardeşe vurdurulmak istenen, bunu da Yüce Meclis'in çatısı altında ya da önünde yapmaktan hiç geri durmayan, buna tevessül etmeyen eski yönetime karşı bir akil adam, bir devlet adamı gibi davranarak büyük bir dikkatle ve Türkiye halkına da aslında büyük bir tevazu örneği göstererek bir karar aldı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin birbirleriyle sokağın ortasında tartışmasının büyümesini, belki de tarafların burnunun kanamasını engellemek ve önlemek için kendi hakkından feragat etti. Bu feragatı göstermesinde hem Mansur Yavaş'ın hem de yine başka büyükşehir belediye başkanlarının ve yine aracı olarak günlerdir arada gidip gelen birçok milletvekilinin de sağduyulu yapıcı davranışlarına bir katkı ve bir aslında kararla yeni inşai bir sürecin önünü açtı.
0: Yiğit
1: Aslında
0: Bey.
1: bugün Ankara'da gördüğümüz Sayın Kılıçdaroğlu tarafından atılan adım bir nevi geri adım değil de aslında yeni bir süreci inşa etmek için yapılan hamleydi.
0: Yiğit Bey, konuşmaya başlarken birçok Cumhuriyet Halk Partili vekil, eski idareci, milletvekili, bakan, CHP'nin genel başkanları, herkes şu cümleyi kuruyor sizin gibi. Kardeşi kardeşe düşürmek isteyen, kardeşi kardeşe vurdurmak isteyen falan. Allah aşkına Cumhuriyet Halk Partisi'nde kardeşi kardeşe vurdurmak isteyen kimdir? Bize o mahfilleri bir söyler misiniz? Yani CHP'yi böyle birbirine tokuşturmak isteyen birileri mi var?
1: Üzülerek söylüyorum ki şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan 3 grup başkan vekili partilerinin genel başkanlarını tanımayarak aslında bu sürecin taşlarını döşeyen 3 kişidir. Sayın Özel'i burada ayrı tutuyorum. Sayın Özel'in belki bir kendi kanaatince hakkının yenmesi gibi bir bakış açısı olabilir ama 3 grup başkan vekili en son 2023 yılının Haziran ayında Sayın Kılıçdaroğlu yine genel başkanken kendileri işaret edilerek orada bir isim farklılaştı. Hatırlarsanız Burcu Köksal'dı. Onun Afyon Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra Murat Emir bu göreve geldi. Ama Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın aslında meclisin hükmü şahsiyetinde grup başkan vekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına bağlı olarak çalışırlar.
0: Evet.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrıca bir grup başkanlığı makamı yoktur. Bakın, yani grup başkanlığı makamı mecliste elbet görev yapar ama sanki grup başkanı ayrı, genel başkanı ayrı gibi bir mantıkla hareket etmez siyasi partiler. Bu bir zorunluluktan doğar. Yönetmelikler de bunu düzenler. Aslında partilerin doğası gereği de budur. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu başından beri tartıştığımız gibi mutlak mutlak kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı görevine kaldığı yerden devam ederken partiyi bir arada tutmak ve hukuki olarak ilk mümkün zamanda partiyi kurultaya götürmek yönünde defalarca irade beyanında bulundu ve buna yönelik hamleler yapmak için herkesi bir araya toplamak istedi. Daha dün akşam ne
0: Kılıçdaroğlu
1: dedi?
0: mu? Yiğit Bey,
1: Perşembe günü
0: Kılıçdaroğlu mu partiyi kurultaya götürmek için defalarca beyanda bulundu? Bunu mu söylüyorsunuz?
1: evet efendim, şimdi şöyle
0: Ama
1: söyleyelim. Benim
0: biz bunu
1: elimde olsa ben
0: özür dilerim,
1: kurultayı
0: pardon.
1: yarın da
0: Yok
1: götürürüm.
0: yok, pardon. Biz bunu şöyle değerlendiriyoruz. Yanlış mı değerlendiriyoruz? Bugün Kılıçdaroğlu ilk kez açık ve net bir şekilde Perşembe gününden itibaren kurultay sürecini başlatıyorum dedi. Ve şimdiki

0: soru da şu. Bu kurultay böyle bir buçuk seneye yayılacak bir kurultay süreci mi olacak? Yoksa bir iki ay içerisinde bitecek bir kurultay süreci mi olacak? Şimdi herkes bunu merak ediyor. Bu daha yeni netleşiyor. Yanılıyor
1: Faruk
0: muyum?
1: Faruk Bey aslında... Yok, şöyle ifade edeyim. Aslında söylenen tarihler ikisi de uç noktalarda. Yani 45 güne sıkıştırmakla 2 yıla yaymak takvimlerdeki iki uç noktayı göstermek. Halbuki mantıklı çözümü düşündüğümüzde yani yarından itibaren parti meclisinde de tartışılması beklenen sürece baktığımızda 4-5 ay gibi bir süreci en fazla öngörebiliriz bir kurultaya gidişte. Nedir? Olası bir senaryoda mahalle, ilçe ve il kongrelerinin takvimsel olarak yapılmasında aslında kamuoyunda daha önce dinlendirilen Eylül ve Ekim ayları gibi yakın tarihli bir takvimi ve denklemi görebiliriz. Fakat bunların konuşulması partinin yetkili organlarında birlikte karar verilebilecek yerlerde yapılmak yerine basın üstünden demeçlerle, tartışmalarla ve hatta bir nevi tehdit lafları kullanılarak yapıldığında süreç geriliyor. Hatırlarsanız Sayın Özel ne dedi? Kurultayı ilan etmeden yan yana gelmem, konuşmam.
0: Evet.
1: Bakın bu bir mevzi çizmek değildir. Bu bir uzlaşma kapısını ya da anlaşma ihtimalini kapatmaktır. Kendisi görüşmüyor ama aracıları kabul ediyor, değil mi? Aracıların sizce görüştüğü sadece 45 günlük sürede kurultay yapmak mı? Yani zaten eğer teklif bu olsaydı, teklif asıl sahibi tarafından dile getirildiği için bir yanıt verilirdi. Bu teklif dışında bir süreç ilerliyorsa nedir? Sizin sorunuzdaki gibi illa 2 yıllık süreçler değil. Sağlıklı bir kurultayın yapılabilmesi için bütün koşulların oluşturularak ve en önemlisi mahkemenin tedbir kararını da buna bağlı olan bir sürede kalkma ihtimalinde düşünülerek partinin o kurultaya hazır koşulların sağlanmasıdır. Bunu naçizane bir hukukçu olarak öneririm.
0: Peki.
1: 38. Olağan Kurultay Delegesi'ndeki ortaya çıkan yaklaşık 350 ya da 400 arasındaki sakatlık sebebiyle bir yöntem geliştirme zorunluluğudur.
0: Peki, çok teşekkürler. Tekrar geleceğim. Bir buraya dönelim. Ankara'da Murat Karan var. Döneceğim ama önce buradan da bir devam edeyim. Çünkü bugünkü manzarayı bir değerlendirelim. Ertuğrul Akar, meclisin önünde bir Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Evet.
0: Genel merkezde bir Cumhuriyet Halk Partisi. Açıklamalar, şunu da bir görelim arkadaşlar, bu açıklamaları karşılıklı. CHP'de iki ayrı grup toplantısı krizi. Özgür Özel bugün kürsüye kaba kuvvetle ele geçirip atanmış birisine vereceklerdi diyor. Bugün kürsüyü kaba kuvvetle ele geçirip atanmış birisine, Kemal Bey'e söylüyor. Kemal Bey de diyor ki partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Şimdi bu kimdir? Yani bu soruyu biraz önce sordum beyefendiye. Yani bu kimdir? Buna bir cevap istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu iradesini parayla satan bu partide yer alamaz. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlığı yapılmadı. Ahlaki üstünlüğümüz darbe yedi. Bunu Kılıçdaroğlu söylüyor. Özgür Özel de diyor ki burası seçilmişlerin yeri. Genel başkancılık oynayamazsınız. Bu CHP'nin iç işi falan değil. İçeriden dışarıdan işbirliği yaptılar. Bu eşik artık geri dönülemez noktada. Şimdi bu da devamı az önceki açıklamam. Ama az önceki açıklamayı bir daha getirin ekran arkadaşlar. Şu partinin öz evlatlarını birbirine düşürmek isteyen kimdir? Bir. İki, Özgür Özel diyor ki kaba kuvvetle atanmış diyor, atanmış biri. Bugün gelecekti, grupta konuşacaktı diyor. Bu gerginlik, bu manzara, bu hikaye ama özellikle kimdir? Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği isimler, odaklar.
2: Şimdi tabii şunu vurgulamakta fayda var. Sayın Kılıçdaroğlu bugün bence geçirdiği 13 yıllık genel başkanlık sürecine nazaran bugünkü yaptığı grup toplantısı hakikaten o 13 yılın bence en iyisiydi. Yani çok iyi bir noktaya gelmiş.
0: Kılıçdaroğlu'nun
2: genel merkezdeki toplantısı.
0: En iyi konuşma bu muydu 13 yılda?
2: Neden? Çünkü ilk defa biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir numaralı isminden Osmanlı coğrafyası denilerek tarihimizin

0: meşhurlaştığını duyduk. İlk defa. Dedi ki Osmanlı coğrafyalarına büyüyerek gitmek zorundayız. Bu müthiş bir gelişme. Bunu dinleyen sağcısı da solcusu da gerçek vatansever mutlu olur. Osmanlı coğrafyalarını ve daha önce özellikle Azerbaycan üzerinden Türk dünyası hakkındaki yanlış görüşlerine nazaran ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi Türk devletleri, Türk dünyası hakkında Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi yine büyüyerek o bölgeye gitme ve oraya sahip çıkma noktasına bir meşruiyet kazandırdı. Bu çok önemlidir. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nden biz bin yıllık tarihimizin meşruiyetinin kabul edildiğini gördük. Bu beni çok mutlu etti.
1: Neden peki? Ne? Mesela şimdi çünkü bak şöyle bir soru geliyor Ertuğrul Bey. Şöyle bir soru geliyor. 13 yıl genel başkanlık yapmış birisi. 13 yılda bu bahsettiğiniz önemli cümleyi kurmuyor da böyle bir hukuki sürecin ardından niye kuruyor?
0: Evet.
2: Aydınlanma yaşıyor. Değil mi?
1: Yani ne oluyor mesela? Niçin şöyle, kuruyor? Öyle değil mi Hasan abi yani? Bu önemli bir şey değil mi mesela? Önemli. En önemli şimdi, soru tespit buysa yani ne oldu da böyle oldu?
0: Şöyle. Şimdi bir fotoğrafın içinde olmakla dışarıdan bakmak arasında çok fark var. Sayın Kılıçdaroğlu son 3 yıllık dönemde olayların dışına çıkarak kuş bakışıyla izleme imkanı buldu. Hem sırtından kimin hançerlediğini görebildi o kuş bakışı bakmanın sayesinde, hem neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir türlü ısrarla bu millet tarafından meşru görülüp iktidar yapılmadığını gördü. Ve en önemlisi bence siyaseten kime dost, kime düşman olarak bakması gerektiğini gördük.
1: O zaman bu hem devlet bazlı. Kılıçdaroğlu'na bu 3 yıl yaradı mı diyorsun?
0: Evet, kesinlikle, kesinlikle yaradı.
1: Orhan Bey yaradı diyor. Şunu, dinlendi
0: çünkü
1: diyor.
0: Bir de şu var. 3 yıldır ilk defa biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Silivri'den çıkıp Türkiye, bölge ve dünya gündemine ilişkin ifadelerini duyduk bugün. 3 yıldır ilk defa Silivri'den çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi dünyaya döndü, Türkiye'ye döndü ve geçmişin meşruiyetini kabul etti.
1: Özgür Özel önemli. Grubu?
0: Özgür Özel maalesef Sayın...
1: Oradan çıkamadı mı?
0: Sayın Grup Başkanı öyle ifade ediyor kendini. Manisa Milletvekili ısrarla o etkiden çıkamıyor, çıkmak istemiyor, çıkarılmıyor. Sebebini bilmiyorum. Ama burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun partinin öz evlatları ve onları birbirine düşürenler ayrımı çok önemli. Bu öz evlatları birbirine düşürenler kimdir? Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil. Bir siyasi parti kendisine sağ cenah buna dava der, sol cenah ideoloji der. Adını ne koyarsanız koyun. Yani bir grup insanın belli bir amaçla bir araya geldiği şey adı neyse.
1: Evet.
0: Burada önemli olan şey şu, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu bunu vurgularken dikkat edin, ahlak zeminini çok vurguladı, ahlaki zemin. Ne yaparsak yapalım dedi hukukta, siyasette, ahlaki zemini kesinlikle yozlaştıramayız noktasına getirdi ve şunu söyledi, partinin ahlakını pavyon önlerinde çürüttüler dedi. Hmm. Ve partinin öz evlatlarını birbirine düşürenlere şöyle bir tanımlamada bulundu. Dedi ki bir, pavyon önlerinde delegenin, yani partinin namusunu, delegenin iradesini parayla satın alanlardır partinin öz evlatlarını birbirine düşürenler.
2: Kim aldı? Kim aldı parayla?
0: Delegeler, Özgür Özel, ekibi, Sayın İmamoğlu, bunlardan bahsediyor. Nasıl?
3: Bir kanıtınız var mı? Siz avukatsınız.
0: İddiaları söylüyorum. Yok, ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın
3: hukukla ilgilisiniz, kanıtınız nedir?
0: Atıflarından yola çıkıyorum.
3: Peki ama Kılıçdaroğlu'nun yola çıkıyorum. Yaptığı atıfların
0: mahkeme karar verecek. Onu biz bilemeyiz. Ben sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun atıflarından neyi ima ettiğini yorumlamaya
3: ama
0: çalışıyorum.
3: Ama hukukçu olarak da yani bunlar şimdi kanıtsız şeyden ileri sürüyor diyebilirsiniz.
0: Efendim hukuktan bahsediyorsak o zaman hepinizin Sayın Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin verdiği karar çerçevesinde genel başkanlığını kabul etmek zorundasınız. O zaman ben de öyle söylerim. Size işinize gelince hukuk, işinize gelmeyince hukuk olmaz. Türkiye hukuk devletidir. Sayın Kılıçdaroğlu bugün verdiği mücadeleyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
3: Bir tane kesinleşmiş.

0: Meşruiyetini ayakta tutmaya bakın, çalışıyor.
1: Bir tane.
0: Bu çok önemlidir.
1: Kesinleşmiş bir mahkeme kararı var.
0: Orhan Bey,
1: bir tane kesinleşmiş bir mahkeme kararı var. Mutlak butlan diye.
0: Paramparça
1: etmiş.
0: Kesinleşmedi.
1: Hemen ama yani fiili olarak baktığımız zaman Kılıçdaroğlu başkanlığa geldi. Başkanlığa getirilip oturtuldu. Ve şimdi ise önce işte kurultayı yapamayız vesaire. Yasa, mutlak mutlan yasası buna izin vermiyor derken şimdi de kurultayı yapacağız diyor. Ve fiili olarak her şeyi parti içinde her şeyi yapmaya, parti meclisini toplamaya, insanları atmaya vesaire. Şimdi burada fiili bir durum var. Diğer söylediğinizse daha önce mahkeme aşamasında olan bir şey. Hiçbir sonuç yok ortada yani.
0: İmamoğlu dosyası.
1: Bir baktığınız zaman İmamoğlu dosyasından bahsetmiyoruz. Şey, bahsettiğiniz sizin Kılıçdaroğlu'nun söylediği işte pavyon vesaire falan bunlar tamamen.
2: Delegenin satın alınması ile ilgili delil burada, var mı diyor.
1: Yani kimisi diyor bir arkadaş da diyor ki oradan delil, 400 milletvekili 400 delegeyi kapsıyor.
2: Cevap versin.
1: Bunun kanıtı nedir? Allah aşkına tamam, yani.
2: Cevap versin.
1: Biraz iki tane hukukçu var burada.
0: Çok özür dilerim.
1: 400,
0: uzaktan Faruk Bey'le. 400
1: diye bir şey kanıtınız ne Allah aşkına.
2: Geleceğim bir saniye.
0: Faruk Bey.
2: Orhan Bey bir cevap versin mi?
0: Bir örnek ama Orhan Bey'in sorusunun bir yanıtı var.
2: Bir alayım mı bir yanıt?
0: Olur tabii tabii.
2: Buyurun Yiğit Bey bir alayım yanıt nedir? Delil soruyor. Orhan Bey haklı olarak Sayın Bursalı diyor ki Ertuğrul Bey'e siz hukukçusunuz. Siz de hukukçusunuz. Hukukçular konuşurken delillerle konuşur. Bu delege satın alındı diyorsunuz. O zaman deliliniz nedir diye soruyor. Bu değil mi soru?
1: İşte 300-400 delege satın alındı.
2: 300-400 delege satın alındı.
1: Burada
2: buyurun efendim cevabınızı.
1: Savcılık bile böyle bir iddiada bulunamıyor orada.
0: 3-4 cümleyle anlatacağım.
2: Buyurun 3-4 cümleyle anlatın. Ertuğrul Bey ile tamamlatacağım konuyu. Buyurun.
0: Pavyonda dolarla delege satın alınma iddiasının delillerini sayıyorum. Parayı aldım diyen delege.
2: Evet.
0: Paranın verildiğini ve alındığını gördüm diyen delege. Bu delegelerin aynı HTS ve BAS kayıtlarının anlatılan olay yerinde ve olay tarihinde olması ve aynı zamanda bu verilen dolar yani 1000 doların parayı alan delege tarafından saklanması ve soruşturma savcılığına verilmesi. Soruşturma savcılığı da üstündeki seri numaralarına kadar takip edip hangi döviz bürosundan kim tarafından çekildiğine kadar bir araştırma yapıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde mevcut. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Temmuz'da duruşması devam edecek olan kurultaya irade fesatı karıştırılmasına yönelik ceza davasında bu saydığım deliller hem sanık müdafileri tarafından hem katılan vekilleri tarafından hem tanıklar hem de konuyu iddia eden kişiler tarafından 6 duruşmadır da ortaya konuluyor.
2: Anladım.
0: Buradaki, peki, yani buradaki Orhan mesela, Bey bir olay bir olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu
2: tamam Yiğit Bey
0: kullanıyor.
2: Anladım.
0: Ben burada bahsedebilir miyim? Geleceğim. Açıklayacağım.
1: Burada bahsettiğiniz
2: Orhan Bey diyor ki dolar vardı diyor. Onlar duruyor. Seri numaraları duruyor. Hepsi götürüldü savcılığa verildi.
1: Bunların
2: sizi
1: hepsi
2: bu tatmin
1: iddia.
2: Etti mi?
1: Burada hepsi iddia.
2: Bir ifadeler savunma, var diyor.
1: Savunma hiçbir şey söylememiş. Mahkeme henüz daha orada başlamamış. Savunma hiçbir şey söylememiş. Bir savcının tıpkı İstanbul bu büyük şehire
0: Orhan Bey,
1: belediyelere karşı
0: üzere.
1: Bir dakika
0: orada bitiyor mahkeme.
1: Karşı yaptığı iddiaları evet. Aynen onun ağzıyla tekrar edip gerçekmiş gibi bir algı yaratılıyor burada.
2: Bu sizi tatmin bakın, etmiyor.
1: Yani etmez tabii peki, yani buradaki peki, ama ben... biz de baktığımız zaman bütün o delillere onların çok hiç de mesleti olmadığını rahatça da söyleyebiliriz. Ben ve söyleyen avukatları da söylüyor.
2: Yine geleceğim. Zaten konuşma süreniz orada. Daha duruyor. Ben sizi burada arada hani...
1: 400 delege satın alındı. Laf. Boş tamam. Laf bunlar tamam hepsi.
2: Ertuğrul Bey tamamlayın.
0: Ben bir
2: buyurun.
0: Örnek vermek istiyorum. Faruk Bey bir düzeltme daha yapayım. Evet. 400 delege satın alındı demedik. Orhan Bey çarpıtıyor. Bakın söylüyorum. İstanbul'un 196 delegesinin seçildiği 38. olağan kurultay...
2: Evet.
0: İstinaf dairesi kararıyla... Butlan kabul edildi. O da iptal evet. edildi. 196'yı koyduk kenara değil mi? 28 delege AKP'ye geçmiş. Ya 5 delege vefat etmiş. 136 delegeyle ilgili ayrı soruşturma var İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle.

0: yürütülen, daha geçtiğimiz 13 gün önce 9 delege tutuklandı. Bakın, tutuklular şu anda. Yani en son söyleyeyim, Turgut Koç isimli iş insanı Sayın Özel'e de çok yakındır. Kendisi Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesidir. Birçok Cumhuriyet Halk Partisi belediyesinde de iş yapmaktadır. Turgut Koç'un en son itirafları ile birlikte yeni bir soruşturma dalgası geldi. Bu sayıları alt alta topladığımızda 400'e yakın delege ile ilgili çok ciddi sıkıntıların olduğu. Bunların içinde de 250'ye yakınının görev yapamaz. Bugün itibariyle, yani tedbir yarın sabah kalkmış olsa, siz kurultay yapmak istiyorum deseniz 250 delegeye delege kartı veremezsiniz. Ya
1: zaten onu soracaktım. Yani o kadar delegeyle ilgili iddialar, davalar devam ederken kurultay hani başlatıyoruz dedi. O zaman Kemal Bey'e de bu soruyu sormak lazım. Mesela Yiğit Bey, bir döneyim Ertuğrul Bey'e döneceğim de, yani Kemal Bey'e de şunu sormak lazım.
2: Nasıl
1: Kemal Bey, nasıl başlatıyorsunuz? Biz anlamadık bunu demesi lazım değil mi birilerinin? Madem bu kadar delege var, bu kadar iddia var, bu kadar dava, öyle değil mi? Yanlış mıyım?
2: Yanlış.
3: Bir de 950 delegenin imzasını topladıkları konusunda
1: böyle değil mi
3: var ortada?
4: Öyle, ben bir örnek verebilirim.
1: Verin lütfen, verin.
4: Aslında çok örneğim var da bunu bizzat fiili...
1: Ama Orhan Bey tatmin olmadı, onu söyleyeyim.
4: Çok tatmin edeceğim Orhan Bey şimdi.
1: Hayır, dedi ki fiili... bunlar dedi sadece iddia dedi yani.
4: Bir örnekle tüm Türkiye'ye bir örnek vereceğim. Bir örnek vereceğim, herkes anlayacak. Şimdi tabii bunu fiili olarak Hasan abi yaşadığım için, bizzat yaşadığım için bu örneği vereyim. Şimdi zamanın birinde, o zaman tek baro vardı. İstanbul Barosu'nun başkanı, ismini vermeyeyim tabii, meslek büyüğümüz. Bir kanalda bir hanımefendiyle şey yapıyor, program yapıyor. Hanımefendi diyor ki baro başkanımıza, hukukçu kendisi, diyor ki sayın başkan diyor, bunak demek, bir kişiye bunak diye hitap etmek suç mudur diyor. Şimdi kıymetli baro başkanı düşünüyor, diyor ki size mi bir şey söylendi, siz mi birine bir şey söylediniz? Normalde diyor bunak yaşlı demek, gayet normal bir şey. Hanımefendi diyor ki bana bunak dediler, o zaman hakarettir diyor. Sana dedilerse hakarettir diyor. Hukuk anlayışı böyle olmaz. Hukuku, delili, mahkemeyi, yargıyı, iddianameyi böyle değerlendirirseniz, bana sana göre değerlendirirseniz olmaz. Hukukun içinden siyaseti çıkarmadan, ideolojiyi çıkarmadan, dünya görüşünü çıkarmadan olmaz. Bunlara dikkat etmemiz lazım.
1: Özgür Özel diyor
4: bize
1: ki,
4: dokununca,
1: Ertuğrul
4: bize
1: Bey,
4: dokununca,
1: Özgür bakın, Özel size itiraz ediyor.
4: Etsin.
1: Diyor ki, bugün kürsüyü kaba kuvvetle ele geçirip atanmış.
4: Peki ben Özgür Özel'e şunu soruyorum. Sayın Özgür Özel'e şunu soruyorum.
1: Dediniz yani,
4: Sayın Kılıçdaroğlu,
1: hukukun içinden siyaseti çıkarmadan diyorsunuz ya.
4: Evet.
1: CHP'nin eski genel başkanı da diyor ki, atanmış birisine.
4: Tamam. Peki işte, ben Sayın Özgür Özel'e şunu soruyorum.
1: Buyurun sorun efendim.
4: Sayın Kılıçdaroğlu,
1: evet,
4: göreve geri döndü değil mi?
1: Evet, döndü.
4: Ve göreve geri dönüşlerle birlikte yeni görevlendirmeler oldu ve yeni mazbatalar alındı değil mi?
1: Evet.
4: Bu yeni mazbataları
3: falan alınmadı.
4: İçinde,
3: öyle bir şey yok.
4: Bir dakika.
1: Evet.
4: Mazbata alanların içinde
3: kimden aldı mazbatayı anlamadım.
4: Sayın Özgür Özel'e yakın isimler var mıydı? Vardı. Ekibinden mazbatalar da vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemiyle ilgili görev kabul edenler oldu. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini sorguluyorsanız Sayın Özgür Özel, ekip arkadaşlarınız içerisinden Sayın Kılıçdaroğlu dönemiyle birlikte yeni mazbatalar, yeni görevleri kabul edenleri nereye koyacaksınız? Bakın bu çok önemli. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü, son ona vurgu yapayım, konuşmasında bence en önemli nokta şu: sokakları karıştırmak için çağrı yapanlara engel olmak zorundayız. Bu, size bir kulis bilgisi vereyim. %100 doğru bilgi vereyim size. Savcılık çağırırsa da gereğini söylerim. Sayın İmamoğlu'na giden milletvekillerine Sayın İmamoğlu'nun talimatı, sokakları bundan sonra karıştıracağızdır. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun...
1: Bunu ispatlamanız gerekiyor.
2: Hayır, diye ifademi verdim.
1: Tabii. Önemli bir şey. O anlamda diyorum.
4: Bugün,
1: yani
4: şimdi siz... Bugün
1: bir Sayın Kılıçdaroğlu'na... Ben bir sorumu da sorayım. Soruyla gidelim. Yani bu söylediğiniz şey çok basit bir şey değil. Yani şu ya da bu şekilde cezaevinde bulunan İstanbul'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bahsediyor. CHP'nin şeyi değil mi Hasan abi? Cumhurbaşkanı adayı.
2: Evet.
1: Ne diyor sokakları karıştırın mı dedi diyor.

0: Yeni politikamız için budur diyor.
1: Evet. Hayır, hiç öyle bir şey ben duymadım. Siz nereden duyuyorsunuz?
2: Bunu
1: nereden?
2: Kime söylüyor?
1: Sizin Kılıçdaroğlu aşkınız giden ne zaman itibaren başladı?
2: Ya bunu çok kime söylüyor? Ertuğrul Bey.
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştirenlerden birisiyim. Siz arkasından giderken biz yanlış politikalarını eleştirdik.
2: Ama oraya girmeyin. Oraya girmeyin.
0: Ama şu anda
2: Ertuğrul Bey oraya girmeyin. Şu bak bu önemli. Savcı beni çağırsın söylerim diyorsunuz ya.
0: Tabii.
2: Tamam, ben savcı değilim ama programcıyım.

0: Küçük, anlamadım ben küçük şimdi
1: bir orada. Anlatabiliyor muyum?
2: Anladım. O yüzden yani, yine duyuyor. Bir araya ben, girmeyi engellemeyelim bir cümle.
1: Yiğit Bey bir saniye. Diğer konuklarıma da dönmem lazım. Bir cümle, bir saniye, hiç cevap veremedim.
3: Yiğit Bey bir saniye.
1: Yiğit Bey bir saniye. Geleceğim unutmayın. Ertuğrul Bey teşekkürler.
3: Sana bir hatırlatma yapmak istiyorum. Herkes bunu sabahta...
1: Bir de durumu değerlendir lütfen.
3: Onu değerlendirir.
1: Turgay Hoca geleceğim. Ama hararetli bir mesele.
3: Mesela... Gerçekten bugün Türkiye'de medya çok sorumlu bir yayıncılık yaptı. Bakın. Hiç ayırt etmeksizin söylüyorum.
1: Sorumlu... Ayırt etmen lazım.
3: Yok yok. Sorumlu bir yayıncılık yaptı. Niye biliyor musunuz?
1: Evet.
3: Sabah saat 9.45 ile 12 arasında meclis Dikmen Kapısı'nın önünde ve o caddelerde yaşananları herkes tutup bağırta bağırta ekrana taşısaydı biz bugün şu ortamı bile bulamayabilirdik. Orhan Bey izlediniz mi? Takip ettiniz mi? Bakın seçe seçe. Ya ben bir televizyonun başındayım. Bir haber merkezinin başındayım. Bak siz burası bir, burası bir haber merkezinin arkadaşlar var. Herkes özellikle orada Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yapılan hakaretleri, insanların birbirlerine karşı yaptığı hakaretleri, ithamları herkes keserek... Yani sansürledim yani ya. Ben sansür... Niye biliyor musunuz? Çünkü bu toplumsal dokuyu, toplumsal barışı bozacak noktaya gelmişti. Özgür Bey'in, siz de bakın. Mesela şu anda bile itinali bir dil kullanıyorsun ama ben bunu bir hatırlatma. Şu Özgür Bey'in cümlesini okur musunuz?
1: Okuyayım.
3: Oku.
1: Görelim arkadaşlar. Hmm. Gökhan görüyoruz değil mi?
3: Bir dakika onu oku. Ben
1: görüyoruz tamam.
3: Bunun eksik olduğunu söyleyeceğim çünkü.
1: Bugün kürsüyü kaba kuvvetle ele geçirip atanmış birisine vereceklerdi. Öteki açıklamayı da getir.
3: Hayır ya bir dakika. Bir dakika. Ama bu cümle eksik. Çünkü başında şöyle diyor ki.
1: Ne diyor?
3: Özgür Bey. Diyor ki partinin kapısından geçemeyecek tiplerle buraya gelip. Aynen. Ondan sonra diyor.
1: Bak, öteki cümleyi de getir.
3: Getir Gökhan.
1: Getir bir sonrasını. Orada Özgür Özel açıklamaya devam ediyor ya.
3: Hayır işte.
1: Geldi. Burada da diyor ki burası seçilmişlerin yeri.
3: Yok.
1: Genel başkancılık gördüm ya. Oynayamazsınız.
3: Ya ben onu gördüm.
1: Bu CHP'nin iç işi falan değil. Ya, içeriden dışarıdan atma. Birileri yaptı.
3: Topu taca atmayın lütfen.
1: Falan.
3: Hayır ben başka bir şey anlatıyorum. Ben bu cümleyi biliyorum. Ben diyorum ki bir önceki cümleye gelin. Özgür Özel öyle bir ayrıştırma yaptı ki CHP içerisinde.
1: Evet.
3: Hani bu şey var ya pis bıyıklı diye hani meclis grubunda geçen hafta bir tane Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanına laf söylüyor ya.
1: Atakan sönmez.
2: Çok kıymetli bir insandır.
3: Toplumun bir kesimini
2: değerli bir isimdir.
3: Bir kesimini aşağılama cüretini gösterdi ya Özgür Bey. Gösterdi geçen hafta yaptı bunu.
1: Yani toplumun bir kesimi kim?
3: Yani bakın Atakan...
2: Ya, kendini solcu maddeden o tür bıyık bırakanlar var Türkiye'de ya, şimdi yani.
3: Pis diye başlayıp pis bıyıklı adam diye itham ettiği bir isim var Kemal Bey'in yanında. Bugün de diyor ki partinin kapısından geçemeyecek tipler. Şimdi ya arkadaş bu eğer bugün bu sorumlu yayıncılık olmasaydı bunların hepsi tek tek seçilip konulsaydı... Özgür Bey'in adamlarıyla Kemal Bey'in adamlarının birbirlerine yaptığı hakaretler, birbirlerini aşağılayan ithamlar, birbirlerine karşı söylediklerinin üzerinden cımbızlayıp haber yapılmış olsaydı şu anda biz muhtemelen ki bu masayı kuramazdık. Dolayısıyla ya. Bu bir. İkincisi,
1: evet.
3: Ya arkadaşlar şimdi olup bitenler bu mahkeme kararı değil mi?
1: Bir şey soracağım. Kerem, kulağıma söyleyebilirsin. Hasan abi önemli bir şeye dikkat çekiyor. Yani kurulan dil. İşte meclis kapısındaki arbedede. CHP genel merkezi önünde bir sloganlar atılmış. Yukarıda bana söylemiştin, unuttum. Bir hatırlatırım. Ne demişlerdi orada? CHP genel merkezi önünde. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi önünde. Bu Özgür... Ne diyorlardı? Orada da şey diyorlarmış, özür dileyerek söylüyorum, pavyoncu Özgür diyorlar.
3: Ya.
1: Yani bu da CHP genel merkezi önünde atılan sloganlar.
3: Zaten Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Evet.
1: Bakın önündekileri söylemesine gerek yok zaten, Kılıçdaroğlu söylüyor.
3: Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Bakın şimdi bu,
1: kötü bir durum ya.
3: Bu şöyle bir durum.
1: Gerçekten kötü bir
3: durum. İki tane grup oluştu.
1: Evet.
3: Hani bu hiçbirine destek vermeyen milletvekilleri tartışması var, onları hesaba katmadan söylüyorum.

0: Ve bu iki grup neyi üzerine ittifak edemediler ki böyle oluyor sorusunu da sormamız
1: Evet.
0: gerekiyor. Yani neye, ne konuda anlaşamadılar onu sorun. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na göre bu ne diyor? Diyor ki partiyi mutlak butlan kararına mahkum edenler. Özgür Özel'e söylüyor.
1: Onların
0: Bunu
1: hepsini
0: ve
1: diyor.
0: diyor ki ahlaki üstünlüğümüzü kaybettik biz böylece. Bu bunu söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu söyledi bu şey. Onda bundan da fitil fitil getireceğim diyor, şunu yapacağım diyor. Özgür Özel de diyor ki bakın işte o senin anlattığın ikinci bölümde var, ikinci başlıkta. Hani
1: Evet.
0: günlerdir konuşuyoruz ya, bu CHP içerisindeki bir mücadele, CHP içerisindeki bir tartışma, CHP içerisindeki bir kavga. Biraz önce arkadaşlar koydular, CHP içindeki savaşı kim kazanacak diye bir
1: Evet.
0: KC'de girdiler. Özgür Özel bunun CHP içerisindeki kavga değil, CHP'nin içerisine sokuşturulmuş bir kavga olarak nitelendiriyor. Ayrıntıları noktada burası. Ama ben şunu söylüyorum, bu CHP'nin öz ve öz bir problemi. Bu CHP'nin ne, bundan sonra nasıl bir CHP olacağına dair de bir
1: Peki.
0: kavganın yaşandığı bir ortam.
1: Peki efendim. Çok teşekkürler. Turgay Hoca, bu Hasan abinin az önce hatırlattığı bizim Kerem'in attığı başlık KJ. Yani bu kavgadan kim galip çıktı? Bugün bu yaşananlar, şimdi sevgili Murat Ankara'ya dönünce toplum psikolojisini ona soracağım ama o meclis önündeki görüntü, o genel merkez önündeki görüntü. Velev ki bu iki tabloya baktığında kamuoyu ya bravo Kılıçdaroğlu senin yaptığın doğru mu demiştir? Yoksa Özgür Özel'e meclisteki o karma karışık hal hikaye oradaki sloganlar yok yok sevgili Özgür sen doğru yaptın senin hareketin doğru mudur demiştir toplum. Yani taraflara baktığında bu iki CHP iki grup iki yapı ne dersen de buna kamuoyunda ne tarafa doğru bir pozitif atış vardır?
0: Mansur Yavaş'a doğru.
1: Şimdi bak bu da ilginç ya. Hasan abi sürekli araya acayip işler atıyorsun. Evet.
2: Bu bugün yaşanan hadise var olan mücadelenin sonuçlanması anlamında bir gösterge değil. Sadece o mücadele içerisindeki bir an belki olarak değerlendirebilir. Bu da tarafların birbirlerine dair pozisyonları aslında daha öncesinde öngörebileceğimiz bir şey ortaya çıktı. Yani bu izleyin bir parçası. Bugün daha rasyonel tutum takındığı görülen kişi ki Sayın Mansur Yavaş'ın da bir çağrısına hitaben verdiği cevapla muhtemelen Kılıçdaroğlu olarak gözüküyor. Ama Özgür Özel ve arkadaşlarına bakılırsa onlar da kendi grup başkanlıkları üzerinden meclisteki ki meclis aritmetiği an itibariyle sosyal medyadaki dolaşımlara ve özellikle bugün gruba katılan vekillerin toplamına bakıldığında Özgür Özel'den yana gözüküyor. Dolayısıyla burada Özgür Özel'in siyaset anlamındaki kendi tutumu da rasyonel bir tutum. Yani bunun hukuki çerçevesine ilişkin eleştiriler yapılabilir ama bu mücadele içerisinde hem toplumsal meşruiyeti hem de meclis aritmetiği ve örgüt siyasal yapısı içerisinde o elitlerin kendisine yönelik teveccühü arttıracak bir hamle içerisinde. Yani bu hamlelerin her biri hem hukuki anlamda hem siyasi anlamda kendisine yakın o elitleri konsolide edebilmek ve onlar üzerinden toplumsal meşruiyetlerini tahkim etmek arayışı. Burada tabii an itibariyle bakıldığında yani hem elit dağılımı, parlamento
1: Evet.
2: aritmetiği, belediye başkanları, parti içerisinde özgül ağırlığı olan isimler, bunların hepsinin ortalamasına bakıldığında Özgür Özel'in an itibariyle hem toplumsal destek açısından hem de siyasal destek açısından bir iki adım önde olduğunu söylemek mümkün. Ama orta uzun vadede Kılıçdaroğlu açısından bakıldığında çünkü Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 senedir partisine vaziyet etmekten uzak bir durumda. Ve
1: Doğru.
2: partisinde kendisine yakın olduğu iddia edilen Kasım-Ekim 2023 kurultayından bu yana o isimlerin herhangi bir pozisyon takınmadıkları da düşünüldüğünde biraz hani zorlanacağı kanaatindeyim. Ben başından beri bu iddiayı, bu argümanı savunuyorum. Şöyle, Kılıçdaroğlu ilk önce parti içerisinde arınma söylemini anlamlı bir yol haritasıyla ortaya koyacak. Başarılı olursa parti içerisindeki bugün Özgür Özel lehine şekillenen aritmetik değişecek. Çünkü pragmatik açıdan da bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'ne vaziyet eden aktör hukuken Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için yarın milletvekilleri, parlamento temsili, belediye başkanlarının karar alınması, onların belirlenmesi gibi birçok meselede özgür ağırlığı olan bir isim olacak. Bu
1: Ama
2: aritmetik.
1: şimdi

0: kendine yine şekilleniyor.
1: Turgay Hocam, şimdi bu söylediğin, yine devam edeceksin, kısaca toparlayacaksın ama Orhan Bey, zaman içerisinde anladığım şu, diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu şu anda dezavantajlı. Ama bu süreç işledikçe Kemal Kılıçdaroğlu kendine gelecek, CHP'yi toparlayacak ve CHP içerisinde, yanlış mı anlıyorum, CHP içerisinde bir konum inşa edecek tekrar. CHP içerisinde o özgül ağırlığını genel ağırlığa da çevirecek diyor. Böyle bir ihtimal
0: çevirecek demiyorum, çevirmeye çalışıyor, çalışacak çünkü bunun
1: becerebilir mi? Bunun şöyle, soracağım bir kısaca.
0: Bunun şöyle iz düşümlerini bugün mesela Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama, bir tık öncesinde Teori dergisine özellikle Amerika üzerinden yüklenen Batı'yı biraz daha sorunsallaştıran ve Türkiye'de bizim muhafazakar dünyanın Batı tahayyülüne yakın bir çizgi benimsemesi, bugün dış politika üzerinden Özgür Özel'e yüklenmesi.
1: Hangi seçmene verilmiş bir mesaj?
0: Bir saniye.
1: Bunları, bunu kime veriyor bu mesaj?
0: Bir saniye. Bunların hepsi ve aynı zamanda Özgür Özel ve arkadaşlarını Batı ile işbirliği üzerinden sorunsallaştırması, bunlar hepsi parti içerisinde, ki az önce ifade edildi zaten muhabirin bağlantısında, 7 aşamalı akış planı var. Burada ilk etapta kendi siyasal mevzisini tahkim edecek. Sonra kamuoyunu ikna edecek. İlk önce parti örgütünde bir takım adımlar atacak. Bu dış politikadaki yaklaşım üzerinden, bu arınma söylemi üzerinden, bu kuracağı inceleme komisyonları ve yapacağı ihraçlar üzerinden parti içerisinde eğer kendi ağırlığını arttırabilirse, sonra seçmene diyecek ki bakın parti arındı, ben güvenli limana taşıdım ve çekiliyorum. Ve çekildiği andan itibaren de zaten onun muhtemelen işaret ettiği kişinin gelecek kurultayda biraz daha ağırlık kazanması mümkün ama bu peki, iki aşamalı akış planı Kılıçdaroğlu açısından ciddi, engebeli, zorlu bir yol.
1: Peki. Şimdi bu söylediklerini hiçbir şey katmadan Orhan Bey'e soruyorum. Yani hocanın söylediklerini dinledik. Diyor ki yani ben bir de şunu anlıyorum yani. Bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu Kemal Kılıçdaroğlu biraz önce Ertuğrul Akar dedi ki Osmanlı tarihini benimseyen, kabul eden ilk CHP genel başkanı dedi. Öyle değil mi?
2: Evet,
1: İlk bin yıllık tarihi kabul etti falan. Şimdi Turgay Hoca diyor ki bu CHP yönetiminin, yani Özgür Özel yönetiminin ve arkadaşlarının daha batıya endeksli, daha dış mihraklarla çalışan bir yapı olduğunu ima eder konuşmalar bunlar. Soru bir, Kılıçdaroğlu bu mesajları kime veriyor? Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine mi veriyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde oy kullanan diğer muhafazakar mütedeyin seçmene mi veriyor? Daha acayip bir şey, devlete mi veriyor? Ben yerli milli bir insanım mesajımı veriyor. Ve Turgay Hoca'nın söylediği bu süreci yine CHP'de Kılıçdaroğlu bu çizgide tekrar inşa edebilecek mi?
3: Mümkün, buyurun. Mümkün değil.
1: Mümkün ne, niye değil. Mümkün olmasın ben, ki bu?
3: Bak, niye mümkün? Mesele sadece örgüt içindeki bir takım kalıplar ve kendi etrafındaki insanlarla halledilebilecek bir mesele olsa hiçbir şey söylemem. O zaman orada bir, fakat seçmen var ortada. Yani partileri ayakta tutan, insanları, liderleri ayakta tutan seçmendir.
1: Doğru.
3: Seçmen nerededir? Kimi istiyor? Bütün mesele burada. Buradaki yani bir baktığınız zaman zaten 3 tane kurultay yapılmış. Yeni 4 tane, yani 38. kurultayı da sayarsan 4 tane kurultay oluyor. Ondan sonra yeni seçilmiş delegelerle de yine bir kurultay daha yapıldı. Ve Cumhuriyet Halk Partili seçmen artık yani kaybedilmiş bir 13 yıllık bir başkanlık veyahut da sürekli destek verilmiş bir 13 yıllık başkanlık dönemini son verip yeni bir arayış içinde geçiyor. Bu
1: evet,
3: da baktığınızda orada hiçbir şey yok. Yani tam destek Kılıçdaroğlu'nun arkasında. Bugün gene o delegelerle veyahut da başka delegelerle aynı şekilde yapılsa yine bence Özgür Özel ve arkadaşları seçilecek. Çünkü umut veren o. Bu birincisi bu. Yani seçmen bugün büyük ölçüde Özgür Özel'in ve arkadaşlarının arkasında.
1: Evet.
3: Yani her şeyi belirleyecek olan budur. Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlar bir sorularından bir tanesi oydu. Devletedir. Devlete başka mesajlar da veriyor.
1: Özgür ne diyor?
3: Özel. Ben geçen
1: hayır,
3: programda onu söyleyeceğim.
1: Evet.
3: Ben geçen programda veyahut da ondan önceki hafta bir şey söyledim burada. Cumhur İttifakı'na yeni bir parti hazırlanıyor dedim. yeni bir lider hazırladı.
1: Öyle dediniz, evet.
3: Hatırlıyorsun.
1: Evet, evet.
3: Bunu konuştuk burada, evet, daha.

0: Mevzuda.
1: O çok, hatta, çok spekülatif ama yani mesela ben, bir şey söyleyeyim katkı anlamında araya da girildiği için. Yani Kılıçdaroğlu
2: Murat yeni Karan bir, geleceğim az sonra.
1: Yeni bir perspektif geleceğim. Çizerken kendisini ki bugün 2-3 yerde ifade etti. Karşı tarafın kendisini iktidarla eşitleyen yaklaşımına çok ciddi bir reddiye getiriyor. Ve mücadele meselesini, müzakere değil mücadele meselesi çok çok kalın ince değil. Çok kalın çiziyor. Mücadele değil, müzakere değil mücadele. Sarayın adamı ithamlarına karşı
2: adamı bir şey, bir kere geniş çok bir kötü şey. Bir itham yani o yanlış bir şey yani, Kılıçdaroğlu sarayın fakat, adamı falan hani bunlar sizin doğru işler değil.
1: Hocam bir Orhan senedir bir senedir kim yazıyor adamı işbirlikçi ilan ettiler.
2: Yani yok yani o iş yanlış.
1: Daha,
2: yani,
1: daha geriye döndüler. Sıkıntılı. Deniz Baykal da işbirlikçi ilan ediyor.
2: Orhan Bey bir tamam
1: takip etmiyorsunuz
2: Murat,
1: herhalde
2: Murat Karan'a hiç söz vermedi.
1: Akademide medyada anladım, böyle bir eğilim var yani.
2: Anladım. Orhan Bey bir toparlarsanız.
0: Buradaki mesele sizin dediğiniz Kılıçdaroğlu bugün seçmene hitap ediyor. Özgür Özel de seçmene hitap ediyor.
2: Evet.
0: Bugün iki konuşmayı yan yana koyduğunuz zaman hı-hı, aslında Kılıçdaroğlu'nun bugün verdiği mesajlar tabii ki biz sanki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski devamıyız. Tabii ki mücadeleci beşli çeteden, baronlardan, uyuşturucu baronlarından hesap soracağız vesaire falan. 3 yıl önceki sloganlarla birlikte hareket ederek gidiyor olaya. Şimdi bunlar daha önce kalıplaşmış ifadeler. Yok mu? Bugün beşli çete diyor. Beşli çete değil. Orada bir baktığınız zaman 15-20'li çeteye kadar da yükseltenler var bunu sadece. Şimdi Kılıçdaroğlu bunu yapmak, retoriği bunun üzerine kurmak zorunda. Çünkü karşısında bir Özgür Özel ve iktidara meydan okuyan yani bir yapı
3: bunu,
0: var.
3: Bunun bunu hangi söylemine bunu, meydan okuyor?
0: Rekabet,
3: bunu önemli, önemli
2: mahsustan mı yapıyor Kılıçdaroğlu?
0: Bir dakika. Burada dolayısıyla Kılıçdaroğlu bugünkü konuşmasında
2: evet,
0: bu iktidara karşı mücadele edenin kendisi olduğu konusunda seçmeli bir mesajlar vermek zorunda zaten orada.
2: Tamam.
0: Fakat bu zaman içinde neye evrileceğini hep beraber göreceğiz buradan. İki şey var ortada. Bir tanesi mesela Halk TV'ye saldırdı. Dedi ki burada dedi zaten yani biliyoruz basına karşı tutumunu iktidarın biliyoruz buradan. Halk TV'ni de düzelteceğiz gibi laflar söyledi oradan. Yani
2: kim?
0: Bir
2: Kılıçdaroğlu.
0: Kılıçdaroğlu. Evet. Çok çok önemli bir şey söyledi orada. Zaten iki tane yani iki üç tane işte
4: Özgür Bey de el koyacaktı. Bazı gazete ve televizyonlara el koyacaktı.
0: Hani
4: hatta şimdi, araba hatta satan burada, bazı medya kuruluşlarının arabalarını almayın diye boykot yaptı. Ne olacak şimdi?
0: Bu noktada iktidara bir çok mesaj veriyor.
2: Ya şimdi aklıma geliyor. Hatırlatayım mı hatırlatmayayım mı gidip geliyorum. Şimdi bugün mesela Gürsel Tekin. Yani Gürsel abiyi de severim. Hukukum da çok iyidir.
4: Derhal el
2: Gürsel
4: koyacağız.
2: Gürsel Tekin Türkiye siyasetinde şöyle bir cümle kurdu. Biz iktidara geldiğimizde derhal, hükümetin yanındaki bütün medyaya el koyacağız demiş.
4: Derhal
2: hatırladınız
4: el koyacağız.
2: Mı? Tabii canım. Hatırladınız mı?
4: Hatırlamadım yani, ya.
2: Hani senin televizyonun da dahil buraya.
4: Tabii canım. Allah.
2: Ama şimdi bugün hani Türkiye'de şimdi, siyaset çok acayip. Fakat, bambaşka yerlere gidiyor fakat, herkes. Bir şey söylüyor
0: şimdi,
2: yani.
0: Şimdi.
2: Toparlarsanız Murat tabii gideyim.
0: Kılıçdaroğlu'nun da söylediği ondan evet, farklı değil. O çok abesle iştigal bir düzeyde
2: evet,
0: bir dille söyledi onu. Şimdi buradaki en enteresan bir şey Kılıçdaroğlu'nun Halk TV veyahut da muhalif medyayı televizyon kanalı iki kaç tane kaldıysa artık belki burada bu muhalif bir insan olarak beni bile çıkartmayabilir artık böyle mesela Habertürk'e artık iktidara
2: niye
0: gelse.
2: Niye buradasınız ya olur mu? Ya? Burada hayır, konuşuyoruz.
0: İktidara işte gelse demek istiyorum.
2: Ha oradan. Şey mi? Kim? Kılıçdaroğlu mu?
0: Kılıçdaroğlu.
2: Haber Allah Allah. Allah çok bak, acayip bir şeyle ama karşı karşıyayız ya.
0: Şimdi başka bir şeyden bahsediyorum. Kılıçdaroğlu Halk TV ile ilgili bugün söylediği basın özgürlüğüne yönelik büyük bir saldırı aslında.
2: Anladım.
0: Orada.
2: Anladım.
0: Bunu kabul etmemiz lazım bizim. Büyük bir saldırı. Ve
4: Özgür Bey TGRT deyip duruyor kaç günlerdir.
0: Kendisinin yapamayacağı bir şeye.
3: Şimdi ben araya girmek istemiyorum.
0: Araya girmeyin.
3: Söz
2: araya girmeyin lütfen. Evet.
0: Kendisinin
2: ben Murat'a gitmeden olmaz. Hiç konuşmadı bir saat.
0: Kendisinin işte yapamayacağı bir şeyi iktidara havale ediyor.
2: Peki. Çok teşekkür ederim.
0: Bu kadar açık yok yani.
2: Peki. Bir Murat.
0: Ayrıca da bir şey daha söyleyeyim.
2: Bir cümle
0: söyleyeyim. Osmanlı hikayesiyle birlikte aslında politikasını iktidara o kadar uyumlu bir hale getiriyor ki benim

0: Yani Cumhur İttifakı'nı, yeni ittifakı, yeni ortağı sözüm bu işte,
1: yerine oturuyor ya, diyorsunuz. Yerine peki oturuyor, sizin iddian. Murat Karan. Çok teşekkürler. Günlerde. Döneceğim tek. Murat Karan, çok özür dilerim ama iki muhabiri aldık. Fazla konuğumuz var. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Biraz geciktim, kusura bakmayın. Ankara'daki görüntü ama o büyük başlığı merak ediyoruz. Yani tarihi bir eşik deniyor. Bir tarafta Özgür Özel, bir tarafta Kılıçdaroğlu. Evet. Ankara'da o yaşananlar. Ama bu soru size özel. Toplumu bize hızlıca anlatın, çok hızlı. Millet bakıp bu CHP'ye ne diyor? Kılıçdaroğlu, tamam sen doğru yoldasın mı diyor? Yok canım, bu Özgür Özel'e haksızlık mı yapıldı diyor. Ne diyor toplum?
2: Ya bence şu anda yaşanan, bu bugün yaşanan aslında liderler arasında tartışmanın daha derinlime bir gerekçesi var CHP'de. CHP sadece sorunu mahkemenin verdiği 38. kurultayla alakalı butlan meselesi değil. CHP'nin daha yapısal çözmesi gereken sorunları var. Son bir yıldır işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle başlayan ve sonrasında işte Uşak'a, Antalya'ya uzanan, Aziz İhsan Aktaş davasına uzanan, 17'nin üzerinde belediye başkanının iktidar partisine transferi ve parti içerisinde bu yaşanan tartışmalar. Peki bütün bu sorunların öznesi kim? Yani bu sorunların sebebi kim? Tartışması aslında biraz da düğümleniyor. Olur. Şu anda mahkemenin aldığı karar dolayısıyla ve mutlak butlan sonrasında mahkemenin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırması neticesiyle bunların tamamını Kemal Kılıçdaroğlu'na ciro edildi. Tamam, Kemal Kılıçdaroğlu eğer bu görevi, teklifi kabul etmemiş olsaydı, mahkeme aldığı karar neticesinde evet, oraya yine bir ya heyet ya bir isim atayacaktı. Peki o zaman bu CHP'nin şu anda içinde yaşadığı, şu an yaşadığı sorunların öznesi kim olacaktı? Kemal Bey ben yokum deyip de kenara çekilmiş olsaydı. O yüzden şu anda yaşanan sadece Kemal Bey üzerinden, son girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybetmesinin biraz da gerekçesini göstererek aslında yaşanan bütün sorunların olmasa da öznesi haline dönüştürülmüş oldu. Bütün bu yaşananları kamuoyu nasıl algılıyor? Mart 2025'ten itibaren özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınması sonrasında yaptığımız bütün kamuoyu yoklamalarında bu kararların siyasi olduğunu, yaklaşık %55-60 bandında, hukuki olarak da %25-30'larda hukukidir deniliyordu. Ta ki son şu 1-1,5 aya kadar özellikle evet, Antalya ve Uşak belediye başkanlarının kendi itiraflarına kadar orada hem CHP kendi iç seçmeninde, kendi seçmeninde ve muhalif seçmende orada ciddi bir kafa karışıklığına sebep oldu. Dava sonrasında özellikle mahkeme sonrasında o bahsettiğiniz sosyal durum nedir diye baktığımızda vatandaş evet şu anda kamuoyu yoklamalarında mutlak butlan kararının yanlış olduğunu, siyasi olduğunu büyük çoğunlukla belirtiyor. Ama orada bir şerh daha koyuyor vatandaş. Yeni başladık ve bitirmek üzereyiz çalışmalarımıza. Mahkeme kararlarına uymamazlık olmaz, polisle çatışma olmaz ve hukuk düzeni içerisinde kalınması gerektiği konusunda seçmenin çok ciddi bir tavrı var. Evet. Bir ikincisi de bu süreçlerin CHP ile alakalı bu süreçlerde o ayrı parti kurma, yolların ayrılması meselesinde de aslında toplum Sayın Mansur Yavaş'ın ilk günden itibaren söylediği CHP'nin birlik beraberlik içerisinde CHP omurgasında muhalefet bileşenlerinin de bir arada durup yaşanacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimi ve yerel seçimde de seçim başarısını aslında muhalif seçmenin duygu ruh durumu gösteriyor. Şu anda CHP'de yaşanan bu tartışmaların bakıldığı noktadan tarafların henüz daha denkliği oluşmamış durumda. Şöyle ki 3 yıldır Sayın Kılıçdaroğlu bütün eleştirilere sadece sessiz kalarak zamanını geçirdi. Bugün itibariyle görüyoruz ki Kılıçdaroğlu cevap vermeye başladı. Ve mahkeme kararları sonrasında Yargıtay'dan ne çıkacağını da henüz daha belli olmadığı için, yani bu butlan kararı sonrasında bunu onaylanacak mı, onaylanmayacak mı? Bütün bu fotoğraf bize şunu gösteriyor ki muhalif seçmen ayrılık istemiyor, bir arada durulmasını istiyor ve yapılacak ilk seçimde de bir seçim zaferi bekliyor. bunu bozacak, o ayrılığı körükleyecek her faktöre de, her siyasetçiye de mesafeli duruyor.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Ertuğrul Akar. Birlikte bir video izleyelim. Buyur gel. Şimdi niye birlikte izleyelim? Çünkü bir şeyi konuşuyoruz.
3: Şöyle geçiyorum.
1: Tabii tabii, orada durabilirse. Orası iyi yer. Şimdi bunu şöyle, yani mecliste ne konuşuldu? CHP genel merkezinde ne oldu? Kim kime karşı ne tür sloganlar attı? Toplum bunu değerlendirirken kimin ne söylediğine bakarak mı hak veriyor? Yoksa baştan bir gruplaşma, kabullenme, cepheler, hatlar, saflar belli mi? Bunu göreceğiz. Ama temelde Kerem, bir ses verin, bir dinleyelim mi birlikte?
4: Kirlikten arındıracağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır.
1: Bir daha dinleyelim şunu. Bir daha.
4: Tamamı kirlilikten arındıracağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır.
1: Şimdi Ertuğrul Bey, bu cümleleri biz hakkaniyetli konuşmalıyız her meseleyi.
3: Evet.
1: Yani hukuk, yargı, burası demokratik bir hukuk devleti. Yani Kemal Bey haklıdır belli başlıklarda. Özgür Bey haklıdır. CHP'de yani oy verip vermemek önemli değil. Ülkemizin partisidir. En eski partidir. 103 yıllık bir partidir. Atatürk kurmuştur yani. En basit haliyle bu. Şimdi burada mesela Kemal Bey'i dinlerken aklıma şu soru geliyor. Bunlar çok ciddi işler. Bir, CHP diyor kirli insanı kabul etmez diyor. Kısaca şuna bir cevap istiyorum. 13 yıl genel başkanlığını yaptığınız partide, yani ben de ara sıra kandırıldım, aldatıldım diyor, uyumuşum diyor, es geçmişim diyor falan. Kemal Bey bunları da söylüyor yani, itiraf ediyor kendi kendince. Ama yani bunları söyleyecek kadar hani kirliler burada olamaz. Ya o zaman bu 13 yıl içerisinde gerçekten CHP'de bu işlerin döndüğünü söyleyenlere karşı Kemal Bey çok ciddi savaş açmıştı. CHP pırıl pırıldır, şöyledir, böyledir diyordu. Şimdi diyor ki CHP'yi arındıracağız diyor. O zaman bu biraz da kendini ve kendi dönemini inkar anlamına gelmiyor mu?
3: Şöyle, bu konuşmanın bir yerinde Sayın Kılıçdaroğlu şunu da ifade ediyor. Kaçırmayın orayı. Hı hı. Biz hesap verme makamındayız. Hesap soruyor.
1: Genel
3: evet,
1: başkanız
3: evet, mı? Evet. Hesap soruyoruz ama diyor.
1: Evet.
3: Hesap vereceğiz önce diyor. Bu çok önemli bir vurgudur. Hatırlayın, Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanken helalleşme konusu gündeme gelmişti.
1: Evet, evet.
3: O zaman ben çok sert eleştirmiştim. Hı-hı. Önce hesap vereceksin. Hesap vermeden helalleşme olmaz. Bugün gelinen noktada, hı-hı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 3 yıllık o süzgeç dönemi dediğimiz sürecin ardından geldiği nokta, evet önce ben hesap vereceğim ve özür dilerim dedi. Seçmenine bunu söyledi, delegesine bunu söyledi.
1: O zaman bunu söyleme hakkı da var diyorsun.
3: Hakkı da var.
1: Anladım.
3: Ve Sayın Kılıçdaroğlu bu mahkeme kararı üzerinden bu konuşmayı yaparak şunu söylüyor. Bakın, herkes İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararı okusun. Şu ifadelerden hangisi kimi rahatsız ediyor? Bakın, istinafın verdiği kararda kullandığı kavramlara dikkat edelim. Demokrasi, ahlak,
1: evet,
3: eşitlik, kamu düzeni ve devlet. Bunlardan hangisi kimi rahatsız ediyor? Niye mahkeme kararına karşı çıkıyorsunuz? Niye mahkeme kararını itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz? Mahkeme diyor ki, evet ben hukuku uygularım ama siyasi partiler açısından hukuku uygulayacağım zaman demokrasiyi göz önüne alırım. Ve demokrasi çerçevesini geniş tutarak diyor ki, ahlak bunun içindedir diyor. Kamu düzeni bozulamaz, siyasi partiler üzerinden ahlaksızlık meşrulaştırılarak, hani Sayın Kılıçdaroğlu diyor ya, pavyon önlerinde pazarlıklar yapıldı. Birileri de diyor ya, Kardeşim delegemi istediğim gibi ikna ederim, sana ne diyerek meşrulaştırdım.

0: araştırıyor ya, mahkeme devletin bir kurumu olarak diyor ki bir dakika, sen siyasi partiyi kullanarak ahlaksızlığı meşrulaştıramazsın. Bu demokrasiye peki aykırıdır
1: peki
0: diyor.
1: Peki, kısa bir cevap istiyorum. Ankara'da Yiğit Bey'e bir gideceğim.
0: Evet.
1: Şimdi bu konuşmadan şunu mu anlamalıyız? Kardeşim ben burada adı geçen, yani şimdi şey vardır ya, İslam fıkhında işte faiz meselesiyle ilgili Orhan Bey bir şey konuşulurken şöyledir oradaki durum. Alan da veren de, hani evet, rüşvet alan da veren de falan. Şimdi burada Kılıçdaroğlu şunu mu diyor? Bu başlık altında adı geçen her kim varsa, delege, aracı, il başkanı, genel başkan, yardımcı, şu bu.
0: Kim varsa.
1: Alan da veren de kim
0: evet
1: var?
0: Evet.
1: Peki bu şu anlama mı geliyor? Özgür Özel, Sayın Özel dahil, şu andaki yönetim, oradaki yardımcıları vesaire, belediye başkanları şu. Bunların tamamını ben CHP'den atacağım mı diyor Kılıçdaroğlu? Bunu mu anlayacağım ben?
0: Benim izlenimlerim şu. Cuma gününe kadar
1: evet
0: bu ismi geçen milletvekili ve partide görevli olan kişilerin tedbirli olarak disipline sevk edildiğini göreceğiz bir kere. Yani
1: ama
0: önümüzdeki salı günü
1: kim? Şimdi bir şu
0: yani
1: var.
0: Şunu söyleyeyim. Önümüzdeki salı günü Sayın Özgür Özel CHP'de herhangi bir yetkiyle grupta toplantı yapamayacak. Çünkü tedbirli olarak disipline sevk edilmiş olacak salıya kadar.
1: Özgür Özel dahil.
0: Dahil. Dahil. Zaten Özgür Özel'i
1: de partiden
0: üstad zaten Sayın Özgür Özel'i
1: şey dilim varmıyordu. Yani Özgür Özel'i de mi uzaklaştıracak partiden?
0: Evet. O zaman anlamı kalmıyor.
1: O zaman biz yeni bir partinin kurulduğunu bunu direkt kabul edebiliriz yani, öyle değil mi?
0: Bunu meşrulaştırmak veya böyle olsun demek için söylemiyorum. Genel siyasi
1: böyle olacak
0: fiiliyatta abi diyorum. Bunu yapmadığın zaman bu konuşmanın anlamı yok.
2: Bir ayrıntı verebilir miyim? Orada Kemal Kılıçdaroğlu partiden atacağız demiyor, görevlerinden alacağız diyor. Yani böylece
1: bu ne demek?
2: Böylece grup başkan vekillerini
0: yumuşak geçiş öngörüyor.
2: Grup başkan vekillerinin görevinden alacağını gösteriyor bu. Yani partide kalırlar ama grup başkan vekili olamazlar. Grup başkanı olamazlar.
1: Ya şimdi grup başkanı olup olamamak, Orhan Bey bu partiden atacağız
3: grup
1: anlamına
3: başkanı
1: geldi.
3: Olup
1: ben yanlış anlıyorum.
3: Oradaki milletvekillerinin kararıyla ilgili bir olaydır.
0: İşte ama yani ama tedbirli olayı, disipline olayı, sevk edilirlerse yani, olamazlar.
1: Bu Kılıçdaroğlu'nun yapacağı bir şey değil mi?
3: Allah aşkına tedbirli nasıl olacak? Haysiyet Divanı'na mı? Yüksek Disiplin Kurulu'na mı?
0: Üstad tüzük açık, orada tüzük onu açık.
3: Hiç bakın bilmiyoruz.
0: Tüzük açıktır.
3: Ne yapacağını bilmiyoruz.
0: Tüzüğün 68. oradaki maddesi açıkça.
3: Bu ancak Özgür Özel ve arkadaşları da
0: Orhan
3: ve
0: Bey seçmeden yorum yapıyor ama
3: ve seçmenine
0: hukuk konuşmama müsaade etmiyor tabii.
3: Ve seçmenleri
1: olur müsaade edin.
3: Ve seçmenleri
1: ama tedbirli olarak diyor. Şimdi
0: 68. madde
1: ki,
0: 68.
1: Orhan Bey,
0: madde açıktır.
1: Ertuğrul Bey haklı diyor editörüm. Çünkü şey olarak yani iş tüzüğe göre tedbirli olarak onu diyor şeye disipline sevk edebiliyor diyor.
0: Evet. Genel başkan.
3: Burada bak ben de başka bir şey. Bunu yaparsa
1: evet
3: zaten kendi ayağına kurşun sıkmış.
0: O ayrı, yani o siyaseten bir şeydir. Şey. Evet.
3: Siyaset konuşuyoruz arkadaşlar burada. Başka bir şey konuşmuyoruz.
1: Hukuk konuşmuyor muyuz?
3: Hukuk konuşmuyoruz biz
0: mı
3: burada?
0: Nasıl yani?
1: Ya olur mu? Hukukçu işte. İki hukukçu var. Ankara'da Yiğit Bey var. Gideceğiz biraz sonra.
3: İki avukat.
0: Ama evet, şöyle 68. Orada madde
3: hukuk bilimi yüzüğün başka bir şey.
1: O tabii başka
3: avukatlık
1: bir şey.
3: Başka bir şey. Buradaki mutlak kararı aslında tamamen siyasi bir karar olarak veriliyor. Yani biz bunu
0: öyle
3: gözden
0: kaçırırsak
3: parti demokrasi
0: yok
3: meselesidir bu. Bütün partilerin sorunudur bu. Bütün partilerin tepesinde demokrasi kılıcı gibi her zaman için senin eğer benim isteklerim doğrultusunda hareket etmezsen mutlak mutlakla senin canını okurum mesajıdır bu. Her şeyde. Bu demokrasi CHP'nin meselesi olarak bunu görmemek
0: ama kamu
3: lazım.
0: Düzeni ve ahlakı göz ardı yani, ederek böyle bir yorum doğru
3: bir şey
0: olmaz.
3: Ya,
0: yani
3: ya,
0: burada
3: düzeni,
0: burada hukuku ahlak temelinden üstad.
3: Sadece
0: özür dilerim. Hukuku ahlak temelinden, siyaseti ahlak temelinden uzaklaştırıp meşrulaştırmaya
3: şey
0: çalışmamız
3: bir
0: demokrasiye
3: şey,
0: zarar
3: bir şey
0: veriyor.
3: Olmadığımız bir şey arkadaşlar
1: Orhan
3: bugün
1: Bey'in,
3: İstanbul
1: tespitine
3: belediyelerine başlayan
1: evet
3: bu soruşturmaların bütün
1: evet
3: bir yıl boyunca ne kadar paralar çalındığının
1: evet
3: vesaire
1: evet
3: meselesi yapıldı.
1: Aha.
3: Fakat bu şey başlayınca savunmalar bütün bunların yavaş yavaş kof olduğu ortaya çıkıyor.
0: Öyle bir şey yok. Hep üstad, öyle bir savunma yok. Savunma yapılmadı. Bir şey
3: yapılmaz. Siz savunma görmüyorsunuz şey onları. Okusanız.
0: Okuyorum, hepsini okuyorum.
3: Nesin, okumuyorsunuz.
0: Vallahi hepsi. Okusanız, öyle bir şey yok. Okusanız, ortada savunma diye bir şey yok.
3: Diyor. Olmaz olur mu?
0: Orhan Bey diyor ki okumuyorsunuz diyor. Hayır, ortada hepsi Sayın İmamoğlu ve ekibi savunma evet. yapmıyor. Tamam, ya, kopuş savunması mı? Üzerine ya, bir analiz yapıyorlar ve kopuş savunması da
3: itirafçıları
0: felsefi olarak yanlış uyguluyorlar.
3: İtiraf, şunu görüyor musunuz siz? İtirafçılar birbirine
1: ben şuraya Kerem, ben geri Orhan abinin yanında oturuyorum.
0: Öyle, öyle bir durum yok işte.
3: Yok
0: işte,
3: mu?
0: Bir şey söyle. Siz mi? Müsaade edebilir
3: miyim? Yani tabii, siz tabii. avukat olarak
0: tabii. izah etmeme izin verir misiniz?
3: Peki öbür avukat arkadaşa soralım. Böyle bir şey var mı yok mu diye.
1: Neyi? Özür dilerim.
3: Yahu itirafçılar birbirine kendi itiraflarını geri çektik.
0: İzah edebilir miyim?
1: Bir şey söyleyeceğim yani, bak. Orhan abinin söylediği şöyle bir durum var. Bak buna bir cevap alalım. Abi.
0: Tamam, hemen vereyim cevap.
1: Mesela sadece burada
3: Orhan
1: abi söylemiyor. Orhan Bursalı söylemiyor sadece bunu.
0: Tamam.
1: Mesela
0: çok güzel,
1: Anayasa
0: ben de...
1: Mahkemesi'nin eski başkanı Haşim Kılıç bir açıklama yaptı. Dedi ki bu mutlak butlan meselesi dedi. CHP kapatılsaydı mahkeme bence daha doğru
3: daha iyi olurdu.
0: Onu biliyorum. Öyle söylüyorum. Onu yorumu.
1: Mesela evet, bu dedi ha. Yani. Ama bir hukukçu o da yani bir hukukçu.
3: Anayasa
0: Orhan çok abi özür dilerim. Haşim Bey yalnız yani siyasi yorum yapıyor.
1: Ha siyasi mi yapıyor?
0: Siyasi yorum peki. yapıyor.
1: O peki şimdi
3: Allah aşkına Orhan abi hukuku siyasetten nasıl ayırıyorsunuz?
0: Cevap verebilir miyim?
1: Bir cevap
3: hukuku
1: istiyorum.
3: Hukuku siyasetten nasıl
0: size
3: ayırıyorsunuz?
0: Size net bir şey söyleyebilir miyim?
1: Evet. Orhan abinin söylediğine bir cevap istiyorum.
0: Benim hukuk ve siyaset anlayışımda hukuk ve siyaset iç içedir. Ben bu noktada netimdir. Ayrılamaz.
3: Söylediğiniz ne o zaman?
0: Şunu söylüyorum. Eğer partinin kendi adamları ahlaksızlık üzerinden bir şikayetle devlete gitmişlerse evet. orada hukuk başlar işte. Ben orada hukuku siyasetten ayırırım. Ama burada savunmalar yapıldı, dosyalar çürütüldü, etkin pişmanlıktan yaralananlar vazgeçti. Bakın etkin pişmanlık nedir? Etkin pişmanlık kişinin dosyaya fayda sağlayacak, iddia makamının kabul edeceği ölçüde deliller sunacağı bu noktada verdiği ifadelerdir. Tamam mı? Kişi verdiği ifadeyi çapraz sorgularla kişinin verdiği bilgilerin araştırılması neticesinde dosyanın ilerlemesine katkı sağlayacağı kanaati hasıl olursa bu etkin pişmanlık kabul
1: tamam.
0: edilir.
1: Bir dakika.
3: O dosyada
0: cevap
3: öyle bir
0: vereyim
3: şeyler
0: ama.
3: Yok.
0: İnsanlar bizi dinliyor. Bizi dinliyorlar.
1: Ama bak Kılıçdaroğlu'na dönelim.
0: Bir dakika arada kalmasın. Evet. Kişi bu ifadeyi verdi. Dosyaya katkı sağlandı. Kişinin verdiği adrese gidildi. Kişilerle baz istasyonuna, baz kayıtlara
1: tamam, bunlar hepsi
0: geldi.
1: Tamam.
0: Sonra kişi mahkemeye geldi.
1: Evet.
0: Ben sizi gördüm karşımda. Döndüm mahkemeye. Efendim ben vazgeçiyorum. Geçemezsin ki. Senin verdiğin bilgileri ben teyit ettim dosyada. Bitti
3: hayır,
0: o iş.
3: Öyle bir teyit edildi.
1: Şey diyorlar ya. Orada. Bir dakika.
3: Orada teyit edilmiş
1: bir şey söylüyor.
3: Bir
1: şey söylüyor.
3: Hepsi teyit edilmiş bir şey yok. Siz tek
0: Orhan Bey'in
3: siz nesnel olarak meseleyi
0: baro başkanı misali verdim ya. Hukuk anlayışı bakış açısı.
3: Ona göre nesnel olarak
1: bir cevap versin. Buyur oturabilir.
0: Şunu da söyleyeyim ben.
3: Siz savcılık olarak bakıyorsunuz olaya.
1: Orhan Bey nasıl olay nedir? Kısaca yani söylediği örnek neden sizi tatmin etmiyor? Mesela burada vermiş bilgiler şu bu kayıtlar hepsi telefon
3: hayır,
1: falan.
3: Buradaki bütün ifadelerin büyük çoğunluğu bakın bir kısmını bir kenara bırakarak söylüyor. Büyük bir çoğunluğu delillere dayanarak belirtilmiyor.
1: Evet.
3: Diyor ki oradan bazı istasyonlar kayıtlı. Ya kardeşim mesela kurultayda, herkes kurultayda değil mi?
1: Evet.
3: O da şey yapan da kurultayda, diyelim ki 38. kurultayda. Hı hı. İnsan orada, delege de orada. Diyor ki baz istasyonu bu kayıtları birlikte olduğunuzu
1: ispatlıyor.
3: Doğruluyor diyor
1: evet,
3: orada.
1: Evet ispatlıyor diyor. Ya oradasınız
3: kardeşim,
1: diyor yani.
3: Kardeşim oradalar zaten. Yani hepsi orada olmak
0: İBB
3: zorunda.
1: Mesela o seri numarası, Ankara'dan örnek verdi. O olabilir, nasıl olur olabilir, mesela?
3: O bir iddia, savcılığın iddiası. Buradaki önemli olan avukatlar savunma evet. bu konuda ne diyor? Biz bunları ikisini bir araya getirip değerlendirmedikten sonra
0: Orhan Bey kendi avukatları deyince dinliyor.
2: Gerçekleşmiş gibi karar mahkeme
3: doğruymuş
2: kararı değil mi ya?
3: Gibi söylememizin hiçbir anlamı yok.
2: Peki ben soru sordum ya istinaf bir mahkeme değil mi?
1: İstinaf mahkeme.
2: Mahkeme ne karar verdi?
0: Ama
2: mutlak butlan.
0: Hasan abi.
1: Tamam yani, ama bu geçerlidir o zaman diyor. Yiğit Bey.
2: Ben geçerli diyorum ya, hukuk yani.
1: Hukuk, kısa hukuk diyor. Yiğit Bey, Kemal Bey'in konuşması

0: Akar'ı dinledik. Şimdi Ertuğrul Akar diyor ki Özgür Özel dahil disipline giderler.
1: Evet.
0: Disipline giderler ve bu işin sonu da belki ihraca kadar gider. Evet. Gider mi?
1: Bence
0: biz
1: gider.
0: Kemal Bey'in bu konuşmasından Özgür Özel dahil Sayın Özel ve arkadaşlarının CHP'den ihraç edileceğini mi anlayacağız? Bunu mu anlamalıyız?
2: Açıkçası ben o kadar ileri bir yorumda bulunamam. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurullarında bu ayrı ayrı değerlendirilecektir. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan ama birlikte çalıştığı Merkez Yönetim Kurulu üyeleri var. MYK'da bu dosyalar tek tek, isim isim, olay olay, eylem eylem, hani az önce Orhan Bey'in de hep sorduğu delil nedir, olay nedir, kanıtı nedir
0: haklı
2: gibi
0: olarak soruyor
2: hususlar,
0: doğal olarak yani.
2: Bu konularda
0: evet.
2: Tamam, bu konularda ehil insanlar olan, siyaseti de hukuku da bilen taraflarca dosya bazlı, olay bazlı dikkatlice incelenip ondan sonra tedbirli sevk, Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 74. maddesi buna emreder.
0: Evet.
2: MYK bunu gerekli görürse bir oy çokluğuyla ya da oy birliğiyle, genelde de siyaseten oy birliğiyle olur bu. Bir arada hareket etmek ya da birbirini ikna etmek gibi. Hatta şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe bazen bir iki MYK üyesini ikna edemediği için Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Baykal da, rahmetli Ecevit de fikirlerinden ya da tavırlarından vazgeçtiği olmuştur. Bunun çokça örnekleri de mevcuttur. Bu dosyaları dikkatlice inceler ve sonra Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk eder. Yüksek Disiplin Kurulu da bir emir talimat zincirinde çalışmaz. Yine orada hem ehil hukukçular hem de siyaseti bilen, hukuk mesleği dışında da görevler icra eden kişilerden oluşan 15 kişilik kurul yine dosya bazlı ve yine savunmaları da alarak bir değerlendirme yapar, sonra bu tedbir kararının devam etmesine ya da tedbirin kaldırılmasına karar verir. Tabii bu sırada şikayet edilen taraf savunma hakkını kullanır, duruşmalı ya da yazılı savunmada bulunabilir. Yani bu aşamaları yok sayarak kesin böyle olur, Özgür Özel ya da diğer isimler şu olur demek aslında benim için öngörülebilir ya da kesin bir durum değildir. Fakat hadi yine de somutlaştıralım derseniz, şu çok önemlidir. İddianameler, yani savcıların düzenlediği belgelerle ilgili savunmaların birleştirilerek partilerin yetkili kurullarında o kişilerden bunlarla ilgili izah beklenmesi, kendi iç denetim mekanizmalarının kurulması. Bak, hakkında bir kamu iddiası var, o kamu iddiasına yönelik savunman bu şekilde, bir de gel bize de senin yanında duralım, sana sahip çıkalım istiyorsan bize de anlat bu konuyu, bir aydınlat ve biz de sana siyasi parti olarak destek verelim.
0: Evet.
2: Bizim partimizin de avukatları yanında dursun istersen, hukuki yardımda bulunalım gibi iç denetim mekanizmaları çalıştırılabilir. Daha önce de ifade etmiştim bunu. Özellikle son 3 senedir Cumhuriyet Halk Partisi'nde yok sayılan, unutulan tavır budur. Niye diyeceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökeninde yolsuzlukla mücadele vardır, rüşvetle mücadele vardır, kamu olanaklarıyla zenginleşmeye karşı bir tavır vardır.
0: Evet.
2: Bunları yapan kişileri arasından iç denetim mekanizmasıyla ayıklama ve parti dışına koyma vardır. İSKİ örneği bunun için çok açıktır. Mustafa Sarıgül'ün 2005 yılında Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden uzaklaştırılması ve hatta sonra kurultaya gitme örneği bunun gibidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce genel başkanlık yaptığı dönemde kurduğu komisyonlar vardır. Hatırlanır ki birkaç belediye ile ilgili, bunlardan biri Beşiktaş, biri Ataşehir'dir. Sayın Kılıçdaroğlu partisindeki ehil kişilerden komisyon kurmuş ve iç denetim mekanizmasını çalıştırdıktan sonra o belediye başkanlarının yanında durarak açıklamalar yapmış ve sonrasında da demiştir ki, hatta İzmir Büyükşehir'i de buna ekleriz, yine de yargı önünde aklanman için biz yanındayız.
0: Yiğit
2: Şimdi
0: Bey,
2: bu mekanizmalar çalıştırılmadan, bunları yok sayarak bir karar şöyle olur, yarın ihraç edilir ya da tedbirle sevk edilir demek mümkün görünmüyor.
0: Onu anladım. Yiğit Bey, çok kısa 2-3 cümle. Yarın MYK var değil mi? Yarın.
2: Evet, saat 12'de diye ilan edildi.
0: Tamam, siz şimdi yani biliyorsunuz burada ne oluyor, ne bitiyor, neler olacak, ne olacak, ne bitecek takiptesiniz, biliyorsunuz zaten. Yarın...
2: Tabii Faruk Bey, şöyle ifade edeyim.
0: Yarın MYK'da ne olacak?
2: Şöyle ifade edeyim.
0: O başlıkları istiyorum. Yani ne konuşacak Cumhuriyet Halkı?

0: Partisi oradan bir şey çıkacak mı?
1: Ben bugün yaşanan olaylara ilişkin yarın kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını düşünüyorum. Yayının başında da ifade ettim. Bir kere 3 grup başkan vekili görevlerinin sorumluluklarına ve Sayın Genel Başkan'a bağlı çalışma yükümlülüklerine aykırı davranmışlardır. Bakın yine tekrarlıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi parti içi mücadelelerle ve demokrasi arayışıyla doludur. Ama hiçbir partili diğerine çıkıp ağır hakaretler, kötü sözler, suça temas edecek eylemlerde bulunmamıştır. Bugün meclis önünde yaşanan olaylarda milletvekili ve grup başkan vekillerinin partinin üyelerini ya da toplumun bir kısmını kışkırtması söz konusudur. Onları suça temas edecek eylemlere yönelik teşvik etmesi söz konusudur. Ben bunun eğer siyasetin doğası gereği ne yapılması gerektiğini soruyorsanız yarın MYK'da kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini beklerim. Değerlendirmemek de açıkçası siyasi bir hata olur.
0: Peki hani değerlendirdiler diyelim. Yiğit Bey, tam sizin tabii söylediğiniz gibi oldu. Değerlendirdiler. Oradan nasıl bir sonuç çıkar, ne çıkar?
1: Şunu da ifade edeyim. 3 grup başkan vekiline eğer eylemleri bir bütün olarak tekrar söylüyorum değerlendirirse, üçünde tedbirli olarak.
0: Siz mahşerin 3 atlısı gibi 3 grup başkan vekilini belirlediniz. Onun dışında CHP'de bayağı ciddi disiplin çarkını döndürecek, o mekanizmayı işletecek, bütün bu vekilleri şunları bunları partiden ihraç edecek bir süreç bekliyor muyuz? Bu olabilir mi?
1: Bunlar için öngörmek çok zor. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bugün hatırlarsanız partiyi bir ve bütün tutmak istediğini, partideki kirliliği ortaya koyup ama yine de bir arada kalacak insanları da affetmeyi de düşündüğünü, onlarla ilgili tasarrufları hep birlikte ortaya koyabileceğini de ifade etti. Bu açıdan hani yolsuzluk, rüşvet gibi konularla ilgili değerlendirmeleri yarın hemen yapacaklarını düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Ama süreç içinde, yani ilerleyen günlerde elbet bunlar gündeme gelir. Ve bunların gündeme gelmemesi de zaten şaşırtıcı olur. Ben bugünle ilgili eylemler kapsamında söylüyorum. Bakın Faruk Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yaşananlar az önce Hasan Bey'in de dediği gibi Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Bunun elbette sorumlularının ortaya konması lazım. Bu yakıcı bir meseledir.
0: Anladım. Bu arada Mehmet Sevigen bizim yayınlarda da konuğumuz oluyor. Karşılaşıyoruz değil mi Orhan abi? Yani tartışıyoruz, konuşuyoruz. Direkt böyle Sevigen de açık açık düşündüğünü söyleyen bir CHP'li. Diyor ki Faruk, fazla lafa gerek yok. Haftaya salıya kadar her şey rayına oturur. Kemal Bey ve arkadaşları yolsuzluk ve itaatsizlik, itaatsizlik diyor ama mesela. Yolsuzluk ve itaatsizlik. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçi Sevigen daha iyi bilir. Yani CHP'liler CHP kültürünü daha iyi bilirler ama CHP'de itaat sözcüğü pek geçerli değildir. Yani CHP'liler itaat sözcüğünü sevmezler. İtaat etmek CHP'li birine göre bir şey değildir. Diyebilirim ben.
2: İtaati sevebilirler canım. Onlar başka bir şey. Biat kelimesini. Evet.
0: İtaat biat, öyle mi? Peki. Evet. Ya öyle değil midir hani?
3: İtaat
1: yani Faruk Bey, ben hala bir katkı sunayım. Faruk Bey.
3: Başka da
2: ayrı bir şey.
4: Ya ama olur mu ya?
1: Faruk Bey, Sayın Sevigen'e
4: ya olmaz yani. Hala CHP'liler Altok'a ithal
0: yani diyor ki mesela. Ya o önemli değil, o ayrıntı. Ben ortalık karışsın diye söyledim.
4: Ben de
0: Turgay Hoca bilir mi? Ya orada geleceğim bir saniye, bir saniye. Şöyle. Şöyle diyor ki Mehmet Sevigen diyor ki
4: efendim onu da attılar.
5: Mehmet Sevigen Cumhuriyet Halk Partisi hani kimliğine sahip ama onun üzerinden onun kelimeleri üzerinden
0: Sevigen'i Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç ettiler yani. Şimdi şöyle diyor ki Kemal Bey ve,
5: yok yani
0: Kemal Bey ve arkadaşları yolsuzluk ve itaatsizlik konusunda kararlı. Yani bütün bunların hepsi bu disiplinsizliği asla Kılıçdaroğlu bugünkü, bakın, şey yapmaz diyor. Bakın, zaten partiyi yönetemez diyor. Eğer bunu görmemezlikten gelirse diyor.
4: Ya şimdi Yiğit Bey'in 3 ismi atıf yapmasında onu
0: grup başkan vekilleri.
4: Evet. Yani grup başkan vekilleri grup başkan vekili gibi davranmadı. Genel başkanı değil, grup başkanını kürsüye çıkartmak için elinden geleni yaptı diyor. Bunun bir itaatsizlik olduğunu görmüyor muyuz? İtaatsizlik. Oraya işaretliyor.
0: Anladım.
6: Zaten onlar tüzük 68'e göre disipline sevk edilecekler. Kaçamazlar yani. Eğer uygularlarsa tabii.
0: Peki Orhan Bey, siz kısaca buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki isimlerin, Özgür Bey başta olmak üzere. O zaman şöyle, yani velev ki buradan partiden atılacaklar.
3: Umurlarında olmaz Özgür Özel ve arkadaşlarıdır.
0: Öyle mi?
3: Çok açık söylüyorum orada.
0: Orhan Bey parti kurulacak. Yalnız çok cool bir hareket. Umurlarında olmaz mı?
3: Olmaz.
0: Ne yapacaklar?
3: Ya şimdi toplanıyor diyelim ki, yani Kılıçdaroğlu'nu kim sorgulayacak o zaman? Bu hepsini pavyoncular vesaire falan diye suçlama yapıyor. Evet. Kılıçdaroğlu'nun bu suçlamasını parti içinde kim sorgulayacak? Öyle bir, yani kendisine karşı bir takım şeyleri sorgulama hakkına sahip ama kendisinin o arkadaşlarına, eski arkadaşlarına karşı söylediği akıl almaz, kanıtı da olmayan, henüz daha tartışma konusu olan suçlamalarda bulunmasını kim sorgulayacak? Şimdi bu farklı bir şey. Şimdi buradaki mesele Özgür Özel ve arkadaşları sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak ve partiyi, Kılıçdaroğlu ve arkadaş Kılıçdaroğlu'nu partiyi kısa sürede kurultaya sevk etmek için çalışıyorlar. Bütün şey bu. Onun ötesinde ipler zaten bu olmazsa zaten ipler kopmuş durumda arkadaşlar.
0: Belki de şuna ne diyorsunuz? Buradaki Özgür Özel zaten bunu istiyor. Bunun için zorluyor.
6: Ama hukuken yani mümkün
0: partiden
6: değil, Üstad.
0: Partiden uzaklaştırılması, onların yeni bir parti kurması için onları haklı duruma getirir gibi bir çabaları var diyorlar.
3: Süreci bu ne? Görünce zaten onlar ayrılırlar oradan.
0: Hakları yani, diyorsunuz yani.
3: Yani buradaki mesela 5-6, şimdi demin ilk bölümde şu tartışıldı. 4-5 ay içinde kurultay yapılır. Hayır, kurultay 4-5 ay içinde yapılamaz. Kılıçdaroğlu'nda öyle bir niyeti de yok ayrıca da. Bu kurultay...
0: O zaman boşa mı konuşuyoruz?
3: Bir yıl.
6: Hayır, mahkeme kararına göre yapılamaz. Karar kesinleşinceye kadar istinafın kararı açık. Karar
3: kesinleşmiyorum.
0: Tamam, kurultay konusuna geçtik. Bak, kurultay konusuna geçiyoruz.
6: Hayır, süreç Allah başlatıyorum diyor.
0: Orhan Bey.
3: Buradaki şeyler. Bakın, burada anayasa hukukçuları ve ceza hukukçuları, bir hukuk bilimcileri
6: onlar
3: aslında
6: sizin...
3: butlan konusunda.
0: Evet.
3: Bu ileri sürülen, yani tedbir var, hiçbir şey yapamayız. Evet. Her şeyi yapıyor ama bir yapamayacağı tek bir şey kurultay diye düne kadar bunu söylüyorlardı. Ama bugün, dün ve bugün Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor. Biz kurultay sürecini başlatıyoruz diyor oradan.
0: Peki.
3: Şimdi
6: yalnız
3: bunlar başlatıyor mu kardeşim? Bu mesele orada.
6: Kararı okuyabilir miyim? Herkesin anlaması için kararı.
3: Demek ki bu işi kotarmış, bu işin yapılabileceği, kurultay yapabileceğini söylüyor orada. Ben Yargıtay'ın hemen bir karar vereceğini sanmıyorum burada.
0: Peki. Şimdi
3: başka bir şey daha
0: çok kısa
3: burada.
0: Söyleyin, hızlı söyleyin ama vakti tamam, iyi kullanalım.
3: Kurultay Temmuz önemli bir şey. 25 Temmuz'a kadar yapılırsa yapılacak diyor. Bunların kararlılıklarını gösteriyor Özgür Özel ve arkadaşlarımız. Bu 25 Temmuz'a kadar bu olmazsa
0: ayrılacak.
6: Olmaz.
0: Yani, hayır, seçime giremiyor.
3: Yeni bir süreç.
0: Seçime giremez.
3: Yeni bir süreç başlayacak. O süreci ben tarif edemiyorum şimdi oradan. Ya ama burada yeni bir süreç başlayacak. Peki. Çok açık.
0: Burada yani. Şu kararı hızlıca okuyun.
1: Faruk Bey, 25 Temmuz'la ilgili bir bilgi vermem gerekiyor. Faruk Bey.
6: Okuyayım hemen.
0: Bir kararı hızlı, çok hızlı. Çok hızlı.
6: Yani bu açık.
0: Geldi mi Yiğit Bey?
6: Kararda diyor ki
0: sonra Murat'la
6: 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görev üstlenmelerine diye karar kesinleşinceye kadar bu tedbir kararı verilmiştir. Yani Yargıtay'dan karar kesinleşmeden
0: olmaz.
6: Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevi bitmeyecek.
0: O zaman kurultay yapıyoruz
6: bu
0: niye
6: karar
0: diyor?
6: Yani yapıyoruz ya, demiyor. Süreci başlatıyoruz. Arınma sürecini başlatıyor.
0: Anladım. Peki. Yani. Peki.
3: Yani, Yiğit Bey yapmayacaksa o zaman niye orada oturuyor?
0: Anladım. Niye oturuyor diyor Orhan Bey de. Yiğit Bey çok kısa ekleyin buyurun. Murat Karan'a bir şey soracağım.
1: Hemen anlatıyorum. Bakın, kurultay süreci deyimi
0: bu dursun.
1: Asıl çok açık bir tanım. Siz mahallelerden, ilçelerden, illerden temiz bir şekilde, herkesin göz önünde şeffaf bir şekilde süreci başlatıp oralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerini katılımcı bir şekilde bir araya getirip kurultaya giden süreci hazırlayabilirsiniz ve

0: sorunsuz, tartışmasız, şaibesiz bir delegeyle de tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayınızı yapabilirsiniz.
1: Aynen öyle.
0: Bunu yapmanızın önünde, bunu yapmanızın önünde kurultaydaki tedbir kalktığında bir engel olmaz. O güne kadar da siyasetin gereği, partili olmanın sorumluluğu ve yönetici olmanın gereği partinizi hazırlamaktır. Bunu yapmak ülkeye de partiye de katkıdır. Bu bir. İkincisi, bugüne nasıl gelindiğini, yani programın başından beri konuşuyoruz ama unutuyoruz. Aziz İhsan Aktaş adını unutuyoruz. Muhittin Böcek adını unutuyoruz. Özkan
1: Yiğit
0: Yalım
1: Bey,
0: adını unutmuyoruz.
1: Unutmuyoruz.
0: Murat Gül İbrahimoğlu adını unutuyoruz.
1: Hayır hayır, onları
0: bakın,
1: unutmuyoruz.
0: Murat
1: başka
0: Olgun
1: bir şey.
0: Adını unutuyoruz.
1: Başka
0: bu,
1: bir şey.
0: Bu isimleri, hayır
1: evet.
0: Bu isimleri söylemeden, bu isimleri söylemeden
2: önemli,
0: bütün külfeti Sayın Kılıçdaroğlu'nun omuzuna bakıp
2: isimler,
0: bırakıp
2: pişmanlık isimleri.
0: Yani
2: bunlar.
0: ve efendim bunun delili nerede? Bu nerede gibi soyut laflar gerçekten uzak konularla ilerlersek olmaz.
3: Dava dosyalarını soruluyorsa nesi
0: dava
3: soyut
0: dosyalarını
3: bunun,
0: okuduğunuzda ya da açıp
3: siz
0: oturduğunuzda
3: ya,
0: baktığınızda
3: delili,
0: görebilirsiniz.
3: Delili
0: görebilirsiniz.
3: Nerede diye sormanın nesi soyut? Gayet somut bir şey orada.
0: Hayır hayır,
3: para
0: biz delilleri
3: diyor.
0: Anlatmamıza rağmen siz diyorsunuz ki bunlar bir delil değil. Bunlar bir delil
2: ya.
0: Değil diyorsunuz her seferinde. Yani anlatmaya çalıştığımız olaylar tek değil. Bakın insanların banka hesaplarına gönderilen paraların
3: diyor.
0: Dekontları ortaya
3: kanıtı
0: konuluyor.
3: Yok, hiçbir şey
0: kimler
3: yok.
0: Tarafından gönderen
3: yanıt
0: kişi
3: kimse yok
0: gönderen
3: oradan.
0: Kişi itirafçı oluyor. Diyor ki ben şu parti yöneticisi adına şu delegenin hesabına şu parayı gönderdim. İmzası Sayın Kılıçdaroğlu'naydı. Oyu Sayın Özel oldu diyor. Bundan daha güzel açık bir delil bulabilir misiniz? Bu coğrafyada nasıl delil bulacaksınız başka?
3: Ha, o siz o söyledi. Ben gönderdim. Parayı aldım. Bana şu kadar para verdi. Onu da aldım demesi yeterli oluyor.
2: Hayır.
3: Kanıt
2: onlara
3: gerekmiyor.
2: Ek olarak
3: Türkiye
2: HTS
0: hayır
2: var.
0: Bakın parayı gönderen ifade ediyor. Parayı aldım diyen ifade ediyor. Parayı alan kişi önce Sayın Kılıçdaroğlu'na adaylık için imza vermiş, sonra da sandıkta gidip Sayın Özel'e oy vermiş, bir de bunun fotoğrafını çekip o iş insanını organize eden siyasetçiye bunun fotoğrafını göndermiş. Bunlar hem dosyalarda açık açık yazıyor hem de delilleri mevcut Orhan Bey. Okumak istemeniz için öneriyorum bunu. Hani diyorsunuz ya delili
3: yok.
0: Nerede?
1: Nasıl
3: Yiğit
1: yok?
3: Bey, onların bir hukuki temeli olmadığını göreceğiz yakında oradan. Savunmalar başlasın. Onların
0: şöyle
3: ne kadar,
0: bakın.
3: Neyin?
0: Ben çok üzülerek bu konuyu açmak istemiyordum Faruk Bey. Faruk Bey çok üzülerek bu konuyu açmak istemiyordum Orhan Bey. Hukuki temeli olup olmadığı ile ilgili tartışmalar bakın Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetimi içinde yapıldı. Bugün sizin yazarı olduğunuz gazetenin yönetimi bir mahkeme kararıyla değişti. Ondan sonra da bir önceki yönetimi mevcut yönetiminiz savcılığa şikayet ettiği için Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yöneticileri yıllarca yargılandı. Orada hukuku savunsaydınız keşke. Bugün burada çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleriyle ilgili sorunlarda bu kadar
3: zorluk
0: koyduğunuz çabayı ben
3: siz,
0: orada da görmek
3: isterdim.
1: Yiğit Bey, özür dilerim. Cumhuriyet Gazetesi, Yiğit Bey, pardon Orhan Bey, ben bir müdahale edeyim. Yiğit Bey, burada şu an konuştuğumuz konuyla Cumhuriyet Gazetesi'nin bir alakası yok. Yani Cumhuriyet Gazetesi kendi başına bağımsız bir medya organı. Şu ya da bu hukuki süreçler yaşamıştır, şu olmuştur, bu olmuştur. Doğrudur, yanlıştır, o ayrı bir konu. Lütfen o konuları karıştırmayalım.
3: Hiçbir şey
1: biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut durumu konuşuyoruz. Hani Orhan
0: Bey,
1: Cumhuriyet Gazetesi yazarı diye
0: mevcut durumuyla ilgili
1: ama,
0: delilleri konuşuyoruz.
1: Yo, şöyle, efendim,
0: bu bir
1: tamam.
0: Gazetenin içinde oldu.
1: Yiğit
0: bir
1: Bey,
0: mahkeme
1: anladım.
0: Kararıyla bir gazetenin yönetimi değişti.
1: Yiğit Bey, anladım. Fakat Orhan Bey'le konuyu tartışırken Cumhuriyet Gazetesi yazarı olması dolayısıyla kendi gazetesini merkeze koyarak durumu anlamaya çalışmak ya da izah etmeye çalışmak televizyonculuk açısından çok doğru bir metot değil. Yani o Cumhuriyet Gazetesi, o ayrı bir şey. Orhan Bey burada şahsen burada oturuyor. Kendi dünya görüşüyle ona cevap veriyorsunuz, o da size veriyor. Cumhuriyet Gazetesi'ni ki çıkaralım bir kere, onu söyledim.
3: Yani bok atacak, söyleyin. Affedersiniz.
1: Estağfurullah,
3: geri
1: onları
3: alıyorum.
1: Kullanmayalım.
3: Geri
1: evet.
3: Alıyorum.
1: Evet.
3: Atacak, Cumhuriyet Gazetesi'ne düşmanlığını ilan edecek. Cumhuriyet Gazetesi'nde staj yapmışsınız, tek bir şey öğrenmemişsiniz Yiğit Bey. Cumhuriyet Gazetesi'nden, oradaki çalışanlardan, oradaki kararlarından, haber takibinden, bakışından vesaire falan hiçbir şey öğrenmemişsiniz orada. Yazıklar olsun yani.
0: Ben gazete olayını bilmem ama peki. Hukuk açısından çok güzel örnek oldu bence ama ya.
1: O ayrı bir şey. Yani o ayrı bir şey. Yani biz o tarafına bakmıyoruz.
0: Oturdu yani.
1: Biz şimdi şuraya bakıyoruz.
0: Yani. Orhan Bey, sizin sistemlerinizi kabul etmiyorum. Orada iyi oldu bence.
3: Her meseleye
0: oradaki süreçte

0: atfederken siz delilleri bu kadar yok sayarsanız benzer olayları da konuşmamız gerekiyor. Yayıncılık açısından Faruk Bey'in şerhini anlıyorum ve konuyu bu açıdan kapatıyorum.
1: Tamam. Çok teşekkürler Yiğit Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun, eksik olmayın.
2: Yalnız bir şey rica edebilir miyim?
1: Orhan Bey. Yiğit Bey zaten ayrıca araya gireceğim.
2: Bir şey rica
1: araya
2: ediyorum.
1: Gireceğim.
2: Buyurun. Ben çok saygı kısa. Duyuyorum Orhan Bey'e. Ama hem kıymetli meslektaşıma kullandığı kelime hem bana nane diye müdahaleme hakaret
3: bilmiyorum dediniz.
2: Etmesi yani yakışık almaz. Ben o seviyeye düşmek istemiyorum. Kendi seviyesine düşmek istemiyorum. Ama bir dahakine sizden de özür dileyerek aynı şekilde cevap veririm. Lütfen rica ediyorum. Peki.
1: Ben bir Yiğit Bey, teşekkürler. Yiğit
2: terbiye
1: Bey,
2: terbiye seviyesini hayır, üste çekelim.
4: 25 lütfen. Temmuz hatırlatması
1: bizim,
4: vardı.
1: Bizim efendim?
4: 25 Temmuz'a bir atıf yapacaktım.
1: 25 Temmuz'a kim atıf?
0: Evet, o cümlem yarım kaldı.
1: O cümleyi tamamlayın, teşekkür edeyim, araya gideyim, döneceğim. Önce... Yok, bizim programda şey olmaz, öyle bir şey olmaz. Herkes çok değerli konuklardır, herkes fikrini rahatça söyler.
2: Yiğit Bey, etmeden
1: 25 Temmuz'du değil mi? Çok kısaca şeyinizi söyleyin. Teşekkür edeyim, siz ayrılacaksınız.
0: Tabii.
1: Ondan sonra araya gideceğim. Buyurun. Hızlıca lütfen.
0: Tabii, iki cümleyle siyasi partiler kendi istek ve kararlarıyla iki dönem yani 3 yıl artı 3 yıl kurultay yapmadıklarında seçime girme hakları elinden alınır. Fakat 111 milletvekilinin imzaladığı metinde yer alan 25 Temmuz tarihine ilişkin 2026 yılındaki yorum hukuken yanlıştır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 2023 yılında iptal edilen yani butlan olan kurultayı istek ve iradesiyle yapmıştır. Bir mahkeme kararıyla ortadan şimdi tedbiren kalkan eğer Yargıtay onarsa kesin olarak kalkacak kurultay sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin istek ve talebi olmadığı yani bu eylemi kasten yapmadığı için bir seçime girme engeli söz konusu olmaz. Bunu açıklamak gerekiyor çünkü günlerdir peki. Kamuoyunda yanlış anlatılıyor. Eğer 26 Temmuz'dan sonra da bir kurultay yapılırsa asla seçime girmeye engel bir done ya da hukuki veri değildir bu.
1: Peki.
0: Şimdi, hepinize iyi akşamlar diliyorum.
1: Yiğit Acar, teşekkür ederim. Fakat kendi isteğinizle yayından ayrıldığınızı söylerseniz iyi olur. Yani tartışma...
0: Ha, tabii Faruk Bey onu ifade edeyim. Ben yayından önce ifade etmiştim evet. Saat... 12 uçağıyla Ankara'dan İstanbul'a geleceğim için yayından ayrılıyorum. Tamam. Bu son yani, tartışmayla ilgili bir
1: yani
0: durum
1: izleyicilerimiz
0: değil.
1: Yanlış anlamasın.
0: İfade özgürlüğümüze
1: bu tartışma dolayısıyla yayından ayrılmıyor. Daha önceden söylemişti zaten. Peki, çok teşekkürler. Yayına verdiğiniz katkı için teşekkürler. Yine bekleriz açıklamalar, yorumlar, tartışmalar için. Eksik olmayın. Kısa bir araya gidelim. Hemen döneceğiz.

0: gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
1: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
0: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

0: Döndük ve devam ediyoruz. Tabii Kemal Bey'in bugünkü konuşması, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar gerçekten enteresan başlıklar. Yani doğrusunu söylemek gerekirse siyaset de ilginç bir kulvar. Yani bir yıl önce, iki yıl önce insanlar ne diyorlardı, bir yıl sonra ne oldu? İki yıl önce neredeydiler, iki yıl sonra nerede? Değişiyor yani, hayat akıp gidiyor. Biz de izlemeye çalışıyoruz. Ama ve tabii bir yorumluyoruz.
1: Şey, tamam, nisan ile maluldür insan aklı ama bu kadar da değil, biz unutmuyoruz da.
0: Abi, bazı şeyler kalıcı mı?
1: Ya geçen sene İmamoğlu tutuklanmadan az önce Kemal Kılıçdaroğlu ile pazarlık yapıyordu, gidip evinde ziyaret etmişti. Ne olacak? Ne olacak şimdi?
0: Öyle miydi?
1: Öyleydi tabii.
2: Gidip evinde tabii ziyaret yaptı. Özgür Özel'i bertaraf edelim. Sen bugün, gel parti başkanlığına vesaire falan, bunlar var orada.
0: Konuşuldu.
2: Buradaki bütün mesele kendisinin bertaraf edilmesiyle ilgili bir olay. Kongrede, 38. kongrede kendisi yani affetmiyor İmamoğlu'nu. Kendisi İmamoğlu'nu İstanbul Belediyesi'nin başına aday olarak çok güzel bir seçim yapıyor. Bak, Mansur Yavaş da çok iyi bir seçim oradan. Ama yarın da kimse kalmıyor ondan sonra. Çünkü değişim partinin canlılığı için, geleceği için değişim yaşanıyor. Bunu kabul etmiyor.
1: Ama öncesinde hatırlamamız lazım. Hani bunu hatırladık, bir şey daha hatırlamamız lazım. Genel Başkan orada dururken Zoom toplantılarıyla arkadan iş çevirmeleri de var. Hani
0: o Zoom toplantılarını epey konuşmuştuk. Yani Zoom toplantısı...
1: Hayır, ben sadece,
0: Hoca, suç mudur
1: sadece,
0: Zoom
1: hayır, hayır, ben sadece bir şey hatırlattım. Ya. Yani bugün Kemal Bey'in evet. konuşmasına beğenip demokrasi. Beğenmemek tamam.
0: Evet.
1: Ama geçen yıl, bir buçuk yıl önce bu iki şu an rakibin, parti içerisindeki rakibin veya rakip kadroların nasıl beraberce ne kotardığını da konuşmamız gerekiyor.
0: Dur Bey Hocam.
1: Unutmuyoruz.
0: Kurultay. Şimdi Özgür Özel kurultay uyarısı yapıyor. Şöyle bir durum var. Önce bunu bir göstereyim. Buradan devam edelim. Senden sonra da Murat'a bir gidelim Ankara'ya. Bugün gerçekten çok az konuştu. 27 Mayıs'ta Kemal Bey diyor ki, Kılıçdaroğlu diyor ki 27 Mayıs'ta, tedbir kararı var. Kurultay yasal zeminde olmalı. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılabilir diyor. Bunu ne zaman söylüyor? 27 Mayıs'ta.
3: Kesinleşmeyle birlikte. Evet.
0: Aradan 3-5 gün geçiyor. 3 oradan 8 buradan 11 gün geçiyor. Ya da 12 gün. 8 Haziran. Kemal Bey diyor ki 11 Haziran Perşembe günü. Yani şu bugün Salı, Çarşamba, Perşembe günü. Yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla, PM Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemlidir. Parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Turgay Hocam, şimdi bak bir şey daha var. Kemal Kılıçdaroğlu burada diyor ki, benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar olmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Orhan Bey niye gülüyorsunuz? Öyle diyor.
1: Ya ama buradayım.

0: Vallahi de billahi de buradayım, gitmiyorum, hiçbir yere gitmeyeceğim diyen Kemal Kılıçdaroğlu bekledi, yani. bekledi, o koltuğa oturdu.
1: Özgür Özel de diyor ki, eğer şimdi takvim başlatacağım, kurultayı 1,5 yıla yayacağım derseniz kaybedersiniz. 26 Temmuz'u geçirmeyin, devleti milletin karşısına koyarsanız millet o devleti yener.
0: Oo.
1: Bak bu şimdi ilginç bir cümle.
2: Çok tehlikeli bir cümle.
1: Turgay Hoca'ya bir dönelim. Ne diyor bu cümlelerle?
0: Milletsiz bir devlet mi varmış abi de? Devletin karşısına milleti koyacak.
2: Şimdi evet. Ben aslında yani bu devlet meselesinden başlayacak olursak son dönemlerde böyle çok pejoratif bir biçimde kullanılan devlet aklı meselesi var. Böyle siyaseten de gündelik hayatta siyasetin şekillenmesi üzerine bir tartışma üzerinden değerlendi. Evet. Devlet aklı kişilerle mukayyet değil. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti üzerinden baktığımızda bile her konuşmada bazı kurumlara atıf yaparken bir yıllık devlet aklı, Selçuklu'dan Osmanlı'ya sonrasında Cumhuriyet'le birlikte tevarüz edilen devlet aklına atıf yaparız.
1: Evet.
2: Onun için bu kişilerle mukayyet değil. Böyle her gündelik tartışmaya devlet aklını yedirdiğimizde ya da onu devlet aklına indirgediğimizde ortaya bambaşka bir hikaye çıkıyor. Burada millet devleti yener derken aslında ben uzunca bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimcilerle mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu arasında herhangi bir ideolojik tartışma yaşanmadığını, hatta bu tartışmanın daha geriye gittiğimizde kurultay sürecinde hiçbir şekilde elle tutulur, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini, ideolojik yörüngesini, formasyonunu şekillendirecek bir tartışma yapılmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay süreci olduğu kanaatindeyim. Onun için bugün bu düşünsel tartışmaların izlerini görebileceğimiz bir yere doğru yavaş yavaş geliyoruz. Getireceğim bir izlek, bir girizgah yapıyorum. Az önceki konuşmamda Batı tartışmasına atıf yaparken Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in birisinin Teori Dergisi'ne, diğerinin Newsweek'e yazdığı yazıda iki farklı Batı tasavvuru var. Mesela Kılıçdaroğlu iktidar eleştirisinde de dünkü yerinde duruyor. Belki bazı pozisyonlarını revize etti. Ama Batı meselesinde özellikle Özgür Özel'in Newsweek'e yazdığı yazıda biz sizin için daha iyi bir partner olabiliriz meselesini gündeme getirirken evet. Oraya atıf yapıyor mesela. Bu birbirinden ayırt edebileceğimiz bir düşünsel at. Onun için bu hani devleti yenme meselesinden neyi kastediyor? Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti böyle birkaç
1: Hocam,
2: sokak hareketiyle...
1: Hocam sence neyi kastediyor?
2: Şimdi bugünlerde bir strateji olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararına karşı nasıl organize olunabilir? Hangi hukuki ve siyasi? Hukuki yollardan ziyade aslında siyasi yollar. İşte toplumsal hareketler belli bir takım gösteriler ki daha öncesine gittiğimizde yine sokaklarda, Saraçhane'de İmamoğlu ile ilgili alınan kararlarla ilgili gösteriler evet. olmuştu. Ya gösteriler üzerinden hukuki kararların değişebileceğine dair bir tasavvura sahipler. Ya bu olmadığında mesela millet devleti yener meselesi herhalde bir toplumsal hareket marifetiyle Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcut iktidarı ya da devlet aygıtlarını ortadan kaldırabilecek bir şeye mi işaret ediyor? Ya da anarşik bir harekete mi işaret ediyor?
3: Yani herhalde. Ben hiç ne? Bu yoruma
0: öyle
3: katılmıyorum.
0: Öyle düşünmek istemiyorum. Biz de düşünmek yani. İstemiyoruz da ne? Hadi
2: ya
0: yorumlayalım
2: ben,
0: yani.
2: Abi,
3: söyleyeyim.
2: Ya ben hemen bir senaryo tartışması, bir senaryo tartışması yapıyorum. Başka senaryolar da var. Millet devleti yener derken devletten kastı iktidar mı? İktidarın devleti ele geçirdiğini mi söylüyor? Herhangi bir seçimde parlamento ya da cumhurbaşkanlığı seçiminde milletin bu muhatap olduğu tırnak içerisinde gayri hukuki meselelerde bir tavır alıp iktidarı değişeceğini mi ifade ediyor? Eğer ikinci senaryo ise bunu daha steril, daha rafine bir biçimde ifade edebilir. Onun için bu karşılaşmada Özgür Özel butlan kararını iktidarın hukuku araçsallaştırması olarak değerlendirdiği için hem İmamoğlu hem de butlan kararı üzerinden uzunca bir süredir mesela protestolar tartışıldı, işte ambargolar tartışıldı,
1: evet.
2: boykotlar tartışıldı. Bunların hepsi bir stratejinin ürünü.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu taktik adımlar içerisinde hani milletin devleti nasıl yenebileceğine dair çerçeveyi onun aynı aydınlatması beklenir. Ben burada bir takım senaryolar üzerinden değerlendirmeler yapıyorum.
1: Bu bayağı ama sert senaryolar ya. Epey ciddi senaryolar. Yine,
2: kendi içlerinde de tartışılıyor. O. Yeterince sert cevap vermediği için devamlı Özgür Özel eleştirilmiyor mu? Daha İmamoğlu'na yakın isimler tarafından. Aldığı kararların daha sert bir biçimde iktidara karşı, işte hukuka karşı uygulanması gerektiği ya da söyleminin, ses tonunun, bir takım eylemlerin yeterince ciddi olmadığını ifade eden, onu belli bir yöne sevk eden, bazen icbar eden ciddi söylemler ortaya çıkmıyor.

0: mu? Biraz daha mesela Butlan kararının çıktığı günlerin ya ilk gündeki gibi devam etseydi muhtemelen Özgür Özel de silikleşebilirdi. Ya Özgür Özel'in bak çok basit bir şey söyleyeceğim. İki tane kritik mesele var. Geçen haftalarda da söyledim. Bir, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin aday olacağı tartışması yapıldığı an iki tane çok kritik aşama oldu. Ali Mahir Başarır dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı olabilir dedi. Özgür Özel'i işaret etti. Ya adamı boğdular. Hı hı. İki, Özgür Özel dedi ki seçim sahtimi haline girmeden Cumhurbaşkanı adayı tartışması yapamayız dedi. Bizim iki tane önemli ismimiz var dedi. E, o iki isim nasıl oldu da bire indi ve o parti içi demokrasi deniliyor ya. O bir isme nasıl dediler. Düştü? Parti delegeleri mi karar verdi? Seçmen mi karar verdi? Parti meclisinde mi tartışıldı?
1: Dursun Çiçek'e bile karar veremedi. Dursun Çiçek'e bile sabredemediler. Aday olamadı adam yani. İkinci birine bile aday...
0: Ya Faruk Aksoy bunların hiçbiri olmadı. Hani parti içi demokrasi diyor. Niye olan, oraya götürdün?
2: Olan bir şeyi söyleyeyim mi? Olan bir şeyi söyleyeyim. Şimdi Özgür Özel bunu söylerken aslında ne söylemeye çalışmıştır ihtimallerini saydın ya hocam az önce. O cümlenin tamamı var. Şöyle demiş aslında. Yani biz orayı almışız ama şöyle demiş. Kerem gönderdi tamamını. Ne yapılırsa yapılsın. Bu millet önünde kimseyi istemez. Devletini sever, vergisini verir. Askere çağırır, gider. Evlat yollar, şehidi gelir. Vatan sağ olsun der. Ama devleti milletin karşısına koyarsanız millet o devleti önce yener, sonra yeniden demokratik devletini inşa eder. Bunun için milletin verdiği karara kimse mani olmaya çalışmasın. Milletle savaşa girmeye kimse kalkışmasın. Birilerinin milletle girdiği savaşın kimse maşası olmasın, ona alet olmasın diyor.
0: Tamam Kerem'e teşekkür ederiz ama ben zaten senaryoları tartıştım. Yani tevhile, o kısmıyla da tevhile açık. Bir takım senaryolar işletilebilir. Özgür yani Özel'in ifadesiyle.
2: Kerem'in gönderdiği notu.
0: Kerem'e katkısı için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burada şöyle bir mesele var. Yani Özgür Özel burada millet tanımı yaparken hangi milletten bahsediyor mesela? E Kılıçdaroğlu da bir millet tanımı yapabilir. Kendi içlerindeki tartışmayı böyle milletin geneline teşmil ettiklerinde ben mesela gelmeden önce çok güvendiğim bir kamuoyu araştırma şirketinin yetkilisiyle görüştüm. Baktım, ettim. Hakikaten de çok ince bakarım o konularda yani bir çapraz mukayese için. Çünkü kamuoyu araştırmalarıyla da ilgili ciddi tartışmalar var. O millet dedik evet yani toplumsal destek açısından, psikolojik direnç açısından Özgür Özel çok birkaç adım önde. Ama o millet dediği şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünü de burada Özgür Özel ve arkadaşlarından yana bir tavır sergilemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınması gerektiğine dair kanaat gün ve gün artıyor. E böyle de bakıldığında o mücadelede orta uzun vadeye yayıldığında Kılıçdaroğlu'nun da bu hani geri planda olma meselesi kendi lehine çözümlenebilir. Peki. Atacağı adımların ne kadar ikna edici olduğuyla ilgili yani bu mesele. Peki,
2: biraz sonra bir güzel başlık açacağım onu konuşacağız hızlıca. Murat Karan, Ankara. Bu konuyla ilgili Murat Karan'ın yorumunu alacağım. Yani burada Özgür Bey'in söylediği hani devlet, millet, milleti devletin karşısına koymayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık, kurultay bütün bunları yani bir devlet mekanizmasının işlettiğini ima ediyor aslında Özgür Özel öyle değil mi? Murat Karan ne diyor, ne düşünüyor bu konuda?
3: Sayın Genel Başkan galiba orada bir kavramsal kargaşayı kaçırdı. Devlete hangi anlamı yüklediğini dikkatli bakmak gerekiyor. Özellikle son bir yıldır önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sonra da Adalet Bakanı olan Akın Bey ile ilgili o çatışmasında aslında mahkeme kararları üzerinden devlet atıfında bulunuyor. Bakanla aslında girdiği polemiklerden görünen o. Ama Türk toplumu az önce Turgay Hocam da üstünden geçti. Yani o devlet millet ayrımını biz toplumca çok kabul eden bir millet değiliz açıkçası. Mahkeme kararları konusunda her ne kadar katılmasa da uymama ve polisle Türkiye'nin güvenlik güçleriyle mahkemelerle çatışma görüntüsünü de toplumsal olarak yani her katmanın söyleyebilirim. Yani hiç siyasi parti taraftarlığı gözetmeksizin orada kamu düzeninin, devlet düzeninin olması gerekiyor.

0: gerektiği kanaati Türk toplumunda çok yerleşiktir, çok yaygındır. CHP'deki bu tartışmaları az önce atıfta bulundu Turgay Hocam, bir araştırma gözlemledim diye. Biz de şu anda sahadayız. Muhtemelen yarın bitireceğiz. Gelmeden önce biraz baktım. Yani veri neredeyse bitmek üzereydi. Genel eğilimler ne yönde diye. Evet, kamuoyu Turgay Hocam'ın o bahsettiği araştırmalarda olduğu gibi bizde de kamuoyunda mutlak butlanla ilgili alınmış kararı kamuoyu siyasi olarak algılıyor ve Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığının süreç içerisinde devam etmesi konusunda şu an bir önceliği var. Ama aynı kamuoyu süreci daha dikkatli, hukuk çerçevesi içerisinde, kanunlar çerçevesi içerisinde yürütmesi gerektiği ve en önemlisi de parti içerisinde kalarak bu mücadeleyi vermesi gerektiği konusunda bir kamuoyunda bir geri dönüş biz yakaladık. Özellikle CHP seçmeni ve onun bir çerçeve yukarısında da muhalif seçmen açısından da baktığımızda muhalif seçmenin de CHP seçmeninin de şu anda değil CHP'de bir bölünmeye, farklı farklı partiler olunmasına, yaşanacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde diğer muhalif unsurlarla beraber bir arada cumhurbaşkanlığı seçimini ve parlamento çoğunluğunu kazanmanın motivasyonunu özellikle son belediye seçimlerindeki CHP'nin aldığı %38'lik oyla beraber muhalif tabanda bu motivasyon çok çok yüksek. Söyleyeceklerim bu kadar.
1: Peki.
2: Faruk, o konuda ben de bir şey söylemek
1: tabii,
2: istiyorum.
1: Tabii tabii, lütfen lütfen.
2: İzin verirsen eğer.
1: Ne demek? Neden? Ya Orhan abi, neden böyle söylüyorsun? Ben sana her tür, her zaman istediğin
2: şimdi
1: şeyi
2: söylüyorum. Şimdi şuradaki, yani millet o devleti yener. Evet. Buradan çok farklı bir şeyler çıkar olmak tabii lazım. Çünkü bu cümlenin başını da okudun sen. Millet
1: evet.
2: Devleti devletsiz yapmaz.
1: Detayını
2: devleti
1: okudum
2: sever burada diyor, evet, vesaire falan. Buradaki söylemek istediği, hı-hı, yani aslında bir mutlak butlan meselesinde halkın tavrı her şeyden önce, yani tepeden böyle bir parti içine böyle bir atama yapılıyor. Millet bununla fikir birliği içinde değil, seçimde veyahut da dayanışmayla veyahut da tercihini belirterek aslında devletin koyduğu bu kararı bertaraf eder anlamını ben çıkartıyorum. Evet. Çünkü Özgür Özel'i ben bugüne kadar böyle milleti, devlete veyahut da iktidara karşı kışkırtıcı, sokak böyle bir şeyi bugüne kadar görmedim. Şimdi bunu destekleyen araçları, yani Murat Bey de söyledi. Ben daha somut bir iki şey söyleyeyim burada. Metropol'ün yaptığı araştırma, senin de elinden geçmiştir, evet, o, evet, orada. Hı hı. Şimdi katılımcıların %62.1 bu genel katılım olarak ve bunun içinde MHP'lisi de var, CHP'lisi de var, hı hı, Özgür Özelcisi de var, tabii, hepsi tabii var oradan. Hı hı. AKP'lisi de var. %62.1 mahkemenin kurultayın mutlak butlan gerekçesiyle geçersiz sayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden başkanlığa oturtmasını doğru bulmuyor.
1: Tamam.
2: Bu aslında şuradaki millet o devleti yenerin bir
1: kamuoyundaki şeyde, karşılığı diyorsunuz.
2: Karşılığı ve tamam, yansıması. Sadece o kadar da değil tabii. Buradan baktığınız zaman Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olması ihtimalini doğru bulduğunu belirtenlerin oranında %27. Yani bütün hepsi olarak oradan. Ondan sonra fikir olmadığını söyleyen de 10.9 gibi böyle bir şey var. Fakat şöyle bir şey de var. CHP seçmenleri arasında da bu sorulmuş. Yani bu sefer kime oy veriyorsun? Yani seçmen eğilimini dikkate alarak da yapılan bir tartışmalar var orada. Buradaki CHP seçmeninde bu kararı doğru bulduğunu söyleyenlerin %20.4 gibi çıkmış oradan. %74-75'e doğru bir karar olmadığı düşüncesinde. Sadece o değil aslında. Başka bir araştırma da var burada. Metropol'ün dışında bir Işık Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma.
1: Peki. Yo, orada da çok hemen önemli.

0: benzer sonuçlar ortaya çıktı.
1: Orada ayrıntılara girseniz de biraz.
0: Efendim?
1: Çok ilginç şeyler var orada.
0: Şimdi hepsini burada anlatmam.
1: Liberaller devrede yani.
0: Bir şeyi yok. Şimdi bunu aslında bunu destekleyici sonuçlar var şeyde. Anladım. Ve Özgür Özel onu kastediyor. Anladım. Biz diyor bu kararı millet kabul etmiyor. Seçimler olursa bunu çok net bir şekilde devletin bu kararını boşa çıkaracak ve tercihini yapacak anlamı çıkıyor oradan.
2: Çok teşekkür ederim Orhan abi. Çok teşekkürler.
1: Seçimle millet devleti yenecek yani,
3: bir
1: öyle mi?
3: İki dipnot daha ekleyebilir miyim?
2: Çok kısaca ekle sevgili şey Murat yani. Karan. Buyur. Buyur lütfen. Çok kısa ekle.
3: Ya şimdi bu tür büyük toplumsal olaylarda, büyük siyasi kargaşalarda ilk geri dönülüp sorulan Türkiye'de ampirik veri toplamaya gayret eden araştırma şirketleri. Siz de takdir edersiniz ki henüz tansiyon, nabız çok yüksekken ölçülmüş, nabız yüksekse ölçülmüş tansiyon doğru sonuçları her zaman bize vermeyebilir. Yani doğru. Konuyu anlayabilmek adına ve gerçek eğilimlerin ne olduğunu anlayabilmek adına süreçte biraz zamanın geçmesi ve tarafların iddialarını tam manasıyla topluma, seçmene de yansıttıktan sonra yapılan ölçümlemelerde daha sağlıklı olacaktır. Şu anda kamuoyu yoklamaları olarak kamuoyuna yansıyor, görüyorum. Yeni parti kurulsa ne kadar olur? Şu anki
2: şimdi ona geçeceğim
3: yaşananlar
2: hızlıca.
3: Sonrasında kamuoyunun peki evet. Tamam o zaman.
2: Çok teşekkürler. Onu, çok teşekkürler. Ertuğrul Akar'ı bir daha şey alacağım.
1: Ya o Işık Üniversitesi'nin araştırmasında şöyle bir soru var. Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Şu 7 numaralı LED'de bir
1: korkunç
2: gelmiş.
1: Bir öfke duyuluyormuş. Mesela o öyle bir sonuç.
2: Kime duyuluyormuş abi?
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na öfke duyuluyormuş. Onu da bulmuşlar.
2: Yani kim yapıyor onu? Işık Üniversitesi biraz önce Orhan Bey.
1: Evet evet.
2: Kılıçdaroğlu'na mı öfke duyuyorlar?
1: Evet duyuyormuş.
2: Ya öyle olur, bir yani toplumda her türlü görüş yani var.
1: Hayır hayır toplumda değil. CHP tabanında.
2: Ha tabanda. Peki. Tabii, yani. Şimdi bu yeni parti iddialarına bir bakalım Orhan abi hep birlikte. Yeni parti iddiaları. MHP Genel Merkezi yakınlarında 3 katlı bir bina kiralandı. Bunlar doğru mu bilmiyorum. Yani bu iddia bunlar. Özel'in ekibi DSP'ye size katılalım sonra yönetimi devralalım dedi. Yeni hareketin adı İstiklal Partisi olacak. Bunlar bir yeni parti iddiaları ile ilgili farklı başlıklar. Özel'in ekibi genç parti kurucusu Cem Uzan'a partinin yönetimini devralalım dedi. Bir de böyle bir ihtimalden bahsediliyor. Yeni partinin isminde mutlaka Halk Partisi ifadesi olacak. Herhalde CHP gerçek Halk Partisi'ni biz kuruyoruz anlamına gelen bir yani gibi. Demokrat Parti Özel'in ekibine bize katılın teklifi götürdü. Bu arada Demokrat Parti'den bir teklif. Şimdi bunlara bakalım.
4: Bu hikayede ne eksik biliyor musun?
2: Bu hikayede en fazla olma ihtimali olan madde hangisi?
4: Önce bu hikayedeki eksiği söyleyeyim.
2: Nedir eksik?
4: Bu hikayedeki en önemli eksik Recep Tayyip Erdoğan. Örnek aldıkları Sayın Cumhurbaşkanı. Önce hapisle ilgili, sonra siyasetle ilgili, şimdi yeni partiyle ilgili tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nın hayatını, öyküsünü öykünerek kendi yollarına ışık tutmaya çalışıyorlar. Bu hikayede en önemli eksikleri Recep Tayyip Erdoğan gibi savaşçı, milletin adamı olan bir isimdir. Yaptınız bunları, masraflarda bir şekilde ödediniz. Hı. Milletin önüne kimi çıkaracaksınız? Özgür Özel'in, Sayın Özel'in, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan farklı olarak 3 yılda Türk milletinin önüne getirdiği yeni bir söylem var mıdır? Buna bakacağız. Bu kadar masrafa gerek yok. Siyasetçi söylemleriyle tartılır.
2: Tamam, peki eylemleriyle bu tartılır. Yapsın mesela?
4: Şimdi
2: bir saniye konuşalım böyle hızlıca. Mesela Kemal Bey az önce disipline sevk edilir dedin ya.
4: Evet.
2: Sevk edildiler. Bunlar CHP'den bu isimler ihraç edildiler. En son oraya vardı.
4: Evet.
2: Özgür Özel, o Ali Mahir Başarır, ötekiler vesaire hepsi yani ihraç edildiler. Doğal olarak o zaman İmamoğlu cezaevinde o da falan. Diyelim Mansur Yavaş da bu ekiple birlikte hareket etti. Bak evet. Hiç konuşmadık. Aslında çok önemli bir aktör.
4: Ki öyle evet, görünüyor.
2: Öyle yani o öyle katılıma görünüyor. Bakarsak.
0: Manisa'da.

0: Evet yani
1: beraber gittiler.
0: Beraber Sayın gittiler demek ki orada gittiler. En azından öyle. Peki bu isimler ne yapsınlar? Yani mesela parti kurmasınlar, bir yere geçmesinler, bir şey yapmasınlar. Yani teklifin nedir? Şimdi, ne yapabilirler?
1: Tabii bizim haddimiz değil bir teklifte.
0: Olur mu ya bulunmak. Herkesin haddine?
1: Ama
0: nedir,
1: şunu söylemekte fayda var. Bakın bir süreç yaşanıyor ve bu süreç Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana sadece tekrar etti. Bak bu yaşadıklarımızın hepsini Muharrem İnce yaşadı, rahmetli Erbakan yaşadı, Ecevit yaşadı, Tayyip Erdoğan yaşadı.
0: Evet.
1: Yaşamayan kaldı mı? Kimse kalmadı. Ya parti kapatıldı,
0: evet.
1: Bu projeler konuşuldu. Ya farklı bir akım yaratmak, iktidar olmak için, milletin önüne çıkmak için yine aynı yollar denendi. Kimisi başarılı oldu. DSP'de rahmetli Ecevit gibi, AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanı gibi. Ama bunlar iki önemli karakterdi. Ve konjonktür buna müsaitti. Ekonomik konjonktür,
0: burada siyasi bir
1: konjonktür.
0: Karakter yok mu diyorsun?
1: Burada siyasi bir karakter yok. Toplumun önüne hizmet ve siyaset odaklı o konsolidasyonu sağlayacak söylemleri ortaya koyan bir siyasi figür yok.
0: Peki yoksa o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu isimler ayrıldığında CHP niye parçalanmış olsun
1: CHP
0: ki?
1: CHP parçalanmış.
0: Orada diyelim. Yok şöyle.
1: Emine
0: şöyle.
1: Ülker Tarhan hanımefendi ayrıldı mı?
0: Yok yok şöyle. Diyelim burada bir siyasi karakter yok. Yani
1: evet.
0: Siyasi ağırlığı olan bir isim.
1: Evet, lider yok.
0: Lider.
1: Lider tamam. Yok diyelim. Evet.
0: Bunlar CHP'den ayrıldılar. Hani bunlar
1: evet.
0: Konuşma gereği söylüyorum yani. Bu değerli isimler, siyasetçiler ayrıldılar. Ya bu kimsenin umurunda olmaması gerekiyor. Yoksa yok o zaman. CHP niye çatladı patladı endişesi yaşasın ki? Diye bir soru akla geliyor. Ama öyle değil. Mesela diyorlar ki Kılıçdaroğlu bile diyor ki herkesi burada tutmaya çalışıyoruz diyor. O zaman burada bir siyasi karakter, bir siyasi ağırlık yoksa bırakın gitsinler.
1: Mesele o değil ki. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde elde ettiği başarıyı devam ettirebilme çabasıdır.
0: Bir adım geriden orayı da görsünler.
1: Sayın, evet. Sayın Kılıçdaroğlu da bunun farkında. Sayın Özgür Özel de bunun farkında. Her ikisinin de kitleyi bir arada tutma refleksi gayet doğaldır. Ama Sayın Özgür Özel'e şunu tavsiye ediyorum. Türkiye'nin siyasi tarihini açıp okusun veya izlesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yani soldan ve sağdan partilerden kopanlar oldu. İyi Parti nerede şu anda? DSP nerede şu anda?
0: İyi Parti bayağı mecliste
1: ya. Ya mecliste bitti artık bitti yani.
0: DSP'yle
1: onun hikayesi
0: bitti. Söyleyebilirsin aynı
1: şey. DSP
0: bak,
1: nerede
0: DSP
1: şu anda?
0: Mesela, bu ihtimal
1: Muharrem
0: var mıdır?
1: Sayın İnce
0: bak,
1: nerede şu anda mesela?
0: Ki, mesela şu ihtimal olabilir mi? Özel'in ekibi DSP'ye size katılalım sonra yönetimi devralalım dedi. DSP'den bir açıklama geldiği söyleniyor. Onlar da diyorlarmış ki yani yolsuzlukla falan anılan bir ekiple bizim işimiz yok dedikleri
1: bunlar
0: söyleniyor.
1: Bunlar iddia tabii. Ben kendi
0: öyle,
1: açımdan
0: iddia tabii.
1: Ben kendi açımdan şunu
2: şimdi,
1: söyleyeyim.
2: Şurada yeni parti şeye İyi Parti'ye bir telefon edip nerede olduklarını açıklamasını ister misiniz orada?
0: İyi Partiye telefon mu açalım?
1: Ya önemli
2: yani,
1: değil. O. Millet nezdinde millet
2: yeni parti diye İyi Parti diye
1: önemli.
2: Birisi yok.
1: Şimdi
2: diyorsa birisi,
1: şunu söylüyorum.
2: Ondan sonra İyi Parti birisinin ona ne demek
1: Orhan
2: istiyorsun
1: Bey,
2: biz
1: hem
2: değiliz,
1: sağcı hem solcu
2: lazım.
1: Aynı anda orada, hem olsun. Milliyetçi oluyor orada. Bir anda solcu oluyor falan. Şimdi bakın bunlar evet. Siyasette normal işte.
0: Evet.
1: Ama basiretli siyasetçinin olacakları olmuş olanlardan ders olarak tahmin etmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Ana parçadan kopuşlar hiçbir zaman Türkiye'de başarılı olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, Cumhuriyet Halk Partisi bunlar misyon partileridir. AK Parti büyük kitle partisidir ama temeli nedir? O da milli görüştür. Bu beş ana akım Türkiye'deki siyasetin temelini, nüvesini oluşturur. Ve partisel olarak kurumsal, tüzel kişiliğe büründüklerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuş hiçbir zaman başarı getirmez. Çünkü, bakın çünkü herkes hatırlar. Dedelerimiz, nenelerimiz, büyüklerimiz hep ne derler? Ya AK Parti'ye kızdım veya CHP'ye kızdım ya ama altı oku görünce bastım.
0: Ama
1: bu algıdır.
0: Ama az önce verdiğin
1: bu algıdır.
0: Örnekte, bak az önce verdiğin örnekte bu çelişiyor.
1: Ne gibi?
0: Bir kere insanlar kabul etsin etmesin. Türkiye'de bir Recep Tayyip Erdoğan gerçeği var.
1: Tabii.
0: Nasıl? Mesela milli görüşün içinden çıktı. Siyasi hayatının neredeyse bir 10-15 yılını milli görüşün tamamen dışında politikalarla Türkiye'nin birinci partisi olarak götürdü.
1: Milli Görüş'ü reddederek yapmadı Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Milli Görüş'ü reddederek de

0: kısmen yapmadı. Bazı dönemlerde.
1: Yok yok. Ya, Sayın Cumhurbaşkanı.
0: AK Parti'nin 2002-2015-16 yılları arasındaki duruşu, liderliği, Türkiye'de her seçimi alması, açık konuşmak gerekirse bir Erdoğan liderliği
1: tabii ki.
0: Ve bir AK Parti hikayesiydi.
1: Doğru.
0: Yani orada mesela
1: 2010'a kadar
0: örnek verdiğin için söylüyorum. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi içinden bu isimler çıkarlarsa, ama başta yaptığım benzetme çok doğru.
1: Ama şunu söylüyorum. Hani
0: onlar da kendine belki yol bulabilirler.
1: Şu örneği veriyorum. O yüzden şu soruyu soruyorum. Sayın Özgür Özel sağ bir seçmen olan Ertuğrul Akar'dan nasıl oy alacak? 3 yılda ne söyledi bana? Cevabım yok.
0: Söylemi yok.
1: Ya cevabım yok. Tamam. Ertuğrul Akar'ın oyunu alamayan bir siyasi figür nasıl iktidar olacak ya? Bence, onu soruyorum
2: bence
1: ben.
2: Bence Cumhuriyet Halk Partisi olsun, sizin Özgür'ün de olsun.
1: Nasıl?
2: Hiçbir zaman sizden oy alamaz.
1: Yani, ama bak bu kabulleniş doğru değil. Orhan Bursalı, Orhan Bursalı işte bak.
0: Orhan abi doğru söylüyor. Yani,
1: hayır bir dakika.
0: Ya senden hiçbir şekilde oy alamaz zaten.
1: Bir dakika
0: zaten,
1: ya. Hayır Allah bir şey söyleyebilir miyim? Bakın az önce de aynı Orhan Bursalı bana dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu niye savunuyorsun? Şimdi ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında durabiliyorsam haksızlığa uğradığında veya bazı politikalarıyla ilgili, konuşmalarıyla ilgili, bak Osmanlı diyorum, Türk dünyasına açıldı diyorum, bazı konuşmaların yanında durabilecek feraseti gösterebiliyorsam ki Türk milleti böyledir, benim oyumu almak zorundasın. Bunun için çalışacaksın. Yoksa sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25 kitlesinin dışına çıkamazsan nasıl iktidar olacaksın?
2: %35'e bulmuş bir partiden
0: sevgili Ertuğrul Akar.
1: Evet.
0: Kendini bu kadar ortaya koyduğuna göre kısa bir şey soracağım senin üzerinden.
1: Sor.
0: İnsanlara oyu sorulmaz. Ama yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de seçime girse. Oy burada verir misin? Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı, burada da Kılıçdaroğlu. Kime verirsin oyunu?
1: Ben ölene kadar reisin adamıyım.
0: Tamam ne? İyi de o zaman yani bak, hiçbir şekilde CHP oyalamıyor ki
1: senden. Hayır bir dakika sen parti yok. Sormadın ki. Sen lider sordun bana. Ha,
0: parti olsa.
1: Sen parti sormadın. Ben ideolojik körlük yaşayan bir seçmen hiç olmadım.
0: O zaman parti olarak bak, verir misin Kemal Bey'in partisine?
1: Eğer politikaları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde Osmanlı'yı benim geçmişimi reddetmeden ve büyüme odaklı olursa neden olmasın?
2: Peki reis ne olacak?
1: Neden olmasın?
2: Reis ne olacak?
1: Bakın,
2: o sırada.
1: Hayır bir dakika. Liderler bir yere kadar partilerin yükünü çekmelidir. Bana göre, benim siyasi anlayışıma göre.
0: Çok, çok teşekkür ederim.
1: O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı olduğu sürece bizim kıblemiz...
2: Sizi nasıl değerlendirecekler biliyor musunuz?
0: Şunu bir değerlendirelim.
2: Ya Kılıçdaroğlu'nu her zaman için bize tercih edecek bir... Ramazan Bey var ortada şeklinde. Yani koşullar ortaya çıktığı
1: zaman. Ama siyaset böyle bir şey, kusura bakmayın. Ben bu tavrı göstermezsem siyasetçi körleşir. Cepte yani, oy, cepte oy sağ seçmen.
2: Siz ki ben hep
1: Orhan Bey. Sağ seçmenin şu huyunu anlayamadınız bir türlü. Sağ seçmen asla cepte görülemeyen seçmendir.
0: Hasan abi.
1: Bunu unutmayın.
0: Şu ihtimallerden hangisi doğrudur?
3: Şu stratejiyi görüyoruz değil mi?
0: Neyi?
3: Vuruşarak çekilmek diye bir kavram var ya. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşları bugün onun yaptıklarını meclisindeki tavırlarıyla da gösterdiler. Onu söyleyelim. Yani şöyle bir şey olacak. Demirel'in çok güzel bir sözü vardı. Olmayanı göstermek. Hmm. Olmayanı göstermek diye bir söz söylerdi. Bir şey o zaman. Şimdi Özgür Özel her şeyimle ben bu partinin genel başkanı seçildim. İşte 3 tane kurultay yaptım.
1: Evet.
3: Ama tuttular bunu benim elimden aldılar. Şimdi bak kendimi benim elimden aldılar. Ben hala bu partide bak milletvekilleri grupta beni seçti. Grup başkanı seçti. Ve ben grup başkanı seçildiğim halde milletvekilleri beni seçtiği halde atanmış olan bir isim gelip burada grupta konuşmaya kalkıştı. Ben buna da müsaade etmedim. Şimdi bununla ilgili sonuçlar olacak tabii. Başından beri konuşuyoruz. Bu tavrından sonra bir sonuç olacak. Yüksek disiplinli kuruluna verilecek, tedbir konacak, şu olacak, bu olacak. Sonunda diyecek ki bir dakika, bizim artık burada kalma şansımız kalmadı. Dolayısıyla biz bir yol bulacağız. Aslında o milleti karşısında devleti koyarsanız millet bir yol bulur, devleti yener diyor ya.
0: Onun için.
3: O diyor ki bize bir yol bırakmazsanız biz bakın hala partide kalmak istiyoruz. Hala CHP'de kalmak istiyoruz. Hala biz partinin işte efendim lideriyiz, evladıyız, işte efendim neferiyiz. Ama siz bize buna müsaade etmiyorsanız yapacak başka bir şeyimiz yok. Biz çıkarız.
0: Bir yol bulacağız diyor.
3: Bir yol

0: Bunu da söylen de yani tekrar gerek
1: tabii, bir yol
0: yok.
1: Yap, yoksa meşhur bir yol bul söz falan. Var
0: ya, tabii. Evet, evet, ya tamam. Bir yol bulacağız ya bir yol işte
1: yapacağız.
0: Efendim, neyse evet. Yani. Dolayısıyla şu anda olmayanı gösteriyor. Ve olmayanı gösterirken de CHP içerisindeki yani seçmen tabanında, CHP tabanında da bir karşılık buluyor. Biraz önce o Metropol'ün anketinde de var. Geniş seçmende yani halk nezdinde de %62.1 gibi bir destek de buluyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyorlar. Olup biten de Özgür Özel'i ve arkadaşlarının haklı gören bir toplum olur. Bunu konsolide etmeye çalışıyor. Ettiği zaman ki ediyor. Ettiği zaman da ya tamam burası bizim baba ocağımız. Evet burası bizim kendi partimiz ama CHP CHP değil ki deyip hadi bakalım.
1: CHP başka bir şey
0: hadi bakalım.
1: Istiyorlar.
0: Biz başka partiye diyecekler öyle görünüyor. Anladım. Onu nereden anlıyoruz? Daha cumartesi günü burada oturuyordu Orhan Bey. Bunu söyledi zaten.
1: Orhan Bey söylediyse
0: yani yeni parti oluyor konuşuyor.
2: Yani fakat
1: bir de Muharrem İnce'yi
2: şuradaki çatışmaya baktığınız zaman
1: bir de Muharrem İnce'yi görelim mi?
2: Tabii.
3: Muharrem ama İnce ben de devlet millet konusuna bittikten sonra değinmek istiyorum ricam.
1: Çok az bir zaman kaldı vakit kalırsa.
3: Bir dakika da olsa
1: şimdi
3: tamam.
1: Muharrem İnce. Orhan abi Muharrem İnce de enteresan bir açıklama yapmış. Diyor ki nerede durduğumu soranlara cevabımdır. CHP'nin yanındayım. CHP mutlaka ayakta kalmalı. Parçalanmamalı. CHP'den ayrılma deneyimini yaşamış ve geri dönmüş biri olarak CHP'den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol olmadığını söylemeliyim. Şimdi bu açıklamayı yapan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındadır sonucunu çıkarabilir mi seçmen, halk ya da bizler? Yoksa Muharrem İnce, kardeşim ben bir tecrübe yaşadım, gittim Memleket Partisi'ni kurdum, CHP'den ayrıldım. Kurduğum parti %2-3 oy bile alamadı, 1 bile alamadı herhalde. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 oku var, tarihi var, orada kalmak gerekir. Derken şimdi, kimin
0: ya da şöyle olabilir mi? Ben ayrıldım, parti kurdum, başıma gelmedi, kalmadı. Öyle tehditler aldım ki kalp krizi geçirdim diye.
1: Gibi mesela.
2: Fakat şöyle, şöyle bakmak lazım şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılıp bir Memleket Partisi'ni kurması için arkasında ne gibi bir destek vardı? Burada temel soru bu. Ve bugün Özgür Özel'in arkasında ne gibi bir destek var? Burada %72'lerden, %75'lerden bahsediyoruz burada. Fakat öbür taraftan ben Muharrem İnce'nin ayrıl ve parti kur diye bir geniş bu şekilde bir halk desteği olduğunu düşünmüyorum. Yok öyle bir şey yok ortada.
0: %7 yani, oy alıyordu bir ara.
2: Bunlar çok farklı kategorilerde değerlendirilecek.
1: Muharrem İnce partiden niye ayrılmıştı?
0: Attılar ya tuvaletin kapısına koydular. Tuvaletin kapısına. Şimdi, Kemal yani Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayını yani Muharrem İnce'yi ya ben senden daha çok oy aldım. Millet bana daha çok oy verdi. Parti bana teslim et dedi. Kemal Kılıçdaroğlu tuvaletin kapısının önüne koydu kurultayda sonra da gönderdi.
2: Ayrılmak zorunda bıraktılar onu. Yani attılar anlamına gelebilir. Aa, yani oradaki
1: o apayrı bir durum. Yani.
2: Şeye gelir. Şimdi buradaki Muharrem İnce bunu bilmiyorum. Bütünlü bu konuşmasının bütününe bakmam lazım.
1: Ana özet
3: orada.
1: Bu.
3: Ama
1: bu,
3: öyle diyor da otobüsünü bir Özgür Özel'e kullandırıyor yani. Yani kimin tarafı belli bir kere. CHP,
1: kimin?
3: Memleket Partisi'nin otobüsü şu an Özgür
1: Memleket
3: Özel'de.
1: Memleket Partisi kapandı.
3: Otobüsünü kullandırıyor ama ya.
1: Otobüs.
3: Hayır, ama
1: otobüs partisi değil.
3: Ama tarafını soruyorsunuz.
0: Muharrem İnce otobüsüyle beraber gelmiş. Ya hayır.
3: Tarafını
0: Muharrem İnce otobüsüyle beraber gelmiş.
3: Hani ben nasıl CHP'nin ki, tarafındayım
0: nasıl ki
3: ya.
0: Aziz İhsan Aktaş VIP minibüsünü kullandırıyorsa Özgür Özel'le de Muharrem İnce otobüsünü
3: otobüse
0: kullandırmış.
3: Otobüse alışmışlar. Demek ki normal araba sevmiyorlar. Otobüsçüler demek ki.
1: Ya ne diyeyim. Orhan abi evet. Kimin yanında yer alıyor Muharrem
2: ya burada bence tabii gönülden aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şekilde iki farklı gruba ayrılmasını istemeyen. Yani bu daha çok bu 16 tane milletvekili var. İki partinin de
1: bu yürekten bir açıklama yani. Ha? Yüreğinden bir açıklama.
2: Yüreğinden bir açıklama olarak bunu görüyorum ben. Fakat olay bu kurultay mesela fakat şöyle şeydi de var. Daha önceki demeçlerinde acil olarak kurultay yapılması gerektiğini
1: söylüyor.
2: Söyledi. Hmm. Şimdi bütününe baktığımız zaman

0: Fakat öbür taraftan da bu partinin korunması gerektiğini söylüyor. Buradaki yani kurultay meselesi can alıcı bir mesele olacak. En sonunda Muharrem İnce de bu konuda tarafını kesin olarak belli o zaman belli tamam. etmek durumunda tamam. kalacak. Sadece o değil, aynı zamanda bugün iki partinin de toplantılarına katılmayan 16 milletvekili de.
1: Onlar da zaten
0: şeyleri, tavırlarını belli edecekler. Buradaki Peki. yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol ayrımına gitti. 25 Temmuz demin de söyledim. 25 Temmuz nihai bir olay oradan. 25 Temmuz'dan itibaren
1: oldu olmadı.
0: Farklı bir düzen işleyecek.
1: Çok teşekkürler evet. Onan abi. Çok teşekkürler.
2: Ayrıca Memleket Partisi de kapanmadı. Temmuz'da duruşması var. Davası işte devam ediyor. Hani
1: parti böyle bir şey karar aldı onu söylemeye. Yoksa
2: oradan da devam edebilirler.
1: Şöyle bir hocam buradan ne çıkartıyorsun? Ya,
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani mevcut bu az önce birinci.
1: Bir kere şu 7 maddeyi hızlıca vakitte çok az hızlıca hani hangisi Muharrem İnce var değil mi? Şu ekranda bak 7 madde. O 7 maddeden hangisi şeydir? 7 değil 2, 4, 6 madde. Hangisi daha yakındır CHP'nin bu küskünlerine?
3: Bunların hepsi mümkün senaryolar. Ama ben yani İmamoğlu'nun etkisi üzerinden düşündüğümde özellikle Özgür Özel'in ki uzunca bir süredir ifade ediyorum. Yani mutlak anlamda özgür olmadığı zaman zaman kararlarına vesayet eden bir mekanizma olarak İmamoğlu ve ekibinin her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde etkili olduğunu düşünüyorum. Onun için onun açıklamaları Özgür Özel'in açıklamalarından çok daha etkilidir. Şöyle Hasan abinin aktardığı, hatırlattığı ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız meselesinde İmamoğlu verdiği röportajda sonuna kadar parti içerisinde bu siyasi yöntemleri kullanmak marifetiyle bu mücadeleyi sergileyeceklerini ifade ediyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi dışında yeni bir kurumsal partiye sahip olmak onun imkanlarından hem finansal hem örgütsel imkanlarından mahrum kalmak demek. Bunlarla birlikte düşünüldüğünde var olan kamuoyu araştırma şirketlerinin verileri her ne kadar anın sıcaklığıyla Murat Bey'in ifade ettiği gibi Özgür Özel ve ekibi lehine görünse de orta uzun vadede Kılıçdaroğlu'nun alacağı aksiyonlarla bu ortalama değişebilir. Onun için Özgür Özel bu ortalamanın orta uzun vadede değişeceğini öngördüğü için kısa bir süre içerisinde kurultaya gitme yönünde bir talebi var.
1: Evet.
3: Onun için burada zaman ifadesi ya da makul süreden kasıtları çok kısa bir süreyle Kılıçdaroğlu'nun da ifadesiyle arınmanın hangi sürede içerisinde gerçekleşeceğine bağlı. Onun için burada ya yeni bir parti olabilir, bir partiye katılmak suretiyle o kurumsal kimliğin çatısı altında buluşmak olabilir. Ama temel mesele burada yine o olayın sıcaklığı geçtiği anda alınacak aksiyonlar ve onların çıkartacağı sonuçlar üzerinden tartışılır. Mesela bir soru, bugün Mansur Yavaş bir açıklama yaptı. Bir pozisyon ihsas etti mi? Kimden yana mesela?
1: Kimden yana?
3: Belli değil.
0: Kısa,
3: yani. Niye belli değil mesela?
4: Bence belli. Önce Kemal Bey'i övgülerle hani sen bu şey yap dedi. Sonra da beraber Manisa'ya gitti değil mi? Yani enteresan
1: o,
4: bir
1: o pozisyon. Zaten belli yani hani bu belli böyle yaparsın bu konuşmayı.
3: Tamam siyaset bu işte şimdi bu yani, parlamento aritmetiği yarın Kılıçdaroğlu biraz daha güçlendiğinde onun yanında onun lehine şekillenebilir bak burayı unutmayalım.
1: Çok zor.
4: Bitiyor mu?
0: Süre, Turgay Bey,
4: bir cümle ya.
0: Uzun vadeli diyorsunuz.
1: Zor gibi
0: ya.
1: Görünüyor uzun yani. Siyaset bu, kesin kalmadı. Konuşmamak
0: Turgay
1: lazım.
0: Bey, ya ben, Hasan abi, uzun vadeli diye bir şey kalmadı. Yani şu iki yıl içinde 25 Temmuz her diyor. Şey bitecek orada.
4: Ben,
0: çok kısa süre var.
4: Tabii. Orhan Bey'in bahsettiği Işık Üniversitesi'nin araştırmasının şöyle bir sonucunu da aktararak bitirelim. Diyor ki CHP tabanında Erdoğan'a olan düşmanlığın, Erdoğan'a kalan nefretin, Erdoğan'a karşı olan işte efendim karşı duruşun aynısı Kemal Kılıçdaroğlu'na da oluyor diye bir sonuç çıkartmışlar. Nasıl olduysa CHP'nin genel başkanı şu anki mahkeme kanalıyla gelen genel başkanı daha önceki genel başkanı nasıl bakacağız bugün artık Erdoğan kadar nefret edilen bir obje haline gelmiş siyasetçi.
1: Peki. Yani.
2: Güzel Murat, bir test.
1: Murat Karan iki cümle bu yeni parti işinde ne diyorsun? Hangi ihtimal olabilir? İki cümle ama.
5: Ya yeni parti, tamam yeni parti meselesinde anın sıcaklığıyla sorulan sorularda potansiyel seçmeni tespit edersiniz. Kadroyu kurup siyasi koordinatınızı belli ettikten sonra tabaka daha belli olur. Ama en sonunda sandığa gidildiğinde sandıkta gerçek ve reel oya kavuşabilinir. Türkiye'de iki siyasi parti var ki bunlardan biri CHP, biri MHP. Bu iki siyasi partinin seçmen sadakatini ve seçmenle kurduğu bağı hafife almamak gerekir. Bu Doğru. iki parti üzerinde yapılacak hesaplarda onları o kemik seçmeni dediğimiz bayrak oyu dediğim benim bayrak oyu seçmenlerinin bir başka partiye taşıma ihtimali çok zayıftır.
1: Peki çok teşekkürler. Ya Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ne vardı Kerem? 15 dakika önce bu nedir bir duyalım bakalım.
6: Hakkı, adaleti ve hukuku her yerde ve her ortamda savunacağım. Türkiye'nin sorunlarına, bölgenin sorunlarına çözüm üreten, akılcı çözümler üreten tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Bana diyorlar ki sarayın adamı. Ya arkadaş, sen sarayı ne zaman eleştirdin ya? Ne zaman eleştirdin? İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır da. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz. Bu olmaz.
0: Galiba Özgür Özel'in...
4: Kemal Bey'e birçok şehrimiz
0: Özgür
4: var.
0: Özgür Özel'in konuşmasından ama en güzel, en parça güzel, gelecek galiba.
4: Öyle en mi? Güzel de şu yalnız olsun gerek.
1: Orhan abi bunu haftaya tartışacağız.
4: Kemal Bey'e şöyle bir şart şöyle bu konuşmasına. Ya ne ilginç değil mi? Muharrem İnce için saraya giden adam deyip...
1: Demişti, evet. Süre bitti. Niye? Kendisi. Çünkü Kemal Bey de bunu 10-15 dakika önce paylaştı. Onun için şimdi bir duyalım diye... sizlere teşekkür edeceğim. Çünkü reklam arasında burada bekletmek istemediğim için. Turgay Hoca çok teşekkürler. Ertuğrul Akar sağ ol, eksik olma. Orhan abi çok teşekkür ederim, eksik olma. Herhangi bir şekilde kalbini kıracak bir şey olmadı değil mi? Gayet iyi.
0: Hayır.
1: O zaman haftaya da bekleriz. Her hafta bekleriz. Hasan abi sağ ol, teşekkürler. Evet. Ankara'da Murat Karan var. Murat Karan çok çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
1: Bu arada sürekli içeriden rejiden pas almaya çalışırken Kerem Koç'in bizim Kerem Kırçuval var. Habertürk gündemi yapıyor. Kerem de yazmış. Kerem derken soyadını söyle karışıyor işler diyor. O da haklı. Sevgili Kerem'e de bizi izliyor. Teşekkürler. Hem arkadaşımız, meslektaşımız, rejideki arkadaşlarıma, yönetmene, bütün kameraman arkadaşlarıma teşekkürler. Kısa bir araya gidip döneceğim. Ondan sonra yayını kapatacağız.

Doğru, kapatalım gidelim. Artık yayın bitti. Biraz sonra sevgili Evren gelecek. Evren Aydın. Gece raporu. Trump enteresan açıklamalar yapıyor. Konukları vardır Evren'in. Çünkü cevap vereceğiz diyor. İran helikopterimizi düşürdü, biz de cevap vereceğiz diyor. Bir taraftan da 36-37 kez barışa çok yakınız, anlaşma yapacağız açıklamaları yapıyordu. Yani işte neler oluyor dünyada, Körfez'de, Türkiye'de, Evren Aydın biraz sonra gece raporunda hepsini anlatacak. Bizden bu gecelik bu kadar. Yarın akşam 19'da Türkiye'nin Haber kanalında, Habertürk'te, ana haberde görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Efendim iyi geceler. Habertürk'tesiniz. Ankara'da gergin, tansiyonu yüksek ve çok sıra dışı bir günü daha geride bıraktık. Siyasete gözlerin çevrildiği CHP'deki o salı krizi Özgür Özel'in meclisteki grup toplantısıyla nihayete erdi. Başkent'te dakika dakika neler olup bittiğini tüm detaylarıyla aktaracağız. Ve dördüncü ayındaki savaşın tarafları ABD-İran hattında sular akşam saatlerinde bir kez daha ısındı ve Trump İran'a yeni bir saldırının yolda olduğunu duyurdu. Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Tüm bu detayları paylaşacağız sizlerle ama önce özetler. Evet, CHP'de sıra dışı bir gündü dedim. Neden? İki ayrı grup toplantısı vardı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, Grup Başkanı Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Grup toplantısı gerilimi sonrası kim hangi mesajları verdi? Birazdan paylaşacağız. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş. Aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu CHP'li vekiller hakkında istenen fezlekelerle ilgili de kritik mesajlar verdi. O açıklamanın detayları da birazdan gece raporunda olacak. Ve Hürmüz'de Amerikan helikopteri düştü. Helikopteri İran'ın düşürdüğünü açıklayan Trump, İran'a zorunlu bir yanıt vereceğiz dedi. O yanıt neler olabilir? Taraflar yine savaşa mı dönüyor? Birazdan konuklarımızla eline boyuna konuşacağız. Başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla şöyle bir başlayalım. Milli Güvenlik Konferansı'nı açılış töreninde verdi mesajlarını Cumhurbaşkanı. Terörle mücadelede atılan adımları ve gelinen aşamayı anlattı. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi ve devlet vizyonu olduğunun altını çizdi Erdoğan. Süreç başarılı olduğunda iç cephe güçlenecek ve Türkiye'nin önüne yeni kapılar açılacak dedi.
1: Yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
2: Terörsüz Türkiye'nin bir devlet vizyonu olduğunu belirtti. Bir kez daha iç cephe vurgusu yaptı.
1: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Milli güvenliğin sağlanması için atılan çok yönlü adımlara vurgu yaptı.
1: Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir.
2: Erdoğan, yapay zeka ve siber güvenliğin de önemine dikkat çekti.
1: Savaş meydanında

0: Artık tanklar, füzeler kadar onlara istikamet veren yazılım ve donanımlar da belirleyici rol oynuyor. Bu süreci takip etmekle kalmıyor, kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde veri güvenliğine büyük önem veriyoruz. Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke, ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez. Yapay zeka ciddi riskler de barındırmaktadır. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş teknolojik özelliği milli güvenliğimizi ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.
1: Meclis Başkanı'na bir kulak verelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkan Vekilleri hakkındaki fezleke dosyalarına ilişkin konuştu. Fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar dedi. Kurtulmuş bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor. Yani fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar ifadelerini kullandı. Kurtulmuş süreç henüz oralara gelmedi dedi. CHP'deki güncel gelişmelerle devam edelim. Grup toplantısında kim konuşacak gerilimi aslında meclis önünde sabahın çok erken saatlerinde başladı. Kılıçdaroğlu ve Özel destekçiler arasında tansiyon düşmeyince meclis başkanı Kurtulmuş da güvenlik gerekçesiyle ziyaretçi yasağı kararı aldı. Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkezde yapma kararı aldı. Özel de grup konuşması öncesinde meclis önünde bekleyenlere seslendi.
2: Kılıçdaroğlu da özelde CHP grup toplantısında konuşacağını duyurdu. Kürsüde kimin olacağına dair gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. CHP'de grup toplantısı gerginliğinden iki ayrı toplantı çıktı. Toplantıyı takip etmek isteyen CHP'liler sabah saatlerinden itibaren meclisin dikmen kapısında toplanmaya başladı. Taraflar içeri alınmayı beklerken sloganlar attı. Gerginliğin artması üzerine emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemlerini artırdı. Kılıçdaroğlu ve Özel'i destekleyenler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Meclis dışında gerginlik yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş, Kılıçdaroğlu'na seslendi. Partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz. Milyonlarca CHP'li sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ziyaretçi yasağı alındığına dair açıklama yapıldı. Karar genel merkez ve grup başkanlığına gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski gerekçe gösterildi. Gerginlik sürerken Kılıçdaroğlu'ndan da yeni bir adım geldi. Yavaş'ın sosyal medya paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, grup toplantısını genel merkezde yapacağını duyurdu.
3: Mahkeme salonlarında da söyledim, bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür.
2: Özel ve kurmaylarının meclis başkanlığıyla ziyaretçilerin içeriye alınması için görüşme trafiği sürdü. Ancak karar değişmedi. CHP Grup Başkanı Özel de meclis kapısında bekleyen ziyaretçilerin yanına gelerek seslendi.
4: Siz olmasaydınız baba ocağına bir pazar sabahı 7'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken hepinizin gördüğü o tipler bugün de bu meclisin kapısına dayanacak. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi misafiriymiş gibi içeri sokulacak. Grup toplantısını sabote edecek, gerekirse kaba kuvvetle ele geçirecek ve kürsüyü atanmış bir kararla gelen birisine vereceklerdi.

0: Evet, Ankara'da dakika dakika öğle saatlerine kadar neler yaşandığına baktık. Sonrasında tansiyonun düşmesiyle Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde konuştu ve kurultayı toplayacağım. Kimse endişe etmesin, ahlaklı erdemli kurultay yine yapacağız dedi. Arınma mesajını yinelerken Mutlak Mutlan davasına da değindi Kılıçdaroğlu. Davayı bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim dedi.
1: Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak.
2: Kurultayla ilgili mesajlar verdi. Grup toplantısı gerilimi gündemindeydi.
1: Meclis başkanımız gerilim dolayısıyla sizlerin meclise girmesine izin vermedi. Hep iyi niyetli davrandım. Zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gerilim sonrasında grup toplantısını genel merkezde topladı. Mutlak Mutlan davasına değindi. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Hiç kimse genel başkan düzeyinde gidip de talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Yani işte bu böyledir, hemen partiden atalım. Böyle bir düşüncem de yok. Mutlak Mutlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Mutlak Mutlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
2: Yol haritasını anlattı.
1: Gerçek değişim 3 aşamadan oluşacak. Birincisi şu: arınma ve temiz siyaset. İkinci değişim: ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma. Üçüncüsü ise iktidarın yarattığı tahribatın düzeltilmesi lazım.
2: Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye sürecine dair de değerlendirmelerde bulundu. Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini söyleyen ilk parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Söylediğimiz noktaya geldiler. Parlamentoda bu sorunu çözüyorlar dedi.
0: Bu arada Grup Başkanı Özgür Özel de gerginliğin ardından meclis kürsüsünden seslendi partililere. Bedel ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz mesajı verdi. Kurultay çağrısında yineleyen Özel, seçimin tehlikeye girmemesi adına 26 Temmuz tarihine işaret etti ve o tarihe kadar kurultay yapılmalı diye konuştu.
3: Milletle savaşa girmeye kimse kalkışmasın. Devleti milletin karşısına koyarsanız millet o devleti önce yener, sonra yeniden demokratik devletini inşa eder. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
2: Özgür Özel grup restleşmesi sonucunda kürsüye çıktı. Partililere teşekkür etti.
3: Burada konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasını sağlanması, bu güzel insanların yüreklerindeki demokrasi parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum.
2: CHP'deki grup toplantısı gerilimi sonrası Özgür Özel mecliste açıklamalarda bulundu. Sözlerine ölüm yıl dönümü nedeniyle Ferdi Zeyrek'i anarak başladı.
3: Herkese danıştım. En son Ferdi'nin sesiyle kararı verdim. Ben bugün burada lazımdım. Ondan burada kaldım. CHP'nin iç işi diyorlar ya. CHP'nin iç işi falan değil. Kim karışır CHP'nin kurultayına? Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ni olası tüm adaylarıyla, bütün güçlü kaslarıyla birlikte ortadan kaldırmaya çalışan Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil.
2: Özel kurultay içinde çağrı yaptı.
3: Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır. Seçime girmesi tehlikeye girmektedir.
2: Özel paralel CHP iddialarına da tepki gösterdi.
3: Bir paralel CHP varmış. Paralel CHP anlayışı varmış. Bizim meclisi paralel genel merkez olarak yapmamız kabul edilemezmiş. O yüzden burası da zapt edilmeliymiş. Bu millet

0: paralelin kim olduğunu bilir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'deki grup toplantısı gerilimini, o kürsü gerilimini değerlendirdi ve Özgür Özel'e seslendi. Ateşe körükle gitmemeli, aklı selim hareket etmeli dedi. Bahçeli'nin gündeminde aynı zamanda terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli itilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Serin kanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e çağrıda bulundu. Ateşe körükle gitmemeli, aklı selim davranmalı dedi.
2: Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran, ayan beyan ortadadır. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir.
3: MHP lideri partisinin grup toplantısında konuştu. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan kürsü krizi gündemindeydi.
2: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin iş hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir.
3: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi. Sınır ötesi gelişmelerin yakından takip edildiğinin altını çizdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran hattında kurduğu baskı, İsrail'in bölgesel kaosunu değiştiren saldırgan siyaseti, Suriye ve Irak sahasındaki kırılganlıklar, Türkiye'nin iç cephesine dönük sabotaj ihtimallerini de artırmaktadır. Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görülmektedir. Türkiye ne karanlıkta yatacak ne de kara düş görecektir.
3: Süreç için kararlılık mesajı veren Bahçeli, terörsüz Türkiye milli varlığın zırhıdır dedi.
2: Terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Biz terörsüz Türkiye derken içeride huzuru, dışarıda caydırıcılığı, sınırlarımızda emniyeti, bölgemizde istikrarı ve milletimizin birliğini aynı anda savunuyoruz. Ülkemiz jeopolitik depremlere sürüklenmek istenirken surda gerik açtırmayacağız.
1: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'deki grup toplantısı gerilimine ilişkin asıl mesele demokrasinin nereye oturacağıdır dedi. Hatimoğulları terörsüz Türkiye süreci içinde çerçeve yasa çağrısını yineledi.
4: CHP'ye mutlak butlan kararı demokratik ve sivil alanı komple tehdit etmektedir. Asıl mesele kimin nerede, hangi koltukta oturacağı ya da oturduğu değil. Asıl mesele Türkiye açısından demokrasinin nereye oturacağıdır.
3: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'deki grup toplantısı gerilimini değerlendirdi. Sorunun çözümü için çağrıda bulundu.
4: Yargıtay bu kaosu mutlaka çözmelidir, zamana yaymamalıdır. Demokratik toplumlarda siyasi partilerin yönetimlerine, programlarına, geleceklerine mahkemeler karar vermez. Üyeleri, delegeleri, seçmenleri karar verir. Ve biz ümit ediyoruz ki CHP'nin sorunları bu yaklaşımla çözüme kavuşur.
3: Hatimoğulları'nın grup toplantısı gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Çerçeve yasa çağrısını yineledi.
4: Bu süreç şu an gerçekten son derece önemli bir eşikten geçiyor. Bir karar verme eşiğinden geçiyor. Ve bu eşikte toplumun beklediği ve sürece ivme kazandıracak olan yasal çerçevenin kendisidir. Çerçeve yasanın geniş ve kapsayıcı olması son derece önemli. Barış ve eşitlik, kardeşlik zeminine kavuşturmalı. Çerçeve yasanın hayata geçirilmesi, pozitif barışın eşiğinin geçilmesi konusunda ciddi anlamda bir yol alınmış olur.
1: Siyasetin gündeminden savaşın gündemine hızlı bir geçiş yapacağız. Bölgede tansiyon bir hal.

0: yüksek. ABD ordusuna ait bir taarruz helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü ve helikopteri İran'ın düşürdüğünü savunan Amerikan Başkanı Trump İran'a bir cevap vermek zorunda olduklarını söyledi. Aynı dakikalarda İran Dışişleri Bakanı da bir açıklama yaptı. Arakçı yabancı güçler bölgeden ayrılsın dedi.
1: ABD ordusuna ait bir Apache taarruz helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. Helikopterde bulunan mürettebat kurtarıldı. Olay İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırıların ardından bölgede tansiyonun yeniden yükselip sonra da ABD Başkanı Trump'ın girişimiyle düşmesinin ardından meydana geldi. Trump pilotların durumunun iyi olduğunu söyledi.
2: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. We are going to issue a report tomorrow, but the pilots are fine. Yeah.
1: ABD Başkanı sosyal medyadan yaptığı açıklamada helikopteri İran'ın vurduğunu söyledi. ABD bu saldırıya cevap vermek zorundadır dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise biz diplomasi dilini tercih ederiz fakat diğer dilleri çok daha akıcı bir şekilde konuşuruz açıklaması yaptı. ABD'nin taahhütlerini bozması halinde ise kendi oluşturdukları sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan de yabancı güçler bölgeden ayrılsın çağrısı geldi. Topraklarımıza yakın yabancı güçler kendi hataları, sıradan kazalar veya çapraz ateşe yakalanma olasılığı nedeniyle sürekli risk altındadır dedi. Bunu önlemenin en iyi yolunun ABD güçlerinin bölgeden ayrılması olduğunu ifade etti. Washington yönetimi Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlarda Apache helikopterlerden Reaper insansız hava araçlarına, F-A-18 ve F-35 savaş uçaklarına kadar geniş bir hava gücü kullanıyor. İran, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 30 Reaper İHA'sını düşürmüştü. Bazı ABD savaş uçakları da dost ateşi ve düşman ateşi sonucu kaybedildi. Ancak Apache helikopterlerinin düşürüldüğü doğrulanırsa bu çatışmalarda kaybedilen ilk Apache olacak.
0: Bu arada İsrail yönetimi Lübnan işgaline son vermemekte kararlı gibi duruyor. Lübnan'ın güneyine yaptığı hava saldırılarına devam eden İsrail hedefinde bu kez Sur ve Nebatiye vardı ki saldırılarda en az 15 kişi öldü. 30'dan fazla Lübnanlı da yaralandı.
1: İsrail, İran'ın uyarılarını dinlemedi ve yine Lübnan'a saldırdı. Bu kez hedefte Sur kenti vardı. Lübnan basını İsrail'in Sur kentindeki El Bas bölgesini hedef aldığını bildirdi. Saldırının ardından tarihi kentten dumanlar yükseldi. İsrail'in Lübnan'a karşı Mart ayında başlattığı savaşta Sur ilk kez bu kadar şiddetli şekilde hedef alındı. İsrail'in hedefinde Nebatiye de vardı. Vilayete bağlı Kefir Sir, Batı Sir ve Cebşit gibi beldelere hava saldırıları yapıldı. Ayrıca Beyrut'ta İsrail'in dronlarının alçak uçuş yaptığı belirtildi. İsrail'in Ulusal Misyon Bakanı Orit Strok ise Beyrut'a saldırma konusunda Tel Aviv üzerinde kısıtlamalar olduğunu söyledi. Bu kısıtlamaların kim tarafından konulduğunu açıklamadı. Öte yandan İsrail ordusu ülkenin kuzeyinde saldırıya uğradı. Yapılan açıklamada Lübnan'dan sızan bir kişinin askerlere ateş açtığı kaydedildi. Saldırganın öldürüldüğünü ifade eden İsrail ordusu ölen ya da yaralanan asker olmadığını ifade etti. İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e yaptıkları saldırıları durdurduktan sonra uyarıda bulunmuş, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık vereceğini belirtmişti. İsrail basını ise Başbakan Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini, ancak Lübnan'a saldırıların tüm gücüyle devam edeceğini öne sürmüştü.
0: 4. ayındaki savaşta askeri gerginlik yeniden zirveye mi ulaşacak? Hürmüz'de neler olabilir? Trump Hürmüz'e düşen helikopterden İran'ı sorumlu tutmuştu. Bakalım bundan sonra neler olacak? Konuşacağız. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Hocama da selamlar.
0: Ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Salık da bizlerle birlikte. Nuri Hocam sizler de hoş geldiniz. Gece raporuna.
4: Erhan Bey hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Merve Hocam selamlar, sevgiler.
0: Sağ olun hocam. Hemen Merve Hocam şöyle hızlıca bir başlayalım. Yani hafta başına baktığımızda İran ve İsrail'e çağrılarda bulunuyordu. Lübnan'da gerginliğin düşürülmesi yönünde talimatlar yolluyordu Amerikan Başkanı ama o itidalli duruşundan bu gece itibariyle uzaklaştı gibi duruyor. Hocam nasıl?

0: nasıl bir yanıtı olacak İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'nden ki müzakereler sürekli devam etmeli mesajı da veriyor Trump. Ne bekliyorsunuz bir sonraki hamlesinden? Yani kısaca Pentagon'da hocam şu dakikalarda masada ne var?
1: Pentagon'da şu an masada sanırım an itibariyle ne olduğunu kendileri de bilmiyorlar Evren Bey. Çünkü karşımızdaki denklemde özellikle cumhuriyetçilerin de son dönemdeki eleştirilerinden bir tanesi Trump başa gelirken MAGA demişti. Amerika'yı yeniden güçlü yapma ve Amerika first, Amerika ilk yaklaşımı vardı. Ama İsrail'e bu kadar destek, İsrail'in sürekli olarak dediklerini yapma sonrasında Amerika sonuncu politikası ortaya çıkmaya başladı. Yani eleştiriler artmaya başladıkça biz bence sahada Trump'ın da ne yapmak istediğini tam olarak kestiremiyoruz. Ben hep Vietnam Savaşı döneminde Amerikan başkanları ve etrafındakilerin böyle biraz daha deli adam teorisi içerisinde hareket ettiklerini ve Trump'ın da aynı şekilde hareket ettiğini düşünen biriyim. Fakat an itibariyle karşımızda savaş süreci mi, kontrollü bir misilleme süreci mi yoksa diplomasi süreci mi devam ediyor bunu bilemiyoruz. Çünkü kırılgan dengeler her saniye, her dakika sistemi değiştirebilecek yeni sorunları beraberinde getiriyor. İran'la müzakere masası devam ederken zaten bu müzakere masası da sanki Amerika-İran savaşıyor, Lübnan-İsrail farklı bir hatta gibi bir alan çizmeye çalışmıştı İsrail. Ama İran demişti ki günün sonunda her iki masa birbirine bağlı. Hatta biz üçüncü masayı da bağlayalım, Filistin yani Gazze masası da buraya bağlı. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Pentagon için baskı çok daha sert cevaplar üretmeye başladı. An itibariyle Trump Netanyahu'yu eleştiriyor, çok sert söylemlerde bulunuyor ama sürekli dediğim şey eylemlerle söylemler birbirini tutmadıktan sonra biz sahada bunun gerçek olduğunu gerçekten düşünemeyiz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki yaklaşımı İsrail'in saldırılarından sonra gelmesiyle birlikte okunmalı. O zaman gerçek anlamıyla Arakçı'nın da belirttiği gibi insan hatası, çapraz ateş riski, kaza gibi durumlar üzerinden Amerika kendisine yeniden saldırma konusunda meşru bir zemin oluşturmaya çalışıyor da diyebiliriz. Çünkü stratejik belirsizlik dili kullanıyorlar. Ve burada kullandıkları bu dil son derece endişe verici. Buna İran'ın vereceği cevap Amerika'nın ona yapmış olduğu ya da davranmış olduğu şekliyle olacağı ve sadece Amerika üzerinde kalmayacağı, geçtiğimiz aylarda gördüğümüz gibi Körfez aktörlerini de içine alacak şekilde genişleyeceği için endişe verici bir süreçteyiz diyebilirim. Ama burada kontrollü olarak gidilmesi gerekiyor. Yoksa vururum ama savaşı genişletmek istemiyorum. Müzakere devam etsin. İran bedel öder. Bunların hiçbirinin ne masada karşılığı var ne sahada karşılığı var. Trump kontrol bende demeye çalışıyor ama askeri baskıyı arttırarak ve savaş tehdidini siviller üzerinden devam ettirerek maalesef ki böyle bir durumun gerçekliğini kabul etmek çok zor. Dediğim gibi çok kırılgan bir dönemdeyiz. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i dinleyecek olursa karşımızda çok daha büyük sorunlar çıkacak. Kaldı ki Amerika şu an kendi içerisinde İsrail'li casuslar sorununu bile çözemedi Evren Bey. Evet. Dolayısıyla hani diyorum ya Amerika sonuncu politikası an itibariyle Trump'ın şu ana kadar dediği bütün başlıklarda tersini yapmasının nedeni haline de geldi diyebiliriz.
0: Evet, aslında bir anlamda Nuri Hocam, Merve Hocamız anlaşmada neden bir yol mesafe kat edilemediğini de bir anlamda özetlemiş oldu bizlere değil mi? Yani eylem ve söylem birlikteliğinden Amerika'nın sürekli uzaklaşıyor olması İran için de kafa karıştırıcı mesajlar anlamına geliyor. Ama hocam bu sefer yani söylemi oldukça açık Trump'ın. Açık açık ben İran'ı hedef alacağım diyor. Bize şu anda acaba nasıl hedef alabilir, neler yapabilir onu anlamaya çalışıyoruz. Ama tabii bir yandan da İran Dışişleri Bakanı bu konuda bazı açıklamalarda bulundu. Yani bölgedeki yabancı güçler bazı kazalara, çatışmalara karışabilir dedi ki bunu daha önce de gördük zaten. Savaşın bundan önceki günlerinde neler söylersiniz efendim? Bir kontrollü gerginlik mi yine Amerika Birleşik Devletleri eliyle devam ettirilecek yoksa sert bir yanıt da gelebilir mi İran'a, ne dersiniz?
2: Yani Evren Bey şöyle, zaten ateşkes sürecinin artık doğal bir parçası oldu bu kontrollü gerilimler. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında hem de İsrail terör devleti ile İran arasındaki bu küçük çaplı çatışmalar, birbirine yönelik saldırılar ateşkes süreci boyunca devam etti defaatle. Fakat bu ateşkesin genel yapısını artık hani buna ne kadar bir ateşkes diyebiliriz o da ayrı bir tartışma konusu ama yani bozacak bir evreye ulaşmadı. Ben açıkçası Donald Trump'ın bu helikopter saldırısına yönelik vereceği cevabın da kısıtlı bir cevap olacağı kanaatindeyim. Yani o beklenen uzun süredir Trump'ın tehditler savurduğu İran'ın enerji altyapısını vurma işte bir milleti taş

0: devrine döndürme, o bütün sivil hayatı felç edecek düzeyde bir saldırı gerçekleştirmesini ben açıkçası beklemiyorum. Çünkü Trump artık bu savaştan yoruldu Evren Bey. Yani bu savaştan bir şekilde bence çıkmak istiyor. Çünkü yani İsrail her ne kadar soykırımcı Netanyahu yönetimi burada gerilimi artırmak, İran'la olan savaşı yeniden körüklemek istese de Trump'ın burada sürekli olarak bir şekilde yani kontrolden çıkmasını engellemeye gayret ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben hani Trump'ın bu hadise neticesinde böyle çok fevri davranıp hadi gidelim yeniden Tahran'da merkezi yerleri vuralım, işte şu andaki yönetim kademesinden birilerine suikast gerçekleştirelim şeklinde bir tavır içerisinde olacağı kanaatinde değilim. Tabii ki bir cevap verecektir. Nereyi vurabilir? Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Keşm Adası'na ve Hürmüz Boğazı eksenindeki o küçük adacıklara bir takım saldırılar düzenlemişti Amerika Birleşik Devletleri. Orada devrim muhafızlarının gözetleme kulelerini vesaire vurmuşlardı. Yine benzer bir saldırı şeklini görebiliriz diye düşünüyorum. Ama hani her iki taraf da bence şu anda hani gerilimi artırma taraftarı değil yani Evren Bey. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrardan saldırı dozajını artırması, İran'da zaten Amerika'ya yönelik uzun süredir süre giden bu güven bunalımını daha da körükleyecektir ki bugün yine Amerikan medyasına yansıyan bir takım bilgilerde İranlıların Trump'ın sürekli değişen taleplerinden rahatsızlık duyduklarını, müzakerelerde bu bağlamda bir ilerleme kaydedilemediğine dair bir takım beyanatlarda bulunduklarını gördük. Dolayısıyla ya burada Trump bence hani meselenin kontrolden çıkmasını istemiyor Evren Bey. Ya bir kapana kısılmışlık durumu söz konusu. Trump bu meseleyi bir şekilde bitirmek istiyor. Yani bugün Hürmüz'e yönelik verdiği mesajlar da mesela ilginçti. Bence satır aralarını okuduğumuzda bugün bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Ya biz gideriz, birkaç hafta daha bombalarız İran'ı. Evet, bombardıman sonucunda İran'da ortada hiçbir şey kalmaz. Tamamen orayı yok ederiz ama bu Hürmüz Boğazı'nın açılacağını garanti etmez. Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam edebilir. Biz de bunu istemiyoruz. Ben o yüzden saldırıları abartmayacağım şeklinde bir açıklama yaptı. Yani dolayısıyla burada artık hızlıca bir netice almak isteyen bir Trump yönetimi görüyoruz Evren Bey. Tabii İran'da burada Trump'ın sıkışmışlığını gördüğü için müzakereleri mümkün mertebe ağırdan alıp kendileri açısından maksimum düzeyde faydayı getirecek bir anlaşmayı imzalamak istiyorlar ki zaten devrim muhafızları artık kontrolde, yani işin başında onlar var. Tezleri şu ana kadar gerçekleşti. Onların da kendi içlerinde ürettikleri o meşruiyet üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik böyle arada onlar da güç gösterisi yapıyorlar. İşte Galibaf'ın yaptığı açıklamaları vesaire hep bu bağlamda okumak lazım. Hani aslında konuşan tek bir kişi ama arkadaki güç merkezi yani devrim muhafızları, yani konuşturana bakmak lazım diye düşünüyorum. Ama bunlar sonuçta büyük bir tekrardan çatışmaya evrilir mi? Yani o savaşın ilk dönemlerindeki gibi yine böyle savaş alevlenir mi diye sorarsanız ben açıkçası böyle bir senaryo beklemiyorum Eren Bey.
1: Yani bu kontrollü gerilimin, gerginliğin bu şekilde devam edeceğini söylüyorsunuz ki bunu da müzakerelere bağlayarak Nuri hocamızın bıraktığı noktadan devam edelim Merve Hocam, müzakerelerle. Şimdi Trump zaten bir yandan tehdit dilini kullanıyor, bir yandan da artık bir son aşamalarındayız diyor barış anlaşmasının. Ama yani hocam Lübnan çok sıcak, ülkenin güneyi yine hedef alındı İsrail tarafından. O Lübnan'daki işgalini, askeri tırmanışını devam ettiriyor. Bu ağır aksak ilerleyen İran'la barış görüşmelerini raydan çıkarma riski var mı hocam Lübnan'daki durumun?
2: Yani ben... Nuri Hocam kadar olumlu bakamıyorum ne yazık ki sürece. Çünkü bizim karşımızdaki yapıyı düşünürken bir yandan da aklımızda sürekli olarak buradaki enerji piyasalarından ya da Hürmüz'den geçişin kısıtlanmasıyla birlikte farklı alanlardan para kazanan yapılar olduğu aklımıza gelmeli. Dolayısıyla da buradaki savaş ne kadar artarsa enerji şirketleri, silah şirketleri, sigorta şirketleri maalesef ki günün sonunda kendi kârlarına bakıyorlar. Yani evet, masa tamamen çökmedi. Ama 102 günü geçen bir süredir bu masadan da nasıl bir sonuç çıkmaması için uğraşıldı, arka planı çok dikkatli okumak gerekiyor. Evet, evet. Yani umarım ben hatalı olurum, bunu da eklemiş olayım. Ama İran'la yürütülen barış görüşmeleri açısından Lübnan son derece belirleyici bir alan ve bir masa. Çünkü barış anlaşmasının son aşamalarındayız diyor olsa da Trump, bu barış anlaşması için sadece İran'la Amerika başlığı karşımızda. Yani Lübnan'ı hiçbir şekilde denkleme sokmadıklarını görüyoruz. Bir yandan da baskı diplomasisi uyguluyorlar. Son derece önemli. Çünkü İsrail Lübnan'daki saldırılarına devam ederken

0: İran dosyasını da kaldırmıyor. Şimdi az önce de belirttim, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde zaten şöyle bir durum var. Trump, Netanyahu ve aşırı sağın ya da savaş kabinesinin politikalarını %100 desteklemiyor. Bunu hepimiz net olarak biliyoruz. Fakat onu desteklemekten de geri duramıyor. Dolayısıyla bu da zaten sistem içerisindeki sorunların en temel nedeni. Mesela geçtiğimiz günlerde Netanyahu'yu eleştirdi. Lübnan'da işte Hizbullah üzerinden devam etmesi gereken bir savaş olduğunu belirtti. Siviller hedef alınmaması gerektiğini aslında alt metinlerde verdi. Ama bu ciddi biçimde gerçekleşmeyen bir durum. Hala Gazze'de, Lübnan'da çocuklar, siviller hedef alınıyor. Dolayısıyla Lübnan'daki çalışmanın devam etmesi de bizim karşımızdaki o insan tabloyu biraz daha zayıflatıyor. Lübnan'da bir yandan sadece cephe değil, aslında müzakerenin kilit bölgelerinden biri haline geliyor dememin temel nedeni de İran'ın özellikle buradaki caydırıcılık mimarisinin bir parçası olarak Hizbullah'ın görünmesi. Tıpkı Yemen'deki Husiler gibi. Şimdi bu açıdan İsrail Lübnan'ın güneyini hedef aldıkça aslında burada bir yandan da ne olmuş oluyor? İran'ı doğrudan hedef almış oluyor. Bu nedenle zaten birkaç gün önceki çatışmaya da o yeniden saldırı döngüsü bizim karşımıza çıktı. Fakat İsrail'in Lübnan'daki sınır hattı ya da Litani Nehri çerçevesinde özellikle çizdiği o teolojik arka planlar, vaat edilmiş topraklara geçelim artık, vaat edilmiş kaynaklar, değerli ne varsa toplama yaklaşımı ne yazık ki günün sonunda sivillerin hayatına mal olacak şekilde devam ettiriliyor ve bunda hiçbir beis görmüyorlar zaten. Şimdi Lübnan'a yönelik bu saldırılar İran'la barış görüşmelerindeki masayı da zaten doğrudan tehdit altına aldığından dolayı artık İsrail'in temel yaklaşımı Amerikalı kendini desteklesin ya da desteklemesin gidebildiği kadar gitmek. Bunun en somut örneği zaten Netanyahu'nun geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmalarda da yayınlamış olduğu ya da göstermiş olduğu haritalarda da görülüyor. Ne demişti? Orta Doğu'nun sınırlarını değiştiriyoruz. Gerçekten 7 Ekim 2023'ten bu yana karşımızdaki tablo bu. Bu nedenle de İran'ın burada geri adım atmasını beklemek ya da Lübnan üzerinden devam eden bu çatışma süreci içerisinde bir ateşkesin doğrudan çıkacağını düşünmek biraz süreci zorlaştıracak hamlelerle okunması gerektiriyor. Çünkü İran'ın Amerika'dan en önemli isteklerinden bir tanesi o güveni tesis edebilme noktasında yaptırımların azaltılması ve dondurulmuş mal varlıklarının eş zamanlı olarak üzerindeki baskının azaltılmasıydı. Fakat günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri iyi niyet göstergesi olarak bunu dahi yapmadı.
1: Evet.
0: Bir yandan da
1: sanırım
0: Amerika'nın
1: hocam o noktada
0: ara buluculuk güvenilirliği
1: de süreçte delendi. Gelen iç baskılardan biraz korktu ve çekindi gibi duruyor, değil mi?
0: Evren Bey, sanki iç baskı değil ama İsrail'in yapmış olduğu lobicilik baskısı üzerinden
1: tabii
0: düşünmek gerekiyor.
1: Ondan hiç bahsetmiyorum bile.
0: Çünkü,
1: tabii.
0: Çünkü şunu hatırlayalım hemen. Bir senatörün seçilmesi için dahi bu lobiler milyonlarca dolar harcayabiliyorlar. Hatta milyarlarca dolar harcayabiliyorlar. Bu nedenle de Amerika Birleşik Devletleri'nin de son dönemdeki bu casus olaylarına ben çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Demek ki burada çok büyük bir çatlak var. Hatta artık o çatlağa da geçmiş durumda. Kasım seçimlerine odaklandıkları bir dönem içerisinde İsrail'in beklentisi eğer Amerika-İran olası bir ateşkes yaparsa ya güvenlik konseptini değiştirir ya da bunu en başından seçimler üzerinden lobicilik faaliyetleriyle engellemek olacak. Yani günün sonunda ne olursa olsun İsrail'in yapacağı temel politika sahada olası bir taahhüdü ya da olası bir anlaşma durumunu dahi bozmak. Ya bu ister nükleer gündem üzerinden okuyalım, ister yaptırımların kaldırılması üzerinden okuyalım, ne olursa olsun son aşamada sahadaki gerçeklik İsrail tarafından gün geçtikçe daha karmaşık hale geliyor. Bu nedenle de eğer Trump İran'la bir barış yapmak istiyorsa ki geçtiğimiz günlerde Hamaney'le görüşebileceğini söylemişti. O zaman yapması gereken maksimum güvenlik önlemlerini alıp İran'la dolaylı değil doğrudan görüşmek olacaktır. Aksi durumda buradan bir ateşkes ya da burada bir barış sürecine ilerleyebilecek masanın güçlendirilmesi durumunun çıkması son derece zorlu bir süreç.
1: Peki. Nuri Hocam, siz bekler misiniz Lübnan dosyasında herhangi bir gelişme, yani taraflar bir geri adım atabilir mi? Bir de şunu da lütfen yanıtlayın hocam. Şimdi Netanyahu öyle bir durumda ki Washington'dan gelen o gerilimi azaltma baskısı var. İçeriye baktığımızda aşırı sağcı bakanların işte Amerika'nın desteği olmasa bile yani biz İran'da, Lübnan'da ilerleyelim, savaşı devam ettirelim talepleri var. Sanki Bu ikisi arası sıkışıp kalmış gibi bir durum var Netanyahu için de. Katılır mısınız bu yoruma ve

0: Yani eğer katılırsanız bu pozisyonu İsrail uzun süre devam ettirebilir mi? Sizce sanki bu sürdürülmesi zor bir süreç gibi duruyor İsrail açısından da. Ne dersiniz hocam? Buyurun.
1: Şimdi Evren Bey, öncelikle şunu söylemek lazım. Yani Lübnan bu ateşkes müzakerelerinde en önemli, daha doğrusu barış müzakereleri diyelim, buradaki en önemli maddelerden bir tanesi. Malumunuz Tahran yönetimi bunu bir kırmızı çizgi olarak ortaya koydu. Defaatle bunu kamuoyuna açıkladı. Ve Lübnan'daki gelişmelerle barış görüşmeleri arasında doğrudan bir ilişki kurdu. Şimdi İsrail, İran'ın bu pozisyonunu, net pozisyonunu bildiği için ve Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıların, ihlallerin Tahran yönetimini irrite edeceğinin farkında olduğu için sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereleri rayından çıkartabilmek maksadıyla Lübnan kartını oynuyor, farkındaysanız. Yani orada inanılmaz bir insani trajedi var. Mesele sadece Hizbullah'ın bertaraf edilmesi, işte dahiyenin ortadan kaldırılması veya Hizbullah'ın işte o merkez üslerinin yok edilmesinin çok çok ötesinde şu anda doğrudan Lübnan'ın sosyolojisine, demografisine ve siyasetine etki edecek bir boyuta ulaşmış durumda. Şimdi tabii burada Amerika Birleşik Devletleri yani bu müzakerelerin, ben hala o pozisyondayım, ya bozulmasını istemediği için belirli oranlarda Netanyahu'ya baskı uyguluyor. Bunu gördük. Yani bu Beyaz Saray tarafından da deklare edildi. Hatta Trump'la Netanyahu arasında nahoş bir telefon konuşması gerçekleştirildiğinde biz gördük. Taraflar arasında bir gerilim olduğunu da gördük ve hali hazırda Trump'ın baskılarıyla hem İsrail hem de İran burada karşılıklı olarak bu son günlerdeki saldırılara, yani Lübnan ekseninde patlak veren o saldırılarına bir ara vermiş gibi görünüyorlar. Dolayısıyla Trump'ın yani Lübnan dosyası bağlamında barış müzakerelerinin hani yoldan çıkmasını, rayından çıkmasını istemediğini görüyoruz. Bunu öncelikle bir kenara koymak lazım. O zaman tabii soru şu, sizin de ifade ettiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin öyle veya böyle, yani tabii ki biz Türkiye Cumhuriyeti'nden baktığımız zaman Trump'ın uyguladığı bu baskı politikası Netanyahu hükümetine yönelik bizi tatmin etmeyebilir. İhlallerin devam ettiğini biliyoruz. Yani sadece bu ateşkes ihlalleri Lübnan'da değil Evren Bey. Yani soykırımcı İsrail Gazze'de biliyorsunuz ateşkesten beri 1000 civarında masum Gazze'liyi katletti. Onları şehit etti. Dolayısıyla bu İsrail'in her zaman uyguladığı bir politika. Bunu bir kenara koyacak olursak yani Netanyahu yönetimi burada içerideki baskı üzerinden, ki biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir işbirliği olmuştu. Yani eski başbakanlardan Naftali Bennett ve Yair Lapid Netanyahu'ya karşı güçlerini birleştirdiler ve şunu dediler. İran'la ABD arasında kurulan masada İsrail yok. Netanyahu artık İsrail'in güvenliğini sağlayamıyor. Amerika'nın da gözünden düştük. Bu da bizim ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor şeklinde Netanyahu'ya sert salvolar yönelttiler. Şimdi tablo buyken, yani hem içeride hem de Amerika Birleşik Devletleri bağlamında bir baskı varken Netanyahu bence çaresizce çırpınıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan İsrail'in Lübnan'da çok uzun bir süre tutunabilmesinin ben çok mümkün olmadığı kanaatindeyim. Bunun da temel sebebi şu. Birincisi biliyorsunuz, yani İsrail'in böyle bir demografik derinliği yok. Yani demografik olarak zayıf bir ülke. Yani silahlı kuvvetlerinde rezerv askerlerin göreve çağrılmasıyla ilgili geçtiğimiz aylarda çok ciddi tartışmalar oldu. Yani Haredi dediğimiz Ortodoks Yahudiler askere alınacak mı, alınmayacak mı? İsrail iç siyasetinde muazzam bir çalkantıya sebep oldu. Şimdi Amerika'nın doğrudan desteği olmadan, teknolojik desteği olmadan, askeri desteği olmadan İsrail'in askeri gücünü büyütmememiz gerekir diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi, İsrail bunun ekonomik olarak maliyetini karşılayabilir mi, bunu ödeyebilir mi? Ben bundan da çok emin değilim. Çünkü evet, giderek birçok cephede savaş yürütmenin maliyeti İsrail için son derece artıyor. Üçüncüsü de Lübnan'da bu oluşacak. Yani Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in kuzeyi hattında oluşacak ve İran'ın da potansiyel olarak müdahil olma ihtimali bulunan bir senaryo İsrail'de bir demografik huzursuzluğa sebep olacaktır Evren Bey. Yani bütün bu faktörleri bir arada bulundurduğumuzda evet, Netanyahu bugün politikalarını sert bir biçimde izleyip saldırganlık politikaları izleyebilir. Burada insanları öldürebilir. Belli bir işgale girişmiş olabilir ama ben senaryonun tıpkı 1982-2000 yılları arasındaki o işgalde olduğu gibi başarısızlıkla sonuçlanacağını ve İsrail'e faydadan çok zarar getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hem bu uluslararası faktörler hem İsrail'in iş dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuzda bence Netanyahu yönetimi Lübnan'da bir çıkmaz sokağa girmiş gibi görünüyor.

0: Bakalım oradan bir çıkış yolu bulabilecek mi yoksa bulamayacak mı? Önümüzdeki günlerde bunu da değerlendiririz. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Sunay Özcan Hocam çok teşekkürler. Ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık da bizlerle birlikteydi. Savaşı ve bundan sonra bizleri nelerin beklediğini konuştuk. Çok teşekkürler.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Devam edelim.
2: İyi yayınlar.
0: Savaşın mimarlarından Amerikan Başkanı Donald Trump NBA'deki final serisini izlemek için New York'a gitti ama çok ciddi bir protestoyla karşı karşıya geldi. Amerikan Ulusal Marşı okunurken salondaki dev ekrana yansıtılan Trump tribünlerin ciddi bir bölümü tarafından uzun süre yuhalandı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, New York'taki NBA final maçında seyirciler tarafından yuhalandı. Trump, New York Knicks'le San Antonio Spurs arasında oynanan NBA final maçında seyircilerin tepkisiyle karşılaştı. NBA finallerinin 3. maçını izlemek için salona gelen Trump, Amerikan Milli Marşı okunurken salondaki dev ekranda gösterildiğinde seyircilerin büyük bölümü tarafından uzun süre yuhalandı. Tribünlerden yükselen protesto sesleri ekranda daha sonra Amerikan bayrağının gösterilmesiyle sona erdi. Taraftarlar New York Knicks oyuncuları görüntülendiğinde ise tezahürata başladı. Trump'ın maça gelişi yalnızca salonda değil New York genelinde de etkisini gösterdi. Maçın oynandığı Madison Square Garden çevresindeki sokaklar maçtan saatler önce kapatıldı. Binlerce polis ve yüzlerce gizli servis ajanı bölgede görevlendirildi. Sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle bazı toplu izleme etkinlikleri iptal edilirken taraftarlar havaalanını andıran güvenlik noktalarından geçmek zorunda kaldı. Görevdeyken ilk kez bir NBA final maçını izleyen başkan olarak kayıtlara geçen Trump, daha önce de New York'ta izlediği Yankees beyzbol maçında benzer şekilde hem alkışlanmış hem de yuhalanmıştı.
0: Savaşın çarpıcı anlarına ilişkin çok dikkat çekici bir görüntü. Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya kentine bir drone saldırısı yapmıştı. O drone'un düşme anı güvenlik kamerası tarafından bakın nasıl kayıt altına alınmış. Saldırı dün yaşandı. Kentteki bir otobüs durağının vurulduğu saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti ve en az 23 yaralı var. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde drondan kaçmaya çalışan siviller de görülüyor. Yaralananların yaşları ise 17 ile 79 arasında değişiyor. Zaporijya kentindeki nükleer güç santrali de kısa bir süre önce dronların hedefi olmuş. Rusya ve Ukrayna saldırıdan karşı tarafı sorumlu tutmuştu. Rusya'nın 2022'de başlattığı savaş 4 yılı aşkın süredir devam ederken son zamanlarda sık sık karşılıklı drone saldırıları yapılıyor. Kaldırımda normal bir şekilde yürüyorsunuz. Sırtınız yola dönük durumda ve bir anda kendinizi yerde buluyorsunuz. İstanbul'da esnaflık yapan İhsan yeni atın başına bu geldi. Kaldırımda ölümle burun buruna kaldı.
3: Hızla geldi, kaldırıma çıktı. Sırtı yola dönük esnafa çarptı, fırlattı. Aracından indiğinde ise yaralıya değil, otomobilindeki hasara baktı. İstanbul Küçükçekmece'de esnaf olan İhsan Yeniat, her zaman olduğu gibi sabah dükkanını açtı. Dükkanının önünde beklediği sırada bir otomobil hızla geldi. Kontrolden çıkan araç önce kaldırımdaki dubalara çarptı, ardından da İhsan yeni atı yere savurdu.
4: Bir anda geldi, arkam dönüktü, araba geldi vurdu zaten.
3: Kazanın ardından çevredekiler yaralının yardımına koştu. Sürücü ise arabasından indiği gibi hasarı kontrol etti.
4: Herhangi bir ilgi, alaka görmedim. Herhangi bir yardımlaşma görmedim ondan. Esnaf arkadaşlar geldiler.
3: İhsan yeni at hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kendisine çarpan sürücüden şikayetçi oldu.
0: Devam edelim gece raporuna. Sivas'tan bir haberle. Sivas'ta bir kişi husumetli olduğu esnafın dükkanının camını kırdı. Husumetlisiyle kavgaya tutuşan adam bıçaklandıktan sonra da otomobille ezilmek istendi ve tüm bu yaşananların görüntüsü

0: ortaya çıktı.
1: Elindeki baltayla iş yerine zarar verdi, husumetlisi araçla onu ezmeye çalıştı. Kırdığı cam nedeniyle az kalsın canından olacaktı.
2: Ben bıçakladım çeşitli yerlerimden. Hem de arabayla öldürmeye çalıştılar beni.
1: Olay geçen yıl Sivas'ta yaşandı. Abdurrahman Selvi elindeki baltayla husumetlisinin iş yerine geldi. Dükkanın camına defalarca vurdu. Camı kırdıktan sonra ayrılıp sokağa girdi. Bu sırada husumetlisi olan iş yerinin sahibiyle karşılaştı. İkili arasında bıçaklı kavga çıktı.
2: Boynumda vardı, göğsümde vardı, karnımda vardı. Yani 4-5 yerinde hayati yerlerinden yaralandım yani bıçaklandım.
1: Husumetlisi iddiaya göre bıçaklanan Selvi'yi araçla ezmeye çalıştı. Yaralı adam hastanede tedavi gördükten sonra konu yargıya taşındı.
2: Benim şaşırdığım konu aslında şu, hem arabayla arabanın arasında kalsam direkt öleceğim zaten. Bu öldürmeye teşebbüsken yaralamadan dava açıldı.
1: Kasten yaralama suçlamasıyla açılan dava sürüyor. Selvi'nin isteği ise sanığın cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanması.
0: Müzik öğretmeni Aybüke Yalçın tam 9 yıl önce tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Terör saldırısında şehit düşmüştü. Aybüke öğretmen için Batman ve Çorum'da anma töreni vardı.
3: Söylediği türküler terör saldırısıyla yarım kaldı. Aybüke öğretmen şehadetinin 9. yılında da unutulmadı. Aybüke Yalçın daha 22 yaşında hayatının baharındaydı. Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmenliği yapıyordu. 9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek için okuldan arkadaşlarıyla

0: Şehadetinin 9. yılında Aybüke öğretmen ve saldırıda şehit olan uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ile Ali Günler Batman'da düzenlenen törenle anıldı. Okunan duaların ardından Aybüke öğretmen için şehit olduğu yere karanfiller bırakıldı. Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı ve isminin verildiği okulda da anma töreni düzenlendi. Aybüke öğretmenin sevdiği türküler hep birlikte söylendi. Şehit öğretmen Çorum'daki mezarı başında da anıldı.
1: Kendisi idealleri, hedefleri, amaçları doğrultusunda okumuş, öğretmen olmuş ve bu uğurda da şehit olmuştur. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun.
2: Bartın'da binlerce yıllık tarihi mirasımıza sprey boyalarla zarar verildi. Direkli kayaya kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla bazı işaretler çizildi.
0: Binlerce yıllık tarihi görmezden geldiler. Sprey boyalarla Amasra'nın simgelerinden birine zarar verdiler. Burası ismini Kraliçe Amastris'ten alan Bartın'ın Amasra ilçesi. Doğal güzellikleriyle bilinen kentin en özel yerlerinden biri de Direkli Kaya. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan kayaya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla zarar verildi. Helenistik dönemde bölgenin ilk kraliçesi olan Pers prensesi Amastris'in denize girdiği yer olarak bilinen Direkli Kaya'ya sprey boyalarla çeşitli işaretler çizildi. Polis, tarihi alana zarar verenleri tespit etmek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Direkli Kaya'ya yazı yazan kişi ya da kişiler hakkında kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek suçundan işlem yapılacak.
2: Gece raporu devam edecek ama çok kısa bir aranın ardından.

Yeni bir güne adım atmaya hazırlandığımız şu dakikalarda Habertürk'tesiniz. Gece raporunun ikinci dilime hoş geldiniz. Özetlerimizle başlayalım. CHP'de iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde konuştu. Kurultayı toplayacağım, kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli kurultay yine yapacağız dedi. Arınma mesajını yineleyerek mutlak butlan davasına da değindi. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim ifadelerini kullandı. Grup Başkanı Özgür Özel de Ankara'daki gerginliğin ardından meclis kürsüsünden partililere seslendi. Bedel ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz mesajı öne çıktı. Kurultay çağrısını da yineleyen Özel, seçimin tehlikeye girmemesi için 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmalıdır dedi. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkan Vekilleri hakkındaki fezleke dosyalarına ilişkin konuştu. Fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar dedi. Bu arada savaşta da gerilim yükseliyor. Amerikan ordusuna ait bir Apache Taurus helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. Helikopteri İran'ın düşürdüğünü savunan Amerikan Başkanı Trump bir cevap vermek zorunda olduklarını söyledi. Bu arada İran Dışişleri Bakanı ise Arakçı ise yabancı güçler bölgeden ayrılsın çağrısı yaptı. Ve Atlas kendi halinde hayalleri olan pırıl pırıl bir gencimizdi. Arkadaşlarıyla gittiği kafede yaşıtıyla yaşadığı tartışmada bıçaklandı ve henüz 16 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ailesi, arkadaşları, onu tanıyan tanımayan onlarca kişi davanın ilk duruşması için Bakırköy Adliyesi'ndeydi. Gün boyu süren duruşmada mütalaa da açıklandı. Şüpheli EÇ hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası istendi. Duruşmada 8 Eylül tarihine ertelendi. Ve Türkiye'nin unutmadığı o müzik öğretmeni Aybüke Yalçın tam 9 yıl önce bir terör saldırısında şehit olmuştu. Aybüke öğretmen için Batman ve Çorum'da anma törenleri düzenlendi. Aybüke öğretmen 9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra evine dönerken dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysel Işık'a yönelik terör saldırısında şehit olmuştu. Ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca çalışan

0: Çalışanı çok yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yıllık izin kullanılan dönemdeki haftalık tatili günlerinin yıllık izin süresinden sayılamayacağı belirtildi. Yüksek Mahkeme'nin kararında iş kanununun 56. maddesi de kaynak gösterildi. Türk siyasetindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o sıra dışı günle devam edelim. İki ayrı grup toplantısı yapıldı ana muhalefette. Genel Başkan Kılıçdaroğlu genel merkezdeki konuşmasında kurultayı toplayacağını belirtti ve arınma mesajını da yineledi. Mutlak butlan davasına da değinirken bu davayı partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim ifadesini kullandı.
1: Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak.
2: Kurultayla ilgili mesajlar verdi. Grup toplantısı gerilimi gündemindeydi.
1: Meclis başkanımız gerilim dolayısıyla sizlerin meclise girmesine izin vermedi. Hep iyi niyetli davrandım. Zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gerilim sonrasında grup toplantısını genel merkezde topladı. Mutlak butlan davasına değindi. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Hiç kimse genel başkan düzeyinde gidip de talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Yani işte bu böyledir, hemen partiden atalım. Böyle bir düşüncem de yok. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Mutlak butlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
2: Yol haritasını anlattı.
1: Gerçek değişim 3 aşamadan oluşacak. Birincisi şu: arınma ve temiz siyaset. İkinci değişim: ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma. Üçüncüsü ise iktidarın yarattığı tahribatın düzeltilmesi lazım.
2: Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye sürecine dair de değerlendirmelerde bulundu. Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini söyleyen ilk parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Söylediğimiz noktaya geldiler. Parlamentoda bu sorunu çözüyorlar dedi.
0: Özgür Özel ise meclisteki grup kürsüsündeydi. Bedel ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Kurultay çağrısını yineleyen Özel, seçimin tehlikeye girmemesi adına 26 Temmuz'u işaret etti ve 26 Temmuz'a kadar CHP'de kurultay yapılmalı dedi.
3: Milletle savaşa girmeye kimse kalkışmasın. Devleti milletin karşısına koyarsanız millet o devleti önce yener, sonra yeniden demokratik devletini inşa eder. Bedeller ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
2: Özgür Özel grup restleşmesi sonucunda kürsüye çıktı. Partililere teşekkür etti.
3: Burada konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasını sağlanması, bu güzel insanların yüreklerindeki demokrasi parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum.
2: CHP'deki grup toplantısı gerilimi sonrası Özgür Özel mecliste açıklamalarda bulundu. Sözlerine ölüm yıl dönümü nedeniyle Ferdi Zeyrek'i anarak başladı.
3: Herkese danıştım. En son Ferdi'nin sesiyle kararı verdim. Ben bugün burada lazımdım, ondan burada kaldım. CHP'nin iç işi diyorlar ya, CHP'nin iç işi falan değil. Kim karışır CHP'nin kurultayına? Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ni olası tüm adaylarıyla, bütün güçlü kaslarıyla birlikte ortadan kaldırmaya çalışan Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil.
2: Özel kurultay içinde çağrı yaptı.
3: Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır. seçime girmesi tehlikeli.

0: PKK'ya girmektedir.
1: Özel paralel CHP iddialarına da tepki gösterdi.
0: Bir paralel CHP varmış. Paralel CHP anlayışı varmış. Bizim meclisi paralel genel merkez olarak yapmamız kabul edilemezmiş. O yüzden burası da zapt edilmeliymiş. Bu millet paralelin kim olduğunu bilir.
2: Manisa'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için vefatının birinci yılında mevlüt okutuldu ve kabri ziyaret edildi.
3: Önce bizler inandık.
2: Zeyrek için anma programı kapsamında Hatuniye Camii'nde mevlüt okutuldu. Programa Zeyrek'in yakınları, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve vatandaşlar katıldı. Mevlüt programının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yemek hayrı düzenlendi. Daha sonra Ferdi Zeyrek'in kabri başında dualar edildi. MHP'de teşkilatlarla ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları tüzüğümüzün 52 ve 54. maddeleri uyarınca feshedilmiştir dedi. Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine ise Enes Emengen'in atandığını duyurdu. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 17'ye yükseldi. MHP'de 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreç başlamıştı. On yıl önce evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mezzeke Dans Grubu'nun üyesi Aynur Kanbur'u kim öldürdü? Faili Meçhul Suçlar Araştırma Dairesi soruşturma dosyasını raftan indirdi ve 10 yıl sonra 3 kişi gözaltına alındı ve katil zanlısı da suçunu itiraf etti. Detaylar haberde.
1: Yıllar sonra raftan indirildi. 2017 yılında ablanın işaret ettiği şüpheliler yeniden mercek altına alındı. HTS kayıtlarından İstanbul kart kullanımlarına kadar her şeye bakıldı. Mezdeke Dans Grubu'nun üyesi Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli 10 yıl sonra yakalandı. Türkiye, Mezdeke Dans Grubu'yla 90'lı yıllarda tanıştı. 2016 yılında onları gündeme yeniden taşıyansa bir cinayet soruşturmasıydı. Grubun üyelerinden Aynur Kanbur, 24 Mart 2016'da Şişli Fulya'daki evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
4: Göz göze gelmiş, çöp elinde kalmış, dışarıya dahi koyamadan önden 3 tane kurşunu yiyor. Elinde çöpünden gitmeye kalkarken çöp içeriye düşüyor, kardeşim yığılıyor ve 5 el daha üstüne en son kurşun da başına gelmek üzere sıkıyor.
1: Polis uzun süre katilin izini sürdü. Tanınmamak için şapka takan katilin sadece güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı.
4: Kim yaptırdı? Hiçbir şey bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Buna muhtacım. Benim kardeşimin katilini lütfen...
1: Bu çağrıdan tam 10 yıl sonra yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi dosyayı raftan yeniden indirdi.
5: Aynur Kanbur'un ablası cinayetten bir yıl sonra 2017 yılında uzaktan akrabaları olan 3 isimle ilgili dilekçe vermişti. İddiaya göre bu kişiler Aynur Kanbur'u bizim sülaleden dansöz çıkmaz diyerek tehdit etmişti. İşte o şikayeti dikkate alan özel ekip geriye dönük HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin tamamı telefonlarını Aynur Kanbur öldürülmeden hemen önce kapatmıştı.
1: Tetikçi olduğu iddia edilen Bülent G'nin telefon kayıtlarının yanı sıra İstanbul kart kullanımı da incelendi. Cinayet günü metrobüs kullanım hareketlerine bakıldı. Telefonunu cinayetten bir gün sonra açtığı belirlendi. Açar açmaz da azmettirici olduğu iddia edilen Serdar K ile mesajlaştığı ortaya çıktı.
5: Dört şüpheli Aynur Kanbur'un uzaktan akrabasıydı. Ortak bir arazileri de vardı. Şüphelilerden Yüksel Kağan'ın olaydan iki gün önce ABD'ye gittiği belirlendi.
1: Toplanan tüm deliller sonrasında Bülent K ile azmettirici olduğu iddia edilen Fazlı K ve Serdar K gözaltına alındı. Katil zanlısı suçunu itiraf etti. Onunla anne tarafından akrabalığımız vardı. Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu. Olayı bu nedenle gerçekleştirdim dedi. Bülent G. kendisini kimsenin azmettirmediğini söyledi. Siz gelmeseydiniz ben gelip teslim olacaktım. Vicdan azabı çekiyordum. Gelmek için çocuklarımın büyümesini bekliyordum dedi. Diğer şüphelilerse azmettirici oldukları iddiasını kabul etmedi.
6: Hasıl olan ecir ve sevabı şu anda huzurda.
2: Kendi halinde hayalleri olan senin benim gibi pırıl pırıl bir gençti Atlas. Arkadaşlarıyla gittiği o kafede yaşıtıyla bir tartışmaya girdi, bıçaklandı ve 16 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ailesi, arkadaşları, onu tanıyan, tanımayan herkes davanın ilk duruşması için Bakırköy Adliyesi'ne akın etti ve herkes gerçekten tek yürek oldu. Atlas için adalet diye gün boyu herkes bağırdı. Gün boyu süren duruşmada peki neler oldu? Mütalaa açıklandı. Şüpheli E.Ç. hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası istendi.
7: Atlas için adalet! Üzerlerinde Atlas'ın resminin olduğu tişörtler, yüreklerinde acı vardı. Atlas'ın katili aylar sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.
8: Emsal kararı istiyoruz. 15 yaşında diye, bunların çocuk diye adlandırılmasını da istemiyoruz. Bunlar çocuk değil.
7: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada başka bir çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, kurtarılamadı. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Tutuklu sanık E.Ç.'nin yargılandığı dava başladı. Atlas'ın annesi, ikiz kardeşi, teyzeleri, okul arkadaşları, komşuları, onlarca kişi Bakırköy Adliyesi'ndeydi. Evladı Matiye Ahmet Minguzzi'yi benzer bir saldırıda kaybeden Yasemin Minguzzi de destek için gelmişti. 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapsi istenen sanık salona girdiğinde anne Gülhan Ünlü ile göz göze geldi.
8: Çok bilinçli yapmış. Yaptığını tamamen ben yaptım ama hiçbir sebebe dayayamıyor. Yani bunun bir sebebi ne soruyoruz, neden diye söylüyoruz. Bir sebebi yok ona göre. O zaten o gün onun için yola çıkmış. Her şeyi inkar ediyor.
9: Duruşma sanığın yaşı küçük olduğu ve gizlilik kararı olduğu için basına ve izleyicilere kapalıydı. Önce sanık savunmasını yaptı. Ardından da tanıklar dinlendi.
8: Zaten başkasından o gün içerisinde saat 4 civarında başkasından silah istemiş. Aslında o günkü eylemi zaten net.
7: Anne Gülhan Ünlü olaya 4 kişinin daha iştirak ettiğini, bu kişilerin de yargılanmasını istedi.
8: Bu sadece Atlas'ın davası değil, hepimizin, bütün çocuklarımızın davası.
7: Gün boyu süren davanın ardından ara karar açıklandı. Savcılık şüpheli E.Ç. için 21 yıl 7 ay hapis cezası istedi. 21 yıla ek olarak cinayet, ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarından da ceza talep edildi. Ara karar sonrası acılı anne açıklamalarda bulundu. Şüpheli E.Ç.'nin yanında bulunan arkadaşları hakkında suça iştirak ettikleri ve delilleri kararttıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Ancak talepleri mahkemece reddedildi.
8: Taleplerimiz reddedildi. Sadece onaylanan talebimiz katilin kemik yaşına bakılması, doğum belgesine bakılması. Diğer 4 katil gözlerimizin içine baka baka elini sallayarak buradan çıktı gitti. Hiçbir şekilde iddialarda ne konuştuysak, 5 aydır ne için çabaladıysak, ne anlattıysak hiçbiri duyulmamış.
10: Sanık pişman olduğunu söyledi ancak savunmasında yine Atlas ve arkadaşlarını suçladı.
7: Açıklama sırasında Atlas Çağlayan'ın teyzesi ise baygınlık geçirdi. Duruşma ara kararın ardından 8 Eylül'e ertelendi.
2: İşte annesinin isyanını, gözyaşlarını izlediğiniz Atlas. Öncesinde Mati Ahmet, Abdülbaki ve şimdi de Erdem. Ne yazık ki bir çocuk daha öldürüldü. Bu kez kurban 15 yaşında Erdem oldu. Yaralı halde bir kafeye sığınmıştı çocuk ama kurtarılamadı.
7: Karnını tutarak peşindekilerden kaçtı. Bir kafeye sığınıp yardım istedi. 15 yaşındaki Erdem karnı alacağı günü beklerken bıçaklı saldırıyla hayatını kaybetti. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 yaşındaki Erdem Demir'le yaşları 18 ve 19 olan iki şüpheli arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan Erdem Demir yaralı halde kaçarak bir kafeye sığındı. O sırada saldırganlardan biri de peşindeydi. Çevredekiler şüphelinin kafeye girmesine engel oldu. Yaralanan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabası Erdem'i hayatta tutmaya yetmedi. Kavgaya karıştığı belirlenen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili

0: 2018'de İzmir'de inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Son firari şüpheli de yakalandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan yeni soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan İbrahim Kazmaca yurt dışından dönüş yaptığı Edirne'de yakalandı. Sınır kapısında gözaltına alınan Kazmaca o dönem gece bekçisi olarak çalışıyordu. İbrahim Kazmaca İzmir'e gönderildi. Soruşturmada 25 kişi tutuklanmıştı. Dorukhan Büyükışık 2018 yılında bir inşaat alanında ölü bulunmuş. Olay kayıtlara intihar olarak geçmişti. Baba Ethem Büyükışık ise oğlunun cinayete kurban gittiğini söyleyip hukuk mücadelesi başlatmıştı ve yıllar sonra o soruşturma cinayet davasına dönüştü. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yıllık izin kullanılan dönemdeki hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden sayılamayacağı belirtildi. Yüksek Mahkeme'nin kararına iş kanununun 56. maddesine kaynak gösterildi.
1: Yıllık izin kullanılan dönemdeki hafta tatili günleri izin süresinden sayılmadı. Çalışanın toplam 28 günlük yıllık izni olduğuna karar verildi. Yargıtay, milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. İstanbul Anadolu 31. İş Mahkemesi'nde açılan bir tazminat davasında iş sözleşmesi feshedilen bir çalışan yıllık izin hakkını talep etti. Yerel mahkeme, çalışanın yıllık izin hakkının bulunmadığına karar verdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz istemini içeren dava Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, davacı çalışanın toplamda 28 gün yıllık ücretli izin hakkı olduğunu belirtti. İzin alınan tarih aralığında ise toplam 4 hafta tatili günü bulunduğu tespit edildi. Kanun gereği bu 4 gün izinden sayılamayacağı için işçinin aslında 24 gün izin kullandığı, dolayısıyla henüz kullanmadığı 4 günlük ücretli izin alacağı olduğuna karar verildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararda iş kanununun 56. maddesine işaret edildi. Bu maddeye göre yıllık ücretli izin süresinin hesabında izin dönemine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden sayılmadığı belirtildi.
0: Hedefte uyuşturucu satıcıları vardı. İstanbul merkezli 4 ilde narkotik operasyona imza atıldı ve operasyondan sonra da İstanbul Beyoğlu'nda drone destekli denetim düzenlendi. Denetime İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

0: Beyoğlu'nda drone destekli narkotik denetimi yapıldı. Araçlar havadan takip edildi. Hassas burunlu köpeklerle arama yapıldı. Başta Beyoğlu olmak üzere İstanbul merkezli narkotik operasyonunda 95 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından akşam saatlerinde de huzur uygulaması vardı.
1: Sabah Beyoğlu merkezde İstanbul'umuzun da genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve diğer birimlerimizin desteğiyle bir narkotik operasyonu gerçekleştirdik. Bu akşam da huzur uygulamasını arkadaşlarımızla İstanbul'un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz.
2: İstanbul'da hemen hemen her gün farklı farklı noktalarda asayiş ve narkotik denetimleri yapılıyor. Şu sıralarda ise Beyoğlu'nda Dolapdere'de bir denetim gerçekleştiriliyor. O denetime ise İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız bizzat katılarak denetimleri yerinde izledi.
1: Bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul'un emniyetiyiz. İstanbul'un emniyeti için arkadaşlarımızla gece gündüz buralardayız. Vatandaşımızın hizmetindeyiz.
3: Memleketten başımızı şöyle dışarı doğru uzatalım ve dış gelişmelere bakalım. Amerikan ordusuna ait bir Apache taarruz helikopteri pazartesi günü Hürmüz Boğazı yakınlarında düşmüştü. Helikopteri İran'ın düşürdüğünü savunan Amerikan Başkanı Trump bir cevap vermek zorunda olduklarını söyledi. Aynı dakikalarda İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise yabancı güçler bölgeden ayrılsın çağrısı yaptı.
0: ABD ordusuna ait bir Apache taarruz helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. Helikopterde bulunan mürettebat kurtarıldı. Olay İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırıların ardından bölgede tansiyonun yeniden yükselip sonra da ABD Başkanı Trump'ın girişimiyle düşmesinin ardından meydana geldi. Trump pilotların durumunun iyi olduğunu söyledi.
4: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. We are going to issue a report tomorrow, but the pilots are fine. Yeah.
0: ABD Başkanı sosyal medyadan yaptığı açıklamada helikopteri İran'ın vurduğunu söyledi. ABD bu saldırıya cevap vermek zorundadır dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise biz diplomasi dilini tercih ederiz fakat diğer dilleri çok daha akıcı bir şekilde konuşuruz açıklaması yaptı. ABD'nin taahhütlerini bozması halinde ise kendi oluşturdukları sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan de yabancı güçler bölgeden ayrılsın çağrısı geldi. Topraklarımıza yakın yabancı güçler kendi hataları, sıradan kazalar veya çapraz ateşe yakalanma olasılığı nedeniyle sürekli risk altındadır dedi. Bunu önlemenin en iyi yolunun ABD güçlerinin bölgeden ayrılması olduğunu ifade etti. Washington yönetimi Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlarda Apache helikopterlerden Reaper insansız hava araçlarına, F-A-18 ve F-35 savaş uçaklarına kadar geniş bir hava gücü kullanıyor. İran, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 30 Reaper İHA'sını düşürmüştü. Bazı ABD savaş uçakları da dost ateşi ve düşman ateşi sonucu kaybedildi. Ancak Apache helikopterlerinin düşürüldüğü doğrulanırsa bu çatışmalarda kaybedilen ilk Apache olacak.
3: Bugün akşam saatlerinde Tahran'a yeni bir tehdit savuran Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin aslında başarıyla sonuçlanacağına yönelik açıklamalarını aylardır devam ettiriyor. Bir umut taşıyor Trump ve Mart ayından bu yana en az 37 kez anlaşmanın yakın olduğunu söyledi ama taraflar arasında gerilim görüyorsunuz bir an bile düşmüyor.
5: Her konuşmasında İran'la anlaşma çok yakın dedi. İki aydır tam 37 kez aynı cümleyi tekrar etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la yürütülen müzakerelerin başarıyla sonuçlanacağına yönelik açıklamaları aylardır sürüyor. CNN'in derlemesine göre Trump en az 37 kez anlaşmanın çok yakın olduğunu söyledi. Bu yöndeki ilk açıklamalarından birini 23 Mart'ta yapan Trump neredeyse uzlaşma sağlandı dedi. Trump'ın açıklamaları Nisan ayında daha da iddialı hale geldi. 6 Nisan'da tarafların anlaşmaya çok yaklaştığını ancak süreçte aksama yaşandığını söyledi. 15 Nisan'da ise sona çok yaklaşıldığını düşünüyorum dedi. 17 Nisan'da yaptığı 3 ayrı açıklamada Trump İran'ın her şeyi kabul ettiğini söyledi. Anlaşmanın 1 ya da 2 gün içinde sağlanabileceğini öne sürdü. Ancak beklenen sonuç gelmedi. Mayıs ayında kısa süreliğine daha temkinli bir dil kullansa da 18 Mayıs'ta Orta Doğu ülkelerinin talebi üzerine askeri operasyonları birkaç gün ertelediğini açıkladı. Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunu savunurken, taraflar arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor.
3: Amerikan basında savaşın ikinci ayına, Mart ayına dair dikkat çeken bir iddia yer aldı. ABD'nin İran'a olası bir kara harekatı için İsrail'e Geronimo adlı taburunu gönderdiği öne sürüldü. Planın Hark Adası'nın ele geçirilmesini ve aynı zamanda İran'da bir sahil şeridinin kontrol altına alınmasını öngördüğü iddia edildi.
0: Orta Doğu'ya gizlice yapılan sevkiyat sızdırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kara harekatı için İsrail'e Geronimo taburunu gönderdiği ortaya çıktı. Drop News Site'ın haberine göre Pentagon'un Mart ayında Orta Doğu'ya sevk ettiğini duyurduğu 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı paraşütçü askerler gizlice İsrail'e konuşlandırıldı. Sevkiyat, ABD ve İsrail arasında yeni ortak acil durum planlarıyla bağlantılı olarak yapıldı. Bu planlar, Hark Adası'nın ele geçirilmesini ve İran'daki bir sahil şeridinin kontrol altına alınmasını öngörüyordu. Pentagon bu stratejik sevkiyatı gizli tutarak olası bir kara operasyonuna dair kamuoyunda doğabilecek tartışmaların önünü kesmiş oldu. Bu gizlilik kararı aynı zamanda diplomasi dilinde ev sahibi ülkenin hassasiyetleri olarak adlandırılan krizi de bypass etti. 7 Nisan tarihli resmi ordu konuşlandırma emri 501. Piyade Alayı'nın 2. taburuna, yani tarihi adıyla Geronimo taburuna bağlı unsurların geçici görev kapsamında İsrail'e sevk edilmesi

0: edilmesini talimatlandırıyor. Mart ayının sonlarında New York Times, üst düzey askeri yetkililerin İran'a yönelik saldırıları desteklemek amacıyla 82. Hava İndirme Tümeni'nden bir muharip tugayın sevk edilmesini değerlendirdiğini yazmıştı. Ordu bünyesindeki en seçkin hızlı reaksiyon gücü olan 82. Hava İndirme Tümeni, düşman hattı arkasına paraşütle inme konusunda uzmanlaşmış askerlerden oluşuyor.
1: Gece raporunun ilk diliminde konuklarımızla detaylı bir şekilde değerlendirmiştik sevgili izleyiciler. Savaşın 4. ayındayız ve tansiyon bir kez daha yükseldi. Hafta başında Lübnan'la artan gerilim bu kez Hürmüz'e taşınmış gibi duruyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Apache helikopterleri düşürmesi sonrası mutlaka bir yanıt verileceğini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a yönelik ve o yanıtın Amerikan ordusundan yapılan açıklamaya göre yanıtın verilmeye başladığını görüyoruz. Amerikan ordusunun açıklamasına göre pazartesi günü işaret ediliyor ve Amerikan ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine cevap olarak bir saldırı dizisi başlattı deniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldı. Tabii CENTCOM'dan açıklamalar da var. Bunlar da önemli. Hemen paylaşayım sizlerle. CENTCOM kuvvetleri bugün saat 17'de, 17 saatlerinde İran'a karşı kendini savunma saldırılarına başladı ifadelerini kullandı. Bu tabii geçici ateşkesi nasıl etkileyecek, ateşkes sürecine nasıl bir yer alacak bilemiyoruz. Ama tabii bazı yorumlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaşanan gelişmeleri bahane olarak kullandığı yönünde ki İran basında kısa bir süre önce konuşan İranlı askeri yetkililer de ABD Apache helikopterinin düşmesi bahanesiyle düşman tarafından yeniden düşmanca bir eylem yapılması durumunda buna kararlı bir yanıt verilecek açıklamasında bulunmuştu. Şimdi tabii hangi noktalar hedef alındı, nasıl bir saldırı yürütülüyor, bu noktada tabii açıklamalara bakmamız gerekiyor. Yeni gelecek Amerika tarafından, İran tarafından ama CENTCOM'un açıklamasına göre İran'a karşı bir savunma saldırısı dalgasının başlatıldığını görüyoruz. Gerçi bunu bir sürpriz olarak da adlandırılamaz. Amerikan Başkanı Trump da zaten akşam saatlerini, akşam 8 sularına yaptığı açıklamada İran'a mutlaka bir yanıt vereceğiz ifadesini kullanmıştı ama o saldırının niteliği nasıl olabilir? İran'da hangi noktalar hedef alınabilir? Bu savaşta ikinci bir perde açılmasına veya cephelerin genişlemesine mi neden olunacak? Bu bilinmiyor ama işte altyazımıza da şimdiden yazdık. İran'da patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor. Tabii daha fazla detay geldiği an sizlerle paylaşacağız. Ama CENTCOM'un açıklamasını bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Şöyle diyor CENTCOM, Amerikan Merkez Komutanlığı, Ordu Güçleri Başkomutanı'nın yani Trump'ın talimatıyla bir ABD ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak bugün doğu zaman diliminde saat 17'de İran'a karşı öz savunma saldırılarına başlatmıştır. Bunun bir misilleme saldırısının olduğunun altını çiziyor. Tabii muhtemelen Trump bunun ateşkes sürecini baltalamadığını, zedelemediğini ifade edecek. Bu yönde açıklamalar yapacak. Şimdiden bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçmişte de böyle olduğu için. Tabii bu operasyon haksız İran saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir diye de CENTCOM açıklamasının son cümlesini bu şekilde oluşturmuş. Güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil de bizlerle birlikte. Hurşit Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Evren Bey. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Hocam çok sıcak bir geceden geçiyoruz. Yine aslında Trump öncesinde bunun sinyallerini vermişti. Bir yanıt vereceğini söylemişti. O saldırılarında başladığını gördük. İran'da patlama sesleri özellikle Sirik kentinde de patlama sesleri duyulduğu haberleri geliyor. Sizin de elinizde eminim yeni sıcak güncel bilgiler vardır. Ne oluyor efendim? İkinci cephe mi? Yeni bir savaşta yeni bir perde mi açılıyor yoksa kontrollü bir şekilde bir gerginliğin devam ettiğini mi göreceğiz? Ama İran'ın açıklamalarına bakılırsa da hocam yani biz bunu burada bırakmayız diyor açıkça ve saldırılara kararlı bir yanıt verilecektir diyor. Yani yeni bir sarmala, yeni bir saldırılar döngüsüne mi giriyoruz hocam? Buyurun.
2: Evren Bey aslında baktığımız zaman bir hibrit çatışma profili gördüğümüzü söyleyebilirim. Yani daha çok müzminleşen ama düşük yoğunluklu, hedeflerin olabildiğince hedefli ve sınırlı çatışma profilleri gerçekleşiyor diyebilirim. Ki 7-8 Haziran'da da benzer örneği gördük. İşte orada da taraflar ilk önce İran balistik füze saldırısı yaptı, ardından İsrail'de havadan yine füzeler kullanarak saldırılar gerçekleştirdi. Bugünkü saldırı ise baktığımız zaman aslında Hürmüz Boğazı'nda bir Apache helikopterinin bir İHA tarafından aslında İHA'nın çarpması sonucu düştüğü de iddia edildi. İsrail kaynakları öyle bir iddiayı gündeme getirdi. Buna karşı Trump'ın buna yönelik bir misleme yapılacağını belirtmesi üzerine gelişti. Nitekim akşam saatlerinde yani geceye doğru da açık kaynak verilerine göre 8 yakıt ikmal tanker uçağından bahsedebiliriz. Ve buna eşlik eden bir AWACS uçağından bahsedebiliriz. Aslında sınırlı bir profil olacağı belliydi. Nitekim Bender Abbas, Keşf, Sirik gibi daha çok Hürmüz Boğazı'nın kontrolünde kullanılan kuvvetle muhtemel devrim muhafızları ordusunun donanma üslerini hedef alan bir sınırlı ve hedefli saldırı profili görüyoruz diye düşünüyorum. Bundan sonra yine olabilir mi? Olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, Nisan ortasından bu yana CNN'in haberine göre Trump 38 kez anlaşmaya varılacağını iddia etti. Ama bu 38 kez süreçte hiçbir zaman anlaşmaya varılmadı. Burada başka bir süreç geliştiriliyor Evren Bey. Yani belki bir noktada İran da bu sürecin içerisinde ama müzbinleşen, uzayan bir hibrit çatışma profilini göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Yani hafta başında, daha doğrusu hafta sonunda İsrail'in bazı hamleleriyle işgali genişletmesiyle Lübnan'da tansiyonun zaten bir hayli yükseldiğini görmüştük hocam. Şimdi kademeli bir şekilde tansiyonun artacağı anlamına mı geliyor? Yani bu askeri gerginlik Hürmüz'de sınırlı kalır mı hocam sadece? Tabii şimdi bunu yani niye soruyorum? İran'da buna yani sert bir karşılık vereceğimizi zaten bildiriyoruz diyor az evvel yaptığı açıklamada. Yani bu da herhalde İran'ın saldırısı sınırlı kalmayacaktır gibi duruyor. Öyle mi hocam?
2: Yani İran'da muhtemelen buna bölgedeki üsleri hedef alarak karşılık verebilir. Belki önceden yine bir koordinasyon da gündeme gelmiş olabilir. Yani bir üs vurulabilir ve o üste çok da ciddi bir etki oluşturmayabilir. Bunlar seçenekler dahilinde. Taraflar aslında bu şiddet yoğun ve kinetik saldırıya çok geçmek istemiyorlar. Çünkü şiddet yoğun ve kinetik saldırı süreci çok fazla mühimmat tüketimine ve çok ciddi maliyetlere neden oluyor. Tarafların şu şartlarda bu maliyetleri sürdürebilecek aslında kapasitesi yok. Tabii rasyonel aktörler için, yani eğer analiz seviyesini rasyonel aktörler bazında tutarsak şu an için böyle bir kapasiteden bahsedemeyiz. Ama irrasyonel aktörler olması durumunda şartlar çok fazla değişiyor. Daha farklı değişkenler sürece dahil oluyor diyebiliriz. Bu durumda yani dediğim gibi mevcut şartlarda hibrit çatışma profiline dair örnekler göreceğimizi düşünüyorum. Bu sefer Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden devrim muhafızları ordusunun üstleri vurulmuştur. Bundan sonra başka hava savunma alanları ya da hava uzay üslerine yönelik bir başka sınırlı kademe kademe farklı zamanlarda gelişebilir. Ama tabii bu bir misilleme motivasyonuyla yapılır diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi bir müzmünleşen bir çatışmaya dönüştürülüyor. Çok da iyi bir şey değil. Ve belirsizlik demek, yani çatışmanın müzminleşmesi demek, belirsizlik ve gri bölge demek. Belirsizlik ve gri bölgede tabii aktörleri bazıları istifade ediyor. Yani farklı sonuçlar geliştirebiliyor bu durumda Evren Bey.
1: Evet hocam, sizin de altını çizdiğiniz gibi şiddet yoğunluğu bölgede giderek artıyor. Tabii buna ilişkin bir diğer örnekte yine çok sıcak bir gelişme haber grubumuza şimdi düştü. El Cezire'ye göre İsrail ordusu da Lübnan'dan Kuzey İsrail'deki bazı yerleşim yerlerine yönelik herhalde bu sıcak geceden faydalanarak bir füze saldırısı düzenlemeye de başlamış. Tabii yani öyle bir sürece girdik ki hocam, ne savaş ne de barış. Sanki böyle bir Araf'tı gibi hissediyoruz kendimizi, ama şimdi bu tansiyonun yeniden artmasıyla birlikte tabii İsrail faktörünü elbette konuşmamız lazım. Herhalde şu andaki mevcut manzaradan en memnun taraf Netanyahu hükümeti de herhalde, değil mi hocam? Bu misilleme saldırılarını ellerini kavuşturarak izliyordur ki bölgede çözüm aramayan, bir savaş makinesi gibi davranan bir İsrail hükümeti, biz İsrail yönetimi görüyoruz. İsrail nasıl takip ediyor sizce şu anda yaşanan gelişmeler hocam?
2: Şöyle, aslında 7-8 Haziran'daki süreç bu Lübnan'da İsrail'in Dahiye'yi hedef alması üzerine gerçekleşmişti. Onun öncesinde de Hizbullah İsrail'in kuzey bölgelerini hedef almıştı. Yani şöyle bir denklem oluşturuldu. Eğer

0: Lübnan'da ateşkese dahil olmazsa ve bu anlaşma sürecine dahil olmazsa İran buna karşılık vereceğini ve tüm cepheleri tek cephe olarak algıladığını söyledi. Denklemi değiştirmeye çalıştı. Bir tarafıyla da aslında caydırıcılığı yeniden tesis etmeye çalıştı. Çünkü 40 günlük çatışma hem İran için hem İsrail için ciddi bir caydırıcılık zafiyeti geliştirdi. Ben şöyle okuyorum. Belli ki bir anlaşma süreci var Evren Bey. Tıpkı 12 gün çatışmasında olduğu gibi en son Katar'a yönelik sınırlı bir saldırı gerçekleştirilmişti ve koordinasyon içerisinde olmuştu o saldırıda. Benzer şekilde burada da bir model oluyor. Çünkü anlaşmaya gidebilmek için bu caydırıcılık konusunda, caydırıcılığın tesis edilmesi gibi bir problem vardı. Yani bundan sonra bir yeni bir süreç oluşturuluyor ve bu süreçte caydırıcılığın tesis edilmemesi ciddi bir sorun. Bence bunu giderdiler diye düşünüyorum. Tabii diğer taraftan Amerika kendi baskın gücünü de gösteriyor. Yani burada ben de varım, kontrol bende demek için de bu saldırıyı yapıyor diye düşünüyorum. İsrail tabii bu alanları, bu belirsizlik ve muğlaklıkları çok iyi değerlendiriyor. Bunları fırsata çeviriyor. Nerede bir belirsizlik ve muğlaklık varsa oradan bir İsrail fırsatçılığı çıkıyor diyebiliriz. Nitekim şu anda bu örnekleri görüyoruz. İşte Lübnan'daki o süreç bu denli bir noktaya evrildi. Lübnan'da İsrail şöyle bir aslında karşılık veriyor. Yani İran'ın bu oluşturduğu yeni caydırıcılık restorasyonuna, caydırıcılığın yeniden tesis edilmesine karşı geliyor. Ve Lübnan'ın İran'la eşleştirmesini kabul etmeyeceğini söylüyor. O yüzden saldırılarını da Lübnan'ın güneyinde devam ediyor. Hatta öyle ki Litani Nehri'nin kuzeyine kadar, Şakif Kalesi'ne kadar bu işgali hem genişletti hem yayılmacılığı arttırdı. Yani olabildiğince bu kaos durumlarında farklı cephelerde yeni yayılmacılığı arttırma girişimleri karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum Evren Bey.
1: Evet, gecenin sıcak gelişmesini konuşuyoruz Hürşit hocamıza, güvenlik analisti Sayın Dingil ile birlikte ve yeni sıcak gelişmeler de yağmaya devam ediyor. İran basınına göre hocam, Amerikan ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının hemen ardından farklı noktalardan, Keşm ve Cask adalarından da yine patlama sesleri duyuldu geliyor. Bu adaların, buraların hedef alınan noktalar açısından bu geceyi nasıl okumak lazım hocam? Ki buyurun hocam, buyurun.
0: Yani bu adalar aslında Hürmüz Boğazı'ndaki yeni geçiş şartlarını belirleyen ve burayı kontrol eden adalar, evet, bölgesi.
1: Yani üzerinden bir mesajı dikte etmeye çalışıyor gibi duruyor, değil mi hocam?
0: Evet, yani Hürmüz üzerinden burada egemenlik kontrol bende şeklinde bir aslında bir süreç geliştiriyor Amerika. Muhtemelen yine dediğim gibi bir anlaşma tasarlanıyor Evren Bey, belli ki. Son eksiklikler var. Bunlardan birisi caydırıcılığın yeniden tesisiydi. İkinci konu Hürmüz Boğazı meselesi. Mesela bugün içerisinde bu dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik de bazı gelişmeler var. Tabii bunlar teyit edilmiş iddialar değil. Ama önemli gelişmeler, çünkü bu alanlar üzerinde anlaşma devam ediyor. Ya da anlaşma, müzakere çabaları bu konular, bu başlıklar üzerinde gidiyor. Şu an için nükleer dosyanın ne olacağı belli değil. O da ikinci süreçte. Yani bu Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından ona yönelik müzakerelerin başlayacağı bekleniyor. Tabii onda ne olur, ya da 2015'teki kapsamlı ortak eylem planından değişik bir model karşımıza çıkar mı? Şu durumda pek öyle bir tablo yok Evren Bey. Yani çok nükleer program dahilinde ciddi bir değişim şu durumda görünmüyor. Orada da mı acaba şiddet yoluyla yeni bir koz oluşturmaya çalışacak Amerika? Bunu da zamanla göreceğiz. Ama uzun vadede bir kapsamlı bir çatışma şu şartlarda kapasitenin sınırlarından ötürü çok mümkün görünmüyor. Başta da söylediğim gibi analizi rasyonel aktör seviyesinde yaparsak tabii, ama irrasyonel aktör seviyesinde her şey mümkün Evren Bey.
1: Yani sahada da masada da çok enteresan gelişmeler yaşanıyor. Yeni Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın hemen yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra CENTCOM'dan gelen o açıklamalarla birlikte yeni bir saldırısına tanıklık ediyoruz. Savaşın 4. ayında, 102. günündeyken. Şimdi hocam, yani bu sahadaki gelişmeler müzakere masasını nasıl etkileyecek? Oradaki aktörlerin, figürlerin davranış biçimlerini nasıl etkileyecek? Bunu da tabii anlamaya çalışıyoruz. Yani hedef alınan noktalar ne anlama geliyor?

0: Bu adalardaki geçişle ilgili ne anlatıyor? Bu saldırıları anlattınız ama bir yandan da hocam Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar ne sahada ne de masada o beklediği sonucu, o zafer anlatısına ulaşamadı. Acaba bu saldırılar yoluyla İran'ı belli bir noktaya mı çekmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri, olabilir mi? Yani pazarlık gücünü masada artırmaya yönelik hamleler olarak da değerlendirilebilir mi ve bu yolla Amerika bunu başarabilir mi? Ne dersiniz? Bugüne kadar bu direnişi çok ciddi bir şekilde sürdürmüş İran gerçeği de gözlerimizin önünde varken.
1: Evet, aslında Evren Bey, Trump yönetime geldiğinden bu yana bir politika benimsedi. Güç yoluyla barış diye. İşte tam olarak bunu uygulamaya çalışıyor. Kendince güç yoluyla barış modeli oluşturmaya çalışıyor. Ama nihayetinde şiddete başvuruyor. Nihayetinde kaba kuvvete başvuruyor. Ve işte kaba kuvvet ve bu tür daha çok sembolik saldırılar üzerinden, tabii bu biraz kullanılan mühimmatın sayısının fazla olması, teknolojinin üstün olması gibi nitelikler de eklenip Amerika bir tarafıyla baskın güç olduğu konusunda bir imaj da oluşturmaya çalışıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü o da caydırıcılığını, yani Amerika da caydırıcılığını korumak istiyor. 40 gün çatışması, 40 günlük çatışma Amerika'nın da caydırıcılığını zedeledi. Ben bu son gelişmelerin hepsini ortak kesişim kümesinin caydırıcılığı yenilemek, caydırıcılığı yeniden tesis etmek olarak okuyorum. Belli ki bir anlaşma süreci var. Anlaşma sonrası yeni bir aslında bir normal oluşturulacak. Orada da bu caydırıcılık problemleri olmadan bu sürece girmek istiyorlar diye okuyorum. Tabii hedeflere baktığımız zaman, dediğim gibi Hürmüz Boğazı'nın önemli geçiş hatları buralar. Bu adalar, bu iki adaların arasından geçiş yapılıyordu bir süre. Devrim Muhafızları Ordusu bu noktada kontrol sağlıyordu. Ve ücretlendirme de bu hatlar doğrultusunda oluyordu. Buradan da bir mesaj verilmek isteniyor. İran burada bir sigorta fonu oluşturmuştu. Ve aynı zamanda geçişlerden sorumlu bir birim de kurmuştu. İran'da buradan geçişler üzerinden aslında savaşın tazminatı meselesini kapatmaya çalışıyordu. Amerika'da buradan bu şekilde bir mesaj veriyor. Tabii dondurulmuş mal varlıkları meselesi var. Bazı iddialara göre 100 milyar dolarlık bir meblağdan bahsediliyor. Anlaşma müzakere çabalarında bunun 6 milyar dolarlığının serbest bırakılacağı ileri sürülmüştü. Sonra 12 milyar dolar dendi. Bugünkü iddialara göre 3 milyar dolarlık bir transfer olduğu, serbest bırakıldığı söyleniyor. Tabii bu gelişmeler de önemli. Eğer bunlar gerçekse, dediğim gibi bu anlaşmanın tasarlandığına işaret ediyor diyebiliriz. O açıdan önemli emareler şeklinde değerlendirilebilir. Diğer taraftan Lübnan'da yine bu müzakerelerin önemli konularından birisi. Ama İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Güçleri Komutanı Kani yakın zamanda geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. O da Babül Mendeb ve Hürmüz Boğazı eşleştirmesi yaptı. Yani Husileri de bu süreci, hatta tüm cephelerin tek bir cephe olduğunu söyleyen bir açıklama yaptı. Bu çok şaşırtıcı değil. Kani'den önce İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı Nur Haber Ajansı var. Orada da bu yönde bir makale paylaşılmıştı bir hafta öncesinde. Aslında tam olarak İran'ın pozisyonunda o makale üzerinden anlaşılıyor. İran artık bu diğer cepheleri de tek cephe haline dönüştürüyor ki caydırıcılığını tesis edecek bu şekilde. Çünkü diğer türlü caydırıcılık ciddi zarar aldı. İsrail işte her yere girip hava saldırısı düzenledi Amerika ile birlikte. Yani bir şekilde bir ülke güvenlik stratejisini yeniden tesis etmezse hayatta kalması ya da yaşamsal çıkarlarını koruması çok mümkün olmuyor. Ya da oluyorsa da problemli olmuş oluyor. Bunu yeniden formülize etmeye çalışıyorlar. Bunu yeniden yapılandırmaya çalışıyorlar diye okuyorum Evren Bey.
0: Evet, Amerika'ya ait Apache helikopterinin düşürülmesi sonrası topu hemen İran tarafına atmıştı. Trump ve saldırının İran yoluyla gerçekleştirildiğini söylemişti. İran bunu kabul etmiyor ama CENTCOM'un açıklamasına göre o misilleme saldırısı da devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Hocam, şimdi hem bir yandan sizi dinliyorum, bir yandan da gelen sıcak bilgileri derleyip toparlamaya çalışıyorum ama dikkatimi çeken Bender Abbas bölgesi ki Hürmüz'de değil mi hocam? En kritik noktalardan biri, yani stratejik bir liman kenti. Aynı zamanda orada deniz kuvvetlerinin bildiğim kadarıyla ana üssü de bulunuyor İran'ın. Ne dersiniz, buradan patlama sesleri duyulması, buranın da hedef alınması ne anlama geliyor olabilir? Hürşit Hocam buyurun.
1: Muhtemelen rehber üssü vurulmuştur. Bender Abbas'ta rehber üssü var. Oradan sevk ve idare komuta kontrol gerçekleştiriliyordu. Bir süredir de gündeme geliyordu bu üs. Hatta burada bazı radar sistemleri de öncesinde vurmuştu Amerika. Yine sınırlı bir çatışma olmuştu ama çok fazla gündeme gelmemişti. Orada da muhtemelen bugünün hazırlığı o zamandan yapılmış. Çünkü bazı radar ve hava savunma mevzileri o bölgedeki ve bu adalardaki önceden bir saldırı, hedefli saldırıya maruz kalmıştı. Şimdi bu onu tamamlayan bir saldırı olarak gelişiyor belli ki. Yani bu burada kontrolü sakatlamak üzerine devrim muhafızları ordusunun Hürmüz'deki alan hakimiyeti ve geçiş engelleme kapasite ve kabiliyetlerini sakatlamak ve sınırlandırmak üzere bir motivasyon görüyorum şu şartlarda. Tabii şu an veriler çok sınırlı Evren Bey.
0: Evet, evet.
1: Ama makro seviyede gördüğümüz bu tematik bilgiler üzerinden bunları söyleyebiliriz.
0: Tabii yani sizin de sürekli altını çizdiğiniz gibi eğer yani anlaşmada en kilit noktalardan biri Hürmüz değil mi hocam? Yani burada alınacak kararlar arifesinde de bu saldırıların Hürmüz merkez alınarak yapılması, işte Bender Abbas'ın hedef alındığını görüyoruz. Keşm Adası'nın hedef alındığını görüyoruz. Bunlar da aslında çok manidar noktalar gibi, seçilmiş noktalar gibi duruyor. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi daha detaylı bilgiye ihtiyacımız var. CENTCOM'un açıklaması bize birçok soru işaretinde beraberine getirdi ama yani İran devlet medyasının açıklamasına göre de tabii hedef alınan noktalar oldukça kritik, birbirinden kritik. Tabii gün ışımasıyla birlikte o bir hasar raporu değil mi hocam İran tarafından ortaya çıkarılacak ve Amerika'ya verilen yanıttı herhalde bu hasar raporu doğrultusunda mı kararlaştırılacak? Nasıl olacak hocam?
1: Muhtemelen bu görüntülerde CENTCOM'un paylaştığı görüntüler herhalde. Evet, buradaki görüntüler hava savunma sistemlerinin vurulduğunu gösteriyor.
0: Evet, yeni arkadaşlar.
1: Aynı zamanda
0: söyleyeyim ona. Buyurun hocam.
1: Yani eğer görüntüler yeni ise hava savunma sistemleri ve devriye botlarının vurulduğunu görüyoruz. Bunlar da tamamıyla dediğim gibi alan hakimiyeti ve geçiş engelleme kapasite ve kabiliyetlerine hedef alan bir saldırı motivasyonunu işaret ediyor. Keşm Adası'nda da aslında askeri üsler var. Orada da hava savunma bölgeleri var. Oraların da hedef alınması muhtemeldir diye düşünüyorum. Orada da bazı SİHA üsleri de vardı Keşm Adası'nda. Evet, bu görüntüler tamamıyla hava savunma ama eski görüntüler de olabilir, bilmiyorum.
0: Eski görüntüler hocam, evet.
1: Yani daha çok bu hava savunma bölgelerinin vurulması muhtemeldir diye düşünüyorum. Aynı zamanda denizdeki kabiliyetler, mesela sürat tekneleri var, aşure sınıfı sürat tekneleri var. Onların da hedef alınması muhtemel çünkü mayınlama onlar üzerinden yapılıyor. Ve aynı zamanda İran onların üzerine gemi savar füzeler eklemiş. Onlar üzerinden de geçen gemileri tehdit oluşturabiliyor. Yani o işte çeşitli gemiler hedef alınıyordu ya önceden. Onlar bu sürat tekneleri üzerinden gerçekleştiriliyordu. Hızlı oldukları için yani ve sürü halinde saldırılar düzenleyebildikleri için bir şekilde etkili sonuçlar oluşturuyorlardı. Mayınlama görevlerinde de kullanılan gemileri vurmuş olabilirler. Ama bir diğer konu Hürmüz Boğazı'nda eğer yani şu an mayınlar temizlenmedi şeklinde bazı bilgiler vardı. Bu mayınlar nasıl temizlenecek? Onunla ilgili yani bu günlerde bir haber çıkmıştı Bloomberg'de. Orada İngiltere, Fransa'nın bir görev gücü oluşturduğuna dair bir iddia var. Anlaşmanın hemen sonrasında bu mayınların temizlenmesi dahilinde bir görev gücü oluşturulacağı ileri sürülmüştü. Bu da bununla benzer olmuş oluyor, eş zamanlı gelişiyor. Demek ki bir anlaşmanın maddeleri hem fiili olarak hem sahada hem masada uygulanıyor Evren Bey şu şartlarda.
0: Şimdi hocam hafta sonunda baktığımızda Lübnan merkezli artan bir gerilim. Bu hafta içine baktığımızda sürekli tansiyonun Trump eliyle bir tık üste çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Acaba bu yani artık bir kırılma noktasına yaklaştığımız anlamına geliyor olabilir mi hocam müzakerelerde? Çünkü haberlerimize de verdik. Bundan önce tam 37 kez bu anlaşma hazır minvalinde bazı açıklamalarda bulundu Trump ama yani bu hafta sonu itibariyle artık bu saldırılar sonrasında da en azından bir çerçeve metin, bir taslak metin ortaya çıkmasını bekler misiniz? Ve tabii bir yandan da İsrail'in bu noktada bozgunculuğa devam ettiğini de düşünürsek o süreci de beraber ikisini birlikte değerlendirirsek. Buyurun.
1: Evren Bey, aslında temel kıstas petrol fiyatları, varil başı petrol fiyatları Şu an 96 bandındaydı en son, yanlış hatırlamıyorsam. Ukrayna Savaşı'nda bu 130 ve üzeri

0: 130 dolar ve üzeri banda çıkmıştı.
1: Tabii.
0: Şimdi öyle bir seviyeye gelmesi çok beklenmiyor Evren Bey. Piyasalarda böyle senaryoları şu an için satın almıyor. O yüzden 130 seviyesine geldiği zaman biraz alarm zilleri çalıyor diyebiliriz. Bu şartlarda anlaşmanın hızlıca sağlanacak bir motivasyon olduğunu açıkçası söylemek zor taraflar için. Çünkü 130 seviyesinde

0: ne kadar kazanabilirlerse fiili olarak kazanç elde etmeye çalışıyorlar diye okuyorum açıkçası Evren Bey.
1: Yani o zaman önümüzdeki süreçte hem sahadaki gelişmeler değil mi hocam, hem de aynı zamanda ABD-İsrail ilişkilerinin nasıl bir dengeye oturacağı da savaşın seyrine ilişkin herhalde bize bazı ciddi sinyaller verecektir ki şimdi İran'la kısa süreli bir çatışmaya da girdi İsrail hafta sonunda, ama yeni haftaya baktığımızda da bir anlamda barış görüşmelerinde de sanki söz sahibi olmaya çalışan bir Netanyahu da var. Katılır mısınız?
0: Yani Lübnan konusunda aslında Hizbullah buna karşı çıkıyor.
1: Evet.
0: Amerika'nın arabuluculuğunda gerçekleşen bu barış görüşmelerine Hizbullah karşı çıktı. Tanımadı, o yüzden İsrail'in kuzeyine hedef almaya başladı. Zaten gerilim bundan hareketle arttı. Dahiye'yi vurdu sonra İsrail. Hizbullah buna karşı çıkıyor ve saldırılarına devam ediyor. Takip ettiğim kadarıyla 60'tan fazla FPV drone'la gerçekleştirdiği asimetrik saldırı var. Tabii bu saldırılar sonuç da veriyor son zamanlarda. Evet, Hizbullah Hasan Nasrallah suikastı sonrası ciddi bir darbe aldı. Kapasite kabiliyetleri zayıfladı ama ya da sınırlandırıldı, ama yine yerel anlamda bir etki oluşturabiliyor. Aslında bu şekilde refleksler gelişebilir diye düşünüyorum. Bu tür kamikaze İHA'lar, mikro İHA'ların kullanıldığı saldırı profillerine çok fazla arttığını söyleyebilirim. Ukrayna savaşındaki tekniklerin artık Lübnan cephesine de aktarıldığına dair çok fazla örnek var. O yüzden Hizbullah bu konuda biraz yani şey oluşturabiliyor, bu sefer tehdit edebiliyor ve onu kullanıyor şu durumda.
1: Evet.
0: O mikro İHA'larla birlikte işte zırhlı araçları vuruyor, Merkava tanklarını vuruyor. Buradan hareketle bir sonuç geliştirmeye çalışıyor diyebilirim. Tabii yine mesela bu 40 günlük çatışmada Beit Şemeş bölgesini Hizbullah hedef almıştı. Orada da füze ve roketler kullanmıştı. Orada da sonuçlar üretmişti. Yani kuzey bölgesinde Hizbullah problem oluşturabiliyor İsrail için, tırnak içinde. Yani bunu da bir şekilde anlaşmaya karşı çıkmak üzerinden geliştiriyor diyebiliriz. Tabii Hizbullah şunu da söylüyor, yani Lübnan'da bir ordu mu var, nasıl olacak gibi aslında eleştiriler de var. Burada bir teslim süreci, yani silahsızlandırma, Hizbullah'ın silahsızlandırılması üzerine aslında orada devam eden temel anlaşma konusu o. Buna da karşı çıkıyor. Yani Hizbullah Lübnan içinden böyle ayırmak çok kolay işler değil Evren Bey. Yani yasal süreçlerin içerisinde bir aktörden bahsediyoruz. Halkın içerisinde bir aktörden bahsediyoruz. Böyle bir anda yani yazıldığı gibi uygulanabilecek bir iş değil, bir süreç gerektiriyor. Şu an bu sancılar belli ki Lübnan'da gerçekleşen olaylar da bunlarla ilgili diye düşünüyorum.
1: Yani müzakerelerde ben illa söz sahibi olmak istiyorum diyen Netanyahu bu konuda emellerine ulaşabilecek mi? Lübnan'da o istediği ajandayı ilerletebilecek mi herhalde hocam? Bu da yani savaşın seyri açısından, müzakerelerin devamı niteliği açısından da oldukça önemli olacaktır. Var mı hocam eklemek istediklerin son 30 saniyemiz bu kritik gecede? Buyurun.
0: Yani Trump yeni bir savaşa girersen kendini yalnız bulursun dedi Netanyahu'ya. Ve ikinci bir şey de, yani sen seçimi kazanman için savaşa ihtiyacım var. Benim de seçimi kazanmam için savaşları sona erdirmeye ihtiyacım var dedi. Bunlar çok kırmızı çizgiler ve aslında tehditler. Yani Trump'ın Netanyahu'ya yönelik tehditleri. O yüzden çok da aslında manevra alanı kaldı diyemeyiz İsrail için. Başka sınırlar da var. Tabii bu süreç içerisinde göreceğiz yani. Ama bu İsrail irrasyonel bir aktör, ne yapacağını kestirmek çok kolay değil Evren Bey.
1: Çok kolay değil, evet. O yüzden yorumlarımızda da dilimizi ısırarak konuşuyoruz. Güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil ile bu sıcak geceyi konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir saldırı dalgası başlattı İran'a yönelik. Gece raporunu noktalıyoruz Hurşit hocamıza. Hocam teşekkürler. Hemen burada bitirelim. Birazdan Nurdan
0: Üsrev. Ben teşekkür ederim Evren Bey.
1: Sağ olun hocam. Nurdan Üsrev birazdan gelişmelerle konuklarıyla karşınızda olacak. Habertürk'ten ayrılmayın. Bu sıcak gecenin tüm detayları birazdan gece bülteninde olacak.

0: Kitabın içerisinde kendimizi bulup operasyon yapmak durumunda kalırsak en azından kritik noktaları vuralım diye yapılmış gibi gözüküyor.
1: Yani bu üç adadan da bahsettiğimizde aslında hiç de tesadüf olduğu görülmüyor. Harita bazında baktığımızda sizin de söylediğiniz üzere. Şimdi Sayın Atasever, size dönecek olursak özellikle yine tabii ki az önceki sormuş olduğum soru ihtimaller üzerine hep değerli konuğumuz Sayın Taşçı'nın da söylediği gibi duruyoruz savaşın başından bu yana. Özellikle Trump'ın açıklamalarını hatırlatarak sorumu da yöneltmek isterim size. Şimdi ABD Başkanı Trump'ın son açıklamalarında baktığımızda İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıklamasının ardından ABC News kanalına bir açıklama yapmış, ABC kanalına. Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum dedi Trump. Ve bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz değerlendirmesinde bulundu. Devam etti. Bence bu yanıt çok sert, çok sert ve güçlü olmalıydı. İşte bu öyle bir karşılık yorumunu da yaptı. Neler söylersiniz Trump'ın açıklamalarına? Keza az önce söylediğim o hani ihtimaller üzerinde duruyoruz ya, bu saldırıların ve söylemlerin arkasında bir uyarı niteliği de taşır mı? Söz sizde olsun, buyurun.
2: Yani Nurdan Hanım, işte bu noktada da gerçekten hepimizi gelen yine bir düzleme doğru ilerliyoruz. Çünkü biz bu masaya yaklaşılıyor dedikçe maalesef yeni yeni bir takım krizlerin çıkmakta olduğunu görüyoruz. Ve burada bir diplomasi masasına yaklaşırken bu kadar yüksek tansiyonla, bu kadar yüksek açıklamalarla, yani biraz daha işi küçük tutabilirdi mesela Trump bu noktada. Şunu açıklama yapabilirdi. Biz ilk başta söylediği gibi sınırlı bir saldırı yapıp durduracağız. Yani buna bir cevap vermemiz lazım deyip bitirebilirdi. Ama şimdi sizin söylemenizle beraber iş bir başka vitese, daha yüksek bir vitese alınmış gibi görünüyor. Bu sefer de İran da bir yanıt vermek durumunda kalacak. Tabii bu yanıt nasıl olacak bunu da tam olarak bilmiyoruz. Hani ve bu noktada da evet, burada direkt İran vurulabiliyor ama İran'ın yanıtı olarak Körfez ülkelerine mi, tekrar İsrail'e mi, nereye bir yanıt olacağı da son derece önemli. İsrail'e saldıracak olursa İsrail'de zaten böyle bir fırsatı kaçırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi alttaki bantta da arkadaşlar verdiler, Lübnan'dan İsrail'e füze atıldı. Yani burada da İsrail zaten başından bu yana, ilk günden bu yana hep ortalığı karıştırmaya çabalayan ve bununla beraber İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nı çok bir önemli bir perde olarak kullanarak Lübnan'da, Filistin'de ve diğer bölgelerde bu soykırım faaliyetlerini devam ettirmekte olduğunu biliyoruz biz. Bu noktada da işte İran'ın vereceği yanıt bundan sonra ne olacak diye gecenin büyük bir bölümünde onu bekliyor olacağız. Burada Körfez ülkelerindeki Amerikan üstlerine yönelik bir saldırı mı olacak, yoksa İsrail'e yönelik bir saldırı mı olacak? Ablukadaki Amerikan gemilerine yönelik bir saldırı mı göreceğiz? Yani bu anlamda biraz daha tansiyonun nereye varacağı noktasında ben işin doğrusu belli olacağını düşünüyorum. Ve yine Trump da çıkıp buna tekrar bir yanıt vermek gibi bir seçeneğe, opsiyonu gözüne alsa biz tekrar birdenbire bir sıcak çatışmanın içine yuvarlanabiliriz. Az önce kıymetli hocam

0: anda belirtti. Yani o kadar fazla senaryo var ki konuşabileceğimiz. Bu noktada Yemen'in Babülmendeb'in karışabileceği ki hatırlayacaksınız. İran'ın geçen gün İsrail'e yapmış olduğu saldırıda Yemen'den de füzeler fırlatıldığı üsler tarafından aslında açıklanmıştı. Ve bu noktada da giderek gerilen tekrar bir körfez görüyoruz. Biliyoruz burada yaklaşan seçimler var. Trump buradan bir şekilde bir win-win metoduyla, kazan-kazan metoduyla çıkmaya çabalıyor. Bir zafer elde etmeye çabalıyor. Ancak görüldüğü üzere sürekli bir hiç durmadan ve ben bunların belki bir kısmında Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İran'ın olmadığını işin doğrusu düşünüyorum. Çünkü burada çatışmanın kimin işine geldiği meselesini aslında göz önüne almamız gerekiyor ki eğer Trump'a sadece kalsaydı çoktan buradan bir anlaşmayla beraber çıkmıştı ve bir zafer ilan etmişti. İran'da kendi iç kamuoyu başta olmak üzere dünya geneline bir zafer ilan etmiş ve biz bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın en azından açılmış olduğunu görecektik diye düşünüyorum. Ancak işte burada görüldüğü üzere mesela bu saldırı helikopteri, o soruyu tekrarlayacağım. Yani neden orada Apache ki bunlar özel saldırı tip helikopterleri ve bununla beraber belli bir hedef noktasına hücum etmek için kullanılan helikopterler. Yani çok kolaylıkla devriye de görmediğimiz ya da İran buna az önce belirtmiş olduğum gibi iddialar yönünde bir İHA'yla mı saldırdı yoksa bir başka hava savunma sistemiyle mi saldırdı? Yani burada da çok fazla soru işareti var diye işin doğrusu ben düşünüyorum. Yine kıymetli hocam bir başka noktaya dikkat çekti. İran'ın içinde İran'ın kontrolünde olmayan bazı noktalar olabilir. Körfez ülkelerinden yapılmış saldırılar olabilir. Yani o kadar fazla senaryo var ki buradan Hanım gerçekten. İşte umuyorum İran'ın yanıtı gelmez. Ancak şimdiden işte diyorum İran basınında da buna da yanıt verileceği. Yani bir üçüncü dalga saldırının yapılacağı. Bunun arkasından Trump tekrar belki bir saldırı daha yapması gerektiğini düşünebilir. Birdenbire biz alevlenmekte olan bir Hürmüz Boğazı meselesi görebiliriz. İsrail işin içine dahil olabilir ilerleyen saatlerde. Yani zaten istedikleri ve bekledikleri bu. Tam olarak istedikleri
1: Bu
0: fırsatı
1: noktada Sayın
0: buldular
1: Atatürk, bir
0: gibi
1: soruyu da
0: düşünüyorum.
1: yöneltmek isterim. Sözünüzü tabii ki tamamlayın.
0: Tabii.
1: Unutmayın lütfen. Şimdi baktığımızda dün yine Trump'ın Netanyahu'ya sert söylemleri vardı. Ama bugün baktığımızda CENTCOM duyurdu. Trump emir verdi. Biz vuruyoruz dedi. Netanyahu ultimatumlarından sonra Trump'ın alışık olabiliriz belki ama kritik açıklamalarını nasıl yorumlarsınız diye de sormak isterim. Yani
0: Tabii
1: çelişkili
0: ya yani Nurdan Hanım
1: açıklamalar.
0: hani tabii burada şuna dikkat etmek lazım ki İsrail'in en fazla korktuğu iş herhangi bir ülkeye savaşa girmesi değil Amerika Birleşik Devletleri'ndeki desteği kaybetmesi. Şimdi bu Hürmüz Boğazı meselesi yüzünden Amerikan kamuoyu çok büyük oranda İsrail'i zaten suçluyor. Ve bununla beraber yükselen petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nde artan enflasyon, yaklaşan seçimler yani bütün bunların etkisi var ve Trump bir şekilde Netanyahu'ya öyle ya da böyle bir göstermelik de olsa
1: Yalnız
0: tırnak içinde
1: kalırsın dedi
0: söyleyeceğim.
1: yani bunu
0: Tabii
1: devam
0: tabii bir
1: ettirirsen.
0: sopa salladı. Evet bir sopa salladı ama şimdi görüyoruz ki bugün işte dün o açıklamayı yapmışsınız. Bugün helikopterin vurulmasının üzerine biraz daha yatıştırmak adına şöyle bir metot seçebilirdi. Yani araştırmanın tam olarak bitmediği az önce vurgusunu yaptım. Halen Amerikan basınında bu Apache helikopterle ilgili askeri soruşturmanın devam ettiği yani helikopterin başına ne geldiği yönünde net bir rapor olmadan Trump'ın birdenbire harekete geçmiş oldu. Trump burada şöyle bir metot seçebilirdi Nurdan Hanım. Yani gerçekten burada krizin bitmesini istiyorsa şey diyebilirdi. Yani biz hala araştırma devam ediyor. Araştırma bittikten sonra bunun bir yaptırım olacak mı buna bakacağız diyerek meseleyi biraz örtebilirdi. Dikkat ediyorsanız zaten daha erken saatlerde bu krizin başlarında şunu söyledi. Helikopter pilotlarının sağ salim kurtulduğunu bu anlamda çok buna bir önem atfetmedikleri yönde bir açıklamaları vardı. Ancak birdenbire CENTCOM'dan gelen bir kararla İran üzerinde tekrar belli başlı noktalar vuruldu. Ki buraların önemli noktalar olduklarını da biliyoruz. Ve bununla birlikte İran'dan gelecek bir yanıtla beraber birdenbire Nurdan Hanım işte biz masaya yaklaşılıyor diye düşünürken ki şunu da unutmayın. Yani pazartesi ya da salı günü Trump barış açıklayabilirim demişti. 2-3 gün kadar önce ki bu içinde bulduğumuz günlerde barış açıklayabilirim diyen bir Trump var. Ancak dün işte ondan önceki gün özür dilerim İran'ın saldırısını gördük biz. Bununla beraber İsrail'in cevabı böyle geçti. Arkasından da bugün bir helikopter krizi tekrar başlayan bir çatışma görüyoruz. Yani Trump'a da acaba bir mesaj mı veriliyor? Bu helikopteri kim vurdu? O yüzden bu soruyu ben çok önemsiyorum. Raporlar yok ortada. Yani aslında tamamen şu an karşılıklı olarak tekrar birdenbire kontrolsüz bir gerilimin çıkmaya başladığını görüyoruz. Şimdi İran herhangi bir bölgeye saldıracak olursa Amerika Birleşik Devletleri yanıt verirken birdenbire İsrail işin içine karışır mı? Tekrar biz birden sıcak savaşın içinde kendimizi bulur muyuz? Sorular bunlar.
1: Sayın Taşçı, şimdi İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan da açıklamalar gelmişti. Demişti ki kendisi, tercihimiz diplomasi ama başka...

0: daha da iyi konuşabiliriz. Bu mesaj yine baktığımızda İran'ın ABD'ye vereceği olası yanıt için hangi sinyalleri veriyor? Yani uzaktan da olsa bir şekilde devam eden müzakere sürecini bu son saldırılarla rafa kalkar mı diye de sormak isterim. Aynı soruyu size de soracağım Sayın Asasever. Buyurun Sayın Taşçı.
1: Evet, Nurdan Hanım, az önce Bülent Hocam da zaten açıkladı. Hı-hı. Ben sadece ilaveten bir yandan da güncel gelişmelere
0: bakıyorum. Evet, ona da bakıyoruz abi bir yandan. Sıcak
1: evet,
0: gelişmeler
1: Amerikan,
0: var.
1: Evet, Amerikan basınına yapılan şu anda açıklamalarda tam olarak sizinle ilk turda konuştuğumuz Hı-hı. gibi özellikle radar sistemlerinin ve askeri hava savunma sistemlerinin hedef alındığını söylemişler. Nitekim bunun zaten tevafuk olmadığını, gerçekten bilinçli bir tercih olduğunu görmüş olduk. Hı hı. Bunu da teyit etmiş olduk yayın esnasında. Bunun bir askeri yanı var, bir de Hürmüz yanı var. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan karşılık veriyor ama bir yandan da belki de İran'ı masaya oturtmak için elinden belirli kozları da alarak bunu yapmaya çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Bir yandan kendisince bir meşru müdafaa hakkı ve cevap hakkı doğduğunu iddia ederek diğer taraftan da işte Keşme Adası'ndan tutun da Silik'teki şeylere kadar kritik noktalarda özellikle stratejik noktaları vuruyor. Bu hem kendisini askeri anlamda bir defa yarın öbür gün işte Allah korusun ama İran'a yönelik çok daha ciddi bir saldırı yapacak olurlarsa en azından belirli sistemleri pasifize etme imkanı sağlıyor. Diğer taraftan da biliyorsunuz Hürmüz kozu üzerinden arka planda çok fazla restleşme oldu. Bazı gemiler İran'a para ödeyerek geçmeye çalıştı. Amerika durdu. Amerika bazılarına eşlik etmeye çalıştı. Botlar saldırdı. Dolayısıyla böyle bir ortamın içerisinde aslında arka planda herkes hamlesini yapıyor. Fakat gün sonunda bence burada bizim temel parametremiz Kalibaf'ın da yaptığı açıklamalar doğrultusunda şunu görebiliriz. Bakın İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar esnasında daha yeni çeşitli iddialara göre İran'da özellikle devrim muhafızlarının komuta kademesindeki insanların hatta bazı kaynaklar Vahidi'nin de içerisinde olduğu komutanların hedef alındığını söylemişti. İran buna rağmen Trump'ın çağrısıyla beraber saldırılarını durdurdu. Dolayısıyla İran'ın da aslında müzakere konusunda istekli olduğunu görüyoruz. Fakat burada temel problem şu. Az önce bahsettiğim örnekte olduğu gibi yani şu anda İran'da devrim muhafızlarının mensubu gibi, bu gibi görünen fakat İsrail tarafından satın alınmış bir operatifin ciddi anlamda bu saldırıyı münferit olarak gerçekleştirip tabloyu İsrail lehine dönüştürmeye çalışması da dahil olmak üzere çok fazla opsiyon var. Çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem İsrail'in hem de İran'ın belki de bu üçü arasındaki sürecin bu kadar uzamasının yegane sebebi bu üç devletin içerisinde de farklı fraksiyonların farklı stratejiler ve metodolojiler benimsemek istemesi birbirine karşı. O yüzden bugün İran'ın vereceği cevap şayet daha önce hatırlarsanız Trump 12 gün savaşı esnasında evet bize de önceden burayı vuracağız demişti, haber vermişti, sonra da boşalttığımız yerleri vurdular deyip mevzuyu kapatmıştı. Hı hı. Yine öyle bir cevapla olursa hala müzakere masasının ihtimal dahilinde olduğunu söylemek mümkün. Hı. Ancak İran bugünkü saldırıları kısıtlı bir saldırının ötesinde tanımlayıp şayet bu kadar kritik noktaların Keşme Adası'nın, Siri'nin ve önemli radar istasyonlarının vurulmasını, hava savunma sistemlerinin vurulmasını bir Apache helikopterine karşılık çok aşırı bulup da körfeze saldırmaya başlarsa o zaman ümidimizi kaybetmeye başlayabiliriz.
0: Evet. Sayın Asasever, şimdi Sayın Taşçı'nın söylemlerinden gidecek olursak, özetleyecek olursak Sayın Taşçı her üç devletin de kendi iç durumlarında, iç hallerinde seslerin yükselmesi bu durumun başrolünde bir rol üstlenmiş olabilir mi? Katılır mısınız Sayın Taşçı'ya?
2: Ben oradan alayım. Yani ben katılıyorum tabii ki. Bu üç devletin kendi
0: özellikle
2: aile hesapları
0: devrim muhafızlarının tabii ki İran tabii, içindeki gücünden bahsediyoruz. Evet. Buyurun.
2: Tabii tabii. Yani hani üç devletin kendi açmazları, kendi içlerinde açmazları olduğunu vurgulamak lazım. Yani burada özellikle İsrail'in yalnız kalma korkusunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Çünkü Trump çok net biçimde tek başına savaşırsın der demez. Ben bir İsrail'de soğuk duş. Göstermelik bile olsa bir soğuk duş. Aslında Trump bunun yolunu yapıyor da olabilir. Yani sürekli İsrail yüzünden çatışmaya giriyoruz. Bu yüzden biz bölgeden çekiliyoruz, İran'la bir anlaşmaya vardık derse İsrail İran'la burun buruna kalır. Ki burada İran'da tam olarak isteyeceği şey bu diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerdeki füze saldırılarında her ne kadar İsrail hava savunma sistemlerinin çalıştığından bahsetse de dünya medyasına ve hala Habertürk ekranlarında biz o füzelerin İsrail'e düştüğünü gördük bir şekilde. Daha önce de gördük. Yani Burada şunu hatırlatmak lazım. Dimona gibi çok önemli nükleer santrallerin çok yakınına İran'ı isabet ettirdiğini gördük. Benzer biçimde burada vurabileceği çok sayıda İsrail'de

0: hedefin bulunduğunu ve can alıcı hedeften olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu anlamda fizyoteknolojisi anlamında İran'ın daha önde olduğunu söylemek lazım. Ve zaten İsrail'in biz sürekli Amerikan desteğiyle bir şekilde ayakta kaldığını, yalnızca bu krizde değil, çok uzun yıllardır zaten konuşuyoruz. Neredeyse başlangıcından bu yana bir İngiliz-Amerikan desteğini hep İsrail arkasında gördü. İşte burada sinirlenerek, ki zaman zaman bunların da olduğunu görebiliyoruz, Trump'ın her ne kadar hep İsrail yanlısı davrandığı şekilde Epstein dosyaları vesaire pek çok mesele de olsa, siyasi hayatının, seçimin tehlikeye gireceğini düşündüğü anda İsrail'i birdenbire bir ders alsın adına İran'la baş başa bırakabileceği meselesi İran'ın biraz daha elini güçlü tutuyor. Tabii İran'ın da kendi içinde güvercin kanat ne kadar işte Dışişleri Bakanı'ndan tutun, Cumhurbaşkanı'ndan tutun ya da radikal kanatlar, işte devrim muhafızlarının başındaki Baidi vesaire, ortada olmayan bir dini lider, yani sürekli bir açıklama var, ne ses var ne görüntü var. Sürekli bir dini liderle görüştüğü, Vahidi'nin görüştüğü açıklanıyor. Bu çerçevede İran'ın kendi iç dinamikleri, gerçekten üç ülke içinde farklı bir takım denklemlerin olduğunu söylemek gerekiyor bu noktada. Ve bununla beraber işte İran'ın tekrar nasıl bir sert yanıt vereceği, hocamın o vurgusu önemli, tekrar edeceğim. Yani içeride satın almış bazı klikler mi var, yoksa bir İran'ın içinde de farklı bir şey mi izliyoruz? Ve yine tekrar edeceğim, yani tek başına bir Apache helikopteri, bu çok enteresan geliyor bana. Niye
1: Yani sizin
0: saldırdı, niye oradaydı?
1: özellikle dikkat ettiğiniz
0: Buraya
1: bu kritik
0: tabii.
1: nokta burası. Hep
0: Bence
1: söylemlerinizi ifade
0: burası.
1: ediyorsunuz.
0: Yani hani bence burası biraz ve bununla beraber de şunu da söylemek lazım gerçekten. İran'da bir yanıt vermek zorunda kalacak. Çünkü oran orantı meselesi yine burada hocam
1: Misillemeler
0: belirtti.
1: devam ettikçe o zaman savaş yeniden mi alevlenecek?
0: Tabii, yani biraz maalesef oraya doğru
1: Şimdi sözlü
0: gidecek gibi görünüyor.
1: misillemeler
0: Çünkü
1: vardı ama eylemlere dönüşünce
0: tabii.
1: tabii ki çok ağır kayıplar oluyor ve tabii yine seçimlerden bahsediyoruz ama her iki ve devletin de özellikle ekonomik anlamda çöküşe geçtiğini de söyleyebiliriz. Hani Amerika'yı çok etkilemeyebilir belki ama İran'da çok ciddi sıkıntılar var bu yönde.
0: Yani Nurhan Hanım, bu da var ama İran'da biraz daha biz özellikle işte rejimin güvenlik rejiminin ne kadar etkili olduğunu da biliyoruz. Ve şunu da biliyoruz, İran'da sokaklarda çok büyük kalabalıklar görüyoruz zaman zaman. Bunların ama devrim muhafızlarına bazı yapıların biraz itelemesiyle sokaklarda bulunduğunu da biliyoruz. İran'daki, yani içini konuşmak gerekirse sabaha kadar belki konuşabiliriz sizlerle. Ancak işte bu noktada İran'da giderek ekonomik olarak sıkışması, Hürmüz'ün açılmaması konusu, yani İran'ın da kaybettiğini burada söylemek lazım. Ancak işte dikkatimi çeken, hep vurgulamak istediğim nokta bu. Her iki ülkede barışa ihtiyacı var, Hürmüz'ün bir şekilde açılmaya ihtiyacı var. Küresel boyutta da burada kimin işine yarıyor soru işareti
1: Hep
0: zaten
1: sorduğumuz
0: bu.
1: soru budur. Bu kimin işine yarar
0: Tabii
1: neticede?
0: kimin işine yarıyor ve burada da İsrail'in son derece işine yaradığını biliyoruz. İsrail'de yaklaşan seçimlerin olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu anlamda belki seçimlerde kaybedecek bir Netanyahu'nun birdenbire Amerikan korumasını kaybetmesiyle beraber İsrail mahkemelerinde yargılanması yolsuzluk nedeniyle, yani buna engel olmak için 12 gün savaşlarından bu yana elinden gelen her düzlemde savaş çıkartmaya
1: Şimdi bir
0: çabalayan
1: bilgi de
0: bir İsrail
1: paylaşıldı.
0: gerçeği.
1: Sözünüzü böyle ara ara keseceğim. Hoş görün lütfen değerli
0: Tabii.
1: konuklarım. Çünkü bilgiler taze oldukça paylaşmaya başlayalım. Üstünden de gideriz diye. Şimdi özellikle İran devlet medyası ABD'nin Güney İran'daki bölgelere yönelik saldırılarının ardından durumu şu anda sakin olduğunu da bildirdi. Tekrar etmiş olalım. İran devlet medyasından açıklama geldi. ABD'nin Güney İran'daki bölgelere yönelik saldırılarının ardından durumu şu anda sakin olduğunu bildirdi. Açıklaması geldi. Evet buyurun Sayın Atasever sözünüzü tamamlayın buyurun.
0: Tabii hani bu açıklamanın üstünde bir iki cümle söyleyip kıymetli hocama devredeyim ben. Yani bu noktada da umarım bu şekilde devam eden, buradan hani bir sükunet var açıklaması. İşin doğrusu Amerika'nın direkt böyle bir çatışmayı tırmandırma niyeti olmadığının da bir göstergesi olarak okunabilir. Tabii burada işte İran içinde bahsetmiş olduğumuz yapılar, mutlaka buna bir cevap verilmesi gerektiğini düşünecek olurlarsa, Körfez'de herhangi bir ülkenin ya da İsrail'in vurulmasıyla beraber, ki ben çok İsrail'e saldıracağını işin doğrusu düşünmüyorum. Çünkü bu olursa İsrail'in bu sefer devreye gireceğini göreceğiz biz bir şekilde. Onların saldırmaya başladığını göreceğiz. Biraz da İran tarafı için şunu da unutmamak lazım buradan Hanım. Biraz kör dövüşü de maalesef şu an yapıyorlar. Yani saldıran uçaklar Amerikan uçağı mıdır, İsrail uçağı mıdır? Bunu çok ayırt edebiliyorlar mı? Bu anlamda da bir askeri teknoloji olarak emin değilim. Çok sayıda radarın vurulduğunu biliyoruz biz. Bakın hala oradaki radarlar vuruluyor. Yani bu anlamda uçakların belki rotalarını takip edebilir ama Amerika'ya mı ait, İsrail'e mi ait,
1: Tabii
0: İran'ın bu
1: bilgiler çok
0: konuda bilgisi
1: yeterli
0: var
1: değil
0: mı?
1: tabii yorum yapmak için.
0: Tabii yani burada bir soru işareti var. Kimin saldırdığı yönde bir bilgisi olmayabilir. Bu anlamda işte maalesef yine İsrail için çok uygun bir ortam oluştuğunu söylemek gerekiyor.

0: Biraz bu açıklamayı da buraya bağlıyorum ben işin doğrusu. Yani ortalık biraz mutedil. Biz saldırımızı yaptık, çekildik. Yani bundan sonra daha fazla saldırganlığa gerek yok türünden bir açıklama olduğunu düşünüyorum işin doğrusu bunun. Şimdi İran medyasına bakmak lazım. Onlar nasıl bir devlet medyasından açıklama gelecek ya da İran'dan bir saldırı gelecek mi? Bu önümüzdeki saat diliminde de büyük ihtimalle hep beraber bunu dikkatli izliyor olacağız diye düşünüyorum ben.
1: Evet, yine bir çarşamba, yine olayların hep çarşambadır tarihe baktığımızda, siz de belki takip etmişsinizdir. Çarşamba
0: Doğru.
1: günleri özellikle olayların olduğu gün olarak da istatistiklere yansımıştır böyle gelişmelerde. Şimdi Sayın Taşçı, şunu da sormak istiyorum. Savaşın alevlendiği dönemlerde İran'dan sıkça savaşın bölge dışına taşabileceği uyarılarını da duyduk. İran, ABD'ye
0: Evet.
1: yeni cepheler açarak karşılık verir mi sizce?
2: Galiba yanlış hatırlıyorsam seyircilerimize siz de kusura bakmayın. Cengiz Han'ın bir sözüdür. Hani kaçacak yeri kalmayan korkmaktan vazgeçer der. İran'ın kaçacak bir yeri kalmazsa muhtemelen çok daha geniş ölçekli Babülmendep de başta olmak üzere birçok alanı içerisine alabilecek
1: Yani
2: bir
1: tabiri
2: savaş
1: caizse
2: mümkün
1: gözünü
2: olabilir.
1: karartacaktır diyorsunuz.
2: Tabii ki hatta ve hatta komşu ülkeler içerisindeki Şii nüfusları hareketlendirmek de dahil birçok senaryoya başvurabilirler. Ama bu süreç tarihsel olarak belki de yaşadığımız en ilginç süreçlerden birisi. Bazen bizim kamuoyu önünde hani birbiriyle çelişen açıklamalar olarak telakki ettiğimiz bize garip gelen şeylerin aslında arka planında 2-3 tane temel dinamik var. Birincisi az önce bahsettiğimiz husus. 3 tane tarafının da savaşın kendi içerisinde farklı ekiplerin farklı bir metodolojik çözümü olması veya savaş istiyor olması. Bir diğer taraftan da dikkat ederseniz kamuoyunun önünde aslında oluyor ama bu gelişmelerin çok gerisinde kalıyor. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han biliyorsunuz şu anda olası görevinden alınma durumuyla karşı karşıya. Yani Netanyahu ile alakalı yargı süreçlerini yapması muhtemel kişi ve bu işin ilginçtir ki Trump ile Netanyahu arasındaki o hararetli görüşmeden sonra oldu. Dolayısıyla bir diğer taraftan da bakıyorsunuz hem Kalibaf'ın hem de Amerika'da şu an medyaya konuşan kaynakların aktardığına göre onlar da özellikle bu saldırıların görüşmelere engel olmayacağını, müzakere sürecini baltalamayacağını söylüyorlar. Ve biz bunu da şunun üzerine duyduk. Hem Kerim Han meselesi hem Netanyahu-Trump kavgası özellikle İsrail'in Amerika üzerine ajanlık yaptığı dosyası ve bir diğer mesele de dünden beri özellikle Arap medyasında çok ciddi bir iddia dolaşıyor biliyorsunuz. İran'ın dondurmuş varlıklarının 3 milyar dolarlık bir kısmının aslında Katar üzerinden İran'a aktarıldığı bir iyi niyet nişanesi olarak hani bu süreçte İran'ın ve İsrail'in Trump'ın çağrısına karşılık verdiğini bir açıkçası garanti altına alan iki tarafla da Amerika'nın en azından belirli düzeyde bir kontrol sağladığını gösteren bir emare. Dolayısıyla arka plandaki bu meseleler yani Kerim Han'ın şu anda görevine son verilip verilmeyeceği ile alakalı süreç de dahil olmak üzere Netanyahu'yu şu anda savaşın ana aktörlerini ciddi anlamda ilgilendiriyor. Ve burada bizim gördüğümüz tablo da aslında sadece kamuoyuna yansıdığı kadarı bile bu kadar vahim olan ABD-İsrail ilişkilerini hiç beklemediğimiz özellikle ABD ile İran arasında da hiç beklemediğimiz gelişmeler şunu söylüyor bize. Acaba bölgede Netanyahu'suz bir İsrail ve sonrasında ABD'nin bir siyasi dizayn çabası var da cidden bunun önüne geçmek isteyen belirli ekipler mi var? Dikkat ederseniz Vahidi hala hayattayım diye bir şey gelmedi. Orada devrim muhafızlarından kimler vuruldu bilmiyoruz. Hakeza Netanyahu şu anda köşeye sıkışmış durunca, az önce Bülent Hocam da söyledi. Knesset'te en az 13-14 sandalye gerideler muhalefete kıyasla. Bir diğer taraftan Benny Gantz, Yair Lapid yani bunlar ciddi anlamda her fırsatı Netanyahu'ya karşı kullanıyorlar ve parlamentodan daha geçen hafta yani zaten seçimlere şurada birkaç ay kala bunun daha da önce yapılmasına yönelik bir taslak kabul edildi. Dolayısıyla burada bir dönüşümün sancısını çekiyor bölge. Buna şüphe yok. Fakat İran'da özellikle Şahin kanadının içerisinde bir ekip, İsrail'de de Netanyahu ve onun desteklediği, beraber hareket ettiği grup ciddi anlamda bu süreçten, olası bir müzakere ve anlaşma sürecinden hiç memnun değiller. Çünkü kendi siyasi ikballerini, hatta şöyle söyleyeyim Netanyahu devrim muhafızlarının içerisindeki ekibe göre de daha kötü durumda. Çünkü devrim muhafızları biliyorsunuz yani 2000'lerin başından beri yaşadıkları bir sürü olay var ama özellikle Amerika ile yaşanan son gerginlik sonrası sadece kısa vadede değil orta vadede de rejim kendini bir güvenlik altına aldı. Fakat şu anda en marjinalleşmiş ve en büyük risk unsuru Netanyahu faktörü, Ben-Gvir faktörü, Smotrich faktörü. Avrupa'da hepsiyle alakalı adımlar atılıyor. Şu an hepsiyle alakalı Smoot filosundaki özellikle biliyorsunuz Avrupalı gönüllülere yapılan muamelelerle alakalı yasal süreçler var. Dolayısıyla bu üç

0: Bu şeytan ekibi ciddi anlamda bu süreci ve bölgeyi sonrasında da hatta dünyayı tetikleyebilecek bir kaosu getirebilirler. O yüzden aklı selimle hareket
1: Yani
0: edilmesini
1: bunlar
0: ümit
1: gerçekten de
0: ediyoruz.
1: bu silsile bir
0: Evet.
1: tesadüf olamaz.
0: Evet.
1: Yani
0: Kesinlikle.
1: açıklanamaz. Tevafuk olduğu da söylenebilir. Şimdi Sayın Atasever, İran basını da bir açıklama yaptı. İran helikopterin düşürülmesi bahanesiyle yapılan ABD'nin saldırısına kesin yanıt verecektir. Yine tabii ki misillemeleri konuşuyoruz. Misillemeler sözlü ifadelerle devam ediyor. Eylemlerle devam etti, başladı zaten bugün. Kritik bir geceden bahsediyoruz. Şimdi sözlüye de dönüştü. Neler söylersiniz açıklamalar üzerine Sayın Atasever?
2: Yani Nurdan Hanım işte gerçekten o kadar fazla senaryo oluşuyor ki kafamızda. Maalesef bu 100 günlük çatışmanın işte başından bu yana biz meselenin nereye evrileceği yönünde bir takım kendimize fikirler geliştirmeye çabaladık. Daha büyük savaşa mı gidecek, bir çıkartma mı olacak, Amerika bazı adalara asker mi indirecek, İsrail nasıl tepki alacak vesaire derken biraz daha böyle bir çok İsrail istediği biçimde aslında bu ufak ufak çatışmalara devam ettiğini görmek lazım. Yani burada gerginlik hiç bitmiyor. Her dakika, her an her şey olabilir şeklinde biz bu 100 gün boyunca dikkat ediyorsanız hemen her akşam benzer biçimde konuşmalar gerçekleştirdik. Yani burada tam olarak o Amerika-İran çatışmasını çok iyi perde olarak kullanan bir İsrail gerçekliğini gözden kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Yani ve bu noktada da işte karşılıklı olarak umarım bu sözlü atışma devam eder. Çünkü fiziki anlama gelecek olursa kıymetli hocam da katılacaktır. Yani hep ben bu işi rampadan önceki son çıkış olarak gördüm. Körfez ülkelerine bir saldırı, İsrail'e büyük bir saldırı, İran cevap verecek. Bu noktada artık işler dönülemez bir noktaya doğru gelecek ve biz çok daha saldırıların sertleştiği yönde ki bugün yine özellikle İsrail'den bir takım haberler var. İşte bir taktik nükleer silahların kullanılması meselesiyle alakalı olarak bazı tartışmaların gerçekleştirdiği vesaire. O zaman işlerin bambaşka bir boyuta gittiğini göreceğiz. Çünkü İran'ın bir şekilde karadan işgal edilmesi gibi bir durumun olmadığını başından bu yana zaten konuşuyoruz. Ancak işte biraz daha gücünü dizginleyebilmek adına ki burada biz yalnızca burada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin daha dondurulmuş varlıkların bırakılması, Hürmüz'ün açılması vesaire. Ama burada çok sayıda başlık hala askıdan oradan alım. Yani nükleer geliştirme başta olmak üzere ki İsrail için bir güvenlik alma çabasının da Amerika'nın hep gizli ajandasının içinde bulunduğunu biz biliyoruz. Dikkat edin, Trump hiç durmadan hangi açıklama yaparsa yapsın nükleer silah sahibi olamazlar diye itinayla bir cümle bile olsa söylüyor. Yani bununla beraber daha önce işte İran'la İsrail çekişmesi yönünde bunların durdurulması adına Trump'ın bazı barış girişimleri oldu. Yine biz burada Abraham sözleşmelerinden bahsediyoruz. Yani o kadar denklem farklı yerlere doğru gidebilecek ki bu noktada bir netlik yok. Barış anlaşmasında bile bir netlik yok. Nurdan Hanım, yani böyle bir ilginçlik var. Her iki taraf birbirini net olmamakla suçluyor. Giderek maksimalist talepler hep konuşuyoruz biz bu barış anlaşması adına. Ya belki hiç ortada böyle bir barış anlaşmasının bir taslağı bile henüz bulunmadığını biliyoruz. Trump pazartesi salı açıklayacağım diyor ama ortada bir taslak yok ve hiç durmadan devam eden bir sürtüşme, bir
1: Yani
2: çatışma
1: basına
2: küçük de
1: yansıtılan
2: olsa
1: başka bir senaryo var
2: tabii.
1: ama içte yaşanan bir kaos var.
2: Kesinlikle, yani bu noktada biz biraz daha masaya yaklaşırken tarafların daha böyle itidalli davranmasını bekleriz. Daha böyle bir gerilimin düşülmesi yönünde bazı hareketler bekleriz.
1: En
2: Ancak
1: azından söylemlerle
2: bu
1: eylemler birbirini tutar
2: hiç
1: yani.
2: olmazsa kesinlikle, hani Trump ne zaman böyle bir barış açıklayacak olsa ya İran'dan bir ters cevap geliyor. İran'dan bir iyi açıklama geldi mi Trump'tan ters cevap veriyor. Ya da bir çatışmanın başladığını biz görüyoruz. Yani bu noktada giderek kaotik bir yere doğru gittiğini söylemek lazım. Evet, bu çatışmalar küçük küçük sürekli konuşuyor olabiliriz Nurdan Hanım ama yani bunun bir şekilde bir enerji boşaltması olduğunu ben işin doğrusu düşünmüyorum. Yani giderek meselenin ciddileşebileceğini, bir anda çatışmanın farklı bir alana evrilebileceğini, yani İran artık bir noktadan sonra bir şeylerin kendince tamamlandığını düşünebilir, bir yere varamadıklarını düşünebilir. Trump'ın yaklaşan seçimiyle beraber biraz daha askeri anlamda İsrail yapmış olduğu saldırı gibi bir takım saldırıları gerçekleştirecek olabilir. Bundan çok memnun bir İsrail, Lübnan'da saldırına devam eden bir İsrail, bunu kırmızı çizgi olarak ilan etmiş bir İran ve bunun tamamen karşısında her iki tarafa da hakim olamayan bir Amerika Birleşik Devletleri meselesini defaatle konuştuk ki bence İran'ın İsrail yapmış olduğu füze saldırısını ben İsrail'e değil, özür dilerim, İran'ın İsrail yapmış olduğu füze saldırısını ben İsrail'e yönelik olarak değil, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik olarak İsrail artık durdurması konusunda bir uyarı olarak okuduğunu düşünüyorum. Bir de bakıyorsunuz bugün konuyla ne alaka olduğunu hala sorguladığımız bir tek bir saldırı helikopterinin bir saldırıya uğradığını görüyoruz. Arkasından tekrar çatışma.

0: süreci. Yani yarın bir tankere aynı bir saldırı yapılabilir mi? Bir Amerikan üstüne bir drone mu saldırabilir? O kadar ucu açık bir mesele ki Nurdan Hanım. Yani burada biraz daha Amerika ve İran'ın daha net olması gerektiği bir dönem olarak ben işin doğrusu daha dünya medyası önünde konuşması gerektiği ki sözlerinden geri dönemesinler. Biz burada kıymetli hocam da belirtti.
1: Evet.
0: Arkada bir diplomasi dönüyor ama neler konuşuluyor hiçbir fikrimiz yok. Sürekli bir barış olacak diyen bir Trump, barış olacak diyen bir İran ama maksimalist istekler ve arkada bunu kaşımaya çok hevesli bir İsrail. Yani bu denklem biraz sanki bir çözümsüzlüğe doğru gidiyor diye korkarım ben düşünüyorum. Çünkü her masaya yaklaşıldığında ya öyle ya böyle bir şekilde bir çatışma sürecine tekrar maalesef dönülüyor.
1: Evet. Sayın Taşçı, yine size yönelecek olursak ki biliyorum ki özellikle gündeminiz yoğun, çok da vaktinizi almak istemiyorum.
2: Estağfurullah.
1: Son olarak size özellikle sormak istediğim bir soru var. Yine tabii ki açıklamalar üzerinden sorumu yöneltmek istiyorum. Hani az önce belirttik ki İran medyası ABD'nin Güney İran'daki bölgelere yönelik saldırıların ardından durumu şu anda sakin olduğunu bildirmişti. İşte bu anlamda baktığımızda kontrollü bir gerilimi yine tanıklık ediyoruz diyebilir miyiz? Neler söylersiniz? Biliyorum ki yoğun bir gündeminiz var. Bu şekilde de uğurlamış olalım sizi sorumuzun cevabını aldıktan sonra.
2: Estağfurullah. Seve seve her zaman tabii ki.
1: Çok teşekkürler.
2: Şöyle Nurdan Hanım. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle biliyorsunuz Körfez ülkelerindeki üslerin hepsi alarm durumuna geçmiş vaziyetteler. Bence yayının başında söylediğim gibi oradan devam ederek bitireyim. Özellikle İran'ın vereceği cevap Amerika Birleşik Devletleri ile 12 gün savaşında Trump'ın dediği gibi koordineli ve Amerikalıların kendi iç kamuoyunda çok sorun etmeyeceği bir saldırı olursa bu meselenin üstü bir şekilde kapanacaktır. Fakat Körfez ülkeleri ve başta Amerikan unsurları olmak üzere bölgedeki bu yelpazeyi İran'da Amerika'nın yaptığı gibi genişletirse ve özellikle iç kamuoyunda bu süreçlerin pazarlanamayacağı bir aşamaya gelirse maalesef farklı noktaları da beraberinde getirebilir. Ama yayının başından beri konuşup izah etmeye çalıştığımız bir durum var. Aslında diplomasi masaları çatışmanın böyle iki tarafında gözünün karardığı anlarda bazen suhulet dönemlerine göre daha da mümkündür. Şimdi dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri ilk masaya oturulduğunda nükleerle alakalı hiçbir taviz vermezken en son Trump'ın bu konuda yaptığı açıklama Birleşmiş Milletler biz veya Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu oraya girip özellikle zenginleştirilmiş nükleer materyalin seyreltilmesiyle alakalı süreci, tasfiye edilmesiyle alakalı süreci üstlenebilir gibi açıklamalar yapmaya başladı. Diğer taraftan bakıyorsunuz Rubio dönüp dolaşıp o zaman Türkiye'de boğazlardan alır para, İran oradan para alamaz derken sonrasında ne konuşuldu? Evet, resmi bir para talep etmez ama yönlendirme, rehberlik hizmetleri, özellikle oranın doğal bir geçiş güzergahı olması dolayısıyla uluslararası hukuk tarafından tanınan haklar çerçevesinde bir isim bulunabilir. Yeter ki taraflar anlaşmaya çalışsın. Bunların diplomatik diline uydurulması çok mümkün şeylerdir. Ama burada esas mesele Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın işi kitabına uydurmakta çektikleri zorluk değil. Az önce yayının başından beri konuştuğumuz gibi iki tarafında hatta üç tarafında İsrail'i bağımsız okuyamayız. Gerçekten devletlerin içerisinde şu an devletin yeni yönünü tayin etmek isteyen ve hepsi kendi görece güçlü ekipler var. Bunların şu anda hem içerideki çatışması ve bunların aynı zamanda dış politika yapıcı rollerde bulunuyor olması
1: yani
2: sebebiyle
1: elini ovuşturan bir kesim var her üç ülkede de.
2: Evet, kesinlikle öyle. Ben o yüzden özellikle Vahidi'nin hedef alındığının iddia edildiği, arka planda 3 milyar doların halihazırda Katar üzerinden aktarıldığını konuşulabildiği ve iki tarafında bir anda hem Kalibaf'ın hem de üzerine Amerikan tarafının bu saldırılar karşılıklı cevap verdik, diplomasi masası hala mümkün demesinden ben hala Amerika ve İran'da özellikle şu anki müzakere masasında bulunan ekiplerin ciddi anlamda masaya ihtimal verdiğini düşünüyorum. Ama şunu unutmamak gerek, Trump 23 Mart'tan beri aşağı yukarı biz 1-2 gün içerisinde anlaşabiliriz diyor. J.D. Vance biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Şimdi bunu ABD Başkan Yardımcısı 1-2 haftaya da olabilir, birkaç ay olmaya da bilir diyor. Dolayısıyla bizim bunların böyle açıklama yaptığı yerde sadece seyircilerimizle temel parametreleri ve ihtimalleri paylaşmak dışında ötesine geçemiyoruz. Çünkü kendimiz en azından bir rasyonelite oturtmaya çalışıyoruz diyerek bitireyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sizi uğurlayalım. Gündeminiz yoğun.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler
2: Sağ olun.
1: katkılarınız için. Süreci zaten
2: Sağ olun.
1: takip edeceğiz birlikte. Teşekkürler. Sayın Atasever, sizinle devam edelim. Şimdi özellikle

0: yine açıklamalar var. Arakçı'dan var. İran Dışişleri Bakanı'ndan. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı ve tehdidi cevapsız bırakmayacak. Yani söylemler geliyor, misillemeler sözlü olarak. Ve yine devam ediyor. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin açıklamaları da peşi sıra geliyor. Yine yorumlamanızı isteyeceğiz. Bu konuşmalar ve yine taraflardan gelen açıklamalar üzerine sürdürelim muhabbeti. Buyurun.
1: Yani işte Nurdan Hanım, işte tam olarak bizim korktuğumuz şey oluyor şu an. Yani saldırı cevapsız kalmayacak. İran'da bir şekilde bir yere saldıracak anlamı çıkıyor bundan.
0: Evet.
1: Ve bununla beraber de dikkat edin, Amerikan üslerini buradan çekilin. Yani aslında İran'ın kırmızı çizgilerinden bir tanesi bu bölgenin bir şekilde Amerikan üslerinin boşaltılması Körfez ülkelerinden. Buraya yönelik olarak bir saldırı tekrar Amerika tarafında bir cevap gerekliliği doğuracak. Ve bununla beraber biz tekrar belki bir çatışma sürecine maalesef dönüldüğünde göreceğiz. Yani bu anlamda her iki tarafın da kendi iç kamuoyuna yönelik olarak bazı zorunlulukları olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bilhassa İran bildiğiniz gibi bir güvenlik bürokrasisinin üzerine oturmuş bir ülke, hiçbir şekilde güçsüz görülemez. Hatırlayacaksınız, bütün bu olaylardan önce İran'da bir başlayan ekonomik gösterilerin olduğunu unutmamak gerekiyor. Giderek de büyüyen ekonomik gösterilerdi bunlar. Ekonomi kötüye gitmesiyle beraber yine Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde sürekli bir güçlü görünmeye çalışan, dünyayı değiştirmeye çabalayan, dünyadaki var olan sistemi değiştirmeye çabalayan bir Trump figürü var. Yaklaşan seçimler var yine benzer biçimde. Bu anlamda kendi kamuoylarını bırakın dünyayı iyi görünmeyi, kendi kamuoylarına da güçlü görünmek adına, ayakta görünmek adına sürekli bu cevap verme ihtiyacı nedeniyle de bir şekilde bir maalesef çatışma dönemine sürüklenebilir miyiz diye acaba sormak istiyorum ben. Ve bununla beraber de işte Trump'ın açıklaması, İran'a yanıt sert ve güçlü olmadı, öyle oldu. İran'dan bir şey cevap geliyor anında, biz de buna cevap vereceğiz, yanıt vereceğiz. Yani bu ne kadar böyle sürdürülebilir bir şey Nurdan Hanım? Gerçekten bir soru işareti. Şimdi sürekli taraflar birbirine ve artan bir kuvvetle yanıt verecek olurlarsa, işte bundan sonra tekrar biz bir şekilde çatışmaya girdiğini göreceğiz. Yani burada taraflardan birinin yine bir noktada ya sessiz kalması ya geri adım atmasını, işin doğrusu bir rasyonel anlamda bekliyoruz, ama çok da işte tarafların da biz bütün bu 100 günlük süreçte de hiç böyle davranmadıklarını da gördük. Bir şekilde İran sürekli bir güç gösterisi yapma peşinde, ayakta olduğunu gösterme peşinde, ki zaferi bu şekilde sağlayacak. Yarın bir gün bu çatışmanın sonucu ne olursa olsun Amerika ve İran'a karşı direndiği yönünde kendi kamuoyuna yönelik olarak rejimin ayakta olduğu mesajını verecek. İşte burada da Trump, yaklaşan seçimler, kötüye giden bir ekonomi Amerika Birleşik Devletleri'nde, burada bir zafer ihtiyacı, ama bir yandan da ambiyane tabirle yakasından paçasından çekiştiren bir İsrail gerçekliği var. Ve bununla beraber de işte umuyorum ki bir taraf bir şekilde geri çekilir. Sessiz kalmak da burada bir geri çekilmek. Ortalığın sakin olduğunu açıklamak da bir geri çekilmek Nurdan Hanım. İşte bunun içindir ki belki bir saldırı olmayacak, ki biz daha önce tarafların, aslında hatırlayacaksınız, İran'ın boş bir üste saldırdığını, Amerika'nın boşalttığı bir üste saldırdığını da görmüştük. Yani burada belki buna benzer bir iki tane İran'ın daha saldırısı olabilir. İnsan olmadığını tespit ettikleri yere ya da hedef olarak önemli olmadığını tespit ettikleri yerlere yine bir cevap olarak verilir. Ve umarım bu akşamı bu şekilde biz buzdolabına kaldırılmış bir şekilde tamamlarız. Aksi takdirde gerçekten farklı farklı komplikasyonların gerçekleşebileceği, bir anda bizim korktuğumuz senaryo olan Körfez ülkelerinin İsrail'in dahil olduğu birden bölgesel bir savaş, onun üzerine de artık geri dönülemez bir alana doğru sürüklendiğini görme endişesi de taşıyoruz tabii. Ve bununla beraber Yemen, Babülmendep hemen meseleye karışacak olmaları, ki İran son günlerde çok sık bunu dillendirmeye başladı. Elinde dikkat ediyorsanız 100 günlük ilk günlerinde bir koz olarak tutuyordu. Yemen'i çok fazla dillendirmiyordu ya da Yemen'in biz çok işe karışıldığını görmüyorduk, ama bugünlerde artık daha sık zikredildiğini ve Yemen'in de bir şekilde saldırdığını görüyoruz.
0: Evet, Sayın Atasever, şimdi İran basınından özellikle işte helikopter bahanesiyle yapılan saldırının karşılığı elbette olacaktır. Yani bir helikopter bahanesiyle vurgusunu nasıl yorumlarsınız İran basınından gelen açıklamayı?
1: Tabii yani burada işte İran mı vurdu bir bahane derken İran vurmadığını anlamına gelir mi acaba helikopterde? Yani resmi olarak belki o yönde bir açıklama gelecek. İran saldırmadık diyecek helikoptere. İşte o zaman daha da fazla işler karışacak gibi görünüyor Nurdan Hanım. Çünkü İran saldırmadıysa eğer, ki biz bunları maalesef ara ara yapmış olduklarını biliyoruz. İşte Türkiye yönelik, Azerbaycan yönelik olarak roket saldırıları vardı, hatırlayacaksınız. Bunlar İran'ın kendi kararıyla mı yapıldı, yoksa içeride bulunan bazı taraflarca mı yapıldı, bunları bilmiyoruz. Yani yine benzer biçimde burada aslında o kadar dar alanlar ki buralar. Bu helikopter neredeydi? Yani saldırıya uğradığı zaman bir soru işareti olarak Körfez tarafına mı yakındı, yoksa İran'a mı?

0: yakındı. Yani bunlar da birer soru işareti ki yakın olması demek burada birdenbire Körfez ülkelerinden de bir saldırı gelmiş olabilecek. Körfez ülkeleri derken arkada İsrail'i kastediyorum. Buradan bir saldırılar gelmiş olabileceği yönünde ve içeride satın alınmış bazı İran'da olabileceği gibi Körfez ülkelerinde de satın alınmış bazı tarafların olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Yani burada bir ortaya çıkmamış bir rapor var. Yani Nurdan Hanım çok enteresan, hızlı gelişiyor olaylar. Burada biraz daha bu helikoptere kimin saldırıldığı yönünde en azından bir bilgi, sonunda İran'a saldırırsınız
1: Tabii.
0: örneğin. Belki başka bir yerden saldırı geldi ama bu hiç düşünülmeden direkt bir yanıt verme yoluna gitmeniz de işte yine tansiyonu yükselten bir başka mesele olarak okunması gerekiyor diyorum. Yani hep böyle bir bıçak sırtında
1: Yani
0: maalesef
1: ortalığı
0: Nurdan Hanım, onu
1: karıştırmak
0: söylemek lazım.
1: isteyen üçüncü, dördüncü,
0: Tabii,
1: evet, hep
0: tabii
1: söylediğimiz
0: olabilir.
1: o
0: Yani
1: iç
0: olabilir.
1: güçlerden bahsediyoruz ya, iç
0: Kesinlikle.
1: kargaşayı yaratmaya çalışan ve hani hep yine sorduğumuz bu kime yarar sorusu da tabii yine dönüp dolaşıp sorduğumuz soru. Şimdi ben sizi dinlendirmek adına yine bilgileri bir tazeleyeyim. Sonrasında elbette ki kalan vaktimizde yine yorumlarınızı isteyeceğim sizden. Baktığımızda evet, ABD ordusundan açıklama gelmişti. Bu gecenin kritik açıklamasıydı o, yayınlarımızı yapmamızda. Dün bir ABD ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine cevap olarak saldırılar başlattı dedik. ABD ordusundan açıklama geldi. CENTCOM kuvvetleri bugün saat 17'de İran'a karşı kendini savunma saldırılarına başladı dedi. Yine El Cezire dedi ki işte İsrail ordusu Lübnan'dan Kuzey İsrail'deki bazı yerleşim yerlerine yönelik füze saldırısı tespit etti. Açıklamalar peşi sıra geldi. Axios'tan açıklama geldi. O da ABD Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait hava savunma sistemlerini hedef aldı dedi. İran devlet medyasına baktığımızda ABD'nin Güney İran'daki bölgelere yönelik saldırının ardından durumun şu anda durduğunu söyledi. Yine peşi sıra açıklamalarda işte İran basını dedi ki bunlara tabii ki karşılık verilecek. Bunun arkasında işte tabiri caizse kalmayacağız. Mutlaka cevabı verilecektir dedi. Öte yandan yine Arakçı'dan açıklamalarda da güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin ama şu anda bir saldırının olmadığı, saldırının durduğu ve ortalığın tabiri caizse sakin olduğu da bildirildi. Kısaca açıklamaları bu şekilde ben peşi sıra sizi de dinlendirmek adına tekrar etmiş oldum izleyicilerimize de. Evet, yine genel tabloya baktığımızda neler söylersiniz Sayın Atasever?
0: Yani Nurdan Hanım, işte siz de şimdi zaten saydınız, hani bir gecenin içerisinde bu kadar çok konunun gerçekleşiyor olması
1: Biz
0: da biraz
1: alışığız
0: bir
1: bunlara Sayın
0: sanki
1: Atasever.
0: doğru, yani tansiyonun yüksek olduğunu gösteren bir durum. Yani bu anlamda karşılıklı olarak sürekli bir açıklamalar ki eğer Trump çıkıp böyle bir konuşma yapacak olursa ben biraz daha tansiyonun yükseleceği yönünde işin doğrusu düşünüyorum. Eğer Trump açıklama yapmayacaksa biraz daha meselenin sakin gideceğini İşin doğrusu öngörüyorum. Yani şimdi bu saatler tam Amerika Birleşik Devletleri'nde daha hareketli olan saatler, bildiğiniz gibi daha akşama yakın saatler. Ve bu anlamda da işte Trump bir çıkıp açıklama yapacak olursa bu işin büyüyebileceği yönünde bazı endişelerim var. Şimdiye kadar herhangi böyle açıklama olmadı. Küçük küçük işte bazı haber sitelerine açıklamalar yapıyor Trump. Ama tam olarak çıkıp ekranların karşısında her zaman bildiğiniz gibi böyle bir daha ciddi, daha uzun bir açıklamada bulunmaması da aslında bu krizi de bu şekilde geçirecekler. Ama Nurdan Hanım, şimdi yarın ne olacak konusunda biz bir öngörüde de bulunamıyoruz. Yani
1: Bulamıyoruz ki,
0: yarın tekrar
1: evet.
0: barış masasına yaklaşıyoruz diyecekler. Bu sefer işte ne olacak? Bir başka tankere, bir yere, bir saldırı daha göreceğiz. Tekrar karşılıklı olarak, yani bu ne kadar sürdürülebilir, devam ettirilebilir bir konu ki? Yavaş yavaş bakın, bu arada 100 günlük bu çatışma sürecinin, Hürmüz'ün kapalı kalması meselesinin
1: Tabii çok
0: yavaş
1: çok.
0: yavaş sonuçlarını görmeye
1: Tabii.
0: başlayacağız. Yani hem tarım anlamında hem gübre anlamında, yani burada yalnız enerji meselesi yok dediğiniz gibi. Körfez ülkelerindeki turizm anlamında,
1: Yani
0: buradaki
1: nükleerden
0: data,
1: nerelere gelindi baktığımızda.
0: tabii, yani çok sonuçları yavaş yavaş dünya üzerinde görülmeye başlayacak. Yani Çin bu meseleye ne kadar dahil olacak, olmayacak, çünkü onların da giderek evet stoklamış oldukları ve Rusya üzerinden yeni akım, yeni bir enerji akımı yaratmaya çabaladıklarını biliyoruz ama bununla beraber Japonya'nın, Kore'nin de
1: Tabii.
0: etkilendiğini biliyoruz, Avrupa'nın etkilenmekte olduğunu biliyoruz. Ve yarın bir gün belki bu krizler artarsa biraz daha İran'ın Yemen'de bir kapatmaya, Babülmendeb'de bir kapatma gitmesiyle beraber dünya ticaretinin 1/5'inin, yani enerjinin 1/5'inin kapandığını göreceğiz biz. Bunun etkileri, sonuçları neler olacak? Yani İran çok bundan sonra işin doğrusu düşünmeyecektir Nurdan Hanım. Yani çünkü bu saate kadar zaten biz İran içinde nasıl bir hasar gerçekleştiğini de işin doğrusu çok bilmiyoruz.
1: Sayın Atasever,
0: Nerelere
1: baktığımızda
0: saldırıldı?
1: aslında şimdi dolaylı ve direkt olarak evet savaş dileriz ki devam etmez. Bu söylemler, bu misillemeler söylemlerde kalır. Ama şimdi baktığımızda bu açıklamalar da piyasaları

0: ve yine diğer durumları da etkiliyor. Yani söylemlerin piyasalar üzerinde büyük de bir etkisi oluyor. Yani haliyle o söylemler eylemlere de dönüşüyor dünya bazında.
1: Çok haklısınız Nurhan Hanım. Çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Ekonomi meselesi. Yani şimdi
0: Yani
1: yarın
0: söylemde
1: tekrar
0: kalmıyor.
1: borsa...
0: İşte bunu hemen kulak arkası etmeyen piyasalar var her ülkenin
1: Kesinlikle
0: ve
1: yani
0: işte
1: yarın
0: borsaları
1: sabah...
0: var. Dolayısıyla onlar

0: tartışma
1: Evet, tabii.
0: çıkacak mı endişesi? Tabii direkt resesyon, durgunluk, yani buna benzer biçimde borsanın düşüşü ve yani petrol fiyatlarının artışı, şimdi Brent petrol de mutlaka buna uyum sağlayacak. Bir
1: Tabii
0: şekilde
1: tabii.
0: fırlıyor Brent
1: Bu da
0: petrol ve
1: karmaşayı
0: bunun sonucu
1: beraberinde getiriyor. Bir öyle bir böyle
0: kesinlikle.
1: olunca allak bullak olan piyasalar var. Sadece o ülkeler açısından değil ki baktığımızda. Hep söylemlerde devam etmesin diyoruz ama eylemlere dönüşüyor ekonomi
0: Çok
1: açısından.
0: haklısınız,
1: Ve
0: yani
1: ekonomi de
0: küresel
1: ülkelerin can damarı.
0: tabii, yani küresel boyutta etkilerin olduğunu biz işte görüyor olacağız ve bununla beraber de
1: Evet.
0: hep bir bıçak sırtına giden, her an her şeyin olabileceği kaygısıyla yatırımcıların nasıl hareket edeceği, yani dünya genelinde bir ticaret zincirinin tıkanmış olduğu gerçeği, giderek azalan akaryakıt
1: Tabii.
0: bulunması, fiyatların artması, yani ekonomiye direkt bunların yansıyacağını biz zaten biliyoruz. En azından Türkiye'den baz alacak olursak, bildiğimiz gibi hep ulaşımla bir ulaşım zincirinin tedariği sağladığını biliyoruz bütün Türkiye'de ve bu anlamda da Avrupa başta, yani biz çok şükür bir şekilde çok sayıda farklı yerden tedarik ettiğimiz için bu krizi buraya kadar çok ülkeden daha iyi getirebildik, ama yani bunun sürdürülebilirliği ne kadar, işte soru işareti burada. Avrupa'ya bakıyorsunuz, onlar zaten Rusya-Ukrayna meselesi yüzünden bir yakıt krizi içindeler. Yani Uzak Doğu'ya bakıyorsunuz, Japonya, Kore gibi Amerika'nın çok klasik müttefikleri, eski müttefiklerini zorlanmaya başladığını görüyoruz. Yani bunlar da ne kadar bu işe devam edilmesi taraftarı olacaklar. Yani gerçekten çok sayıda farklı söylemler ve burada maalesef hala hem burada ortalığı karıştırmaya çabalayan, bu Amerikan-İran savaşının devam etmesini çabalayan bir İsrail ve İran için karıştırmaya yönelik olarak da hala bir takım faaliyetler yapmakta oldukları yönünde de bugün çok enteresan iddialar, işin doğrusu, okudum ben. Yani halen oradaki farklı etnik gruplara yönelik olarak baştan çıkartmaya, ayartmaya çabalayan bir İsrail gerçekliğini de unutmamak gerekiyor. Yani hala oraya kaşınmaya çabalıyor ki kendi o teolojik sapkınlıklarını, Lübnan'da, Filistin'de soykırımlarını, işgal ve ilhak girişimlerini bir şekilde devam ettirebilsinler. Yani buradaki mesele sanki biraz Amerika İran'dan başka bir boyut dokunması gerekiyor diye düşünüyorum. Belki İsrail'in saldırganlığı durdurabilse, İran'a belli garantiler verilebilse, bu kadar biz sürekli bıçak sırtında bir süreç görmeyeceğiz.
1: Yani
0: Yani bunu
1: Amerika'nın
0: da
1: stratejileri İran'a göre daha belirgin şekilde diyebiliriz, değil mi?
0: yani tabii hani bu çerçevede de işte strateji derken, mesela işte bir cevap, yanıt verilmeli miydi bu Apache meselesine? Pilotlar kurtulmuş. Yanıt verdiğiniz zaman İran'ın da yapısını çok çok iyi biliyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani kendi kamuoyuyla olan ilişkisini de çok iyi biliyor. Bu anlamda İran mutlaka altta
1: Bahane dediği
0: kalmamak
1: mesele de
0: adına,
1: bu herhalde. İşte pireyi deve yapmak gibi.
0: tabii, yani bir şekilde İran buna yanıt vermek zorunda, bunu biliyorlar. Yani İran buraya yanıt verecek. Yani bundan sonra umarım, hani İran'ın belki bir önümüzdeki saat diliminde dediğim gibi bir saldırı haberi tekrar gelebilir. Bundan sonra Amerika'nın biraz daha yatıştırması gereken tarafın, soğutması gereken tarafın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu ben işin doğrusu düşünüyorum. Çünkü bunu dört gözle bekleyen bir İsrail gerçekliği var arkada. Yani hemen çatışmaya geri dönmesini isteyen, belki bu arada saldıracak
1: Toparlayalım
0: olan.
1: Sayın Atasever. Buyurun
0: Tabii.
1: cümlenizi
0: Yani
1: tamamlayın.
0: şöyle, tabii, yayının başından beri konuşuyoruz Nurdan Hanım. Yani tabii hep iyi tarafından bakmaya çabalıyoruz. Ancak çok sayıda kötü senaryonun da bekliyor olduğu gerçekliğini de unutmamak gerekiyor böyle bir gece.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Atasever. Katkılarınız için süreci beraber takip edeceğiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, bir ara veriyoruz. Sonrasında yeniden devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 31, Adana parçalı bulutlu 32 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 36 derece.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

söyleyebiliriz ama ben de İskender Hoca gibi bu konuda iyimserim. Ne Trump'ın ne de İran tarafının ateşkesi sonlandırmak, tekrar savaşa dönmek konusunda istekli olmadığı kanaatindeyim. Onlar bir şekilde buradan müzakereyi tamamlamak ve diğer meseleler daha sonra görüşülmek, o 60 günlük müzakere sürecinde görüşülmek üzere bir anlaşmayla çıkmak istiyorlar. Tabii bu çatışmanın hafta sonu Pazar günü İran'la İsrail arasında yaşanan çatışmalar, daha sonra İsrail ile Amerika arasında ortaya çıkan görüş ayrılıkları, Trump'la Netanyahu arasındaki o gergin konuşma, işte Netanyahu'nun Lübnan'a saldırması konusunda Trump'ın Netanyahu'ya bu konuda tabiri caizse fırça atması ve İsrail'in saldırılarını sonlandırmasını istemesi ve bu akşam da özellikle Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Amerika ve İsrail çıkarlarının farklı olduğuna yönelik vurgusundan sonra gelmesi, açıkçası benim ilk başta, ben dün bu helikopter hadisesini duyduğumda bunun bir false flag saldırı olabileceğini düşünmüştüm. İsrail'in burada parmağı olabileceğini değerlendirmiştim, ancak bu konuda henüz net değil. O yüzden Amerika'nın tam olarak failini ya da helikopterin düşme şeklini öğrenmeden, bunu ortaya çıkarmadan bir karşılık vermek istemesi çok kabul edilebilir, rasyonel bir tepki değil. Ancak nihayetinde bu iş oldu ve bu da İsrail'in ekmeğine yağ sürdü. İsrail istediği tekrar tarafların savaş durumuna geçmesine yönelik bir talebi vardı, isteği vardı. Ancak Amerika savaştan çıkmaya yönelik kuvvetli sinyaller veriyordu. Ve hatta işte Trump Netanyahu'ya yalnız kalacaksın dediğinde, bugün İsrail medyası özellikle Amerikasız biz İran'la savaşa devam etmek zorunda kalabiliriz şeklinde açıklamaları, beyanatları okuduğumuz bir dönemde böyle bir saldırı gelince, ister istemez işte ateşkesin biteceği, tekrar savaşa dönüleceğine, yani 8 Nisan'dan önceki duruma dönüleceğine yönelik bir endişe hakim oldu. Umarım İran da bu konuyu iyi hesap eder ve İsrail'in bu tuzağına düşmez. Bir karşılık verebilir. Ben İran'ın karşılık vereceğini düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili geçmişte de böyle örüntüye baktığınız zaman örnekler

0: Temiz var ama bu karşılık çok yüksek olmazsa biz ateşkesin devam edeceği, müzakerelerin devam edeceğini görebiliriz. Ama İran da Amerika gibi böyle orantısız bir şekilde saldırıyla karşılık verir de Trump'ın buradan açıklayamayacağı, izah edemeyeceği bir yoğun bir saldırı ve hasar görürse biz maalesef İsrail'in istediği duruma dönüldüğünü görürüz. Ben de bu konuda olumlu düşünmek istiyorum. Tekrar çatışma
1: Teşekkür.
0: ortamına dönmenin iki tarafa da faydası
1: Tabii.
0: yok. Çünkü geldiğimiz noktada ne Amerika İran'ı diz çöktürebildi, yenebildi, ne İran tamamen Amerika'yı isteklerini kabul ettirebildi. İki tarafın da yenişemediği bir sahadan bahsediyoruz. Dolayısıyla anlaşarak buradan çıkılması iki tarafın da hayrına gözüküyor. Ve burada iki tarafın da İsrail'e bu kozu vermemesi gerekiyor diye düşünüyorum. İşte o yüzden bu geceyi çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz lazım. İran'dan da bu konuda daha
1: Evet.
0: rasyonel açıklamalar bekliyoruz. Kızıştırmak yerine süreci daha iyi yönetmesi beklenir bu durumda.
1: Şimdi Sayın Karakaya, az önce Trump'ın zekasından bahsettiniz. Az önce Sayın Oruç'un da söylediği gibi dün takip ettiğimizde Trump İsrail'e dedi ki işte bunu sürdürürsen, bu tavrını sürdürürsen yalnız kalırsın dedi. Dolayısıyla bu sözün üzerine bugün böyle bir olayın yaşanması ve İsrail'in kendini hedef olarak göstermesi, yani İsrail'in bu konuda ön plana çıkmasında Trump'ın zekası da etkili olmayacak mıdır? Yani bunu
2: Şimdi tabii
1: anlamayacak
2: çok...
1: mıdır?
2: Evet, çok güzel bir soru aslında. Şimdi Trump'ın özellikle bu açıklamayı yaparken gerekçesi iki türlü. Birisi Amerikan iç siyasetinde yükselen bu beyaz Amerikan milliyetçileri kongre ara seçimlerinde çok belirleyici olacak. Gerek demokratlar gerek cumhuriyetçiler içindeki bu muhalif kanat Kasım ayında özellikle kongrede Donald Trump'ın gücünü kırmak istiyorlar. Bu da Trump'ın tabii icracı bir başkan olarak hem narsist hem bir pragmatik bir siyasetçi, bazen opportunist, fırsatçı bir siyasetçi. Buna çok zarar verir. Diğer taraftan da tabii İsrail'in gücünün, diasporasının, dünyadaki işte ekonomik gücünün Amerika Birleşik Devletleri karar alma organlarındaki etkisi. Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'de de çok güçlüler, iki partide de etkililer. Bu da tabii akıllara bu konuda patronun kim olduğu noktasındaki tartışmayı da gündeme getiriyor. Yani bir anlamda bir yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta ilişkisi. Yani savaş, bu savaşa ABD kendi mi karar verdi yoksa İsrail vasıtasıyla mı girdi ya da İsrail mi ABD'nin burada olmasını istiyor? Her iki yaklaşım da aslında doğru ama ben her zaman söylüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki temel güvenlik parametrelerin başına İsrail'in güvenliği geldiğine göre bu soru çok anlamsız bana geliyor. Yani ABD istediği için aslında bu savaş sürüyor ya da bitecek. Yani burada patronun Trump olduğunu söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan tabii İsrail'in ABD bölgeyi çekmedeki gücü ve iç siyasetteki etkisini de göz ardı etmemek lazım.
1: Yani
2: Bütün
1: Trump diyor ki
2: yaşadığı...
1: İsrail kendini patron olarak öyle görsün. Ben de o, hani derler ya aptal aptalı oynamak diye bir tabir vardır. Öyle görsün ama ben
2: Yani
1: zaten biliyorum.
2: Buradaki aslında Nurdan Hanım yani Donald Trump'ın Çin ziyareti, Putin'in Çin ziyareti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i çevreleme siyaseti noktasında Orta Doğu'daki meselelerin bir an önce çözülmesi isteği Donald Trump'ın aslında bu Grand Stratejisindeki temel parametrelerden biriydi. Yani buradaki Suriye'deki krizi, Hamas meselesini, Hizbullah'ı bir şekilde çözüp Babil Mendeb'i, İran'ın nükleer konusunda geride bırakıp Çin'le bir anlaşma noktasında da hamle gerçekleştirmekti. Zaten Çin'le yapılan bu geçici çözüm, bu modus vivendi diyoruz. Yani bir anlaşmaya varıldı aslında bu ticari konularda ama bunun geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü Çin'in küresel aktör olduğu, Amerikan çıkarlarını tehdit edebileceği Trump tarafından görüldü. Çin de Amerikan gücünü gördü. Yani Amerikan askeri gücünü gördü. Kendisini sınırlayabileceğini, kuşatabileceğini. Ama işte dünyadaki üretimin %30'unu gerçekleştiren elektrik vesaire bu yapay zeka konularında çok ciddi anlamda üretim kapasitesi olan dünya ticaretini etkileyebilecek bir gücü olan Çin'in de ABD'yi Donald Trump'ı karşılama seremonilerine bakarsak Xi Jinping'in o da artık yeni küresel gücün kendisi olduğunu Donald Trump'a da kabul ettirdi. Şimdi bu durumda aslında Trump meseleyi çözmek istiyor. Yani bu nükleer konusunda İran'ın yönetimini devirmek yerine ki bunu yapmayı denediler, başarılı olamadılar. Yeni yönetim ve bu askeri bürokratik elitle beraber yeni bir dönemi başlatmak istiyor. Burada da İran tabii doğrudan teslim olursa kendi meşruiyetini halkına karşı kaybeder. Bu sorgulanmaya başlar. Bu anlamda bu yeni elit de Galibaf ve Müşteba Hamenei'nin etrafında ve dönüşen bir anlamda ilk analizlerimizde bir askeri darbeden de

0: bahsettik ama
1: Hı.
0: bunun da bir sentez olduğu ortaya çıktı. Ne tam devrim muhafızları bütün yönetimi ele geçirdi. Sonuçta bu velayeti fakih sistemi dönüşerek ilerliyor. Ama İran bir baş istiyor, bir restorasyon dönemi istiyor. Burada da Trump mesela bir açıklamada bulundu. İbrahim anlaşmalarını tekrar gündeme getirdi. Bakın
1: Evet.
0: Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin
1: Hı.
0: başlattığı 2020 sürecinde Kazakistan'ın da işin içine girdiği
1: Hatta
0: işte
1: dikte etti yani buna
0: Evet.
1: uyulmalıdır dedi.
0: Burada
1: Evet.
0: çok enteresan mesaj verildi. Yani
1: Hı.
0: Türkiye, Pakistan ve diğer ülkeler şeklinde.
1: Evet,
0: Bu
1: evet.
0: mesela bu iş bittikten sonra tekrar gündeme gelir mi? Tabii biz Gazze meselesinden dolayı çok kızgınız şu anda
1: Evet.
0: İsrail'e. Yani Türkiye'nin İsrail'le normalleşme süreci ve Netanyahu'nun başında olduğu bir İsrail ne kadar mümkün? Hani mesela işte Haaretz'teki mesela dünkü haberde ve İsrail özellikle yargı organlarında gerek Ben-Gvir gerek
1: Hı.
0: Netanyahu gerek de Smotrich'le alakalı soruşturmaların başlayacağı. Yani İsrail şu anda şu meseleyi bir ölüm kalım savaşı, bir var olma mücadelesi olarak gördüğü için bu mesele hallolduktan sonra, bu savaş bittikten sonra İsrail'de de bir iktidar değişikliği olursa belki Trump'ın kafasındaki Orta Doğu düzenine doğru bir geçiş olur. Ama o da süreci tam
1: İsrail
0: kontrol
1: yavaş yavaş
0: edemiyor.
1: ilerliyor.
0: Etseydi zaten çoktan bitirirdi yani Nurdan Hanım.
1: Hı.
0: Öyle de karmaşık ve belirsiz bir süreçte de karşı karşıyayız maalesef.
1: Evet, sanırım geçen gün bir konuğumuzla konuştuğumuzda şöyle şimdi bu konuda üzerinden konuşunca aklıma geldi. Öyle bir durum ki Trump'ın savaşı düzeltiyorum seçimi kazanması için savaşın son bulması aksine Netanyahu'nun da kazanması için savaşın devam etmesine ihtiyaç var
0: Evet.
1: denen bir cümle çok gerçekten
0: Çok doğru bir analiz, evet,
1: trajik
0: evet.
1: komik diyebiliriz aslında. İki ucu hani diğer tarafta da bir tarafta savaşın bitmesi bir tarafta devam etmesi ne kadar akıl almaz bir durumla karşı karşıya kaldığımızı da gösteriyor. Şimdi yine Sayın Oruç az önceki soruma istinaden devam edecek olursak Sayın Karakaya'ya sorduğum soruda hani o Trump'ın zekasından bahsettik ya İsrail burada bir nevi bu saldırıların başlamasında yani o elini ovuşturan kısım olmadığını düşünürsek İran devrim muhafızları yani İran'ın içinde de bazı güçlerin tırnak içinde bu saldırıların başlamasında kimin işine yarar durumunda ve noktasında etkili olduğunu söyleyebilir miyiz?
2: Ya açıkçası ben hala olağan şüphelinin İsrail olduğu kanaatindeyim. Çünkü İsrail'in
1: Hmm.
2: özellikle CENTCOM'un içinde böyle bir etkisi olduğunu biliyorum, takip ediyorum zaten ama sizin belirtmiş olduğunuz gibi İran'ın bir kanadında da savaşa dönülmesini isteyen böyle şahin bir grup da var. Yani bunu da yadsımamak gerekiyor. Dolayısıyla hem İsrail'de olduğu gibi hem de İran'da olduğu gibi bu grupların Amerika'yı da bir şekilde savaşa zorlamaya yönelik bir çabası olduğunu takip ediyoruz. Ancak nihayetinde Amerikan tarafının böyle bir cevap mukabelede bulunacak iken daha iyi araştırması beklenirdi. Yani helikopter hadisesinin hemen failini İran olarak resmetmek ve İran'a orantının da üzerinde daha geniş kapsamlı bir saldırıyla cevap vermek bence Amerikan tarafının tercihinde bir hata olduğunu düşündürüyor. Tabii az önce söyledik bunların da hemen hafta sonundaki işte hem İran, İsrail arasındaki çatışmalar hem de ABD ile İsrail arasındaki o gerginlik telefon diplomasisinden sonra
1: Evet.
2: gelmesi hasebiyle az önce söylediğimiz o
1: Bu
2: Amerika
1: arada
2: ve İsrail
1: yine
2: arasındaki
1: çok
2: hiyerarşi
1: özür diliyorum
2: konusunda
1: Sayın
2: buyurun.
1: Oruç. Hemen devreye gireyim. Hani az önce kritik bir gece olacak dedik ya
2: Evet.
1: İran'ın Merhaba Ajansı'ndan da açıklama da geldi. Kasıtlı patlama sesi duyulmuş. Yani tekrar bir saldırı yapıldığı yönünde de bilgiler var. İran medyasından buyurun devam edin Sayın Oruç.
2: O İsrail ile ABD arasındaki hiyerarşi konusunda bence bu süreç belirleyici olacak gibi gözüküyor. Aslında İsrail tarafı ABD'ye patron sensin derken bir taraftan da iş kamuoyunda Netanyahu'nun açıklamasını takip ettik. İşte İsrail Başbakanı'nın ABD'ye hayır diyebilecek yeteneklere sahip olması gerektiğini yani aslında ABD'yi pohpohlayıp ama ABD'yi yönlendirme kabiliyetinin imkanlı olması gerektiğini söylüyor ki biz daha önceki açıklamalarından da bunun bu şekilde olduğunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla bir şekilde ABD'nin aslında kendi savaşıymış gibi bu sürece dahil olmasını ancak İsrail'in çıkarlarını hizmet etmesini istedi, bekledi. Savaşa çekerken de ABD bunu yaptı ve bunu başardı. Ama ABD

0: tarafı özellikle Trump'ın çevresindeki işte bir kesim, belli bir kesim hala İsrail'in tarafında, ama bu savaşta ABD'nin çıkarları ile İsrail'in çıkarlarının ayrıştığını, ABD'nin bu savaşı devam etmesinin ABD'nin çıkarlarına uygun olmadığını gördü ve o yüzden savaştan çıkmaya çalışıyor ve İsrail de bu konuda bütün imkanlarını, kartlarını kullanarak bu süreci devam ettirmeye çalışıyor. Ya Trump'ın vereceği kararın ya da alacağı tutumu bu konuda belirleyici olacağını söylüyoruz. Trump bir taraftan İsrail'in bu oyununu, bu tuzağını gördüğünü söylüyor. Ama bu tuzağa da sanki kendi eliyle düşermiş gibi hareket ediyor. Yani Trump'tan beklenilen şey, buradaki rasyonel akıl, bu helikopter hadisesini çok iyi analiz etmek ve burada bir başka üçüncü ülkenin rolü, parmağı olup olmadığını öğrenip gerçekten
1: Yani
0: İran bu
1: kontrollü bir
0: helikopterin,
1: durum söz konusu diyebilir
0: ya
1: miyiz?
0: bunu teyit etmeleri lazımdı. İran'ın buradaki dahlini, kastını varsa teyit etmeleri lazımdı. Ondan sonra verecekse cevabını vermesi lazımdı. Yani dolayısıyla şu anda aslında İran'a ABD'yi vurması için o koz verilmiş oldu. Bu da aslında hassas olan, kırılgan olan ateşkesin sona ermesi için Trump'ın bence tuzağa düştüğünü gösteriyor, ama şimdi de top İranların kucağında. İran evet bir karşılık verecek, ama biz İran'ın bu konuda da ABD'ye karşılık konusunda bazen danışıklı dövüş yaptığını da gördük. Bunu Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Irak'a yönelik saldırılarında da gördük ki Trump bunu biliyorsunuz kendisi söyledi. Bize haber verdiler, üssü boşalttık, işte hani lanetten bir saldırı yapıldı şeklinde. Bunu geçtiğimiz Haziran ayında ABD 22 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerini vurup savaşı bitirdi dedikten sonra biliyorsunuz İran Katar'daki El Udeyde üssünü vurdu. Füze fırlattı, hiçbir şey zararı
1: 12
0: olmadı.
1: gün savaşın yok.
0: İran evet 12 gün savaşının bitiren saldırıdan bahsediyorum. İran misillemesini yapmış oldu. Amerika savaşı bitiren saldırı. Herkes kazanmış oldu. Yani, umarım bu sefer de İran yöneticileri bu şekilde rasyonel akıl galip gelir. Evet bir misilleme yapmak durumundalar bence. Nasıl Trump misilleme yapmak zorundayız deyip İran hedeflerini vurduysa İran'da Amerika'nın saldırısını karşılıksız bırakmayacaktır diye düşünüyorum, ama bu saldırının aynı Haziran'daki gibi ya da bu süreç içerisinde olduğu gibi orantılı bir şekilde olursa biz ateşkesin devam ettiğini ve müzakere ihtimalinin hala masada olduğunu görebiliriz. Ama İran da bu tuzağa düşerse, İsrail'in açtığı bu tuzağa düşerse korkarım bu ateşkes durumunun bozulacağını takip edebiliriz. Hem de iki tarafın da ateşkesin devam etmesini istemelerine rağmen ellerinde olmayan sebeplerden dolayı ateşkesin sona
1: Tuzak
0: erdiğini
1: kim
0: takip edebiliriz.
1: tarafından?
0: Tuzak haliyle İsrail tarafından. İsrail'in bu az önce ilk bölümde anlatmaya çalıştım. Hem Amerika'nın savaşta kalmasını istiyor, hem Amerika ile İsrail arasındaki o hiyerarşiyi kendi lehine yeniden kurgulamak ve yeniden inşa etmek istiyor. Trump'ın kendisini dev aynasında görmesine izin veriyorlar. Ama Trump'ı manipüle ederek, Trump'ın çevresini manipüle ederek Trump'ın İsrail'in çıkarlarına hizmet etmesini sağlıyorlar. Böyle bir tuzak, böyle bir kurgu yaşıyoruz biz uzun bir dönemdir. Ve bunu da sürdürmek istiyor. Çünkü Netanyahu'nun uluslararası medyaya ya da uluslararası kamuoyuna verdiği demeçler de içeriye verdiği mesajlar çok farklı. Amerikan kanallarına konuşurken çok farklı şeyler söylüyor. İçerideki İsrail medyasına konuşurken çok farklı şeyler söylüyor. Yani pazar günü mesela İran'ın İsrail'i hedef almasından sonra o kadar yoğun eleştiriler oldu ki Netanyahu'ya yönelik. Zaten İsrail Ekim'in sonunda bir seçime gidiyor. Muhalefet kanadı Netanyahu'yu neredeyse linç etti. Bunu büyük bir başarısızlık olarak, yani bir mağlubiyet olarak gördüler. İran'ın bu süreçten, İran rejimini yıkma için bu savaşı başlatan İsrail'in, Netanyahu'nun İran'ın daha güçlenmesine, bölgedeki gücünü arttırmasına, hatta bölgenin güvenlik mimarisini domine etmesine, Amerika ile direkt konuşur hale gelmesine sebep olmasıyla suçladılar Netanyahu'yu. Dolayısıyla bu Netanyahu ve hükümet için çok da kabul edilebilir bir durum değildi. Onun yapması gereken de bu ortamı dağıtmaktı, bu atmosferi dağıtmaktı. Bu saldırı tesadüfen mi oldu, denk mi geldi? İsrail bu saldırıya bir şekilde yol mu açtı bilmiyorum, ama gerçekten İsrail'in çok işine yaradığını söyleyebilirim.
1: Evet, katılır mısınız Sayın Karakaya, Sayın Oruç'un sözlerine?
2: Yani tabii şimdi İsrail'in bu saldırıdan mutlu olduğu bir gerçek. Çünkü İsrail ve Netanyahu hükümeti savaşın devam etmesini istiyor. İsrail kamuoyuna verilen mesaj, savaştayız, sizi ancak biz koruruz. Yani 2021'deki iktidardan ayrılması ve tekrar gelme sürecinde özellikle İsrail merkez ve solunun çok başarısız bir sınav verdiği Hamas'ta olan...

0: meselede ve hemen Netanyahu'nun tekrar başbakan olmasından sonra bu 7 Ekim saldırıları ve İsrail'in verdiği karşılıkta böyle bir tablo ortaya çıktı. O dönem ahtapotun kolları şeklinde bu Naftali Bennett'in bir doktrini vardı. Yani ahtapotla doğrudan savaşmak İran burada. Ama kollar bakımından da Hamas, Hizbullah, işte Babülmendeb'deki Husiler ve diğer vekil güçler Suriye'de İsrail tarafından düşman olarak görülüyordu. Bugün Ahtapot'un kendisiyle aslında savaşıyorlar ve buradaki en büyük yardımcısı da Amerika Birleşik Devletleri. Tabii bu saldırının, şimdi buradaki tabii Amerika Birleşik Devletleri ve Trump neden bu saldırıyı bu kadar sert karşılık verdi? Buradaki en önemli gerekçelerden birinin Hürmüz'deki ablukanın sürmesini istediğini Donald Trump'ın ve sadece nükleer konusuyla aynı zamanda Hürmüz'de de İran'ın çok da istediği bir çözüme çok da yanaşmadığını söyleyebiliriz. Çünkü İran Hürmüz'de de bazı istekleri, talepleri vardı. Gerek dondurulmuş varlıkların bırakılması, gerek savaş tazminatı. Ve burada özellikle bölgenin bir uluslararası su olmadığını, İran toprağı ve İran karasuları olduğunu söylüyor Arakçı. Bu tabii Donald Trump'ın her ne kadar işte anlaşalım şeklindeki bir çağrısı da uluslararası hukuk bakımından ve Amerika'nın daha sonraki taktik ve stratejileri bakımından da çok kabul edilebilir değil. Dolayısıyla Trump İran'ın Haydar Hoca'nın dediği gibi devrim muhafızları içerisinde bu sert karşılık vermek isteyen kanadı tatmin etmesi, Amerikan kamuoyuna verdiği güçlü yüz mesajı, İsrail'e verdiği işte sizinle her konuda aynı fikirde olmasak da biz de İsrail'in güvenliğini önemsiyoruz şeklinde gerek kongre ara seçimleri gerek siyasi durumu gerekse de özellikle çünkü Obama döneminde de çok eleştirmişti Donald Trump. Amerika'nın o askeri anlamdaki DAEŞ ve diğer unsurlar karşısındaki başarısızlığını. Aynı durum Jimmy Carter'ın hatırlarsanız İran devrimi sonrası büyükelçilik baskınından sonra büyükelçilik personeli geri verilme durumu Reagan'ın başkanlık yeminini ettikten sonra gerçekleşmişti. Dolayısıyla cumhuriyetçilerin her ne kadar eleştirileri olsa da bazı konularda sert gücü de önemsediğini söyleyebiliriz. Çünkü Trump da başarılı olmak zorunda. Netanyahu kadar olduğu kadar savaşa ihtiyacı yok ama hep güçlü olmak, hep kazanmak, bir zafer hikayesi yazmak zorunda Donald Trump. Çünkü bunları yapamazsa Amerikan halkına yaşanılan ekonomik maliyetlerin karşılığında bir siyasi jeopolitik zaferleri sunmazsa komple gelen savunabileceği bir argüman kalmayacak. Şunu da ekleyeyim. Ben Ekim ve Kasım ayında İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerden sonra bir ateşkes olsa bile İran'ın nükleer ve diğer konularda Amerikan taleplerini reddetmesi durumunda savaşın tekrardan başlayabileceği noktasındaki analizlere de aslında katılıyorum. Bu da önümüzdeki süreçlerden biri olabilecek gibi duruyor Nurdan Hanım.
1: Sayın Oruç, şimdi arabuluculuk noktasında geldiğimizde bu ateşkesin kalıcı bir barışa yönelmesi, daha doğrusu savaşın devam etmemesi yönünde devreye yine diğer ülkeler açısından faktörler rol oynar mı sizce arabuluculuk noktasında? Çünkü gerçekten sadece o ülkeleri ilgilendiren durumlar söz konusu değil. Ekonomi körfez ülkelerini de ciddi anlamda sarstı diyebiliriz. Hürmüz Boğazı'nın özellikle iki tarafında yaptığı eylemlerle beraber.
2: Ya tabii Körfez'de yaşanan bu gerilim, bu çatışma sadece savaşan tarafları ilgilendirmiyor. Yani bir şekilde başta Körfez ülkeleri olmak üzere hatta işte Hürmüz'ün kapalı olmasından kaynaklı işte petrol fiyatlarının yükselmesi, küresel anlamda ekonomik bir maliyet ortaya çıkması nedeniyle neredeyse bütün dünyayı ilgilendiren bir konu haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bu gerilimin sürmesi hiç kimsenin çıkarına olmadığı için bu gerilimin azaltılması, tarafların daha makul bir seviyeye çekilmesi konusunda başta Türkiye olmak üzere daha önceden de olduğu gibi Pakistan'ın da Katar'ın da bu süreçte bu gerilimin azaltılması konusunda devreye gireceğini beklemek uzak bir ihtimal değil. Hatta ben tahmin ediyorum Dışişleri Bakanımız da İran Dışişleri Bakanı ile muhtemelen bu konuyu görüşmüştür bileşindiye kadar. Çünkü başından beri biz hem Körfez ülkelerinin savaşa dahil olmaması için bir çaba sarf ediyoruz. Hem de Katar ve Pakistan'la birlikte tarafların bir şekilde konuşması için arabuluculuk faaliyetlerine devam ediyoruz. Dolayısıyla bu akşamki işte Amerika'nın misillemesinin olmasından sonra İran'ın Amerika

gibi yoğun bir karşılık vermemesi konusunda hem Pakistan'ın hem Türkiye'nin hem de Katar'ın devreye gireceğini, hatta belki de girmiş olduğunu tahmin ediyorum. Ya dediğim gibi, eğer İran'da Amerika gibi böyle ölçüsüz bir karşılık verirse bu İsrail'in ekmeğine yağ sürecek ve ateşkesin sonlandığını ve tekrar çatışma ortamına döndüğünü göreceğiz ki bu hiçbirimizin kabul edebileceği bir durum değil. Ancak bu sadece bu geceyle ilişkili bir durum değil, biliyorsunuz. Ateşkesin ilanından itibaren, 8 Nisan'dan itibaren Amerika'nın pek çok defalar, özellikle Hürmüz merkezde olmak üzere, İran'a yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini, İran'ın gücünü test ettiğini gördük. Özellikle Keşme Adası'ndaki, Larak Adası'ndaki ya da Bender Abbas'taki İran'ın hava savunma sistemlerini ya da geçen gemileri vurduğu buradaki füze bataryalarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini, İran'ın Hürmüz'ün kontrolü konusundaki gücünü kaybetmesine çalıştığını gördük. Ama Amerika bunların hiçbirini başaramadı. Şimdiye kadar gerçekleşen bu kadar saldırıya rağmen İran bir şekilde Hürmüz'ü kontrol etmeye, kendi bilgisi ve izni dışında geçen gemileri bir şekilde engellemeye, bazılarına müdahale etmeye, bazılarına saldırmaya devam etti. Dolayısıyla aslında Amerika'nın bu Hürmüz'ü bir askeri müdahaleyle açmak, anlaşmanın dışındaki opsiyonlarla açmak konusunda bir şey yapamayacağını görmüş olduk. Anlaşmaktan başka bir çözümün olmadığını konuştuğumuz ve tarafların da bu konuda çok yaklaştığını gördüğümüz bir durumda böyle bir hadiseyle karşılaşmak tabii üzücü bir gelişme, ama ben de İskender Hoca'nın şu tespitine katılıyorum. Biz bugün böyle bir anlaşma görmüş olsak da buradaki nihai bir çözüm değil sonuçta. Taraflar, iki tarafta savaşın vermiş olduğu yorgunluğu, maliyetten dolayı bu süreci sonlandıracaklar, ama ne aralarındaki husumet sona erecek, yani ne Amerika'nın istediği gibi İran rejimini devirmiş olacak ve aynı Venezuela'daki gibi kendisine müzahir bir rejim buraya getirmiş oldu, dolayısıyla buradaki hedeflerini gerçekleştirmiş oldu, ne de İran rejimin ayakta kalmasına rağmen istediği gibi buradaki bir mimari oluşturabildi. Ne de İsrail hem İran rejimini devirip hem de bölgedeki mimariyi kendi lehine bir çevirebildi. Dolayısıyla hiç kimse savaşın başındaki hedeflerine ulaşmadığı için buradaki gerginliğin, şarjın bitmesini beklemek gerçekçi değil. Ama mühim olan şu, işte önümüzdeki takvimi söyledik. İşte İsrail'deki seçimler, Amerika'daki ara seçimler, Dünya Kupası, küresel ekonominin yüklenen maliyetin hesabı ettiğimizde bir şekilde bu gerginliğin dondurulmuş olsa bile şu an için gündemden çıkması gerekiyor. Bunun için de tarafların bu müzakere ve anlaşmaya varıp 60 günlük o müzakere sürecini başlatması gerekiyor. Ya bunun dışında da bir çözüm gözükmüyor. Biz Amerika'nın işte buraya hava indirmesi yapacağını ya da amfibi çıkarma yapacağını, işte 50 bin asker getireceğini yönelik pek çok şeyi takip ettik, biliyorsunuz. İskender Hocam'la defalarca programlarda bunu konuştuk. Bunların hiç gerçekçi çözümler olmadığını, Amerika'nın rejimi değiştirmek, rejimi yıkmak için tek çözümünün, tek alternatifinin İran'ı komple işgal etmek olduğunu, bunun da mümkün olmadığını, hem coğrafik sebeplerle hem nüfus sebebiyle bunun da mümkün olmadığını. Dolayısıyla bu aslında savaşın başından hem ahlaki olarak yanlış, hatalı, hem hukuksuz oldu, hem de iyi hesap edilemediği, iyi planlanmadığını söyledik. Dolayısıyla bir şekilde Amerika'nın buradan çıkmaya çalıştığını takip ettik. Bugün ben bu şartlarda bir değişiklik olduğu kanaatinde değilim. Hatta 8 Nisan'dan sonra İran'ın kendi gücünü tahkim ettiğini de gördük. Yani 28 Şubat'taki İran yok şu anda karşımızda. Hem füze hem drone imkanlarını daha da arttırdığını görüyoruz ve 28 Şubat ve 8 Nisan arasında Basra Körfezi'ni ya da Hürmüz Boğazı'nı tam olarak kontrol edemeyen İran'ın bugün buradaki kontrolünü pekiştirdiğini görüyoruz. Bu da hem İsrail'in hem de Amerika'nın çok da istediği bir durum değil. Korkarım biz önümüzdeki günlerde Hürmüz'ün statüsünün de değişmeye yüz tuttuğunu göreceğiz. Yani tam olarak İran'ın istediği gibi olmasa da 28 Şubat'tan önceki Hürmüz'ü, yani serbest geçişin yapıldığı bir Hürmüz Boğazı'ndan bahsetmiyor olacağız gibi gözüküyor. Bu da açıkçası hem küresel ticaret anlamında bir sorun ortaya çıkartıyor, hem de Amerika'nın 28 Şubat'ta İran'a saldırarak bu statüyü, koyu değiştirmesi sebebiyle bunun sorumlusu olduğunu gösteriyor. Amerika'nın büyük bir sorumluluğu var. Bu bölgedeki şartları, pozisyonu 28 Şubat'tan öncesine getirmek zorunda. Bunun için de bir maliyet ödemesi, buna katlanması gerekiyor. Buna katlanır mı bilmiyorum. Ancak bu başka çare yok. Anlaşmaktan, İran'ın istediği koşullarda bir anlaşma yapmaktan bir çıkış şansı yok. Bu da hem Netanyahu'nun hem de Trump'ın isteyebileceği en son şey. Çünkü ikisinin de bir başarı hikayesine ihtiyacı var seçimlerde.

0: birinin ara seçimde, birinde genel
1: Evet.
0: seçimlerde. Bunu da almaları çok mümkün değil. Dolayısıyla biz evet bir anlaşma olacak, göreceğiz belki. Bu süreci soğutacak ama bölgedeki sorunları çözmeyecek ve biz bunu konuşmaya devam edeceğiz maalesef.
1: Evet, tabii anlaşma dileriz ki olacak ama o anlaşma olana kadar da gerçekten ülkeler açısından ve birçok ülkeyi de etkileyen durumda sarsıntılar ekonomi anlamında, ekonomik
0: Maalesef,
1: anlamda
0: maalesef kardeşim.
1: yaşanmaya devam ediyor. Şimdi Sayın Karakaya, az önce de ifade ettik, zaten altyazı olarak da geçiyoruz. İran medyası saldırılar yeniden başladı dedi. Özellikle kasta bir patlama sesleri duyuldu. Şimdi ABD basın, ABD'de özellikle ikinci saldırı dalgasının başladığı yönünde ABD basınının böyle bir açıklaması vardı. Dolayısıyla kritik geceden bahsediyoruz ya, bu
0: Evet.
1: şekilde misillemeler devam edecek olursa nasıl bir senaryoyla karşı karşıya kalırız yarın?
2: Şimdi tabii bu çok zor bir soru aslında. Birçok alternatif var. Güney Lübnan'daki saldırılardan sonra özellikle İsrail'in kuzeyine bazı saldırılarda bulundu ve Hayber Şekan füzesi ve diğer füzelerini kullandı. Bunlar tabii Demir Kubbe tarafından vuruldu. Kuveyt'teki havalimanı vuruldu. Şimdi Körfez'deki Amerikan güvenlik şemsiyesi müttefiklerdeki Amerikan askerlerine bir saldırı olabilir. Hürmüz Boğazı çevresindeki Amerikan uçakları devreye geziyor. İki uçak gemisi var. Bunlara yönelik olarak bir füze saldırısı olabilir mi? İran devrim muhafızları ve İran ordusu bu Hatem-ül Enbiya dedikleri işte bu üst kurum bakalım bu konuda nasıl bir karar verecek? Orada İbrahim Zülfikari'nin kesin bir açıklaması olacaktır. Biz Arakçı'nın açıklamasını gördük şimdi. Burada İran'da tabii aynı Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gerek halkına gerek işte dayandığı meşruiyete, İslam devriminin işte kendilerine tanıdığı haklar diyelim. Bir şekilde halkını koruma psikolojisiyle bir karşılık vereceklerdir. Ama tabii Trump'la arka kapıda işte Haydar Hoca'nın dediği gibi bir görünen var, bir de arka kapıdaki olan biten var. Trump da bu eğer bu bir İsrail'in yardımıyla olmuş bir helikopter düşmesi ki Apache helikopteri zor düşen bir helikopter. Yani belgesellerde görmüşsünüzdür. Hasar alsa bile bir şekilde inişini sağlayabiliyor. Dolayısıyla İran'a aynı Güney Lübnan sonrası İsrail'in saldırıları sonrası tamam karşılıklı füzeler attınız. Şimdi durun şeklinde biz sizi vurduk siz de vurun bu mesele kapansın şeklinde en azından şu aşama kapansın şeklinde bir mesaj verilmiş olabilir mi? Bunu da düşünmeden edemiyor insan. Şimdi bu ikinci yayın sırasındaki saldırılar askeri strateji bakımından çok gerekli görülüyor. İkinci saldırı dalgası olarak görülüyor. Ve vurulan hedefler özellikle demin de dediğim gibi Hürmüz Boğazı ve çevresindeki askeri hedefler. Yani Amerika Birleşik Devletleri Boğaz'daki ablukayı sürdüreceği noktasında da aslında mesaj veriyor İran'a. Evet masadayız ama askeri anlamda da eğer mevcut statüko ve durumdaki bir aşınma ya da Amerikan çıkarları aleyhine bir gelişme olursa masada olmasına rağmen buna karşılık vereceğini söylüyor. Ben yani İran'ın çok maksimalist davranacağını ve bütün Körfez'de aynı işte Mart ve Nisan ayında gördüğümüz gibi 28 1 Mart'tan daha doğrusu Hamane'nin ölümünden 8 Nisan'a kadar olan süreç gibi 1-2 ateşkes olmuştu kısa süreli ama oraya kadar böyle topyekün bir saldırıya geçeceğini düşünmüyorum. Bu İran'a da kaybettirir. Çünkü İran'ın da ne kadar dayanma gücü var. Yani özellikle İran'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çin'e yaptığı ziyaret sonrası Çin, Rusya ve diğer ülkelerden aldığı elektronik harp desteğinin azaldığı şeklinde de bazı iddialar var. Yani Trump özellikle İran'ın müttefiklerini noktasında azaltma girişimlerinde bulundu. Elbette Rusya hala yardım ediyor. Hocanın dediği gibi Haydar Hoca'nın gerek insansız hava araçları gerekse mühimmat takviyesi var. Balistik füze kapasitesi hala çok fazla. Ama tabii bunları ne kadar kullanabilir? Şimdi uranyum konusunda bazı müzakereler yapılırken İran özellikle ekonomik kaynağa ihtiyaç duyuyor. Böyle bir saldırı dalgasına başlarsa Amerika'nın içerisinde anlaşalım diyen grubun da aslında önünü kesecek. Bu da çok rasyonel değil. Dolayısıyla bir bugünün sabahı olması lazım Nurdan Hanım. Yani bu bugünün bitmesi lazım. Yarınki mesajlara bakmamız lazım. Bakalım Trump ne diyecek? Pezeşkian Arakçı ne diyecek? Müşteba Hamaney'den mutlaka bir mesaj gelecektir. Ama ben iki tarafın da ilk başta programın başında söylediğimiz gibi evet saldırılar oldu biz de karşılık verdik. Tekrardan devam ediyoruz
1: Yani
2: şeklinde bir
1: aslında Sayın
2: mesaj vereceğini
1: Karakaya, bu
2: düşünüyorum.
1: hani biz söylemlerde işte bu blöf anlamında kalmasın. İkinci dalgayı da başlattık. Dolayısıyla aslında
2: Evet.
1: müzakereye de yakınız ama bunu da yapalım gibi bir tavır mı?
2: Evet yani hem bu ama tabii burada şunu da eklemek lazım.

0: İsrail'in Sur kentinde yaptığı saldırı ilerlerse, yani Litani Nehri'nden Zehrani Nehri'ne kadar olan bölgedeki askeri işgali, çünkü Hizbullah'ın da İsrail ordusuna füze attığına dair şimdi akşam haberler gelmeye başladı. Bu İsrail ordusunun elini güçlendiriyor. Çünkü İsrail'de çok ciddi bir savaş karşıtı yükseliyor. Onlar da çok
1: Şimdi bu
0: bunaldılar. Yani
1: karışıklıktan
0: Netanyahu kesinlikle,
1: faydalanan
0: yani
1: durumlarda söz konusu olacaktır. Fırsattan istifade
0: evet,
1: edildi.
0: İsrail yani ABD'yi savaşta tutmaya, çatışma ortamını tutmaya devam etmek istiyor. Buna da aslında ABD'nin fırsat vermemesi lazım. Ama ben dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir grand stratejisi var. Gerek Orta Doğu ile alakalı, gerekse de küresel siyasetle alakalı. Bu noktada da İsrail'le uyumlaştığı noktada Trump aslında rahat ediyor. Ama İsrail'in tabii içinde ne olacağı, Ekim seçimleri ve ordunun durumu, ekonomisi. Çünkü onlar da ABD'den silah
1: Doğru,
0: alıyorlar.
1: doğru.
0: Yani dolayısıyla İsrail'in de çok böyle sonsuz bir gücü yok. Ama özellikle işte bu durum onların, yani Netanyahu'nun seçimde elini güçlendirebilir. Yani eğer İsrail'e bombalar düşer, Netanyahu da halkına bakın İran saldırmaya devam ediyor şeklinde bir propaganda yaparsa, buna izin vermemesi lazım İran'ın bence.
1: Evet. Sayın Oruç, siz neler söylersiniz? Şimdi ABD basınından da açıklama geldi. İkinci dalganın saldırılarda başladığı ifade edildi ki İran medyası saldırılar yeniden başladı demişti öncesi açıklamasında. Sabah ne görürüz? Bu işte söylemlerden dolayı mı bu ikinci dalganın başlandığı ifade ediliyor? Hani sözlerimiz havada kalmasın, bir nevi yerini bulsun tabii ki tırnak içinde ifade ediyorum. Neler söylersiniz? Bu da bir strateji mi?
2: Ya bence Amerika'nın ikinci dalga saldırısı daha çok İran'ın misilleme yapacağına yönelik açıklamalarından sonra caydırmak için yaptığı bir hamle diye düşünüyorum. Ben çünkü eğer bu saldırıları yapmasa İran bir karşılık verecek ve Amerika bu karşılığın altından kalkmakta zorlanacak. Bu yüzden bu saldırılara devam ederek İran'ı saldırılardan misilleme yapmaktan men etmeye çalıştığı kanaatindeyim. Çünkü sadece Hürmüz çevresinde değil, ben takip edebildiğim kadarıyla sadece güneyde değil, orta bölgelerine yönelik de küçük de olsa bazı saldırılar yapıldığı gözüküyor. Yani ben bunu o şekilde okuyorum. Yani İran'a misilleme yapma. Tamam, ben helikopteri düşürdüğün için seni vurdum. Bu burada bitsin. Ateşkese dönelim, devam edelim müzakerelere. Aynı İskender Hoca'nın söylediği gibi o mahiyette bir hamle olarak okuyorum. Zaten buna rağmen İran az önce konuştuğumuz üzere hayır ben buna cevap vereceğim deyip daha farklı bir şekilde karşılık verirse ki biz İran'ın karşılıklarının Amerika'yı doğrudan vurmak yerine Körfez ülkelerini vurmak şeklinde olduğunu takip ettik şimdiye kadar. Maliyeti Körfez ülkelerini ödetmiş oldu. Bu da aslında hiç hakkaniyetli bir durum değildi. Çünkü Körfez ülkeleri savaşın tarafı bile değiller. Bölgedeki Amerikan üslerinin bir kısmı zaten boşaltılmıştı. Yani bu şekilde İran muhtemelen bu saldırılardan sonra daha makul bir orantılı bir karşılık vermeye zorlanıyor diye düşünüyorum. Umarım da böyle olur. Yani hep ondan bahsediyoruz. Kötü durum senaryosu savaşa yeniden dönülmesidir. Bunun olmaması gerekiyor. Bunun olmaması için de İran'ın vereceği tepkiyi iyi hesap etmesi gerekiyor. Amerika'nın yapmış olduğu saldırılardaki hasar durumunu tam olarak görmüyoruz. Vurulan yerlerdeki hasar kıymetlendirmesini muhtemelen yarın gün içinde göreceğiz. Gerçekten kritik mi? İran'ın belini bükecek, diz çöktürecek mahiyette mi? Onu bilmiyorum. Ben şimdiye kadar saldırılara baktığımda çok da fazla İran'ın gücünü azaltacak mahiyette olmadığını gördük. Yani Trump hep çıkıp söyledi ya, işte donanmasını batırdık, hava kuvvetlerini ortadan kaldırdık, balistik füze tesislerini vurduk, lançerlerini, sistemlerini %80'ini kaldırdık demesine rağmen biz İran'ın gücünün öyle ya da böyle bir şekilde hala ayakta olduğunu gördük. Dolayısıyla bu yine aynı şekilde mi, yani vesaatı kurtarmak için yapılan bir saldırı mı, yoksa gerçekten İran'ın direncini kırmaya yönelik bir saldırı mı, onu da ancak günü ağardıktan sonra görebiliriz. Zaten muhtemelen İran'da saldırının hasar kıymetlenmesini yaptıktan sonra gerçekten büyük bir saldırıysa ona göre tepki verecektir diye düşünüyorum. Şimdilik beklentimiz halen bütün bu ufak çaplı saldırılara rağmen ateşkesin devam ettiği, iki tarafın da ateşkesin bittiğine yönelik bir açıklama yapmaması nedeniyle halen ateşkesin devam ettiğini düşünüyoruz. Umarım bu gün ardında da bu şekilde devam eder. Her iki taraf da kendi pozisyonunu gözden geçirdikten sonra yeniden ateşkes koşullarına dönerler diye düşünüyorum. Yoksa aksi durumda biz bambaşka bir şeyden, savaşa yeniden dönülmesinden bahsederiz.

0: Biz ki bunu az önce konuştuk. Hem etkilerini hem sonuçlarını hiçbir tarafa fayda getirmediğini söyledik. Ama takip edebildiğim kadarıyla Amerika bunu yapmaya çalışıyor. Yani İran'ın misilleme yapma direncini kırmaya çalışıyor. Benim anladığım bu.
1: Evet. Sayın Karakaya, şimdi yine
0: Evet.
1: bu işte misillemeler ve saldırılar sonrasında tarafların özellikle Hürmüz Boğazı konusundaki şartlarının esnetilmesi yönünde bir rol oynar mı?
2: Şimdi tabii Hürmüz Boğazı'nda özellikle İran'ın ilk pozisyonu her geçen gemiden milyon dolarlarca bir ücret almaktı, geçiş ücreti. İşte Panama Kanalı, Süveyş Kanalı, hatta Türk Boğazları bile gündeme getirildi. Ama tabii İran burayı kendi toprağı karasu olarak görüyor. Yani burada Umman var, diğer ülkeler var. Yani Hürmüz'den Umman var. Yani bu bölgeyi düşündüğümüz zaman İran'ın böyle bir hakkı elde etmesi işte kapasite büyüklüğünden, ordusunun gücünden ileri geliyor. Bir de özellikle uğramış olduğu bu saldırı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir türlü boğazı İran tek taraflı 1 Mart'tan sonra 3 Mart'tı galiba yanlış hatırlamıyorsam boğazda kontrolü ele aldığını özellikle İsrail ve Amerika menşeli gemilerin bölgeye giremeyeceği şeklinde bir açıklama yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı da boğazın çıkışında ablukaya bunu gerçekleştireceğini söyledi. Hatta geçen günde şu kadar gemiye el konuldu, şu kadar geminin geçişine izin verecek istatistikler de yayınlandı. Yani şimdi tabii nükleer konusundaki bir anlaşmadan sonra gerek savaş tazminatı yani İran'ın beklediği kadar olmasa da dondurulmuş varlıkların işte 12 milyar dolardan bahsedildi ve Hürmüz konusu bunlar tali konular yani ikincil konular tali demeyelim. Bu konuda ABD taviz verebilir ama nükleer konusu yani kitle imha silahları Batı için soğuk savaş sonrasında kırmızı çizgi. Çünkü bunun geri dönüşü yok yani ikinci vuruş yok. Bir kere kullanıldıktan sonra siz de kullansanız ortada
1: Tabii.
2: geriye hayatın kalmadığı bir riskle şey ki teokratik bir yönetim yani demokrasinin olmadığı iddia ediliyor Batılılar tarafından İran'da. Bunların da eğer bu %60 oranındaki uranyumun %90'lara ulaşması durumundaki elinde 400-450 kilo kadar olduğu söyleniyor. Bunun üçüncü ülkelere transferinde İran'da bir grubun özellikle Pezeşkiyan ve bunun temsil ettiği grubun işte Haydar Hoca'nın dediği gibi hayır bunları da verirsek o zaman bize üçüncü defa saldırırlar. Bu sefer neyi müzakere edeceğiz şeklinde görüş olanlar da var. Özellikle Ali Hamaney'in nükleer konusundaki bu tereddütlü duruşunun İran tarafından artık terk edildi. Çünkü 6 ay dedi saldırıya uğruyoruz şeklinde açıklamaları vardı. Yani bütün bunlar olursa bir anlaşma olur. Yani bu noktada bir beklenti vardı aslında. Ne kadar gerçekçiydi bu iki tarafın da açıklamaları vardı. İşte küresel ekonomideki kültürel işte Dünya Kupası birçok olaydan bahsettik. Mesela faizlerin düşmesi noktasında Trump'ın özellikle Amerikan seçmenine verdiği sözler var ve çok enteresandır. Ne zaman faiz toplantıları gündeme gelse çok ciddi saldırılar oluyor. Şimdi faiz arttırımı noktasında işte Powell'ın görevi bırakmasına
1: Çok da
2: rağmen
1: iyi değildi yani
2: ekonomisi
1: Fed Başkanı
2: değil. Evet.
1: Powell'la
2: Yani
1: arası.
2: Türkiye'de de şimdi 11'inde galiba toplantı. Şimdi bunlar hep etkilenecek yani bunun geri
1: Evet.
2: dönüşleri. Bu da tabii bir cumhuriyetçi başkanın istediği şeyler değil. Ama bir taraftan da ekonomistler de yani ekonominin kendi gerçekleri olduğunu söylüyor. Bu enflasyonist dönemde işsizliğin işte artacağı noktasında. Ama Trump gerek Çin siyaseti gerek küresel ekonomik dengeler gerek savaş siyasetini bir dengede tutmaya çalışıyor. Ama onun da çok kontrol ettiği söylenemez. En azından sürprizlerle karşılaşabiliyor. Yani dolayısıyla Hürmüz noktasında sorunuza geri dönersek nükleer konusundaki çözümden sonra bence buradaki mesele aşılabilir. Çünkü İran da bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukayı kaldırmasına ihtiyacı var. Çünkü onun ticareti de etkileniyor. Çok
1: Tabii.
2: kaybı var. İran çok vuruldu. Mesela işte sadece askeri tesisler değil, sivil altyapı vuruldu. Yani Çin'le, Rusya'yla yaptığı ticarete, Orta Asya'yla, Türkistan coğrafyası, Orta Doğu'daki normalleşmeye de ihtiyacı var. Ama onun istediği bölgede o kuşatılmışlık psikolojisinden çıkmak. Yani Afganistan ve Irak'ın işgallerinde ABD ile işbirliği yaptı aslında İran o dönemki yönetim. Ama her tarafta ABD üssü oldu. Bugün İran'ın biraz da kendi kabahati de var yani. ABD'nin bölgeye gelmesine İran'ın da payı var onu da söyleyelim. İşte bir taraf savaşı istiyor İran'da, İsrail de istiyor. Cumhuriyetçilerin bir tarafı da istiyor. O zaman aslında karşıt görüşte olanlar birbirleri üzerinden ontolojik olarak birbirlerini inşa ediyorlar. Bu da işin başka bir boyutu. Yani savaşı isteyenler sayesinde meşruiyetlerini sağlıyor. İşte bu Joe Kent gibiler, işte Beyaz Amerikan milliyetçileri de buna bir karşı duruş sergilemeye çalıştılar. Yani ABD içinde de tartışmalar var ama Eninde sonunda bu iş bitecek yani, bir ateşkes. Hatta

barış noktasında, yani bir anlaşma noktasında nasıl bir şey ortaya çıkar, onu da bize süreç gösterecek. Ama şu aşamada İran'ın için en önemli mesele bu saldırılara karşılık vermek. Müzakere masasında en azından hangi sonuçla karşılaşırsa karşılaşsın, İran halkına ve dünyaya bunu bir

0: Türkiye'nin ABD Başkanı ve İsrail bunu nasıl kabul edecek? Zaten bunlar aşılırsa İbrahim anlaşmalarına gerek kalmadan yeni bir Orta Doğu görürüz. Ama bu da çok kolay değil tabii İran'ın dönüşmesi. Ama şunu da söyleyeyim son olarak İran'da yeni kadrolar da var tabii. Yani İran devrimini kuranlar, İran-Irak savaşını yaşayanların çoğu hayatını kaybetti. Müştaba Hamaney var. Elbette devrim muhafızları hala İran'da etkin ama onlar da yani sürekli bir abluka ve kuşatılmışlık psikolojisi altında. Hamaney'in ABD Başkanı ve İsrail bunu nasıl kabul edecek? Zaten bunlar aşılırsa İbrahim anlaşmalarına gerek kalmadan yeni bir Orta Doğu görürüz. Ama bu da çok kolay değil tabii İran'ın dönüşmesi. Ama şunu da söyleyeyim son olarak İran'da yeni kadrolar da var tabii. Yani İran devrimini kuranlar, İran-Irak savaşını yaşayanların çoğu hayatını kaybetti. Müştaba Hamaney var. Elbette devrim muhafızları hala İran'da etkin ama onlar da yani sürekli bir abluka ve kuşatılmışlık psikolojisi altında halkın artık bu ağır ekonomik koşulları ne kadar sürdürülebileceği noktasında düşünmeleri gerekiyor. Elbette İran halkı çok fedakar, işte yönetimi destekliyor ama bu uzun sürede olursa bu sefer daha da ciddi anlamda sıkıntılar meydana gelir. Bu noktada da pragmatik bir İran'ı biliyoruz zaten. İran siyaseti, İran acem siyaseti, acem yöntemi diyelim siyaset biliminde gerektiği zaman pragmatist açılımlar da gerçekleştirebilir. Zaten gerek Pakistan görüşmeleri, diğer görüşmeler bize bunu da gösterdi. Mutlaka bir anlaşma olacak. Ama tabii zamanı noktasında net bir şey söyleyemiyoruz.
1: Evet, Sayın Hoş, siz neler söylersiniz? Yine aynı sorumu da yöneltmiş olayım. Son artık 2 dakikamız, 3 dakikamız kaldı. Son sözlerinizi alayım sizin. Özellikle Hürmüz Boğazı konusunda taraflar bundan sonraki süreçte şartların esnetilmesi yönünde nasıl bir yol haritası izlerler?
2: Ya açıkçası dedim yani Hürmüz belki de en kolay çözülecek bir sorundur. Çünkü bu anlaşmazlığın ana nüvesi
1: Ya da
2: nükleer meseleydi.
1: nükleer. Evet.
2: Yani oydu ama biz Hürmüz'ün ön plana çıktığını, nükleerin önüne geçtiğini en azından bir ön koşul olarak artık tarafların halletmesi gereken bir problem olduğunu. Hatta biliyorsunuz bununla ilgili açıklamalar vardı. Hürmüz hem nükleerden hem de balistik füzelerden daha etkili bir silah haline geldi diye. Dolayısıyla iki tarafın da bu konuda bir taviz vermesi gerekiyor artık. Ancak mevcut durumda sahadaki güç projeksiyonuna baktığımızda da iki tarafın da birbirine üstünlük sağlayamadığını, dolayısıyla Hürmüz'ü çatışarak bir askeri operasyonla çözemeyecekleri ortaya çıkmış oldu.
1: Evet, toparlayalım
2: Ancak
1: Sayın
2: az önce
1: Hoş.
2: söyledim, tekrar edeyim. Yani Hürmüz konusu özellikle ne İran'ın istediği gibi çözümlenebilir ne de Amerika Hürmüz'ü anladığım kadarıyla 28 Şubat'tan önceki duruma getirebiliyor. Dolayısıyla hibrit bir yöntem olacak Hürmüz Boğazı'nda önümüzdeki günlerde gibi gözüküyor. Ancak umarım Hürmüz'le başlayan ilişki Hürmüz'ün açılmasıyla genel bir anlaşmaya sirayet eder ve biz bu çatışmaların sonlandığını görürüz diyerek bitireyim
1: Evet,
2: isterseniz.
1: bir nefes alırız. Çok teşekkürler Sayın
2: İnşallah.
1: Karakaya, Sayın Oruç. Değerli katkılarınız için
2: Tamam.
1: kolaylıklar
2: İyi
1: diliyorum.
2: geceler
1: Çalışmanızda.
2: diliyorum.
1: Hoşça
2: Size
1: kalın.
2: de
1: Sağ
2: kolay
1: olun.
2: gelsin.
1: Çok
2: İyi
1: çok
2: akşamlar, iyi
1: teşekkürler.
2: geceler,
1: Hoşça
2: iyi
1: kalın.
2: yayınlar.
1: Evet, bir ara verelim, sonrasında yine buradayız.

0: ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
1: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
0: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
2: Sihirli bir dokunuşla yeniden doğmak, yeniden hayat bulmak. Bu hikaye binlerce deniz yıldızının hikayesi. Deniz yıldızlarımız artık o kocaman sevgi denizinin içinde, güvende ve olması gerektiği yerdeler. Her çocuk bir yıldızdır ve onları şefkatle kucaklayan koruyucu ailelerinin yanında parlar. Başka minik deniz yıldızlarımız da şimdi sizleri bekliyor.

0: 28, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 31, Adana parçalı bulutlu 32 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Kars yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. 10 Haziran sabahındayız. Artık saatlerimiz 4'e yaklaşırken, hemen saatlerimi kontrol edip 3'e yaklaşırken tabii ki ABD ordusunun dün gece Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a saldırılar başlattığını değerli konuklarımızla konuşuyoruz. Bir süre önce yine duran saldırıların artık ikinci aşamasına da geçildi ve bu aşamanın hedefinde hava savunma sistemleri ve radar tesisleri olduğu da belirtildi. Değerli konuklarımızla tabii ki sıcak gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Hemen sizlere konuğumu takdim etmek istiyorum. Orta Doğu uzmanı doçent doktor Sayın Gökhan Çinkara bizlerle. Sayın Çinkara hoş geldiniz. Nasılsınız diyeceğim ama yoğun bir gece yaşıyoruz. Buyurun.
1: Nurzan Hanım iyi geceler diliyorum. Tabii yoğun. Yani şu anki tablo sanki bu iş biraz daha devam edecekmiş gibi gözüküyor.
0: Şimdi ikinci dalga da söylemleri de var. Özellikle başlatılan saldırıyı ve misillemeleri bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Sonrasında zaten soru soruyu açacaktır. Buyurun lütfen.
1: Açıkçası tabii ki bu saldırıların temel motivasyonu neydi? Ateşkesin yürümemesiydi. Çünkü burada Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkes sürecinde temel anlaşmazlık noktalarından birisi aslında Lübnan. Lübnan'da bir istikrar sağlanacak mı, sağlanmayacak mı? Ve İsrail Lübnan'a saldırmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? İranlı yetkililer hep şunun altını çizdiler. Eğer Amerika Birleşik Devletleri senle biz bir ateşkes anlaşması yapacak isek Lübnan dosyasını da bunun içine dahil etmek zorundayız. Yani Lübnan'da da ateşkes olacak dedi. Tabi burada İsrail'in malumları olduğu üzere saldırıyı başlattı ve bu saldırıyı başlatmasıyla birlikte İran tarafından da ciddi bir tepkinin geldiğini gözlemledik. Tabii İran niçin Lübnan dosyasını kendisi açısından çok önemli görüyor? Bu da temel görmesinin meselesi aslında Arap dünyasındaki en kritik ve en önemli uzamının Lübnan olması, özellikle Hizbullah üzerinden. İsrail'in burayı ölçüsüz bir şekilde vurması veya saldırması günün sonunda Hizbullah'ın da stratejik değerini azaltacak ve İran da Arap dünyasındaki müttefiklerin nezdinde küçük düşürecek. Aynı zamanda İran'ın düşmanları nezdinde de İran'ın etkisini azaltacak bir dinamik yaratabilir diye Lübnan dosyasına İran'ın oldukça sarıldığını gözlemledik. Tabi burada bu hafta yaşadığımız asıl önemli olay İran'ın İsrail'e füze göndermesiydi. Biliyorsunuz bu füzeler tabii ki İsrail tarafından bir karşılık verildi. Bu karşılık verme meselesi Trump yönetimiyle İsrail yönetimi arasındaki gerginliği bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu. Tabi burada diğer önemli mesele ise bu ateşkesin artık çok da stabil olmadığına dair bir durum yaratması. Yani taraflar tekrar aslında bir nevi belirli odaklara yönlendirilmiş.